0: olacaktı. Dilbağı da yarım bir dilbağıydı. Annenin şikayeti de zaman zaman memeyi tutmakla ilgili sorun yaşadığını fark etmesiydi. Hı hı. Onun için dilbağına bakar mısınız? Çocuk doktoru da bizi uyardı dediler. Ben de evet, burada gerçekten dilbağı var. Evet, yarım. Onun için memeyle ilgili ciddi sorun yaşamamanız da normal. Ama zaman zaman tutamıyor lafı doğru. Biz bunun yeni doğan sünnetini yaparken evet, dilbağını da yapalım, akıllıca bir şey yapmış oluruz dedim.
1: Anestezi yapıldığı için değil mi? Anestezi altında mı yapılıyor? Nasıl yapılıyor?
0: Yeni doğan bebekte yaptığım zaman sadece dilin altını uyuşturarak yapıyorum. Hmm. Ama bir yaşında bir çocukta yapacaksam, biliyorsun beni, her zaman genel anestezi derim böyle işler için. Genel anestezi diyorum.
1: Peki nasıl bir operasyon? Yani bebek açısından bakıldığında işte bir uyuşturuluyor o bölge, ondan sonra bir operasyon yapılıyor. Bebek için emmek çok önemli bir fonksiyon. Bunu geriletiyor mu ya da ne kadarlık bir süre ememiyor?
0: Hayır Hülya, çok kolay bir operasyon. Yani bir dakikalık bir iş. Sadece incecik bir zarın genellikle elektrokoterle kesilerek dikiş yapılmadan kendi haline bırakılması. Kanama kontrolü sonrasında da işte normalse bitti demesi. Emmeye güçlük yapar mı şeyden sonra, işlemden sonra? Hayır, hiç görmedim. Emmeyle ilgili hiçbir sorun yaşamıyorlar ya da beslenmeyle ilgili.
1: Hemen
0: emmeye başlıyor ve hemen emmeye başladığıyla ilgili de hiçbir sorun yaşamıyor. O nedenle oldukça konforlu, olabildiğince basit bir işlem. Yani aslında ya böyle bir dil bağı var, ben bunu ameliyat mı ettirmeliyim değil miyim? Soru işaretlerini tamamen gereksiz buluyorum. Kısa bir iş, mutlaka böyle bir sorun varsa halledilmesi akıllıca olur diye düşünüyorum.
1: Ama yine tabii biz sünnette de aynısını konuşuyoruz. Bu tür operasyonlarda da şimdi sen anlattığında sanki çok kolaymış gibi algılanıyor. Ve şimdiye kadar cerrahlar mı yapıyordu bu işi diyorlar. Küçücük bir kesi diyorlar. Biraz o tarafına da değinelim. Neden böyle bir operasyonu bir çocuk cerrahı yapmalı?
0: Şimdi şöyle, tabii çok yine en önemli, en kritik yerlerden yakalıyorsun Hülya. Tabii öyle, mutlaka bu işi profesyoneller yapmalı. Benim şöyle bir anım var. Kulak burun boğaz profesörü bir abim torununu bana yaptırmıştı. Doğru, bir işi kim daha çok yapıyorsa ve ne kadar çok eğilse o işte o kadar pratikleşiyor, onun için o kadar kolaylaşıyor. Şimdi dil bağındaki bu ameliyatı yaparken benim en çok dikkat ettiğim ve en çok özendiğim şey şu. Evet, incecik bir zarı kesiyoruz orada ama hemen onun altında dili besleyen ana damarlar var. Yani milimetrik bir yere kadar gelip durman lazım. Eğer durmazsan o zaman bir kanamayla karşılaşırsın. Tabii ki bir cerrah o kanamanın da çaresine bakabilir. Ama basit bir ameliyat zorlu bir hale gelir. O nedenle bizde her ameliyattaki, her küçük ameliyat lafı doğru değil, her küçük müdahalenin bile sonrasında bir problemle karşılaşabilirsin. Bu yönleri kendimize saklıyorum. Hı-hı. Neden öyle diyorum? Çünkü gerçekten işlem ehil ellerde oldukça basit halledilebilir ve bu sorunları hayatınızdan kaldırabilir bir işlemdir. Hı-hı.
1: Dil bağı ameliyatı olmuş ya da operasyonu geçirmiş bir bebek ileride herhangi bir problem yaşar mı? Yani o kesi yerinden ya da başka bir şey, ya da şimdi sen cerrahsın, bir cerrahın yapmasından bahsediyorsun. Ehil ellerde yapılmayan bir operasyonun riskleri olabilir mi ileriye dönük?
0: Hülya, ben bununla ilgili şunu gördüm. Başka yerlerde yapılmış dil bağı ameliyatları sonrasında yeterli kesilmediği için ben tekrar o ameliyatın düzeltmelerini yaptım. Yani bugüne kadar karşılaştığım, başkalarının yaptığı dil bağı ameliyatlarında karşıma çıkan sorun bu oldu. Yani yetersiz kesme sonrasında tekrar düzeltme işlemi gerekti. Tabii ki birçok şey olabilir ama en sık görülen şey yetersiz kesilmesidir. Bunun da genellikle ana sebebi özellikle işte ben 8 aylık 9 aylık bir bebekte yapmak istediğim zaman mutlaka genel anestezi veriyorum, yani uyutuyorum. Oradaki bu yarım kesilmesinin sebebi de uyutmadan bunu sıradan böyle hemen yapalım duygusuna girip bu arada ağlayan bir çocukta da yetersiz yapmayla karşılaşılmasıdır.
1: O operasyonu bir düşünelim, yani bebek ağzını açmış zar zor, anne baba yanında belki ağlıyor, ağzı tükürük dolmuş vesaire ve o arada çok da hassas bir iş yapmaya çalışıyorlar.
0: Evet, hele bir de kanadıysa, hele bir de kanadıysa o zaman işler çok karışıyor tabii. Evet.
1: Burada anne baba hassasiyeti mutlaka devreye girmeli ve mutlaka bu tür operasyonları hem ehil ellerde hem de doğru yerlerde yaptırmak çok önemli. Sonrası için de ciddi anlamda komplikasyonlara yol açabilir, kanama vesaire. Hemen emmeye başlar dedin. Bebek, şimdi ben bunu sünnette de çok soruyorum sana. Acı hissediyor mu bebek? Bunu tabii ki ölçemiyorsunuz ama davranışlardan vesaire. Hani bebeğin canı yanıyor mu sonrasında anestezinin etkisi geçince?
0: Hayır, şöyle daha doğrusu o bölgede yani tabii her vücudun her noktası, her milimetre karesine bir sinir hücresi gidiyor. Ama orada ana bir sinir yok. Yani size devamlı bir ağrı uyarısı göndermiyor. İşlem yapılırken ağrı hissederseniz bebek de hissediyor. Ama onu da lokal anesteziyle o bölgeye uyuşturduğumuz için olabildiğince aza getiriyoruz. Sünnette de benzer şey var. Ama ondan sonra sünnette ben ağrı kesici genellikle evde de veriyorum. Çok ihtiyaçları olmuyor. Ailelere bırakıyorum o işi. Diyorum ki ağrısı olursa şu dozda şunu verebilirsiniz. Ama dil bağında inan evde ağrı kesici bile ihtiyaçları olduğunu görmedim.
1: Peki dil bağıyla beraber ona eşlik eden ya da bağımsız yine aynı bölgede başka bağlar da var. Biraz önce dudak bağından da konuşacağız dedim. Biraz da ondan bahseder misin lütfen?
0: Tabii Hülya, bir de dudak bağı durumu var. Dudak bağı durumunun da ortaya çıkışı genellikle ailelerin fark etmesi ön dişlerin öndeki iki kesici dişin birbirinden ayrık çıkması. Onu fark edip ön dişleri ayrık oluyor bebeğin dediğinde aileler, işte o ilk dişleri çıktığı zaman o dudak bağını çok net görebilirler.
1: Ön dişlerin evet. Ortasından aşağı doğru çekiyor.
0: Dudağı aşağıya çekiyor. O nedenle de o bağın kesilmesi dişlerin o aradaki et dokusu ortadan kalktığı için önüne öne yani birbirlerine yaklaşmasını sağlıyor. Yani birazcık da estetik bir şey var burada. Diş hekimleri çok fark ediyorlar bunu. Onlar da zaman zaman karşılaştıklarında gönderiyorlar dudak bağını yapmak için. Yani dil bağı ve dudak bağı birbirleriyle bağlantılı değil. Orada var, o da var değil. Ama dişler ayrık olan çocuklarda mutlaka dudak bağı var. Bu da benzer kolaylıkta bir operasyonla. Yani ufak bir şeyin elektroköterle kesilmesi bir zarın bu dudak normale dönüyor. Aslında bu dudak bağını burun estetiği yapan cerrahlar farkındalar. O nedenle de burun estetiği yaptığında burunu aşağıya çektiğini düşündükleri için bu dudak bağını da onların da kestikleri vakalar var.
1: Peki olmasa yani atladık, önemsemedik, belli bir yaşa geldi, herhangi bir estetik kaygısı da yok kişinin, yine de böyle bir operasyon geçirmeli mi?
0: Yok, o zaman daha çok zaten büyüdüğünde artık diş yapıları oluştuğunda artık ortodontinin diş tedavisine dönüyor iş. Onlar o zaman onu düzeltiyorlar.
1: Yapılmasa ne olur sorayım o zaman?
0: Sadece estetik bir sorun olur. Belki dişlerin ayrık olmasının çürümeyle ilgili bir katkısı olabilir. Çünkü dişlerin biliyorsun ayrık olduklarında çürüme ihtimalle daha da artıyor. Biraz öyle bir durum yaşanabilir.
1: Peki şimdi çocuk söz konusu olduğunda, cerrahi söz konusu olduğunda, sen biliyorum ki biraz önce kendin de söyledin, belli bir aydan sonra genel anesteziyi tercih ediyorsun. Bu noktada annelerin, babaların belki de operasyondan daha fazla defans gösterdikleri şey anestezinin kendisi oluyor.
0: Çok doğru. Yani eğer sünnetle ilgili, hele zaten işte biz sizi duyduk Cem Bey, geliyoruz, sizi sünnetle ilgili çok güveniyoruz ama anestezi diye başlayan cümlelerin benim o anesteziyi anlatıp tarif edebilmem için sünnetin genellikle iki katı kadar konuşmam gerekiyor.
1: Aynı şey yine dil bağı için de geçerli.
0: Dil bağı için de geçerli. Bir şeyin, ben şöyle söylüyorum hastalarıma, burada da onu tekrarlayayım. Bir şeyin anestezisiz yapılabileceğini bilen aileler bunu anestezi olmadan yapmaya çalışıyorlar. Ancak bu işin anestezisiz yapılması demek, o çocuğun bu işten daha fazla travma alması demektir. Yani aslında biz anesteziyle çocuğa zarar verecek değil, aksine onu bir zarardan korumaya çalışıyoruz demektir. Bunu anlatmak lazım. Tabii ki her yerde anestezi şansı yok. Örneğin basit bir klinikte ben bunun dudak bağını hallederim, dil bağını hallederim derken doktor anestezi kullanamayacağı için de anestezisizden bahsediyor. Hmm. Sünnet için de geçerli. Hmm. Sünneti ben herhangi bir klinikte, sünnet kliniğinde yaptıracağım. Bana zaten anestezi önermediler. Zaten önerse de yapacağı yer yok ki.
1: O neden, bir hizmet alamazdı.
0: Hizmet alamazdı. O nedenle de bunun yapılabildiği yerlerde bu alternatif önlerine konur. Ve bütün medeni ülkelerde, bütün bu sağlıkla ilgili düzgün eğitim almış kişiler mutlaka bu işlemleri zaten benzer şekilde anesteziyle yapıyorlar. Yani bu aslında benim koyduğum değil, genel kuraldır. Ama dediğim gibi şartlara göre, o kliniğin durumuna göre farklı öneriler getirilebilir. Ama ben kesinlikle ve kesinlikle yeni doğan dönemi haricinde çocuklara herhangi bir cerrahi işlem yaparken mutlaka anestezi verilmeli diye düşünüyorum.
1: O zaman belki anne babanın neden anestezi var sorusu yerine bu klinikte neden anestezi yok diye sorması gerekecek.
0: Çok doğru. Zaten öyle de baktıkları zaman gerçekleri görürler.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok zevkli Hülya'cığım.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
7: TGRT FM.
6: Şimdi reklamlar.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz.
7: TGRT FM.
9: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, çok sıkça siz de kullanıyorsunuz, naklediyorsunuz. İnsan ölünce uyanır, insan uykudadır, ölünce uyanır. Hatta hadis-i şerif var sanıyorum bununla ilgili. Ama insan ölünce nasıl uyanır? O kısmını bize anlatabilir misiniz? Yani burada anlatılmak istenen şey nedir? Yani insan ölünce ölmüştür yani artık. Nasıl uyanacak? Biz öyle anlıyoruz.
1: Siz bunu sorarken, yani gülmemin sebebi Harun Reşit Hazretleri ile onun zamanında yaşayan Beylidan Hazretleri var. Mesut ve Evliya diye anlatılıyor falan. Harun Reşit Hazretleri yani Evliya'ya, alimlere evet, hürmet eden, saygı gösteren birisiymiş. Onun için kendisinden müsbet bahsediliyor. Allah-u Teala rahmet eylesin. Bir gün böyle zaman zaman çağırırmış ferahlamak için Beylidan Hazretleri'ne. İki tane adamını göndermiş demiş. Gelin, hani davet ettiğimi söyleyin kendisine. Arıyorlar, tarıyorlar. Bir tanesi diyor ki mezarlığa girerken gördük biz onu diyorlar. Mezarlığa bir giriyorlar, bir ağacın altında uyuyor. Şimdi onlar da biliyor Beylidan Hazretleri'nin mübarek birisi olduğunu demiş. Nasıl uyandıracağız ama halifenin emri var diyor. Ne yapalım şimdi? Olsa mecburen halifenin emri olduğu için sallayarak uyandırıyor. Uyanınca bunları bir fırça. Demiş ne yaptınız siz demiş ya. Ben demiş ne güzel demiş rüyamda hükümdardım. Emirler veriyordum. Emirler yerine getiriyordu. Demiş benim hükümdarlığın hani özür dilerim ikili ettiniz.
0: Beş paralık oldu yani.
1: Beş paralık oldu diyor. Ondan sonra diyorlar ki efendim çok özür dileriz. Biz uyandırmak istemedik ama diyor halife emri yani yerine gelsin diye şey yaptık. Siz davet ediyorlar. Tamam diyor, siz gidin ben gelirim. Valla gidiyorlar, ne oldu diyor halife. Diyor ki efendim böyle uyuyormuş diyor. Biz onu uyandırınca diyor bize diyor çok kızdı. Niye diyor. Ben işte rüyada hükümdardım, emirler verirdim, şunu yapıyordum, bunu yaptım. Siz bir geldiniz, beni uyandırdınız, benim hükümdarlık bitti diyor. Onun için bize çok kızdı diyor, sinirlendi diyor, fırçaladı bizi diyor. Allah Allah diyor. Neyse biraz sonra Beylidan Hazretleri geliyor. Diyor ki ya böyle böyle dedi, benim adamları göndermiştim, böyle böyle söylemişsin. Hani rüyadaki hükümdardım falan diyor, onlar fırçalamışsın. Ya rüyadaki hükümdarlığa diyor, ne kıymeti olur diyor.
0: Bunun için insanları niye fırçalıyorsun?
1: Niye fırçalıyorsun diyor. Ey halife diyor, benim hükümdarlık gözümü açınca bitti diyor. Senin hükümdarlığın da diyor, gözünü kapatınca bitecek. Ne farkı var ki diyor.
0: Ya.
1: Müthiş bir şey ama değil mi? Benim hükümdarlık diyor, gözümü açınca bitti. Ama senin hükümdarlık gözünü kapatınca bitecek. İkisinin arasında ne fark var diyor. İkisinin arasında ne fark var?
0: Müthiş bir şey.
1: Dolayısıyla din büyükleri mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, insanlar uykudan ölünce uyanırlar. Bunu çok iyi anlamışlar. Hani bir şeyde gaflet sormuştunuz ya.
0: Evet.
1: Gaflet içerisinde olduğum için uyku halindesin yani. Ne olduğunu bilmiyorsun. Ne olduğunu haberi olmayan. Ha gözünü açık uyuyorsun, ha kapalı uyuyorsun. Fark etmiyor yani. Haberin yok. Tamam. Gaflete dalmışsın. Ama ölüm gelince cennet cehennem pat diye gösterecek sana. Eyvah diyecek ha. O zaman uyanıyorsun. Hakikati o zaman görüyorsun. Burada böyle tabii canım inanmıyorsun. Allah Teala affet. İnşallah cennete gireceksin. Böyle konuşuyorsun. Halbuki öyle değil o iş. Öyle değil o iş. Mesela bu zaman zaman bu Tam İlmihal Saadettebi'de kitabından da nakiller yapıyoruz. Biz de yapıyoruz ve programda da yapıyorlar. Yapılıyor. Hüseyin Hilmi Efendiler Ahmetullahu Aleyh İşte kolej askeri lisesinde kimya muallimiyken orada talebeleri ziyaretine geliyor falan. Onlar da aynı şekilde böyle dini sohbetlerde falan anlatırken talebelerden bir tanesi böyle 5-10 tane talebesi gelmiş. Eve kabul edermiş mübarek. Dinini öğrenmek isteyene hizmetçisi olmak gerekiyor ya. Mübarek hem kitap hazırlıyor hem de aynı şekilde onu da aynı şekilde üstlenirmişmiş. Bir talebesi demiş, hep demiş yani şu ben de öğretmenlik döneminde de öğrenciliğim döneminde de hatırlıyorum. İkide bir gündeme getirirlerdi ruh çağırma seansları falan diye şimdi unutuldu. İşte ruh çağırıyorlar falan diye. Bunun aslı var mı yok mu falan diye aynı şekilde. Mübarek böyle anlatıyorlar. Onu anlatmıyorlar ama. Doğrudan doğruya Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri'nin hayatını anlatıyorlar. İşte epey bir uzatmışlar falan. Buyurmuşlar ki ruh böyle çağrılı karışmışlar. Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri ruhaniyeti buradaydı buyuruyorlar. Sonra açıklık getirmişler konuya. Buyurmuşlar ki insan ölünce zaten İmam-ı Gazali Hazretleri Dürriyet-i Fahri kitabında yazıyor. İmansız gidenler Sitchin denen bir yer var. Orada hapsedilir ruhları. Onlarla irtibata geçilmez buyuruluyor. Şeyde de buyuruluyor. İmanı olanlar da illiyumda bekletilir. Fakat bunlar içerisinde salih evliya olanlar da vardır. Salih evliya olanlar da vardır. Ama imanını kurtaran yani günahkar Müslümanlar da vardır. Şimdi orada buyuruyorlar ki yani salih evliya olanla bağlantıya geçilebilir. Yani devamlı onu düşünerek rabıta dedikleri hadise o. Yani onunla görüşülebilir. Ama o hakikat aleminde sen aynı şekilde dünya hayatında. Dolayısıyla bizim gibi nefsi itminana kavuşmamış olanlar bağlantıya geçirirse yanlış yollara sapma ihtimalleri kuvvetlidir buyuruyor. Öyle bir durumda anlatıyorlar. Fakat buyuruyorlar imanı var günahı çok. İmanı var günahı çok. İşte ölüm uyandırmadan önce uyanın buyuruyorlar ya. İnsanlar uykudan ölünce uyanırlar. İşte günahı çok olduğu halde tövbe fırsatı bulamamış. İmanı da kurtarmış. Öbür tarafa geçiverdi. Mustafa Bey dünyadayken görmediği şeyi orada görüyormuş. Günahları böyle korkunç şekiller halinde tezahür eder. Ruh onu bir görürmüş. Eyvah dermiş. Dünyada ben ne halt etmişim böyle. Neler yapmışım. O şekilde görür. İyilikleri de güzel şekilde bakarmış ki iyilikler çok az ama günahlar dağlar gibi. Ve orada buyuruyorlar, kardeşim buyuruyorlar, böyle bir mümin artık ta kıyamet kopana kadar habire düşünür. Ben bunların altından nasıl kalkacağım? Mahşer günü mizanın başında bunun hesabını nasıl vereceğim? Diye bununla irtibata bile geçmek çok zor buyuruyorlar. Geçilmez buyuruyorlar.
0: İrtibata senden geçmek. Haber olmaz ya.
1: Haber olmaz.
0: Kendi derdinde.
1: Kendi derdinde çünkü. Hani insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Ölür ölmez yaptığı iyiliklerde, kötülüklerde şak diye aynı şekilde ruha gösteriliyor. O zaman ruh perişan oluyor.
0: Ana diyorsun ama.
1: Ha, ana diyor ama ne ana kaldı ne baba kaldı. Hepsi gitti.
0: Ne yapmışım gitti. Ben?
1: Tabii. Anadolu'da yetişen evliyadan Derviş Hacı Efendi buyuruyor ki ölüm bilinmeyen bir şeydir. Gelmeden görünmez. Gelince de aman vermez. Ölüm seferine çıkanın da bir daha geri dönmesine imkan yoktur. Bu yalan dünya nice defalar dolup boşalmıştır. Ölüm nice anaları yavrusunu almış, anaların yavrusunu almış, nice babaların boynunu bükmüş, nice yavruları anasız babasız koymuştur. Herkes birbirinin öldüğünü, gül benzinin kara toprakta solduğunu görür. Bununla beraber dünyaya bağlanmaktan vazgeçmez. Dünya derdini çeker, dünya işine dalar. Fakat nihayet yaptığını bırakıp gider. Böyle olduğu halde kimse aklını başına toplayıp yalancı dünyanın halini anlayamamakta ve bu yolculuğa hazırlanmamaktadır. Yani bu zat ve diğerlerde, diğer evliya-i kiram aynı şeyi söylüyorlar. İfade ediş şekilleri farklı fakat söyledikleri aynı.
0: Evet.
1: Yani insanlar uykudadır diyor. Çünkü Peygamber diyor insanlar uykudadır ölünce uyanırlar. Ya, uyananları görüyoruz. Ya böyle de insan olur mu diyoruz. Mesela biz de naklediyoruz mesela. Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretleri değil mi? Bazıları bir şeylerlerin çoğunu da terk ettik buyuruyor. Ya böyle de insan olur mu diyorsun falan. Olmuş. Niye? Onlar uyanmışlar. Yani ölüm gelmeden önce uyanmışlar onlar. Yani orada ölüm gelmeden önce uyanmaktan murat nedir? Ahirette olacak şeyleri iyi anlamışlar.
0: Dünyadayken anlamışlar.
1: Dünyadayken anlamışlar. Bunun için burada hazırlık yapmışlar.
0: Evet.
1: Onun için çok rahat. Hani bazen böyle devlet erkanıdır veyahut da itibarlıdır falan havaalanında VIP'ten geçiriyorlar ya onu. Tamam.
0: Evet.
1: Sıra bekletmiyorlar falan. E sen öyleysen, uyanıksan sen de orada VIP'ten geçiriyorlar arkadaş. Öbür türlü gel bakalım. Bunu niye yaptın? Sorarlar dururlar. Ve onun içinden çıkamazsınız. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri, sizler ancak ebediyet sonsuzluk için yaratıldınız. Lakin bir evden bir eve göç edersiniz. Ölüm yok olmak değil ki buyuruyorlar bu zatlar. İmam-ı Rabbani Hazretleri de buyuruyor. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri buyuruyor. Buyuruyor ki ölüm burası oda burası. Burası dünya odası. Bu odadan bu ahiret odasına geçiyor. Bu kadar yani. Bedeni gömüyoruz. Bu beden ruhun dünyadaki evi. Kabire koyduğumuz zaman ruh orada değil. Ya illiyunda ya Sitchin'de. Peki efendim biz kabire gittiğimizden haberdar olur mu? Evet, ruha özellik verilmiştir. Yani bulunduğu yerden geleni tanır ve görür. Aynı şey haberdar olur. Bunun için de din büyükleri talebelerine de ondan sonra sevdiklerine de haber anlatmışlar. Kitap yazanlar da kitaplarına yazmışlar bunu. Kitaplarında yazmışlar. Mesela Bekir Sıtkı Visali Hazretleri buyuruyor ki ey gaflet uykusuna dalmışlar. Açıkça bizim anlayacağım şekilde. Hani insanlar uykudadır gaflet uykusu buyuruyor bu zat. Artık uykudan uyanınız. Şimdi uyuyacak zaman değildir. Ey kerim olan Allahu Teala'nın Allahu Teala'dan yüz çevirenler. Siz ondan yüz çevirip haddi aşıyorsunuz. Allahu Teala'nın sayısız nimetleri içindesiniz. Dünyanın parasına, malına, mülküne kalbinizi bağlamayın. Bir gün gelip her şey yok olup elinizden çıkacak. Ancak Allahu Teala ve onun sevdiği, beğendiği ameller kalacaktır. Ovalara ve çöllere sığmayan orduları olanlar nerede? O azgın taşkın firavunlara ne oldu? Nerede o gelmiş geçmiş krallar, hükümdarlar? Nerede onların methedicileri, mettahları? Nerede onların siyah bayrakları ve sancakları? Nerede o dünyanın doğusuna ve batısına sahip olan İskender? Nerede ilim irfan sahipleri? Nerede vefalı dostlar, kardeşler, yakınlar? Onların yaşadıkları yerleri gez, gör ve onlardan haber sor. Neticede hepsinin öldüklerini haberini alırsın. Ümmetlerden nicesi toprak altında olup kalpleri de hasret ile doludur. Onlar himaye koruma altındaydı. Onlar da yaşadıkları vakitlerde ölüp gitti. Zaman esef ederek onlar için ağlamakta ve yaşlar dökmektedir. Dün onların hepsi evlerinde yaşamaktaydı. Bugün ise toprak altında kemik ve toz yığın halindedirler. Şimdi mesela biz akıyoruz, naklediyoruz. Daha nasıl yazsınlar? Her şey açıkça yazılmış.
0: Daha nasıl anlatılır yani?
1: Daha da nasıl anlatsınlar yani? Ya gaflet uykusundasın arkadaşım. Uyanacaksın bir gün. Çünkü bu böyle değil. Allah-u Teala bunun hesabını soracak. Sana ömür vermiş, sana bu rızkı vermiş. Bunların hepsini vermiş. Gözüm görüyor diyorsun. İyi de nasıl görüyor arkadaşım? O görmeyi sana kim verdi? Burnun aynı şekilde teneffüs ediyorsun. Nasıl yapıyorsun? Kulağın işitiyor diyorsun. Yediklerim, midem, bağırsaklarım sindiriyor diyorsun. Bunları sana kim verdi? Sahibi bir gün bunun hesabını sormayacak mı? Elbette ki soracak. Elbette. Onun için de aman ha gaflete dalmayın, uykuya dalmayın. Yoksa ölüm hepimizi uyandıracak buyurulur.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, sırf rızayı ilahi için toplanıp Allahü Teala'yı ananlara göklerden bir münadi, Allahü Teala günahlarınızı sevaba çevirdi, yerinizden mağfiret edilmiş olarak kalkın diye seslenir. Şevahid-i Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Necaşi ile alakalı hadise. Eshab-ı kiram aleyhimür rıdvan Habeşistan'a ikinci defa hicret ettiklerinde 82 erkek ve 24 kadın idiler. Cafer bin Ebi Talip radıyallahu anh ve Ümmü Seleme radıyallahu anha da onlar arasında idiler. Ümmü Seleme radıyallahu anha şöyle anlatmıştır. Habeşistan'da ikametimiz sırasında rahatlıkla dinimizi açıkladık. Allahü Teala'ya ibadet ile meşgul olduk. Hiç kimse bize mani olmadı. Bizim rahat ve refah içinde olduğumuz Mekke'de duyulunca Kureyşliler söz birliği ederek Amr bin As'ı ve Abdullah bin Ebi Rebiya'yı hediyelerle birlikte Necaşi'ye ve patriklerine ve adamlarına gönderdiler. O iki kişi Habeşistan'a gelip hediyeleri dağıttılar. Sonra Necaşi'nin adamlarına dediler ki, bir grup kimse babalarının ve dedelerinin dinini bırakarak Mekke'den buraya geldiler. Melik'in dinine de girmediler. Onların babaları ve akrabaları bizi gönderdiler. Melik onları bizim yanımıza katıp Mekke'ye göndersin dediler. Patrikler bu durumu, Melike kendiniz arz edin. Biz de size yardımcı olalım, dediler. Mekke'den gelen o iki kişi, patriklerin yanında durumu Melik Necaşi'ye söylediler. Bunu fırsat bilen patrikler, "Ey Melik, bu iki kişi onların halini iyi bilir. Onları bu kişilere teslim et," dediler. Necaşi onlara kızıp, "Bu kimselerin sözleriyle iş yapmak doğru olmaz. Bize sığınanları çağıralım. İşin hakikatini onlara soralım. Eğer bu iki kişinin söylediği doğru ise, onları teslim edeyim. Şayet hadise bunların dediği gibi değilse, buraya sığınanlara daha çok alaka göstermemiz ve bunlara hiç dokundurmamamız icap eder," dedi. Sonra alimlerinin toplanmasını emretti. Alimler Necaşi'nin etrafında toplandılar ve kitaplarını önlerine koydular. Sonra Eshab-ı Kiram'dan Habeşistan'a hicret etmiş olanları çağırdı. Cafer bin Ebi Talip ve diğer eshab geldiler. Onlar gelince alimler kalkıp Cafer bin Ebi Talib'i radıyallahu anh Necaşi'ye takdim ettiler. Necaşi de hürmet ve iltifat gösterdi. Necaşi durumu sordu. Cafer bin Ebi Talib şöyle dedi: "Ey Melik, biz cahiliye ehlinden puta tapan, leş yiyen, kumar oynayan ve daha nice kötü işleri yapan bir kavimdik. Allahü Teala ihsan ederek kavmimizden nesebi, emaneti, diyaneti en iyi olan birini seçip peygamber olarak gönderdi. O bize Allahü Teala'nın bir olduğunu bildirdi ve imana davet etti. Biz o yüce Allah'a ibadet ederiz ve ona şirk koşmayız. Biz namaz kılarız, doğruluktan ayrılmayız, sözümüzde dururuz, iyilik ederiz, akrabayı ziyaret ederiz. Biz o peygambere iman ettik ve tabi olduk. Bu sebeple kavmimiz bize düşman oldu. Eskisi gibi şirk ve küfre dönmemiz için çok sıkıntı çektirdiler ve işkence yaptılar. Onların işkencesine dayanamayıp buraya sığındık. Burada düşmanlık yapamazlar." Necaşi rahmetullahi aleyh bunları dinledikten sonra, "Peygamberinize indirilen kitaptan biraz oku," dedi. Cafer bin Ebi Talip radıyallahu anh Meryem suresinden bir miktar okudu. Necaşi dinlerken o kadar ağladı ki sakalı ıslandı. Yanında bulunan alimler de ağladılar. Gözyaşları önlerinde bulunan kitaplarını ıslattı. Sonra Necaşi şöyle dedi: "Bu nur, Musa'ya aleyhisselam gelen nur ile aynı yerden geliyor. Müslümanları geri götürmek için Mekke'den gelen iki müşrike de, 'Vallahi ben bunları size vermem,' dedi. Bunun üzerine o iki kişi Necaşi'nin huzurundan çıktılar. Amr bin As, 'Ben Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem eshabına bir iş yapayım da perişan olsunlar,' dedi.

İsa aleyhisselam da böyle söylemiştir. Bundan sonra bu memlekette emin olarak kalınız. Hiç kimse size dokunmasın, dedi. Sonra patriklerine, Mekke'den gelen o iki kişiye getirdikleri hediyeleri geri veriniz. Onların hediyelerine ihtiyacım yoktur, dedi. O iki kişi reddedilmiş olarak dönüp gittiler. Orada bulunan eshab-ı kiram, aleyhimür rıdvan, huzur içinde ikamet ettiler. Habeş padişahlarının hepsine Necaşi denir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki Necaşi'nin adı Eshame idi. Nasrani iken Müslüman oldu. Cenaze namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de kıldırdı. Amr bin As radıyallahu anh da hicretin 8. senesinde Müslüman oldu.

0: Muhammed aleyhisselamın ahlakı. Allahü Teala sevgili peygamberine verdiği iyilikleri, ihsanları sayarak onun mübarek kalbini okşarken kendine güzel huylar verdiğini, sen güzel huylu olarak yaratıldın mealindeki ayet-i kerime ile bildirmektedir. Muhammed aleyhisselamın 1000 mucizesi göründü. Dost, düşman, herkes de bunu söyledi. Bu kadar mucizelerin en kıymetlisi, edepli olması ve güzel huylarıydı. Kimya-i Saadet kitabında diyor ki, Ebu Said-i Hudri, radıyallahu teâlâ anh, buyurdu ki, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayvana ot verirdi. Deveyi bağlardı, evini süpürürdü, koyunun sütünü sağardı, ayakkabısının söküğünü dikerdi, çamaşırını yamardı, hizmetçisiyle birlikte yerdi. Hizmetçisi, el değirmeni çekerken yorulunca ona yardım ederdi. Pazardan öteberi alıp torba içinde eve getirirdi. Fakirle, zenginle, büyükle, küçükle karşılaşınca önce selam verirdi. Bunlarla müsafaha etmek için mübarek elini önce uzatırdı. Köleyi, efendiyi, beyi, siyahı ve beyazı bir tutardı. Her kim olursa olsun çağrılan yere giderdi. Önüne konulan şeyi az olsa da hafif aşağı görmezdi. Akşamdan sabaha ve sabahtan akşama yemek bırakmazdı. Güzel huyluydu. İyilik etmesini severdi. Herkesle iyi geçinirdi. Güler yüzlü, tatlı sözlüydü. Söylerken gülmezdi. Üzüntülü görünürdü. Fakat çatık kaşlı değildi. Aşağı gönüllüydü. Fakat alçak tabiatlı değildi. Heybetliydi. Yani saygı ve korku hasıl ederdi. Fakat kaba değildi. Nazik idi, cömert idi. Fakat israf etmez, faydasız yere bir şey vermezdi. Herkese acır idi. Mübarek başı hep önüne eğik idi. Kimseden bir şey beklemezdi. Saadet, huzur isteyen onun gibi olmalıdır.
1: Yıkaması farz olan yerde iğne ucu kadar ıslanmamış yer kalırsa, abdest sahih olmaz. Derideki mum, iç yağı, hamur, çamur, balık pulu, oje, yağlı boya ve burnun dışında, gözün kenarında kalan kir, çapak altına su geçmezse, abdest ve gusül sahih olmaz. Gasl, yıkamak, su dökerek, üzerinden akıtmak demektir. Hiç olmazsa iki damla yere damlamalıdır. Suyu yağ gibi sürmek kâfi değildir. Kar ve yaş bez, sünger sürmek, yıkamak olmaz. Abdest alırken gözlerin, ağzın, burnun içini ve sık sakal ve pire, sinek tersi, kaş, bıyık altındaki deriyi yıkamak farz değildir. Bunların üstü yıkanır. Dirsekleri ve ayağın iki tarafındaki tümsek topuk kemiklerini yıkamak farzdır. Sarkan saçı değil, başı meshetmek lazımdır. Başı nezleli olup da mesh zarar verirse, mesh etmez. Abdest aldığını bilip, bozduğunda şüphe eden, abdestlidir. Abdesti bozulduğunu bilip, sonra abdest aldığında şüphe eden, abdestsizdir. Bazı uzvunu yıkayıp yıkamadığında şüphe eden, vesvese edici değilse bu uzvu yıkar. Her zaman şüphe ediyorsa yıkamaz. Abdest bitince şüphe ederse yıkamaz. Sık sakalın üstünü yıkamak farzdır. Çeneden sarkan sakalı ve sarkan saçı yıkamak farz değildir. Dudağın görünen kısmını yıkamak lazımdır. Kabuk altındaki çıban yıkanmaz. Tırnak üzerinde kalan kına da böyledir. kollodyum ve ojenin altını yıkamak farzdır. Dar yüzüğü oynatmak lazımdır. Tabandaki yarığa su zarar verirse, merhemin üstü yıkanır. Buna da zarar verirse, yara meshedilir. Bu da zarar verirse, sargı meshedilir. Bu da zarar verirse, başka mezhep taklit edilemez. Çünkü diğer üç mezhepte de affedilmemiştir. Zaruret olup hepsi terk edilir. Gusülde de böyledir. Zararı olmayanı yapmak lazımdır. Soğuk su zarar verip sıcak su vermezse, sıcak suyla yıkamak lazım olur. İlaç yaranın yarığın kenarındaki sağlam deriye aşmış ise, bunun altını yıkamak lazım olur. Göz kapakları üstünü yıkamak da göz ağrısı yaparsa böyledir. Abdestten, gusülden sonra tıraş olunca tıraş yerlerini yıkamak lazım olmaz. Tırnak kesmek de böyledir. Sünneti terk günah değildir. Özürsüz terk etmeyi adet etmek günah olur. Eldeki çok az necaseti yıkamak farzdır. Abdest almaya başlarken besmeleyi unutunca abdest arasında çekerse sünnet hasıl olmaz. Yemede ise hasıl olur. Besmelesiz abdest, abdest olmaz. Hadis-i şerifi farzı değil, sünnet olduğunu bildirmektedir. Abdeste başlarken besmele ve kalb ile niyet, yani Allah rızası için yaptığını düşünmek sünnettir. Misvak, erak ağacının dalıdır. Sağ elin küçük ve baş parmakları altta, diğer üç parmak üstte olarak tutulur. Misvak bulamayan, baş parmak sağ, şahadet parmak sol taraftan ağza sokularak dişler ovalanır. Mazmaza, ağzı su ile doldurup veya çalkalayıp boşaltmaktır. Gargara şart değildir. İstinşak, burun deliklerini ıslatmaktır. Kemiklerine çekmek lazım değildir. Üç kere yıkadığında şüphe edenin, dördüncüyü yıkaması caiz olur. El ve ayak parmaklarını tahlil etmek, yani el parmaklarını birbirlerine ve küçük parmağı alt taraftan ayak parmaklarının aralarına sokmak sünnettir. Aralarına suyu akıtmak tahlil yerine geçer. Sık sakalı tahlil, yani altından parmakları sakal arasına sokmak sünnettir. Başın her tarafını önden arkaya doğru mesh, müstehaptır. Kulakların dışı baş parmakla, içi şahadet parmağıyla meshedilip, küçük parmaklar deliğe sokulup tahrik edilir. Yıkanan yerleri bir kere ovalamak ve acele etmek müstehaptır.
2: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Güney Kıbrıs'ın sahil kenti, liman kenti olan Limasol'dan sesleniyorum. Limasol'un hemen kalesine, çarşısına yakın, Ulu Cami'ye yakın bir Piri Ali Dede türbesi ve tekkesi var. Şimdi Kıbrıs'la ilgili yazan kitaplar diyorlar ki, işte Piri Reis'in tarikatındandı bu Piri Ali Dede. İşte denizle uğraşırdı falan, yani Piri Reis de dünyanın en meşhur denizcisi ya efendim. İnsanlara çok büyük hazineler bırakıp gitmiş. Dünya coğrafyası bilgisi olarak. Hatta insanlar inanamıyorlar yani. Kutupların buz tabakası örtülü olduğu zamanlarda bile oraların haritası nasıl çıkarttı diye. En sonunda tabii Avrupalılar herhalde ruhu oradan çıktı. Yukarıdan fezadan seyretti. Ona göre resmetti diyorlar. O zaman o ruh o kadar kabiliyetliyse, Allah-u Teala dilerse bedende durduğu zamanda da olur o. Tabii insanları, bazı inanç cahilleri yanlış yollara saptırıyorlar. Bu Piri Ali Dede, Ali Baba, Piri Reis tarikatından mıdır bilmem. Piri Reis'in hangi tarikatta olduğunu da bilmiyorum. Bir tarikatta olabilir Piri Reis'te. Çünkü Osmanlı devlet adamlarının bir tarikata mensup olmaları öyle kötü görünen de bir şey değildi. Sultan Reşat Han, Mehmet Reşat Han Mesela Mevlevi haneye gelirdi. Mevlevi idi ve Yenikapı Mevlevi hanesini sık sık ziyaret eder. Orada ileri gelenlerle oranın sohbet buyururdu. Şimdi Lefke'ye de Yukarı Lefke Camii diye adı geçen Piri Osman Paşa Camii var. Kabrin etrafını mumla doldurmuşlar. Mum isinden artık kabrin o güzel beyaz mermerleri görünmüyor. Bir defa Osman Paşa piri değil. Pir de değil. Hem paşa hem pir olmaz. Seydi Ali Reis de komutanlık yaptı. Pir olmaz. Piri Reis demek, piri onun adıdır. Lakabıdır. Ama bir tekkenin piri manasına değil, bir tarikatın piri manasına bunu almamak lazım. Lefke'deki Piri Osman Paşa Camii ile bura arasında bir bağlantı yapmam garip geldi belki seyircilerimize ama sanki alakalı gibi. Orayı da Piri Mehmet Paşa'nın soyundan gelen Piri Ahmet Bey yaptırmıştı. Dolayısıyla Piri Mehmet Paşa'nın soyundan gelip devlette görev alan çok insanlar vardır. Ve bu tekkede illa post işinlik yapmış olması lazım değil. Piri Ali Dede'nin veya Piri Ali Bey'in ihtimal ki burada idareciydi. Öyle bir tekke kurdu. Bir derviş efendiye de bu tekkeyi teslim etti. Piri Reis Yavuz Sultan Selim Han'ın Çaldıran seferinden itibaren yanında olan, çok ileri görüşleri olup Çaldıran'da zaferin kazanılmasında da ebeği olan, daha sonra Mısır seferine hazırlanması, sonra da Kanuni Sultan Süleyman Han döneminde, ta Yavuz Sultan Selim Han zamanından başladı da Rodos'un fethinin planlanması ve en sonunda da Kanuni Sultan Süleyman Han'a aman efendim Rodos her şeye hazırdır. Biz istihbarat elemanlarımızı oraya yerleştirdik. Senelerdir oradan haber alıyoruz. Şu an günüdür deyip 1522'de Rodos'un fethedilmesine sebep olan, yani tabiri caizse çok mübarek ihtiyar bir kurttu efendim. Hakikaten tam bir dört dörtlük devlet adamıydı. Onun sülalesinden gelen insanların da onun gibi kıymetli kimse olduğunu biliyoruz. Ve Kıbrıs'ın fethi sırasında da onun torunlarına, oğluna bile denk gelebilir sıra ama ben torunu olan bir Pir Ali Bey'in çıkarma esasında bulunduğunu ve daha sonra da Kıbrıs'taki Osmanlı'nın ilk yerleşiminde gerek Baf'taki yerleşim gerekse Baf'tan yukarıya Omorfo'ya doğru Lefke bölgesindeki yerleşimi bizzat Ali Bey'in idare ettiğini tahmin ediyorum. Ama burada da bir tekke var mıydı? Vardı. Peki tekke ne işe yarar? Tekke önüne yemekler gelir, sofrada kaşıklanır. Ya Rabbi şükür vur kafayı yat. Değil efendim. Tekkede din eğitimi verilirdi. Tasavvuf eğitimi verilirdi. Ama tekke öğrencileri çalışmakla mükellef değildi. Bunu bir vakıf beslerdi. İşte bu vakfı kuranın Pir Ali Bey olduğunu tahmin ediyoruz. Bakınız ben hep tahminlerimi söylüyorum. Şimdi benim notlarıma bakarak söyleyeceklerimde belki siz duralayacaksınız. Mecburum ben bu tahminlerimi söylemeye. Çünkü doğruya yakını bu. Kıbrıs'la ilgili kitap yazanların biraz daha derin araştırıp ayağa yere basan bilgilerle kitap yazmaları bence var tabii. Böyle yazılmıyor demiyorum. Ama biraz daha dikkatli yazılmasında fayda var. Pir Ali Bey'in, Ali Dede'nin diyor burada. Pir Ali Bey'in Limasol'a ilk çıkıp sancağı diken insan olduğu söyleniyor. Yani komutan efendim bu burada belli. Bir derviş pir efendiye al şu bayrağı dik buraya efendim denmez. O dua ordusundandır. Bir grubu savaşlarda gaza ordusundandır. Yani elinde kılıç, tüfek, top neyse ok, yay savaşır. Bir grupta dua ordusundandır. Askeri moral motivasyon yönünden yükseltir. Arkadan dua eder. Bu kimsenin özelliği, Pir Ali Bey'in özelliği, la ilahe illallah kelimesini çok söylerdi efendim. Kumandan da ama bu kelimeyi de hiçbir zaman dilinden düşürmezdi. Bundan meşhurdu. Deniyor ki, şimdi geldik türbeye. Burada, şurada bir mescit var. Burada türbe var. Türbede mihrap var. Mescitte mihrap yok. Nasıl diyelim şimdi? Burada bir mihrap olabilirdi. Olması lazımdı. Vardı da belki. Ama namaz kılınan yere de, yani türbenin kıbleye doğru, mescidin kıbleye doğru dönük olan kısmına kabir pek yapılmaz. Yani zarurettense olabiliyor. Yanlarda olur, arkada olur. Burada bir değişik bir şey var. Bu avlunun tabii bu kadar olduğunu zannetmiyorum. Çok daha genişti. Burada da Limasol'un belki de en yaşlı zeytin ağacı vardı. Şu anda onlar yok. Cümbez olma ihtimalinden de bahsediyor bazı Limasol'u tanıyan kimseler. Bu zeytin değil de cümbez ağacıydı diyor. Tabii cümbez ağacı da çok uzun yaşayan bir ağaçtır. Ve Kıbrıs'ın da Limasol bölgesinde en çok yetişir. Famagusta'da, Magosa'da var ama burada da en çok yetişir. Bu kimse bir gün Piri Ali Bey düşman donanması şehre saldırınca asasını denize soktu. Şiddetli bir fırtına çıktı yazıyor. Kayıtlarda yazıyor bu. Düşman gemileri battı. Ve bu kerameti görüldükten sonra da ruhunu teslim etti deniyor. Bu halkın arasında yayılmış olan bir menkıbedir. Evet, İslam'da evliyalar kerametlerin ortaya çıkmasından hiç hoşnut olmazlardı. Onu birileri zorlamazlarsa öyle bir keramet göstermeyi de hiç arzu etmezlerdi. Nice evliyaların kabirlerinde çekimler yapıyoruz, vefatlarına bakıyoruz. Birisi zorlamış, üstüne gitmiş, neredeyse dini hususta inkara gidecek hale gelmiş. O zaman mecburen ona bir keramet göstermiş ve sonra da ruhunu teslim etmiş. Pir Ali Baba'nın da, yani Pir Ali Bey'in de böyle vefat ettiği söyleniyor. Dört kabir taşlı mezar vardı burada efendim. Dört tane kabir taşları mevcut mezar vardı. Bunlar 1800 tarihini taşıyan Arnavut Camii'nin, o cami de buradadır, Limasol'dadır, banisi Kuşadalı Hacı Bekir Ağa. 1813 tarihli olanı Limasol zabiti, yani Limasol zabiti Said Ağa'nın oğlu Seyit Bekir Ağa'ydı. Üçüncüsü 1813'te vefat eden yine Limasol zabiti. Efendim, zabit demek zaptiye işini yürüten, asayişi sağlayan insan demek. Vali anlamına almayalım. Ama fiilen halkın içindeki insan. Behzat Ağa'ydı. 1814 tarihli olanı da yine Limasol zabiti Said Ağa'nın kendinin kabriydi. Said Ağa seyittir. Oğlunun kabri var. Kendinin kabri var. Ve Kuşadalı Hacı Bekir Ağa'nın kabirleri vardı. Onlar da yok. Tabii bugünkü düzende, yani İngiliz Kıbrıs'ı idare etmeye başladıktan sonra 1878 Temmuz'undan 1953'e kadar yapmadığını bırakmadı. Tarihi eserlerle ilgili götürebileceklerini götürdü, götüremeyeceklerini ise deforme etti. Açıkça söylüyorum, deforme etti. Burada yaşayan insanların hayatıyla oynadı. Limasollu otursun burada, sokakları gayet ferah, güzel, cadde açacağım diye oraları yıkmalara hiç lüzum yok idi. Şimdi burada Divan-ı Hümayun muhassılı merhum Mehmet Emin Efendi'nin de kabri vardı avluda. Yine birkaç kişinin daha kabri vardı. Son türbedarın kızı, buradaki türbenin türbedarının kızı Safiye Hanım'dı. Gemiciler Limasol'da hangi milletten olursa olsun denize açılmadan önce bilhassa şüpheli havalarda, yani acık fırtına kopacak, deniz patlayacak gibi havalarda mutlaka gelirler. Buradaki türbeyi ziyaret ederler, dua ederler. Ondan sonra denize açılırlardı. Bu Limasol'un denizcilerinin çok önemli dikkat ettikleri bir adeti idi. Şu anda vakıflarla ilgili daireye bağlı olarak bulunmakta ve vakıflar ve kültür turizmin müştereken yürüttüğü bir düzenle buraların zaman zaman gelip bakımını, temizliğini, tutumunu yapıyorlar ilgili devlet memurları ve temiz bak da bulduk. Biz yani gelmeden önce de şura temizlensin, bura temizlensin demedik. Düzgün bir halde muhafaza edilmiş. Ha buraya bir masraf edilse, bir restorasyon çalışması yapılsa olabilir ama tabii bütçe imkanları buna ne kadar el verilirse. Şimdi buradan mescide doğru şöyle ben bir hareketleniyorum. Mescidin içerisi biraz böyle bomboş, kuru bir mescit. Ahşap tavanlı, dikdörtgen bir zemin ve üstünde de bir yazı var. Sultan Abdülhamit Han zamanında yazılmış bir yazı. 1891 tarihli Osmanlıca yazıyla yazılı. Şurada 1307 görünüyor. Sene 1307. Onun üstünde de tahmin ediyorum bir yazı vardı ama o yazı artık nasıl oldu bilemiyorum, kaybolmuş. Sadece altında o tarihi kalmış. Bari onu muhafaza etmişiz. Yanları kesme taştan yapılmış kapının süvesi. Üstü kemerli bir vaziyette. Hoş, sade bir mescit. Türbede burada sandukasının üstünde puşide de yok. Hakikaten puşide olmaması da o iyi olmuş efendim yani. İnsanlar bir sürü ayet-i kerimeleri böyle sandukaların üzerine örtüyorlar. Biraz da göbekten aşağıya geldiyse ayet-i kerimeler insanın aşağısında kalıyor. Hürmette kusurlu bir duruma düşülüyor. Türbenin yapısı daha eski görünüyor taşları itibariyle. Yine süvelerinde kesme taş da var, Kıbrıs taş da var, mermer taş da var bunda. Eskiliği onun için söylüyorum. Bu herhalde restoreden sonra bu hale geldi mescit. Ve kemeri de yine Kıbrıs taşından yapılmış vaziyette. Biz fatihalarımızı okuduk. Siz de lütfen fatihanızı eksik etmeyin. Buralara gönderin. Gelir mi derseniz binlerce kilometre öteye gider efendim. Hoşça kalınız.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM.

Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Cuma günleri 80 salavat-ı şerife getirenin Allahü Teala 80 yıllık günahını mağfiret eder. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz peygamberlik nedir? Allahü Teala insanı yaratınca ona hakkı batıldan, iyiyi kötüden, faydalıyı zararlıdan ayırabilmesi için akıl gibi anlayıcı bir kuvvet vermiştir. Akıl bir ölçü aletidir. Allahü Teala'ya ait bilgilerde ölçü olmaz. Mahluklara ait bilgilerde ölçü olur. Akıl insandan insana değiştiği için bazı insanlar mahluklara ait bilgilerde isabet ettiği halde bazıları yanılabilir. Acaba insan bir yol gösterici, bir kılavuz olmadan aklıyla Allahü Teala'nın bildirdiği doğru yolu bulabilir miydi? Tarihi inceleyecek olursak, insanların kendi başlarına ve önlerinde Allahü Teala'nın gönderdiği bir rehber olmadan gittiklerinde hep yanlış yollara saptıklarını görürüz. İnsan kendisini yaratan büyük kudret sahibinin var olduğunu aklı sayesinde düşündü. Fakat ona giden yolu bulamadı. Bunu evvela etrafında aradı. Kendisine en büyük faydası olan güneşi yaratıcı sandı ve ona tapmaya başladı. Sonra büyük tabiat güçlerini, fırtınayı, ateşi, kabaran denizi, yanardağları ve benzerlerini gördükçe bunları yaratıcının yardımcıları sandı. Her biri için bir suret, simge yapmaya kalktı. Bundan da putlar doğdu. Bunların gazabından korktu ve onlara kurbanlar kesti. Hatta insanları bile bu putlara kurban etti. Her yeni olayla o olayı simgeleyen putların miktarı da arttı. İslamiyet başladığı zaman Kabe'de 360 put vardı. Bugün bile güneşe ve ateşe tapanlar vardır. Bunlara şaşmamalıdır. Çünkü rehbersiz karanlıkta doğru yol bulunamaz. Akıl göz gibidir. Din bilgileri de ışık gibidir. Yani insanın aklı gözü gibi zayıf yaratılmıştır. Gözümüz maddeleri, cisimleri karanlıkta göremiyor. Allahü Teala görme aletimizden faydalanmamız için güneşi, ışığı yaratmıştır. Güneşin ve çeşitli ışık kaynaklarının nuru olmasaydı gözümüz işe yaramazdı. Tehlikeli cisimlerden, zararlı yerlerden kaçamaz, faydalı şeyleri bulamazdık. Evet, gözünü açmayan veya gözü bozuk olan güneşten faydalanamaz. Fakat bunların güneşe kabahat bulmaya hakları olmaz. Aklımız da yalnız başına maneviyatı, faydalı zararlı şeyleri anlayamıyor. Allahü Teala aklımızdan faydalanmamız için peygamberleri dinin ışığını yarattı. Peygamberler dünyada ve ahirette rahat etmek yolunu bildirmeseydi aklımızda bulamazdık. Tehlikelerden, zararlardan kurtulamazdık. Evet, İslamiyet'e uymayan veya aklı az olan kimseler ve milletler peygamberlerden faydalanamaz. Dünyada ve ahirette tehlikelerden, zararlardan kurtulamaz. Fen vasıtaları, mevki, rütbe, para ne kadar bol olursa olsun peygamberlerin gösterdiği yoldan gitmedikçe hiçbir kimse, hiçbir toplum mesut olamaz. Ne kadar neşeli, sevinçli görünseler de içleri kan ağlamaktadır. Dünyada da, ahirette de rahat ve mesut yaşayanlar ancak peygamberlere uyanlardır. Şunu da bilmelidir ki, rahata ve saadete kavuşmak için Müslüman olduğunu söylemek, Müslüman görünmek yetişmez. Müslümanlığı iyi öğrenmek ve emirlere, yasaklara uymak lazımdır. Akılla anlaşılan şeyler, his uzuvlarıyla anlaşılanların üstünde olduğu ve bunların yanlışını çıkardığı gibi, yani his uzuvlarımız akılla anlaşılan şeyleri anlayamayacağı gibi, akıl da
peygamberlik makamında anlaşılan şeyleri kavramaktan acizdir. İnanmaktan başka çaresi yoktur. Akıl, anlayamadığı şeyleri nasıl ölçebilir? Bunların doğru ve yanlış olduğuna nasıl karar verebilir? Nakil yoluyla anlaşılan, yani peygamberlerin söyledikleri şeyleri akılla araştırmaya uğraşmak, düz yolda güç giden yüklü bir arabayı yokuşa çıkarmak için zorlamaya benzer. Yokuşa doğru at kamçılanırsa, çabalaya çabalaya ya yıkılıp canı çıkar, yahut alışmış olduğu düz yola kavuşmak için sağa sola ve geriye kıvrılarak arabayı yıkar ve eşyalar harap olur. Akılda yürüyemediği, anlayamadığı ahiret bilgilerini çözmeye zorlanırsa, ya yıkılıp insan aklını kaçırır veya bunları alışmış olduğu dünya işlerine benzetmeye kalkışarak yanılır, aldanır ve herkesi aldatır. Akıl, his kuvvetleriyle anlaşılabilen veya hissedilenlere benzeyen ve onlara bağlılıkları bulunan şeyleri birbirleriyle ölçerek iyilerini kötülerinden ayırmaya yarayan bir ölçü aletidir. Böyle şeylere bağlılıkları olmayan varlıklara eremeyeceğinden şaşırıp kalır. O halde peygamberlerin bildirdikleri şeylere akla danışmaksızın inanmaktan başka çare yoktur. Görülüyor ki peygamberlere tabi olmak akla uygun, aklın istediği ve beğendiği bir yoldur. Peygamberlerin aklın dışında ve üstünde bulunan sözlerini akla danışmaya kalkışmak akla aykırı bir iş olur. Gecenin koyu karanlığında bilinmeyen yerlerde pervasızca yürümeye ve engin denizde acemi kaptanın pusulasız yol almasına benzer ki her an uçuruma, girdaba düşebilirler. Nitekim felsefeciler ve tecrübeleri hayalleriyle izaha kalkışan maddeciler akılları dışında bulunan sözlerinin çoğunda yanılmış, bir yandan birçok hakikatleri meydana çıkarırlarken bir taraftan da insanların saadeti ebediyeye kavuşmalarına mani olmuşlardır. Eflatun yaptığı mücahedelerle ve riyazetlerle nefsinde hasır olan safayı görünce peygamberlere uymak lazım olmadığını sandı. Biz temizlenmiş insanlarız, temizleyicilere ihtiyacımız kalmamıştır dedi. Peygamberlere uymadan yalnız riyazet çekmekle hasır olan safanın altın yaldızla örtülen bakır gibi veya şekerle kaplanan zehir gibi olduğunu anlayamadı. Bakırla karışık altını saf halde ayırmak için ve nefsi emmarelikten kurtarıp itminana kavuşturmak için peygamberlere uymak lazımdır. Hakiki hakim ve tabip olan Allahü Teala peygamberleri ve bunların dinlerini nefsi emmareyi yıkmak, azgınlıktan kurtarmak için gönderdi. Onu yıkmak, belki ıslah etmek, kurtarmak için bu büyüklere uymaktan başka çaresi olmadığını bildirdi. Bu büyüklere uymadıkça binlerle riyazetler ve mücahedeler yapılsa onun emmareliği kıl kadar azalmaz. Tersine azgınlığı artar. Onun hastalığını giderecek yegane ilaç peygamberlerin getirdikleri dinlerdir. Bundan başka hiçbir şey insanı felaketten kurtaramaz. Dinimizde aklın ermediği şeyler çoktur. Fakat akla uymayan bir şey yoktur. Ahiret bilgileri ve Allahü Teala'nın beğenip beğenmediği şeyler ve ona ibadet şekilleri eğer aklın çerçevesi içinde olsalardı ve akılla doğru olarak bilinebilselerdi, binlerce peygamberin gönderilmesine lüzum kalmazdı. İnsanlar dünya ve ahiret saadetini kendileri görebilir, bulabilirdi. Ve Allahü Teala haşa peygamberleri boş yere ve lüzumsuz göndermiş olurdu. Hiçbir akıl ahiret bilgilerini bulamayacağı, çözemeyeceği içindir ki Allahü Teala kullarına çok acımakta, onların dünyada rahat ve huzur içinde yaşamalarını istemektedir. Bunun için her asırda insanlar arasından seçtiği en üstün, en iyi kimseleri peygamber yapmış, bunlara kitaplar göndererek huzur, saadet yolunu göstermiştir. En son ve kıyamete kadar değiştirmemek üzere ve bütün dünyaya peygamber olarak Muhammed Aleyhisselam'ı göndermiştir. Bütün peygamberler akılla bulunacak dünya işlerine, fen bilgilerine, tecrübeye dayanan teknik buluşlara dokunmayıp yalnız bunları araştırmak, bulup faydalanmak için çalışmayı emir ve teşvik buyurmuş, kendileri dünya işlerinden her birinin insanları ebedi saadete ve felakete nasıl sürükleyebileceklerini anlatmış ve Allahü Teala'nın beğendiği ve beğenmediği şeyleri açık olarak bildirmişlerdir.
Peygamberlerin birincisi Hazreti Adem'dir. Sonuncusuysa Hazreti Muhammed aleyhisselamdır. Peygamberlerin hepsine iman etmek lazımdır. Hepsi masum yani günahsız ve doğru sözlüdür. Bunlardan birine inanmamak, hepsine inanmamak demektir. Çünkü hepsi aynı imanı bildirmiştir. Yani hepsinin dinlerinin aslı, temeli, yani iman edilecek şeyleri birdir. Peygamberlik makamı aklın ve düşüncenin dışındadır, üstündedir. Aklın eremeyeceği, anlayamayacağı çok şeyler vardır ki bunlar peygamberlik makamında anlaşılır. Her şey akılla anlaşılabilseydi peygamberler gönderilmezdi. Ahiret azapları peygamberler göndererek bildirilmezdi. Allahü Teala İsra suresinin 15. ayetinde buyurdu ki, biz peygamber göndermedikçe azap yapıcı değiliz. Bu ayet-i kerimeden anlaşılıyor ki Allahü Teala'nın var olduğunu, bir olduğunu anlamak için tabiattaki nizamı, düzeni incelemek, peygamberlerin haber vermelerinden ve bu haberleri işiterek, okuyarak öğrendikten sonra farz olmaktadır. Bugün hür dünyada İslamiyet'i duymayan kimse yoktur. Allahü Teala aklımızdan istifade edebilmemiz için peygamberler ve kitaplar gönderdiğine göre artık bunlara inanmamak için bir mazeret ileri sürülemez. Bugün Kur'an-ı Kerim'in büyük bir mucize olduğunu batılı bilginler bile itiraf etmektedir. Kur'an-ı Kerim'in insan sözü olmadığı tecrübi ilimlerle de ispat edilmiştir. Bir kelimesi hatta bir harfi değilse insan sözü karıştığı ehlince kolay anlaşılır. Allahü Teala'yı kabul edip de emir ve yasaklarını kabul etmemek akla uygun değildir. Güneşe inanıp da ışık ve ısısına inanmamak, doğuma inanıp da ölüme inanmamak gibi çok abestir. Cafer-i Sadık Hazretleri buyuruyorlar ki, Allahü Teala dünyaya emretti ki, ey dünya, bana hizmet edene sen de hizmetçi ol. Senin peşinden koşana da zahmet, sıkıntı ver.

0: Şiirlerle Menkıbeler. Hazreti Ali radıyallahu anh. Resulün duası ile. Ali bin Ebi Talip emriyle Resulün o amrın karşısına yiğitçe çıktı o gün. Dedi: "Ya Amr, işittim yemin etmişsin ki sen bir Kureyşli iki şey isterse eğer benden, muhakkak birisini ederim hemen ifa. Doğru mu böyle bir şey? Söyledin mi bir defa?" Amr cevaben dedi ki: "Evet, doğru ya Ali. Böyle bir şey demiştim, bilir cümle ahali." Buyurdu ki: "Bilirsin, ben dahi Kureyş'tenim. Benim de şimdi senden vardır iki isteğim. Birisi şudur ki, iman et de şimdiden, kurtar şu vücudunu cehennem ateşinden." Amr dedi: "Bu teklifi asla kabul edemem. İkincisi neyse onu söyle sen hemen." Hazreti Ali dahi buyurdu ki o vakit: "Öyleyse sen bu cengi bırakıp Mekke'ye git." Amr dedi: "Ebu Bekir'in, Osman'ın ve Ömer'in başlarını kesip de öyle geri dönerim." Kafirin bu sözünü duyunca Şah-ı Merdan gayretine dokunup gadaba geldi o an. Gürledi ki: "Ey ahmak, bu kolay sanma sakın. Ben izin verir miyim onlara dokunasın?" Amr dedi ki: "Ya Ali, dikkat eyle lafına. Sen henüz doymamışsın bu dünyanın tadına. İstemem bu genç yaşta öldüreyim seni ben. Kaldırmam kılıcımı gençler için katiyen." O dahi kükredi ki: "Ama ben seni bugün inşallah öldürürüm duasıyla Resulün." O bu sözü duyunca kan sıçradı beynine. Derhal atından inip saldırdı üzerine. Çok şiddetli bir kılıç vurdu ise de lakin kalkanı parçalandı sırf Hazreti Ali'nin. Artık hamle sırası gelmişti Murtaza'ya. Zülfikar'ı bir anda kaldırarak havaya indirdi şimşek gibi kafirin ensesinden, ayırdı bir vuruşta başını gövdesinden. Ashab bunu görerek hep tekbir getirdiler. O gün tekbir sesiyle gökleri inlettiler. Küfür cephesinde ise yükseldi çok feryatlar. Zira kanlar içinde yere serilmişti Amr. Kafası miğferiyle uçarken bir tarafa, kanları oluk gibi fışkırırdı etrafa. En çok güvendikleri Amr'ı, Hazreti Ali'yi öldürünce küffarın çok bozuldu morali. Amr ile 5 müşrik de geçmişti bu tarafa ve Hazreti Ali'ye saldırdılar bu defa. Ashab da bunu görüp oraya koşuştular. O zırhlı kafirlerle dişe diş boğuştular. Tuttu Hazreti Zübeyr Nevfel bin Abdullah'ı, atıyla birlikte hendeğe yuvarladı. Hazreti Ali dahi peşinden inip hemen bir kılıçla başını ayırdı gövdesinden. Diğerleri hendeği çok güçlükle aşarak böylece canlarını kurtardılar kaçarak.
1: Ebu Cafer bin Sinan Hazretleri buyuruyorlar ki, bir kimsenin işlediği günahlara tövbe etmemesi, o günahı işlemesinden daha kötüdür.

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT efendim.

0: Makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 7 Eylül Pazartesi yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kaya görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Fatih Seley'in Ucuz Ölümler, Yorgun Manşetler başlıklı makalesini sunuyorum. Yıllardır aynı manşetin tarihini değiştirip yeniden yazıyoruz. İhmaller zinciri çıktı. Facia göz göre göre gelmiş. Bu coğrafyada ölüm, ihmalin, duyarsızlığın ve doymak bilmeyen bir hırsın ucuz maliyet kalemi gibi. Şu listeye bakar mısınız? Marmara'nın ortasında iki gemi çarpıştı, 10 denizci öldü. Batan geminin takip cihazının kapalı olduğu ortaya çıktı. Girne'den Mersin'e hareket eden yolcu gemisi 4 mil sonra battı, 30 kişi öldü. Geminin kaza geçmiş olduğu, Yunanistan'da ucuza tamir edildiği ve su aldığı ortaya çıktı. Bolu Kartalkaya'da lüks otelde yangın çıktı. 78 kişi bağıra bağıra can verdi. Yangın alarm sisteminin çalışmadığı, kaçış yollarının kilitli olduğu ortaya çıktı. Soma'da maden kazası yaşandı, 301 madenci öldü. Olayın ardından iç yanmanın bilinmesine rağmen umursanmayarak üretime devam edildiği ve gaz maskelerinin çalışmadığı ortaya çıktı. Kastamonu, Bozkurt ve Giresun Dereli'de sel faciası yaşandı, 100'e yakın kişi öldü. Balçık altında kalan çok sayıda kişi bulunamadı. Felaketlerden sonra dere yataklarının daraltılarak imara açıldığı ortaya çıktı. Erzincan'da altın madeninde heyelan yaşandı, 9 işçi öldü. Yığın sahasına limitlerin üzerinde yükleme yapıldığı, sahada oluşan çatlakların uyarılara rağmen önemsenmediği ortaya çıktı. İstanbul'da rezidans inşaatının asansörü düştü, 10 işçi öldü. Asansörün arızalı olduğu ve aşırı yük uyarısı verdiği ortaya çıktı. Adana Aladağ'da öğrenci yurdunda yangın çıktı, 10 öğrenci öldü. Olaydan sonra yangın merdiveni kapılarının kilitli olduğu ve çocukların bu yüzden kaçamadığı ortaya çıktı. Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama yaşandı, 7 işçi öldü. Sınırın üzerinde depolama yapıldığı, denetlemenin önceden haber verilerek risklerin saklanıp göz boyandığı ortaya çıktı. Gayrettepe'de bir gece kulübü tadilatında yangın çıktı, 29 kişi öldü. Acil çıkışların kapalı olduğu ve havalandırmanın bulunmadığı ortaya çıktı. Antalya'da teleferik arızalandı, onlarca kişi bir gün boyunca kurtarılmayı bekledi. Belediye bürokratlarının seçime gidiyoruz diyerek parçaları eksik taktırdığı ortaya çıktı. Ankara'da iki hızlı tren kafa kafaya çarpıştı, 9 kişi öldü. Hattın sinyalizasyon sistemini tamamlanmadan trafiğe açıldığı ortaya çıktı. Afyonkarahisar'da cephanelik patladı, 25 asker şehit oldu. 23 bin el bombasının arızalı bir şekilde depoda muhafaza edildiği ortaya çıktı. İzmir'de sağanak sırasında su biriken sokakta elektrik akımına kapılan 2 kişi öldü. Esnafın belediyeyi burada kaçak var diye defalarca uyardığı ancak umursanmadığı ortaya çıktı. Hepsini saysam gazetenin bütün sayfaları yetmez. Bir şey olmaz kafası can yakıyor. Felaketlerin altından hep sorumluların ihmali, kurumların denetim eksikliği, bilhassa işletme sahiplerinin açgözlülüğü çıkıyor. Gazeteciler olarak her olayın ardından aynı ihmalleri, aynı denetimsizlikleri ve vurdum duymazlıkları haberleştirmekten artık yorulduk.
2: Müzik.
1: Türkiye Gazetesi'nde Fatih Seley'in Ucuz Ölümler, Yorgun Manşetler başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Nebi Miş'in Siyasi Arzu ve Endişeyi Hakikat Sanmak başlıklı makalesini sunuyorum. Son 10 yıllık dönemde muhalif araştırmacılar, kamuoyu oluşturucuları, siyaset ve toplum yorumcuları, siyasal ve toplumsal değişimi hep siyasi pozisyon üzerinden analiz ettiler. Toplumla ilgili ne olup bittiğine siyaset gözlüğüyle baktılar. Araştırma sonuçlarını açıklarken iktidara yarar mı endişesiyle meselelere yaklaştılar. Muhalefetin işine yarayacak şekilde değişim dönüşüm hikayesini çerçevelendirdiler, en nihayetinde siyasal temennilerini gerçeklik gibi sundular. Eğitimden ekonomiye, kültürden gençliğe kadar hemen her şeye negatif siyaset ve yıkıcı muhalefet mantalitesiyle yaklaştıkları için dip dalgaları, toplumsal hassasiyetleri, ana akım yaklaşımları ıskaladılar. Türkiye'de iyi olan meseleleri bile perdeleme ve yıkıcı eleştiri üzerinden değerlendirdikleri için makulden uzaklaştılar. Siyaseti, iktidarın pratiklerini, politika çıktılarını, siyasal söylemleri, toplumsal muhalefeti çoğaltmaya dönük kurguladılar. Toplumsal muhalefetin siyaseti görme biçimini de uçlara taşıdılar. Aynı zamanda destekledikleri siyasetçileri ve partileri program ortaya koymaya zorlamadılar. Söylemle hakikatin inşa edilebileceği yanılsamasına kapıldılar. Dijital ve sosyal medya ağlarıyla yanılsamayı beslediler. Belirli medya çevrelerinde, sosyal medya ağlarında ve benzer siyasi görüşlere sahip analizciler arasında bir kanaatin sürekli tekrarlanmasının o kanaati toplumsal gerçekliğe dönüştüremeyeceğini öngöremediler. Yanlış uzlaşma etkisiyle kendi görüşlerinin toplumda olduğundan daha yaygın olduğunu düşündüler. Araştırma verilerini mevcut kanaatlerini savunmak için kullanışlı malzemeye dönüştürdüler. Siyasi kutuplaşma bu yanlı analizlerin dolaşımını hızlandırdı. Bu bakış açısı özellikle gençlik analizlerinde belirginleşti.

gibiydi. Gerilen süreçte yıkıcı ve negatif muhalefet anlayışının iktidarı değil, muhalefeti zayıflattığını gördüler. Kimlikler ve dini inançların aslında kendilerinin pazarladığı gibi olmayabileceğiyle yüzleşmeye başladılar. Örneğin gençlerde din, kimlik ve aile değerlerinin hala çok önem arz ettiğini, ancak kendilerinin göremediği hususun bunun düşünme biçimi olduğunu itiraf ettiler. Bu kesimler yavaş da olsa sahanın ve muhalefet alanında yaşanan gelişmelerin zorlamasıyla gerçekliğin tam da sundukları gibi olmayabileceğini utangaç bir şekilde söylemeye başladılar. Son günlerde açıklanan bazı araştırma sonuçları üzerinden yanılgılarıyla yüzleşiyorlar. Geç de olsa siyasal ve toplumsal dönüşümün ne olduğuna dair sahici tartışmaların yapılmaya başlanması hayırlı bir gelişmedir. Sonraki yazılarda bu meseleyi daha somut ve bir çerçeveden ele almaya çalışacağım.

Sabah gazetesinde Nebim İş'in "Siyasi arzu ve endişeyi hakikat sanmak" başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin "Seçimin ucu gözüktü" başlıklı makalesini sunuyorum. Seçimlerden bir yıl önce seçim yasasında yapılan değişikliklerin seçimlerde geçerli olmadığını biliyoruz. Bu dikkate alınırsa 2027 için en geç Ekim ayında ya da 2028 Mart ayı esas alınırsa, en geç Şubat ayında seçim yasasında bir değişiklik yapılmazsa sandığa mevcut sistemle gideceğiz demektir. Ben seçimlere mevcut sistemle gidileceğini düşünüyorum. Seçimlerin ucu gözükünce siyasetin havası değişiyor. Seçimlere doğru ittifak arayışları hızlanacak. %50 artı 1 sistemi ve ittifaklar Türk siyasetinin DNA'sını bozdu. %50 alacak partileri %1'e mahkum etti, 80 öncesinin koalisyon pazarlıklarını gündeme getirdi. Bir fark var. O zaman seçimden sonra koalisyon pazarlıkları yapılıyordu, şimdi seçimden önce. Seçim yaklaştıkça ne pazarlıklar dönecek hayret ederek izleyeceğiz. Siyasi mücadele sertleşecek. Seçimin kaderini CHP ile Yeni Parti arasındaki mücadele ve DEM Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı çıkarıp çıkarmaması belirleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olması konusunda bir tartışma yok. Muhalefetin adayı kim olacak sorusuysa tam anlamıyla çok bilinmeyenli denklem gibi. Seçim sürecine girince Gezi ruhu CHP ile Yeni Parti'nin ortak aday çıkarması için kampanya başlatacak. Hain ilan ettikleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanı adayını desteklemesi için baskı yapacaklar. Kılıçdaroğlu'nun kararı seçim sonucunda etkili olacak. Şimdilik Mansur Yavaş ve Özgür Özel favori olarak gözüküyor. Bu arada Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu dışındaki adayları gündeme getirmesi Silivri'de rahatsızlığa yol açmış. Özgür Özel, "İmamoğlu'nu aday yapamazsak aynı güçte adayı aynı yöntemle belirlemek zorundayız" demişti. İmamoğlu'nun iki konuda rahatsız olduğu söyleniyor. Kendi dışındaki Cumhurbaşkanı adaylarından söz edilmesi ve Yeni Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi açılmaması. Özgür Özel bu seçimde parti içinde Ekrem İmamoğlu ekibiyle, parti dışındaysa CHP ile mücadele edecek. Her seçim siyasetin Sırat Köprüsü gibidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu seçimlere favori olarak giriyor. Asal araştırma şirketinin bir verisini paylaşacağım. O zaman ne dediğim daha iyi anlaşılacak. Asal, olası bir savaş durumunda Türkiye'yi kim yönetsin diye sormuş. Şimdi verilen cevaplara bakalım. Ankete katılanların %48.1'i Erdoğan diyor. Özgür Özel diyenlerin oranı %12.5. Onu %6.5'la Mansur Yavaş takip ediyor. Ekrem İmamoğlu diyenler %3.9 çıkarken Devlet Bahçeli diyenlerin oranı %3 çıkıyor. Selahattin Demirtaş diyenler %2.5 olurken onu %1.8'de Müsavat Dervişoğlu takip ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu tercih edenlerse 1.3'te kalıyor. Muhalefet adaylarının toplamı %30.4.

çıkıyor. Bu durumda muhalefetin toplamı bir Erdoğan etmiyor. Kararsız olanlar, cevap vermeyenler ve diğer seçeneğini tıklayanlarsa %20.4 çıkıyor. Bu ankette iki veri önemli. Bir, Erdoğan'ın kriz dönemlerindeki liderliği Türkiye'ye güven veriyor. Erdoğan, sınırımızdaki İran savaşına rağmen Türkiye'nin bölgenin istikrar adası gibi ön plana çıkmasını sağladı. 2. Cumhurbaşkanlığı seçimi %50+1 kuralı olması nedeniyle %1'in seçimi olarak tanımlanıyor. Bu seçimde %20.4 oranında kararsızları yanına çeken seçimi kazanır. Muhalefetin sorunu hem krizlerde hem ekonomik sorunların çözümü konusunda topluma güven vermiyor olması. Bakın Genar'ın Ağustos ayı anketinde Türkiye'nin en önemli sorunu ne diye sorulduğunda enflasyon ve hayat pahalılığı %33 ile açık ara birinci çıkıyor. Bu oran bir ay önce %28.9'du. Peki bu sorunu kim çözer diye sorulduğunda halkımız muhalefet çözer demiyor. Yine AK Parti çözer diyor. Muhalefetin bu konuda şapkayı önüne koyup düşünmesi gerekiyor. İktidarınsa en önemli sorun olarak enflasyon ve hayat pahalılığının açık ara birinci çıkmasından ders çıkarması gerekiyor. İran savaşı Türk ekonomisinin dış şoklara dayanıklı hale geldiğini gösteriyor ama vatandaş hayat pahalılığı karşısında dayanacak güçte değil. AK Parti muhalefetin dağınık olmasından dolayı rehavete kapılmasın. Bu uyarıyı ben yapmıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkili kurullarında yapmıştı. Hem de yeni partinin ismi üzerinden sosyal medyada magazin yapıldığı bir sırada yapmıştı. Muhalefetin dağınıklığı sizi rehavete sevk etmesin. Muhalefeti belli bir mesafeden ama ciddiyetle takip edin. Sahada olun. Biz ruberu yani yüz yüze siyaset yapacağız demişti. Bu seçimlerde AK Parti'nin rakibi ne yeni parti ne CHP. İktidarın rakibi hayat pahalılığı. Bu gerçeği dikkate alıp seçimlerden önce emeklileri, asgari ücretlileri ve esnafı rahatlatmaları gerekiyor. Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında ilginç bir ilişki var. Kılıçdaroğlu yükselirken, gücünün zirvesindeyken Özgür Özel de yükseliyor. Milletvekili, grup başkan vekili hatta grup başkan oluyor. Kılıçdaroğlu tasfiye olurken Özgür Özel daha da güçleniyor, daha da yükseliyor. Kılıçdaroğlu'nu devirip CHP genel başkan oluyor. Kılıçdaroğlu mutlak butlanla CHP'nin başına dönüyor, Özgür Özel yine kazanıyor. CHP'den ayrılıp kendi partisini kuruyor. Burada bir kazan-kazan ilişkisi de yok. Fikret Kızılağ'ın Süleyman hep başbakan şiirinde olduğu gibi. Kazanan hep Özgür Özel oluyor. Hep Özgür Özel kazanıyor. Özgür Özel hep başbakan durumu. Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun meşhur cumhurbaşkanlığı adaylığına sözü getirip kafasındaki adayın Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olduğunu söylemişti. Ama ekranlarda Kılıçdaroğlu'nu canhıraş bir şekilde savunmuşluğu var. Meral Akşener'in kazanacak aday tarifinin tam da Kılıçdaroğlu'na uyduğunu söylemişliği var. En doğru adayın genel başkanımız olduğunu düşünüyorum demişliği var. Yani arşiv diye bir şey var.

Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'nin "Seçimin ucu gözüktü" başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşamda Kurtuluş Taiz'in Londra'da Yahudi Kürt Kongresi başlıklı makalesini sunuyorum. Birincisi, Eylül 2025'te Berlin'de düzenlenen Yahudi Kürt Kongresi'nin ikincisi dün Londra'da başladı. Organizasyonun arkasında İsrail Tel Aviv merkezli Yahudi Kürt Ağı adlı kuruluş var. Avrupa'daki Kürt ve Yahudi diasporasını bir araya getirme amacı taşıdığı belirtilen bu ağda, Almanya Kürt Toplumu ve Yahudi Alman Değerler Girişimi gibi sivil toplum örgütleri öne çıkıyor. Ki daha önce yazılarımda Almanya Kürt Toplumu'nun Avrupa'daki en büyük STK'lardan biri olduğunu ve İsrail etkisindeki bir yapı olduğunu belirtmiştim. Kongreye İngiltere Parlamentosu'ndan siyasi figürler de destek veriyor. Ancak asıl dikkat çekenler Tel Aviv Üniversitesi Moshe Dayan Kürt araştırmalarında çalışan akademik isimler. Kongre sonunda iki toplum arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan bir diaspora deklarasyonu yayınlanması bekleniyor. Yahudi Kürt ağının faaliyetleri sivil ve kültürel görünse de aslında amaç çok daha farklı. Uzmanlara göre bu oluşum İsrail'in Orta Doğu'daki jeopolitik ve stratejik hamlelerine hizmet edebilecek siyasi bir zemin hazırlama gayesinde. Şubat ayında basına İmralı notları olarak yansıyan ancak taraflarca yalanlanan, kimilerince de montaj olduğu öne sürülen metni Avrupa'da sızdıran internet sitesi de işte bu kongrenin paydaşlarından, Almanya Kürt Toplumu'nun yayın grubu. Tel Aviv merkezli kuruluşların yönettiği Yahudi Kürt Kongresi'nin amaç ve hedefini uzun uzun anlatmaya sanırım gerek yok. İsrail, Kürtleri ayrı bir devlet ümidiyle hareketlendirmeye, Türkiye'ye karşı bir vekil güç olarak kullanmaya çalışıyor. Türkiye'nin iç cepheyi güçlendirme amacıyla başlattığı çözüm süreci şimdiden önemli mesafe kat etti. İmralı'nın örgütün fesi ve silahları bırakma kararına şimdilik uyulduğu gözleniyor. Mecliste 467 oyla kabul edilen çerçeve yasa ise sürecin yakaladığı siyasi ve toplumsal desteği açıkça gösteriyor. Ne var ki süreci bozmaya, akim kılmaya yönelik sabotaj girişimleri de devam ediyor. İmralı görüşmeleri adı altında piyasaya sürülen metnin temel amacı toplumsal ve siyasi infial üreterek çözüm sürecini akim kılmak. Bu gerçeği şimdi çok daha net görüyoruz.

Yeni Şafak'ta Erdal Tanas Karagöl'ün OVP açıklandı başlıklı makalesini sunuyorum. Türkiye'de ilk defa 2005 yılında 2006-2008 dönemini kapsayacak şekilde hazırlanan OVP yani orta vadeli program her yıl bir sonraki 3 yıllık dönemi içerecek şekilde güncellenmektedir. OVP'de ekonomik hedefler, bütçe gelir ve giderleri, uygulanacak politikalar ve hayata geçirilecek reformlar detaylı şekilde açıklanmaktadır. Bu açıdan açıklanan her OVP ekonomi için yeni bir yol haritasıdır. 2027-29 döneminde üzerinde durulan en önemli göstergelerden birisi ekonomik büyümedir. Ekonomide sürdürülebilir yüksek büyüme hedefleri için ciddi adımlar öne çıkarken ekonomik büyümenin tedricen artırılması hedeflenmektedir. Programın diğer önemli göstergesi olan enflasyonda tek haneli hedefin 2028 yılında gerçekleşeceği öngörülmektedir. Yani tek haneli enflasyonun yaşandığı dönemde %5 ekonomik büyüme hedefi belirlenmiştir. Mali disiplin açısından kritik önem taşıyan OVP'de dönemin son yılı için bütçe açığı, gayri safi yurt içi hasıla oranı %2.8, kamu borç stoku, gayri safi yurt içi hasıla oranı ise %23.9 olarak hedeflenmektedir. Üretimin artırılması için imalat sanayi ve ihracat kapasitesinin güçlendirilmesi, beşeri ve fiziki altyapının geliştirilmesi ve yeşil dijital dönüşümün hızlandırılması öncelikli olarak ele alınmıştır ve belirtilmiştir. Diğer yandan üretimin artırılması, ticaret açığının ve cari açığın azaltılması için Ar-Ge harcamalarının daha fazla kaynak aktarılması ve dolayısıyla katma değeri yüksek yani yüksek teknolojik ürün üretilmesi öne çıkan önemli tedbirler olmuştur. Ekonomik güvenlik ve dayanıklılığında öne çıkan hususlar enerji, su ve doğal kaynaklarda arz güvenliği, gıda arz güvenliği, savunma ve sağlık gibi kritik sektörlerde yerli kapasitenin güçlendirilmesi ve ailenin ve demografik yapının güçlendirilmesidir. Yeni Şafak'ta Erdal Tanas Karagöl'ün OVP açıklandı başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Ali Kara Hasanoğlu'nun müjde 2028, 2035 ve 2042'de altın yumurtlayan 3 tavuğumuz daha olacak başlıklı makalesini sunuyorum. Kiralamayı satış gibi sunan yalancıların Deniz Yavuz Yılmaz'la birkaç Kemalist solcuyla sınırlı olduğunu sanıyordum. En azından bu saçmalığı birkaç kişinin dillendirdiğini, diğer solcuların, Kemalistlerin böyle bir ahmaklığı dile getirecek kadar kendi itibarlarına düşman olmadıklarını düşünüyordum. Meğerse bunlar motoru çoktan yakmışlar. Hep birlikte çok büyük bir yalan söylersek 3 kişiye daha belki inandırırız, kâr kârdır diye düşündükleri için olsa gerek, Sözcü, Cumhuriyet, Bir Gün, Tavır, Korkusuz gazeteleri benzer başlık atmışlar. Dün Deniz Yavuz Yılmaz'a hodri meydan demiştik. Şimdi bunların hepsine birden hodri meydan diyelim. Köprü ve otoyollar satılıyor diyen herkesin sahtekar olduğunu söyleyelim. Tayyip Erdoğan'ı devirmek için çıktıkları yolda artık gözleri şaşıbeş olmuş bu solcu Kemalistlere Karar, Milli Gazete ve Yeni Asya'nın da katıldığını üzülerek hatırlatalım. Bunların da sahtekar sol medyanın vagonu olmayı tercih ettiklerini belirtelim. Dün kısmen aktarmıştım. Şimdi bir defa daha net olarak aktaralım. Satılan bir şey yok. Satış nedir? Mülkiyetin devri demektir. Köprülerde ve otoyollarda mülkiyet devri diye bir şey söz konusu mu? Yani bunların tapu kaydında malik hanesi değişecek mi? Hayır. Binlerce defa hayır. Ahirete inanmayan solcular için ne çağrısı yapabiliriz ki? Ama alnı secde gören Milli Gazete yöneticilerine soralım. Kararcılara soralım. Yeni Asyacılara soralım. Hiç mi utanmıyorsunuz? Mülkiyet değişikliği olmadığı halde satış ifadesini nasıl kullanabiliyorsunuz? Milli Gazete bu sefer satılıyor diye manşet atmış. Yalan yazıyor. Hem de manşetten yalan yazıyor.
Saadet Partisi'nin yöneticileri CHP'den milletvekili seçilmeyi kendisine yediren anlı secdeliler. O gazetenin yöneticileri yürekleri varsa çıkıp özelleştirme satıştır, mülkiyet değişmektedir desinler. E diyemiyorlarsa yalancıdırlar. Hani kendi işlerine geldiğinde Hazreti Peygamber'in hadisi şerifini istismar ederek yalan ve iman bir arada bulunmaz diyorlardı ya. Hadi bakalım bu peygamber sözünün karşısında kendi konumlarını belirlesinler. Kararcılar da aynı yalancılıkta ısrarcılar. Onların da ahlaksızca söyledikleri yalan manşetten verilmiş. Köprüler resmen satışta diyorlar. Sahtekarlık yapıyorlar. Satılan hiçbir şey yok. Mülkiyeti devir yok. Malikanesinde değişiklik ihtimali yok. Bunların içinde en dürüstü, yani yalancıların içinde yine de en tolere edilebilecek çarpıtmayı yapan Yeni Asya. Yeni Asya gazetesi satış kelimesini asla kullanmamış. Hani özelleştirilmeyecekti diye manşet atmış. Özelleştirme kararı aldı demiş. Altın yumurtlayan tavuk kesiliyor demiş. Tavuğun kaça özelleştirilebileceğini bilmeden ahkam kesmiş. Özelleştirmenin bedelini bilirsiniz. Her gün bir altın yumurtluyor, en kötüsü şu kadar altın eder, bu da özelleştirme değerinin altında dersiniz, anlarım. Ama ortada özelleştirme bedeli açıklanmadığı halde, ihaleye çıkılmadığı halde böyle algı yapıyorlar. Fuhuş şebekeleriyle işbirliği yapıp Tayyip Erdoğan'ı devirecekler. Muhittin Böceği serbest bıraktırmak için önce Ekrem İmamoğlu'nu serbest bıraktıracaklar, Özkan Yalım'ı serbest bıraktıracaklar, bunları serbest bıraktırmak için de Tayyip Erdoğan'ın devrilmesi gerekiyor. Nasıl devirebilirler? Kirayı satış gibi göstererek, halkı aldatarak, sahtekarlık yaparak. Muhafazakarların başlıklarını verdik, solcu kemalistlerin başlıklarını da verelim. Sonra onları kudurtacak bir haberi kulaklarına fısıldayacağım. Cumhuriyet parsel parsel satış fırtınası. Kiralama diyorlar mı demiyorlar. Ben de bunlara sahtekarlık yapıyorsunuz diyorum. Sözcü gazetesinin ahlaksızlığı daha net. İktidardan satılık 2 köprü 10 otoyol başlığı atmışlar. Ama gerizekalı olmalılar ki spota 30 yıllığına notu düşmüşler. 30 yıllığına satış diye bir kavramı ancak gerizekalılar kullanabilir. Marksist Bir Gün gazetesinde dürüstlük beklemeye gerek yok, onların da manşetleri bu gidişle ülkeyi toptan satacaklar şeklinde. Bunların muhabirlerinin gerizekalı sorularına ancak gerizekalı olunursa inanılacağı şeklinde kanan Türkiye Mimarlar Mühendisler Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Çakar'ın, Sol Parti'nin, TİP'in, TKP'nin artık hangi temsilcileri cevap vermişse hepsinin ortak başlığı satılanları kamulaştıracağız olmuş. Satılan bir şey yok ki kamulaştırasınız be ahmaklar. Devlet kendi malını mı kamulaştıracak? Sözcünün yavrularına geçelim. Korkusuz gazetesinin manşeti altın yumurtlayan tavuğu kesiyorlar. Hani sorsam altın yumurtlayan tavuğu sen mi almıştın? Tam aksine alınırken siz karşı çıkmamış mıydınız? Engellemek istememiş miydiniz diye? Bu ahlaksızların verecekleri bir cevap yok ama yine de soralım. Bunlar Erdal İnönü'nün, Necdet Calp'in, Bülent Ecevit'in, Deniz Baykal'ın korkusuzları. Köprüler yapılırken karşı çıkmışlardı. Yani tavuk alınırken, büyütülürken karşı çıkmışlardı. Şimdi altın yumurtluyor diyerek utanmadan soytarılık yapıyorlar. Tavırın manşeti de şöyle, milletten toplanan vergilerle yapılan köprüleri satıyorlar. Bu utanmazlara da soralım. Birincisi satmıyorlar, kiralıyorlar. İkincisi kiralama parasını ceplerine mi atıyorlar ki bu başlığı kullanıyorsunuz? Milletin vergilerinin toplandığı hazineye gitmeyecek mi o kiralama parası? Samimi söylüyorum, bunlara laf anlatmak mümkün değil. Ama bir sözümüz vardı. Bunları kudurtacak bir haberim olduğunu söylemiştim. İşte o haberi veriyorum. Yapımına başladığında ter ter tepindikleri, Gezi isyanını çıkartıp 14 insanımızın ölümüne sebep olan olayları çıkarttıkları, yaptırmayız durdurun diyerek engellemeye çalıştıkları Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün işletme süresi 2028 yılında doluyor. O tarihten sonra devlet köprüyü yapıp işleten şirketlerden tüm hakları devralıyor. Yani bir altın yumurtlayan tavuğumuz daha oluyor. Ve devlet Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün işletmesini de 2028'deki devirden sonra özelleştirebilir. Yapılırken diyorlardı ya, devletin yolunu kullanacaklar, devletin taşınmazlarını kullanacaklar, özel şirketler ihya olacak.
Gün doldu, dolmak üzere. O köprü şirketlerin kasasından çıkan parayla yapıldı ama işletme süresi doldu. Şimdi devlete geçecek. Devlette oturduğu yerden altın yumurtlayan bir tavuk sahibi olacak. Laga luga yapmayı sevmem. Bazı okurlarımız dünkü yazımın altına eleştirilerde bulunmuşlar. Özelleştirme sonrasında iki köprü ve devletin şu an işlettiği otoyolların ücretlerinin artıp atmayacağını sormuşlar. Buraya not düşüyorum. Enflasyon oranında, yani bugüne kadar o iki köprü ve otoyolların fiyatı neyse, ona gelen zam oranları neyse, %5 artı eksi oranıyla bundan sonra da benzer bir fiyatlandırma olacak. Enflasyon neyse o oranda artış olacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün geçiş ücreti, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün bugünkü fiyatına asla yaklaşmayacak. Ben buraya not ediyorum. Hodri Meydan. Solcusu, sağcısı, dindarı, ateisti, onlar da özelleşen köprülere ertesi günü 10 misli fiyat biçilmezse, boş verin 10 mislini, 5 misli fiyat biçilmezse, boş verin 5 mislini, 3 misli fiyat biçilmezse, daha açık söyleyelim, bugünkü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün geçiş ücretinin 1/4'ünden daha yüksek bir fiyata çıkarılmazsa, biz sahtekar olduğumuzu kabul edeceğiz desinler. Helal olsun diyeceğim ve o günü bekleyeceğim. Bir müjde daha. Devlet 2035'te Osman Gazi Köprüsü ile bir altın yumurtlayan tavuk daha. 2042 yılında da Avrasya Tüneli'nin işletme süresinin dolmasıyla birlikte bir altın yumurtlayan tavuk daha sahip olacak. Ömrümüz varsa bakalım o zaman bu soğucular ne diyecek? Yeni Akit gazetesinde Ali Kara Hasanoğlu'nun müjde 2028, 2035 ve 2042'de altın yumurtlayan 3 tavuğumuz daha olacak başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Yalçın Yılmaz'ın Alman modeli sarsıntı geçiriyor başlıklı makalesini sunuyorum. Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde sandıktan çıkan sonuç Avrupa'da manşetlere taşındı. Soğuk Savaş dönemindeki Doğu Almanya şehirlerinin siyasi eğilimleri hiç de şaşırtıcı değil. AfD %44'ün üzerinde oy alırken CDU, Hristiyan Demokratlar %18'lere geriledi. 5 yıl önce aynı eyalette %37'nin üzerinde oy alan CDU'nun neredeyse yarı yarıya oy kaybı sadece aşırı sağın yükselişi olarak okunmamalı. Çünkü burada aynı zamanda Alman merkez siyasetinin yaşadığı oy kaybı başka mesajlar da içeriyor. Avrupa'da AfD gibi siyasi hareketler yükseliyorken belli sebepler sıralanmakta. AfD, Saksonya-Anhalt seçimlerinde göçmen eğitimine, kültürden medyaya, aile politikasından Rusya ile ilişkilere kadar oldukça kapsamlı bir programla seçmenin karşısına çıktı. Avrupa'da son yıllarda iyice görünür hale gelen remigrasyon, yani ülkene geri dön söylemi partinin programına yansımış durumda. Sığınmacılara çalışma yükümlülüğü, mülteci çocuklar için ayrı sınıflar, okullarda Alman kimliğinin daha görünür hale getirilmesi gibi vaatler bunlardan birkaçı. Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılması ve Nord Stream 2. boru hattı üzerinde yeniden Rus gazına dönülmesi de programın önemli başlıkları arasında. Şimdi AfD ülkeyi başka bir yönde yeniden şekillendireceğini söylüyor. Bu yüzden Saksonya-Anhalt sonucunu anlamak için önce Almanya'nın içinde bulunduğu daha büyük dönüşüme bakmak gerekiyor. Alman ekonomik modeli uzun yıllar birkaç önemli avantaj üzerine kuruluydu. Rusya'dan gelen nispeten ucuz enerji Alman sanayini besliyordu. Çin, otomobilden makine sanayine kadar Alman şirketleri için devasa bir pazardı. Amerika güvenlik şemsiyesi Avrupa'nın savunma maliyetlerini sınırlıyordu. Avrupa Birliği ise Alman üretiminin doğal pazarıydı. Uzun yıllarca devam eden bu denklem giderek bozuldu. Rusya-Ukrayna savaşı daha başlamadan Almanya ile Rusya arasındaki enerji boru hattının vanası kilitlendi. Çin, Alman otomobillerini satın alan bir pazar olmaktan çıkarak elektrikli otomobil, batarya ve ileri teknoloji alanlarında Alman sanayisinin en güçlü rakiplerinden biri haline geldi. Ukrayna savaşı ise Almanya'ya yeni bir harcama kalemi çıkardı.
Amerika Birleşik Devletleri Trump'ın ilk başkanlığından beri NATO maliyetlerine katkı payını artırmak istedi. Katkı payı üye ülkelerin bütçelerine göre belirlendiği için Almanya 125 milyon euro ile ABD'nin hemen arkasında yer aldı. Önümüzdeki yıllarda bu katkının iki katına çıkacağını biliyoruz. Enerji maliyetlerindeki artış elektrik veya ısınma faturasında kısmen hissedilse de makine ve otomotiv sanayinin rekabet kapasitesini olumsuz etkiledi. Volkswagen'den gelen son haberler bu yüzden oldukça sembolik. Şirket tarihinin en kapsamlı yeniden yapılandırmalarından birine hazırlanıyor. Mevcut programa ilave olarak 50 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyorlar. Şimdi AfD'ye karşı bir toplumsal cephe var ki medyada ve sivil toplumda daha güçlü. Farklı dinlere ve kimliklere mensup liberal değerlere bağlı bir kitle bu kutuplaşmada merkezi korumak istiyor. Batı Almanya Soğuk Savaş dönemindeki büyümesini Amerika'ya borçluydu. Avrupa'nın sanayi altyapısında Amerika'nın tercihi belliydi ancak özellikle Merkel döneminde üst üste yüksek hacimlerde bütçe fazlası veren Berlin'in Rusya ile yaptığı ticari anlaşmalar bağımsız hareket etme korkusu estirdi. Ukrayna savaşı önlenebilirdi belki. Ancak jeoekonomik denklemde bir anlamda giderek büyüyen Almanya'yı yavaşlatma hikayesi olarak okunmalı. Esas amaç Rusya'yı izole etmek miydi yoksa Almanya'nın gazını keserek büyüme potansiyelini durdurmak mıydı? Bu sorunun cevabını bulmak hiç de zor olmasa gerek. Star gazetesinde Yalçın Yılmaz'ın Alman modeli sarsıntı geçiriyor başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Hadi hadi.
3: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
2: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
3: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz ya. Ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
6: TGRT FM.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 28, Sure Mücadele Suresi 1-22. Ayetler, Haşr Suresi 1-9. Ayetler.
1: Sayfa 541-545.

لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله.

لكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Ömer Sasumlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46.

0: Şiirlerle Menkıbeler. Halid-i Bağdadi rahmetullahi aleyh. Allah kuluna zulmetmez. Halid-i Bağdadi ki şanı büyük evliya, kalbine zerre kadar girmemişti bu dünya. O hep ahiretini düşünürdü ekseri. Bununla ilgiliydi nasihat ve sözleri. Derdi ki, ey insanlar, ölüm hak, ahiret hak. Bugün yarın herkese o gelecek muhakkak. İnsan ne gafildir ki, hiç düşünmez yarını. Sayar ve hesap eder parasını, malını. Lakin her gün binlerce alıp verir de nefes, hiç bunları saymayı hatırına getirmez. Halbuki her nefesten hesap var ahirette. O bunlardan bir haber ömür sürer gafletle. Bir iki saniyelik bir iştir ölüm hali. Ölünce yarım kalır hesapları, hayali. Halbuki gerçek mümin yatağa yattığında ölümü bilmelidir yastığının altında. Uyandığı vakitte karşısında görmeli. Böyle olan kimsenin olmaz tuğli emeli. Kardeşlerim, kimseye zulmetmez Cenab-ı Hak. Herkes kendi suçundan ceza görür muhakkak. Evet, asiler için cehennem var, ateş var. Lakin herkes ateşe kendi kendini atar. Mesela sıhhatine etmezse biri dikkat, hasta olduğu zaman kimde olur kabahat? Zehirli ilaç içip ölürse bir kişi de, neticede kabahat kimde olur bu işte? Hak Teâlâ Kur'an'da müteaddit defalar ikaz buyuruyor ki, cehennem var, azap var. Ben takdir eyledim ki günah işleyenleri cehennemde yakayım, yapmayın bu şeyleri. Buna rağmen günahla geçer ise bir ömür, mahşerde bulunur mu bir bahane ve özür? Ey insan, ermek için ebedi saadete, bütün hücrelerinle tam yönel ahirete. Ölüm ve ahireti hiç çıkarma yadından. Yakın bil ecelini, hatta bugün yarından. Dünya işlerine de çalış, ihmal etme hiç. İnsana bu şekilde gelir neşe ve sevinç. Ölümü çok düşünen ona tam hazır olur. Bu hazırlık hali de ona verir tam huzur. Eceli geldiğinde telaş etmez katiyen. Çünkü hazırlığını o yapmıştır kamilen. Halbuki düşünmezse bir kimse ölümünü, bir telaşa kapılır ecel geldiği günü. O da hazırlığını yapsaydı daha önce, telaşa kapılmazdı Azrail'i görünce. Ayrıca kim ölümü çok yad ederse şayet, o kimsenin ömründe olur yümün bereket. Tuli emel sahibi olursa bir kişi de, ömrü daha kısalır. Hakikat budur işte.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Ebu Ali Cürcani rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki Allah-u Teala'ya ulaşan en emin yol bütün iş, hareket ve ibadetlerde Peygamber Efendimizin sünnetine tabi olmaktır. Peygamber Efendimizin sünnetine tabi olmak da bidatlerden kaçmak, İslam alimlerinin gittiği yoldan gitmekle olur buyuruyor Ebu Ali Cürcani rahmetullahi teala aleyh.
1: Şimdi de dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimiz hazır. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: Alo, hayırlı günler.
1: Buyurunuz, hayırlı günler.
3: Hayırlı günler. Ben Osman hocama bir şey soracaktım dedim ya namaz için.
1: Buyurun,
3: namaz
1: sorun için. Efendim. Sor.
2: Dinliyoruz efendim, buyurun.
3: Hocam, nasılsınız hocam? Çoktan sizi dinliyorum, 20-25 yıldır.
2: Teşekkür ederiz, Allah-u Teala razı olsun, sizler de iyisiniz.
3: Hepimizden hocam. Kendime, çocuklarıma, sevdiklerime, torunlarıma hepsine dua et istiyorum.
2: Rabbim hidayet etsin. Amin, hayırlı amin. Kimselerle karşılaştırsın. Müslümanlara amin. Da hidayet versin inşallah Teala.
3: Amin, teşekkür ediyorum. Hocam iki tane çocuğum namaz doğru dürüst kılmıyordu ama oruç tutuyordu. Onlar da orucu da bıraktı. Çok üzülüyorum.
2: Peki efendim. Duaya devam edin efendim.
3: Bir de torunum mesela hep böyle küçükken, şimdiye kadar hep sizin söylediklerinizi anlatıyordum. Şimdi üniversite gitti, bilmiyorum bu sene zaten üniversiteyi de durdurdu geldi eve. Böyle telefon elinde okuyor, bir şeyler okuyor. O gün bana diyor ki ben hiçbir şeye inanmıyorum. Zaten şeysi de bozuk, psikolojiyi de bozuk. 2 yıla yakındır. Nasıl yaklaşayım ben ona?
2: Peki efendim.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler. Buyurunuz, hayırlı günler.
4: Hayırlı günler.
1: Buyurun.
4: Hocam hayırlı günler.
2: Hayırlı günler efendim.
4: Hocam siz mesela abim kalıyor ya. Bizim maaş yok. Oğlum bana bir ev alacak. Maaşımız yok ama. Biz abimle eşit paylaşabilir miyiz miras acaba?
2: Bir dakika. Kimden kaldı arsa? Babadan mı?
4: Babamdan, evet.
2: Ha, arsanız var. Abi şimdi yapacak mı bunu?
1: Mirası diyor. Bir ben alacağım ya diyor. Hı-hı. Bizim durumumuz iyi değil diyor. Eşit paylaşabilir miyiz diyor.
2: Ha, anladım.
4: Oğlum ama bir ev alacak hocam. Evimizde yok da. Oğlum bir ev alacak. Bizim maaşımız yok ama. Kızımla beraber kalıyoruz.
2: Anladım efendim.
4: Bir de hocam ben anneme baktım. Kız kardeşlerim mesela devletin verdiği devlet 2 veriyor ya anneme. Dinimizde öyle değil değil mi? Onu bana verseler bana haram olur mu acaba? Verirlerse yani.
2: Annen yanında mı hala?
4: Öldü annem, yeni öldü. Çok olmaz hocam.
2: Allah rahmet eylesin efendim.
4: Anladım hocam.
2: Yani anladım. Devletin annemize verdiğini mi?
4: Evet. Anneme devlet 2 veriyor ya, dinimizde öyle değil biliyorsun. Onu acaba bana verseler helal olur mu diyeyim, verirlerse yani.
2: Peki efendim.
4: Tamam oldu, oldu hocam efendim. Hayırlı günler, bir de sorum da vardı aklıma gelmedi. Dualarımı
1: teşekkürler, hayırlı günler efendim. Buyurunuz hocam.
2: İki çocuğum dedi namaz kılıyor dedi dinleyicimiz. Namaz bıraktılar dedi. Şimdi orucu da bıraktılar dedi. Torunum da ben bir şeye inanmıyorum diyor. Elinde telefon var falan dedi. Dolaşıp duruyor dedi. Tabii dinsizlik hızlı bir şekilde yayılıyor. Kötülük çabuk yayılır. Hatta ona çok güzel bir misal vermişler. Dağın tepesine çıkmışsın. Kayayı bırakıveriyorsun. 2 dakikada dağın eteğine kaya inebiliyor. Ama aynı kayayı dağın zirvesine çıkarmak için günler, belki de aylar gerekir. Kolay değil. Hele ahir zamanda. Peki ne yapacağız? Şimdi torunumun durumu bu, çocuklarımın durumu bu. Yani yapacak bir şey var mı? Kalpler Allah-u Teala'nın elindedir, kudreti elindedir. Dolayısıyla hiç kimse, evladı da olsa, kendi nesebinden gelen torunları da olsa, kim olursa olsun, onun kalbine müdahale edemez, giremez. Öyle olsaydı ulu lazım peygamberlerden. Adem aleyhisselam oğlu Kabil'e tesir ederdi. Nuh aleyhisselam oğlu Kenan'a aynı şekilde tesir ederdi. Öyle olsaydı Muhammed Aleyhisselam amcası Ebu Cehil'e tesir ederdi. Dolayısıyla kalpler Allah-u Teala'nın kudreti elindedir. Hidayeti veren Cenab-ı Hak'tır. Bunun için zaman zaman hep anlattığımız, naklettiğimiz Bilal Habeşi radıyallahu teala an hazretlerinin o hadisesi, yani mescidin içerisinde Peygamber Efendimiz'e mihrapta olduğu halde elini kaldırmış oynuyor. Hazreti Ömer sebebini sorunca diyor ki mescid senin mi, niye karışıyorsun gibi bir ifade kullanıyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Ömer arz edince Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalkıyor geliyor. Ya Bilal, seni böyle sevindiren, neşelendiren, surura gark eden nedir diye sual edince, ya Resulallah, Allah-u Teala sana her güzelliği, her üstünlüğü, her türlü fazileti vermiş ama bir şey vermemiş, o senin elinde değil. Nedir diyor, bildiği halde soruyor. Kalplere müdahale senin elinde değil. Öyle olsaydı Haşimi oğullarının hepsi, ki amcası Ebu Cehil dahil buna, hepsi iman ederdi, imanla şereflenirdi. Kureyş'in hepsi imanla şereflenirdi. Diyor ki Haşimiler, Kureyşler, Kureyş'in kabileleri, Arap kabileleri, ben diyor o zaman Habeşistan'dı ismi, şimdi Etopya diyorlar, ben Kabeşliyim, köleyim, esmerim, bana nerede sıra gelecek? Ama

0: Dolayısıyla sen Allah-u Teala diyorsun bunu yalanla nasıl donattın. Bir tane de bir öyle bir mesaj gelmişti. İşte kandilleri peygamber uydurmuş. Yani peygamber efendimiz için söylüyor bunu. Ha, adam dinsiz yani mürtet olmuş. Dinle alakası kalmamış. Bu evladın da olsa, ondan sonra ne bileyim ben yakının da olsa, çok şey yaptığın da olmuş olsa, dinle alakası kalmamış adamın. Dinsiz imansız adam.
1: Normal bir Müslüman evladı zaten ondan rahatsız olmaz.
0: Tabii.
1: Peygamber efendimiz ölmesinden niye rahatsız olsun?
0: Değil mi? Dolayısıyla hatta bir tanesi bir kitap yazmıştı, o kitabını aynı şekilde Osman Ünlü diyordu, böyle de mevlid kasideleri falan filan diyor, uydurup uydurup söylüyor falan. Ya bunlar ya Vehhabidir ya zaten Vehhabiler de aynı şekilde şey kalmamış da iman diye bir kalmamış.
1: Yok onlar peygamber efendimize düşman.
0: Seyyid Abdülhakim Arvansız'ın bir sözü var. Şimdi İngilizler kurdu ya o Vehhabiliği, işte adamlar yeni bir din uydurdular, adına Müslümanlık dediler. Müslümanlıkla bir alakası söz konusu değil. Müslümanlıkla söz konusu değil adamlar. Allah-u Teala hidayet nasip etsin. Peki şimdi bu dinleyicimiz dedi ki çocuklarım böyle, torunum böyle, ben ne yapabilirim? Anneanne veya babaanne olarak veya bir anne olarak ne yapabilirim? Yapabileceğimiz bir tek şey var. Sadaka veririz. İstiğfar okuruz. On sonra da bir Fatiha, üç İhlas. Sonunda üç Salavat-ı Şerife okuruz. Eğer tam İlmi Hasad'de bir kitap varsa orada büyük alimler başlığında bir şiir var. O şiiri okuruz. Okuduğumuz Fatiha, verdiğimiz sadaka, okuduğumuz İhlas-ı Şerif ve söylediğimiz salavat-ı şerifelerden hasıl olan sevabı. Ya Rabbi bu şiirde ismi geçen işte Nebi Sıddık, Selman, Kasım, Cafer, Bislami diye başlıyor o şiir. Orada 30 küsür Evliya-i Kiram'ın ismi geçiyor. Sahabe-i Kiram, Peygamber Efendimiz dahil.
1: Nübüvvet yolu büyükleri.
0: Nübüvvet yolu büyükleri diye geçiyor. Ve hani bazı yerler Sisili Aliye Nakşibendiye diye geçiyor. Ya Rabbi okuduklarımı bu büyüklerin ruhlarına hediye ettim. Şimdi biz onu anlatıyoruz ya, bazıları köpürüyor, buna da itiraz ediyor. Bunlar ruhlarına hediye ettim. Ya Rabbi bundan hatırı hürmetine evlatlarıma, neslimizden gelecek olanlara hidayet nasip et. Hayırlı kimseler karşılarına çıkar. Ya Rabbi diye dua etmeye devam edeceğiz. Dua etmeye devam edeceğiz. Bu ve Mehhabi ve Sepsis, tek kaynak Kur'an, dinini Kur'an'dan öğren diyen zındıklar da buna karşı. Bunu dinlediği zaman köpürüyor. Ne yapabilir ki o? Salak herif. Sen ne yapabilirsin? Ne yaptın bugüne kadar? Kaç kişinin cennete gitmesine vesile oldun? Tam tersi. Cehenneme gitmesine çok kimseye vesile oldun. Ama cennete götürebilecek durumun var mı? Yok. Şimdi kendin bilmiyorsun. Yani bu insanların anlamadığı nokta, papağan gibi bir şeyler sokmuşlar, zehirlenmiş, o zehirin tesiriyle böyle konuşup duruyorlar. Şimdi diyor ki, doğrudan doğruya Allah'tan iste. Hastalanınca niye doktora gidiyorsun be, ahmak adam? Değil mi? Niye gidiyorsun? Canım işte doktor. Ya doktor vesile. Eğer sen doktoru Tanrı kabul ediyorsan apı yuttun. Yani dinsiz oldun, küfre girdin, gitti. İlaçtan, ilacı Tanrı kabul ediyorsan, medeti ondan umuyorsan gene gittin. İlaç da, doktor da ve diğer aynı şekilde yani geleneksel tıp diye Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu bir sürü bitkiler var. Bunların hepsi sebeptir Mustafa Bey ya. Sebeptir. Allah-u Teala kudretini buyuruyor Ehl-i Sünnet alimler. Ne güzel yazmışlar, ne güzel anlatmışlar. Sebepler altında gizlediği. Efendim benim topum var, tayyarem var, her şeyim var, ben yenerim. Allah Teala dinemedikçe bir halt edemezsin. Değil mi?
1: O zaman da mühendisi Tanrı yapmış olursun.
0: Olmaz o. Olmaz o. Şimdi tarihte bakıyorsun, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam az, karşıdaki müşrikler hep çoktu. Bedir Harbi'nde 300 küsür kişi, karşıdaki 1000 kişi. Uhud'da 3000'e karşı, 3000 kişi karşısında 700 kişiydi. Şimdi Hendek Harbi'nde 10.000'e karşı işte 1000-2000 ya 3000 kişi. Ya sayı hep az. Ama galip geldiler. Galip getiren kim? Cenab-ı Hak. Galip getiren Cenab-ı Hak. Onun için de o Selçuklu Osmanlı sultanları dillerine pelesek edilmişler. Çok güzel yetiştirilmişler. Hatta onların işte şeyleri, filmleri TRT bir şey yaptı ya, senaryoyu doğru şey yapmış, kim hazırladıysa Allah-u Teala razı olsun kendilerinden. Sultan diyor ki

0: Biz seferle emredildik, zaferle değil. Ya sefere gitmek senin vazifen, hazırlanmak. Sen sebebi yapışıyorsun. Allah bana mağlubiyet de verebilir, o ayrı mesele. Ben var ya, gideceğim, kazanıp geleceğim. Sonra batıp gidiyorsun. Şey öyle oldu ya, Raymond Diyojen 250 bin kişiyle gitti. Alparslan işte yuvarlak hesap böyle şişiriyorlar, 50 bin diyorlar. 50 bin, 250 bin. Oran yok. Değil mi?
1: Orantısız bir güç var.
0: Orantısız bir güç var karşında. E ne oldu? Raymond Diyojen kendisi esir düştü ya. Raymond Diyojen kendisi esir düştü. Yani bu ve benzeri şekilde, bunu her sahaya aynı şekilde uyguluyorsun. Mesela bizi arıyor. Efendim sizin sayenizde namaz. Hayır, bizim sayemizde kimse namaza başlamaz. Ne Osmanlı sözüyle ne Mustafa Tokuz'un sözüyle olmaz. Ha bu TGRT FM, TGRT Belgesel TV, TGRT Haber'de de yayınlanıyor Uzdur'a doğru. Türkiye Gazetesi yayınladığı kitaplar ve bunları aynı şekilde dağıtanlar, ne bileyim anlatanlar, bunlar Allah-u Teala yarattığı sebeplerdir ya. Sebeplerdir. Allah-u Teala bir kuluna hidayet nasip ettiği zaman önüne mesela bir diyelim ki eline aldı 3-5 kitap yolda dağıtıyor. Ne geçti eline? Namaz kitabı geçti veya kıyamet ahiret kitabı geçti. Okudu. Aa dedi falan. Namaza başladı işte. O kitap sayesinde. Evet o kitap vesile oldu. O kitap değil. O kitap vesile oldu. Enver abi de vesiledir. Hüseyin Hilmi Efendi de vesiledir. Seyyid Abdülhakim Arbasi de, Seyyid Fehim Arbasi Hazretleri de, Taha Yakari Hazretleri de, Mevlana Bağdadi Hazretleri de, İmam Rabbani Hazretleri de, Şah-ı Nakşibet Bahattin Vahri Hazretleri de, Abdülkadir Geylani Hazretleri de, Eshab-ı Kiram Aleyhümdan Efendilerimiz de ve peygamberler de. Sebeptir.
1: Vesiledir.
0: Vesiledir. Allah-u Teala kudretini bu sebepler altında gizlemiştir. Sebepler altında gizlemiştir. Dolayısıyla bu adamlar yani şeyi karıştırıyor. Mankurt olmuşlar. Uyuşmuş beyinleri idrak edemiyorlar. Anlayamıyorlar. Yani şeyle beyinlerin önünde bir perde hasıl oluyor. İdrak edemiyor onu. Diyor ki peygamber bir şey yaratamaz. Salak hiçbir zaman aynı şekilde ehl-i sünnet âlimi, sahab-ı kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in, İmam Azam İbani Hazretleri, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri, İmam Muhammed Maturid, İmam Eşari Hazretleri yaratır demiyor ki. Abdülkadir Geylani Hazretleri veriyor demiyor ki. Onu vesile ediyor. Yani bu dört mezhep imamı da vesiledir. Allah-u Teala onlar onun için yaratmıştır. Onlar demiyor ki gelin bana. Şeyde Emel abiler anlatmışlar da Cağal ondayken bir gün birisi gelmiş. Demiş merak ettim demiş. Gazetenizi gördüm. Aynı şekilde böyle kitaplar falan dağıtıyorsunuz gördüm falan. Merak ettim. Siz demiş nesiniz ne yapıyorsunuz falan. Hatta demiş yani o gazete abonesi için şey yapanlara ben size para vereyim hemen seni abone edeyim diyorlar ya. Bir demiş şey de aynı şekilde para da kabul etmiyorsunuz. Yani karşında mutlaka bir şey veriyorsunuz ya kitap diyorsunuz kitap veriyorsunuz. Ama vereceksen kitap biz aynı şekilde senin adına verdiğin para kadar aynı şekilde kitap dağıtırız diyorlar. Ben demiş kafam karıştı demiş. Çünkü piyasada bir sürü dini cemaatler var. Ver ver ver gel bana gel bana ben sen ne istersen yaparım bilmem ne yaparım. Hani Almanya'dan bir dinleyicimiz demişti ya anası ölmüş ve halifesi o kadın da Almanya'daki kadın bu Türkiye'deki şeyh bozuntusu demiş annemin durumu demiş bu gece bakayım bakmış ertesi gün demiş annen cehennemle cennet arasında sıkışmış kalmış demiş çaresi şu kadar euro gönderirsen euroymuş o zaman dönmüşmüş
1: öbür tarafa ittiririz
0: euro eline geçince demiş baktım cennete geçti. Böyle sahtekarlar var. Böyle sahtekarlar var. Ve bugün mesela iskatı inkar edenler var. Adama gelin desen ki ya benim babam öldü ve 50 bin lira versem iskatı. Tabii tabii diyor. Ve alçak adam samimi olsana. Ben inanmıyorum desene. Parayı görünce aynı şekilde din hüküm değil. Hüküm olmuş bunların yaptıkları şeylerin hepsi. Dolayısıyla yani bunların yapmış olduğu veyahut da söylemiş olduğu sözlere itibar etmemek için Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını, bu da Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh hazırladığı kitapları mutlaka okumak gerekir. İşte orada adamcağız Enver abiye demiş siz ne yaparsınız? Ne iş yaparsınız? Enver abiye gelen adama dedim ki buyurdular. Biz gel bana demiyoruz. Ya ne diyorsunuz diyor. Gel hep beraber Ehl-i Sünnet alimlerine diyoruz. Peki Ehl-i Sünnet alimleri ne diyor? Biz değiliz, biz sebebiz. Biz sadece Allah-u Teala'ya giden yolu göstermekle vazifeliyiz. Hidayeti veren Cenab-ı Hak. Sen samimi davranırsan, şey yaparsan Allah-u Teala da aynı şekilde kalbine bunu verir. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Sebeptir, vesiledir. Eğer buna uyarsa, onun için hani dinleyicimiz çocuklarından ve torunlarından çıktı. İstiğfar ve duaya devam. Kabul olan dua, yani yaydan çıkmış oku geri çevirir buyur diyor. Kabul olan dua geri çevirir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın kudreti sonsuzdur. Hiç ummadığın şeyde evlatlarının karşısına, torunların karşısına öyle birilerin çıkar ki onların hidayetine vesile olacak birilerin çıkarır ve hidayete kavuşur mu? Kavuşur. Ölmeden önce önemli olan bu yaptıkları ve söylediklerine tövbe edip imanla öbür tarafa gitmesi önemlidir.
1: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.
2: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, vazifemiz ışık tutmak olmalı. Arazilerin, binaların, altınların, yani dünyadaki bütün varlıkların, Allah indinde sivrisineğin kanadı kadar değeri yoktur. Olsaydı düşmanı olan kafirlere bir yudum su vermezdi. Bir handa sadece bir gece kalacak ve oraya bir daha hiç dönmeyecek olan bir yolcu, o hanın çevresindeki bahçelerin, tarlaların hepsine sahip olmak isterse, onun haline herkes güler. Sen deli misin? Hala tapuları saymakla meşgulsün. Sabahleyin zaten buradan gideceksin derler. İşte insanlar da böyledir. Dünyada kalacakları birkaç gün, birkaç gece için bin senelik yatırım yapar, bin senelik ticaretle uğraşırlar. Halbuki az zaman sonra hepsini terk edip gideceklerdir. Evet, din büyüklerinden çok zengin olanlar, ticaretle uğraşanlar vardı. Ama onlar zenginliği Allahü Teala'nın rızasına uygun işlerde kullanmak için isterlerdi. Büyüklerden zengin bir zata sizin niyetiniz nedir? Ne için bu kadar uğraşıyorsunuz diye sorduklarında o mübarek zat şu iki maksat için uğraştığını söyler. 1. Bizi yoktan var eden, bizi her an varlıkta durduran, bizi insan yaratan, Müslüman yapan, büyüklere talebe eden, o büyükleri tanıtan Rabbime ibadet için, yani Allah için. 2. Onun kullarına iyilik etmek için. Bu zamanda çok kimse hem itikat hem amel bakımından karanlık gecede sağını solunu görmeden giden sarhoşlar gibidir. Önlerinde dere mi var, uçurum mu var, hiç farkında değiller. Ortalık çok karanlık olduğu için, yani bidatler ve küfürler her tarafa yayıldığı için, ehl-i sünnet alimlerinin nasihatlerini kitaplardan anlatmak suretiyle, insanların en azından gittikleri yolu, önlerindeki çukurları görecekleri kadar ışık tutmak istiyoruz. Bundan sonrasında ayağını atarken ihtiyatlı ve dikkatli mi? Yoksa yine uyur gezer gibi dikkatsiz mi davranacağını kendisi bilir. Bunu takip etmek bizim işimiz değildir. Çünkü hidayet Allah'tandır. Cenab-ı Hak bir ayet-i kerime mealinde Peygamber Efendimiz'e hitaben, "Ey Habibim, sen kimseyi zorla Müslüman yapamazsın. O benim takdirimdir." buyuruyor. İşte bizim vazifemiz sadece o karanlığa, o önünü görmeyen gözlere ışık tutmaktır. Karşımızdakinin de nasibi varsa akıl ve idrakini kullanarak kendisini uçurumlardan korur. Ehl-i sünnet kitaplarını, doğru din bilgilerini yaymak maksadıyla yapılan hizmetler için sarf edilen paralar, yapılan bütün çalışmalar, dünyanın uzak yerlerindeki insanlara dinimizi ulaştıracak olan ehl-i sünnet gemisinin yakıtı gibidir. O halde bu geminin yakıtını elde etmek için uğraşan herkes bu sevaba ortaktır. Çünkü gaye herhangi bir kimseye maddi menfaat sağlamak değil, bu gemiye ne şekilde olursa olsun bir parça katkıda bulunmaktır. Bedenen çalışarak, para ve mal sarf ederek veya hiç olmazsa dua ederek yapılan katkıların hepsi çok kıymetlidir. Bu hizmetlerin karşılığının ne kadar büyük olduğu ahirette anlaşılır. Seyyid Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri, bir mücahidin cephede kılıcını şöyle bir sallaması, bir abidin yani ibadet edenin 40 sene hem de halvette ibadet etmesinden daha karlıdır. Abid sadece kendini kurtarmakla uğraşıyor. Mücahit ise insanları kurtarmakla da uğraşıyor buyurmuştur. Büyüklerimiz Allahü Teala'nın dininden bir meseleyi birine öğretmek, anlatmak 100 umreye bedeldir buyuruyorlar. Hadis-i şerifte de unutulmuş bir sünneti ihya edene 100 şehit sevabı vardır buyruluyor. Ecdadımız gittikleri yerlere toprak almak için değil, Allahü Teala'nın kelamını oradaki insanlara duyurmak için ve o insanların ahirette biz bilmiyorduk, biz İslamiyet'i işitmedik dememeleri için gittiler. Bu hizmetlerde hiç kimsenin kimseye bir üstünlüğü yoktur ve olamaz. Kimin niyeti düzgün, ihlası çoksa, kim Allah için daha çok koşturur, daha çok yorulursa, o daha çok sevap kazanır. Dinimize hizmet eden mübarek bir zata, siz nasıl başarılı oldunuz, hizmetleriniz, işleriniz nasıl bu kadar büyüdü diye soran bir misafire, o mübarek zat buyurur ki, siz şimdi bizi ziyarete geldiniz, burada misafirsiniz. Ben de bu işlerde misafirim. Bir an sahiplensem, bu hizmetler durur. Zaten bir kimse bir işi sahiplendiği, ondan menfaat beklediği anda, başkaları da sahiplenmeye kalkacaktır, sonrasında da menfaat çatışması olur. Ama ben bu işin sahibi değilim denirse, orada sevgi ve güven teşekkül eder, arkasından da mutlaka başarı gelir.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Dinleyicimizin sorusu bir şey çağrıştırdı. Şimdi dinleyicimiz ağlıyor. Diyor ki, çoluk çocuğuma benim dediğimin dışında işler yapıyorlar. Torunum da aynı şekilde. Şimdi insan bazen bir şeyi tam dengeye oturtamıyoruz. Çoluk çocuğumuz da olsa işte bir şey anlatıyoruz. Bir yerden sonra iş benim dediğime dönüyor. Yani dinin dediği değil de benim dediğimi yapmıyor. Benim dediğimi işte tutmuyor falan gibi yakınmaya başlıyoruz.
0: Herkes kendi aklını beğenir ya.
1: Evet, yani o bir de kızıyoruz yani. Hani, yani kim ben sana ya? Kötü bir şey mi söyledim? Ama ben yani.
0: Tabii.
1: Ben söyledim yani.
0: Neticede. Hazreti ben.
1: Hazreti ben olarak saygı göstermeniz lazım. Burada bir şey var, ince çizgi var. Hep biz aynı hataya düşüyoruz çünkü.
0: Şimdi büyükleri, daha doğrusu peygamberler aleyhissalatü vesselam. İnsan en iyi tanıyan. Sonra onlar varisleri. İşte din büyükleri diyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın varisi olan Ehl-i Sünnet alimleri. Mustafa Bey dikkat edin, ben eğitim işten geliyorum falan. Şimdi Ehl-i Sünnet alimleri, tasavvuf büyükleri ne yapmışlar? Şimdi Ehl-i Sünnet alimlerden bazıları vazife taksimi yapmışlar. Mesela fıkıhta İmam-ı Azam İbani Hazretleri, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmet bin Hanbel Hazretleri, itikat konusunda İmam-ı Muhammed İmam-ı Eşari Hazretleri, Müslümanlara faydalı olmak için ayet ve hadis-i şeriflerden aynı şekilde bunları alıp tasvip edip yazmışlar. Fakat bunların kendilerinin medreseleri de var. Üniversiteler de var yani. Orada ders de veriyorlar. Yüzlerce, binlerce talebe koşuyor bunların derslerine. Ha, bu bahsettiğimiz İmam-ı Muhammed Şeyban, İmam-ı Ebu Yusuf, İmam-ı Züper Hazretleri gibi iştihat makamına yükselenler de var onların içerisinde. O ayrı bir mesele. Sonra dergahlarda tasavvuf büyüklerinin yaptıklarına eğitim ya, ben de eğitimciden geliyorum. Eğitimde neyi hedef almışlar? Kalbe dokunmayı esas almışlar.
1: Evet. Emir abinin öyle bir sözü var. Eğitim kalplere dokunmaktır. Evet. İhlas Kuleci'nde falan yazıyor.
0: Tabii. Ve üst üste mesela kitaplarda yazıyor. Değil mi büyüklerden? Lisan-ı hal, lisan-ı kalden en taktır. Yani senin halin. Şimdi anne baba feryat ediyor. Amenna. Yani dinleyicimiz alınmasın. Hep biz hatayı yapıyoruz. Hataya düştük. Ben demeye başladık. Halbuki çocuğu oturtuyoruz falan. Bak Bunları sana öğretiyorum ha. Say bakayım imamın şartlarını. Say İslam'ın şartlarını. Allah'tan ispatlarını say. Aferin. Tamam falan. Yetmedi. Bu kuru bilgi. Bunun kalbe girmesi lazım. Nasıl girer?
1: Çocuk onları saydı da sevdi mi?
0: Sevdi mi? Ya o muhabbet hasıl olmadı. Yani. Muhabbet hasıl olmadı. Yani gönlüne dokunmadığı müddetçe. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam niye çok sevildi? Niye çok sevildi? Peygamber Efendimiz gönüllere dokunuyordu. Bu Çağrı filmi var ya. Onun Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'den 10 bin kişiyle şeye girişi var. Girişi. Mekke'ye girişi var. Orada o zaman Mekke Kureyş Devleti'nin reisi Ebu Süfyan. İmanla şereflendi. Eshab-ı Keram oldu radıyallahu anh. Hanımı Hazreti Hint radıyallahu anha. O da aynı şekilde Peygamber Efendimiz'in aynı şekilde kayınvalideleridir. Radıyallahu anha. Şimdi karı koca pencereden bakıyorlar. Hanımı diyor ki, diyor bunlar niyeti yağma değil diyor. Bir tarafı yıkmıyorlar. Şeylere girmiyor falan. Ebu Süfyan radıyallahu anh orada bir şey söylüyor. O diyor taşa toprağa söylemiyor diyor. Kalplere dokunuyor. Kalplere dokunuyor. Onun hedefi o. Onun hedefi o. Varisleri de öyle. Varisleri de öyle. Kalbe girmek. O muhabbeti hasıl etmek. O muhabbet hasıl olunca senin beni geçer ondan sonra o. Mesafe kat eder. Ama kuru bilgi. Mesela din büyükleri hep söylemişler. Kuru bilgi verdiğin zaman bu bilgi kaybolabilir. Ve sadece onu bilmekle insan kurtulamayabilir. Şeyde ben o zaman Gönel Üniversite Fethi Lisesi'ndeydim. İşte Gönel'in matbu okulu açılacağında o zaman geçici olarak bize o okulun açılışının yani şeylerini oluşturmak için vazife verilmişti Milli Eğitim'den. İşte yeni yeni öğretmenler geliyor. Bir tane bir öğretmen yeni geldi falan. Tabii benden yaşça küçük falan. Benim elimde Hüseyin Hilmi Efendi'nin Rahmetullah Aleyh Ehl-i Sünnet Yolu diye bir kitap var. Hatırlar mısın? Küçük bir kitabı. Küçük bir şey. Ben yanımda tutuyordum onu bazen. Hatta İmam Hasan Hüseyin Radıyallahu Teala Hazretleri'nin hayatta uzun uzun anlatılıyor. Ben çocuklara ödev verdiğim zaman o kitaptan da dedim isterseniz buradan da istifade edebilirsiniz diye. Bizde mezun olan o zaman bir çocuk vardı. Onun bir dükkanı vardı böyle kitapçıdan kitapçı bulamazlar. O getiriyordu dağıtıyordu falan. Bu yeni gelen öğretmen coğrafyacı mıydı neydi falan gördü elimde. Aa dedi ben bu kitabı okudum dedi istersen istediğin yerden sor dedi. Allah Allah dedim tam ahman teki ya. Ama kendisine namaz diye zor hiçbir şey çıkıyor. Bir şey olmamış yani. Bir şey olmamış. E şimdi Ersel'e efendim Arapça biliyor musun? E bilmiyor. E namaz kılıyor mu diye niye sormuyor sen? Arapçayı bilse bile unutabilir. Başka bir dil de unutabilir. Ya Alzheimer olunca Türkçesini de unutuyor. Hatta bir şey oldu ya yakın zamanda birkaç aylık bir hadise ya. Adam uzun süre Danimarka'da kalmış. Danimarkacayı öğrenmiş falan. Bir hastalık geçirmiş. Hastalığı geçirmiş. Türkçeyi unutmuş. Yok. Değil mi? Evet. Gazetelere geçtiydi adam. Tabii. Gazetelere geçtiydi. Dolayısıyla o bilgiler yok olur ama kalpteki sevgi yok olmaz. Hatta Emel abiler de anlatırlardı. Yani öyle yaşayın ki, öyle söyleyin ki mesela Emel abiler kolejde öğretmendi ama kolejde mezun olan öğrencilerin hemen hemen hepsi yani bu yolu tanısın veya tanımasın Emel abiyi seviyor. Mesela iş sahibi olmuştur gidiyor. Ah diyor Emel Ören Bey bizim işte biyoloji hocamızdı. Bize derse gelirdi falan.
1: Unutamıyoruz.
0: Unutamıyoruz. Mesela bir hadisesi hemen hatırıma geldi. Bir gün Emel abiler şey yaparken söyleyiver yazılı yaparken bakmış öğrencinin birisi kopya çekiyor. İkisi de yan yana var. Kopya çekiyor. Ya şimdi çocuk alsa o kadar sınıfın içerisinde çocuk mahcup olacak. Almasa başkaları da görüyor falan.
1: Adaletsizlik olacak.
0: Adaletsizlik olacak. Yazılı bitmiş kağıtları toplamış. Çocuklar demiş. Benim demiş gönlüme demiş sinmedi bu yazılı. Kağıtları yırtmış. Bunu yırtıyorum. Haftaya tekrar yazılı yapacağım. Herkes çıkıyor. O kopya çeken öğrenci gelmiş. Anlamış yani kendisinin kopya çektiğini. Demiş efendim ben anladım. Beni mahcup etmemek için demiş. Şeyi iptal ettiniz.
1: Yazılıyı.
0: Yazılıyı iptal ettiniz. Hatta şeyde o işte bir kolejde öğretmendi. Müdür bir gün çağırmış. Ya demiş o 1970 zamanları yani şeylere kadar indiydi söyleyiver.
1: Anarşik
0: olaylara kadar anarşik hasile indi. Yani sınıfa giremiyorsun şey yapıyorsun falan. Müdür çağırmış demiş ya demiş orada diğer öğretmenler de var. Onlar demişler ya biz demiş sopayla giriyoruz yani kendimizi korumak için. Öyle bir dönemdeyiz. Ama senin sınıfta ne bağırış var ne çağırış var. Ve herkes de seni seviyor demiş. Bunu nasıl yapıyorsun? Emel abi de bulmuşlar ki benim yaptığımı siz yapamazsınız. Çünkü ben gelince sınıfa diyorum ki ben de bir kere o zaman 10 üzerinden not veriliyor. 5. Demiş, üstünü çalışırsanız şey yaparsın 5 kesin. Demiş ben demiş biraz biyoloji anlatacağım. Biraz böyle aynı şekilde tabii dini mevzu olarak hocamız öyle şey yapalım. Sohbetim geçeceğiz virüsler. Sonra hiçbir çocuğu da kırmıyor. Hiçbir çocuğu da şey yapmıyor. Demiş ayrı fikirde olabilirsiniz. Benim düşündüğüm gibi düşünmeyebilirsiniz. Fikriniz ayrıdır. Siyasi görüşünüz farklıdır. Beni ilgilendirmez onlar demiş. Ama ben demiş size Allah'tan yarattığı insan gözüyle bakıyorum. Öyle muamelim. Oturup sohbet edeceğiz. Biraz bir öyle şey anlatacağız falan filan.
1: Not endişesi de yok çocukların.
0: Not endişesi de yok. Çocuklar seviyor. Seviyor. Şimdi hocamız daha doğrusu hepimizin Hüseyin İlmi Efendi Ahmetullah Ali Vefa Lisesi'nde bir şey varmış söyleyiver. Bir sınıf ki yani hep diğer liselerde atılatan toplandığı bir sınıf. Kimya hocası dayanamamış.
1: İpini koparan oraya gelmiş.
0: Evet. Şimdi müdür duymuş Hüseyin İlmi Efendi'nin Ahmetullah Ali demiş efendim böyle böyle bir sınıf var. Böyle böyle bir durum var. Yani kimya kimse dayanamadı çekti gitti. Yani boş geçmesini de istemiyoruz. Hani gelebilir misin kimya dersleri? Hay hay görüyorlar. Mübarekler giriyor sınıfa. Sınıfı anlatıyorlar tabii. Kendi de o sıralarda geçtiği için öndeki sıraya ayağını uzatmış böyle. Hiç kimse kıpırdamıyor. Mübarekler sınıfa girmiş. Yani biri girdi mi girmedi mi yok. Öyle bir şey de yok. Ondan sonra şöyle bir nazar ediyorlar. Bir tanesini diyor ki kardeşim siz buyuruyorlar. Oğlan diyor ki ben mi babalık diyor. Evet diyor kardeşim siz. Siz. Benim dersimde bu sınıfın mümessili sizsiniz. Başkanım. Ama bir de bir başkanlık gelince adam ayağını çekmiş sınıfın en belalısıymış. Tabii o şöyle bir bakmış bütün sıralar toplanmışlar ona bakıyorlar da bu ses çıkarınca sınıfça çiçi yok. İlk ders. Başlamışlar aynı şekilde dini konularda anlatıyorlar. Bir taraftan kimya bir taraftan ayrıca dini konularda anlatıyorlar. Bakmış sınıftan ses çıkmıyor. Müdür de ikide bir geliyor kapıya ses seda çıkmıyor. Bir sefer çok endişelenmiş.
1: Hocayı rehin mi aldılar?
0: Zil çalmış. Ya demiş Allah korusun demiş ya demiş. Yani Hüseyin Hilmi Bey'e böyle ricada bulunmuştuk. Ya acaba demiş öldürdüler ne yaptılar falan filan. En sonunda neyse kapı çalınıyor falan. Bakıyor ki çocuklar böyle hepsi böyle.
1: Helva gibi olmuşlar.
0: Helva gibi olmuşlar. Tabii o farklı bir şey. Gönüle dokunmak. Evet, bütün mesele evet. O. Son dinleyicimizde babamdan kalan arsayı diyor. Erkek kardeşimle eşit alabilir miyiz? Helallik dilerse
1: benim olur. İhtiyacım var diyor.
0: Benim ihtiyacım var. Açıkça söylesin. Zaten devlet eşit pay ediyor. İşte diyor, evde alacağız diyor. Bir de anneme verilen diyor. Devletin vermiş olduğu şeyler. Hani kardeşlerim diyor bana verseler. Eğer rızaları olursa hediye ederlerse hiçbir problem olmaz.
1: Onu kardeşleriyle halledecek.
0: Tabii.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yine yanımızda. Kendisiyle sohbet edeceğiz. Hocam, bir izleyicimizin sorusu var, ilginç bir soru. İsterseniz bununla devam edelim bugün. İzleyicimiz diyor ki, bir kitapta okumuş, dert sıkıntı zamanında sabredemeyen, bu haline şükredemeyen kimsenin bolluk zamanında da şükredemeyeceği yazılıymış kitapta. Bu gerçekten böyle midir diyor izleyicimiz.
2: Şimdi Mustafa Bey, İmam-ı Rabbani Kudüs-i Resul Hazretleri'nin İslam alimlerinin büyüklerindendir bu zat. Bu zat mesela kitaplarında anlatırken, Mektubat isimli kitabı var. Orada anlatırken buyuruyor ki, dünyayı tanıyan dünyanın elem ve kederine alırış etmez. Mesela ben ilk zamanlar okuduğum zaman anlayamamıştım, kavrayamamıştım. Dünyayı öyle güzel bir tarif etmiş ve tanıtmışlar ki İmam-ı Rabbani Hazretleri, İmam-ı Gazali Hazretleri gibi zatlar. Gerçekten yani dünyanın o şeyini iyi tanıyınca, burasını iyi tanıyınca ondan sonra zaten müteyakkız oluyorsun. Yani bir hadise vuku bulduğu zaman yandım, bildim, bittim, öldüm, ne olacak benim halim falan demiyorsun. Niye? Çünkü burasını imtihan yeri yaratmıştır Cenab-ı Hak. Burada mihnet, sıkıntı, dert, bela olacak kesin bu. İmtihan yeri. Ve burada neşe de olacak, üzüntü de olacak.
1: Evet.
2: Bir saat neşeliyken tam böyle gülüyorsun, şey yapıyorsun falan, işler tıkırında bir telefon geliyor. İşte babanı kaybettin, anneni kaybettin veya da aynı şekilde ne bileyim ben evladını kaybettin. Bir haber gelir.
1: Evet. Tavuklarınız öldü.
2: Tavuklarınız öldü. Tarlaları sel bastı.
1: Evet.
2: Gibi. Veyahut da böyle neşeli neşeli anlatırken birden bir tuhaf olursun falan. Ne oldu? Kalp krizi geçiriyorsun. Misyan olarak. Veya birden aynı şekilde felç geçirsin. Kolun tutmaz olur. Ayağın tutmaz olur. Onun için İmam-ı Rabbani Kudüs-i Suresleri buyuruyor ki, dünya bu. Yani burada mihnet, sıkıntı, dert, bela var. Nimet de var. Nimet zamanı şükretmek, mihnet sıkıntı zamanında sabretmek. Onun için buyuruyorlar, dinin yarısı sabır, yarısı da şükür. Yarısı sabır, yarısı da şükür. Şimdi İslam alimlerinin büyüklerinden ve İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin üstadı, hocası olan ve Ehl-i Beyt imamlarından olan evlad-ı Resul'den İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretleri'nin sözü bu. Buyuruyor ki, mihnete şükretmeyen nimete şükredemez. Mihnete, yani sıkıntılara şükretmeyen nimete şükredemez. Şimdi böyle bir tuhaf gibi geliyor değil mi? Mihnete şükretmeyen yani nimete nasıl şükredemez falan. Mihnetin neresine? Yani sıkıntının, derdin, belasının neresine şükredilmesi lazım? Efendim, Türkistan evliyasından olan Halife Kızılayak Hazretleri felç olup 3 sene yatarak yatmış. 3 sene felç olmuş. Sağlığında olduğu gibi hastalık zamanında da hep şükreder ve beterinden koru ya Rabbi diye yalvarırmış. Ya beterinden koru ya Rabbi diye yalvarırmış. Evet, benim çektiğim bilemezsin. Ya herkesin bir derdi var arkadaşım. Mesela o beyt çok güzel anlattı. Afeti gamdan kim azadedir? Herkesin bir derdi vardır. Madem ki Ademzadedir.
1: Aynen öyle.
2: Yani afeti gam, keder, üzüntü. Kimse azade değildir bundan. Yani kimse bundan
1: uzak değil.
2: Müstesna değil, evet. Uzak değil. Herkesin bir derdi var. Mutlaka bir derdi vardır. Söyleme derdi mi demiş. Söylersem derdi mi? Söyler geçer derdi mi? Biraz kaba söylüyorlar onu ama neyse. Dolayısıyla mesela bu zat da insan, Halife Kızılayak Hazretleri de insan 3 sene felç yatıyor. Ama her seferinde de beterinden koru ya Rabbi diye hep şükredermiş, yalvarırmış. Böyle dua edermiş. Beterinden koru. Hatta mesela kitaplarda anlatılıyor. Bir kul çok ibadet ediyor önceki dönemlerde. Peygamber Efendimiz'den Aleyhisselatü Vesselam önceki asırlar çok ibadet ediyor falan. Fakat meleklerden bir tanesi dikkatini çekmiş. Levh-ül Mahfuz'da o kimsenin cehennemlik olduğunu görmüş. Arz etmiş Allah'a dile. Ya Rabbi demiş, bu kulu sana ibadet ediyor ama cehennemlik. Yani demiş, yalvarıp duruyor ama sana. Demiş ki gidip söyleyeyim mi bunu? Allah Teala izin vermiş, git söyle. Geliyor. Ben diyor meleğim. Levh-i Mahfuz'da senin durumunu gördüm. Sen cehennemliklerden misin diye. Usta abi adamcağız kendini secdeye bir atıyor, yere bir atıyor. Elhamdülillah, elhamdülillah. Yani Cenab-ı Hak beni bir adam yerine koymuş, cehenneme layık koymuş, layık bulmuş. Bana bir aynı şekilde
3: kale almış.
2: Kale almış. Nasıl ağlıyor, nasıl şükrediyor böyle? Melek hayret etmiş. Ya Rabbi demiş, kulunu görüyorsun. Bunun üzerine Allah-u Teala buyurmuş ki değiştirdim onu. Cennetlik ettim. O bizden yüz çevirmedi. O bizden yüz çevirmedi. Dolayısıyla hani beterin de beteri vardır. Beterin de beterin vardır. Bu Anadolu'da da çok kullanılır. Mesela ayağın birisi kırıldı. İkisi de kırılabilirdi. Parmağın koptu. Elin kırılmadı, kopmadı. Yani beterin beteri var mı? Evet, beterin beteri var. Onun için bir kimse sıkıntı zamanı, dert zamanı efendim üzülmez mi? Elbette üzülür. Ama niye benim başıma geldi? İsyan etme. Allah Teala imtihan ediyor. Ve bu imtihanı kazanabilmek için de nimet zamanı şükretmek ve mihnet zamanı, sıkıntı zamanında sabretmek lazım elbette. Ahmet Cüryani Hazretleri var. Bu İstanbul'da metun Mehmet Emin Tokadi Hazretleri var. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri bu Ahmet Cüryani Hazretleri'nin talebesidir.
4: Evet.
2: Bu zat Hindistan'a gider. O zaman Hindistan'da İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mahdum Muhammed Masum Hazretleri ona gider. Yolda çoluk çocuğunun taun hastalığından vefat ettiklerini haber alır.
4: Kendi çoluk çocuğu.
2: Evet, kendi çoluk çocuğu. Bu acı haberin etkisindeyken kervanı eşkıya baskınına uğrar. Kervanda eşkıya baskınına. Eşkıya kervandakilerin bütün mallarını alır. Ayrıca Ahmet Cüryani Hazretleri'nin sol elinde bileğinden keserler.
4: Allah.
2: Kendisine bu sebeple Yektes denir. Ahmet Yektes Cüryani diye geçer. Yektes tek kollu demektir.
4: Tek.
2: Tek elli denir. Ahmet Cüryani Hazretleri bütün bu sıkıntılara rağmen Allah-u Teala'yı zikreder ve sabreder. Kervandakiler onun bu haline şaşırıp derler ki ya çoluğun çocuğun öldü, malın mülkün gitti, elin de kesildi. Buna rağmen diyor sesin çıkmıyor dediklerinde cevabı Ahmet Yektes Cüryani Hazretleri'nin, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin hocası, üstadı. Ey kardeşlerim, bize gelen bu bela ve sıkıntıların Allah-u Teala'nın takdiriyle olduğunu bilelim. Nitekim Allah-u Teala Hadis Suresi 22. ayetinde mealen bunu bildirmekte ve ne yerde ve ne de nefislerinizde bir musibet başa gelmez ki biz onu yaratmazdan önce o bir kitapta levh-i mahfuzda yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır buyurmaktadır. Bu itibarla dünyanın esası mihne, sıkıntı üzerine kurulmuştur. Sıkıntının ise sabretmekten başka reçetesi, katlanmaktan başka kurtuluş yolu yoktur. Şu üç sabır çok sevgilidir. Onlar taatta, hakka kullukta, günah işlememekte, bela ve mihnet anında sabırdır. Şimdi evlatları gitti, malı yok oldu, eli de kesildi. Ya Rabbi sana hamdü senalar olsun. Yani Cafer-i Sadık Hazretleri'nin buyurduğu gibi mihnette şükredemeyen nimete de şükredemez. Ve bir de mesela başka bir söz daha var. İslam alimleri onu da sık sık tekrar ederler. Yoklukta veremeyen varlıkta veremez diye. Yok ki arkadaş ne vereyim falan. İki kuruşun varsa bir kuruşunu verebiliyor musun yokluktan?
4: Evet.
2: Canım sen de iki kuruşun neresi? Verebiliyor musun, veremiyor musun? Veremiyorsun. Benim çok param olsa, iki kuruş değil, 2000 kuruş olmuş olsa veremezsin onu. Hani meşhurdur. Hep temeli sırtına yüklerler ya bütün fıkraların hepsini. İşte Dursun'la temeli oturmuş da işte Dursun temele diyesiymiş. İşte demiş iki tane demiş böyle bir gemin olsa birisini verir misin? Verdim gitti. İki tane işte kamyonun olsa verir misin? Verdim gitti. İki tane işte bahçen olsa birisini verdim. Verdin gitti falan. İki tavuğun olsa verir misin? Vermem demiş. Ya demiş kamyon verdin, gemiyi verdin, hani şekilde bahçeyi verdin de demiş tavuğun. Vallahi demiş onlar yoktu.
4: Bu var.
2: Bu var. Şimdi temel orada sadece yani bir isimdir. Aslında insan anlatılıyor. İnsan tabiatı böyle midir? Evet, insan tabiatı böyledir. Ali Rubari Hazretleri var. Buyuruyor ki bu zat. Sıkıntılara sabretmeyen kimsede rıza yoktur. Nimetlere şükretmeyen kimsede ise kemal yoktur buyurmuştur. Yani olgunluk yoktur. Yani sıkıntıyı kim gönderdi? Biraz önce Ahmet Yektes Cüryani Hazretleri'nin buyurduğu gibi. Gönderen kim? Allah-u Teala. Ama lafa geldiği zaman hayrihi ve şerrihi min Allah-u Teala diyoruz. Hayır ve şerri yaratan kim? Allah-u Teala. Gönderen? Allah-u Teala. Peki ondan geldiği zaman niye isyan ediyoruz? Canım benim gibi adamım gelecek. Benim başıma mı gelecek? Ben ne yaptım ki falan. Bir şey yapma şart değil ki. Allah-u Teala seni imtihan ediyor. Hatta Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. İnsan serbest mi bırakılacak? Baş baş mı bırakılacak? İmtihan edilmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz? Hatta bir hadis-i şerifte de zikrediliyor. Buyuruyor ki orada nasıl ki sarı metal parçalar altın mı değil mi? Altın olup olmadıkları ateşe atılır. Ve sağlam mı değil mi? Altın mı olup olmadığı anlaşılır ise, bu yolla anlaşılıyor ise, insan da bela ateşinin içine atılır. Sağlam mı değil mi? Şimdi sıhhatliyken ama elhamdülillah çok şükür Rabbimize falan diyor. Ama bela ateşinin içerisine atıldığı zaman aynı şekilde çıkabilecek mi, çıkamayacak mı? İmam-ı Rabbani Kudüs'e Sur Hazretleri buyuruyorlar ki sevmek nimetiyle şereflenenlerin çoğu sevgilinin iyiliklerine kavuşunca sevgiler artar. İncitmesinde de iyiliğinde de sevgileri değişmez. Yani Allah-u Teala'dan gelen nimet de gelse, mihnet de gelmiş olsa bunların sevgisinde bir şey, o değişme olmaz.
1: Durumlar aynıdır yani.
2: Bize iyilik edince aa canım cicim falan, kötülük edince ya zaten sen var ya, ya bitti ne oldu? Demek ki o sevgi değilmiş. O sevgi değilmiş. Onun için mihnete yani sıkıntılara sabretmeyen kimse Allah-u Teala'nın gönderdiği nimetlere de şükredemez. Ne demek şükredemez? O nimeti yerinde harcayamaz ve Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun olarak hareket edememiş. Yani azar. Onun için Müslümanın vazifesi nimet zamanında şükretmek, o nimeti ne için verilmişse orada harcamak, bela ve musibet zamanında, dert zamanında bela ve musibetin gitmesi için sebeplere yapışmak ama sabretmek.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Saadeti ebediyeden.
5: Malın aybını müşteriden gizlememeli, hepsini olduğu gibi göstermelidir. Kusuru gizlemek hıyanettir. Mü'mine nasihat etmemektir. Zalim, asi olmaktır. Malın iyi tarafını göstermek, karanlıkta göstermek, zulm, hile olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, buğday satan birisinin buğdayına mübarek parmaklarını sokup içinin yaş olduğunu görünce "Bu nedir?" buyurdu. "Yağmur ıslatmıştır." deyince "Niçin saklayıp göstermiyorsun? Hile eden bizden değildir." buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki "Satılan bir şeyin kusurunu gizlemek helal değildir. O kusuru bilip söylememek de kimseye helal değildir. Şunu iyi bilmelidir ki hile ile rızk artmaz. Belki malın bereketi gider. Hile ile azar azar biriktirilen şeyler ansızın gelen bir felaketle birdenbire giderek geride yalnız günahları kalır.
6: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
5: Cemalettin Aksarayi Hazretleri. 1. Bölüm. Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrinde Anadolu'da yetişen alimlerden ve evliyadan. İsmi Muhammed'dir. Babası büyük alim Fahreddin Razi Hazretlerinin torunlarından Vâiz Muhammed bin Muhammed'dir. Nesebi bir koldan Hazreti Ebubekre, bir koldan da Hazreti Ömer'e ulaşmaktadır. Cemalettin lakabıyla ve Aksarayi nisbesiyle meşhur olmuştur. Aksaray'da doğmuştur. Doğum tarihi bilinememektedir. 1389 Hicri 791 senesinde Aksaray'da vefat etti. Kabri Aksaray'daki Ervah kabristanındadır. İlk tahsilini doğum yeri olan Aksaray'da babasından ve diğer alimlerden yapan Cemalettin Aksarayi Hazretleri, Amasya'ya giderek aynı lakabı taşıyan hemşehrisi Cemalettin İbrahim Aksarayi'nin oğlu Fahreddin İlyas Rumi'den ders aldı. Hacı Şahat Geldi Paşa ile ders arkadaşıydı. Her ikisi de akli ve nakli ilimlerde en iyi şekilde yetiştiler. Hacı Şahat Geldi Paşa, Amasya emiri olunca, Cemalettin Aksarayi Hazretlerini Amasya Kadılığına ve Darül İlim Müderrisliğine getirdi. Amasya Kazaskeri Pir Nizamettin Muhammed Cürcani vefat edince onun yerine Amasya Kazaskerliği vazifesi de verildi. Bu vazifeleri üstün bir liyakat ve başarıyla yürüten Cemalettin Aksarayi Hazretleri ilim okutup talebe yetiştirdi. Yüksek ilmi ve ahlakıyla insanlara örnek oldu. Amasya'nın buhranlı devrinde insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatıp dünya ve ahiret saadetine kavuşmaları için çalıştı. Amasya'da çıkan bir karışıklık üzerine oradan ayrılarak Karamanoğulları Beyliği'nin hakimiyeti altında bulunan Konya'ya geldi. Karamanoğlu Alaaddin Bey, yüksek ilim ve fazilet sahibi olan Cemalettin Aksarayi Hazretlerini Konya Kadılığına tayin etti. Bir müddet bu vazifede kalarak insanlara Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını anlattı ve adaletin devamı için gayret etti. Sonra doğduğu yer olan Aksaray'a döndü. Mevlana Celaleddin Rumi ve Fahreddin Razi Hazretleri gibi Cemalettin Aksarayi Hazretleri de dergahından medreseye atla gelir giderdi. Cemalettin Aksarayi Hazretleri vaktini çok iyi değerlendirdiği ve medresesine normalin üstünde talebe geldiği için bir kısım talebelerine yolda ders verirdi. Atının üstünde giderken talebeleri etrafını sararlar, hatta atının üzengilerinden tutarak yürürlerdi. Yürürken hocaları onlara ders anlatırdı. Bu sebeple yürüyerek ders alan bu talebelere meşaiyun, yürüyenler adı verilmişti. Bir kısım talebeleri de medresenin revaklı dış bölümünde beklerler, Cemalettin Aksarayi Hazretleri medreseye girip derse başlamadan önce bunlara da ders verirdi. Bu talebelerine de revakiyun, revaklı yerde bulunanlar denirdi. Bir kısım ve asıl talebelerini de medresede okuturdu. Cemalettin-i Aksarayi Hazretleri talebelerine şöyle nasihatlerde bulunmuştur. Edep, konuştuğun zaman dilini korumak, yalnız kaldığın zaman kalbini korumak, dışarıya çıktığın zaman gözünü korumak, yediğin zaman boğazını korumak, uzattığın zaman elini korumak, yürüdüğün zaman ayağını korumak ve bütün işlerinde vaktini korumaktır. Kim azalarını korumaz ve vaktini zayi ederse, onun uzuvları edepsizliğe gider. Kim vaktini değerlendirir, sırrını muhafaza ederse, Allahü Teala onun vakitlerini ve uzuvlarını korur. Kul gizli ve açık, her zaman Allahü Teala'ya itaat eder. Hiçbir an onun emrinden çıkmaz. Kendisine kötülük edene iyilik eder. Nefsin arzusuna uymaz. Nimet zamanında şükreder, şiddet zamanında sabreder. Kendinden aşağı olana ikram eder. Kendisiyle istişare edenin sözünü dinler. İnsana nefsin hakim oluşunun temeli arzulara, isteklere uymaktır. Arzu ve heveslere uyma galip gelince kalbi kararır. Kalp kararınca can sıkılır. Can sıkılınca huy kötüleşir. Kalbin 6 hasleti vardır. Hayatı ve ölümü, sıhhati ve hastalığı, uyanıklığı ve uyuması. O hidayetle diri olur, dalaletle ölür. Temizlik ve saflıkla sıhhat bulur. Dünyaya meyletmek ve kararmakla hastalanır. Zikirle uyanır, gafletle uyur. Bunlardan her birinin alametleri vardır. Kalbin diriliğinin alameti, iyiliğe rağbet, kötülükten el çekmek ve hayırlı amel işlemek. Ölümü de bunların tersidir. Sıhhati, bunlarla sıhhat ve lezzet bulması, hastalığı da tersidir. Uyanıklığının alameti, duyması ve görmesidir. Uyuması da sağırlığı ve körlüğüdür. Dünya rahatlığının peşinden koşmak, dünya ve ahirette sıkıntıya sebep olur. Dünyayı terk edip, Cenab-ı Hakk'a yakın olmak, sevabın rahatlığını getirir. Nefsinin arzularını terk eden, onların musibetlerinden de kendisini korumuş olur. Seçilmişlerin kalpleri temiz, ahlakları güzeldir. Onlar insanların önderleridir. İnsanları hayırlı amellere davet eder, sultan ve devlet adamlarına emri maruf, nehy anil münker yaparak, yani Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını bildirerek huzur ve asayişi sağlarlar. Sevgili Peygamber Efendimiz buyurdular ki, insanın dini arkadaşının dini gibidir. Herkes kiminle arkadaşlık ettiğine baksın. Bilmediklerinizi sorunuz. Cehaletin ilacı sormaktır. Ümmi Ferve Hazretleri haber veriyor. Resulullah Efendimize aleyhisselam hangi amelin eftal olduğu soruldu. Amellerin eftali vaktin evvelinde kılınan namazdır buyurdu. Sevgili Peygamber Efendimiz başka hadis-i şeriflerde buyurdular ki, Cuma günleri bana çok salavat okuyunuz. Bunlar bana bildirilir. Öldükten sonra da bildirilir mi? Denildiğinde, toprak peygamberlerin vücudunu çürütmez. Bir mümin bana salavat okuyunca, bir melek bana haber vererek, ümmetinden falan oğlu filan sana selam söyledi ve dua etti der. Muhakkak ki Allahü Teala lütuf sahibidir. Kullara kolaylık diler, güçlük dilemez. Yumuşak hareket etmeyi sever ve sertlikten dolayı vermediği kazancı yumuşaklık sebebiyle verir. Yumuşak olanlar ve kolaylık gösterenler hayvanın yularını tutan kimse gibidir. Durdurmak isterse hayvan ona uyar. Taşın üzerine sürmek isterse hayvan oraya koşar. Cennete gidecek olanları haber veriyorum. Dinleyiniz. Zayıftırlar. Güçleri yetmez. Bir şey yapmak için yemin ederlerse Allahü Teala bunların yeminlerini muhakkak yerine getirir. Cehenneme gidecek olanları bildiriyorum. Dinleyiniz. Sertlik gösterirler. Acele ederler. Kendilerini üstün görürler. Bir kimse ayaktayken kızarsa otursun. Oturmakla kızması geçmezse yatsın. Cemalettin Aksaray Hazretleri yine buyurdular ki, Hazreti Ömer Efendimizin radıyallahu anh bildirdiğine göre Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu beş şeyden, tembellikten, cimrilikten, yaşlılığın kötülüğünden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından Allahü Teala'ya sığınırdı. Enes bin Malik Hazretlerinin rivayet ettiğine göre Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu duayı çok söylerdi. Allah'ım bize dünyada da ahirette de hasene iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Abdullah bin Ömer Hazretleri, Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, dualarından birisinin şöyle olduğunu haber verdi. Allah'ım, nimetinin yok olmasından, ihsan ettiğin afiyetin değişmesinden, ansızın azabının gelmesinden, gazabına sebep olacak şeylerin hepsinden sana sığınırım. Hazreti Ebu Bekir, radıyallahu anh, Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu bildirmişti. Kederli olanın yapacağı dualar şunlar. Allah'ım, senin rahmetini umuyorum. Beni bir an olsun nefsime bırakma. Benim bütün halimi düzelt. Senden başka ilah yoktur. Bir gün Ebu Hafs Hazretlerinden tasavvufu sordular. O, tasavvuf baştan başa edeptir. Zira her vaktin bir edebi, her makamın bir edebi ve her halin bir edebi vardır. Vakitlerle ilgili edebe riayet edenler, vaktini iyi şeylerle geçirenler, veli kimselerin makamına ulaşırlar. Edebi terk edenler, Allah-u Teâlâ'ya yakın olduklarını zannettikleri halde ondan uzaktırlar. Bazı kullar da vardır ki, kendilerinin zannettiklerinden daha yüksek bir mertebeye sahiptir. Daha sevgilidirler. Kulu Allah-u Teâlâ'ya yaklaştıran en iyi iş nedir? Dediler. Haddad Hazretleri, kulu Allah-u Teâlâ'ya yaklaştıran en iyi vesile, kulun her halükârda, daimi surette, ona ihtiyaç duyması, bütün işlerde sünnet-i seniyyeye dört elle sarılması ve gıdayı helal yoldan temin etmesidir buyurdu. Ubudiyet, kulluk nedir diye sordular. O, malı bırakıp emrolunan hususa sımsıkı sarılmaktır. Hak aramak yerine vazifeye koşmaktır. Öyleyse kerem nedir dediler. Dünyayı ona muhtaç olanlara bırakıp Allahü Teala'ya kulluğa yönelmektir. Cimri kime derler dediler. İhtiyaç anında başkasını düşünmeyene buyurdu. Dünya ve ahiret işlerinde kardeşlerini kendisinden önde tutana ne denir denildi. O İsar sahibi denir buyurdu. Ona bid'at nedir dediler. Şu karşılığı verdi. İlahi hükümleri çiğnemek, sünneti küçümsemek, şahsi istek ve düşüncelere tabi olarak Kur'an-ı Kerim ve sünnete uymayı terk etmektir. Cemalettin-i Aksarayi Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Cemalettin-i Aksarayi'nin defnedilmesinden sonra dersleri yarım kalan talebeleri birlikte toplanıp kabrinin başına gittiler. Saygı ve hürmetle ziyaret edip, ruhuna Kur'an-ı Kerim'den sureler okudular. Devam ederek, "Hocam biz geldik," dediler. Fakat Cemalettin-i Aksarayi Hazretlerinden ses gelmedi. İkinci ve üçüncü gün aynı durum oldu. Dördüncü gün kabrin başına geldiklerinde, ruhaniyeti tecessüm edip, "Geldiniz mi yavrularım? Haydi dersimizi okuyalım." buyurdu. Yarım kalan derslerini tamamlayıp ayrılacakları zaman talebeleri, "Hocam, biz üç gündür kabrinizin başına geldik. Toplanıp sizden cevap bekledik ama bir türlü cevap alamadık. Sebebi neydi?" diye sordular. Cemalettin Aksarayi Hazretleri cevaben buyurdu ki, "Evlatlarım, defnedildiğim kabrin yanından bir mümin geçiyordu. Kabristana karşı dönüp, bir Fatiha ve üç İhlas-ı Şerif okudu. Burada yatan müminlerin ruhlarına bağışladı. O sevaptan nasibimizi alabilmek için biz de sıraya girdik. Üç günde bana ancak sıra gelebildi. Onun için geç kaldım. Özür dilerim." Cemalettin-i Aksarayi Hazretleri sevenlerine şöyle nasihatlerde bulunmuştur. "Her zaman nefsini suçlamayıp ona muhalefet etmeyen aldanmıştır. Nefsine rıza gözüyle bakan mahvolmuştur. Allah korkusu kalpte bulunan bir meşaleden ibaret olup hayır ve şer namına kalpte bulunan her şey ancak onunla görülebilir. Hakiki fakirlik bir kimsenin almaktan çok

0: sohbetinde bulunması ve onlara hizmetten ayrılmaması lazım gelir. İşlenen kusur ve kabahatlerden ötürü her zaman gönlü kırık olmak lazımdır. Mürüvvet, insaflı olmak ve hiç kimseden intikam almayı istememektir. Her kim söz, iş ve hallerini Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere uygun yapmaz ve günahlarından dolayı kendini suçlamazsa, onu veliler sınıfından saymazlar. Allahü Teala'ya karşı edep, onun emirlerini ihlas ile yerine getirmek, ondan korkmak, çekinmek, bir bela ve sıkıntı sırasında insanlara rıfk, güzel muamele, genişlik zamanında hilm, yumuşaklık ile, nefsin yoksulluğa düşmekten çekindiği zamanlarda cömertlik ve kerem ile davranmak, gücü yettiği zaman affetmek, insanlara merhamet ve şefkat göstermek, faziletli olmak, gelmeyene gitmek, kötülük yapana iyilik yapmak ve bütün Müslümanlara hürmet etmektir. Çünkü Müslümanlardan her biri mutlaka Allahü Teala'nın bir lütfuna mazhardır. Onun duası insanı Allahü Teala'nın rahmetine kavuşturur. Vefat edeceği zaman Ebu Hafs-ı Haddad Hazretlerine talebeleri ve sevdikleri bize nasihatin nedir dediler. O konuşmaya takatim yok dedi. Sonra kendinde biraz güç hissedince önde gelen talebelerinden Ebu Osman Hürri ona efendim bir şeyler söyleseniz de sizden yadigar olarak nakletsem dedi. O zaman Ebu Hafs-ı Haddad Hazretleri, işlenen kusur ve hatalara bütün kalbinizle pişman ve üzgün olunuz sözü size nasihatim olsun buyurdu. İslamiyet, Allah'a giden yoldur. Dinin emir ve yasaklarına uyan, dünya ve ahirette mes'ud olur. Allahümme, İnni eûzu bike min hemezâtiş şeyâtîn. Ya Rabbi, şeytanların aldatmasından, şeytanların şerrinden sana sığınırım. Bu duayı mübarek hocam çok okurdu. Cuma günleri mevtaların ruhları tanıdıklarına, evlatlarına gelirler, bir hediye beklerler. Bir Yasin-i Şerif okusa da, sevabını bana hediye etse diye beklerlermiş. Üç şey düşmanlığa sebep olur. Mala tamahkârlık, insanların ikramlarına düşkünlük göstermek, insanların göstereceği itibara önem vermek. İnsanların isteklerine karşı çıkılmadıkça, bulundukları ahlak üzere halim selimdirler. İsteklerine karşı çıkılınca, iyi görünen insanlar, hemen kötü ahlaklı kesiliverirler. Gerçekten iyi insanlar isteklerine karşı çıkılınca da değişmezler. Akıllı, korktuğu şey başına gelmeden önce onun çaresine bakandır. Allah korkusu seni ona ulaştırır ve kendini beğenmekten uzaklaştırır. Dünyayı sevmek Allah sevgisini kalpten götürür. Allahü Teala'dan başkasından korkmak Allah korkusunu kalpten çıkarır. Allah'tan başkasından istemek Allahü Teala'ya olan ümidi kalpten uzaklaştırır. Evliyanın sohbetine kavuşan kimse Allahü Teala'ya kavuşturan yolu bulur. Allahü Teala'yı tanımak demek ona itaat etmek demektir. Ona iman etmek demektir. Allahü Teala'nın haramlarına, yasaklarına dikkat etmek demektir. Bir ibadet ne kadar rızâ-i ilahi için olursa buna ihlas diyoruz. Allah indinde o kadar makbuldür. Din kardeşliğinde bu esastır. Onun için uyusa da makbuldür, uyanık olsa da makbuldür. Allahü Teala ahir ve akibetimize hayır eylesin. Amin.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, günahtan nefret eden ve ibadetten lezzet alan

Bugünkü konumuz Peygamber Efendimizin güzel ahlakından örnekler. Değerli dinleyenler, Peygamber Efendimizin güzel hallerinden, meziyetlerinden, üstünlüklerinden birisi de onun insanlar arasında her bakımdan emin ve güvenilir bir kişiliğe sahip olmasıydı. Onun emin ve doğru sözlü olduğunu yalnız dostları değil, düşmanları bile itiraf etmişlerdir. Hatta o, peygamberliği tebliğ edilmeden önce de doğru sözlü olmasıyla tanınmış ve şöhret bulmuştu. Bu sebeple Mekkeli müşrikler bile kendisinden Muhammedül Emin diye bahsederlerdi. Resulullah Efendimiz'e henüz peygamberliği bildirilmeden önceki zamanlarda Kureyşliler çeşitli sebeplerle duvarları yıkılan Kabe-i Şerif'i yeniden inşa ediyorlardı. Ancak duvarlar yükselip sıra Hacerül Esved taşının yerine konmasına gelince aralarında anlaşmazlık çıktı. Zira bunun mübarek ve şerefli bir iş olması sebebiyle her kabile o mübarek taşı yerine yerleştirme şerefine kendisi kavuşmak istiyordu. İş neredeyse kavgaya dönüşecekti. Tam bu sırada içlerinde yaşlı ve tecrübeli bir kişi buna bir çözüm yolu buldu ve "Ey Kureyşliler, bunun için kavga etmeyelim. Bugün bu işi bırakalım. Yarın sabah buraya ilk gelen kimseyi bu hususta hakem yapalım. O ne derse öyle hareket edelim. Her kabile onun sözüne itaat etsin, böylece bu anlaşmazlık da ortadan kalksın," dedi. Kureyşliler bu gün görmüş ihtiyarın sözünü kabul ettiler ve ertesi günü sabah olunca bütün kabile ileri gelenleri Kabe'de hazır olup ilk gelecek olan şahsı merakla beklemeye başladılar. Onlar kimin geleceğini merakla beklerken Resulullah Efendimizin Kabe-i Muazzama'ya doğru geldiğini gördüler. Oraya ilk olarak onun gelmesi bütün kabileleri fazlasıyla memnun etmişti. Zira Resulullah Efendimizin akıllı, olgun, emin ve güvenilir bir kişi olduğunu hepsi de biliyordu. Bu sebeple bütün kabile başkanları söz birliği halinde "Bu gelen Muhammedül Emin'dir. Kendisine herkesin son derece güvendiği, doğru sözlü ve adil bir kimsedir. Onun hakemliğine canı gönülden razıyız," dediler ve onun dediği gibi yapıp anlaşmazlığı kolayca giderdiler. Resulullah Efendimizin baş düşmanı olan Ebu Cehil bile Peygamber Efendimiz'e o kadar düşman olduğu halde bir gün huzuruna gelip "Ya Muhammed, biz senin şahsını yalanlamıyoruz. Çünkü sen aramızda doğru sözlü ve emin olarak tanınan bir kişisin. Senin yalan söylediğini hiç duymadık. Lakin biz seni değil, sana gelen o kitabı yalanlıyoruz," demiştir. Yine müşriklerden birisi Bedir Savaşı'ndan bir önceki gece Ebu Cehil'i yalnız otururken gördü. Ertesi gün Bedir Savaşı olacaktı. Ancak bu müşrik tereddüt içindeydi. Zira zihninde Resulullah Efendimizle ilgili bir soru işareti vardı. Bunu çözmek için Ebu Cehil'e yaklaştı ve "Ya Ebu Cehil, sana bir şey sormak istiyorum. Bana lütfen doğru cevap ver. Bak, gecenin bu saatinde burada ikimizden başka kimse yok. Sözümüzü kimse duymaz. Bir sen varsın, bir de ben. Şimdi sana soracağım soruya karşılık olarak açıkça ve mertçe doğruyu söyle. Muhammed doğru sözlü bir kimse midir, yoksa yalancı mıdır? Bunu öğrenmek istiyorum," dedi. Ebu Cehil sesini alçaltarak, "Yemin ederim ki o doğru sözlü ve pek emin bir kişidir ve ömründe asla yalan söylememiştir," dedi. O müşrik bu cevap karşısında hayrete düşüp, "Ya Ebu Cehil, madem ki o doğru sözlüdür, peki öyleyse niçin onunla savaşıyoruz? İşte ben bunu anlayamıyorum," deyince Ebu Cehil, "Biz onu değil, onun getirdiği dini istemiyoruz. Onunla bunun için savaşıyoruz. Sen bu işleri anlamazsın. Hadi git işine bak," deyip onu başından savmıştı. Sevgili dinleyicilerimiz, Resulullah Efendimizin üstün vasıflarından, hallerinden, meziyetlerinden birisi de edep timsali olmasıydı. Eshab-ı kiramın arasında otururken cübbesiyle mübarek ayaklarını örter, kendisine çeki düzen verirdi. Umumiyetle sükût etmeyi sever, ihtiyaç dışında konuşmazdı.
Resulullah Efendimizin gülmesi, tebessüm, sözleri açık ve anlaşılır şekildeydi. Onun bulunduğu meclis, insana emniyet telkin eder, huzur ve rahatlık verirdi. Yani onun yanında olanlar, kendilerini her türlü tehlikeye karşı koruma altında ve emniyette hissederler ve bunun içinde gayet rahat, huzurlu ve müsterih olurlardı. Eshab-ı kiram da Peygamber Efendimiz'de gördükleri bu edep sebebiyle onun huzurunda çok edepli olarak başları önlerinde gayet sessiz ve hareketsiz bir şekilde dururlardı. Yani Resulullah Efendimiz'in huzurundayken hiçbir uzuvlarını hareket ettirmezler, kımıldamazlar, nefes alışları bile belli olmazdı. Öyle olurdu ki kuşlar Eshab-ı kiramın bu hareketsiz duruşlarından dolayı onları birer ağaç sanıp üzerlerine konarlardı ve Eshab-ı kiram yine edeplerinden hareket etmezlerdi. Resulullah Efendimiz ayrıca dünya lezzetlerine hiç gönül vermemiş, onlardan ancak yaşamak için zaruri miktarda faydalanmıştı. Mesela yatağı deriden olup içi hurma ağacı iplikleriyle doluydu. Bazen bu yatak üzerine, bazen yere serili bir deri üzerine, bazen de kuru toprak üzerinde yatardı. Kendisi Allahü Teala'nın Habibi olduğu ve bütün kainat onun şerefine yaratılmış olduğu halde yine herkesten çok Allah'tan korkar ve herkesten çok ibadet ederdi. Hatta bazı geceler mübarek ayakları şişinceye kadar namaz kıldığı olurdu. Ebu Seleme Hazretleri, Resulullah bazen öylesine devamlı oruç tutardı ki biz bir daha orucunu açmayacak zannederdik buyurmuştur. Hazreti Ayşe de Resulullah namaz kılarken mübarek göğsü hırıldar, aynen tencere kaynamasını andıran bir ses ve uğultu duyulurdu buyurmuştur. Sevgili Peygamberimiz bazen de ümmetinin günahlarını düşünüp ağlardı. Nitekim bir hadis-i şerifte üzüntüm ve kederim ümmetim içindir buyurmuştur. Başka bir hadis-i şerifte de ey eshabım, Allah'tan en fazla korkanınız benim. Benim bildiğimi siz bilseydiniz az güler, çok ağlardınız buyurmuştur. Sevgili Peygamberimiz çok mütevazıydı. Yine bu hasleti de diğer meziyetleri gibi hiçbir insanda, hatta hiçbir peygamberde bulunmayacak kadar büyük ve emsalsizdi. Resulullah Efendimiz mütevazı olması sebebiyle ata bindiği gibi merkebe de biner, icap ederse arkasına başkasını da bindirirdi. Özellikle yoksulları ziyaret eder, fakirlerin yanında oturur, kölelerin bile davetine giderdi. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde Hristiyanların İsa aleyhisselamı uzun uzun methettikleri gibi beni de öyle methetmeyiniz. Zira ben de sizin gibi bir kulum. Bana Allah'ın kulu ve Resulü deyiniz buyurmuşlardır. Tevazu sahibi olan sevgili Peygamberimiz bir sene sırtına sade bir şilte vurulmuş deve üzerinde hacca gitmişti. Oysa Müslümanların durumu iyiydi. Birçok memleket fethedilmiş, ganimetler elde edilmişti. Ama o gösterişi değil, sadeliği severdi. Zenginlerle değil, fakirlerle oturup kalkmaktan hoşlanırdı. Allahü Teala ona, istersen Mekke'nin taşlarını senin için altın yapayım buyurduğu halde, o bunu istememiş, ihtiyaçlı bir kul olmayı tercih etmişti. Sevgili Peygamberimiz merhametleri sebebiyle ölen bir kimsenin eğer günahları varsa kabrinde azap çekmemesi için geride kalanların ölen o kimse için neler yapmaları lazım geldiğini de bildirmişlerdir. Bir hadis-i şeriflerinde ölünün mezardaki hali imdat diye bağıran denize düşmüş kimseye benzer. Boğulmak üzere olan kimse kendisini kurtaracak birini beklediği gibi meyyit de anasından, babasından, kardeşinden, arkadaşından gelecek bir duayı gözler. Kendisine bir dua gelince dünyanın hepsi kendine verilmiş gibi sevinmekten daha çok sevinir. Allahü Teala yaşayanların duaları sebebiyle ölülere dağlar gibi çok rahmet verir. Dirilerin de ölülere hediyesi onlar için dua ve istiğfar etmektir buyurmuşlardır.
Sonuç olarak Resulullah Efendimiz her bakımdan üstün yaratılmıştı. Merhameti, şefkati, tevazu ve diğer bütün güzel huyları ve halleri bütün insanlardan, hatta diğer bütün peygamberlerden üstündü.

Şiirlerle Menkıbeler. Behaeddin Zekeriya. Rahmetullahi aleyh. Dinin temeli takvadır. Bu zat buyuruyor ki, haramları terk etmek her mümin üzerine farzdır ki mühimdir pek. Nitekim bu hususta Kur'an'da Cenab-ı Hak, Allahü Teala'dan korkunuz buyurarak, yasaklardan kaçmanın emirleri yapmaktan çok mühim olduğunu ediyor bize beyan. Zira Allah'tan korkmak, günah işlememektir. Yani vera ve takva, dinde temel demektir. İslam'da en kıymetli, üstün şey, takva oldu. Dininizin temeli takvadır, buyuruldu. Haramlardan kaçmaya böyle çok ehemmiyet verilmesinde ise şudur ki asıl hikmet, sakınacak şeylerin daha çok olmasıdır. Faidesinin dahi fazla olmasındandır. Bir işte nefse uymak ne kadar az olursa, faydası da o kadar fazla olur hülasa. Hem de günah işlemek nimete nankörlüktür. Bu da Allah indinde pek fena ve kötüdür. Bir günde buyurdu ki, öldükten sonra dahi hiç unutulmamayı istiyorsan eğer ki, sakın Rabbine karşı eyleme günah isyan. Günah işlememekle yükselir çünkü insan. Ve onun bu işini Rabbimiz beğenerek, o kul için hususi yaratır ki bir melek, o melek mahşer günü o kimsenin elinden tutup cennet içine götürür ebediyen. Kim Allah korkusundan ağlarsa gözyaşıyla, o göz yanmayacaktır cehennem ateşiyle. Gözlerden bir damla yaş düşerse Allah için, Allah çok günahını affeder o kişinin. Ey Allah'a ihlasla iman eden insanlar! Gafletten uyanın ki şiddetlidir azaplar. Hem de insanlar için yanıyorken cehennem, siz nasıl rahat rahat uyursunuz böyle hem? Cehennem şimdi vardır, bekler günahkarları. Öyleyse ateş bilin haram ve günahları. Bir gence buyurdu ki, oğlum, senin maksadın sadece yemek içmek olmasın, aman sakın. Dünyada bir günahı terk ederse bir insan, cennette onun aslı edilir ona ihsan. Oğlum, şöyle düşün ki, ölürsün bir gün artık. Bu düşünce içinde yap ölüme hazırlık. Allah'ı sevdiğini söylüyorsun ey insan. Peki nasıl yaparsın ona günah ve isyan? Ölüm ve ahireti düşün ki ey evladım. Ecelin yaklaşıyor ardından adım adım. Henüz ecel gelmeden kendine gel ki artık. Zira öldükten sonra fayda etmez pişmanlık.

İbrahim bin Ethem Hazretleri buyuruyorlar ki, temiz ve helal ye de ister sabaha kadar nafile ibadet et, ister uyu.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
4: TGRT FM Haber.
5: Nafaka işinde neler olacak, bunu da konuşacağız. Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer alıyor. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Akşam gazetesinde ilk sayfada manşette. Türkiye'ye dost olan kazanacak diye yazılmış. Kira ve tahliye davalarına sınır. Artık öyle yıllarca sürmeyecek kira davaları, tahliye davaları. Daha kısa sürede tamamlanacak. Ne kadar sürecek? Getirisi ne? Bunu da anlatacağız. Son olarak Ekonomi gazetesinde dış ticarette rota yeniden çiziliyor manşeti atılmış. Efendim şimdi hızlıca geçtik ama dediğim gibi detaylarına bakacağız. Haberlerimizle birlikte gazeteleri konuşacağız. Neler anlatmaya isteniyor haberlerde. Aydınlığa doğru bugünkü etiketimiz. Mesajlarınızı bekliyoruz efendim. X'ten yani Twitter'dan. Günaydın Türkiye başlıyor.
6: Türkiye zengin toryum kaynaklarına sahip. Toryum o kadar değerli ki sadece bir tonu tam 1 milyon varil petrole eşdeğer. Türkiye toryum rezervlerini nükleer teknolojide kullanmak için Danimarkalı bir şirketle işbirliğine gitti az sonra. Kiralık ev bulmak adeta sınava dönüştü. Bazı ev sahipleri kiracı adayından maaşını, mesleğini ve eski ev sahibinin referansını istiyor. Sınavı geçen aday kiracı olabiliyor az sonra.
5: Efendim ne yazık ki bir yangın haberiyle başlayacağız. Antalya'da iki farklı ilçede yangın haberleri geldi efendim. Anlatayım detaylarını hemen. Aksu ve Kepez ilçelerinde orman yangını çıktı. Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyorlar. Karaöz, Ekşili, Kızıllı ve Çamlıbel mahallelerindeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. 3 uçak, 9 helikopter, 110 arasöz, 4 iş makinesi ve 610 personelle şu anda yangınlara müdahale ediliyor. Aynı zamanda rüzgar da oldukça etkili, bu yüzden çok geniş bir alana yayılıyor. Aksu'da başlayan bu yangın Kepez'e de sıçradı. Kuzey Çevre Yolu'yla Antalya-Isparta Karayolu'nun Antalya merkezden Kuzey Çevre Yolu'na kadar olan bölümü tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürüyor. Aynı zamanda rüzgarın hızıyla bir mahalleden diğerine sıçrayan yangında alevlerini tehdit ettiği beton fabrikasında vinçler de devreye girip su sıkarak yangına müdahale etti efendim. Yeni bir gelişme olduğu takdirde de programımız boyunca aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan konut sorununu çözmeye yönelik peş peşe müjdeler verdi. Buna göre yarısı bizden kampanyası biliyorsunuz bitiyordu. Ama Erdoğan Aralık 2027'ye kadar bunun uzatıldığını söyledi. Kiralık konut projesinde de ilk kuralar önümüzdeki ay, Ekim ayında çekilecek. Erdoğan aynı zamanda İsrail ve Yunanistan'ın tehditkar açıklamalarına da cevap verdi. Can alıp can verdiğimiz topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız dedi.
7: İstanbul'daki 2 milyon vatandaşımızı güvenli ve afetlere dirençli yuvalarına kavuşturmuş olacağız. Yarısı bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz. Gelecek yılda vatandaşlarımız yarısı bizden kampanyamızdan faydalanabilecekler.
8: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın depreme dayanıksız binaların dönüşümünü hızlandırmak amacıyla başlattığı yarısı bizden kampanyasının uzatıldığını açıkladı. Kiralık konut projesinde ise ilk kuralların çekileceği tarihi paylaştı.
7: İstanbul'da yapacağımız 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızla buluşturacağız. Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzu kurasını çekeceğiz.
8: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından konuştu. İsim vermeden İsrail ve Yunanistan arasında yapılan Aşil Kalkanı savunma anlaşmasına göndermede bulundu.
7: Vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemez. Can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz.
8: Erdoğan bölgeyi ateş çemberine çeviren İsrail'e tepkiliydi.
7: Tüm bölgemize rahat bir nefes aldıran İslamabad mutabakatını akim bırakan da yine İsrail'in yalanları ve sabotajlarıdır. En küçük bir barış ihtimalini bile kendisine tehdit gören bu radikal zihniyet değişmedikçe bölgemizdeki kriz fırtınası dinmeyecektir.
8: Erdoğan, Türkiye'ye karşı hasmane tutum sergileyenlerin her zaman kaybedeceğini vurguladı.
7: Ülkemizin güçlenmesinden, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf etmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremezler. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir.
8: Erdoğan sözü ekonomiye getirdi. Türkiye ekonomisini kalkınma ve büyüme rotasında tutmayı sürdürüyoruz dedi.
7: Enflasyonla mücadeledeki kararlı duruşumuz sürecektir. Milletimizin refahını artıracak, ekonomimizin yapısal sorunlarına kalıcı çözümler üretecek adımları atmaya devam edeceğiz.
5: Tabii vatandaşların büyük bir bölümü bu haberi müjdeyle karşıladı efendim. Bunun sebebi de hala daha kentsel dönüşüme girmemiş evler var. Maddi durumunu tam olarak rahatlatamamış. Bu yüzden evlerini yaptıramayanlar var. Onlar için de bir yıllık bir sürede oldukça uzun ve en azından bundan sonrası için daha plan yapılabilir bir süre. Yarısı bizden bir yıl daha uzadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjdeydi efendim. İstanbul'un birçok noktasında şu anda kentsel dönüşümden binalar yıkılıyor, yeniden yapılıyor. Hatta süre bitiyor diye biraz aceleye getirilenler de, hızlı hızlı yapılmaya çalışılanlar da olmuştu. Hem müteahhitleri hem de vatandaşın elini oldukça rahatlatan bir müjde oldu bu. Yeter ki deprem korkusu artık hayatımızdan çıksın. Biz zaten depremden değil, evlerimizden korkmalıyız. O korkuyu da üstümüzden atarsak ve yapı stokumuzu iyice tazelersek ondan sonrası daha rahat olacaktır. Deprem artık hayatımızdan çıkar. Tıpkı Japonya'daki gibi bir deprem olduğunda sadece işte böyle sallandık ama çok şükür hiçbir canımıza zarar gelmedi diye haberlerini yapmak istiyoruz artık. Onlarca vatandaşımızın ölüm haberini vermektense. Devam edelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik açılan davada bir duruşma günü daha geride kaldı. Tutuksuz sanıklar savunma yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu da söz hakkı aldı.
8: Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu mahkemede savunma yaptı. Hırvatistan'a aktarılan 390 bin avroluk para hareketliliğini aile içi borç olarak açıkladı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının ikinci celsesinin 13. günü de geride kaldı. Mahkemede savunma yapan Mehmet Selim İmamoğlu, Hırvatistan'a transfer edilen yüz binlerce avroluk parayı annesi ve dedesinden borç aldığını söyledi. Oğul İmamoğlu ayrıca satın aldığı 772 bin liralık yelkenlinin parasını da babası Ekrem İmamoğlu'nun verdiğini iddia etti. Ludio isimli teknenin bedelini babamdan aldığım borçla ödedim dedi. Tutuksuz sanık iş insanı Necmettin Şimşek de mahkemede konuştu. İmamoğlu ve yönetimine yönelik iddialarda bulundu. Başakşehir'deki okul inşası ile ilgili de konuşan Şimşek, yatırımın tamamının kendi öz kaynaklarıyla yapıldığını ama yönetimin bunu çarpıttığını savundu. Şimşek, İmamoğlu ve şürekası şov yaptı. 200 bin dolarımızdan dolduk ifadelerini kullandı.
5: AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Saracoğlu Üsküdar Belediyesi önünde konuştu. Cumartesi günü yapılan salt çoğunluğun sağlanamadığı başkan vekilliği seçimine değinen Saracoğlu, CHP'li ve yeni partili meclis üyelerini hizmetsizlikle suçladı.
9: Üsküdar Belediye Meclisi'nde Üsküdar'a hizmet konuşulmuyor değerli arkadaşlarım. Böyle bir ciddiyetsizliğin içinde bulunmak istemiyoruz. Ve bu durumu Cumhur İttifakı meclis üyelerimiz ve arkadaşlarımızla beraber Üsküdarlı komşularımız adına hep beraber protesto ediyoruz.
8: Üsküdar Belediyesi önünde protesto yapıldı. AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcıoğlu Cumhur İttifakı adına konuştu.
9: Bugün ortaya koyduğumuz tavır Üsküdar'a daha iyi hizmet edilmesi gerektiğini vurgulama tavrıdır.
8: Sarıcıoğlu, cumartesi günü gerçekleştirilmeyen başkan vekilliği seçimine katılmayan CHP'li ve yeni partili meclis üyelerine tepki gösterdi.
9: Gerekli çoğunluğun oluşmasını engelleyerek belediye başkan vekili seçimin yapılmasına mani oldular. Üsküdar Belediye Meclisi siyasi hesaplara göre kapısı açılıp kapanacak bir salon değildir.
8: Taha Sarıcıoğlu yeni tarihinde yapılacak başkan vekilliği seçiminde Cumhur İttifakı olarak 21 meclis üyesiyle eksiksiz katılacaklarını söyledi.
5: Feshedilen Gelecek Partisi'nin genel başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı'nın hakaret soruşturması kapsamında Ankara Adliyesi'nde ifade verdi.
10: Feshedilen Gelecek Partisi'nin genel başkanı Ahmet Davutoğlu 2021 yılında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanmıştı. Davutoğlu o ifadeler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.
11: İnandığım doğrular çerçevesinde görüşlerimi beyan etmeye devam edeceğim.
10: Davutoğlu'na destek için Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'la Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da adliyeye geldi.
11: Desteğine esirgen ve bugün de yanımda olan genel başkanlarımıza teşekkür ediyorum.
10: Davutoğlu şüpheli sıfatıyla ifadesini verdikten sonra Ankara Adliyesi'nden ayrıldı.
5: Geçelim dış gündeme efendim. Orta Doğu yangın yeri. İran Savaşı'nın kilit noktası Hürmüz Boğazı'nda tansiyon her geçen gün daha da yükseliyor. Tahran yönetimi boğazın girişinde kısıtlı bölge ilan edeceğini duyurdu. İran izinsiz geçen tüm gemileri yaptırım listesine alacak.
10: Orta Doğu'da gerilim bu kez Hürmüz Boğazı'nın dışına taşıyor. İran, ABD deniz ablukasına karşı radikal bir adım atmaya hazırlanıyor. Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı girişinde kısıtlı bölge ilan edeceğini ve izinsiz geçen tüm gemileri yaptırım listesine alacağını duyurdu. Kararı İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai açıkladı.
12: Hürmüz Boğazı tamamen kapalıdır. Geçiş yapmaya çalışan gemiler darbe alıyor. ABD uçak gemisinin üzerinde yerli uçak savar füzemizi test ettik. Özel füzemiz Amerikalılara cehennemi yaşattı ve kaçmak zorunda kaldılar.
10: Sahadaysa sıcak temas sürüyor. ABD İran'a ait 3 petrol tankerini vurduğunu açıklarken devrim muhafızları da 3 ABD gemisi ve 3 tankeri hedef aldığını duyurdu. Çatışmalar nedeniyle Hürmüz'den günlük gemi geçiş sayısı ortalama 5'e kadar geriledi. Dev tankerlerin boğazdan çıkışı neredeyse tamamen durdu. Tahran, Umman'la yeni bir uluslararası koridor kurarak geçişleri kendi denetimine almayı hedefliyor. Uzmanlara göre İran, Umman'la varılacak anlaşmayı Washington'a kabul ettirmek için kısıtlı bölge kartını masaya sürüyor. ABD kabul etmezse bölgedeki deniz trafiğinin ve sigorta maliyetlerinin tamamen kilitlenmesi bekleniyor. Hürmüz'deki bu kör düğüm çözülmezse küresel enerji piyasalarını çok daha büyük bir kriz bekliyor.
5: İsrail, Lübnan'da işgal ve katliama devam ediyor. Ülkenin güneyinde ikisi bebek, 11 sivil hava saldırısında öldürüldü. Gazze'de ise İsrail'in bıraktığı enkazdan 100 Filistinli daha çıkarıldı. Cenazede öfke ve gözyaşı vardı.
10: İsrail, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını şiddetlendirdi. Soykırımcı İsrail ordusunun güneydeki Kfar Reman kasabasına düzenlediği hava saldırısında ikisi bebek, çok sayıda sivil katledildi. Saldırıda doğrudan yerleşim yerlerine hedef alındığı açıklandı.
13: Oğlum işte burada yaralandı. Az önce klinikten döndük. Böbreğinde bir şarapnel parçası vardı.
10: Kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşmak için arama çalışmalarını sürdürüyor. İsrail ordusunun saldırılarında bir sivil araçta drone'la vuruldu. Araçta bulunan iki sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Gazze ise yine toplu cenaze törenine sahne oldu. Zeytun Mahallesi'nde İsrail saldırısında yıkılan evlerin enkazından çıkarılan yüzden fazla Filistinli için cenaze töreni düzenlendi. Enkazdan çıkarılanlar arasında 70'ten fazla çocuğun bulunduğu açıklandı. Filistin bayraklarına sarılı cenazeler şehitler mezarlığına götürüldü. Son saldırılarla birlikte 2023'ten bu yana katledilen Filistinli sayısı 73.500'e çıktı.
5: Yemen'de Suudi destekli Yemen ordusu İran destekli Husilere karşı büyük taarruz başlattı. Husi kontrolündeki kritik El Cef bölgesinde ilerleyen ordunun Husi ana karargahına ilerlediği öne sürülüyor.
10: Suudi Arabistan destekli Yemen ordusu İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelerde kapsamlı bir operasyon başlattı. Yemen'in kuzeydoğusunda Husilerin denetimindeki kritik El Cevf cephesinde çok sayıda mevzi ve askeri kamp ele geçirildi. El Cevf, Husilerin başkenti Sana'ya yaklaşık 170 kilometre mesafede bulunuyor. Hükümet güçlerinin El Lebenat kampı da dahil olmak üzere stratejik noktaları kontrol altına aldığı açıklandı. Operasyonların Harat, El Beyda, Taiz ve El Cerrahi cephelerine de yayıldığı ifade ediliyor. Ele geçirilen bölgelerde Husilerin lideri Abdülmelik El Husi'nin posterlerinin yırtıldığı görüntülerde sosyal medyada paylaşıldı. Ancak uzmanlara göre İran desteğinin de dahil olması durumunda Husi mevzilerin kısa sürede düşmesi beklenmiyor.
5: Gazze, İran, Yemen, Lübnan, Orta Doğu'nun her yerinde bir yangın var efendim. Ve o savaşlar kolay kolay bitecek gibi durmuyor. Bitse bile başka bir yerden patlak veriyor. Yıllar önce Suriye'yi konuşuyorduk, Irak'ı konuşuyorduk, Afganistan'ı konuşuyorduk. Belki yarın öbür gün tekrar buraları konuşmaya başlayacağız ama bugünün gündemi de farklı. Orta Doğu'daki o yangın kolay kolay bitecek gibi durmuyor. Tabii birinci gündem maddesi şu anda bütün dünyayı da ilgilendiren İran-Amerika Birleşik Devletleri savaşı. O savaş ne zaman bitecek, ne olacak hiç bilmiyorum ama bu gerilim böylesine tırmanmaya devam ederse işler daha da sarpa saracak gibi duruyor. Şimdi ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner. Rusya'nın ardından Ukrayna'da da temaslarda bulundu. Bir de orada var savaş. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski savaşın kış aylarında da sürebileceği mesajını verdi.
10: Rusya-Ukrayna savaşında diplomasi trafiği yeniden hız kazandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner önce Rusya'da ardındansa Ukrayna'da kritik temaslarda bulundu. İki isim Moskova'da Rus lider Vladimir Putin'le yaptıkları görüşmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile bir araya geldi. Masadaki en sıcak başlık yaklaşan kış ve olası barış müzakereleriydi. Görüşmenin ardından konuşan Zelenski barış için ümitli konuşmadı.
14: Savaş kışında devam edecek gibi görünüyor. Steve Witkoff, Jared Kushner ve Avrupalı ortaklarımızla detayları konuştuk. Hem hava savunma hem de enerji desteğini kapsayan kritik bir kış paketine güveniyoruz.
10: Görüşmede ABD, Ukrayna ve Avrupa arasında yeni bir zirve kararlaştırıldı. Zelenski, Moskova'nın da dahil olacağı üçlü görüşme masasının yeniden kurulabileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin önümüzdeki yıl Patriot sistemlerinin üretimini artıracağını vurgulayan Ukrayna lideri taraflara esprili bir mesaj da gönderdi.
14: Bugün Kiev'deki varlığınız başkentteki vatandaşlarımız için Patriot sistemlerinden bile daha etkiliydi. Teşekkür ederim. Daha sık gelin. Bu sayede halkımız biraz olsun nefes alma fırsatı buluyor.
10: Kushner ve Witkoff'un ilk kez gerçekleşen Kiev ziyareti savaşın geleceğini belirleyecek diplomatik hamlelerin hız kazanacağını gösteriyor.
15: мы не располагаем.
10: Kritik görüşmeye ilişkin olarak Moskova'dan da açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov görüşmeyi barışa doğru giden ufak bir adım olarak niteledi.
15: Безусловно, любые попытки
16: az ya da çok etkili olan her çaba kuşkusuz barışa doğru atılmış küçük bir adımdır. ABD'li müzakerecilerin barış çabalarına gerçekten değer veriyoruz. Putin de bizzat Başkan Trump'ın çabalarına büyük değer verdiğini ve bu barış arayışına olan bağlılığından dolayı Başkan Trump'a minnettar olduğunu söyledi.
10: Kremlin sözcüsü üçlü görüşmelere kapıyı kapatmıyoruz diye ekledi.
5: Almanya'da aşırı sağcı parti AfD'nin seçim zaferi akıllara Nazi Almanyası'nı getirdi. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez aşırı sağcı bir partinin seçim kazanması birçok kişiyi tedirgin etti.
10: Alman siyaseti 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en sarsıcı seçim sonuçlarından biriyle karşı karşıya. Saksonya, Anhalt eyalet seçimlerinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi AfD oyların %43,8'ini alarak tarihi bir zafere imza attı. 2021 seçimlerinde %20,8 oy alan AfD'nin elde ettiği bu sonuç, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Almanya'da oluşan siyasi düzen açısından tarihsel bir kırılmaya işaret ediyor. AfD'nin zaferi 1933 yılında Adolf Hitler liderliğindeki Nazi Partisi %43,9 oy alarak birinci parti olmasının ardından bir ilk olma özelliği taşıyor. Hitler 1933 yılında başbakan olmasından bir yıl sonra devlet başkanı seçilmiş ve bu görevi öldüğü 1945'e kadar bırakmamıştı. Ülkede demokratik seçimler ancak 2. Dünya Savaşı'nın ardından 1949 yılında Batı Almanya'da yapılabilmişti. Bu eyalette sağ aşırılıkçı grup olarak sınıflandırılan AfD, Almanya genelinde de sağ aşırılıkçılık şüphesiyle Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın gözetimi altında. Partinin gençlik oluşumu ise federal düzeyde aşırı sağ olarak sınıflandırılıyor. Partinin tavrının özgür demokratik düzenin temel ilkelerine, özellikle de anayasada yer alan insan onurunun güvencesine karşı olduğu savunuluyor. AfD ise bu sınıflandırmaya itiraz ediyor. Analistlere göre gelecek yıl Avrupa genelinde yapılması planlanan seçimlerle birlikte AfD'nin bu çarpıcı başarısı İtalya, İspanya ve Fransa'da da aşırı sağ zaferinin habercisi olabilir.
5: Bu konuyu daha uzun süre konuşacağız gibi. Çünkü sadece bir seçim kazanma ya da kaybetme olarak bakılmaması gerekiyor işe. Aşırı sağ ve ırkçılığın Avrupa'da yeniden dirilişi, hem de bu kez resmi olarak. Şimdi faşist rüzgarı Elif keser mi başlıyorlar Hürriyet gazetesinde. Elif kim? Sol partinin başbakan adayı Elif Eralp. Almanya'da aşırı sağcı AfD'nin Saksonya Anhalt eyaletindeki seçimden zaferle çıkması Avrupa'yı titretti. Faşist lider Alice Weidel'in bir sonraki sınavı 20 Eylül'deki Berlin seçimleri. Berlin'de karşısına sol partinin başbakan adayı Elif Eralp çıkacak efendim. AfD'nin hedefi iktidar. Peki iktidara gelirse ne olacak? Asıl soru işareti bu. O zaman işte işler daha da karışacak Almanya'da. Özellikle göçmen politikaları, yine Avrupa'daki diğer ülkelerle ve Rusya ile olan ilişkilerin değişmesi, Amerika Birleşik Devletleri'ne olan yaklaşım, bunların hepsi değişebilir. Böyle bir durumda o zaman gözden geçirilecek birçok konuda ortaya çıkabilir. Bu yüzden bütün Avrupa'nın ve dünyanın dikkatle takip ettiği bir konu bu. Biz de dediğim gibi önümüzdeki saatlerde de bunu uzun uzadıya konuşmaya devam edeceğiz. Hatta önümüzdeki günlerde, belki haftalarda da göreceğiz efendim. Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de cezaevinde hayatını kaybettiği o gece yeniden mercek altına alındı. O dönem cezaevinde görevli olan 11 gardiyan hakkında gözaltı kararı verildi. Onu yakalandı. Bir gardiyansa firari. Peki o gece neler yaşandı? Kozinoğlu'na zamanında müdahale edilmedi mi? 15 yıl sonra raftan indirilen dosyada işte tüm bu soruların cevapları aranıyor.
17: K kamuoyunu derinden yaralayan ve toplum vicdanında iz bırakan, aydınlatılması beklenen her olay bizim görevlerimiz içerisindedir.
10: Adalet Bakanı Akın Gürlek hiçbir dosyanın karanlıkta kalmayacağını bu sözlerle vurgulamıştı. Şüpheli ölüm dosyaları 15 yıl sonra yeniden açıldı. Kamuoyunda derin iz bırakan o dosyalardan biri de eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde hayatını kaybetmesiydi. Ölüme ilişkin soruşturmada 10 cezaevi gardiyanı gözaltına alındı.
18: Ortada bir suç varsa mutlaka bir fail vardır.
10: 2011 yılında Ergenekon soruşturmasında tutuklanan Milli İstihbarat Teşkilatı eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu ifadesine günler kala cezaevinde hayatını kaybetti. Ölümü kayıtlara kalp krizi olarak geçti. Ancak asıl soru o anlarda yaşananlardı. Kozinoğlu'na zamanında ve doğru müdahale edilmediği tartışma konusu oldu. Dosyada zehirlenme iddiası da gündeme geldi. Dizilere dahi konu olan Kozinoğlu dosyasında yıllar sonra yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta ölümündeki şüphelerin araştırılması için dosya faili meçhul dairesine gönderilmişti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği sırada cezaevinde görev yapan 11 gardiyan hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 10'u yakalandı, bir gardiyanın ise yurt dışında olduğu belirlendi. Firari şüpheli dosyanın en kritik isimlerinden olan Ferhat Veysi Gül. Gül, Kozinoğlu'nun koğuşundan sorumluydu. İddiaya göre Kozinoğlu koğuşta fenalaşınca acil durum butonuna basıldı. Merkezi panodaki alarmı gören gardiyan Gül müdahale etmek yerine radyonun sesini sonuna kadar açtı. Böylece diğer gardiyanların alarmı duymasını engelledi. Kozinoğlu'nun ölümünün ardından başka bir cezaevine görevlendirilen Gül, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden 17 gün sonra yurt dışına kaçtı. Soruşturma ile ilgili sosyal medya hesabından bilgi veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, cevapsız kalan tüm dosyaların üzerine kararlılıkla gidileceğinin altını çizdi.
19: Faili meçhul cinayetlerin, şüpheli ölümlerin ve kamu vicdanında cevapsız kalan dosyaların üzerine aynı kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Hiçbir dosyanın unutulmasına, hiçbir şüphenin araştırılmadan bırakılmasına müsaade etmeyeceğiz.
5: Ve Gülistan Doku dosyası yeni bir perde aralandı. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen FBI raporunda kilit isim Umut Altaş cinayeti itiraf etti. Gelişmenin ardından TGRT Haber'e konuşan abla Aygül Doku'ysa ilginç bir iddiada bulundu. Gülistan'ın yerini bilenler, bizzat gömenler var dedi.
20: Anlatacağım ama sen de kimseye söyleme, olur mu? Yok, bildiğim her şeyi savcıya anlatacağım.
21: Ebru Başsavcımız dosyaya geldiği zaman Gülistan'ın yerini değiştirmeye gittiler. Sırf biz Gülistan'a ulaşmayalım diye.
10: Umut Altaş'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI'ye verdiği ifadesi ortaya çıktı. Gülistan Doku dosyasında yıllar sonra itiraf geldi.
16: Gülistan aracın arka koltuğuna oturdu. Tartışma sonrası bağırmaya başladı. Türkay Sonel de torpidodan siyah renkli bir tabanca çıkardı ve ardından Gülistan Doku'yu vurdu.
10: İddiasına göre cinayetin ardından Doku'nun cansız bedenini birlikte bagaja taşıdılar. Sonel Altaş'a sus, kimseye bahsetme, babam işi halledecek dedi. Gülistan'ın ablası Aygül Doku bu gelişme üzerine sessizliğini bozdu. TGRT Haber'e konuştu. Umut Altaş'ın bu detayları daha önce de sızdırdığını söyledi.
21: Umut Altaş daha önce cinayeti anlatmıştı. Sadece kendi dahili olduğunu söylememişti. Sadece Umut Altaş bunu itiraf etti. FBI'ya itiraf etti ve bu da artık çok önemli bir delil olarak dosyamıza girdi.
10: Abla Doku, Gülistan'ın yerinin değiştirildiği ve bazı kişilerin yerini bildiğini iddia etti.
21: Gülistan'ın yerini bilenler var bugün. Kim var? Şükrü Eroğlu var. Koruma. Fatih Özmen var. Korucu. Bunlar bizzat Gülistan'ın kendi elleriyle gömen insanlar.
10: Bu iddiaların yanı sıra kamera ve hastane kayıtları ile ilgili dikkat çeken açıklamalar da yaptı.
21: Gizli Şubat'ın söylediği her şeyde çıkıyor. Kameraları kayıtsız bırakacaklar diyor. Evet, kameralar silinmiş bugün. Hastane kayıtlarının silinmesi, Gülistan'ın telefonunun Instagram hesabına girilmesi.
10: Dosyada sona gelindiğini ifade eden Aygül Doku'nun artık tek bir isteği var.
21: Bu olay bitmişti. Gülistan bulunsun ve bu katiller, örtbaççılar adalete hesap versin.
5: Yandarı! Türkiye zengin toryum kaynaklarına sahip. Toryum o kadar değerli ki sadece bir tonu tam 1 milyon varil petrol eşdeğer. Türkiye toryum rezervlerini nükleer teknolojide kullanmak için Danimarkalı bir şirketle işbirliğine gitti işte. O anlaşmanın detayları.
0: Tenmak'la Kopenhagen Atomics arasındaki imzanın tabii farklı bir özelliği var. Toryum ülkemizin çok yoğun bir şekilde ülkemizde bulunan, dolayısıyla bu anlamda yakıtın dışa bağımlılığının olmayacağını düşündüğümüz bir teknoloji olduğu için ayrı bir önemi var.
10: Sadece tek bir tonu tam 1 milyon varil petrole bedel, nükleer enerjide dışa bağımlılığı tamamen bitirecek tarihi imzalar atıldı.
0: Bu işbirliği ümit ediyorum netice verecek ve bu alandaki çalışmalar ileride ticarileşebilecek bir ürüne dönüşecek.
10: Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Tenmak'la Danimarkalı nükleer teknoloji şirketi Kopenhagen Atomics ortaklık kurdu. İki enerji devi arasında atılan imza enerjide tam bağımsızlık çağını başlatacak.
0: Dünyada birçok ülke bu teknolojiyi geliştirmekle alakalı çalışıyor. Türkiye'de bu konuda önemli faaliyetler içerisinde ve birçok proje paralel bir şekilde yürüyor.
10: Anlaşma kapsamında Eskişehir ve Malatya'daki dev toryum kaynakları küçük reaktörlerde yakıt olacak. Ergimiş tuz teknolojisiyle de kaza riski sıfıra inecek.
0: Ama biz de farklı teknolojileri ülkemize nasıl kazandırabiliriz. Çünkü bunların hangisi daha ileri gidecek ve gerçekten aslında ticarileşecek, bu süreçte önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bu belli olacak.
10: Türkiye 374 bin tonluk toryum rezerviyle dünyada 6. sırada. Türk mühendisler de artık bu kaynaktan yerli yakıt üretecek. Bu yakıt diğer ülkelere de satılacak.
0: Türkiye'de gerek Türkiye'deki yatırımcılar bizim kamu kurumlarımızla beraber ortak bir şekilde bu projeleri yürütmeye gayret ediyorlar.
10: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 2040 yeni enerji mimarisini de duyurdu. Fosil yakıt yerine elektrikli araçların sayısı artacak. Hedef 2035'e kadar yollarda 10 milyon elektrikli araç. Doğalgaz depolarının kış öncesi dolu olduğunu belirten Bayraktar, Akkuyu'nun ilk reaktörünün birkaç ay içinde açılacağını da müjdeledi.
5: Efendim, 4000 Bitcoin çalındı, işlemler durdu. İnanılmaz bir sayı. 4000 Bitcoin. Bitcoin adaklı Liquid Network Federasyon cüzdanındaki yaklaşık 4000 Bitcoin'in çalındığını açıkladı. Yaklaşık 320 milyon dolar değerindeki varlıkların güvenlik açığını tespit eden saldırganlar tarafından ele geçirildiği belirtilirken ağdaki yeni işlemler de durduruldu. İnanılmaz bir rakam efendim. 4000 Bitcoin tam 320 milyon dolar. Yani müthiş bir servet bu hırsızların eline geçti firmanın iddiasına göre. Çok çok büyük bir rakam, bakalım bir yerden çıkacak mı? Çok zor. Özellikle kripto varlıklarda herhangi bir şekilde ürün, mal başka bir hesaba geçerse geçmiş olsun. Zaten derdinizi kime anlatacaksınız? Antalya, Adana ve Kayseri'de yangınlarla mücadele edildi. Antalya ve Adana'da çalışmalar sürerken Kayseri'deki yangın ise söndürüldü.
8: Yangın büyüdü. Alevlerin önüne geçmek için tüm gün mücadele edildi. Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangınında rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler tehdit etti. Riskli bölgelerde bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi. Mücadele akşam saatlerinde 110 arazöz ve su ikmal aracı, 4 iş makinesi, 610 teknik personel ve yangın işçisiyle sürdü. Karaöz Mahallesi'nde başlayıp rüzgarın etkisiyle Yeşil Karaman Mahallesi'ne sıçrayan alevler ve yoğun duman yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Manavgat'tan bile görüldü. Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını da rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangının yaklaşık 70 hektarlık alana ulaştığı bildirildi. Yangına müdahale sırasında bir arazözün devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye götürüldü. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çıkan orman yangını ise söndürüldü.
5: Efendim, eğitim öğretim yılı ana sınıfı 1. ve 5. sınıflar için erken başladı. Okula uyum süreci için okul erken başlayan çocuklar kadar anne babalar da heyecanlıydı.
10: Kimi annesinin elini bırakmadı, kimi gözyaşlarına hakim olamadı.
1: Kimi de okula dünden hazır. Onlardan biri de tabii ki de Defne. Okula hazır mısın Defne?
2: Hazırım.
1: Heyecanlı mısın?
2: Heyecanlı.
22: Okul öncesi ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıflar için uyum haftası başladı. Heyecanlı mısın?
2: Evet.
22: Ne için geldin buraya?
2: En sondayım bak. 1. sınıfta okuma yazma öğrenmeye.
23: Çok heyecanlıyım. Yeni sınıf, yeni arkadaşlar.
2: Mutluyum. Okul güzel bir şey. Seviyorum.
1: 2026-2027 eğitim öğretim yılı uyum haftası kapsamında ana sınıfı 1. sınıf ve 5. sınıflara bir hafta öncesinden başladı.
24: Çok hızlı büyüyorlar. İkisi birden. Ablası 1. sınıfa başladı. Kardeşi de ana sınıfına başladı. Heyecanlıyız.
1: Şimdi ne yapacaksın okulda peki?
2: Ben oynayacağım. Ne yapacağım bilmiyorum.
1: Bilmiyor musun? Annesi Alparslan okulda ne yapacağını bilmiyor. Biraz da heyecanlı sanırım. Siz ne hissediyorsunuz bir veli olarak?
25: Ben de heyecanlıyım.
1: Kiminle geldin buraya?
2: Annemle.
1: Heyecanlı mısın? Ne hissediyorsun?
2: Heyecanlıyım.
1: Annenin de kolunu bırakmıyorsun.
2: Evet.
1: Ve şimdi öğrenciler aileleriyle beraber sınıfa geçiyorlar ve öğretmenleriyle tanışacaklar.
26: Gittin, okulu seviyor musun? Daha çok seveceksin eminim.
27: Okula uyum haftası kapsamında öğrencilerin okula öğretmenlerine alışmaları hedefleniyor. Varsa ayrılık ve okul korkusunun yenilmesi amaçlanıyor.
26: Yeni öğrencilerin heyecanı hepimizi sardı. Kimlerle tanışacağız, kimlerin hayatına dokunacağız?
27: Uyum haftası okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 5, ortaokul 5. sınıf öğrencileri içinse 3 gün olarak uygulanacak. Bu kapsamda hazırlanan okul öncesi eğitim okula uyum rehberinde oyun temelli ve yaşantıya dayalı olarak tasarlanan modüller eğitim öğretim yılı boyunca sürdürülecek.
26: Yok, bu hafta tanışma, kaynaşma, okulun bölümlerini tanıma, hani bizlerle tanışma.
3: TGRT FM.
28: Şimdi reklamlar.
29: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.
30: Vakıfbank daima seninle.
31: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.

0: Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
4: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
5: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
6: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
8: Bankart, seni düşünür o.
9: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.

0: sabit fiyatla.
1: Daha uyguna.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Çekerece efendim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
7: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara, Empara, bankanın güzeli.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.
1: Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
1: TGRT FM Haber. Uyuşturucunun fabrikasını kurdular. Tonlarca ham maddeyi zehre dönüştürürken yakalandılar. Aylarca adım adım izlediler. Zehrin izini Mersin'deki o gizli imalathanede buldular. Manisa merkezi dev operasyon için düğmeye basıldı. Polis imalathaneyi bastığında adeta bir ilaç fabrikasıyla karşılaştı. Dev makineler durmaksızın çalışıyor, tonlarca ham madde zehre dönüştürülüyordu. Aramalarda 2 milyon basımı hazır boş kapsül, 2 tona yakın uyuşturucu ham maddesi ve basılmış halde yaklaşık 2 milyon adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Bilançoysa kan dondurdu. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değeri tam 1 milyar liraydı. Manisa tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zehir taciri polisteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Pasifik Okyanusu'ndan gelen dev dalgalar ABD kıyılarını dövdü. Kaliforniya eyaletindeki Long Beach'te dev dalgalar böyle görüntülendi. Şiddetli dalgalar sahil şeridini aşarak yollara ve evlerin önüne kadar ulaştı. Büyük dalgaların Pasifik'te etkili olan Mari kasırgasının oluşturduğu okyanus kabarması ve yüksek gelgitten kaynaklandığı açıklandı. Bölgede kıyı taşkını ve yüksek dalga uyarıları yapıldı.
2: Betonu yola döktü.
1: Sokağa beton atığıyla doldurdu, 200 bin lira ceza yedi. Görüntüler Antalya Kepez'de kaydedildi. Sorumsuz bir beton mikseri sürücüsü harç çıkama sularını sokak ortasına fütursuzca boşalttı. Sürücünün o çevre katliamı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına takıldı. Süzülen çamurlu ve zehirli atık sular caddeden aşağı sel gibi aktı. Sürücünün rahat tavırları ise bu kadarına da pes dedirtti. Sorumsuz sürücüye tam 200 bin lira ceza kesildi. En mutlu gün felakete döndü. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir düğün salonunda yangın faciası yaşandı. Onlarca ölü, çok sayıda yaralı var. Başkent Kinshasa'da yüzlerce kişinin katıldığı düğünde alevler kısa sürede binayı sardı. Davetliler yaralıları binadan çıkararak sokakta ilk yardım müdahalesinde bulundu. Yaralıların daha sonra hastanelerde tedavi altına alındığı açıklandı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kinshasa'da yetersiz itfaiye hizmetleri yüzünden ölümcül yangınlar sık sık yaşanıyor. Her şey ani bir baskınla ortaya çıktı. Depoda mevzuata uygun olmayan 875 kilo sade yağ ele geçirildi. Zabıta denetiminin adresi Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi oldu. Halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarına devam eden ekipler bir depoya ani baskın yaptı. Depoda yapılan kontrollerde etiket bilgileri bulunmayan ve gerekli şartları taşımayan toplam 875 kilo sade yağ tespit edildi. Onlarca teneke ve bidondaki sade yağ el konuldu. Ürünlerle ilgili gereken işlemler başlatılırken denetimlerin de süreceği belirtildi.
3: Bölgedeki sıcak gelişmeleri aktarıyordu. Lübnanlı muhabir patlamanın ortasında kaldı. Kameramanla birlikte yaralandı. Lübnan'da Hizbullah'la bağlantılı Elmanar kanalının muhabiri Ali Şabib canlı yayın yapıyordu. İsrail ordusu güneydeki Nebatiye'ye canlı yayının yapıldığı noktaya hava saldırısı düzenledi. Patlamanın ardından yayın aniden kesildi. Saldırıda yaralanan Lübnanlı muhabir ve kameraman hastaneye götürüldü.
1: Aşırı süratliydi. Kontrolsüz bir şekilde orta şeride girdi, iki araca çarptı. Araç içi kamerasının kaydettiği kaza İstanbul Pendik'te meydana geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda iki araç şeritlerinde seyir halindeydi. Bu sırada aralarına hızla bir otomobil girdi. Sürücü kontrolü kaybetti. Her iki araca da çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri bariyere çarptı. Kazaya karışan diğer araç da orta şeritte güçlükle durabildi. Kazaya neden olan sürücü ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Kazada iki araçta da hasar meydana geldi. Tuvaletim geldi dedi, sağa çekti ama o birkaç adımlık mola hayatının sonu oldu. Kazanın adresi Malatya Elazığ Karayolu. 55 yaşındaki Cuma Aksu kendi aracıyla seyir halindeydi. Tuvalet ihtiyacı gelince aracını sağa çekti, dörtlülerini yaktı. Yolun karşısına geçmek için adımını attığı ansa adeta ölüme koştu. Karşıdan hızla gelen otomobili fark edemedi. Saniyeler içinde gerçekleşen çarpmayla talihsiz adam bir anda savruldu. Cuma Aksu olay yerinde hayatını kaybetti. Talihsiz adamın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken çarpan sürücü gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde gökdelenler ve bulutların gökyüzündeki hareketi hızlandırılmış çekim tekniğiyle görüntülendi. Şehrin simge yapıları hızla ilerleyen bulutlarla birlikte adeta zamanın akışını gözler önüne serdi. Gökdelenlerin arasında hareket eden bulutlar New York semalarında etkileyici görüntüler oluşturdu. Ortaya çıkan görüntüler kentin gökyüzündeki hareketliliğini çarpıcı şekilde yansıttı. Polisin müdahalesiyle son buldu. Burası İstanbul Küçükçekmece. Bir çiftin en mutlu gününde önce sesler yükseldi, ardından yumruklar konuştu. Kavga düğün salonunun dışına taştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Birbirine giren taraflara polis ekipleri müdahale etti. Kavga güçlükle ayrıldı.

0: Yeniden birlikteyiz. Günaydın. Türkiye kaldığı yerden devam ediyor efendim. Hemen ikinci saat dilimimizin başlıklarına da bakalım neler konuşacağız. Birazdan bir canlı bağlantımız da olacak. Üsküdar Belediyesi'ne gideceğiz efendim. Gelsin başlıklar hemen ekranlara. İlk başlığımız vatandaşa konut müjdesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konut sorununu çözmeye yönelik peş peşe müjdeler verdi. Birincisi, yarısı bizden kampanyasının süresi bir yıl daha uzatıldı. İkincisi de kiralık konut projesinde ilk kurallar önümüzdeki ay Ekim ayında çekilecek efendim. Erdoğan'ın İsrail ve Yunanistan'a da mesajları vardı. Can alıp can verdiğimiz topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız dedi. Konuşması gelecek birazdan ekranlara. Süresiz nafaka sorununa neşter. Boşanma davalarının yıllarca sürmesinin önüne geçilecek. Süresiz nafaka sorununa neşter vurulacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren konularda Ekim ayında düzenleme yapılacağını açıkladı. Gürlek, terörsüz Türkiye ve yargı süreçlerinin hızlandırılmasına ilişkin de önemli mesajlar verdi efendim. Üçüncü başlık. MHP'den alarm veren nüfus krizine reçete. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'de doğurganlık hızını artırmak amacıyla 11 maddelik bir rapor hazırladı. Raporda 3 ve üzeri çocuk sahibi ailelere sıfır faizli konut ve araç kredisi verilmesi öngörülüyor. Ayrıca gelir vergisi muafiyeti, faturalarda %50 indirim, annelere 12 ay doğum izniyle ücretsiz mama ve bez desteği de öneriler arasında yer alıyor efendim. Gelecek ekranlara. Aşırı sağın zaferi Trump'ı sevindirdi. Almanya'daki eyalet seçimlerinde aşırı sağın zaferi büyük yankı uyandırdı. En büyük memnuniyet Beyaz Saray'da yaşandı. Alman lider Merz'le arası iyi olmayan Trump seçim sonucu grafiğini sosyal medya hesabından paylaştı efendim. Ve son başlık, 4,3 milyar liralık bağış mercek altında. Depremzedeler için toplanan milyarlarca liralık bağışların akıbetine ilişkin soruşturmada Ahbap Derneği'ne 5. dalga operasyonu düzenlendi. 47 kişi gözaltına alındı. Soruşturma dosyasındaki tespitlerse dikkat çekici. Milyarlarca liralık bağışın yanı sıra yüksek tutarlı harcamalar, nakit çekimler ve depolarda bekletilen, çürüyen yardım malzemeleri mercek altına alındı efendim. Hepsini konuşacağız. Şimdi etiketimizi de tekrar hatırlatalım. Sonrasında haberlerimizle başlayalım. Aydınlığa doğru etiketine mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor.
1: Ankara'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması iş dünyasının tanınmış isimlerine de uzandı. Soruşturmada ortaya çıkan tablo, kamuoyundaki zengine dokunulmuyor algısını da ortadan kaldırdı. Az sonra. Aselsan'ın geliştirdiği yeni nesil hava savunma sistemi Gürs sahaya indi. Gürs, tek bir zırhlı araç üzerinden hem top hem de füze fırlatabiliyor. Az sonra.
2: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Türkiye best modellerini arıyor.
5: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
6: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr

0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.

0: Patlatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
4: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM.
6: TGRT FM Haber.
7: AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu 3 Eylül akşamı sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda 4 Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesinin AK Parti'ye katıldığını duyurdu. CHP'li meclis üyelerinden Amine Cansu Çelik, Mithat Özdemir ve Ekrem Baki yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındılar ve Çelik ile Baki tutuklandı. Burada bu olayların hemen ardından, bu yaşanan gelişmelerin hemen ardından gözler bugüne çevrildi ve bugüne geldiğimizde meclisteki son tabloyu sizlerle paylaşacağım. Meclisteki son tablo 21'e 21. Cumhuriyet Halk Partili ve yeni partili üye sayısı 21. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin de yine meclisteki üye sayısı 21 olarak karşımıza çıkıyor. Burada Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni parti bir ittifak yaptı ve CHP ile yeni parti beraber yaptıkları açıklamada Üsküdar Belediyesi'ndeki belediye başkan vekili seçiminde ortak hareket etme kararı aldılar. AK Parti ve MHP'ye karşı 21'e 21 sayılar meclis üyesinde. Başkan vekili seçiminde ilk turlarda 3'te 2 çoğunluk aranacak. Sonrasında sadece çoğunluğa bakılacak. En sonda ise eğer eşitlik bozulmazsa bu kez kura çekilecek. İşte anlattığım bu süreç, bugüne gelen bu başkan vekili seçimi ve bugün saat 9'da başlayacak seçim öncesi bizler Üsküdar Belediyesi'ndeyiz, sıcak noktadayız. Son kez bir kez daha göstermiş olalım Üsküdar Belediyesi'nin çevresini. Yoğun güvenlik önlemi alındığını söyledim. Çok sayıda çevre kuvvet polisi bu noktaya sevk edildi ve yine buraya çıkan yollarda da çok sayıda polis ekibi görev yapıyor. Bir kez daha söyleyelim. Belediye meclisindeki seçimi basın mensupları bizler takip edemiyoruz. Nedenini anlamış değiliz. Güvenlik tedbiri deniyor. 4 ajansın alınacağı söylendi içeriye ve belediyenin de yine sosyal medya hesaplarından seçimin canlı olarak yayınlanacağının altını çizelim. Şu an burada çok sayıda polis ekibinin görev yaptığını bir kez daha hatırlatalım ve belediye meclisindeki başkan vekili seçiminin saat 9'da başlayacağının altını çizdikten sonra sözü bir kez daha Üsküdar Belediyesi'nden size bırakalım. Okan Ateş.
8: Teşekkürler Hanife. Kolay gelsin. Evet, acaba gazeteciler neden içeri alınmıyor? Nasıl bir güvenlik sorunu yaratabilir bu durum? Burasını vallahi biz de anlamadık. Cumhurbaşkanı Erdoğan konut sorununu çözmeye yönelik peş peşe müjdeler verdi. Buna göre yarısı bizden kampanyası efendim. Bir yıl daha uzatıldı. Kiralık konut projesinde ise ilk kurallar Ekim ayında, önümüzdeki ay çekilecek. Tabii tek gündem maddesi bu değildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Biliyorsunuz son günlerde İsrail ve Yunanistan sürekli açıklama yapıyor Türkiye ile ilgili. Hem bir yandan nedense kendilerine bir tehdit gördüklerini söylüyorlar, hem de tehdit ediyorlar bir yandan. Aba altından sopa göstermeye çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da çıktı, dedi ki can alıp can verdiğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız.
9: İstanbul'daki 2 milyon vatandaşımızı güvenli ve afetlere dirençli yuvalarına kavuşturmuş olacağız. Yarısı bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz. Gelecek yılda vatandaşlarımız yarısı bizden kampanyamızdan faydalanabilecekler.
10: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın depreme dayanıksız binaların dönüşümünü hızlandırmak amacıyla başlattığı yarısı bizden kampanyasının uzatıldığını açıkladı. Kiralık konut projesinde ise ilk kuralların çekileceği tarihi paylaştı.
9: İstanbul'da yapacağımız 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızla buluşturacağız. Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzu kurasını çekeceğiz.
10: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından konuştu. İsim vermeden İsrail ve Yunanistan arasında yapılan Aşil Kalkanı savunma anlaşmasına göndermede bulundu.
9: Vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemez. Can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz.
10: Erdoğan bölgeyi ateş çemberine çeviren İsrail'e tepkiliydi.
9: Tüm bölgemize rahat bir nefes aldıran İslamabad mutabakatını akim bırakan da yine İsrail'in yalanları ve sabotajlarıdır. En küçük bir barış ihtimalini bile kendisine tehdit gören bu radikal zihniyet değişmedikçe bölgemizdeki kriz fırtınası dinmeyecektir.
10: Erdoğan, Türkiye'ye karşı hasmane tutum sergileyenlerin her zaman kaybedeceğini vurguladı.
9: Ülkemizin güçlenmesinden, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf etmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremezler. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir.
10: Erdoğan sözü ekonomiye getirdi. Türkiye ekonomisini kalkınma ve büyüme rotasında tutmayı sürdürüyoruz dedi.
9: Enflasyonla mücadeledeki kararlı duruşumuz sürecektir. Milletimizin refahını artıracak, ekonomimizin yapısal sorunlarına kalıcı çözümler üretecek adımları atmaya devam edeceğiz.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri de yine hem İsrail'de hem de Yunanistan'da uzun süre yankı bulacaktır. Aslında şu cümle bile oldukça önemli ve etkili. Hürriyet gazetesinde yer alıyordu efendim. Kimse farklı hayale sürüklenmesin. Ne demek bu tam olarak? Yani sadece Türkiye'nin egemenliğinin baskı altına ya da tehdit altına alınmasından bahsediliyor. Aslında tam olarak mevzu şu. Türkiye'nin istikrarsızlığa itilmeye çalışılması. Neden? Çünkü terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Türkiye hem kendi ülkesinde hem de bölgede istikrarı sağlayacak. Bu istikrar kimin dezavantajına? Tabii ki İsrail'in. Bölgede çünkü sürekli istikrarsızlığı, karışıklığı isteyen İsrail. Bundan nemalanan, faydalanan İsrail. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki bu topraklarda kurduğumuz son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni binlerce yıllık yolculuğumuzun en nadide halkası olarak görüyoruz. Bölgedeki bütün olaylarda, hatta sadece kendi komşuları değil, Avrupa'da ya da dünyanın herhangi bir yerinde bir savaş çıktığında her zaman itidal çağrısı yapan, çoğu savaşta ya da gerginlikte ara bulucu ya da garantör ülke olan, sözü geçen Türkiye'nin artık bu önemli duruşunu ve karizmasını da bir yandan çizmeye çalışan bir Yunanistan ve İsrail var. Çünkü Türkiye'nin bölgede güçlenmesi onların zararına. Ama her zaman Türkiye'de şunu söylüyor. Bizim kimsenin ne toprağında ne egemenlik haklarında bir gözümüz yok. Sadece bize dokunmayın. Biz de kendi yolumuza, kendi egemenliğimiz süresince vatandaşımızın refahı için çalışalım. Siz de kendi mıntıkanızda ne yapıyorsanız yapın. Aslında açıklamalar bu yöndeyken sürekli Türkiye'nin tekerine çomak sokmaya çalışan özellikle iki ülke, İsrail ve Yunanistan'a karşı da Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net konuştu. Devam edelim. Bolu'da görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanıklı davanın ikinci duruşması yapıldı. Hakkında 263 yıla kadar hapis cezası istenen Özcan duruşmaya segbisi yoluyla katıldı. Mahkemede bayıldı.
4: Bu işi yapanlar bu işi tamamlayamadılar maalesef. Ama bugüne kadar buraya yaklaşık 300 milyon dolar para harcamış.
10: Belediye başkanı, başkan yardımcısı, rüşvet, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarının odağındaki dördü tutuklu 19 sanık hakim karşısına çıktı. Müştekiler söz hakkı aldı. Tanju Özcan iddiaları yalanladı.
11: O zaman arkadaş hesap soracaksan, bizden böyle bir şey talep ediyorsan, biz vermeyiz demiyoruz.
10: Bolu Belediyesi'nin görevden alınan eski başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı. Tanju Özcan'ın 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapsinin istendiği davanın ikinci duruşması bu kez Bolu Adalet Sarayı'nda yapıldı. İlk duruşma Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda yapılmıştı.
12: Tek tek hesabını vermeye hazırız.
10: Duruşmada ilk olarak müşteki müteahhit Nazmi G'ye söz hakkı verildi. Nazmi G kendisinden milyonlarca lira para istendiğini söyledi. Neyin parası olduğunu sorduğunda ise başkan yardımcısı Süleyman Can'ın kendisine bu parayı vermezsen iş yerin olmaz dediğini iddia etti. Tanju Özcan iddialara cevap verdi. Yalan söylüyor, beyanları tutarlı değil dedi.
4: Bu işi yapanlar bu işi tamamlayamadılar maalesef. Ama bugüne kadar buraya yaklaşık 300 milyon dolar para harcamış.
10: Tanju Özcan'ın savunma yaptığı sırada şekeri yükseldi. Fenalık geçiren Özcan bayıldı. Mahkeme heyeti Tanju Özcan ve 3 sanığın tutukluluklarının devamına hükmederek bir sonraki duruşmayı 19 Ekim'e erteledi.
8: Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Erdal Beşikçioğlu ve Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun uyuşturucu kullandıkları ortaya çıkmıştı. Bir diğer Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven'in uyuşturucu testi de pozitif çıktı.
10: Etimesgut Belediyesi'nde uyuşturucu skandalı bitmek bilmiyor. Belediye Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven'in uyuşturucu testi de pozitif çıktı. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada başkanlıktan uzaklaştırılan Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu kullandığı tespit edilmişti. Aynı şekilde Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun testleri de pozitif çıkmıştı. Bir diğer Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven'den de kan, kıl, idrar ve tırnak örnekleri alınmıştı. Adli tıp tarafından yapılan incelemede Özgüven'in de uyuşturucu kullandığı tespit edildi.
8: Boşanma davalarının yıllarca sürmesinin önüne geçilecek, süresiz nafaka sorununa neşter vurulacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren konularda Ekim ayında düzenleme yapılacağını açıkladı. Gürlek terörsüz Türkiye ve yargı süreçlerinin hızlanmasına ilişkin de önemli mesajlar verdi.
13: Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrasında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
14: Anayasa Mahkemesi Haziran ayında tarihi bir karar aldı. Boşanan eşe süresiz nafakayı iptal etti. Gözlerse yapılacak yeni düzenlemeye çevrildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek Ekim ayını işaret etti.
13: Adalet herkese lazım olan can suyudur. Hiçbir kimse kendisini imtiyazlı veya ayrıcalıklı konumda göremez.
14: Adalet Bakanı Akın Gürlek Ankara İkinoğlu Barosu Adli Yıl Açılış Programı'nda konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
13: Geçmişten bugüne kronikleşen milletimizin kalkınmasının, huzurunun ve güvenliğin ayağında bir pranga haline getirilen terör belasından kurtulduk.
14: Gürlek iç cephe vurgusu yaptı.
13: Kendi içerisinde güçlü, huzurlu ve dayanışma içerisinde olan bir Türkiye insanlığın barışına, bölgesel istikrara ve küresel adalete çok daha büyük katkılar sunacaktır.
14: Bakan Gürlek, terör örgütü FETÖ'nün yargıya verdiği zararı da tamir ettiklerini belirtti.
13: FETÖ eliyle adeta bir deprem yaşayan yargı sistemimizi yeniden inşa ettik diyebiliriz.
14: Gürlek, kamuoyu önünde olan bazı ünlü kişilerin müstehcenlik ve uyuşturucu konusunda sergiledikleri tutuma da tepki gösterdi.
13: Toplumumuzda örnek olması gereken popüler kişiliklerin milli ve ahlaki değerlerimizi zedelediklerini, hukuksuzluğu özendiren yaşam tarzlarını, gençlerimizi ve genç nesilleri zehirlediklerini gördük.
14: Bakan Gürlek 12. yargı paketindeki düzenlemelerin bir kısmının yürürlüğe girdiğini, ikinci kısımdaki düzenlemelerin de Ekim ayında gündeme geleceğini belirtti. Yargı süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini söyledi.
13: Kira tespit davalarının 9 ayda, tahliye davalarının 1,5 yılda tamamlanmasını hedefliyoruz.
8: Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'de doğurganlık hızını artırmak amacıyla 11 maddelik bir rapor hazırladı. Raporda 3 ve üzeri çocuk sahibi ailelere 0 faizli konut ve araç kredisi verilmesi öngörülüyor. Ayrıca gelir vergisi muafiyeti, faturalarda %50 indirim, annelere 12 ay doğum izniyle ücretsiz mama ve bez desteği de öneriler arasında yer alıyor.
15: Uzun sözün kısası, Türkiye Cumhuriyeti 1923 kuruluşu ruhuyla var olacaktır.
14: Milliyetçi Hareket Partisi'nden azalan doğurganlık oranlarına ilişkin 11 maddelik rapor geldi. O rapor Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye sunuldu.
16: Hep söylediğim gibi bizim için siyaset kısa vadeli ve ucuz kişisel çıkarların dirsek dirseğe yarıştığı bir koşu bankuru değildir.
14: Türkiye'de doğurganlık hızı 2014'ten itibaren aralıksız düşüş eğilimine girdi. 2025 yılında 1,44'e kadar düştü. Milliyetçi Hareket Partisi de doğurganlık hızını artırmak amacıyla 11 maddelik bir öneri paketi hazırladı.
15: Biz ilk günkü gibi Türkçüyüz, Turancıyız, kaynağını Türk İslam ülkesinde bulan Türk milliyetçileriyiz.
14: Raporda yer alan maddelere göre analık sigortasının uzun vadeli kapsama alınması tavsiye edildi. Çocuk sayısına göre annelere kademeli erken emeklilik sağlanması önerildi. Kamuda çalışan annelere 12 ay, babalara ise 2 ay ücretli doğum izni verilmesi rapora eklendi. Anneler için esnek ve uzaktan çalışma modellerinin kalıcı hale getirilmesi talep edildi. Ekonomik desteklerde raporda geniş yer buldu. Çocuk sayısına göre gelir vergisinin azaltılması tavsiye edildi. 3 ve daha fazla çocuklu ailelerden verginin tamamen kaldırılması önerildi. 3. çocuktan itibaren eğitim ve gıda ödeneğinin başlatılması raporda yer aldı. Bu ailelere 0 faizli konut ve taşıt kredisi sağlanması önerilirken elektrik, doğalgaz, su ve internet faturalarında %50 indirim yapılması tavsiye edildi. Ailelere ücretsiz çocuk bezi ve mama desteği verilmesi de öneriler arasında yer aldı. MHP'nin planında tersine göçü teşvik edecek adımlar da tavsiye edildi. Kentten köye göç etmek isteyen genç evli çiftlere kırsalda konut tahsisiyle tarım ve hayvancılık destekleri sunulması önerildi. Köylerdeki internet, eğitim, sağlık ve sosyal imkanların kent standartlarına ulaştırılması raporda yer aldı. Böylece genç çiftlerin kırsalda kalma motivasyonunun artırılması hedef olarak belirlendi.
8: İş gücü oranı düşüyor. Belki nüfus eskiye göre çok daha yüksek ama yaşlı nüfus da yüksek. İş gücü oranı düşüyor. Atıl iş gücü oranı yükseliyor. Bugün dünyada süper güç olan Çin'in en büyük silahı iş gücü. Bu oldukça önemli. O yüzden böyle bir öneriyle birlikte eğer ki değişecekse bu devran bu şekilde dönebilecekse kesinlikle olumlu karşılamak gerekiyor efendim. Yani bir milletin altına dinamit koymanın en büyük yollarından biri çünkü o milletin genç nüfusunu düşürebilmek ki bu sadece vatandaşın kendi başına düşündüğü bir şey de değil efendim. Hep diyoruz ya dış güçlerin oyunu diye, o düşündüğümüz kadar da sığ bir düşünce değil bence. Depremzedeler için toplanan milyarlarca liralık bağışların akıbetine ilişkin soruşturmada Ahbap Derneği'ne 5. dalga operasyonu düzenlendi. 47 kişi gözaltına alındı. Soruşturma dosyasındaki tespitlerse dikkat çekici. Milyarlarca liralık bağışın yanı sıra yüksek tutarlı harcamalar, nakit çekimler ve depolarda bekletilen yardım malzemeleri mercek altına alındı. İşte soruşturmanın dikkat çeken ayrıntıları.
17: Şu an Ahbap kapansa sadece 3 yıl içerisinde yaptığımız çalışmalardan dolayı tarih bizi yazacak.
14: Depremzedeler için bağışlanan paralarla alınan yüzlerce çadır, yüzlerce bisiklet ve yardım malzemesi depolarda bekletildi. Yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alınmadı. Faturalardaki miktarla teslim edilen yardım malzemeleri örtüşmedi. Ahbap soruşturmasında 5. dalga operasyon yapıldı. Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin soruşturmada 5. operasyonun düğmesine basıldı. 20 ilde 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 47 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun ayrıntılarını ise Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Tespitlere göre Ahbap Derneği 6 Şubat'la 31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedelere ulaştırılmak üzere 4,3 milyar lira bağış topladı. Bu paranın 4,2 milyar lirası harcandı. 950 milyon liranın ise nakit olarak çekildiği belirlendi. Tespitler yalnızca para hareketleriyle sınırlı kalmadı. Bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında herhangi bir mal veya hizmet alımı bulunmadığı ortaya çıktı. Bazı yardım malzemelerinin ise kamu kurumlarına faturalarda belirtilen miktardan daha az teslim edildiği tespit edildi. Soruşturmanın bir diğer adresi ise Kocaeli'nin Derince ilçesindeki depolar oldu. Depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemesinin kullanılmadan depolarda bekletildiği ortaya çıktı. Malzemelerin depremzedelere ulaştırılması için gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.
8: Uyuşturucu madde temin etmek suçlamasıyla 9 aydır tutuklu bulunan gazeteci Veys Ateş çıktığı ilk duruşmada tahliye edildi. 40 yıl hapis sistemiyle yargılanan Ateş 27 Kasım'da bir kez daha hakim karşısına çıkacak.
14: "40 yıl hapsi istendi. 9 ay boyunca cezaevinde kaldı. Çıktığı ilk duruşmada tahliye edildi." İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde uyuşturucu madde temin etmek suçlamasıyla 40 yıl hapis sistemiyle yargılanan gazeteci Veys Ateş ilk kez hakim karşısına çıktı. Hakkındaki suçlamaları reddetti. Bazı tanık ifadelerinde çelişkiler olduğunu savundu.
18: Gereğini yerine getiriyor ve kimseye bir şey olmuyor.
14: Yani. Bir başka dosya kapsamında tutuklu bulunan gazeteci Mehmet Akif Ersoy'la Ateş tutuklandıktan sonra ilk kez karşı karşıya geldi. Ek ifadesinde uyuşturucu maddeyi kendisine Ateş'in getirdiğini söyleyen Ersoy tutuklu bulunduğu cezaevinden Segbis'te duruşmaya katıldı ve şunları söyledi.
19: "Evde arkadaşlarımızla otururken Veys geldi. Yanında kendisi için getirdiği uyuşturucu madde vardı. Merak ettiğim için deneyimlemek istedim. Kendi isteğimle kullandım. Veys Ateş bana kullanmam için getirmedi."
14: Bu sözlerin ardından duruşma savcısı Veys Ateş'in tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme heyeti Ateş'in tahliyesine karar verdi. Duruşma 27 Kasım'a ertelendi. Ateş tutuksuz sanık olarak yargılanmaya devam edecek.
8: Ankara'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması iş dünyasının tanınmış isimlerine de uzandı. Holding yöneticilerinden sanayicilere, cemiyet hayatının bilinen isimlerinden büyük şirketlerin yöneticilerine kadar çok sayıda isim hakkında adli işlem yapıldı. Soruşturmada ortaya çıkan tablo, kamuoyundaki zengine dokunulmuyor algısını da ortadan kaldırdı.
13: Hukuk karşısında herkes eşittir. Hiçbir kimse kanunların yaptırımından muaf olamaz.
10: Ankara'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması bu kez iş dünyasının tanınmış isimlerine uzandı. Holding yöneticileri, sanayiciler ve cemiyet hayatından isimler de dosyada yer aldı. Böylece soruşturmayla birlikte kamuoyundaki zenginlere ve güçlü kişilere dokunulmuyor algısı da bir kez daha ortadan kalktı.
13: Hiçbir kimse kendisini imtiyazlı veya ayrıcalıklı konumda göremez.
10: Soruşturma 3 dalga halinde yürütüldü. Şüphelilerin ekonomik ve sosyal konumlarına bakılmadan adli işlemler gerçekleştirildi. Üçüncü dalgada Ankara'nın tanınmış iş insanı ailelerinden isimler gözaltına alındı. Bazı şüphelilerin holding ve şirketlerde üst düzey görevlerde bulunduğu belirtildi.
13: Türk yargısı da bu konuda tavizsiz bir biçimde görevini icra etmeye devam edecektir.
10: Dosyada Kutup, Alp Holding, Kam Ankara Beton, Gökmen Holding, Petta Sako ve Alves Kablo bağlantılı isimler de yer aldı. Kam Ankara Beton'da Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Berkan Baykam ve Başkan Vekili Reyhan Çağla Baykam aynı soruşturma kapsamında adli işleme tabi tutuldu. Soruşturmanın ikinci dalgasında Petta Sako bağlantılı Abdülkadir Özcan tutuklandı. İlk dalgada ise Borsa İstanbul'da işlem gören Alves Kablo'nun Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Karamercan tutuklanmıştı. Soruşturma sadece iş dünyasıyla da sınırlı kalmadı. Ankara'nın eğlence ve yeme içme sektöründeki ünlü işletmelerin sahipleri de mercek altına alındı. Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmada firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Dosyanın yeni isimlere ve bağlantılara uzanabileceği belirtiliyor. Ortaya çıkan tabloyla birlikte zengine dokunulmuyor tartışması da bir kez daha geride kaldı.
13: Kültürel ve ahlaki çöküntüye zemin hazırlayan her kişi ve kurum bizim yakından gözlemlediğimiz ve tedbir aldığımız öncelikli hedeflerimizdendir.
8: Yeni Şafak gazetesinde Burak Doğan'ın haberi var efendim. Skandal güzellik merkeziyle sınırlı değil. Biliyorsunuz Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde gizli kamera sapıklığı ortaya çıkmıştı efendim. Ancak yeni bilgiler skandalın daha büyük ve yaygın olduğunu gösteriyor. Telegram kanalında 15 bin görüntünün pazarlandığı söylense de soruşturmaya göre kaydedilen görüntü sayısı 80 bini buluyor. Gizli kayıtlar sadece güzellik merkeziyle sınırlı değil. Evlerden, AVM'lerin giyinme kabinlerinden de görüntüler var. Daha neler neler var efendim. Görüntülerin bir kısmını satan Davut Demirci, Çatalbaşlı yazışmalarında daha neler var bende ortaya atmadığım ifadelerini kullanıyor efendim. Hastaneler, oteller, askeri birlikler, fabrikalar ve gece kulüplerinde kamera sistemi kurdum. dedi ve ev ortamlarında ve başka mekanlarda da gizlice kayda alınmış çok kişi gördüğünü söyledi efendim. Tabii bu oldukça büyük bir skandal. Bakalım daha altından neler neler çıkacak. Yani AVM'lerde girdiğiniz kabinlerde bile etrafı kontrol etmeniz gerekiyor artık. Çünkü kim bilir daha nerelerde böyle skandallar ortaya çıkacak. 71 ilde uyuşturucu satanlara savaş açıldı. Operasyonlarda gözaltına alınan 894 şüphelinin 424'ü tutuklandı.
10: ...71 ilde zehir tacirlerine darbe vuruldu. 894 şüpheli kıskıvrak yakalandı. 424'ü tutuklandı. Uyuşturucu madde satıcıları polisin radarındaydı. Teknik ve fiziki takibin ardından yurt genelindeki operasyonların düğmesine basıldı. Operasyonlarda yakalanan 894 şüpheliden 424'ü tutuklandı. 93'ü hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı. İçişleri Bakanlığı 2 ton 367 kilogram uyuşturucu maddenin 4 milyon 34.459 adet uyuşturucu hapında ele geçirildiğini duyurdu. İmza atılan operasyonlarda 1345 ekip, 3360 personel, 11 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeği görev yaptı. Bakanlığın açıklamasında kararlılık vurgusu da yapıldı.
8: Eskişehir'de yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 3 yaşındaki Elif Mavi Avli hayatını kaybetti. Küçük Elif'in ölümüne neden olan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Aile, sürücüye verilen ev hapsi kararına ve bilirkişi raporuna itiraz etti.
20: Kimseye evlat acısı yaşatmasın Rabbim.
21: Bir gün önce doğum günü kutlanmıştı. Ertesi gün aileyi ölüm acısı sardı.
22: Baba uyuma, baba uyuma, uyuma.
21: Görüntüler Eskişehir Odun Pazarı'ndan. 3 yaşındaki Elif Mavi Avli annesi Merve Avli ile birlikte yolun karşısına geçmek istedi. Tam o anda bir otomobil geldi. Otomobil anne ve kızına çarptı. Hafif sıyrıklarla kurtulan anne Merve Avli ağır yaralanan kızını kucağına aldı. Çevredeki vatandaşlar da küçük Elif'i hastaneye yetiştirmek için seferber oldu. Ancak 3 yaşındaki Elif Mavi kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
23: Yeğenime hediye seçtim bir gün önce. Ertesi gün gittim mezar yeri seçtim.
21: Küçük kız Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Sürücü Fatoş Akıl Bilgesoy ifadesinde 10-20 kilometre hızla gittiğini söyledi. Aniden önüne çıkan anne ve çocuğa yakın mesafe nedeniyle fren yapsa da çarptığını ve kusurlu olmadığını belirtti. Ailenin avukatı Harun Günçaysa sürücü hakkında verilen ev hapsi kararına itiraz etti.
24: Dosyadaki 3 yaşında bir kız çocuğunun vefatı, canının kaybedişini göz önünde bulundurularak ailenin de bir nebze olsun vicdanının, kalbinin soğuması için tutuklama nazarında bir talepte bulunduk.
21: Adliye önünde fenalaşan anne Merve Avli yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.
8: İnanılır gibi değil. Görüntüyü izlediniz. Kadın, sürücü yalan söylüyor. Açık bir şekilde. Anne ile çocuk birden yola atladı. Frene bastım diyor. Bir kere frene değil daha da gaza basıyor. Görüntüde çok net belli oluyor. Fren yerine gaza bastı. Çok açık. Üstelik bilirkişi de nasıl bir rapor verdiyse ev hapsi veriliyor. 3 yaşında bir çocuğu hayattan koparan bu kadın sürücü gaza basıyor. Ara sokakta hız yapıyor. Zaten yoldan geçen diğer arabaya, 4 yol ağzındaki diğer arabaya yol verse zaten böyle bir kaza olmayacak. Üstüne fren yerine gaza basıyor. Bilirkişi de dediğim gibi nasıl bir rapor veriyor? Nasıl bir bilirkişi bu? Onu da anlamıyorum. Ve ev hapsi veriliyor. En kısa sürede bu yanlıştan dönülmesi, kamuoyunun vicdanının rahatlaması, ailenin yüreğine bir nebze su serpilmesi için oldukça önemli diye düşünüyorum. İstanbul Küçükçekmece'de borç meselesi silahlı hesaplaşmaya dönüştü. Seken kurşunlar 11 yaşındaki masum bir çocuğa isabet etti.
10: Çocuk sokakta oynuyordu. Seken kurşunlardan yaralandı. Acı içinde kıvranmasına rağmen elindeki topu bırakmadı. İstanbul Küçükçekmece'de taraflar arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı. Silahlar patladı. Çıkan çatışmada kurşunların isabet ettiği 11 yaşındaki çocuk yaralandı. Çevredekiler kanlar içinde kalan çocuğun yardımına koştu. Çağrılan ambulansla yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
8: Hakkında 3 ayrı hapis cezası olan Tuğrul Başar cezaevine girmemek için akıl almaz bir yönteme başvurdu efendim. Kadın kılığına girdi. Saçlarını uzattı. Yetmedi. Kız kardeşinin kimliğini kullandı. Yıllarca böyle saklandı ve firari hükümlü bakın nasıl yakalandı.
21: Hapis yatmamak için kılık değiştirdi. Kadın kıyafetleriyle dolaştı. Kız kardeşinin kimliğini kullandı. Yıllarca polisten kaçtı. Yakalandığındaysa ilk halinden eser yoktu. Tuğrul Başar 2010 yılında Samsun'da işlediği suçlar nedeniyle kesinleşmiş hapis cezasına çarptırıldı. Ancak cezasını çekmek yerine firar etti. Aradan tam 8 yıl geçti. İstanbul Emniyeti firari hükümlünün izini Kadıköy'de buldu. Polis adım adım takip etti. Başar yakalanarak gözaltına alındı. Ancak Başar'ın yakalandığı andaki görüntüsü dikkat çekti. Çünkü firari hükümlü yakalanmamak için kadın kılığına girmişti. Üstelik yıllarca kız kardeşine ait kimliği kullanmıştı.
8: Geceden kalanlarla devam edelim efendim. Neler yaşandı dün gece hemen onları anlatalım. Öncelikle Kayseri'de yeni nesil bir suç örgütüne operasyon düzenlendi efendim. Polis ekiplerinin hedefinde Şirinler olarak bilinen yeni nesil suç örgütü vardı. Düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Çetenin öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, tehdit, yağma gibi çeşitli suçlardan 89 eylem gerçekleştirdikleri ve 69 mağdurun olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 16'sı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı efendim. Geçelim yine Kayseri'deki bir başka operasyona. Yolcu otobüsünde 3 kilo 420 gram uyuşturucu ele geçirildi. Şehirler arası uyuşturucu ticareti yapan çeteye bir operasyon düzenlendi. Malatya-Kayseri yolunda bir yolcu otobüsü çevrildi. Arama çalışmalarında ailece gizlenmiş 3 kilogram 420 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli de tutuklandı efendim. Ve gelelim İstanbul'a. Yolcularına saldıran taksici yakalandı efendim. Fatih'te bir taksici iki müşterisini araçtan indirip dövdü. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Polis ekipleri taksiciyi yakalamak için harekete geçti. Yakalanan saldırgan kasten yaralama suçundan gözaltına alındı. Taksici ifadesinde ücret konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini iddia etti. Ve bir başka haberimizde Osmaniye'den motosikletin karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti efendim. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı belirlendi. Çarpışmanın etkisiyle motorcu yola savrulup ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekipleri gelene kadar yaralı sürücüye kalp masajı yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan motosikletli ne yazık ki kurtarılamadı. Geceden kalanlar da böyleydi efendim. Aselsan'ın geliştirdiği yeni nesil hava savunma sistemi Gürs sahaya indi. Tek bir zırhlı araç üzerinden hem top hem de füze fırlatabiliyor. İşte yerli ve milli silahımız Gürs.

0: Gökyüzünde başıboş kuş bile uçurtmuyor. Havadan gelen tehlikeyi hem füze hem de top mermisi atarak imha ediyor. Yerli ve milli yeni nesil hava savunma sistemi Gürs sahaya indi. İlk atış testini başarıyla tamamlayarak gövde gösterisi yaptı. Aselsan tarafından geliştirilen Gürs saha faaliyetlerine resmen başladı. Dosta güven, düşmana korku saldı. Yeni nesil hava savunma sistemi Gürs sahneye çıktı. Yakın mesafedeki hava tehditlerine karşı aşılmaz bir kalkan oluşturdu. Zorlu testlerde radar ve elektrooptik sistemler denendi. Hedef tespiti ve menzil doğruluğunda tam başarı sağlandı. Gürs'ün 400'lü yerli ISR radarı da rüştünü ispatladı. Sistem hem top hem de füze önleyicilerini tek bir zırhlı araçta birleştiriyor. Kritik testte yerli Göksur füzesi de ateşlendi. Havada çok zorlu manevralar yapan füze yörüngesini eksiksiz takip etti. Aselsan gurur veren o anları sosyal medyadan paylaştı. Gürs gökyüzünde oyun değiştirecek mesajını verdi.
1: TGRT efendim.
2: Şimdi reklamlar.
3: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
4: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Serkan!
10: Efendim abi?
9: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
10: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
9: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
11: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
12: Empara. En para bankanın güzeli.
2: Reklamları dinlediniz.
13: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
14: Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
2: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Daha dün annemizin kollarında yaşarken
3: Şimdi okullu olduk diyordu hani.
4: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
5: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
6: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o. Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan

0: ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de. Şimdi reklamlar. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalından İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Analiz etmek. Bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Hadi hadi.
3: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
2: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
3: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
6: TGRT FM
7: TGRT FM Haber.

0: idari araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. Çin'de pandalar keyif çatmaya devam ediyor. Ünlü Tianjin Hayvanat Bahçesi'nde GG isimli dev pandanın 23. doğum günü kutlandı. Ziyaretçiler geleneksel Çin gösterisi sunan robot eşliğinde GG için doğum günü şarkısı söyledi. Büyük hanımefendi lakaplı panda ise kendisi için hazırlanan özel yemeğin ve bambuların tadını çıkardı. 2003'te doğan GG, 2018'den bu yana Tianjin Hayvanat Bahçesi'nde yaşıyor. Altında tek tekerli scooter, elinde kamera vardı. Araçların arasından geçti. Hiçbir şeyi umursamadı. Dışarıda deli dalgalar. Akıl almaz bu görüntüler Yalova'da kaydedildi. Bir kişi tek tekerli scooter'la trafiğe çıktı. Yaklaşık 80 kilometre hıza kadar yükseldi. Araçların arasından geçe geçe ilerledi. Gönül aldırma. Elinde bir de kamera vardı. Canını hiçe saydığı, trafiği tehlikeye attığı o anları kaydetti. Sosyal medya hesabında da paylaştı. Yolculuğu neyse ki sağ salim tamamlandı, ancak o anları büyük tepki topladı. Deniz değil, sanki çamur deryası. Mavi vatanın incisi İzmit Körfezi'nin altından adeta dev bir kara parçası çıkarıldı. İzmit Körfezi'nin dibi alarm veriyordu. Ekipler harekete geçti. Gece gündüz demeden çalıştılar. Denizin altını adeta santim santim taradılar. Projenin ikinci etabı da bitti. Tam 100 hektarlık alan çamurdan temizlendi. Çıkarılan çamurun miktarı akıllara zarar. 1,3 milyon metreküp daha çekildi. Toplam rakam 2,4 milyon metreküpe ulaştı. Bu devasa miktar tam 160 bin kamyon dolusuna ya da 315 futbol sahası büyüklüğüne denk geliyor. Körfez kirlilikten, o kapkara çamurdan tek tek arındırılıyor. Deniz canlıları yeniden nefes alıyor. Ama durmak yok. Şimdi hedef 3. etap. Körfez tamamen pırıl pırıl olana kadar o çamur çekilmeye devam edecek. Yaşlı çifti herkesin gözü önünde evire çevire dövdü. Yetmedi, yerde acımasızca tekmeledi. Taksi şoförü dehşet saçtı. Yer İstanbul Fatih. Gece saatleri bir taksi şoförüyle yaşlı çift arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Taksi şoförü aracını durdurdu, dörtlüsünü yaktı. Ardından kaldırımda bekleyen yaşlı karı kocaya vurmaya başladı. Çevredekiler de kavgayı ayırmak yerine izliyordu. Yaşlı çift aldıkları darbelerle yere düştü. Öfkesi bir türlü dinmeyen taksi şoförü bu defa yaşlı adamın yüzüne tekme attı. Yaşlı adam güçlükle ayağa kalktı. Eşi ise aldığı darbelerle kendine uzun süre gelemedi. Çevredekiler daha sonra yaşlı çifte yardım etti. Gözü dönmüş taksi şoförü de aracına binerek uzaklaştı. Viraja hızlı girdi, felaket teğet geçti. Antalya caddeleri yürekleri ağza getiren bir motosiklet kazasına sahne oldu. Rus sürücü lüks motoruyla viraja hızlı girdi. Karşıdaki otomobile çarpmamak için ani fren yapınca kontrolü kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Motor bir yana savruldu, Rus sürücü bir yana. Hastaneye kaldırılan motosikletli kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atarak karşı şeride geçti. Feci kaza Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yaşandı. Kırmızı araç karşı şeride uçtu.
1: Kazaların arasında 200 metre var. Hep savrulmuşlar. Diğer araç karşıda.
0: Araç önce ortadaki boşluğa düştü ancak o kadar hızlıydı ki çarpmanın etkisiyle takla atarak savruldu. Karşı şeritteki iki farklı otomobile çarptı. Hey! 06 AGS490 plakalı aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Kazaya neden olan aracın sürücüsü dahil 7 kişi ise yaralandı.
1: Diğer araç karşıda. Sürekli ambulans geliyor. Bir ambulans daha geldi.
0: Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
2: Şimdi köprünün altından geçiyor. 11'i atladı lan.
0: Köprüden suya düştü. Yardımına bölgede gezi turu yapan bir tekne yetişti. Görüntüler Edirne'den. Tarihi köprüden henüz belirlenemeyen bir nedenle Meriç Nehri'ne düştü.
2: 11'i atladı lan.
0: O anlarda nehirdeki gezi turunda bir vatandaş kayıttaydı. Çevrede büyük panik yaşandı. Gezi teknesi hızla olay yerine yöneldi.
3: Yeleği giy abi, yeleği giy.
0: Teknedekilerin yoğun çabasıyla sudan çıkarılan vatandaşa ilk müdahale yapıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Nehre düşen adam ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
4: Bambumuz. TGRT FM Haber.
5: Yeniden birlikteyiz. Günaydın. Türkiye kaldığı yerden devam ediyor efendim. Üçüncü saatimize girdik. Bakalım şimdi neler konuşacağız. Tekrar bir başlıklara göz atalım efendim. Gelsin ekranlara ilk başlığımız. Vatandaşa konut müjdesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konut sorununu çözmeye yönelik peş peşe müjdeler verdi. Yarısı bizden kampanyası. Bir yıl daha devam. Aynı zamanda kiralık konut projesinde de Ekim ayında kurallar çekilecek. İsrail ve Yunanistan'a da çok net mesajları vardı Erdoğan'ın. Can alıp can verdiğimiz topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız dedi efendim. İkinci başlık. Ahmet Davutoğlu ifade verdi. Feshedilen Gelecek Partisi'nin genel başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturması kapsamında Ankara Adliyesi'nde ifade verdi. 3. Orta Doğu'da barış rafa kalktı. Silahlar her zaman olduğu gibi yeniden ateşlendi. İran'da Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'nın girişini kısıtlı bölge ilan edeceğini duyurdu. Lübnan'da İsrail işgale devam etti. İkisi bebek, 11 sivil öldü. Gazze'de İsrail'in bıraktığı enkazdan 100 Filistinli daha çıkarıldı. Yemen'de Suudi destekli Yemen ordusu İran destekli Husilere karşı büyük taarruz başlattı. Yani Orta Doğu yine yangın yeri efendim. Kozinoğlu'nun ölümünde FETÖ izi başlığımız da var. Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de cezaevinde hayatını kaybettiği o gece yeniden mercek altına alındı. O dönem cezaevinde görevli olan 11 gardiyan hakkında gözaltı kararı verildi. 10'u yakalandı. Biri ise FETÖ firarisi. Ve son başlığımız 4,3 milyar liralık bağış mercek altında. Depremzedeler için toplanan milyarlarca liralık bağışların akıbetine ilişkin soruşturmada Ahbap Derneği'ne 5. dalga operasyonu düzenlendi. 47 kişi gözaltına alındı efendim. Soruşturma dosyasında çok dikkat çeken tespitler var. Milyarlarca liralık bağışlar, yüksek tutarlı harcamalar, nakit çekimler ve depolarda çürütülen yardım malzemeleri. Bunları da yine tekrar ekranlarınıza getireceğiz efendim. Etiketimiz yine gelsin. Aydınlığa doğru etiketine mesajlarınızı bekliyoruz. X'ten yani Twitter'dan Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor.
4: Türkiye genelindeki 357 sağlıklı hayat merkezi her yaştan vatandaşa ücretsiz şifa dağıtıyor. Yalnızca bu yılın ilk 8 ayında 16 milyonu aşkın kişi bu merkezlerden hizmet aldı. Az sonra. Apartmanlarda artık gelişi güzel köpek beslenemeyecek. Bunun için yöneticiden izin belgesi alınacak. Az sonra.
5: Tekrar Üsküdar Belediyesi'ne dönelim efendim. Başkan vekili seçiminde son durum ne? Hanifi Bayar bize anlatsın Üsküdar'daki yaşananları. Hanifi, günaydın. Neler yaşanıyor şu anda orada? Sizi de almadılar içeri, dışarıdan takip ediyorsunuz ama nedir son durum?
3: Başkan vekili seçiminde artık geri sayım başladı. Dakikalar sonra o seçimin başlamasını bizler bekliyoruz. Az önce belirtmiş olduğum gibi bizler içeriye alınmadık. İçeriye sadece haber ajanslarının muhabirleri alındı ve seçim izleyiciye kapalı bir şekilde meclis üyeleri ve ajans muhabirlerinin takip ettiği bir şekilde gerçekleştirilecek. Süreçten biraz bahsedeceğiz. Çevreyi de göstereceğiz tabii ki. Üsküdar Belediyesi bugün İstanbul'daki en sıcak noktalardan birisi. Sabahın erken saatlerinden itibaren burada güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartıldı. Belediyeye an itibariyle sivil giriş çıkışına izin verilmiyor ve çok sayıda polis ekibi de belediye çevresini demir bariyerlerle kapattı. Yine Üsküdar Belediyesi'ne çıkan yollarda geniş güvenlik önlemleri alınmış durumda. Çok sayıda çevre kuvvet polisi görev yapıyor burada. Yine toplumsal olaylara müdahale araçları, tomaları burada görüyoruz. Toplanan vatandaşlar da var burada. Dakikalar önce buraya Yeni Parti milletvekilleri Suat Özçağdaş ve Ali Mahir Başarır geldi. Onlar da seçimi burada takip edecekler. Süreçten biraz bahsedelim. 31 Temmuz 2026'da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Üsküdar Belediyesi'ne yönelik bir yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Ve o soruşturmada Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Deletaş tutuklandı. Tutuklandıktan sonra da İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırıldı. Görevinden uzaklaştırılan Sinem Deletaş'ın yerine görevine vekalet edecek olan kişinin seçimi için seçim takvimi İstanbul Valiliği'nce yayınlandı. 5 Ağustos'ta yapılan seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oyla belediye başkan vekili seçildi. AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 18 oyda kaldı. AK Parti bu seçimde bir itiraza gitti. O itirazdan sonra da 25 Ağustos'ta mahkeme bir karar verdi. Oy sayımında usulsüzlük yapıldığına ve seçim güvenliğinin ihlal edildiğine kanaat getirdi mahkeme ve seçimin yenilenmesini istedi. AK Parti'nin itirazı üzerine seçim bu noktada yenilendi ve cumartesi günü ikinci kez başkan vekili seçimi için belediye meclisi toplanacaktı ki Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri belediyeye gelmedi ve salt çoğunluk sağlanamadığı için seçim bugüne ertelendi. Saat 9'da seçimin başlaması bekleniyordu. Biraz aksama oldu. Seçimin artık dakikalar içerisinde başlamasını bizler bekliyoruz. Bu süreçte 4 Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesi AK Parti saflarına geçti. Yine devam eden yolsuzluk soruşturması kapsamında Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyeleri Amine Cansu Çelik, Mithat Özdemir ve Ekrem Baki gözaltına alındı. Çelik ve Baki tutuklandı. Mithat Özdemir ise serbest bırakıldı. İşte yaşanan bu son olaylardan sonra, yani parti değiştirmeler, devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınmalar ve tutuklanmaların ardından belediye meclisindeki tablo şu şekilde, şöyle gösterelim. 21'e 21 eşitlik var belediye meclisinde. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye meclis üyesi sayısı 21. Cumhuriyet Halk Parti ve Yeni Parti bu noktada ittifaka gittiler ve dediler ki biz birlikte hareket edeceğiz. Onların da üye sayısı 21. Şimdi burada ne bekleniyor? Seçimde sandıktan eğer bir çoğunluğun tercihi çıkmazsa kura bekleniyor. Burada kura çekiminden sonra belediye başkan vekilinin netleşmesi bekleniyor. Tabii ki bu saat kaç gibi olur, bununla ilgili bir öngörüde bulunmak mümkün değil, ancak öğleden sonrayı bizler bulmasını bekliyoruz. Ayrıca seçimi Üsküdar Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayında takip edebileceğinizi de hatırlatalım. Belediye sosyal medya hesaplarından seçimi canlı olarak yayınlayacak. Biz televizyon muhabirleri, gazetelerin muhabirleri içeriye alınmadık. İçeriye sadece 4 haber ajansının muhabiri alındı. Bunun altını çizelim. Belediye meclis üyeleri içeriye alındı. Ve yine içeriye girenler arasında milletvekilleri de yer alıyor. Yeni Parti milletvekili Suat Özçağdaş ile Ali Mahir Başarır bu noktaya geldiler ve seçim burada takip edecekler. Adayları bir kez daha söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'nin adayının Sibel Tan Çetinkaya olması bekleniyor. AK Parti'nin adayının da Dündar Ziya Gültekin olması bekleniyor. AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı dün bu noktada, tam benim bulunduğum bu noktada bir açıklama yaptı. Üsküdar'ın hasret kaldığı hizmeti getirmek istiyoruz Üsküdar'a dedi. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik burada yine açıklama yaptı. Milletin iradesinin burada sandığa yansımasını bekliyoruz dedi. Yeni Parti Üsküdar İlçe Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Üsküdar İlçe Başkanı da seçimde burada birlikte hareket etme kararı aldıklarını daha öncesinde de duyurmuşlardı. Dün bu kararlarını bir kez daha dile getirdiler. Tüm bu açıklamaların gölgesinde, tüm bu yaşananların gölgesinde seçim gerçekleştirilecek ve seçimden hangi sonuç çıkacak? Seçimde neler yaşanacak? İçeride seçim olurken dışarıdaki atmosfer nasıl? Yoğun güvenlik önleminden az önce sizlere bahsetmiştim. Tüm bunları ekranlara gün boyunca bizler getireceğiz. Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimini bizler yakından takip ediyoruz diyelim. Sözü bir kez daha sıcak noktadan size bırakalım.
5: Hanefi, çok çok teşekkürler. Kolay gelsin sana ve tüm arkadaşlara. Efendim, şimdi yeniden bir Antalya'ya dönelim. Biliyorsunuz programımıza Antalya'daki yangınla da başlamıştık. Şu anda oradaki son durum ne? Onu aktaralım. Canlı görüntüler, sıcak görüntüler şimdi ekranlarınıza geliyor. Bu görüntü şu anda canlı efendim. Antalya'da ne yazık ki orman yangını hala daha devam ediyor. Aksu ve Kepez ilçelerinde dün akşam saatlerinde başlayan yangın hala daha devam ediyor. Şu anda bu görüntü Aksu'dan efendim. Karaöz Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başladı yangın ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Kepez'e kadar sıçradı. Kuzey Çevre Yolu'yla Antalya-Isparta Karayolu'nun Antalya merkezden Kuzey Çevre Yolu'na kadar olan bölümü tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı efendim. Karaöz, Hatipler, Yeşilkaraman, Kızıllı ve Çamlıca mahalleleri çevresinde geniş bir alanda etkisini sürdüren yangına gece boyunca arazöz ve iş makineleriyle müdahale edildi. 5 uçak, ondan fazla helikopterin yanı sıra 110 arazöz ve 600'ün üzerinde personel şu anda yangını söndürme çalışmalarına katılıyor efendim. Aksu'daki son görüntü bu şekilde. Gri dumanlar gökyüzünü kaplıyor. Antalya'da şehrin birçok noktasından da görülebiliyor. Ne yazık ki bu yangın kısa sürede söndürülmesini temenni ediyoruz. Yangın nasıl başladı? Sebebi ne? Şu anda bilinmiyor. Ancak söndürüldükten sonra soruşturmanın ardından belli olacaktır. Ama şu anda ne yazık ki Antalya'da ciğerlerimiz yanıyor efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan konut sorununu çözmeye yönelik peş peşe müjdeler verdi. Yarısı bizden kampanyası bir yıl daha devam edecek. Kiralık konut projesinde de Ekim'de kurallar çekilecek. İsrail ve Yunanistan'a karşı da sert açıklamaları vardı Erdoğan'ın. Can alıp can verdiğimiz topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız dedi.
6: İstanbul'daki 2 milyon vatandaşımızı güvenli ve afetlere dirençli yuvalarına kavuşturmuş olacağız. Yarısı bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz. Gelecek yılda vatandaşlarımız yarısı bizden kampanyamızdan faydalanabilecekler.
7: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın depreme dayanıksız binaların dönüşümünü hızlandırmak amacıyla başlattığı yarısı bizden kampanyasının uzatıldığını açıkladı. Kiralık konut projesinde ise ilk kuralların çekileceği tarihi paylaştı.
6: İstanbul'da yapacağımız 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızla buluşturacağız. Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzu kurasını çekeceğiz.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından konuştu. İsim vermeden İsrail ve Yunanistan arasında yapılan Aşil Kalkanı savunma anlaşmasına göndermede bulundu.
6: Vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemez. Can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz.
7: Erdoğan bölgeyi ateş çemberine çeviren İsrail'e tepkiliydi.
6: Tüm bölgemize rahat bir nefes aldıran İslamabad mutabakatını akim bırakan da yine İsrail'in yalanları ve sabotajlarıdır. En küçük bir barış ihtimalini bile kendisine tehdit gören bu radikal zihniyet değişmedikçe bölgemizdeki kriz fırtınası dinmeyecektir.
7: Erdoğan, Türkiye'ye karşı hasmane tutum sergileyenlerin her zaman kaybedeceğini vurguladı.
6: Ülkemizin güçlenmesinden, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf etmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremezler. Türkiye'ye dost olan kazanan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir.
7: Erdoğan sözü ekonomiye getirdi. Türkiye ekonomisini kalkınma ve büyüme rotasında tutmayı sürdürüyoruz dedi.
6: Enflasyonla mücadeledeki kararlı duruşumuz sürecektir. Milletimizin refahını artıracak, ekonomimizin yapısal sorunlarına kalıcı çözümler üretecek adımları atmaya devam edeceğiz.
0: TGRT FM Haber.
8: Şimdi reklamlar.
9: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile'e giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
10: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
11: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
12: Bankart, seni düşünür o.
8: Reklamları dinlediniz.

Arkası Yarın. Monte Cristo 12. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Alexander Dumas. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkeli. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve Montaj Engin Karagöz. Program Yönetmeni Ahmet Faruk Koç.

0: Bu hikaye, halkın kralcı ve bonapartçı diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Tam çalıştığı gemiye kaptan olup, nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün, iki arkadaşı tarafından bonapartçı ajanı olarak suçlanan Edmond Dantès, mahkeme yapılmaksızın zindana atılır ve aradan uzun yıllar geçer. Edmond Dantès bu sırada herkesin deli dediği Faria ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okuyup inceleyen bu yaşlı insanda adeta Osmanlılar gibi bir düşünce sistemi oluşmuştur. Dantès bu yaşlı adamdan fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Ancak yaşlı adam ölümcül bir hastalığın pençesindedir. Yaşlı adam çok hasta olduğu bir gün Dante'ye Monte Cristo adasında gömülü olan hazinesinin planını verir ve aynı gün ölür. Gardiyanlar hava karardıktan sonra denize atmak için cesedini çuvala koyup giderler. Bunun üzerine Dante bir kaçış planı yaparak zindandan kurtulur. Bir kaçakçı gemisini binerek Monte Cristo adasına çıkarak sözde edilen hazineyi bulur. Çok zengin olan Dante adını Monte Cristo olarak değiştirdikten sonra 14 yıl görmediği babasının açlıktan öldüğünü, nişanlısı Mercedes'in ise kendisini iftirayla zindana gönderen Fernand'la evlendiğini, çalıştığı geminin muhasebecisi olan Danglar'ın çok zengin olarak bankerlik yaptığını ve adını Morcerf olarak değiştirdiğini öğrenir. Kendisine bu bilgileri veren Kadir ise çok kıymetli bir cüzük verir.
1: Ben vasiyeti yerine getirmekten başka bir şey yapmıyorum dostum. Bu yüzüğü Dante'yi sevenler arasında paylaştırmakla görevliydim. Ama görüyorum ki sizden başka seveni yok.
2: En küçük bir yalanım varsa şu yerin dibine batayım.
1: Yalnız bu hizmetimin karşılığında sizden bir şey öğrenmek istiyorum.
2: Aman efendim, aman efendim, emredin lütfen.
1: Dante'nin patronunun babası için verdiği para kesesini isteyecektim. Bu inanılmaz hikayenin bir hatırası olarak saklamak istiyorum.
2: Ah efendim, istediğiniz buysa hemen vereyim. Biz bir bez parçasının ne kıymeti olabilir ki? Şimdi getiriyorum efendim. Şimdi getiriyorum.
3: Ya Rabbi, neler duyuyor? Nelere şahit oluyorum? İnsanoğlu neden bu kadar haris? Neden böyle acımasız?
2: Buyurun, buyurun bayım. İşte kese.
1: Teşekkür ederim dostum. Hoşça kal.
2: Güle güle saygıdeğer bayım. Güle güle. Yine bekleriz. Ne bağırıyorsun be kadın?
4: Ahmak herif, konuştuklarınızı duydum. Adamın senin ağzından laf almak için eline sahte bir yüzük tutuşturmadığını ne biliyorsun? Bu adamın polis olmadığını malum.
2: Hadi hadi, adam gayet samimiydi.
4: Sen öyle san, aptal herif.
2: Kes sesini be. Eğer aldatılmışsak bunu öğrenmek kolay. Şehre inerim ve bir kuyumcuya gösteririm yüzüğü.
5: Buyurun Monsieur. Benimle ne görüşeceksiniz?
6: Sayın Vali, arz ettiğim gibi Thomson French firması adına Roma'dan geliyorum. 10 seneden beridir Morel firması ile iş yaparız. Son zamanlarda Monsieur Morel'in durumunun iyi olmadığına dair haberler aldık. Sizden bu söylentilerin gerçek payını öğrenmek istiyoruz.
5: Ha evet. Armatör Morel'in işlerinin iyi gitmediği doğru. Ancak iflas ettiğini söylemek için vakit henüz erken. Üst üste 5 gemisi yükleriyle birlikte battığı halde borçlarını ertelemeden gününde ödedi. Elinde bir tek gemisi kaldı. Eğer o da çıktığı seferden dönmeyecek olursa hem sizin hem benim hem de Morel için felaket demektir.
6: Neden sizin için felaket oluyor Sayın Valim?
5: Çünkü Morel firmasına 200 bin frank yatırmıştım. Bu para kızımın dramasıydı. 15 gün sonra evlenecek olan kızımın saadeti bu parayı tahsil edip edemeyeceğime bağlı. Eğer gemi dönmeyecek olursa kızımı asla evlendiremem.
6: Üzülmeyin efendim. Morel firmasından alacağınızı bize devredin. Senetler yanınızda mı?
5: Evet, kasamda. Ne kadar iskonto istiyordunuz?
6: İskonto istemiyoruz. Gerçek değerinden alacak ve karşılığını hemen nakden ödeyeceğim.
5: Nasıl olur? Gemisi batarsa senetler 100 frank bile etmez.
6: Önemli değil Sayın Valim. Batarsa Thomson French firmasının parası batacaktır. Ama firmamız ne yaptığını çok iyi bilir.
5: Siz bilirsiniz Monsieur. İstiyorsanız senetleri hemen size verebilirim.
6: Yalnız bu hizmetimin karşılığında sizden küçük bir ricam olacak.
5: Tabii, buyurun.
6: Siz aynı zamanda cezaevleri müfettişisiniz değil mi?
5: Evet evet.
6: Mahkumların giriş çıkış sicillerini siz tutuyorsunuz herhalde.
5: Şüphesiz. Her tutuklu için ayrı bir dosya tutulur.
6: Harika. Fali adında birinin Thompson French firmasına 2 milyon franklık bir borcu vardı. Ancak borcun ödenme tarihi gelmeden Fali siyasi bir suçtan mahkum oldu ve kapatıldığı if şatosunda öldü. Geride hiçbir varisi olmadığı için serveti hakkında bilgi edinemedik. Sizden onun sicilini incelememe izin vermenizi rica ediyorum.
5: Aha, evet evet evet hatırladım. Zindan görevlileri onu Deli Farya diye çağırıyorlardı. Gardiyanlara hazinesi olduğunu söyleyerek salıvermeleri için rüşvet teklif edermiş.
6: Her neyse Farya'nın dosyasına bakmama izin verecek misiniz?
5: Ah, istediğiniz bu olsun. Buyurun arşiv odasına geçelim.
6: Önce senetleri alayım müsaadenizle.
5: Hemen vereyim. Buyurun. Hepsi bu. İsterseniz sayabilirsiniz.
6: Gerek yok monsieur. Buyurun parasını.
5: Ah, teşekkür ederim. Gelin sizi arşiv odasına götüreyim. Bakın, bütün dosyalar rafta duruyor. Tek başınıza bakabilir misiniz?
6: Bakarım tabii. Siz işinize bakın efendim.
5: Peki.
6: Valinin beni yalnız bırakması iyi oldu. Hemen kendi dosyamı çıkarayım. Dante. Ha, buldum işte. Edmond Dante. Bakalım dosyamda neler yazılı. Neyle suçlamışlar beni. İşte savcının bana gösterdiği ihbar mektubu. İşte bu da savcının tutuklama emri. Azılı Bonapartçı. Büyük bir gizlilik içinde ve sıkı bir denetim altında tutulacak. Hiçbir mahkumla görüştürülmeyecektir. Burada ne mektuptan ne de mektubu alacak olan Nuvardiye isimli adamdan tek kelime yok. Vicdansız herif. Babasını temize çıkartmak için beni zindana yollamış. Monsieur Morel'in imzasıyla bir dilekçe. Benim serbest bırakılmam için Adliye Bakanlığı'na yazmış ama savcı yardımcısı bakanlığa göndereceğini dosyamda saklamış. Bunun hesabını vereceksin savcı Wilfor. Öbürleri gibi senden de intikamımı alacağım. Önce Dunkler'in yazdığı şu ihbar mektubunu dosyadan alayım. İleride bana lazım olacak. Evet, burada işim bitti. Şimdi vefalı dostum, eski patronum Monsieur Morel'i ziyaret edelim. Teşekkür ederim Monsieur Vali. Burada işim bitti. Size Monsieur Morel'le ilgili birkaç soru sorabilir miyim?
5: Aa, tabii tabii.
6: Morel ailesini yakından tanımam gerekiyor. Kaç çocuğu var? Kaç işçi çalıştırıyor? Şu anki mal varlığı nedir?
5: Çok dürüst bir iş adamıdır. Bir oğlu ve bir kızı var. Oğlu babasının işleri bozulunca askere yazıldı. Kızı ise evlilik çağına gelmiş. Prensesler kadar güzeldir. Frau'nun gemisinde çalışanların dışında bir de sadık adamı var yanında.
6: Kimdir o?
5: Muhasebecisi Raymond. Monsieur Morel'in kızına aşık olduğundan para almadan onun yanında çalışıyor.
6: Ah, sevgi. Karısı sevgi ne güzel.
5: Gelince ne kadar mücevherleri, altınları varsa çıkarıp Monsieur Morel'e vererek ona büyük destek vermişlerdir.
6: Ne mutlu insanmış şu Morel.
5: Eğer o sadık adamı ve kendini teselli eden bir ailesi olmasaydı bu sıkıntılara katlanamaz, belki de intihar ederdi.
6: Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim Monsieur. Şimdi izninizle gitmek istiyorum.
5: Nereye?
6: Monsieur Morel'i ziyarete.
7: Adım Emmanuel Monsieur. Sizin için ne yapabilirim?
6: Monsieur Morel'i görmek istiyorum.
7: Monsieur Morel şu anda çok meşgul ve kimseyle görüşemez. Ne istiyorsanız bana söyleyin.
6: Kendisiyle görüşmek istiyorum. Thompson firmasının temsilcisi olduğumu söyleyin yeter. Beni derhal kabul edecektir.
8: Monsieur'ü üzmeyin. Emmanuel, lütfen babama bir ziyaretçisi olduğunu söyleyin.
7: Peki Mademoiselle Julie.
6: Demek Monsieur Morel'in kızısınız.
8: Monsieur, yoksa babama kötü bir haber mi getirdiniz? Sağda solda babamın iflas edeceği haberleri dolaşıyor.
6: Üzülmeyin Mademoiselle. Firmamızın sahibi babanızın dostudur. Morel firmasının iflas etmemesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.
8: Sağ olun Monsieur, sağ olun. İçimize su serptiniz.
7: Monsieur Morel sizi bekliyor bayım. Böyle buyurun lütfen.
6: Mademoiselle, burada bekleyin beni. Babanızla görüşmem bitince size söyleyecek çok önemli şeylerim var. Bekleyeceksiniz değil mi?
8: Peki bayım, bekleyeceğim.
6: Merhaba Monsieur Morel.
9: Hoş geldiniz. Beni görmek istemişsiniz. Buyurun oturun.
6: Teşekkür ederim efendim.
9: Buyurun Monsieur, sizi dinliyorum.
6: Kim olduğumu biliyorsunuz efendim.
9: Evet, Emmanuel söyledi. Thomson French firmasından gelmişsiniz.
6: O halde niçin geldiğimi de biliyorsunuz.
9: Tahmin edebiliyorum Monsieur, tahmin edebiliyorum.
6: Açık konuşalım Monsieur. Firmamız iflasın eşiğine geldiğinizi haber almış bulunuyor. Sizin batmanız demek bizim Marsilya pazarını kaybetmemiz demektir. Bizimle çalıştığınız 10 sene içinde bize çok para kazandırdınız.
9: Ticaret karşılıklıdır Monsieur. Ben de kazandım.
6: Firmamız sizi kaybetmek istemiyor. Bu sebeple iflasınızı durdurmak için beni gönderdiler. Ben de bu yetkiye dayanarak vadesi yaklaşmış bonolarınızı topladım.
9: Sahi mi?
6: Evet. Elimde şu anda size ait 287.500 franklık bono, poliçe ve senet birikmiş vaziyette.
9: Bu kadar tuttu mu?
6: Buyurun Monsieur. Hepsi burada. Pascal, Wild ve Turner firmalarından adınıza devralınmış 85.500 franklık senet. Marsilya valisinden de 200.000 franklık bono ve poliçeler var. Bu imzalar sizin değil mi?
9: Haklısınız Monsieur. Hepsi de bana ait borçlar.
6: Bugüne kadar hiçbir ödemenizi geri çevirmemekle beraber kabul edin ki bunları ödemeniz çok zor olacaktır.
9: Bakın Monsieur, ben bu firmayı şerefli bir mazisi olan babamdan devraldım. 24 yıldır da bu şerefe leke getirmedim.
6: Biliyorum Monsieur. Yoksa burada bulunmamın bir sebebi kalmazdı. Bu borçlarınızı da aynı titizlikle ödeyecek misiniz?
9: Monsieur, itiraf edeyim ki borcumu ancak son gemi Marsilya limanına kazasız belasız dönerse ödeyebilirim.
6: Aksi halde?
9: Bunu düşünmek bile beni utandırıyor.
6: Bu durumda size yardım edecek dostlarınız yok mu?
9: İş hayatında dost yoktur.
8: Babacığım, babacığım.
9: Julie, kızım ne var, ne oldu?
10: Felaket Monsieur Morel. Az önce haber aldık. Frown batmış.
9: Ne? Batmış mı? Aman Allah'ım, bu bizim sonumuz demek. Peki ya tayfalar? Onlara bir şey olmuş mu?
8: Hayır, hepsi kurtulmuşlar babacığım.
9: Oh, Allah'ım sana şükürler olsun. Hiç değilse felakete uğrayan sadece ben oldum. Tayfalar nerede?
10: Dışarıdalar. Yanınıza gelmek istiyorlar. Alayım mı içeri?
9: Al tabii, girsinler.
10: Buyurun içeri girin Monsieur. Buyurun içeri girin Monsieur.
11: Teşekkür ederiz.
10: Monsieur Murat sizi bekliyor. Buyurun.
11: Teşekkür ederiz.
9: Ne oldu, bir şey mi? Ay. Geçmiş olsun çocuklar.
12: Evet, kusura bakmayın Monsieur Morel. Geminizi geri getiremedik.
9: Hiç önemi yok kaptan. Hiç önemi yok. Sizler sağ kurtuldunuz ya, bu bana teselli verir.
13: Sağ olun Monsieur Morel.
9: Monsieur Emmanuel, çalışanların alacaklarını son kuruşuna kadar ödeyin.
12: Bir dakika patron, bir dakika. Sizden para isteyen yok.
13: Evet,
12: öyle değil mi arkadaşlar?
13: Evet. Hayır, istemiyoruz.
9: Sağ olun çocuklar, sağ olun. Bu sadakatinizi asla unutmayacağım.
12: Yok patron, yoksa bize yol mu veriyorsunuz?
9: Başka ne yapabilirim ki? Siz de biliyorsunuz ki bu son gemimdi. Battı. Gemisiz tayfayı ne yapayım?
12: Bakın biz yeni bir gemi yaptırana kadar bekleriz. Öyle değil mi arkadaşlar?
13: Aa, tabii tabii. Evet, bekleriz.
14: Evet, öyle.
15: Yapacak başka işimiz
9: yok. Üzgünüm çocuklar. Evet. Üzgünüm. Ama bu mümkün değil. Yeni bir gemi yaptıracak bir frankım bile kalmadı. Beni daha fazla üzmeyin. Gidip maaşlarınızı alın. Belli mi olur? Belki yine iyi bir günde tekrar bir araya geliriz.
12: Ha şöyle patron. Bu ümit bize yeter işte.
13: Evet, doğru söylüyor. Andre doğru söylüyor.
12: Evet.
9: İyi bir iş bulursanız sakın kaçırmayın. Bu bir emirdir. Emmanuel, tayfalarıma son kuruşuna kadar paralarını verin.
10: Baş üstüne efendim.
9: Julie kızım, beni bu beyefendiyle baş başa bırakın lütfen.
8: Peki babacığım.
9: İşte bayım. Her şeyi gözlerinizle gördünüz. Bana söyleyecek bir şey kalmadı.
6: Evet Monsieur, gördüm ve duydum. Şimdi size yardım etmeyi daha çok istiyorum. Söyleyiniz, toplam borcunuz ne kadar?
9: Ödediklerinizden başka 3.000 frank verseniz kalan borçlarımı karşılar.
6: Buyurun Monsieur, 3.000 frank. Tamam mı?
9: Tamamdır Monsieur.
6: Şimdi gelelim borcunuzu ödeme zamanına. Kusura bakmayın efendim, benim de sorumluluklarım var. Ticaret bu.
9: Haklısınız.
6: Ne kadar zaman istiyorsunuz?
9: 2 ay. 2 ay yeter.
6: Peki. 3 ay veriyorum size.
9: Firmanızın sahibine söyleyin. Bu iyiliği ömrüm oldukça unutmayacağım. 3 ay sonunda ya şerefim kurtulmuş ya da ölmüş olacağım.
6: Allah her kuluna katlanabileceği kadar dert verirmiş. Ve tabii ki en büyük dertleri de sevdiklerine. Bunları iyi bir din adamı olarak hocam öğretti.
9: Soylu bir kişiden ders aldığınız belli oluyor Mösyö. Yoksa bunca iyiliği sırf firmamız adına yapamazsınız.
6: Şimdi gelelim işimize. Bugün Haziran'ın 5'i. Bana 5 Eylül tarihli bir senet imzalayacaksınız. 5 Eylül tam saat 11'de burada olacağım.
9: Anlaştık Mösyö. Derhal senetleri hazırlayın.
0: Monte Cristo tabloyunun 12. bölümünü dinlediniz. 13. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.

0: Yeni reklamlar.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
3: Senle hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece FNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar FNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

Günaydın, hoş geldiniz TGRT FM'de. Yine birlikteyiz, ana kumanda masamızda İbrahim bizimle birlikte, ben Hülya. Herkese güzel bir gün diliyoruz. Kahvaltılar yapılmıştır umarım. Güne böyle biraz bir şeyler atıştırarak, kan şekerimizi azıcık dengeleyerek başlamak lazım. Ama acıkmıyorsanız sabah erken saatlerde belki biraz geciktirebilirsiniz. Burada çok ısrarcı değilim. Eskiden şöyle bir şeyler atıştır, neden öyle çıkın diyordum. Ama şöyle bir şey oluyor. Her ne kadar yok ya tokum ben dese de insanlar, bir bakıyorsunuz ki iş yerine gider gitmez hemen bir şeyler yeme ihtiyacı duymuş. İşveren açısından da bakıldığında ya kardeş kahvaltıyı evde yapıp gelelim durumu söz konusu. Gün sonunda mesai içinde kahvaltı etmeler, çaylar, kahveler, bunlar eğer kendi molalarınız, saatleriniz yoksa çalışacağınız zamandan tasarruf da demeyelim onu, ama böyle biraz oradan aldığımız zamanla yapıyoruz. Ama kahvaltı önemli, özellikle de alışkanlığı olanlar için. Ben şöyle düşünüyorum. Eğer kahvaltı etme alışkanlığınız varsa, akşam da son yemeği, yani akşam yemeğinin son nedir? Yemek yediniz, yemekten sonra meyve, yemekten sonra tatlı, çay içtiniz, yanına bir parça kek yediniz. Yani son yediğiniz yemeği eğer çok geç saatte yemiyorsanız, ki diyetisyenler bunu önermiyor. Mesela akşam 6'da 7'de akşam yemeği yediniz. Sabah kalktığınızda acıkmış olmanız normaldir zaten. Ama çok geç saatte bir şeyler yiyorsanız ve yatmadan önce bir şeyler atıştırma alışkanlığınız varsa, sabah aç uyanmamak normal. Dolayısıyla hemen kahvaltı edemeyebilirsiniz. Ama bir parantez açalım. Kalkar kalkmaz kahve içenler. Özellikle de bugün bir arkadaşımızla konuştuk. Böyle Amerikan filmlerinde vardır ya, insanlar işe giderken çantasını koluna takar. Öbür elinde de fincanı vardır. O fincan kahve doludur. Ama kağıt bardak fincandan bahsediyorum. Ve onunla böyle işe gider, geçidinden geçer, saçlarını savurarak yürür, kaldırımda biraz kahve mümkün olunca çok görünsün isteriz çünkü. Mesela baktığınızda hiç toplu taşımadan inmiş bir havası yoktur, ama genelde böyle sanki böyle metrodan çıkmış da iş yerine yürüyormuş gibi görünür. Bütün bunlar bize bir imaj yükledi yıllar boyunca ve insanlar şimdi sabah kalktığında önce bir kahve içmek, sonra kahvaltı etmek istiyorlar. Halbuki önce yemek, sonra kahve. Adı üstünde kahvaltının, kahveden önce yediğimiz, kahvenin altında kalması gereken. Aç karnına kahve içmeyi çok da önermiyoruz.

Şöyle bir yol durumuna bakalım. İstanbul'da durum nedir beraber görelim. Sonra hava durumuna bakacağız. Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı dikkatinizi çekiyor mu artık akşamları? Böyle bayağı bir serin rüzgar hissediliyor değil mi? Türkiye'nin her yerinde böyle sonbahar akşam serinleyen havayla kendini hissettiriyor. Gündüz sıcaklıklar biraz terletse de akşam bir bakıyorsunuz ki değerler düşmüş. Üşümüşsünüz, üstünüze bir şey alma ihtiyacı hissetmişsiniz. Eylül, Ekim'de bunu biraz daha fazla hissedeceğiz. Şöyle bir önce yola bakalım, sonra hava durumunu göreceğiz. İstanbul'da %53'lük bir trafik yoğunluğu var. 4 ayrı noktada kaza var İstanbul'da. Bunlardan bir tanesi TEM'de Altınşehir Halkalı yönünde sağ şeritte. Diğer kaza sahil yolunda Ataköy Bakırköy yönünde yine sağ şeritte. Bu maalesef yaralanmalı bir kaza ve geriye Yeşil Yurt'a kadar hemen hemen uzamış bir trafik yoğunluğu var. Diğer kaza Büyükdere Caddesi'nde Gültepe Zincirlikuyu yönünde. Bu da TEM'den gelen trafiği olumsuz etkiliyor. Son kaza Şile yolu Çamlık Madenler yönünde. Bu da yaralanmalı bir kaza ve bölgedeki trafiği yoğunlaştırmış durumda. Bugün özellikle Anadolu yakasının çok yoğun olduğunu söyleyelim sevgili dinleyiciler. Bu yoğunluk özellikle Anadolu'dan Avrupa'ya geçişi etkiliyor. Sebebi TEM'de Elmalı Kavacık yönünde Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün bir çalışması var. Bu da geriye dönük E5'e kadar neredeyse bir trafik yoğunluğu oluşturmuş. E5'te Çamlıca Altunizade trafiğinin dışında Bostancı trafiği var. O da göze çarpıyor. Köprüleri kullanacak olanlar için trafik yoğun. Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş böyle. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte Çamlıca Anadolu yakasına geçişte özellikle Şehitler Köprüsü'nü kullanacak olanlar için Mecidiyeköy trafiği var. Zincirlikuyu istikametinde TEM'i kullanacak olanlar içinse şu anda Hassal Seyrantepe trafiği Seyrantepe'ye kadar uzamış durumda. Bunda Büyükdere Caddesi'ndeki kazanın da etkisi var diye düşünüyorum. Sahil yolu her iki yaka için nispeten akıcı. Kazanın olduğunu söylemiştim. Bu kazanın arkasında Yeşil Yurt'a kadar bir yoğunluk var ama Bakırköy'den sonra trafik rahat. Tarihi Yarımada Karaköy Beşiktaş Barbaros Bulvarı Yıldız katılımı ama bugün E5'te rahat. Hani E5 mi bu mu derseniz, eğer güzergah olarak size uygunsa, bu işte Florya trafiğinde kalmayayım diyorsanız Florya'yı geçer geçmez başlıyor. Yeşilköy, Yeşil Yurt, Bakırköy'e kadar trafik var. Onun yerine E5'te tercih edebilirsiniz şu an için. Orada da bazı noktalarda yoğunluk var. Yeni Bostan, Şirinevler arası. Bir diğer yoğunluk noktası Cevizli Bağ. Ok Meydanı'na kadar hemen hemen Haliç Köprüsü çıkışına kadar devam ediyor. Sonrasında da biraz önce söylediğim gibi köprü girişinde Zincirlikuyu'da trafik yoğunluğu göze çarpıyor. Gelelim hava durumuna. İstanbul'da sıcaklık 21-22 derece civarında, gün içinde 27 dereceye kadar çıkacak. Gece sıcaklığı 20'nin altına düşmeye başladı artık, o bir serinlik. Kuzeyli yönlerden rüzgar alıyoruz. Hava parçalı bulutlu. Ara ara bu rüzgarın da etkisiyle sanki yağmur yağacakmış gibi hissediyoruz ama yok. Önümüzdeki 5 gün boyunca cumartesi de dahil sıcaklık 27-29 derece arasında değişecek. Yağmur beklenmiyor 5 gün boyunca. Hafta sonu planı için en azından cumartesinin nasıl olacağını gördük. Cumartesi günü bir plan yapmak isteyenler için hava şimdilik uzun vadeli raporlarda oldukça güzel görünüyor. Ankara'ya gelelim. Sıcaklık henüz 20 dereceyi bulmadı. Ankara'da gün içinde 25 dereceye kadar çıkacak. Bu gün ve yarın biraz daha serin ama perşembeden itibaren ısınacak ve hafta sonu 33 dereceye kadar çıkacak. Ankara bugün 25 dereceyi görecek. Neredeyse 8-9 derecelik bir fark oluşacak bugün ve cumartesi günü arasında. İzmir'e geçelim. İzmir'de sıcaklık 26 dereceye doğru gidiyor. Gün içinde 34 dereceyi görecek. Haftanın önümüzdeki 5 günün en sıcak günü bugün. Sonrasında biraz serinleyecek 32-33 derecelere kadar ama yine de henüz sonbahar, hatta belki de neredeyse yaz sıcakları etkisini sürdürüyor. Gece sıcakları da hala 20 derecenin üzerinde İzmir'de. Şöyle bir haritamızı açalım. Bugün Karadeniz'de yağmur var. Sinop'tan başlıyor bu yağmur, Artvin'e kadar devam ediyor. Özellikle Sinop-Samsun arasında bu yağmurların gök gürültülü sağanak şeklinde olacağını söyleyelim. Rize-Artvin arasında da öyle. Güneydoğu Anadolu bölgesi birkaç derece serinledi. Diyarbakır 33-34 dereceye düştü. Yine Adıyaman 33 derece, Kahramanmaraş 34 derece ama Akdeniz'in doğusu sıcak.
Osmaniye, Adana bu bölge 36-37 derecelerde, Antalya 38, Ege'nin içlerinde Aydın yine 37, Muğla'da 34 derece. Tatilini devam ettirenler, işte okullar açılmadan bir tatil yapalım diyenler, artık onlar son birkaç gün içindeler. Ama asıl öğrencisi olmayanlar, bekarlar, emekliler, çocuğu üniversitede okuyanlar, çocuğu büyük olanlar, onlar için tatil yeni başlıyor. Eylül, Ekim bizim güneyimiz için en güzel tatil dönemi. Evet, akşam biraz erken oluyor. Deniz kenarında çok uzun süre kalamıyorsunuz ama o sakinlik, o dinginlik, Eylül, Ege'nin Eylül'ü, Akdeniz'in Eylül'ü insana iyi geliyor. Değerlendirmek isteyenler için hatırlatalım. Yarından itibaren Türkiye genelinde cumartesi günü de dahil 4 gün boyunca yağış yok sevgili dinleyiciler. Bu tarihler içinde Güneydoğu'da sıcaklıklar özellikle perşembeden sonra yeniden termometreleri kırmızıya çevirecek. Ege'nin içleri ve Akdeniz'in doğusu da öyle. Cumartesi günü yeniden 37-38 derecelere, Ege'nin içleri 40 dereceye kadar yükselecek.

Şimdi yavaş yavaş isterseniz gündeme bir bakalım. Tabii ki Filenin Sultanları'nın başarısı hala konuşuluyor. Gündemimizde o var. Müthiş bir zafer. Bu zafer artık, hani belki de o kadar alıştık ki onlardan böyle zafer haberleri duymaya. Sanki böyle hep olan, her zaman yaşadığımız bir şeymiş gibi algılanıyor. Ama hakikaten millilerimizin bize yaşattığı bu gurur çok büyük. Ve şimdi tekrar bir kez daha tebrik edelim istiyorum. Bu hafta boyunca konuşacağız. İşin en güzel tarafı gençleri spora yönlendirmesi. Spor insanın ömür boyu devam ettirebileceği bir şey. Elbette ki böyle profesyonel spor hayatı ileri yaşlara kadar devam etmeyecek. Ama bir insan sporcuysa eğer, yaşam biçimini, disiplinini onun üzerine kurduysa, hangi yaşa gelirse gelsin o disiplini, o hayata bakış açısını, o kendini sağlıklı tutma içgüdüsünü devam ettirecektir. Kötü alışkanlıklardan, kötü arkadaşlardan, kötü yaşam biçiminden, kötü duygulardan uzak kalacaktır. Dolayısıyla amatör ya da profesyonel gençleri spora yönlendirmek belki de onlara ve geleceklerine yapacağımız en büyük yatırım, aile.

Takvim yaprağımıza bakalım. Takvim yaprağımız bize bugün neler hatırlatmış, bir onu da görelim. Biz de bugün okullar açılmadan hemen önce çocuklar için yapılması gereken sağlık kontrollerini konuşacağız. Göz, kulak, genel sağlık kontrolü, hafta boyunca bu konuları işleyeceğiz. Önce bugün kulak sağlığı ile başlayalım. Çocuklar eğer duyamıyorlarsa, öğretmenini, arkadaşlarını, derste anlatılanı bir süre sonra dersten kopuyorlar. İşte bu yüzden işitmelerinde herhangi bir problem olup olmadığını bilmek çok önemli. Yine eğitim öğretim dönemi başında kan değerlerine bakmak, genel sağlığını, büyüme gelişmesini takip etmek, belki de yapılacak olan çok basit bir takviye ile çocuğun eğitim öğretiminin daha keyifli başlamasını ve güzel devam etmesini sağlayabilir. Bu hatırlatmalarda bulunacağız. Türkiye Hastanesi'nden misafirler ağırlayacağız. Bugün Dünya Okuma Yazma Günü. Aslında Eylül'ün ikinci haftası dünyanın hemen her yerinde eğitim öğretimin de başladığı hafta kabul edildiği için bu tür eğitim öğretim faaliyetlerine dair günlerin de barındığı haftalardan oluyor. Bizim için de bugün okuma yazma günüymüş. Okuma yazma günü deyince tabii şimdi çocuğu okula gidiyor insanların. Lise sona kadar eğitim zorunlu. Herkes çocuğunu okula göndermek zorunda. Okuma yazma ile ilgili büyük problemlerimiz yok. Ama biraz daha geriye döndüğümüzde sadece çocuklar için değil, okula yeni başlayanlar için değil, okuma yazma bilmeyen her yaştan insanın yeniden okullu olması ve okuma yazmayı öğrenmesi için çeşitli seferberlikler, kampanyalar yapıldığını, hatta bununla ilgili televizyonlarda ders saatleri olduğunu, okuma yazmayı televizyonla beraber işte eğer herhangi bir okula gidemiyorsa en azından okuma yazmayı televizyonla beraber öğrenebilmesi için insanların çok büyük çaba harcandığını hatırlıyorum böyle programları. Bu programlar aynı zamanda bize okuma yazmanın neden önemli olduğunu da anlatıyor. Şimdi mesela kitap okuma alışkanlığı konusunda çocukları bu alışkanlığa sevk edebilmek için aileler türlü türlü çaba içine giriyorlar. Tabii ki dijitalleşme elinize bir kitap alıp okumanın önüne geçti. Bunu kabul etmek zorundayız. Kendi hayatımızdan da bakalım. Bir kitaba gün içinde kaç kez dokunuyoruz ama dijital ortamda okumayı kaç kez yapıyoruz? Telefonu elimize aldığımız andan itibaren bir okuma faaliyeti içindeyiz. Ama unuttuğumuz şey bu çift yönlü bir gelişim. Yani okuduğumuz kadar olmasa da okuduğumuz gibi yazabilmeliyiz. Yazma alışkanlığından çok hızlı şekilde uzaklaşıyoruz. Bu bir kitap yazmak, şiir yazmak, roman yazmak, bir günlük tutmak anlamına gelmeyebilir. Bildiğiniz düz bir not almak, telefon çaldı, iş yerindesiniz. Hadi gene iş yerindekiler için bu bir zorunluluk ama evde telefon çaldı, eşinize bir not bırakıldı ya da unutmamanız gereken bir şey söylendi, bir yere yazmak istediniz. İnanın bazen insanlar haftalarca hiç yazı yazmadan zaman geçiriyorlar. Haftalar geçiyor, eline kağıt kalem almıyor. Hani okuma alışkanlığından uzaklaştığımız gibi yazma becerisinden de uzaklaşıyoruz. Bu bir beceri hakikaten. Çocukların yazıları çok kötü. Neden bu kadar kötü? Çocuklar kalem tutmaya, boyama yapmak haricinde pek yanaşmıyorlar. Hatta boyamaları bile artık neredeyse bir tabletin üzerinde bir renge dokunup o rengi seçtikten sonra parmağını o objenin üzerinde dolaştırmakla sınırlı kaldı. O üç parmakla kalem tutma becerisinden uzaklaşıyor çocuklar. İyi ki okullar var o yüzden. Anaokullarında öyle bu beceri kazandırılıyor. Sonrasında bakıyorsunuz ilkokulda en zorlandıkları şey çocukların o parmakları. Tabii ki küçük motor gelişimi yavaş yavaş oluşacak. Ama çocuklar hakikaten kalem tutmaktan yoruluyorlar. Parmakları, kasları gelişmediği için kalem tutarken, yazı yazarken o yorgunluk onlar için caydırıcı oluyor ve sonrasında yazı yazmak istemiyorlar. Belki çocuklarımıza sadece dijital ortamda bir boyama yapmak yerine gerçekten fiziki olarak kağıt kalem vermek, gerekirse boyadığı yeri silip yeniden boyamasını sağlamak, bir kurşun kalemle bile olsa bir şeyler çizmesini sağlamak, bunlar onun hem motor gelişimine katkı sağlayacak hem de kaleme ve kağıda dokunmanın mutluluğunu hissettirecek. Bu bir mutluluk. Bunu bütün gün klavye

de yazı yazan birisi olarak söyleyeyim. Benim elimin altında sürekli bir klavye var ve tıkır tıkır sürekli yazıyorum. Hatta 10 parmak yazıyorum. Ama gün sonunda bir kalemi elinize almak, o kalemle güzel bir kağıdın üzerine bir yazı yazmak, ona özenmek, okunurken ne hissedileceğini düşünmek, onu not alacak olan kişiyi düşünmek, bunlar gerçekten çok anlamlı. Ben mesela kalemi çok seven bir insanım. Ve birisi bana bir hediye alacaksa eğer, hiç şüphesiz bir dolma kalem alabilir, hiç şüphesiz ve mutlaka çok sevinirim. Dolma kalem hayatım boyunca en çok sevdiğim hediye olmuş olabilir. Bunu bilenler, etrafımda, yakın çevremdekiler böyle ellerine iyi bir dolma kalem geçti mutlaka bana verirler. Ya işte bizde bir tane dolma kalemin ne anlamı var? Bende onlarca dolma kalem var ve her birini de kullanmayı çok seviyorum. Şu anda mesela çantamda kağıdım, kalemim, küçük not defterimle beraber bir dolma kalemim mutlaka vardır. Bir yerde bir toplantıda not tutmam gerekse mutlaka dolma kalemle tutmaya çalışırım. Seviyorum. Sadece siyah ya da lacivert değil, farklı renklerde dolma kalemlerle yazmayı da seviyorum. Yazmak insana sadece o kelimelerin duygularını kağıda aktarma fırsatı vermiyor. Yazarken seçtiğiniz kelimeler kadar o kelimeleri nasıl yazdığınız, harfleri nasıl sıraladığınız, el yazısı ya da matbaa harfiyle yazıp yazmadığınız, noktalama işaretleriniz, büyük harf, küçük harf, onların ucundaki kıvrımlar, Y'nin kuyruğu, yumuşak Y'nin şapkası, bunların hepsi aslında hem karakteriniz hem de o yazıyı yazarkenki duygularınız hakkında bilgi veriyor. Yani bir klavyenin başına oturup yazı yazmakla kağıdı kalemi elinize alıp yazı yazmak arasında çok fark var. Ve inanın hangisi daha hızlı? Belki klavyeyle daha hızlı yazabiliriz, düşüncelerimizi daha hızlı yakalarız. Ama geri dönüp yazdıklarımızı okuduğumuzda el yazısıyla yazdıklarımız bize daha fazla ilham verir, bize daha fazla bizi anlatır ve orada yakaladığımız duyguyu devam ettirip yeni bir şeyler yazma konusunda da bir zemin oluşturur. Dolayısıyla matbu yazılmış bir kağıtla el yazısıyla yazılmış bir kağıt, bir mektup düşünün. Sevdiğiniz bir insandan mektup geldi ama daktilo ile yazmış. Sevdiğiniz bir insandan mektup geldi ve el yazısıyla yazmış. Bir kağıt almış. Bu kağıdın üzerine dolma kalemle bir mektup yazmış. Size kendini anlatmış. Duygularını, yaşadıklarını, özlemini, gelecekle ilgili hayallerini. O mektubun satırları arasında kaybolursunuz. O harflerin kıvrımları, akışı, noktalama işaretleri, düz ya da eğik olması hepsi size bir şey ifade eder. O yüzden yazmaktan vazgeçmeyelim. Yazmak çok güzel bir alışkanlık. Eskiden öğrencileri günlük tutmaya yönlendirirdi öğretmenler. Birkaç satır bile olsa o günle ilgili bir şey yaz derlerdi. Bu sadece o günü hatırlamak için değil, aslında yazma alışkanlığı sağlanması için. Çünkü alışkanlık süreklilikle kazanılıyor. Eğer sürekli yazı yazmaya başladıysanız, bugün yazacak bir şey bulamasanız bile bu alışkanlık size ileride yazacak malzemeyi üretme yeteneğini de getirecektir.

Biz ikinci bölümde çocuklardan konuşacağız. Eğitim öğretimin başladığı tamamıyla başlamasına sayılı günler kala şu dakikalarda aynı zamanda ailelerin, işte çocukların kırtasiye alışverişi, tekstil alışverişi, çanta alışverişi, okulda giyeceği ayakkabı için alışveriş gibi heyecanları, telaşları var. Buna sağlık kontrollerini de mutlaka ekleyelim. Hele de çocuğunuz bir işitme cihazı kullanıyorsa, çocuğunuz bir gözlük kullanıyorsa, bu gruptaki çocuklar için bir değişiklik olup olmadığı numarada ya da işitme cihazının ayarlanıp ayarlanmaması noktasında ne olacağını mutlaka bir doktorun söylemesine fırsat verin. Gözlük numarası değişebilir, işitme cihazı değişebilir. Bununla beraber çocuğunuzun işte bir genel kontrolde vitamin değerleri düşük olabilir. Onlar takviye edilir. Bu durumda inanın konsantrasyonuyla ilgili çok daha iyi yol alacaksınız. Çocuk okula başladığı andan itibaren isteksizlikleri olmayacak, geç kalkmaları olmayacak, sizin sürekli onu uyarmanıza gerek kalmayacak. Hele de belli bir yaşın üzerindeyse kendisiyle okuluyla ilgili daha fazla sorumluluk alacak ve bu sizin de onun da günlük hayatını çok kolaylaştıracak.

Ne pişirelim bugün? Bakalım takvim yaprağımız bize ne pişireceğimiz konusunda bir fikir vermiş mi? Ezogelin çorba, patlıcan kebabı, sütlaç demiş. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara da afiyet olsun.

İkinci bölümde sağlık konuşacağız dedim. Özellikle çocuğu olan aileleri yakından ilgilendiriyor ama sadece o açıdan bakmayalım. İşte torunlar, torbalar, komşu çocukları, ailedeki akrabalar, onların çocukları. Yani aslında okul heyecanını yaşayan herkesle ilgili bir durumdan bahsediyoruz. Bu gün sonunda çocukların okuldaki başarısı aslında ülkemizin ileride oluşturacağı çalışan kadrosunun, değil mi? Onlar Türkiye'yi yönetecek, Türkiye için çalışacak kadrolar olacak. Onların genel sağlığını da ilgilendiriyor. Çocuk bakıyorsunuz çok akıllı ama okulda konsantrasyonla ilgili sorun yaşıyor. Bir sağlık kontrolünde küçük bir müdahaleyle bu konsantrasyon eksikliği belki daha erken fark edilebilecek başka bir hastalık ve erken teşhis ve yönetimi bize ilerisiyle ilgili çok ciddi faydalar sağlayacak.

Hani sosyal medyada paylaşım yapmayanlar, öyle bir grup var biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde bu durumla ilgili bir değerlendirme yapıldı. Şimdi benim etrafımda tanıdığım sosyal medyada paylaşımı hiç olmayan insanlar var. Ben çok uzun süredir paylaşım yapmıyorum. Bu bir tercih, yani özel hayatınızı çok ortaya sermeme tercihi. Nerede olduğunuzu insanlara bildirmeme tercihi. Zaten telefonlar bizi yeterince takip ediyor. Üzerine bir de sosyal medyada nerede olduğunuzu göstermeye gerek yok diye düşünüyorum. Bir de tabii özellikle bu sosyal medyada paylaşım yapmamayı tercih etmek yemek paylaşımlarıyla ortaya çıktı. İnsanlar yemek paylaşmaya başladığında bu tabii fikir vermek için paylaşılanlar ya da mesleği, diyelim ki bir şeftir ve yemek tarifi veriyordur, onu dışarıda tutuyorum ama ben bugün bunu yedim, yarın şunu yedim, özellikle de sıra dışı yemekler açısından bahsediyorum. Yani normal köfte patates yediniz, herkesin evinde olabilecek bir yemek, ona diyecek bir şeyim yok, ama çok sıra dışı yemekler, tatlılar, kahveler sürekli paylaşılmaya başlandığında iş biraz çığırından çıkıyor gibi. O yüzden biraz sosyal medyaya soğuk kalmak, biraz gizeminizi korumakta fayda var. Kısa bir aradan sonra buluşalım tekrar.

0: rüzgar bir anda kuvvetlendi, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, çelik saclar kağıt gibi savruldu. Bingöl'de rüzgar etkiliydi. Aniden başlayan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgarda 12 binanın çatısı yerinden sökülerek çevreye savruldu. Birçok noktada ağaçlar devrildi. Çatı uçmalarında birçok yapıda hasar meydana geldi. Belediye ekipleri temizlik çalışması yaparken rüzgarın etkisi birkaç saat sonra dindi. Uyuşturucunun fabrikasını kurdular. Tonlarca ham maddeyi zehre dönüştürürken yakalandılar. Aylarca adım adım izlediler. Zehrin izini Mersin'deki o gizli imalathanede buldular. Manisa merkezi dev operasyon için düğmeye basıldı. Polis imalathaneyi bastığında adeta bir ilaç fabrikasıyla karşılaştı. Dev makineler durmaksızın çalışıyor, tonlarca ham madde zehre dönüştürülüyordu. Aramalarda 2 milyon basımı hazır boş kapsül, 2 tona yakın uyuşturucu ham maddesi ve basılmış halde yaklaşık 2 milyon adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Bilançoysa kan dondurdu. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değeri tam 1 milyar liraydı. Manisa tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zehir taciri polisteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Pasifik Okyanusu'ndan gelen dev dalgalar ABD kıyılarını dövdü. Kaliforniya eyaletindeki Long Beach'te dev dalgalar böyle görüntülendi. Şiddetli dalgalar sahil şeridini aşarak yollara ve evlerin önüne kadar ulaştı. Büyük dalgaların Pasifik'te etkili olan Mari kasırgasının oluşturduğu okyanus kabarması ve yüksek gelgitten kaynaklandığı açıklandı. Bölgede kıyı taşkını ve yüksek dalga uyarıları yapıldı.
1: Betonu yola döktü.
0: Sokağa beton atığıyla doldurdu, 200 bin lira ceza yedi. Görüntüler Antalya Kepez'de kaydedildi. Sorumsuz bir beton mikseri sürücüsü harç çıkama sularını sokak ortasına fütursuzca boşalttı. Sürücünün o çevre katliamı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına takıldı. Süzülen çamurlu ve zehirli atık sular caddeden aşağı sel gibi aktı. Sürücünün rahat tavırları ise bu kadarına da pes dedirtti. Sorumsuz sürücüye tam 200 bin lira ceza kesildi. Mutlu gün felakete döndü. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir düğün salonunda yangın faciası yaşandı. Onlarca ölü, çok sayıda yaralı var. Başkent Kinshasa'da yüzlerce kişinin katıldığı düğünde alevler kısa sürede binayı sardı. Davetliler yaralıları binadan çıkararak sokakta ilk yardım müdahalesinde bulundu. Yaralıların daha sonra hastanelerde tedavi altına alındığı açıklandı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kinshasa'da yetersiz itfaiye hizmetleri yüzünden ölümcül yangınlar sık sık yaşanıyor. Şey ani bir baskınla ortaya çıktı. Depoda mevzuata uygun olmayan 875 kilo sade yağ ele geçirildi. Zabıta denetiminin adresi Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi oldu. Halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarına devam eden ekipler bir depoya ani baskın yaptı. Depoda yapılan kontrollerde etiket bilgileri bulunmayan ve gerekli şartları taşımayan toplam 875 kilo sade yağ tespit edildi. Onlarca teneke ve bidondaki sade yağ el konuldu. Ürünlerle ilgili gereken işlemler başlatılırken denetimlerin de süreceği belirtildi.

0: Bölgedeki sıcak gelişmeleri aktarıyordu. Lübnanlı muhabir patlamanın ortasında kaldı. Kameramanla birlikte yaralandı. Lübnan'da Hizbullah'la bağlantılı El Manar kanalının muhabiri Ali Şabib canlı yayın yapıyordu. İsrail ordusu güneydeki Nebatiye'ye canlı yayının yapıldığı noktaya hava saldırısı düzenledi. Patlamanın ardından yayın aniden kesildi. Saldırıda yaralanan Lübnanlı muhabir ve kameraman hastaneye götürüldü.
1: Aşırı süratliydi. Kontrolsüz bir şekilde orta şeride girdi. İki araca çarptı. Araç içi kamerasının kaydettiği kaza İstanbul Pendik'te meydana geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda iki araç şeritlerinde seyir halindeydi. Bu sırada aralarına hızla bir otomobil girdi. Sürücü kontrolü kaybetti. Her iki araca da çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri bariyere çarptı. Kazaya karışan diğer araç da orta şeritte güçlükle durabildi. Kazaya neden olan sürücü ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Kazada iki araçta da hasar meydana geldi. Tuvaletim geldi dedi, sağa çekti ama o birkaç adımlık mola hayatının sonu oldu. Kazanın adresi Malatya Elazığ Karayolu. 55 yaşındaki Cuma Aksu kendi aracıyla seyir halindeydi. Tuvalet ihtiyacı gelince aracını sağa çekti, dörtlülerini yaktı. Yolun karşısına geçmek için adımını attığı ansa adeta ölüme koştu. Karşıdan hızla gelen otomobili fark edemedi. Saniyeler içinde gerçekleşen çarpmayla talihsiz adam bir anda savruldu. Cuma Aksu olay yerinde hayatını kaybetti. Talihsiz adamın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken çarpan sürücü gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde gökdelenler ve bulutların gökyüzündeki hareketi hızlandırılmış çekim tekniğiyle görüntülendi. Şehrin simge yapıları hızla ilerleyen bulutlarla birlikte adeta zamanın akışını gözler önüne serdi. Gökdelenlerin arasında hareket eden bulutlar New York semalarında etkileyici görüntüler oluşturdu. Ortaya çıkan görüntüler kentin gökyüzündeki hareketliliğini çarpıcı şekilde yansıttı. Düğün salonunda başladı, sokağa taştı. Polisin müdahalesiyle son buldu. Burası İstanbul Küçükçekmece. Bir çiftin en mutlu gününde önce sesler yükseldi, ardından yumruklar konuştu. Kavga düğün salonunun dışına taştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Birbirine giren taraflara polis ekipleri müdahale etti. Kavga güçlükle ayrıldı. Dalgalar arasında kaldı, bir batıp bir çıktı. Yardımına ise can kurtaran yetişti. İstanbul Arnavutköy Karaburun sahilinde bir kişi yüzerken Karadeniz'in hırçın dalgaları arasında kaldı. Bir anda boğulma tehlikesi geçirdi. Denizde çırpınan bu kişiye yanındaki arkadaşı da yardım edemedi. Can kurtaran denize girerek vatandaşa ulaştı. Kurtarma tahtasını uzattı. Tutunmasını sağladı. Vatandaşı yüzerek kıyıya çıkardı. Kıyıda ilk müdahalesi yapıldı. Boğulma tehlikesi geçiren adamın sağlık durumu iyi. Endonezya'da yanardağ alarmı sürüyor. Ana Krakatoa adasındaki yanardağda meydana gelen patlamanın ardından volkanik küller geniş bir alana yayıldı. Patlamanın ardından ülke genelinde yerel ve uluslararası 2300'den fazla uçuş iptal edildi. 7 havalimanında 270 binden fazla yolcu mahsur kaldı. Ulaştırma Bakanlığı hava koşullarının değişken olması nedeniyle kapanmaların ne zaman sona ereceğinin henüz bilinmediğini açıkladı. Sunda Boğazı'ndan geçen gemilerde uyarıldı. Gemilerden kraterin 3 kilometre çevresindeki güvenlik bölgesine girmemeleri istendi.

Bir anda kontrolden çıktı, yolda savruldu. Yolcu otobüsünün önüne geçti. Feci kaza kameraya saniye saniye yansıdı. Kaza Bolu'da TEM otoyolunun Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç otobüsün yanından geçtiği sırada kontrolden çıktı, savrularak otobüsün önüne geçti. Korku dolu anlar aynı istikamette ilerleyen başka bir aracın kamerasındaydı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

0: böyle düğün ve takı töreni görülmedi. Özel yapım kemerler, kalın bilezikler ve dev altın setler. Gelin altınları taşımakta zorlandı. Sosyal medya fenomeni Çağla Öz, Vanlı Kara Haydar lakabıyla tanınan iş insanı Mehmet Fatih Tançalan'la dünya evine girdi. Coşkulu geçen düğün çarpıcı görüntülere sahne oldu. Öz saatler içinde birçok kez kıyafet değiştirdi. Eğlence ve halaylar bir yana, düğünde gelin Çağla Öz'e takılan altınlar gündem oldu. Özel yapım kemerler, kalın bilezikler ve setlerle donatıldı. Gelinlik değil, adeta altından zırh giyen Öz hareket etmekte güçlük çekti. Sosyal medyada kilosu kadar altın takıldı yorumları yapıldı. O görüntülere tepki gösterenler de vardı. Öz geçtiğimiz aylarda Tançalan'la nişanlanmış, nişanda da benzer bir takı merasimi yaşanmıştı.
1: TGRT FM Haber.
2: Şimdi reklamlar.
3: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Banda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: Sevgili Nijel Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Şükrü Çido ile birlikteyiz. Bugün okul dönemi boyunca çocukların başarısını sağlamak ve genel gelişimlerinin iyi devam etmesini elde edebilmek, bu sonuca ulaşabilmek için hangi noktalarda dikkatli olmamız gerekir? Okul öncesi acaba çocuklarımızı genel bir check-up demeyelim ondan ama çok sevmiyorum check-up kelimesi ama genel kontrolden geçirmek anlamında.
1: Check-up pek gerçekten biz de demiyoruz pek fazla. Genel sağlık kontrollerini yaptırmak lazım belli aralıklarla. Düzenli sağlık kontrolleri bir erişkin insan için belki işte belli bir yaştan sonra senede bir veya işte birkaç sene bir olurken çocukların zaten doğduklarından sonra ilk işte 15 gün içerisinde ilk kontrolleri, aylık kontrolleri, 6 aydan sonra 3 ayda bir kontrolleri, 1 yaşından sonra yine 3 ayda bir devam ediyor. 2 yaşından sonra 6 ayda bir, 3 yaşından sonra senede bir gibi kontrolleri olması gerekiyor. Ama bunlar standart yani check-up değil. Ama okul öncesi önemli. Yani çünkü okulda başarılı olmak için yani duyusal açıdan bir problem yaşamamamız gerekiyor. Uyum açısından bir problem yaşamamamız gerekiyor. Dikkat açısından sıkıntı olmaması gerekiyor. Onlar açısından takip etmemiz gerekiyor. Yani bir şeyler yapmamız lazım.
0: Şu anda benim çocuğumun hiçbir şey yok deseniz bile aslında belki de belirtilerini gözden kaçırdığınız ya da dikkatinizi çekmeyen rahatsızlıklar söz konusu olabilir. İşte bu genel kontrolle aslında bunların ipuçlarını ya da erken teşhisini mümkün kılabilir. Peki 5 yaş, 6 yaş ya da 7 yaş diyelim çocuk size geldi ve bu yıl okula başlayacağını söyledi ailesi. Şükrü Bey okula başlayacağız. Bir genel şöyle bakalım çocuğumuzun durumu nasıldır dedi. Siz böyle bir çocuğa nasıl yardımcı oluyorsunuz? Öncelikle o çocuktan istediğiniz tahliller vesaire mi oluyor? Bir önce muayene mi ediyorsunuz? Nasıl başlıyor Şükrü Bey?
1: Tabii ki öncelikle muayene ediyoruz, değerlendiriyoruz ve değerlendirme sonuçlarına göre herhangi bir problem tespit edilmese bile bazı tetkikler istiyoruz. Bazı muayene sonucunda bazı tetkikler istiyoruz, tahliller yapıyoruz. Normal şartlarda birkaç bölüm halinde bunları hani kabaca daha anlaşılması açısından mesela bir öncelikle yani bir göz kontrolü mutlaka gözle ilgili bir problem var mı kabaca değerlendirip bir göz hekimiyle de konsültasyon istiyoruz. Zaten normal şartlarda bir çocuğun yani belki sırası gelmişken söylemek uygun olur bir 6 aylıkken bir göz kontrolü yapılmasında fayda vardır. 3 ayla 1 yaş arasında her çocuğun bir göz kontrolü uygun olur. Onun dışında 2-3 yaş arasında bir de işte okul öncesinde. Yani bir çocuk okula başlayana kadar 3 kez bir göz kontrolünden geçer. Hepsinde bakılacak şeyler farklıdır ama özellikle okul öncesinde hani görme keskinliği, kırma kusurları açısından mutlaka değerlendirmesi gerekir. İkinci olarak kulak burun boğazla alakalı. Gerekirse yine kulak burun boğazdan yardım isteyebiliyoruz veya bir işitme testleri yaptırabiliyoruz ama biz kendimiz o konuda yine hastamızı değerlendirebiliyoruz. İşitme açısından bir sorun olmaması lazım. Hani çocuklarda geniz eti biliyorsunuz çok sık rastladığımız bir problem ve geniz etine bağlı genellikle orta kulakta sıvı birikimi olabiliyor. Ve sıvı birikiminin de miktarına bağlı olarak da işitmede belli dereceye kadar işitme kayıplarına sebebiyet verebiliyor. O yüzden mutlaka bir çocuğun düşünün ki işitmesiyle ilgili bir sorunu var ve okula başlamış. Çok dersi çok net bir şekilde anlayamamış. Yani onun başarılı olması mümkün değil. Hemen çok kovacak. Hatta belki de diyecekler ki yine bir başka birazdan belki başlık halinde konuşabiliriz. Dikkat problemi var çocuğun. Çocuk duyamadığı için dikkatini belki de veremeyecek derse. Bu sefer de gereksiz yere dikkat problemi olan bir çocuk mu diye son zamanlarda çünkü çok konuşuluyor, çok söyleniyor. Mutlaka işitme ve göz açısından yani gözde de bu aynı şey geçerli. Yani çocuk iyi görmüyorsa, net görmüyorsa, tahtayı net seçemiyorsa hani dersten kopar çocuk, ilgisini kaybeder derse karşı. O yüzden yani bu görme işitme işi çok önemli. Mutlaka bu iki açıdan öncelikle biz çocuk hekimi olarak değerlendirip arkasından da mutlaka bunların hani gerekli görürsek uzman hekimleri tarafından da bir daha değerlendirmesini isteyebiliyoruz. Yine diş meselesi. Çocuklarda mutlaka diş problemleri hem dişle alakalı olabilecek ilerideki sorunlar okulla devamlılığını çocuğun bozabilir. Ve dişle alakalı problemler odak teşkil eder. Yani deniyor ki en sık rastlanan çocuklarda enfeksiyon nedir? Hatta insanlarda en çok rastlanan enfeksiyon nedir? Tabii birçokları solunum yolu enfeksiyonudur. Ezanın diş enfeksiyonları. Hmm. En çok rastlanan enfeksiyonlar onlar ve oradan köken alıp da vücudumuza dağılabiliyor mikroplar.
0: Ve çocuklarda bazı kalp hastalıklarının da temelini oluşturabiliyor değil mi? Kesinlikle. Daha korkutucu tablolar çıkartabiliyor.
1: Kesinlikle öyle. O yüzden de mutlaka bir diş kontrolü yine bizim tarafımızdan değerlendirip uygun şekilde yine bir diş hekimi tarafından da tekrar değerlendirmesini istiyoruz. Çocuklarda yine okul öncesinde dikkat edilmesi gereken önemli olaylardan bir tanesi de dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu. Yani böyle kurallara uymakta zorluk çekebiliyor bazı çocuklar. Sınıfta belli bir süre sabit durması gerekiyor ama hiperaktif olan çocukların durması çok zor. Her hiperaktivitesi olan çocuğu da dikkat eksikliği dememek lazım. Çünkü uyum açısından çocuk özgürlüğüne alışmış. Bir anda orada sabit ortamda kalmak biraz bozuk. Yani belki başlar başlamaz hemen de dikkat eksikliği dememek lazım ama izlenmesi gerekir. Hani okula başladıktan sonra bunu takip edilmesi gerekir. Şüpheli durumlar varsa da gerekirse ilaç tedavileri çocukta akademik başarısını çok ciddi anlamda yükseltecektir.
0: Zaten eğer bir çocuk sürekli doktor kontrolündeyse mesela hiperaktivite için söyleyelim, o zaten önceden teşhis almış oluyor değil mi?
1: Tabii. Çünkü genellikle 2-3 yaşından itibaren, 2 yaş sendromu bizim çok meşhur problemimiz. 2 yaş sendromu, ilk ergenlik provası diyoruz ona biz, erken ergenlik, küçük ergenler diyoruz onlara. Şu ergenlik döneminde ciddi hiperaktivite, inatçılık, her şeye karşı gelme durumu. Her şeye karşı gelirler o dönemli çocuklar. İstediklerini yapmak, hani özgürlüklerini kazanmak isterler. Ben her şeyi ben biliyorum, ben yapacağım derler. Ergenliğin provası gibi. Hani bu dönemi atlattıktan sonra bu süreç diyelim 2,5-3, en geç 3,5'a kadar sürebilir. En geç. Ama sanki hala 2 yaş sendromu sürüyorsa bunun altında dikkat eksikliği, hiperaktiviteyi mutlaka düşünmek gerekir. Veya anaokuluna giderse çocuk, ki okul öncesi eğitimi de biz kesinlikle çok tavsiye ediyoruz. Çok çok iyi olacağını düşünüyoruz. Okula inanılmaz şekilde hazırlık olacağını düşünüyoruz. Çünkü bir çocuğun okula başlaması için çeşitli açılardan yeterli bir olgunluk düzeyine ulaşması gerekiyor. İşte ince motor hareketler, kaba motor hareketler, ne bileyim o işte makas tutma, daire çizme, şekil çizme.
0: Harf
1: yazacak mesela. Hani ince motor özellikleri şöyle biz diyoruz en pratik olarak. Baş parmak ve İşaret parmağını beraber kullanabilme özelliği. Yani onun çok rahat kullanabilmesi birçok şeyde makas kullanırken, kalem tutarken falan gerekiyor. Yani çocuk onları mesela anaokulunda çok daha güzel, yani çocuk uğraşılmazsa, üzerine düşünmezse belki bu olgunlaşması biraz yavaş gelebilir ama okul öncesi eğitimine giderse bu zamanında, o zaman da işte 60 ay mı, 66 ay mı, 72 ay diye bir derdimiz olmamış olur. Onu özellikle biz burada da söylemiş olalım tekrardan. Okul öncesi eğitim çok önemli, çok kıymetli. 3 yaşından itibaren.
0: 3 yaşından itibaren. Bayağı da aşağı çektiniz Şükrü Bey. Hani 3 yaş neredeyse annesinin kucağında değil mi?
1: Esasında şöyle, yani 2 yaşından itibaren haftada 1-2 gün oyun grupları olabilir. Özellikle bazı çocuklarda bu gerekli oluyor. Yani sosyal açıdan uyumsuzluk görünüyorsa, ailede sıkıntılar yaşanıyorsa, çocukta ciddi problemler, paylaşım problemleri yaşanıyorsa, belki çocuk bir de yetmeyebiliyorsa, bazen anne baba da yetmeyebiliyor çocuğa veya hani uygun bakıcıların eşliğinde de tabii büyütülebiliyor ama çocuklar inanın ki şu andaki yeni nesil, hani hangi kuşak diyebilirseniz deyin. Hangi kuşak diyeceğim? Alfa bitti. Ondan sonra artık gerçekten anne baba, büyük anne, büyük baba yetmiyor onlara. Yetersiz kalıyor.
0: Kuşak farkı giderek maalesef açılıyor bu yeni nesille. Bırakın anneanneyi, babaanneyi, dedeyi, anne baba bile hani biraz da anne baba olma yaşı ileri gitti ya şimdi. İşte çalışma hayatı vesaire ne dersek diyelim. Anne baba ile çocuk arasında bile iletişim problemleri, özellikle bu dijital okur yazarlıkla ilgili ciddi sorunlar yaşanıyor. Şimdi göz dedik, işitme dedik, hiperaktivite açısından değerlendirelim, diş açısından i̇şte değerlendirelim.
1: Eksik mi? Daha gelmiyor.
0: Peki, oraya da gelelim.
1: Tabii ki genel diğer sistemik muayene, akciğerle ilgili bir alerjik bir hastalık ve solunum yollarında geniz eti gibi bir durum veya alerjik rinit gibi bir durum. İkide bir çocuk eli burnuna gider. Yani herhangi bir hastalık, herhangi bir sağlık problemi var mı diye bir genel açıdan değerlendirdikten sonra da mutlaka kan kontrolü yapılması lazım. Kanda kansızlık açısından bakılması lazım. Artı çocuklarda dikkat problemine sebebiyet vermesi açısından ve bazen de üstü kapalı kalması açısından gözden kaçabileceğinden dolayı tiroid problemleri. Onlar da mutlaka ve mutlaka, yani özellikle kansızlık ve tiroid, onların olabildiğince bakılmasına biz fayda gördüğümüzü düşünüyoruz.
0: Özellikle kansızlık Türkiye'de sık rastlanan bir problem olduğu için o onu bir detaylandıralım istiyorum. Neden kansızlıktan bu kadar korkuyoruz ve çocukta kronikleşmiş bir anemi okul başarısını ya da akademik gelişimi nasıl etkiler?
1: Hani dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun bile altında kansızlık durumu olabiliyor. Yani kansızlık, çünkü çocukta öğrenme kabiliyetini, öğrenme problemi olarak karşımıza çıkabiliyor kansızlık durumu. Ama sık enfeksiyonlar da olabiliyor. Çocukta sadece hani davranış problemleri, çeşitli davranış bozukluklarına da sebebiyet verebiliyor. Kansızlık meselesini çok çok önemsememiz gerekiyor. Kansızlık için çok basit bir kan tahlilinde bunları görebiliyoruz. Kansızlığın ortaya çıkması bize göre biraz beslenmeyle alakalı sorunlarla alakalı. Yani demir yapıcı besinlerin tek başlarına alınması, çocuk mesela et, köfte falan tüketse bile eğer bunları tek başına C vitaminsiz bir şekilde alıyorsa bunların zaten bir yararlanımı yeterli miktarda olmuyor. Evet. O yüzden hani bazı anne olan köfte yediriyorum diyor ama çocuk köfte, makarna,
0: köfte
1: pilav belki.
0: Köfte
1: salata olacak. Evet. Veya normal en güzeli sebzeli, etli, kıymalı sebze yemekleri olacak. Evet. Yani Akdeniz mutfağı kesinlikle çok önemli. Fakat anne babalar çocuğum yeter ki yesin, bunu yesin gibi bir yaklaşım içerisinde bazen girdiklerini gözlemliyoruz. Hani anne babanın yanlış tutumu, çocukları biliyorsunuz siz bunları hep konuştuğunuza inanıyorum ama çok takip edemiyorum. Hani patron bebek muhabbeti, hatta bir ara sinemalarda oynadı gibi, hani çocuğu
0: çocuk
1: patron olarak
0: aileler.
1: Ama işte o şekilde olduğu vakit hani baba erkil, ana erkil, şimdi en son çocuk erkil olduk. Evet. Ama bu şekilde olunca da bazen diyor ki doktor bey onu çok seviyor, ben de onu veriyorum. Efendim beslenme konusundaki bilgi birikimi ne kadar ki çocuğun beslenme zevkine göre hareket ediyorsunuz. Normal şartlarda siz çocuğunuzda herhangi bir zeka problemi yoksa, ki çok şükür hastalarımız son zamanlarda doğum öncesi takipler de iyi olduğu için her şey çok güzel gidiyor. Zeka problemi çocuğumuz gerçekten çok seyrek görüyoruz. Anne babanın çocuğuna beslenme konusunda hem örnek olması hem de uygun besinler sunduktan sonra da onu hiçbir şekilde zorlamaması gerekiyor. Yani şunu yemen gerekiyor dememesi gerekiyor. Sunması gerekiyor. İstemeyebilir. Tatlım şu anda müsait olan imkanlarımız buna yetişmişti. Bunu yaptık. O yüzden de yani acıkmadıysan istersen yemeyebilirsin şeklinde bir yaklaşım. Çocuğa yemek konusunda zorlamak. Yani bir taraftan diyoruz ki uygun besin alsın, olmayabiliyor. Bir taraftan zorlamayın diyor, zorlanıyor.
0: İkisi de iki yanlış bir araya geliyor maalesef. Ama iki yanlış bir doğru etmiyor tabii.
1: Tabii ki etmiyor. Hani yanlış beslenme her yaşta. Biz eskiden normalde 6 ay 2 yaş arası çocuklarımızda hani yaşından dolayı hızlı büyüme dönemine girdiği için yine orada da yine beslenme hataları var mı? Belki beslenme hatası olmasa da olabiliyor. O yüzden de Türkiye'de de zaten Sağlık Bakanlığı demir gibi nesil kampanyası diye bir kampanya yaptı. Yıllardır da yapılıyor. Hani 4 aydan sonra demir takviyesi verilebiliyor çocuklara. Bu 1 yaşına kadar sürebiliyor. Nasıl D vitamini doğumdan itibaren veriyoruz? Bunu da 4 aydan sonra verilebiliyor. Ama kalkıp da ilkokula giden bir çocuk demir eksikliğini görüyorsak, kansızlık görüyorsak orada o zaman bizim birazcık eksiklerimiz var demektir. Yani
0: bir günlük onun, hayatı da yeniden düzenleyecek o zaman. Abi.
1: Mesela eskiden parazitleri de çok görüyorduk. Eskiden diyorum, bakın şu anda görmüyoruz çok. Onlar da mide bağırsaklardan gizli kanamalar yaparak uzun vadede kansızlık yapabiliyordu. Veya fazladan aşırı süt içimi, yani beslenme hatalarından, o da yine gizli kanama yaparak yapabiliyordu. İnanın biz şu anda yaptığımız, gördüğümüz, anne babalar yine demirden zengin besin vermeye çalışıyorlar ama dediğim gibi çok önemli olduğu için tekrar söylüyorum. Hani sadece demiri tek başına veriyorlar. Hani kırmızı eti mutlaka, siz çok güzel söylediniz, salata.
0: Yeşil, yani üzerine limon sıkılmış.
1: Kesinlikle öyle. Mutlaka onlarla beraber, hatta diyorum ben yani isterseniz böyle bir kilo pirzola yiyin, yeşillik tüketmiyorsanız faydası mutlaka vardır. Değil faydası ama onu yeşillikle beraber yediğiniz kadar fayda kesin de göremezsiniz.
0: Evet. Tabii siz bunları hastalarınıza beslenmesini düzenlerken mutlaka söylüyorsunuz ama bir de bazı kontrolden kaçan noktalar var. Mesela beslenmeden konuşuyoruz diye söyleyelim. Şimdi ailelerin bir diğer problemi çocukların okulda yediği yemekler ya da yemedikleri, beslenme çantasına konup geri dönenler. Öyle bir salgın oluyor ki herkes çikolatalı süt içiyor. Herkes çilekli süt içiyor. Sade doğal sütü içen, doğal yoğurdu yiyen kalmadı. Çocuklar yoğurdun tadını bilmiyorlar.
2: Ne kadar üzücü bir durum.
0: Evet.
2: Çok üzücü.
0: Yoğurdu sadece meyveli yoğurt ve tatlı olarak biliyorlar.
1: Normal şartlarda biz sade olarak serilmesini tabii ki çok tüketilmesini tavsiye ediyoruz ama başlangıçta yoğurdu sevdirmek adına bu şekilde olabilir. Süt konusuna gelince de hani biz süt vermektense, kakaolu süt veya farklı süt, meyveli sütlerdense ayran içmesini tavsiye ederiz. Yanına taze meyve almalarını tavsiye ederiz.
0: Beslenme,
1: yani, beslenme çantasına. Yani biz sütü o şekilde, süt verilmesini tavsiye etmeyiz. Hatta daha orijinal bir şey söyleyeyim. Son yıllarda artık biz sütten ziyade sütün mayalanmış şekillerini daha ziyade tüketilmelerini çok daha tavsiye ediyoruz. Yani diyorlar ki doktor bey bizim çocuğumuz süt içmek istemiyor. Hı hı. İçmesin efendim ne var ki? Yoğurt yiyor mu? Yiyor. Peynir, ayran. Tamam o zaman yeterli. Hani süt içmesi şart değil. Hatta içmemesi birazcık daha güzel diyebiliriz. Yani burada kötü bir mesaj iletmeyelim. Hani mayalanmış olan süt yani faydalı bakterilerle fermente olduğu için sindirimi daha kolay ve biyo yararlanımı çok daha yüksek. Evet. Artı o faydalı bakterilerin zaten probiyotiklerin ne kadar kıymetli olduğunu artık
0: bilmeyen kalmadı.
1: Çünkü vücudumuzda kaç kilo bakteri var? Hani kilolarca bakterimiz var vücudumuzda. Ve onların deniyor genetik materyali bizim kendi genetik materyallerimizden daha fazla miktarda, daha yer tutan miktarda oluyor ve acaba onlar mı bizi yönetiyor? Biz mi onları yönetiyoruz? Bağırsak. Onlarla iyi geçinmek zorundayız.
0: Sindirim sistemi bağırsak için vücudun ikinci beyni tanımlaması yapılıyor Şükrü Bey.
1: Birinci beyin diyorlar.
0: Öyle mi?
1: O bile birinci beyni etkilediği için yani beyin olarak bile etkile hani bağırsak problemlerinde beyinle ilgili ciddi sorunlar olabiliyor. Çok orijinal ve giderek bu bağlantı çok daha net olarak fark ediliyor son yıllarda. O yüzden de biz diyoruz ki biz bu arada probiyotikleri çok seven bir ekimiz.
0: Evet.
1: Çok çok seviyoruz.
0: Eskiden beri
1: ama şu anda hani olay daha da netleştikçe bu konudaki tecrübemizi daha da ortaya koyuyoruz, söylüyoruz. Yani probiyotikten elimizden geldiği kadar zengin besleneceğiz. Ne, hem sebze liften çok güzel besleneceğiz hem de probiyotikten çok iyi besleneceğiz.
0: Şimdi aslında soracak çok şey var ama mesela İlk aklıma gelen şey, çocuk eğer anaokuluna ya da ilk öğretime anaokuluna gitmeden ilk defa okul ortamına gidiyorsa ailelerin hepsinin bir endişesi var. Tamam artık biz bu seneyi hasta geçiririz.
1: Çok güzel söylediniz yani ben söyleyecektim siz söylediniz. Normal şartlarda biz çocuklarımıza özellikle kalabalık ortamlara ilk defa giren çocuklara geneline tavsiye ediyoruz. Çünkü dünyadaki uygulaması çok fazla bunun. Birçok dünyada ülke bunu uyguluyor. Grip aşısı. Eksik aşılarımız varsa mutlaka bir hani o muayenemiz içerisinde şimdi baştan beri okul öncesi bir kontrol ediyoruz ya dedik çocuk geldi gördük gözünün dişine baktık. Bu aşı kontrolü yapıyoruz yani eksik aşısı olan çocuğun sık hastalanma durumu olacaktır. O yüzden mutlaka eksik aşıların tamamlanması lazım. O yüzden biz mutlaka bir aşı takvimini bir değerlendiriyoruz. Eksikleri varsa onu tamamlıyoruz. Yeni uygulamaya giren bazı aşılar var mesela menenjit aşısı kalabalık ortamlarda kişiden kişiye geçen özel mikroplar bunlar. Benekli menenjit mutlaka duymuşsunuzdur. Meningokok denen bir menenjit. Ve bu aşının kullanımı 55 yaşına kadar mümkün. Yani çağda çocukluk çağı değil. Her yaşta insan bu aşıyı olabiliyor. 9. aydan itibaren bu aşının uygulaması var ve üst sınırı dediğim gibi şimdilik 55 yaş. Belki de yani bu hac ümre dönemindeki gidenlere bile hani yan etkisi olmadığı için problemsiz bir aşı olduğu için yapılması bile düşündüğü yani şu andaki kullanılan aşı farklı. Onlar sadece erişkinlere yapılıyor. Erişkinlere uygulanan polisakkarit aşılar deniyor. Bunlar konjüge aşılar deniyor bu yapılanları yenilerine. Çok çok daha etkililer ve yan etkileri çok daha az. Yani mesela bu aşı yapılmamışsa çünkü bu aşının uygulanması birkaç yıldır Türkiye'de başladı. Yani muhtemelen ilkokula giden bir çocuk bu aşıları muhtemelen olmamış olma ihtimali olabilir. Yani eksik aşılar varsa Türkçesi yani öyle belki de tek tek söylemeyelim ama eksik aşımız varsa tavsiye ederiz. Artı grip aşısı özellikle tavsiye ederiz. Kalabalık ortamlara ve birazcık nazinde olan çocuklarımıza. Ben şahsen her çocuğa tavsiye ediyorum. Hani okula gidiyorsa ilk defa. Çünkü gerçekten dediğiniz gibi birazcık kolay hastalanacak bir pozisyonu olacak çocuğun. O bir miktar diyelim ki %70-80 etkili. 85 etkili. Demek ki 10 hastalıktan 7'sini engelleyecek bu. Bence çok iyi bir şey.
0: Evet.
1: Hem okula devamlılığı açısından bir sıkıntı olmayacak hem de çocuğun hani grip sonrası da oluşabilecek şeyler var. Boğaz iltihabına dönüşebilir, kulak iltihabına dönüşebilir, bronşite zatürre dönüşebilir. Sonuçta onları da önlemiş oluyorsunuz otomatik olarak. Bir de grip aşısıyla alakalı sadece bir şey söyleyeyim. Son yıllarda çalışmaları zaten oluyordu. Koruyuculuk açısından biraz daha spektrum genişletilmiş aşılar. Geçen sene yavaş yavaş piyasaya verilmeye başlandı.
0: Yıllık değil mi artık aşılar?
1: Yıllık aşılar. Yılda bir defa yapılıyor ama biraz daha mesela üçlü ve dörtlü aşılar var şu anda grip aşıları için.
0: Yani
1: yeni bir şey
0: oldukları,
1: bu.
0: Etkili oldukları alan genişledi.
1: Aynen öyle yani mesela o dörtlü aşılar şu anda daha etkin ve daha güvenilir yapılıyor. 3 yaşın üzerindeki çocuklarımıza yapıyoruz. 9 yaşına kadar eğer ilk defa yapıyorsak çift doz yapıyoruz.
0: Yerim.
1: Ama daha önceden bir vesileyle grip aşısı olmuşsa üçlü aşıdan tek doz yeterli. Yani onları da tekrar iki doz yapmaya gerek yok. Diyelim ki biz 1 yaşında yapmışız, 1,5 yaşında yapmışız. Tek doz dörtlü aşı yeterli. Hani o dörtlü grip aşısını da bu sene özellikle hatırlatıyorum. Yani grip aşısı yapması tavsiye ediyorum ama dörtlü olarak yapmasını özellikle tavsiye ediyorum.
0: Şimdi aileler açısından bu yıl önemli. Çocuklar okula gidecekler. İşte bir takım fizyolojik belirtileri değerlendirerek çocuğun okul başarısına katkıda bulunmaya çalışacağız elbette, görevimiz. Ama bir taraftan da psikolojik olarak da desteklemek, yüreklendirmek, başarılı olacağına, hedefine ulaşacağına inanmak ve inandırmak. Ama bunu yaparken de abartmamak lazım diye düşünüyorum. Yapılan araştırmalar kendine güveni haksız yere pompalanmış çocukların aslında olmadıkları yerleri hayal ettiğini, ulaşamayınca büyük hayal kırıklığı yaşadığını, bazen de ulaştıkları noktadan memnun olmadığını gösteriyor. Genel sağlığımız aslında bir bütün.
1: Tabii ki, tabii ki. Hani çocukları olduğu gibi kabul etmek ve ona sadece destek vermek, ona çok büyük hedefler. Hani dediğiniz gibi, hani belki de her anne baba için çocuğu çok zekidir yani. En üst düzeydedir. Belki herkes için 180'dir zekası, zeka puanı gibi, ama doğrusu bu değil. Yani böyle dediğiniz gibi ulaşılamayacaklar çocukta ileride bazı ciddi sıkıntılara sebebiyet verebilir. Yani çocuğa olduğu gibi kabul etmek ve ama onun sürekli yanında olmak ve ondan çok ciddi başarılar beklememek. Yani başarı bekleriz de ama hani bir daha...
0: Bizim yapamadığımız her şeyi yapmasın en azından.
1: Ben yapamadım, oğlum yapsın şeklinde veya kızım yapsın şeklinde bir yaklaşım içerisinde bence girmemek gerekir. Yani bir de çok önemli bir durum olduğunu düşünüyorum. Evet. Ben birazcık şimdi siz bu teknoloji kullanıyoruz, işte muhabbet ediyoruz, konuşuyoruz, iletişimde bulunuyoruz. Ama ben normal şartlarda teknolojinin çok da fazla, yani normal şartlarda eğitim için, bilgi almak için kullanmamızın uygun olduğunu düşünüyorum. Fakat çok da fazla abartmadan kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Hastalarımdan bir tanesi diyordu ki, otizm şüpheli bir tane çocuğum oldu. Hani şüpheli hareketleri vardı. Gerçekten baktım, diyor ki birbirlerini suçlayabiliyorlar ondan sonra anne babalar. İşte diyor ki baba diyor gelince direkt elinde telefonu. Ne yapayım, işimle alakalı telefonla ilgili sorulara cevap vermek zorundayım. Telefon geliyor işimden dolayı falan diye. Eşi de kendini savunuyordu o arada, babamız. Her neyse, ama tabii çok güzel gelişmeler oldu. Şu anda çocuğumuz çok iyi. Onu müjdeli olarak, haber olarak da söyleyeyim, ama demek istediğim, teknolojiden birazcık ev ortamında uzak durmaya çalışalım. İşimiz gereği belki kullanacağız. Evde olabildiği kadar minimalize edelim. Çocuklarımızla oturup sohbet edelim. Konuşalım, muhabbet edelim. Yani bu şekilde güzel bir aile içi muhabbet olursa zaten her şey peşinden çok güzel bir şekilde gelir diye düşünüyorum. Ama teknoloji bize bir şeyler öğretmesini beklemeyelim. Hani inanın ki çocuklar çok erken yaşta görüyorum iPad'le falan, hani özel tabletlerle şey yapıyorlar. Yani özel programlar yüklenmiş. Hani çok iyi öğreniyor. Şuradan şunu öğreniyor. Ben diyorum ki her şey zamanında güzel. Bırakın zamanında öğrensin
0: hayattan
1: çocuk.
0: Hayattan öğrensin.
1: Hayattan öğrensin. Yani oradan öğretmeye çalışmasınlar mümkün olabildiği kadar. Çocuklarla olabilirler göz teması kursunlar, göz göze gelsinler, birlikte vakitlerini paylaşsınlar, kaliteli zaman geçirsinler. Evet. O başarıyı beraberinde getirir. Zaten başarı herkes, hani insanlar farklı mesleklerle uğraşıyorlar, farklı işlerle uğraşıyorlar. Her mesleğe ihtiyacımız var, her insana ihtiyacımız var. Yani o yüzden de biz güzel insanlar yetiştirelim.
0: İnsani onlar, değerleri yüksek olsun da.
1: O kadar, o kadar, o kadar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, vaktinizi aldım.
1: Sizinle muhabbet etmek gerçekten çok zevkli, çok samimi söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum.
0: İnşallah en kısa zamanda yeniden farklı konularda buluşuruz. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Türkiye Hastanesi'ndeydik. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Şükrü Çido bizimleydi sevgili dinleyiciler. Dünyanın sabahlar reklamlardan sonra devam edecek.

0: reklamlar.
1: Vakıfbank Winnow İşyeri Mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, merhaba. Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor İlhan Özbek ile birlikteyiz. Çocuklarda hem kulak ağrılarını hem iltihaplarını hem de işitme problemlerini konuşacağız. Aslında çocukları bir kulak burun boğaz uzmanı tarafından görülmesi ve varsa bir rahatsızlığı hızla tedavi edilmesi akademik başarı için çok önemli. Biraz bunlardan konuşalım istiyoruz. Merhabalar hocam.
1: Merhaba, hoş geldiniz efendim.
0: Hoş bulduk. Şimdi bu dönem aynı zamanda sonbahar, size gelen gidenin çok olduğu, görüyorum randevularınız hep dolu. Çok olduğu bir dönem, daha çok niçin geliyor çocuklar size?
1: Şu anda tabii bir mevsim geçişi söz konusu. Sonbahar dönemi bizim hastalıkların en sık kulak burun boğaz hastalıklarının göründüğü bir dönemdir. Özellikle alerjik hastalıkların gözüktüğü bir dönemdir. Bu arada viral enfeksiyonların başladığı bir dönemdir. Okulların açılması hızlı bir şekilde bu viral enfeksiyonun nezle grip gibi viral enfeksiyonlarının yayılmasına sebep olmaktadır. Sonra kentlerin dolması, tabii bu arada toplu taşım araçlarının dolması, hepsi bunlar insanların birbirine bu virüs dediğimiz nezleye, gribe sebep olan canları bulaştırmasına sebep olmakta. O yüzden okulların açıldığı şu günlerde özellikle velilerden bizim isteklerimiz oluyor. O da özellikle sık nezle olan, sık burnu tıkınan, rahat nefes alamayan çocukların, gece uykusunda rahat uyuyamayan, ağzı açık yatan, horlayan çocukların bir ara, bir müsait zamanda bir kulak burun boğaz hekimine getirip bir basit kulak burun boğaz muayenesi yaptırıp acaba probleme teşkil edecek herhangi bir alerjik yapısı var mı? Bir bademcik geniz eti büyüklüğü var mı? Onları bir inceletmelerini tavsiye ederim. Ve bu arada tabii ki özellikle kulak yolu açık mı? Kir var mı? Bu arada kulak zarında herhangi bir sıkıntılı durum, özellikle su birikmesi gibi, özellikle geniz eti ve bademci olan çocuklarda karşılaştığımız durum var mı? Göstermelerini arzu ediyoruz. Bu arada öğretmen de çocukların bu durumunun farkına varabiliyor. Özellikle kulak problemi olduğu zaman çocukla ilişkisi zor oluyor ve öğretmenler bazen aileyi yönlendiriyor. Bakın diyorlar, sizin çocukta böyle bir problem var. Zaten aileler çocuklarının işitmediğinden ettikleri zaman bize başvuruyorlar. Ama gene de benim tavsiyem, özellikle hassas bünyeli, alerjik yapıda, çabuk nezle olan, çabuk hastalanan çocukların sezon başlamadan, henüz daha başındayız okul döneminin, bir kulak burun boğaz uzmanına getirip ön tedbiri almakta fayda var. Kulak burun boğaz birlikte bir aygıt. Kulakla burun arasında ilişki sağlayan bir borumuz var. Hava borumuz var, östaki borusu dediğimiz. Bu boru çok önemli kulak için, işitme için çok önemli bir boru. Burnumuzun ve genzimizin açık olması lazım ki bu borudan yeterince hava kulağa dolsun ve zarımız sağlıklı çalışsın. İşte özellikle sık nezle olanlarda, burun tıkanıklığı yaşayanlarda, geniz eti olan çocuklarda bu boru ideal ölçüde çalışamıyor. Yeterince havayı götüremediği zaman zarda çökme ve uzun süre çökme sonucunda da su birikmesi, sıvı birikmesi ve bir mikropla temasa geçtiği zaman da bu sıvının orta kulak iltihabı, kulak ağrısı,
0: çok ateş,
1: çok ağrılı, ağrı, ateş, kulak ağrısı, mide bulantısı, kusmaya kadar varabilmekte. Tedavisinde tabii antibiyotik olsun, diğer burun açıcı ilaçlar, ağrı kesiciler veriyoruz. Ve sonuçta çocuğumuzu takip ediyoruz. Rahatlıyor mu? Kulağında sıvı geçiyor mu diye. Ve belli bir süre takipten sonra bazı çocuklarımızda orta kulak basıncını dengeleyebilmek için cerrahi müdahale yapıyoruz. Mesela tüp takıyoruz.
0: Şimdi böyle cerrahi müdahale deyince çok korkutucu geliyor anne babanın kulağına. Telaffuz ettiğiniz zaman da eminim tepki gösteriyorlardır, ama böyle bu korktuğumuz kadar büyük ya da işte çocukta okuldan ya da sosyal hayattan geri kalmasına yol açacak bir etkisi yok zannediyorum.
1: Hayır. Tüp dediğimiz olay normalde burundan gitmesi gereken havanın burunun ve genzin tıkalı olan çocuklarda uzun süre tıkalı olduğu zaman biriken sıvının zarın içinden boşaltılması. Onun için de oraya zarın üstüne minicik, çok ufak, pirinç tanesinden bile ufak bir tüp dediğimiz cihaz. Evet, minnacık
2: bir kanal oluşturuyorsunuz.
1: Evet, minicik bir

0: başarısına baksınlar, öğretmeniyle ilişkiye geçsinler. Eğer baktılar ki bir şüphe var, çok fazla bekletmeden bir hekime başvursunlar derim efendim.
1: Şimdi tabii bu sözünü ettiğiniz hekime başvurma noktası aslında ailenin mutlaka dikkatindedir. Yani işitmesinde problem varsa, çok sık kulak iltihabı yaşıyorsa, alerjik bir bünyesi varsa zaten aile bu şikayetlerin farkındadır. Doğru zaman ne zaman olmalı? Yani okula başlamayı beklemek mi gerekiyor, yoksa bu şikayetleri olan çocuk için daha öncesinde de gelmesi ve bir işte tüp mü takılır, temizlik mi yapılır, başka bir işlem mi? Bunun için ille de okulun açılmasını mı beklemek lazım? Bu dönemin gelmesi mi gerekir?
0: Şöyle bir şey var, biz okul açılmasını beklemiyoruz. Aile bize bazen şüpheleniyor. Mesela 5 yaşında çocuk kreşe gidiyor. 6 yaşında okul öncesi eğitime gidiyor. Oradan da fark edilebiliyor. Bazen okullarımızda da artık taramalar yapılıyor. Bize elinde taramayla gelen çocuklar oluyor. Elinde kağıtla geliyor. Okula gelmiş arkadaşlarımız. Okulda tarama yapmışlar. Orada taramada şüphelenmişler ve eline bir kağıt vererek bize gönderiyorlar. O da bizim için çok güzel oluyor. Aile için de erken teşhisine fayda veriyor. O yüzden aile çocuğunu zaten fark ediyor. Çoğu kere televizyona yakın oturmasından, bazen kelimeleri tekrarlatmasından bir şey söylüyorsunuz. Ne? Arkasından bir daha ne? Üç kere, dört kere ne söylüyor?
1: Umarsız zannediyor. Evet. Vurdum duymaz zannediyor. Evet, ama evet, belki evet, gerçekten evet. Duymuyor.
0: İşte bilinçli aileler onu hadi bir gösterelim diye getiriyorlar. Abi bakıyoruz gerçekten. Ya bir kir çıkıyor kulağında. Yahut da dediğim gibi.
1: Bu kadar basit de olabiliyor mu?
0: Tabii tabii. Çoğu hastamıza bir kir çıkartıyoruz. O rahatladı, çocuk duymaya başladı diye gidiyor. Çünkü kir çok etkilidir. Onun dışında veyahut da o dediğim sıvı birikmesi, seroz otit dediğimiz tablo ortaya çıkarsa önce bir tedavi veriyoruz. Takip ediyoruz. Hemen ilk gördüğümüz zaman zaten tüp takmıyoruz. Takip ediyoruz. Ondan sonra horlamasını takip ediyoruz. Sürekli bu ailelerle ilişkideyiz. Aradan birkaç ay geçtikten sonra baktık ki rahatlama olmazsa, o zaman tüp olayına geçiyoruz. Bu arada tabii bir de buna sebep olması muhtemel olan geniz etini o anda alıyoruz ki kalıcı sağlık olsun.
1: Şimdi tam da geniz etini sormak üzereydim. Çünkü horlama dediniz, pek çok ailenin problemi, çocuğun horladığından şikayetçi. Aslında her horladığında çocuğun nefesi kesiliyor. Uyku apnesi dediğimiz, evet, küçük yaşta çocuklarda ölüm sebeplerinden bir durumdan bahsediyoruz. Geniz eti ameliyatı eskiden söylendiğinde böyle aileye ürkütücü gelirdi ama şimdi neredeyse her 10 çocuktan 4'üne 5'ine bu teşhis konuyor ve operasyonla geniz eti alınan çocuk sayısı çok. Şimdi tam okul döneminin başındayken ben biliyorum ki okul başarısının başarısızlığının önemli etkenlerinden biri. Çünkü oksijenlenemiyor çocuk aslında. Gece rahat uyuyamıyor. Sabah derste uyuyor bu sefer.
0: Evet. O yüzden zaten ağzı açık yatıyor çocuk. Ondan sonra işitme problemi meydana gelebiliyor. Sağlıklı uyuyamadığı için sabah yorgun kalkıyor, geç kalkıyor. O yüzden eğer geniz eti gerçekten yaptığımız incelemelerde büyükse, ki bunun için endoskopla geniz etini görebiliyoruz, burundan girerek kamerayla, veyahut da normal geniz eti filmleri çektiriyoruz, onunla da bakabiliyoruz. Aileyle görüşüyoruz, diyoruz ki işte bakın geniz eti büyük, görüyorsunuz. Çocuk da rahat değil. Hadi buna biraz tedavi verelim, belki ufalır ama baktı ki tedavi sonucunda değişmiyor sorun. Ne olur bekletmeyin. Nasıl olsa bu geniz eti ileride büyüdüğü zaman kendinden ufalacak ama o zamana kadar da çocuğu rahatsız edecek. O yüzden öyle vücut için gerekli, sağlığı için gerekli bir şey değil. Hatta büyüdüğü zaman ters tepki yapıyor. İştahını bozuyor. İştahsız oluyor.
1: Bu da büyüme gelişmesinde olumsuz.
0: Evet, evet, evet, evet. Çünkü geniz etini aldığımız çocuklar birkaç ay içinde çok rahat görülüyor ki fark ediyor. Kilo alıyorlar, iştahlar açılıyor. Hatta birkaç tane hastamın da böyle bir teşekkür şey olmuştu. Hocam biz götürmediğimiz yer kalmadı, idrar kaçırıyor altına diye. Bu geniz etini aldıktan sonra bu problem de ortadan kalktı diye. Çünkü geniz eti olan çocuklardaki bu oksijen rahat alınamaması mesane sfinkterin de rahat kasılmamasına sebep oluyor. O yüzden rahat bırakıyor çocuklar.
1: Hiç insanın yani bağlantı ya, kurmak ailesi.
0: Ya literatürde veyahut da pratik hayatta gördüğümüz durumlardan bir tanesidir. Geniz etini aldıktan sonra çocuğun hem nefesi düzeliyor hem de bu tür gece altına bırakmaları da ortadan kalkabiliyor. O yüzden geniz eti büyük çocuklarda

0: böyle böyle bir problem varsa da bunu...
1: Ve ikinci faydaları da var.
0: Tabii tabii tabii. Çene yapısını bozuyor geniz eti. Evet. Çene diş yapısını bozuyor. Alt çene uzuyor. Ön dişler ileri gidiyor. Ve o yüzden geniz eti dediğim gibi uzun süre beklenmesi gereken bir organ değil. Ameliyatı da zaten sabah geliyor. Gerekli incelemeler yapılıyor. Öncelerinde yapılabiliyor kan tahlilleri falan. Genel anestezi altında ameliyatını yapıyoruz.
1: Kısa sürüyor yani.
0: Kısa sürüyor ama tabii açık bir ameliyat olduğu için, kanamaya yatkın bir ameliyat olduğu için tutuyoruz. Akşama kadar gözümüzün önünde bakıyoruz. Kontrollerimizi yapıyoruz. Eğer baktık ki Allah'a şükür bir sıkıntı yok, o zaman eve gönderiyoruz. Ama gene her zaman ilişkiyi devam ettirmek şartıyla. Evet. Çünkü bu işler bizim sıkıntılı ameliyatlarımızdan bir tanesidir geniz eti ameliyatı tabii.
1: Şimdi geniz eti ameliyatı sonrası ameliyat olmuş çocuklara soruyorum bazen röportaj sırasında ya da işte ailede karşılaştığımızda. Doktor amca dondurma ye dedi diyor. Ben çok mutluyum. En güzel tarafı doktor amca dondurma ye dedi. Bu böyle biraz rahatsız edici ya da irite geliyor aileye. İşte biz zaten boğazındaki enfeksiyon ya da büyük bademcik için geniz eti için gittik. Zaten dondurma yiyemiyordu öncesinde. Şimdi nasıl yiyebiliyor? Onu bir anlatır mısınız tabii ailelere?
0: Geniz etinden ziyade bademcik ameliyatlarından sonra bol dondurma tavsiye ediyoruz. Çünkü geniz etinde yutma ile ilgili direkt bir alanda değil geniz eti, burnumuzun arkasında. Ama bademcik ameliyatlarında dondurmayı şöyle tavsiye ediyoruz. Çünkü açık bir yara var karşısında. Oradan geçecek suyun da gıdanın da yumuşak ve soğuk olması lazım ilk gün. Ki kanamaya karşı ön tedbir olsun. Bir de soğuğun yapmış olduğu anestezi etkisi var. Hatta boynuna da buz koyduruyoruz bazı erişkin hastalarımıza ki acı hissetmesin diye. O yüzden soğuğun iki etkisinden faydalanıyoruz. Bir anestezi etkisi, bir de kan durdurucu etkisi. O yüzden dondurma bir de besleyici olduğu için şekeri düşmesin, ondan sonra evet halsiz kalmasın diye.
1: Süt var, protein var.
0: Hepsi var, şeker ve bol dondurma veriyoruz. Hastalar da o yüzden seve seve dondurma yiyorlar. Ama tabii iyileştikten sonra diyoruz dikkat et gene eskisi kadar yeme ama gene de dikkatli ol.
1: Şimdi hazır bademcikten de konuşmuşken hani şimdi tam mevsim artık bir başlıyor çocuklar bademciğe enfeksiyona. Bakıyorsunuz artık neredeyse yaz gelene kadar bir iyileşiyor bir hastalanıyor bir iyileşiyor bir hastalanıyor. Okul başarısını tabii bakıyorsunuz 30 gün 40 gün okula gidememiş çocuk bu yüzden. Maalesef. Artık rapor sınırını da aşmış. Evet. Onlarda da bademciği alıyorsunuz herhalde.
0: Kesinlikle
1: tutmuyorsunuz değil mi?
0: Lazım çünkü bademcik vücut için çok acil gerekli bir organ değil zaten. Bademcik vazifesini gören vücutta daha pek çok doku var boynunda, lenf dokusu. Bademciği de eğer çalışmıyorsa randımanlı, yani senede 6-7-8 kere çocuğu yatağa yatırıyorsa tutmanın bir faydası yok. Alıp diğer bademcik enfeksiyonuna bağlı komplikasyonlara da önüne geçmek için kalp romatizması, eklem romatizması, tabii çok sık bademcik geçiren kişilerde karşımıza çıkabiliyor. Onun dışında çocuğu olsun, büyüğü olsun sosyal hayattan uzaklaştırıyor. Gelişmesine engel oluyor. O bakımdan biz hastamıza diyoruz ki takip edelim. Yani baktık ki bütün bu takibe rağmen senede 6-7 hastalık devam ediyor. Bir de horlaması varsa, büyükse bademcik, artık bunu tutmanın hiçbir anlamı yok.
1: Zaten uygulamada da çocukların nasıl hızlı iyileştiğini, rahatladığını, hatta biraz önce de söyledik büyüme gelişmesinin hızlandığını siz görüyorsunuz.
0: Çok anında fark ediyor. Birkaç ay içinde çocuk toparlıyor, kilo alıyor, iştah açılıyor.
1: Çocuk için beklenen güzel şey.
0: Evet.
1: Şu mevsimde aileler bütün tabii sağlık kontrollerinden geçecekler, gerekiyorsa işte bademciktir, geniz etidir, ameliyat olacaklar tüp, pine, kulakla ilgili, ama onun dışında genel anlamda korunmak için İlhan Hocam neler yapmak lazım, onları da isterseniz özetleyelim.
0: Birincisi, havalar soğumaya başlıyor, o yüzden kıyafetlerimize dikkat edeceğiz, çocuklarımızı dışarı çıkarken üşümemelerine dikkat edeceğiz, evde olsun dışarıda olsun. Bu birincisi. İkincisi, özellikle vitamin ağırlıklı beslenmeye dikkat edeceğiz. Ve bir de koruyucu olma ihtimali var. Eğer böyle çok sık hastalanan kişilerde, çocuklar olsun, büyükler de olsun, aşı yapılabiliyor. Şimdi grip aşıları yapılabiliyor. Herhangi bir zararı yok. İmmün sistemi de kamçıladığı için faydası. Ben öneriyorum. Hı hı. Ama yani illa %100 yaptığında demiyorum ama böyle sık enfeksiyon geçiren çocuklarda, hatta erişkinlerde de bizlerde de belirsin, sık sık rahatsızlık, hı hı, geçiriyorsak bir grip aşısı yaptırabiliriz bu dönemde, hı hı, kendimize. Bu arada işte C vitaminden zengin beslenme, işte sıvıyı çok almak lazım. Hı hı. Ama kesinlikle iyi giyinmek, soğuktan uzak durmak, soğuk yiyip içmemek gerekiyor efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Allah'a emanet olun. Geçmiş olsun.

0: şimdi reklamlar.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
4: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
5: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
4: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
6: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
7: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
4: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
3: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
8: TGRT FM Haber.

0: Rüzgar bir anda kuvvetlendi, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Çelik saclar kağıt gibi savruldu. Bingöl'de rüzgar etkiliydi. Aniden başlayan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgarda 12 binanın çatısı yerinden sökülerek çevreye savruldu. Birçok noktada ağaçlar devrildi. Çatı uçmalarında birçok yapıda hasar meydana geldi. Belediye ekipleri temizlik çalışması yaparken rüzgarın etkisi birkaç saat sonra dindi. Uyuşturucunun fabrikasını kurdular. Tonlarca ham maddeyi zehre dönüştürürken yakalandılar. Aylarca adım adım izlediler. Zehrin izini Mersin'deki o gizli imalathanede buldular. Manisa merkezi dev operasyon için düğmeye basıldı. Polis imalathaneyi bastığında adeta bir ilaç fabrikasıyla karşılaştı. Dev makineler durmaksızın çalışıyor, tonlarca ham madde zehre dönüştürülüyordu. Aramalarda 2 milyon basımı hazır boş kapsül, 2 tona yakın uyuşturucu ham maddesi ve basılmış halde yaklaşık 2 milyon adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Bilançoysa kan dondurdu. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değeri tam 1 milyar liraydı. Manisa tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zehir taciri polisteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Pasifik Okyanusu'ndan gelen dev dalgalar ABD kıyılarını dövdü. Kaliforniya eyaletindeki Long Beach'te dev dalgalar böyle görüntülendi. Şiddetli dalgalar sahil şeridini aşarak yollara ve evlerin önüne kadar ulaştı. Büyük dalgaların Pasifik'te etkili olan Mari kasırgasının oluşturduğu okyanus kabarması ve yüksek gelgitten kaynaklandığı açıklandı. Bölgede kıyı taşkını ve yüksek dalga uyarıları yapıldı.
1: Betonu yola döktü.
0: Sokağa beton atığıyla doldurdu, 200 bin lira ceza yedi. Görüntüler Antalya Kepez'de kaydedildi. Sorumsuz bir beton mikseri sürücüsü harç çıkama sularını sokak ortasına fütursuzca boşalttı. Sürücünün o çevre katliamı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına takıldı. Süzülen çamurlu ve zehirli atık sular caddeden aşağı sel gibi aktı. Sürücünün rahat tavırları ise bu kadarına da pes dedirtti. Sorumsuz sürücüye tam 200 bin lira ceza kesildi. Mutlu gün felakete döndü. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir düğün salonunda yangın faciası yaşandı. Onlarca ölü, çok sayıda yaralı var. Başkent Kinshasa'da yüzlerce kişinin katıldığı düğünde alevler kısa sürede binayı sardı. Davetliler yaralıları binadan çıkararak sokakta ilk yardım müdahalesinde bulundu. Yaralıların daha sonra hastanelerde tedavi altına alındığı açıklandı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kinshasa'da yetersiz itfaiye hizmetleri yüzünden ölümcül yangınlar sık sık yaşanıyor. Şey ani bir baskınla ortaya çıktı. Depoda mevzuata uygun olmayan 875 kilo sade yağ ele geçirildi. Zabıta denetiminin adresi Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi oldu. Halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarına devam eden ekipler bir depoya ani baskın yaptı. Depoda yapılan kontrollerde etiket bilgileri bulunmayan ve gerekli şartları taşımayan toplam 875 kilo sade yağ tespit edildi. Onlarca teneke ve bidondaki sade yağ el konuldu. Ürünlerle ilgili gereken işlemler başlatılırken denetimlerin de süreceği belirtildi.

0: Bölgedeki sıcak gelişmeleri aktarıyordu. Lübnanlı muhabir patlamanın ortasında kaldı. Kameramanla birlikte yaralandı. Lübnan'da Hizbullah'la bağlantılı El Manar kanalının muhabiri Ali Şabib canlı yayın yapıyordu. İsrail ordusu güneydeki Nebatiye'ye canlı yayının yapıldığı noktaya hava saldırısı düzenledi. Patlamanın ardından yayın aniden kesildi. Saldırıda yaralanan Lübnanlı muhabir ve kameraman hastaneye götürüldü.
1: Aşırı süratliydi. Kontrolsüz bir şekilde orta şeride girdi. İki araca çarptı. Araç içi kamerasının kaydettiği kaza İstanbul Pendik'te meydana geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda iki araç şeritlerinde seyir halindeydi. Bu sırada aralarına hızla bir otomobil girdi. Sürücü kontrolü kaybetti. Her iki araca da çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri bariyere çarptı. Kazaya karışan diğer araç da orta şeritte güçlükle durabildi. Kazaya neden olan sürücü ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Kazada iki araçta da hasar meydana geldi. Tuvaletim geldi dedi, sağa çekti ama o birkaç adımlık mola hayatının sonu oldu. Kazanın adresi Malatya Elazığ Karayolu. 55 yaşındaki Cuma Aksu kendi aracıyla seyir halindeydi. Tuvalet ihtiyacı gelince aracını sağa çekti, dörtlülerini yaktı. Yolun karşısına geçmek için adımını attığı ansa adeta ölüme koştu. Karşıdan hızla gelen otomobili fark edemedi. Saniyeler içinde gerçekleşen çarpmayla talihsiz adam bir anda savruldu. Cuma Aksu olay yerinde hayatını kaybetti. Talihsiz adamın cansız bedeni adli tıp kurumu morguna kaldırılırken çarpan sürücü gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde gökdelenler ve bulutların gökyüzündeki hareketi hızlandırılmış çekim tekniğiyle görüntülendi. Şehrin simge yapıları hız bulutlarla birlikte gökdelenlerin arasında hareket eden bulutlar New York semalarında etkileyici görüntüler oluşturdu. Ortaya çıkan görüntüler kentin gökyüzündeki hareketliliğini çarpıcı şekilde yansıttı. Düğün salonunda başladı, sokağa taştı. Polisin müdahalesiyle son buldu. Burası İstanbul Küçükçekmece. Bir çiftin en mutlu gününde önce sesler yükseldi, ardından yumruklar konuştu. Kavga düğün salonunun dışına taştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Birbirine giren taraflara polis ekipleri müdahale etti. Kavga güçlükle ayrıldı. Dalgalar arasında kaldı, bir batıp bir çıktı. Yardımına ise can kurtaran yetişti. İstanbul Arnavutköy Karaburun sahilinde bir kişi yüzerken Karadeniz'in hırçın dalgaları arasında kaldı. Bir anda boğulma tehlikesi geçirdi. Denizde çırpınan bu kişiye yanındaki arkadaşı da yardım edemedi. Can kurtaran denize girerek vatandaşa ulaştı, kurtarma tahtasını uzattı, tutunmasını sağladı. Vatandaşı yüzerek kıyıya çıkardı. Kıyıda ilk müdahalesi yapıldı. Boğulma tehlikesi geçiren adamın sağlık durumu iyi. Endonezya'da yanardağ alarmı sürüyor. Ana Krakatoa adasındaki yanardağda meydana gelen patlamanın ardından volkanik küller geniş bir alana yayıldı. Patlamanın ardından ülke genelinde yerel ve uluslararası 2300'den fazla uçuş iptal edildi. 7 havalimanında 270 binden fazla yolcu mahsur kaldı. Ulaştırma Bakanlığı hava koşullarının değişken olması nedeniyle kapanmaların ne zaman sona ereceğinin henüz bilinmediğini açıkladı. Sunda Boğazı'ndan geçen gemilerde uyarıldı. Gemilerden kraterin 3 kilometre çevresindeki güvenlik bölgesine girmemeleri istendi.

Bir anda kontrolden çıktı, yolda savruldu. Yolcu otobüsünün önüne geçti. Feci kaza kameraya saniye saniye yansıdı. Kaza Bolu'da TEM otoyolunun Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç otobüsün yanından geçtiği sırada kontrolden çıktı, savrularak otobüsün önüne geçti. Korku dolu anlar aynı istikamette ilerleyen başka bir aracın kamerasındaydı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

0: Böyle düğün ve takı töreni görülmedi. Özel yapım kemerler, kalın bilezikler ve dev altın setler. Gelin altınları taşımakta zorlandı. Sosyal medya fenomeni Çağla Öz, Vanlı Kara Haydar lakabıyla tanınan iş insanı Mehmet Fatih Tançalan'la dünya evine girdi. Coşkulu geçen düğün çarpıcı görüntülere sahne oldu. Öz saatler içinde birçok kez kıyafet değiştirdi. Eğlence ve halaylar bir yana, düğünde gelin Çağla Öz'e takılan altınlar gündem oldu. Özel yapım kemerler, kalın bilezikler ve setlerle donatıldı. Gelinlik değil, adeta altından zırh giyen Öz hareket etmekte güçlük çekti. Sosyal medyada kilosu kadar altın takıldı yorumları yapıldı. O görüntülere tepki gösterenler de vardı. Öz geçtiğimiz aylarda Tançalan'la nişanlanmış, nişanda da benzer bir takı merasimi yaşanmıştı.
1: TGRT FM Haber.
2: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları Sinop ve Artvin çevreleriyle Sokat'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 4 ile 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 25, Ankara 24, İzmir 32, Bursa 27, Konya 25, Afyon 25, Denizli 32, Antalya 34, Adana 34, Zonguldak 22, Samsun 23, Trabzon 21, Kayseri 25, Erzurum 18, Gaziantep 30, Diyarbakır 32, Şanlıurfa 31 derece.

0: Yol durumu.
1: Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Afyon-Karahisar-İhsaniye yolunun 30. kilometresinde Erenler ve Çayırbağ arasındaki kesimde hızlı tren üst yapı çalışmaları nedeniyle Eskişehir yönü trafiğe kapalı olup ulaşım Afyon-Karahisar yönünden iki yönlü olarak veriliyor. Torbalı-Ödemiş devlet yolunun 48 ila 46. kilometreler arasında yol yapım çalışmalarından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklamları dinlediniz.
7: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Seyyid Taha-i Hakkari rahmetullahi aleyh. Allah seni seviyor mu? Taha-i Hakkari ki halis Allah adamı. Onu gören kimsenin giderdi hüznü gamı. O bir gün buyurdu ki, Rabbimiz bir kuluna acır onu severse iki şey verir ona. Önce ona tanıtır sevdiği bir kulunu. Onun vasıtasıyla kendine çeker onu. İkinci olarak da ona iyi münasip, yani hayırlı bir iş, bir meslek eder nasip. Sahabe tanıyınca Peygamber-i Zişanı, nasıl çok yükseldiyse şerefleri ve şanı, onun varislerini tanıyan kimseler de öyle çok yükselirler ulvi derecelerde. Çünkü Resulullah'ın varisini tanımak, onu tanımak gibi kıymetlidir muhakkak. İslam alimleridir Resul'ün varisleri. Zira dini yaymaktır ortak vazifeleri. Ashabı arasında ne ise bir peygamber, talebe arasında öyledir bu alimler. Aynı hürmet, itaat, aynı saygı ve edep, bu büyüklere dahi göstermek gerekir hep. Çünkü Resulullah'ın kalbinden çıkan nurlar, onların kalplerinden cihana yayılırlar. Varis şu kimsedir ki, murisi her kim ise, onda olan her şeyden almıştır o da hisse. Bir günde vaazında buyurdu, ey insanlar, ölümü yadınızdan çıkarmayınız zinhar. İnsanlar uykudadır, uyanırlar ölünce. Hesaba çekilirler her şeyden ince ince. Aşikare olunca o gün her günahımız, ne kadar mahcup olur, ne de çok utanırız. Beş vakit namazımda hep dua ediyorum. Ya Rabbi, bizi o gün mahcup etme diyorum. Siz öyle yaşayın ki, İslam'a tam uyarak, cehenneme girmesin kimse size bakarak. Hayra vesile olun, olmayın şerre alet. Zira bu insan için çok büyük bir felaket. Onların kazandığı o günahlar hep zira, size dahi yazılır oldukça o şer icra. Eğer hayra vesile olursak çok iyidir. Yazılır bize dahi o işten sevap ecir. Ve beni seviyor mu acaba Cenab-ı Hak diye merak edersen yaptığın işlere bak. Eğer hayırlı ise bil seni sevdiğini. Değilse sevmiyordur. Düzelt hemen halini. Dinden bir meseleyi bir kimseye öğretmek, 100 ömre sevabından daha kıymetlidir pek. Sonra hatırlayın ki sık sık ölümünüzü, ölümü çok düşünmek uzatır ömrünüzü. Hatta mevti düşünmek kalpleri ferahlatır.
1: dünyayı düşünmekse ömrü daha kısaltır.
0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam alimlerin Evliya-i Kiram büyüklerinden olan İmam Rabbani Kudüs-i Suruf buyuruyorlar ki, dünyayı maksat edinmemeli. Dünya nefsin arzularına yardımcıdır. Dünya ve ahiret bir arada olmaz. Dünyaya düşkün olmak günahların başıdır. Dünyaya düşkün olanlar ahirette zarar görür. Dünyaya düşkün olmamanın ilacı ise İslamiyet'e uymaktır buyuruyor İmam Rabbani Kudüs-i Suruf.
0: Bugün salı ya, salı günleri bela yağarmış. Dolayısıyla bir salı duası varmış. Onunla daha önce bahsetmemiştiniz.
2: Nerede yazıyormuş ki ben de bilmiyorum.
0: Ben zaten sizin köyden geldim, bilemiyorum. Sizin okuduğunuz kitaplarda yok muydu?
2: Pazartesi duası, salı duası, çarşamba duası.
0: Salı günü gökten bela yağarmış. Bu yüzden salı duasını okumak lazımmış.
2: Efendim, muteber kitaplarda böyle bir şey yok. Böyle bir şey de rastlamadık. Ve Allah-u Teala günler ve aylar içerisinde herhangi bir ayrım yapmamış. Günler içinde de, aylar içerisinde de herhangi bir ayrım söz konusu değil. Ha, bazılarına kıymet vermiş.
0: Mesela cuma.
2: Cuma günü kıymetlidir. Aylardan da bazılarına kıymet vermiş. Mesela Recep ayı, Şaban ayı, Ramazan ayı. İbadet yaptığımız aylar var mesela Zilhicce, Kurban ve Hacca. Ondan sonra Kameri takvimin yılbaşı olarak Muharrem ayı, Hicri yeni yıl orada oluyor ilk günü, ilk gecesi ve Aşure günü orada oluyor. Rebiyül Evvel ayında Peygamber'in dünyayı şereflendirdiği için Mevlid Kandili orada oluyor.
0: Mevlid Kandili var.
2: Ya enteresan ya. İnsanlar Peygamber Efendimiz'e ne kadar düşman olmuşlar ya. Bizim Türkiye gazetesindeki o Mevlid Kandili'ndeki o Mevlid Kandili yazısına adam aynı şekilde nasıl köpürmüş. Ve bir de bir ifade kullanmış. Bu kadar yalanı devi araya nasıl getirebildin diye. Allah Allah. Adama bak ha. Yani demek ki Peygamber Efendimiz'e ne kadar düşman. Ha, surete bu. Hani derler ya, kusup olsuna bürünmüş canavar diye. Aynen öyleler yani. Müslüman görünen. Mürtedler, kafirler. Allah-u Teala muhafaza eylesin. Şerlerinden de muhafaza eylesin inşallah Teala. Dolayısıyla okunacak dualar, şeyler falan saat tebeliğinde İslam ahlakında var. Onlar okusunlar, gerisini boş versinler.
0: Bir dinleyicimiz var, onu alalım yayına. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: Kolay gelsin.
0: Sağ olun size efendim.
3: Allah sizin emekleri geçti. Allah sizden razı olsun. Düğün herkesin emeğine Allah razı olsun, emeği geçenlere.
2: Amin efendim. Allah Cenab-ı Hak sizden de razı olsun. Buyurun.
3: Benim Allah sizden razı olsun. Eşimin yıkatını yaptınız. Şöyle bir şey her zaman ulaşılmıyor size. Şimdi ben ona kurban keseceğim ama nasıl niyet edeceğim, nasıl vekalet vereceğim, bu kafama takılıyor.
2: Peki efendim.
3: Bir de ben sürekli mesela okuma yazmam yok ama hani 8'de çok da mübareklerin kitapları okunuyordu, şey yapıyordu, onları dinlerken sanki okumuş oluyor muyum yani? Ses kaçırmıyordum ama şu an televizyonumda mı sorun var, ben yerimi bulamıyorum bilmiyorum. Biz 8.30'da 9'da da sizin sohbetiniz oluyordu. Dinleyemiyorum bir ay, 2 aydır.
2: Tamam efendim, onu da ileteceğiz. Tamam.
3: Bir tane mesela bir okumam yazmam yok ya, bir Kur'an var, onun yeni yazını okumasam Kur'an'ını, bir Kur'an'ı biliyorum, onu okusam olur mu? Hani yeni yazıyı oku, yani şey yapmam, sadece Kur'an'ı okusam.
2: Tamam efendim.
3: Allah razı olsun. Amin. Allah bütün emeğe geçenlerde razı olsun. Allah ikisi yanında sağlık
2: versin. Amin efendim.
0: Peki efendim, teşekkür ediyoruz, hayırlı günler. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, beyim vefat etti dedi. İskatında size söylemiştik, yaptık. Yani bize bugüne kadar iskat için gönderilenlerin hepsini. Gelişebilmedik. Zaten tam inmeh saatte bir de nasıl yapılacağı belirliyor. Biz anlatırken de oradan okuyun. Kendiniz de yapın. Yani bir başkasına gidip de yaptırmanıza da gerek yok. Ama buraya arayanlarda biz hiçbir zaman gelişebilmedik. Efendim işte ne kadar para vereceğiz diye soranlar oluyor. Bu iş pazarlıkta olmaz, bu Allah rızası için yapılır. Ancak tabii İlmihal Said Tebidi kitabında bir ifade geçiyor. Şimdi orada 20 kilo 30 kilo sadece namaz iskatı için 6 devri yapılıyor. O devre oturan fakirlere kendi gücüne göre bir şeyler göndermesi iyi olur. Ondan beklentisi yok. Biz zaten 5 vakit namazını kılan ehl-i sünnet itikadında olan salih öğrencilerle yapıyoruz onu. Dolayısıyla ondan bir beklentisi yok. Ama 3-5 kuş verilirse gönüller alınmış olur duyuluyor.
4: Bu yani bir insanın kesesinden de bir şeyin çıkması gerekmiyor mu böyle durumlarda?
2: İyi olur.
4: Çünkü Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifine dayalı yapılan tabii bir şey. Orada da Peygamber Efendimiz bir şey ver buyuruyor yani.
2: Dolayısıyla bazıları mesela böyle işte diyor işte anasının babasının iskatını falan seneler önceydi. Dışarıda yolda rastladık falan. Ya böyle böyle falan yazmış kağıda da 20 lira verdi dedi, yeter mi? Ben cevap vermeyince bir 20 lira daha verdi. Demedi üstünü vereyim mi falan diye.
4: 20 lira iyi paraymıştır belki yıllar önce.
2: Tabii. Bir deve alıyordu. Babamları yaşadığı zamana göre iyi para. Ama o dönemde kaç ekmek alırdı? 3 ekmek mi? 2 ekmek mi? O kadar alırdı yani. Yani orada da yani paran yoksa verme. Biz mesela dinleyicilerimizden ille de vereceksin demiyoruz. Şu kadar vereceksin de demiyoruz. Zaten o uygun değil. Öyle de demiyoruz. Hatta şey bile mesela saat-i tebedi diye yazılıyor. Kur'an-ı Kerim para karşılığı okumak, bunu pazarlık haline getirmek haramdır, günahtır buyuruyor. İki taraf için de günah olur. Ama okuyan Allah rızası için okur. Okutan da Allah rızası için verir. Ha, kendi gücüne göre aynı şekilde bir şeyler verirse indi ilahi de makbul olur o. Kurban da öyle. Mesela şimdi Mustafa Doköz aynı şekilde sürüleri var, ondan sonra fabrikalar var falan. Gitmiş zayıf, cılız bir koç bulmuş. Onu kesecek falan.
4: Edepsiz.
2: İşte Allah Teala sormaz mı?
4: Yani.
2: Ya kulum sana ben bu kadar şey verdim. Yani bula bula bunu verdin. Allah Teala ihtiyacı yok. Orada işte Emer abilerin buyurduğu şey var. Tercihin söz konusu. Sana o malı mülkü veren kim? Cenab-ı Hak. Emanet zaten bir müddet sonra sen de çekip gideceksin. Bu dünyada kimseye baki değildir. Dolayısıyla sana bunu verene teşekkür için en iyisini aynı şekilde takdim etmen lazım. Hatta hocamız Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh ona çok gayret gösterirmiş. Ya kardeşim buyuruyorlar hani şey olsun. Çünkü yarın babaannem de şey derdi. Böyle sağlam olsun, iyisi olsun, irisi olsun falan. Ben de neneme takılırdım çocuktum falan. Niye nene öyle diyorsun falan. Oğlum dedi sıratta dedi, onun üstüne binip gideceğiz derdi. Rahmetli.
4: Taşısın bizi yani.
2: Taşısın bizi derdi. Aslında yani onların seviyesinde öyle anlatmışlar ona. Doğru. Yani Allah-u Teala eğer beğendiyse, kabul ettiyse dolayısıyla sana sıratta da yardımcı olacak o. Diğer yerlerde de aynı şekilde yardımcı olacak. Dolayısıyla yani güzel söylediniz. Hayra verilen konularda kısmamalı. Hayra verilen konularda kısmamalı. Hele bir de işin ucunda yani karşı taraftaki insan mevcutsa, mesela Kur'an-ı Kerim okundu, orada da bir ifade kullanmışlar. Yani Allah-u Teala'nın kelamı okundu. Yani işte 10 liraya olur mu falan denmez yani o. Yani öyle pazarlık da olmaz.
4: Bahası yok zaten yani.
2: Dolayısıyla orada gücün nispetinde yani ne kadar çok verirsen o kadar sevap olur mealinde ifade geçiyor. Onu da aynı şekilde antiparantez yeri gelince ifade etmiş olalım. Şimdi bu dinleyicimiz...
4: Bir de çok özür dilerim hocam. Şimdi iskat yaptırıyorsun. Ya işte o, şunu bazen bize de yazıyor adam, koyuyor. Şunu Osman Hoca'ya ver de yapıversin falan. Bu çok ciddiyetsiz bir şey. Yani sadece hani para konusu değil. Bunun vekaleti var. Bu ciddi tabii, bir iş yani.
2: Tabii ciddi bir iş.
4: Bir ehemmiyet vermek lazım, önem vermek lazım. Sırf işte adet yerini bulsun der gibi bir şey oluyor yani.
2: O uygun değil. Mesela bizi direkt şey yapıyor. Bir, vefat edenin ismi, babasının ismi, yaşı. Ondan sonra da bize yaptıracaksan Osman Ünlü'yü babamın iskatını yapmak için vekil ettim diyeceksin. Bu ciddi bir iş. Kurbanda da öyle. Neyi keseceksin? Dinleyicimiz aynı şekilde beyine kurban diyor ya. Ölene kurban kesilmez. Olmaz öyle şey artık. Bitti bu.
4: Ölenin adına olmaz.
2: Olmaz.
4: Evet.
2: Peki nasıl olur? Dinleyicimiz onu öğrenmek istiyor. Yani nasıl yaparım ben? Şimdi ölmüş olanlar ruhuna, mesela vefat etmiş beyimin ruhuna hediye olarak sevabı. Yoksa ona kurban vacip değil, artık bitti o iş. Zekat farz değil. Namaz farz değil. Oruç farz değil. Ama Hanefi mezhebinde kıldığın 5 vakit namaz, kıldığın nafile namazlar, tuttuğun farz olan oruçlar, adak oruçları, yemin kefareti oruçları, nafile oruçlar, verdiğin zekatlar, nafile olarak vermiş olduğun, yapmış olduğun hayır hasanat, okuduğun Kur'an-ı Kerim, okuduğun sureler, çektiğin tesbihat, Hanefi mezhebinden hepsinden meydana gelen sevabı ölmüşlerine hediye edebilirsin. Bak, ölmüşlerine sevabını hediye edebilirsin. Artık ben babamın adına zekat veriyorum. Veremezsin. Babamın adına kurban kesiyorum. Olmaz. Babamın adına ben umre yapıyorum, hac yapıyorum. Yok, olmaz. Efendim, umreyi yaparsın, sevabını gönderirsin. Peki hac yapamaz mıyım? Babana hac varsa vekalet vermesi lazımdı. Vasiyet etmesi lazımdı. Vasiyet etmediyse peki efendim yine de aynı şekilde yapsam olur mu? Yapılabilir buyurmuşlar. Ehl-i Sünnet alimleri fıkıh kitaplarında yapılabilir. Yani tabi bunlar karşılığını orada görür mü? Şimdi karşılığını görebilmesi için o kimsenin bir kere imanla gitmesi lazım. Bu çok önemli. Adam mesela diyelim ki şimdi Türkiye'de oluyor ya, dinin aleyhinde konuşuyor, din düşmanlığı yapıyor, şey yapıyor, ölüyor, caminin önüne getiriyorlar, cenaze namazını kıl.
4: Nasıl bilirdiniz?
2: Nasıl bilirdiniz?
4: Yalan söylüyor bir de millet, iyi bilirdik diye.
2: Oradakileri de ortak ediyorlar.
4: Dinsiz adam yani.
2: Neydi, bir şey derdi, yalancının şahidi şıracı mı derdi? Dolayısıyla
4: bozacının şahidi şıracı.
2: Bozacının şahidi şıracı. Dolayısıyla yani onun bir kıymeti olmaz ki. Bir defa değil, bin defa aynı şekilde cenaze. Bir de işin enteresan tarafı, orada cenaze namazı kıldırmak için gelen hocalar bakıyor şöyle, hani zengin bilmem ne falan. Adam onun imanlı mı değil mi, onlara bakmıyor falan. O adamı cennete gönderiyor, uzatıyor. Hatta bir tane böyle bir spor kulübü başkanlarından neydi falan, torunum öldüydü falan da, en sonunda dayanamadı adam da, hoca yeter kesti ya. Yoksa televizyonlara geçmişti. Uzatıp durma dedi falan. Ya, şey yani bir, böyle bir insan topluluğu oldum, bazılarında hastalık bu.
4: Evet.
2: Hemen bir konuşayım diyor falan. Ya arkadaş, cenazeye gelmiş veya cenaze taziyesine gelmiş, seni dinleyecek hali yok. Ama efendim şunu da söyleyivereyim ya. Söyledin de aynı şekilde adam diyor ki ya kes şunu diyor, tamam mı? Senin söylediğin havaya gidiyor. Yani faydalı bir şey mi yapacaksın? Yok. Bu bir, ikincisi bir de öleni tanımıyorsun, etmiyorsun, başlıyorsun övmeye. Ya konuşma. Onun için tabutun başında, cenazenin başında konulmaz. Defin anında da konuşma yapıyorlar şimdi. Ya o da caiz değil. Adam öldü. İmanını kurtardı mı, kurtarmadı mı? Yapılacak bir tek şey var. Eğer imanını kurtardıysa sadaka verirsin. Ondan sonra ne bileyim, Kur'an-ı Kerim okunmuşsa, tesbihat yapılmışsa, bunların sevabını hediye edersin, gönderirsin.
4: İskatını
2: yoksa yaptırırsın. İskatını yaparsın. Yoksa kabrin başında konuşmakla, cenaze namazı kılınmadan önce uzun uzun işte ben bunu tanıyorum da, bu aile şöyleydi de, böyleydi de, ben şahidim de. Ya sen şahidin de, melekler tamam senin şahadetin de, biz bunu cennete mi götüreceğiz diyecekler. Kendini falan ortaya koyarak aynı şekilde kıymetlendiriyorsun. Bunların hiçbiri caiz değildir, uygun değildir yani. Dinleyenler de aynı şekilde ya. Uzatma de ya. Uzatma de. Nefret ettiriyorlar. O uygun değil. Hemen hemen evlerde gördüm. İnsanları iyi tanıyordu ya. Ya şurada holding gibi bir salon var değil mi? Sen de kaç defa şahit oldun. Ben hakikaten dikkat ederdim. Mesela diyelim ki akşam 18'de yemek davetiydi. 18'de Emel abi oraya iniyor. Yemek yeniyor. Yemekten sonra dua yapılıyor. Emel abi aynı şekilde 15-20 dakika, en fazla 20 dakika, 15 dakika konuşuyor. Ya yemeği yenmesi, yemek duası, konuşma hepsi bir saat. Saat 18'de geliyor, 19'da herkes dağılıp gidiyor. Şimdi mesela 19.30 diyor bana. Gidiyor. 20.30 oldu, 21.30 oldu, 22.30 oldu. İyi de arkadaş, sen benim zamanımı aynı şekilde gasp etmeye hakkında yok, yetkinde yok ya. 19.30'da ben geldim. Varsa var. Kaç defa öyle düğüne? Dedim benim işim var. Ben gidiyorum. Ha bir yemek verelim bari falan. Ha dedim iki saatte yemek vereceksen yok dedim. Yok. Ben giderim evimde diğer.
4: 19 yazıyorsa zaten 21'de falan geliyor millet.
2: Evet. Öyle geliyor. Sen onu alıştırırsan, öyle. Sen onu alıştırırsan, öyle yaparsan, ondan sonra bir de konuşmaları uzun uzun şey yaparsan adam salla gitsin ya şimdi konuşuyorlardır falan filan biz sonuna gideriz falan. Öyle yapıyorlar.
4: Dinleyen de yok.
2: He dinleyen de yok.
4: İkinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, veren olgun, alan uygun olmalıdır. Kur'an-ı Kerim'de mealen, kim Allah'a güvenirse Allah ona yeter buyuruluyor. Kim kime, neye güvenirse yardımı ondan beklesin. Allah-u Teala kendisine güvenenlere yardım eder, diğerlerini ise güvendikleriyle baş başa bırakır. Dünyada en bedbaht insan Allah-u Teala'ya değil de kendi gibi aciz insanlara veya kendi nefsine güvenendir. Allah-u Teala'dan değil, nefsinden güç almak, istemek felakettir. Kendine güvenen sevilmez. Allah'a güveneni ise herkes sever. Büyüklerden bir zat, kalpten para sevgisini çıkarmanın ilacı büyükleri sevmektir. Bunun başka hiçbir yolu yoktur buyururdu. Çünkü sevgiler çarpışır. Mesela ibadet sevaptır. Ama sevap sevgiyle çarpışamaz. Sevgi, şefkat ve muhabbetin hususiyeti başkadır. İbadetin hususiyeti başkadır. O bakımdan dünya sevgisinin zıddı ibadet etmek değil. Ancak ve yalnız Peygamber Efendimizin varisi olan İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi büyük zatların sevgisidir. Bu iki sevgi çarpışır. Kişinin akıbeti hangi sevginin üstün geleceğine bağlıdır. Bu büyüklerden, onların sevgisinden nasibi olmayan yer dolusu gözyaşı dökse yine bir gün batar. Cenab-ı Hakk'ın rızasına, sevgisine iki yolla kavuşulur. Biri kalp yoluyla, ikincisi kalıp yoluyla, yani beden yoluyla. Kalp Allah sevgisiyle dolmalıdır. İnsan vücudu da ibadetle ve İslam ahlakıyla süslenmelidir. İnsan hiç konuşmadan da dine hizmet edebilmelidir. Nitekim ömründe hiç namaz kılmamış bir genç, bulunduğu beldeye gelen büyük bir zatın yaşayışına bakar, o zatla hiç konuşmadığı halde sadece o zatın yaşayışını görür ve talebelerine gelip "Ben hayatta böyle tatlı Müslüman görmedim" diyerek namaza başladığını bildirir. Halbuki kendisine namaz kıl diyen olmamıştır. İnsanlara anlatarak bir şey kabul ettirmek çok zordur. Fakat biz dinimizi tam yaşarsak, tatlı dil ve güler yüzümüzle, güzel ahlakımızla numune olursak, hiç konuşmasak bile bize bakıp dinimizi severler. Lisan-ı hal, lisan-ı kalden entaktır. Yani insanın hal ve hareketi sözünden daha tesirli olur. Yaşayarak örnek olmak, sözle anlatmaktan daha etkilidir. Güneş hayat kaynağıdır. Güneş enerjisi olmazsa hiçbir canlı yaşayamaz. Çünkü güneş yalnız ışık değil, enerji de veriyor. Peygamberler de güneş gibidir. Bir peygamber dünyaya geldiği zaman her taraf onun nuruyla aydınlanıyordu. Vefat edince de dünya kararıyordu. Sonra Allah-u Teala başka bir peygamber gönderiyor, dünya yine aydınlanıyordu. Nasıl ki güneş, ışınları ve enerjisiyle canlılara rızık ve hayatta kalma gücü gönderirse, peygamberler de kalplerin temizlenmesi, iman etmesi ve canlanması için böyle hayat kaynağı olup nur ve feyz yayarlar. O nurun ulaştığı kalp nurlanır, imana kavuşur. Peygamber Efendimizin teşrifiyle bu nur bütün dünyayı kapladı. Son peygamber olduğu için onun vefatından sonra da kıyamete kadar onun varisleriyle, yani mürşid-i kamillerle bu nurun yayılması devam eder. Asırlar boyunca elverişli olanlar o nuru alıp iman ettiler. Elverişli olmayanlarınsa üstünden akıp geçti. Onun için veren olgun, alan uygun olmak lazımdır buyuruluyor. Yani bu iş iki taraflıdır. Sadece verenin olgun olması yeterli değildir. Mesela bugün evlerimizin içi radyo ve televizyon dalgası gibi birçok elektromanyetik dalgayla doludur. Demek ki vericiler doğru çalışmaktadır. Alıcı olmak için de mutlaka radyo, televizyon gibi bir cihaz lazımdır. Aksi halde o dalgaları alamayız. İşte insanlar da böyledir. Feyz veren zatlar olgunluğun zirvesindedir. Alan da uygunsa, dünyanın öbür ucunda da olsa feyz alır. Aksi takdirde o büyükleri görmekle şereflense bile asla feyz alamaz. Bu bir frekans meselesidir. Vericinin frekansını alacak bir cihaz lazımdır. Peygamber Efendimizin amcası Ebu Leheb de o cihaz olmadığı için o nuru alamadığı gibi bilakis düşman kesildi. Çünkü insan o nuru alamayınca alana da verene de düşman kesilir. Dolayısıyla büyük zatların düşmanı çok olur. Nitekim Allahü Teala'nın ve Peygamber Efendimizin düşmanı çoktur. En büyük musibet bu büyüklere tesadüf edip de, yani onun zamanında onun bulunduğu yerde yaşayıp da onlardan mahrum kalmaktır. Bu hal cevher dolu bir hazineye rastlayıp da elden kaçırmaktan daha vahimdir. Ebedi saadetten mahrum kalmak kendini ebedi felakete atmaktır. Bundan daha büyük musibet olmaz.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorunu söyleyelim. İkinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim ilk dinleyicimiz, yani beyime dedi kurban. Beyine kurban kesmiyor. Kurbanı Allah razı olsun kesiyor. Vekalet verecekse sevabı beyime olmak üzere, sevabı ölmüşlerimize olmak üzere. Mesela şeyde kurban bayramında İhlas Vakfı da aynı şekilde. Mesela o kendi sitesinde bunları şey yapmış. Vacip olan mı? Ya çocuk için akika mı? Adak mı?
0: Mevta diyor mesela.
1: Evet. Ölmüşler için mi? Onlardan birisini işaretliyorsun. Orada vekalet veriyorsun ve hallediliyor mu? Evet.
0: Sevabı falancaya olmak üzere vekaletini verirken. O şekilde öyle alıyorlar.
1: Benim dedi okuyup yazmam yok dedi dinleyicimiz. Yani okuyup yazmamdan kastı, çünkü Latin harfleriyle okuyabilir miyim dediğine göre, yani Kur'an harflerini bilmiyor. Ben dedi sadece dinlesem. Mesela TGRT BİM'in sitesinde bu Hakikat Kitabı'nın bütün kitaplarını Allah Allah rahmet eylesin Emer abiler seslendirdiler. Bu TGRT BİM'in stüdyosunda oldu onlardan, değil mi?
0: Evet.
1: Hepsini seslendirdiler. Çünkü Emer abi de yarın ahirette kendisine sorulacak. Tamam, hani yazıldı dağıtıyorsunuz ama diyelim amadır. Veyahut da aynı şekilde okuyup yazması yoktur. Kitap veriyorsun da okuyup yazması yok. Bilmiyordur falan. Onlar davacı olursa diye Emer abiler para verdiler. Onların hepsini seslendirdiler. Şimdi orası açık. Hakikat Kitabı komada girsen, TGRT komada girsen, yani rahat onları bulursun. Kendi bilgisayarına da indirebilirsin. Telefonla da indirme durumun aynı şekilde. Oradan da aynı şekilde dinleyebilir misin? Evet, dinleyebilirsin. Ben de dinliyorum falan. Evet, yani dinlemek de

0: Latin alfabesinde bir tane H var. Hareket, halen, hadim, neyse bunları hep o H ile yazıyorsun. Ama Kur'an alfabesinde 3 tane var. H, ha, hı. Kelimenin başına bunlardan hangisi gelirse, mesela tek bir kelime misal vermişler. H ile helak diyorsun, yok etti anlamına. Halak diyorsun, ha, yumuşak ha. Halak diyorsun, tıraş etti anlamına. Halak diyorsun, yarattı anlamına gelir. Bunu sen Latin harfleriyle yazdığın zaman hangisi? Helak mı? Halak mı? Halak mı? Ne hangi anlamda yazdın, değil mi?
1: Evet.
0: Yani Allah Teala mesela helak etti, tamam. Halk etti, yarattı. Helak etti, yok etti. Peki ha ile kullanırsan, halak etti dersen, tıraş etti anlamına gelir. Yani mana bozuluyor. Mana bozuluyor. Mana bozulduğu için de sevap değil, günah olur. Onun için tavsiye etmiyoruz. Ha, dinleyerek ezberlesin. Eğer bilmiyorsa defalarca dinlemek suretiyle insanı ezberleyebilir mi? Ezberleyebilir. O da zor bir şey değildir. Çevirir çevirir aynı şeyi dinleyebilir. Kur'an-ı Kerim.
1: Bir dinleyicimizin sorusu var. Dinleyicimiz diyor ki yakınları, bir hanım dinleyicimiz bu. Yakınları dediği büyük ihtimalle beyi veya oğlu falan varsa, damadı varsa, erkekler yani, namaz kılarken diyor kollarını yazın özellikle kapatmıyorlar. Ya bu önemsiz bir şey değil, işte niye kapatmıyorsunuz, sünnettir, terki de mekruhtur falan dedikçe, yani böyle de olur, sen nereden çıkarıyorsun onları, yazın insanlar kapansın mı, cübbe mi giysinler, ceket mi giysinler falan diye savunma yapıyorlarmış. Şimdi bu önemli bir mesele değil midir diyor, camilerde falan da diyor hiç anlatılmıyor, bütün camiler doğru söylüyor, ben de geçen söylemiştim size, kısa kollu insanlarla dolu cuma namazlarında falan, bu uzun kol giyen yok.
0: Hanefi mezhebinde başı örtmek namaz kılarken erkekler için, kollar örtmek, ayaklar örtmek sünnettir. Açmak mekruhtur. Zaruri durumda, yani takke bulamadın, aynı şekilde ne bileyim ben kollarını örtecek veya ayaklarını örtecek bir şey bulamadın, namaz vakti çıkıyor. Zaruriyet. Yani kazaya kalmaması için izin var. Ama onun dışında izin yok. Devamlı surette böyle yapınca Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam buyurduğunu hatta alıyorsun. Hafife alıyorsun. Şimdi sünneti yapmamak sevabı giderir. Mesela bizim zamanımızda 10 üzerinden not verilirdi. Yani 3 bela başka hataların yoksa işte sadece borcun ödenir, 5 alır şey yaparsın. Ama başka sevap da bekleme ondan sonra. Çünkü mekruh işlemek suretiyle. Ama bir de bunu hafife alırsan, sünneti affarmak küfürdür buyuruluyor. Tehlikelidir yani.
1: Ya,
0: şimdi farz-ı inkar küfür. Mesela sünneti efendim hani ben bilemiyorum öyle değildi falan filan kıvırdı, küfür olmaz. Hafife aldıysa küfürdür buyuruluyor.
1: Bu neymiş ya, böyle sünnet mi olur dediyse?
0: Gitti. Ya böyle şey mi olur?
1: Böyle şey mi olur
0: demiş. Ya yaz günü bu. İyi de arkadaş, Mekke-i Mükerreme'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyaya teşrif etti. Oradaki Müslümanlar da aynı şekilde o dönemde böyle kıldılar. Başları örtülüydü, kolları örtülüydü, ayakları örtülüydü. Öyle kıldılar. Evim işte sıcak oluyor buna. Onlara sıcak olmuyor muydu?
1: Sıcağın kralı vardı orada.
0: Tabii.
1: Hala var.
0: Hala var. Hala var. Dolayısıyla ya bir yaz günü oruç tutmak zor oluyor, başlıyor tutmayalım falan mı diyeceğiz şimdi? Ha? Öyle ya.
1: Yani aynı mantıkla.
0: Öyle. Tabii. Ya biz yeni yatırım yapıyoruz falan filan. Oralarda lazım. Çoluk çocuk torunlara falan da işte villa alacağız falan. Şimdi zekat vermenin sırası mı diyeceğiz? Ha? Ondan sonra Allah-u Teala korusun, haberin bile olmaz. İman çıkmış gitmiştir. Ecel de gelmiştir. İmansız gidersin. O geride bıraktığın mal, mülk de başkasına aynı şekilde. Ben çocukken duyardım. Geberesi şimdiye kadar niye gebermedi? Hani malını mülkünü şey yapar derler. Ben çok duydum öyle çocukken. Geberesici. Niye daha önce gebermedi? Çünkü adamda din yok, iman yok, namaz yok falan. Arkasındaki mirasçı olan Allah rahmet eylesin demeyecek ki oğlu, kızı, neyse hanımı falan, öyle demeyecek. Daha önce geberseydi işte biz de birazcık istifade ettik.
1: Hayatımızı yaşardık.

0: mirastan kalanlar.
1: Öyle derlerdi. Dolayısıyla yani bu şekilde böyle Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam bildirdiklerini hatta almak, Allah Teala korusun, insanı zamanla küfre götürür. Peki bu nereden kaynaklanıyor? Ha bu zaman zaman biz diyoruz ya işte efendim tek kaynak Kur'an. Kur'an'da yazıyor mu? Kur'an'da beş vakit namaz da yazmıyor arkadaş ya. Niye kılıyorsun o zaman değil mi? Niye biz ısrarla, daha doğrusu Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh haberi bu kitapların aynı şekilde dağıtılması ve ısrarla okunması niye ısrar ediyor? Daha ben o zaman gören değilim. Niye ısrar ediyorlar? Çünkü itikat konusu, amel konusu hassastır. Bunları iyi bilmeyen bir kimse, işte Osmanlıca kitaplarda yazan bir şey var, söz var. Cahil sofu şeytanın maskarası olur. Adam işte, efendim biz tarikata girdik falan. Fıkıh bilgisi sıfır. Ya senin girdiğin tarikat da aynı şekilde seni kurtarmaz ki arkadaşım ya. Yani o başındaki adam da sana fıkıh bilgisi öğretmiyorsa, tarikatın altında girdiği yer sana bunu öğretmiyorsa, itikadını ehl-i sünnet itikadına göre değiştirip aynı şekilde düzeltmiyorsa, demek ki oradaki o tarikatın başındaki adam da sahtekar, cahilin teki.
2: Çok özür dilerim, taharetlenmeyi bilmiyorsan,
1: değil mi?
2: İstersen sabaha kadar namaz kıl.
1: İstediği kadar kılsın, istediği kadar kılsın. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Efendim işte İmam Hatip'in ben İmam Hatip mezunuyum. İmam Hatip'in de fıkıh bilgisi falan filan yok. Hele ilahiyatta zaten aynı şekilde zıvaradan çıkıyor. Orada kendisini böyle Allame-i Cihan zannediyor artık. Ve önceki alimleri başlıyor kötülemeye. Anne böyle yazmışlar, şöyle yazmışlar falan. Yokuşa sürmüşler falan filan. Sanki fıkıh kitaplarındaki İmam Hazreti Mübarek, o yazılanlar İmam Hazreti Mübarek Hazreti'nin kendi görüşü yorumu. İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri'nin sanki kendi görüşü ve yorumu. Halbuki bu müştehit imamlar Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam. Mesela bir konuda birkaç tane tatbikat var. Birisi birini almış, birisi birini almış. Bunun hepsi doğru. Kaynak aynı. Hatta Efendim bile anlattılar ki güzel bir misal verirlerdi. Şadırman misali verirlerdi. Önce kitaplarda da var bu. Şadırman asıl bir kaynaktan gelir. Ama musluklar 3-4 tanedir. 4 tane musluk ama su bir kaynaktan geliyor. 4 musluktan ayrı ayrı akıyor. Hadise bundan ibaret yani. Başka bir şey yok. Ayrı değil bunlar nefsi. Ne İmam-ı Şafii, ne İmam-ı Azam İbni Hanife, ne İmam Malik, ne İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri. Bunlar işte efendim ben yeni bir şey öyle
2: bir şey. Şatırvanın dışında bir hat çekmemişler.
1: Yok. Böyle bir hat da yok. Bir hat da yok. Allah-u Teala muhafaza. Ha zamanımızda var. Zamanımızda adam din adı altında kendi görüşlerini. İşte o tek kaynak Kur'an diyenler. Ya dinden çıkmışlar zaten. İslamiyet'e bir alakaları kalmamış. Vehhabiler, mezhepsizler. Kendilerine aynı şekilde biz eshabın yolundayız deyip böyle şey yapanlar falan. Geçenlerde gene aynı şekilde gazetelere düşmüş. Adam metrobüste emr-i maruf yapıyor. Sakal sarık cübbe var. Emr-i maruf yapıyor. Hatta bir seferinde böyle bir bizim kitap okuma gruplarından bir eve gitmişler, komşusu varmış falan, işte Osman Hoca gelecekti, o da gelmiş. Adam böyle dinliyor, biliyor adamı. Yani benden yaşlı. Böyle bakıyor falan. Dedi şimdi dedi emir maruf yapmayacağız mı dedi. Geçen dedi işte dedi metrobüste giderken dedi böyle orada bir kadına dedi böyle açık saç giymiş ona böyle böyle dedim. Ne oldu dedim örtündü mü? Tesettüre mi girdi sana teşekkür etti.
2: Tövbe mi
1: etti? Tövbe mi etti? Geçen gene aynı şekilde böyle. Ya kendi kafasına göre emir maruf öyle olmaz ki ya. Emir maruf. Önce iman. Bir hadiseyi nakledivereyim de. Şimdi Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kendisi anlatıyor. Daha önce kendisi asker kökenli ya. Kendisi ya binbaşı rütbesinde veya da yarbay rütbesinde, işte albay rütbesinde birisi var. Adamın dinle imanla alakası yok. Ama Hüseyin Hilmi Efendi'nin de rahmetullahi aleyh yani beş vakit namaz kıldığını biliyor. Aynı şekilde öyle kitap hazırladığını da biliyor falan. Adam oturmuş masada aynı şekilde şeylerini, içkisini hazırlamış. Aa demiş Hilmi Bey bilir demiş. Hilmi Bey demiş bu demiş şimdi bana haram mı? Kendinden de ne dedim ben? Yok efendim size haram değil. Adama iman etmek farz. İman edene iman edene haram o. Müslüman olana haram. Müslüman olmayan her türlü şey. Tamam demiş ya böyle demiş modern demiş.
2: Müslüman. Din adamı dedim böyle olur gibi.
1: Adama verilecek cevap o. Evet. Allah
2: Allah. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: TGRT FM Haber.
1: Saat tam 15'e kadar. Peki bugün yoğun bir gün, yine her zaman olduğu gibi hangi konuları konuşacağız? Gelin sırasıyla sizlere anlatalım. Değerli izleyenler, Üsküdar Başkan Vekili seçiminde 3. tura geçilmiş durumda. AK Parti ve MHP'nin adayı 22 oy almış durumda. CHP ve Yeni Parti'nin adayı ise 20 oyda. 3. turda 24 oy bekleniyor. Olmazsa 4. ve son turda değerli izleyenler en çok oyu alan kazanmış olacak. Detaylarına bakacağız. Hanifi Bayar birazdan bu konuyu sizlerle paylaşacak. Atlas Çağlayan cinayeti davasında karar günü var. Artık evladımın adaletini istiyorum diye diyen bir annenin feryadını sizlerle buluşturacağız. Ve burada da karar bekleniyor. O kararla ilgili Nermin de bize son gelişmeleri ilerleyen dakikalarda aktarmış olacak. Muhabir arkadaşımız orada bizi bekliyor. Antalya'da ve Antalya ve Adana'da alevlerle mücadele sürüyor. Adana'da, Kozan'da yangın var. Onunla ilgili son duruma bakacağız. Antalya'da da Aksu'da. Adana'da 7 ev yandı. Antalya'ya baktığımız zaman 2000'in üzerinde eve de elektrik verilemedi. Bunun detaylarını da birazdan sizlerle paylaşacağız. Evet, 4 ilde yasa dışı bahis ve uyuşturucu operasyonu var değerli izleyenler. Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. 137 şüpheli gözaltına alındı. Detaylara da yine gün ortasında bakmış olacağız. Evet, en önemli başlıklardan bir tanesi Üsküdar'da. Bugün seçim var. Ona geçeceğiz. Bizden ayrılmayın. Dediğimiz gibi Üsküdar'da seçim 3. tura kaldı. 2. turda AK Parti adayı 22, CHP adayı 20 oy aldı. Ayrıntılar için TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar'a gidelim ve son gelişmeleri Hanifi bizlerle paylaşsın. Hanifi.
2: Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi devam ediyor. Yarışta artık 3. tura geçildi. An itibariyle Üsküdar Belediyesi'nin önündeyiz. Sabahın erken saatlerinden itibaren buraya gelmiştik. Burada yoğun güvenlik önlemi var. Yoğun güvenlik önlemi altında da devam eden bir seçim var. Seçimde 2 turu geride bıraktık. Ve iki turda da başkan vekili netleşmedi. Artık 3. tura geçiliyor. Peki 2. tur sonucu nasıl? AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 22 oy almış durumda. Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti adayı Sibeltan Çetinkaya ise 20 oy almış durumda. Demir bariyerlerle Üsküdar Belediyesi'nin çevresi tamamen kapatılmış durumda. Sivil vatandaşların girişine izin verilmiyor. Çok sayıda polis ekibi burada görev yapıyor. Yeni Parti milletvekilleri Turan Taşkın Özer, Ali Mahir Başarır buraya geldiler. Ali Gökçek yine buraya geldiler. Seçimi takip ediyorlar. AK Parti İstanbul İl Yönetimi de tam kadro bir şekilde buraya geldi. Tabii ki Üsküdar Belediyesi'nde Üsküdar AK Parti ilçe yönetimi de yer alıyor. Yeni Parti ilçe yönetimiyle beraber buradaki seçimi takip ediyorlar. Peki 3. turda ne olacak? 3. turda artık 24 aranacak. Bir kez daha söyleyelim. Toplam 42 oy kullanılmış durumda. 2. turda geçersiz sayılan bir oy yok. 21 meclis üyesi CHP ve Yeni Parti'nin bulunuyor. 21 meclis üyesi de AK Parti ve MHP'nin bulunuyor. Eşitlik söz konusuydu ama buradaki seçimde gözümüze şu çarptı. AK Partili bir meclis üyesi, CHP'li bir meclis üyesi AK Parti'nin burada başkan vekili için oy kullanmış durumda. 3. turda yeni gelişmeler yaşanacak tabii ki. 3. turda 24 oy alan belediye başkan vekili olacak. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Üsküdar Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından Dedetaş İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştı. İstanbul Valiliği bir seçim takvimi belirlemişti ve ilk seçimde CHP'nin adayı Sibeltan Çetinkaya burada belediye başkan vekili seçilmişti. Ancak AK Parti bu seçime itiraz etti ve mahkeme oy sayımında usulsüzlük var gerekçesiyle seçimi iptal etti. Seçim yenilensin dedi. Cumartesi günü buraya bizler geldiğimizde seçimin olmasını bekliyorduk. Ancak CHP grubu buraya gelmediği için, salt çoğunluk oluşmadığı için seçim yapılamadı. Bugüne gözler çevrilmişti. Oldukça sıcak bir noktadayız. Burası şu anda İstanbul'un gözlerin çevrildiği nokta. Buradan çıkacak olan sonuç bekleniyor. Vatandaşlar burada toplanmış durumdalar. Üsküdarlılar buradaki sonucu bekliyorlar. Üçüncü tura da az sonuna geçilecek. Bir kez daha söyleyelim. Üçüncü tura az sonuna geçilecek. Sibel Tan, Çetin Kaya ve Dündar Ziya Gültekin yarışıyor. CHP ve Yeni Parti burada ittifak yaptılar. Üsküdar Belediyesi'nde ittifak yaptılar. Ortak aday çıkarttılar. Sibel Tan, Çetin Kaya üzerinde Yeni Parti ve CHP burada anlaştı, mutabık kaldılar. 24 oy alan belediye başkan vekili olacak. Eğer 24'e ulaşamazsa bir aday burada, artık 4. tura geçilecek. 4. turda adaylardan hangisi fazla oy alırsa o belediye başkan vekili olacak. Aritmetiğe baktığımız zaman eşitlik söz konusu. 4. turun sonunda da eğer eşitlik olursa, yani CHP ve Yeni Parti'nin adayıyla AK Parti MHP'nin adayı ortak oy alırlarsa, eşit oy alırlarsa kura çekilecek ve Üsküdar Belediye Başkan Vekili kura sonucunda 4. turda bu yarış sona ermezse kura sonucunda belirlenmiş olacak. Artık 3. tura geçilecek. 3. turda 24'ü bulan belediye başkan vekili olacak. Bizler seçimi sabahın erken saatlerinden itibaren sıcak noktada takip ediyoruz. Takibimizi de sürdüreceğiz. Tüm gelişmeleri an be an aktaracağız. Diyelim, sözü bir kez daha size bırakalım. Mehmet Aydın.
1: Peki, çok teşekkür edelim Hanifiye, çok teşekkür edelim. Şu an itibariyle 3. tura geçilmiş durumda. Diğer gelişmelere bakalım değerli izleyenler. Bolu'da görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanıklı davanın ikinci duruşması yapıldı. Hakkında 263 yıla kadar hapis cezası istenen Özcan duruşmaya segbis yoluyla katıldı. Özcan mahkemede bayıldı.
3: Bu işi yapanlar bu işi tamamlayamadılar maalesef. Ama bugüne kadar buraya yaklaşık 300 milyon dolar para harcamış.
4: Belediye başkanı, başkan yardımcısı, rüşvet, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarının odağındaki 4'ü tutuklu 19 sanık hakim karşısına çıktı. Müştekiler söz hakkı aldı. Tanju Özcan iddiaları yalanladı.
3: O zaman arkadaş, hesap soracaksan, bizden böyle bir şey talep ediyorsan, biz vermeyiz demiyoruz.
4: Bolu Belediyesi'nin görevden alınan eski başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı. Tanju Özcan'ın 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapsinin istendiği davanın ikinci duruşması bu kez Bolu Adalet Sarayı'nda yapıldı. İlk duruşma Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda yapılmıştı.
5: Tek tek hesabını vermeye hazırız.
4: Duruşmada ilk olarak müşteki müteahhit Nazmi G'ye söz hakkı verildi. Nazmi G kendisinden milyonlarca lira para istendiğini söyledi. Neyin parası olduğunu sorduğundaysa başkan yardımcısı Süleyman Can'ın kendisine bu parayı vermezsen iş yerin olmaz dediğini iddia etti. Tanju Özcan iddialara cevap verdi. Yalan söylüyor, beyanları tutarlı değil dedi.
3: Bu işi yapanlar bu işi tamamlayamadılar maalesef. Ama bugüne kadar buraya yaklaşık 300 milyon dolar para harcamış.
4: Tanju Özcan'ın savunma yaptığı sırada şekeri yükseldi. Fenalık geçiren Özcan bayıldı. Mahkeme heyeti Tanju Özcan ve 3 sanığın tutukluluklarının devamına hükmederek bir sonraki duruşmayı 19 Ekim'e erteledi.
1: Yine ortasının başında ifade ettik, yangınlar var dedik Antalya ve Adana'da. İlk önce Antalya'ya bir gidelim. Antalya'nın Aksu ilçesinde dün öğlen saatlerinde başlayan ve rüzgar sebebiyle hızla yayılan yangın kontrol altına alma çalışmaları sabah saatlerinde de hava desteğiyle devam etti. Yangına ilişkin detaylara bakacağız, son gelişmelere bakacağız. İhlas Haber Ajansı muhabiri Suat Metin bizlerle birlikte, son durumu Suat aktaracak. Suat.
6: Evet Mehmet Aydın, bahsettiğiniz gibi Aksu ilçesinde dün 16.30 sıralarında çıkmıştı orman yangını. İlk etapta buradaki yangına 3 uçak, 9 helikopter ve yoğun bir kara unsurlarla müdahalede bulunmuştu. Şiddetli bir poyraz vardı bölgede. Havanın kararmasıyla birlikte ilerleyen saatlerde çalışmalar karadan devam edildi. Rüzgarın etkisiyle ilk etapta Karaöz Mahallesi'nde başlayan yangın ilerleyen saatlerde Yeşil Karaman Mahallesi var, o bölgeye sıçradı. Çevre il ve ilçelerden de yangın için destek alındı ve tüm gece boyunca ekipler alevleri kontrol etmek için yoğun bir çaba gösterdi. Tabi bölgede yerleşim yerleri de vardı. Güvenlik güçleri bu alanları kontrol amaçlı tahliye etti. Havanın ilk ışıklarıyla beraber bugün hava desteğiyle çalışmalar tekrar başladı. Şu an yangına 3 uçak, 9 helikopter, 1037 personel, 165 arazöz, 7 toma, 30 iş makinesi ve 112 araçla müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle Aksu ilçesi Karaoz mahallesinde 10 hane 25 kişi, Yumuk mahallesi 29 hane 105 kişi ve 18 ağır. Kepez ilçesi var. Bu bahsettiğim bölge Aksu bölgesiyle sınır bu mahalle. Çamlıca mahallesinde 175 hane 439 kişi. Yine Aksu ilçesinde Yeşil Karaman mahallesinden de 40 haneden 151 kişi olmak üzere toplam 254 hane boşaltılıyor. 720 kişinin de tahliye edildiği bilgisini edindik. Konya, Isparta, Burdur ve Karaman'dan ekipler de buradaki çalışmalara destek veriyor. Şu anda havadan, karadan yoğun mücadele var. Kontrol altına alınması için. Dün akşam saatlerinde Serik ilçesinde bir yangın çıkmıştı. O yangını bugün sabah itibariyle etkisini yitirmiş durumda diye bilgi aldık. Şu anda Aksu bölgesinde aktif bir yangın var ve kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
0: TGRT FM Haber.
7: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları Sinop ve Artvin çevreleriyle Sokat'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 4 ile 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 25, Ankara 24, İzmir 32, Bursa 27, Konya 25, Afyon 25, Denizli 32, Antalya 34, Adana 34, Zonguldak 22, Samsun 23, Trabzon 21, Kayseri 25, Erzurum 18, Gaziantep 30, Diyarbakır 32, Şanlıurfa 31 derece.

0: Şimdi reklamlar.
1: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Burası TGRT FM.
3: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir Söz Sözü Açtı programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Ben Ataullah Ervas. Efendim Ahmet Hilmi Kaya var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Piyasa uzmanı ekonomist ve gazeteci yazar Necmettin Batırel telefon attığımızda. Necmettin Bey merhaba, iyi günler diliyorum efendim.
4: Merhaba efendim, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
3: Biz teşekkür ederiz efendim. Katkılarınız ve katılmanız suretiyle renk katıyorsunuz hakikaten. Piyasaları ve ekonomiyi sizden öğreniyoruz. Şimdi İran'ın Hürmüz üzerindeki hakimiyeti nasıl artıyor ve ABD boğazındaki ablukayı neden kaldırmıyor? ABD ablukada İran efendim hakimiyetini arttırıyor, kimse kazanmadı ya da ben kazandım diyemiyor. Ama ABD başkanı en son ne demişti? Hürmüz Amerika toprağıdır. Ceremesini bizler çekiyoruz efendim, üçüncü ülkeler ekonomilerine ya da böyle gelişmiş ülkelerde enflasyonist baskılar meydana getiriyor akaryakıt fiyatlarının yükselmesiyle beraber. Ne dersiniz efendim bu konuda, sizi evet. Dinliyoruz efendim.
4: Evet, gerçekten işte 6 aydan beri devam ediyor biliyorsunuz bu evet. Saldırı. Bütün dünya ekonomi enerji krizine sürüklendi. İşte petrol 68 dolardan 98 dolara kadar yükseldi petrol varlı evet. Fiyatı. 120 dolar olacağı söyleniyor. Niye işte dünya ekonomisinin işte petrol sevkiyatını %5'i %20'sini karşılıyor biliyorsunuz.
3: Evet.
4: Çok önemli bir yol aslında. İşte en son İran Amerika'ya ekonomik savaş konusunda tehdit etti biliyorsunuz Amerika'yı İran. Savaş gemileriyle gelişmiş füze fırlattığını açıkladı. Amerika'nın ablukada yaptırımlara karşı Basra Körfezi ve çevresinde denizi yasak bölgesi oluşturacağını açıkladı. Hı hı. Yani deniz yasak bölgesi demek Amerika'nın işte elini kolunu bağlayacak yani boğazda ablukaya karşı bir önlem aldı. Amerika bir şey yapamıyor şu anda gördüğüm kadarıyla. Niye? Çünkü İran gerçekten çok güçlü. Yani kendi toprağı biliyorsunuz.
3: Evet.
4: İşte Umman'la beraber Boğaz'da yeni bir yol haritası belirlemek için anlaştılar. Bunu ilan edecekler yakında. Amerika'da ise İran'ın Boğaz'dan gemilerinin geçmesini engelleyerek ekonomik krizi sürüklemek istiyor İran'ı. Yani en büyük gelir kaynağı petrol biliyorsunuz tabii İran'ı. Bunu engelleyerek işte İran'ı sıkıntıya sokmak istiyor. Gerçekten de bunda başarılı oldu yani. Yani İran şu anda ekonomik krizin zirvesinde. Şu anda evet. İran'da hayat çok pahalandı. Doğru. Ondan sonra insanlar isyan ediyorlar. Buna dayanacak güçleri kalmadı. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak ortaya. Evet. Ama benim gördüğüm kadarıyla İran şu anda elindeki kozu sonuna kadar kullanmaya kararlı.
3: Evet efendim. Şimdi bir de Almanya'da yani Almanya bir daha gelemenya demiş bizim gurbetçi. Evet. Sıkıntı çekmekten dolayı işçi olarak giden bir yurttaşımız böyle bir dörtlük yazmış. Efendim Almanya'da seçimlerde deprem oldu. Adeta Hitler yeniden hortladı diyebiliriz. AfD partisinin evet. Zaferi Alman ekonomisini nasıl etkiler? Karşı mitingler, nümayişler de var ama hakikaten faşistler geliyor diyebiliriz efendim. İkinci evet. Dünya Savaşı'ndan da bir ders almamış gibi geliyorlar. Ne olur oradaki yurttaşlarımız ya da efendim şeylere yönelik, gurbetçilere yönelik çok enteresan, faşizan bir şeyleri var, cümleleri var. Ha yaparlar evet. mı, yapabilirler mi o ayrı bir tartışma konusu ama evet. Neden Alman halkı böyle bir karar verdi, bunda oylarını bu şekilde kullandı, onu da bilemiyoruz tabii. Siz nasıl değerlendirirsiniz efendim? Yani, oradaki evet. ekonomik kriz de neden olabildi evet. mi bu seçime?
4: Yani biliyorsunuz yani...
3: Etkili oldu mu daha doğrusu? Evet.
4: Evet yani benim gördüğüm kadarıyla şu anda Almanya biliyorsunuz bu Amerika'nın ise hayata geçirdiği ekonomik tarifeler konusunda büyük bir sıkıntı geçiriyor.
3: Evet.
4: Almanya'nın güçlü ülkesi biliyorsunuz. Ekonomik krize düşmek üzere şu anda. Halk bunu hissediyor büyük oranda hissediyor halk bunu, hissediyor. Bunlar da tabii yapılan seçimlerde halka ekonomik refah var ettiler. Bir, ikincisi, yabancı işçileri biz yurt dışına atacağız dediler. AFD ondan sonra halk da buna destek verdi. Yani %20 oy almış biliyorsunuz. AFD partisi bundan önceki seçimlerde. Bu seçimlerde %44 oy aldı ya. Çok inanılmaz yedirik bir oy aldı. Yani herkes şok olmuş vaziyette şu anda, aşırı sağcılar.
3: Evet.
4: Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük kazanımı elde ettiler.
3: Tabii.
4: Yani bir defa karar alma mekanizmaları ters olacak. Yani eğer bu adamlar iktidara gelirlerse. Gerçi iktidara gelmeleri için %3 milletvekiline ihtiyaçları var şu anda. Ama işin karşı tarafta tamamen bütünleştiler. Biz kimseyi vermeyeceğiz dediler.
3: Evet.
4: Fakat şu anda çok güçlü bir konumda bulunuyor şu anda AFD. Yani emeklilik sistemi reformu, iş gücü piyasalarının düzenlenmesi, enerji dönüşüm politikalarına parti arasında uzlaşıya varmak çok daha zor hale gelecek. Bu AFD'nin en büyük vaadi de şu. Yani ben diyor Ukrayna'ya yardımı keseceğim diyor, askeri yardımı keseceğim diyor. Rusya'yla ilişkileri düzelteceğim diyor. Yani çok da karma karışık bir durum.
3: Ama Rusya'yı zaten takdir ediyor bu ekip. Ruslarla çalışmak istiyorlar ya da Ruslarla yakınlaşmak istiyorlar. Yani çok affedersiniz, geçmişten gelen bir komünist damar da var ya, sosyalist damar. Evet. Biraz daha Rusçacı diyebiliriz efendim.
4: Ama bu uygulanan politikalar tam tersi bir gelişme.
3: Gayet tabii. Tabii.
4: Yani Avrupa biliyorsunuz Amerika ile beraber Rusya'ya karşı büyük bir yaptırım uyguluyorlar. Bu yaptırımlar kalkarsa ortadan, Rusya gerçekten büyük bir rahatlama yaşayacak ve istediğini elde etmiş olacak. Yani çok önemli bir destek sağlamış olacak Rusya'ya.
3: Evet.
4: Çok karışık bir tablo ortada.
3: Doğru.
4: Yani şu anda işte bu gelişme piyasaları olumsuz etkiledi. Yani küresel borsaları olumsuz etkiledi. Avrupa borsalarında eksi de seyrediyor şu anda. Yani nasıl bir tablo çıkacak ortaya? Çok enteresan, fakat gördüğüm kadarıyla şu anda yepyeni bir değişim süreci başlıyor Avrupa'da tabii. Yani özellikle Avrupa'nın genelinde, Almanya'nın genelinde başlayan bu değişim süreci bütün Avrupa'yı olumsuz etkileyecek. Bakın ben size söylüyorum.
3: Evet.
4: Tabii bize de yansıyacak mı? Yansıyacak tabii. Mutlaka bizim işçilerimiz, orada çalışan işçilerimiz var biliyorsunuz. Yani orada iş sahibi olmuşlar, meslek sahibi olmuşlar, evlatlarını büyütmüşler, yerleşmişler.
3: Tabii.
4: Onların tabii göçmen statüsünden çıkmış tabii onlar, orada Alman vatandaşı olmuşlar.
3: Evet.
4: Ama sonuçta elde ettikleri bir başarı var. Bu başarıyı da Türk varlıklarıyla sürdürüyorlar. Bu Türk varlıklarıyla sürdürmeleri engellenecek olursa tabii ki otomatik olarak Almanya'da, Türkiye'de büyük bir sıkıntı meydana gelmiş olacak.
3: Evet. Necmettin Bey, konumunuzu değiştirebilir misiniz? Direkt Ahize ile konuşuyoruz değil mi? Sanki kulaklık var. Bir sesiniz, sesinizde bir anlaşılmazlık var. Telefonda direkt bir kulaklıkla görüşüyoruz değil mi efendim?
4: Hayır, yok kulaklık. Telefondan konuşuyorum ben.
3: Ha, telefonla değil mi? Allah Allah. Niye böyle bir cızırtı var? Güzel sesinizi duymamaya başladık, son cümlelerinizi. Ama şimdi anlaşılır galiba. Şimdi efendim, Japonya'nın rezervleri neden mum gibi eriyor? Paradan bahsediyoruz. Japon Merkez Bankası müdahale ediyor ama kayıpları durduramıyor. Yendeki gerileme Carter pozisyonlarının kapanmasına yol açar mı? Bunlar konuşuluyor. Ne dersiniz? Evet. Bir para sıkıntısı olur mu? Gerçi dünyada sanki böyle bir sıkıntı da baş gösterdi. Amerika hiç bir tarihinde hiç görmediği bir borçla karşı karşıya. Yani sıcak para sıkıntısı var dünyada sanki. Burada da yende de şeyde de kayıplar, erimeler var. Birikimlerinde yani mum gibi eriyor rezervleri şeyin, Japonya'nın. Ne dersiniz? Buradaki tahliliniz önemli bizim için efendim.
4: Evet. Japonya'nın ekonomik durumu biraz sıkıntılı tabii, biliyorsunuz. Yani işte bu hafta toplanacak olan Japonya Merkez Bankası'nın faiz arttırması bekleniyor.
3: Evet.
4: Yani ekonomik sıkıntı üzerine Japonya'nın para birimi de değer kazanmaya başladı. Benim gördüğüm kadarıyla erimeye başladı. Bu kaybın nedeni de rezervler eriyor. Yani tarihi değer kaybını durdurmak amacıyla büyük döviz müdahaleleri yapıyor Japonya Merkez Bankası. Resmi döviz rezervleri Ağustos ayı içerisinde 79.6 milyar dolar azalmış. 80 milyar dolar azalmış ya.
3: Evet.
4: 1.2 trilyon dolara gerilemiş. Yani tarihinin en sert ayrık düşüşünü kaydetti Japonya'daki rezervler. Yani Japonya'nın rezervlerinin yaklaşık %70'ini Amerikan hasile tahvilleri gibi yabancı menkul kıymetler oluşturabiliyorsunuz. Bu neyi getirdi beraberinde işte? Yen satın alıp dolar satmak gereken bir carry trade vardı. Yani ticaret uygulaması vardı. Ama bu ortadan kalktı yavaş yavaş. Bizde de aynı tablo var. Bakın bizde de biliyorsunuz yen borçlarını Türkiye'deki tahvilleri alan yatırımcılar şu anda pozisyonlarını değiştiriyorlar. Yani Merkez Bankası'ndan döviz talep ediyorlar. Biraz sonra anlatırım inşallah bu gelişmeleri.
3: Ya onu konuşalım ama burada sanki bir yere mi gidiyor? Ucuz para alıp efendim faizden kazanmak mı istiyor? Aslında bazı ülkelerin, bazı iş adamlarının böyle adımları da var. Geçmişte bunları biliyoruz. Hep oldu. Ne dersiniz?
4: Evet, gerçekten şu anda bakın, Japonya'nın değer kaybetmesi gereken bir etkenlerden bir tanesi.
3: Evet.
4: Büyük oranda kamu harcamaları. Yani bir de enerji ithalatının dolayısıyla maliyetinin artması. Yani biliyorsunuz petrol 98 dolara çıkınca enerji maliyetleri inanılmaz da arttı ya.
3: Evet.
4: Dünyada arttı. Yani enerji maliyeti artması demek tepeden tırnağa bütün fiyatları etkiliyor. Tabii yani gıda fiyatlarının lojistik maliyetleri ondan sonra şirketlerin yapacağı yatırımları hepsini arttırıyor. Bir de konut kredilerinde büyük bir darbe yaşandı Japonya'da.
3: Japonya'da.
4: Tabii yani iş talebi desteklemek için Japonya merkezinin faizleri uzun süre sıfıra yakın tuttu. Fakat buna rağmen hala düzelme yaşayamadı benim gördüğüm kadarıyla. Yani yatırımcılar Japonya'da neredeyse maliyesini borçlandıkları yerleri satıp daha yüksek faiz giden dolar gibi para birimlerini yatırmaya devam ediyorlar. Bu da ya bir yeni küresel bir finansman aracı olarak yapar, değer kaybettiriyor yine. Benim gördüğüm kadarıyla şu anda çok önemli bir gelişme var. Amerika ile birlikte çalışıyorlar şu anda Japonya Merkez Bankası. Zira Japonya'daki değer kaybı Amerikan tahvillerini de olumsuz etkileyebilir. Yani Japonlar ellerindeki tahvilleri satarlarsa Amerika bir krize düşer. Yani şu anda bakın 10 yıllık Amerikan tahvillerinin getirileri 4.81'e çıktı. Çok yüksek rakam bu. Tahvil fiyatlarının yükselmesi demek Amerika'da faiz artışının habercisi demek. Bu da Amerikan ekonomisi için büyük bir sıkıntı olarak ortaya çıkıyor.
3: Evet. Peki şimdi bize gelelim. Orta vadeli 3 yıllık ekonomik programda enflasyonun hedefi neden değiştirildi? Piyasa programı nasıl efendim algıladı? Bunu da konuşalım efendim.
4: Şimdi Ata Bey sizin sesiniz de çıtırtılı gelmeye başladı.
3: Bana. Öyle mi? Ha, bir şey var yani telefondan kaynaklı. Biz sizi tekrar arayalım mı efendim?
4: Olur arayın.
3: Tabii siz bir kapatın sizi tekrar arayalım. Sevgili Ahmet Kaya, siz konuğumu, piyasa uzmanı, ekonomist, gazeteci yazar Necmettin Batırel'le söyleşi yapıyorduk, röportaj yapıyorduk efendim. Piyasaları değerlendiriyorduk. Telefonda bir sıkıntı var ama tekrar ulaşıp programımızı sürdüreceğiz. Orta vadeli 3 yıllık ekonomik programda enflasyon hedefi değiştirildi tabii ama neden değiştirildi? Bunu herkes merak ediyor, biz de merak ediyoruz. Piyasa programı nasıl algıladı? O da çok önemli. Yani piyasalar bu programı nasıl değerlendirdi, nasıl anladı, nasıl algıladı? Evet, Sayın Necmettin Batırel tekrar telefon attığımızda. Evet Necmettin Bey. Merhaba tekrar efendim.
4: Merhaba.
3: Şimdi 3 yıllık ekonomik programda enflasyon hedefi neden değiştirildi? Ve bunu tabii bir piyasalar nasıl algıladı, nasıl anladı daha doğrusu programın tümü üzerinde konuşursak. Evet. Programı nasıl algıladı anladı onu da sizden alalım efendim.
4: Evet şimdi biliyorsunuz tabii ki savaş ve küresel jeopolitik şok var biliyorsunuz dünya Avrupa'da yaşanan.
3: Evet.
4: Amerika, İsrail, İran savaşı, küresel enerji ve emtia fiyatlarında beklenmeyen büyük fiyat artışları neye yol açtı biliyorsunuz.
3: Evet.
4: Bu otomatik olarak ekonomik programın değişmesine yol açtı açıkçası. Yani bize de maliyetler yükseldi tabii yani bakın akaryakıt fiyatları sürekli artıyor. Yani motorun litresi 90 lira oldu ya.
3: Evet.
4: Ne biliyor musun? Yani 50-60 liraydı ben savaş öncesi hatırlıyorum ya motorun litre fiyatı. Yükseldiği zaman otomatik olarak bütün maliyetler etkileniyor. Yani ekonomi yönetimin enflasyonu düşürmek için iş talebi sert bir şekilde baskılayıp ekonomiyi tamamen soğutmak yerine büyüme oranları belli düzeyde tutmayı hedefliyor. İstihdamı korumayı tercih ediyor. Ama şu anda tabii enflasyonda yükseliş var maalesef gördüğüm kadarıyla.
3: Evet.
4: Yani işte Orta Vadeli Ekonomik Programı'nda da bu şeyi belli etti kendisini. Yani %28.4'e yükseltildi ekonomik yıl sonu TÜFE hedefi.
3: Evet.
4: Biliyorsunuz daha önce %21 seviyesindeydi bu rakam. Yani büyük bir artış var. Fakat piyasa hükümete mevcut enflasyonist baskıları kabul edip buna göre pozisyon aldığını görünce biraz programa olan güveni arttı gördüğüm kadarıyla. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek biliyorsunuz kamuda 484 milyar dolarlık tasarruf yapıldığını açıkladı. Mali disiplinin kurulacağına ve bütçe açığının kontrolü altında tutulacağına güçlü bir sinyal verdi. Yani bu durum borsa şirketlerinin istikrar beklentilerini güçlendirdi benim gördüğüm kadarıyla. Yani benim piyasadaki sivil toplum örgütleri de programa oldukça güven duyduklarını açıkladılar. Yani rakamların revize edilmesi aslında olumlu bir gelişme. Zira artık gelen fırtınaya karşı, gelen dalgalara karşı durulamayacağını gösterdi maalesef. Ama şu anda petrol fiyatları yüksek seviyesini kaldığı sürece bize de maalesef enflasyon yüksek kalmaya devam edecek Atay Bey. İnsanlar kendilerini buna göre ayarlamak zorundalar maalesef. Amerika biliyorsunuz bütün dünyayı enerji krizine sürükledi.
3: Evet.
4: Kendisi de aslında bir darbe yiyor Atay Bey. Yani bakın motorinin galon fiyatı Amerika'da 5.85 dolarla en yüksek seviyeye çıkmış vaziyette. Yani bir Amerikalı şu anda 113 bin dolar borçluyor. Düşünebiliyor musun? Amerika'nın kamu borcu 40 trilyon dolara açılıyor dünyada. Rezalet. Evet. Korkunç bir tablo var. Yani bu tabloyu sürdürmesi mümkün değil. Benim gördüğüm kadarıyla seçimler öncesinde mutlaka ve mutlaka Amerika bu işi kapatacak. Yani bir şeyden çekilecek. Hürmüz Boğazı'ndan çekilecek. Zaten biliyorsunuz Amerikan Ticaret Bakanı Besente dedi ki eğer savaş biterse dedi petrol 40 dolara düşer dedi. Bu niye söyledi? Savaşın bitmesini kendileri de istiyorlar. Büyük bir oranda istiyorlar. Bütün dünya buna dört gözle bakıyor. Bütün planlar alt üst oldu tabii. Herkes kriz senaryosu üretmeye başladılar. Bu hiç iyi bir gelişme değil borsada satışta. Bence şu anda bunun mutlaka sonlanmaması lazım. Bunu sonlandıracak olan tek bir ülke var Amerika.
3: Evet. Amerika'da. Şimdi bu orta vadeli 3 yıllık ekonomik programda sosyal kesimlere mesela emekliye ve askeri ücretliye sanki yeni yeni müjdeler bekleniyor. Ya da öyle bir beklenti var.
4: Evet.
3: Bununla beraber önümüzdeki aylardan seçimden bahsedebilir miyiz efendim?
4: Ya işte 2027 yılının Kasım ayında biliyorsunuz seçimin yapılacağına dair bir beklenti oluştu. Niye 2027 Kasım biliyorsunuz?
3: Evet.
4: Vadesinden önce yapılacak olan seçimlerde işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden başkan seçilme ihtimali var.
3: Evet.
4: Yani seçimler zamanından önce yapılırsa işte 360 milletvekiline ulaşması lazım tabii bunu elde etmesi için, bu kanı seçim kararının alınması için. Bunu elde edecekler gibi görünüyor açıkçası. İşte biliyorsunuz her seçim öncesinde belirli kesimlere büyük destekler sağlanır. Bir de en büyük sıkıntıyı çeken emekliler biliyorsunuz şu anda. Emekliler ve asgari ücret alanlar en büyük sıkıntıyı çekiyorlar. Bunların ücretlerini arttırarak bunlar rahatlama sağlayacaklar benim gördüğüm kadarıyla. Zira biliyorsunuz 2023 seçimlerde bu hata yapıldığı için büyük bir darbe yendi 2024 seçimlerindeki belediye seçimlerinde biliyorsunuz.
3: Evet.
4: Yani bu kesimlere destek verilmedi maalesef. Bence şu anda böyle bir gelişme var. Bir de köprü ve otoyollar biliyorsunuz özelleştiriyor dedi fakat özelleştirilmiyor. Bu şey hakkı devrediliyor yani işletme hakkı devrediliyor şu anda.
3: Bir
4: yani
3: bakıma kira değil mi efendim?
4: Tabii satılmıyor.
3: Ya sadece satılmıyor. Mülkiyet olarak el değiştirmiyor. Evet.
4: Evet. Diyorlar ki mesela köprüleri alanlar istedikleri bir fiyat arttıracaklar. Hayır öyle bir arttırma yok. Öyle bir maddede koyacaklar tamamen. Hükümetin onayı alınmadan böyle bir zam yapılmayacak. Benim gördüğüm anladığım kadarıyla. Yani halkın menfaati tabii ki korunacak. Ama şu anda bir gelir elde etmek lazım.
3: Yılda yani bir defa o köprülere, yollara bir zam yapılıyor. O oran da bellidir tabii. O oranın çok üzerine çıkmak da tabii ki müsaade edilmeyecek. Şimdi herhalde paraya ihtiyaç var.
4: Ya tabii mutlaka paraya ihtiyaç var. Tabii bakın bütçenin sağlam olması lazım. Bütçe ne kadar sağlam olursa halkın ihtiyaçları o kadar kolay görülür. Yani hem işçi maaşları artar, ondan sonra yollar yapılır, köprüler yapılır, ondan sonra yani sosyal yardımlar artar.
3: Evet.
4: Bunlar çok önemli gelişmeler. Yani bunları yapmadığınız zaman çok korkunç büyük bir düzen var tabii.
3: Tabii.
4: Devam ettirmek zorundasınız. Bu düzeni devam ettirmek için büyük bir desteğe ihtiyacınız var. Bakın işte biraz önce hep söylüyoruz yani.
3: Şimdi
4: enerji krizi dolayısıyla maliyetler artıyor.
3: Evet.
4: Türkiye büyük bir sıkıntı içerisine girdi ya ekonomik açıdan. Yani Avrupa'ya mal satamıyoruz. Büyük bir sıkıntımız var şu anda.
3: Tabii.
4: Yani bunu mutlaka düzeltmek lazım.
3: Yani aslında bu proje bir bakıma benim de dediğim gibi bir kiralama meselesi gibi.
4: Tabii.
3: Öyle
4: tabii.
3: Özelleştirme ya da bazılarının illeri iddiasıyla satma gibi bir şey yok. Orada hayır. Alan daha doğrusu işletmeci kendi iradesiyle ya da kendi bildiğiyle hareket edemeyecektir.
4: Evet.
3: İstediği zaman zam yapmayacaktır ya da istediği zaman herhangi. Halkın efendim şeyine karşı menfaatlerine karşı bir adım atmayacaktır. Bu çok önemli. Bu Türkiye'ye evet. Ne kazandırır? Yani ne kadar bir kazanç bekleyelim? Ne kazandırır? Ne getirir? Ne götürür? Bunlar da önemli efendim. Sizin evet. Tahminleriniz nedir? Bütçeye katkısı ne olur? Ne kadar olur?
4: Yani benim gördüğüm kadarıyla bütçeye çok 600 milyar liralık bir destek sağlayacak.
3: Türkiye. Değil mi? O rakam kesin yani. Hesaplanmış kesin, sanki kesin. Mühendislik.
4: Tabii. Çok büyük bir rakam bu. Bu dediğim gibi yani işletme hakkı devrediliyor. Yani kesinlikle mülkiyetin devredilmesi mümkün söz konusu değil.
3: Evet.
4: Yani mülkiyet hakkımızı biz devretmiyoruz. Yani tapusunu vermiyoruz Atabey.
3: Tabii.
4: Yani köprü. Tapular bizde ama belli bir oran için dediğiniz gibi gerçekten onları kiraya vermiş oluyoruz.
3: Hı hı.
4: Yabancı yatırımcılar niye buna şey yapıyor? Çünkü Türkiye'de çok büyük bir kullanım alanı var. Kar var anladın mı yani?
3: Hı hı.
4: Yatırdığı paranın karını alacaklar otomatik olarak. Başka bir bu alanda sermayelerini değerlendirerek kazanç elde edecekler. Bu işten de bize sıcak bakıyorlar bu şeye.
3: Bu projeye sıcak bakıyorlar.
4: Evet.
3: Dünyada örnekleri var herhalde.
4: Tabii ya. Olmaz olur mu ya? Yüzlerce örnek var. Yani bunu niye
3: biz keşfetmedik değil mi efendim böyle bir şey?
4: Hayır yok. Yani bu var olan bir sistem biz hayata geçiriyoruz zaten.
3: Evet.
4: Yani şu anda tabii hükümete yani seçim öncesinde aleyhte propaganda yapmak için ondan sonra
3: algı meselesi. Evet.
4: Evet. Algı meydana getirmeye çalışıyorlar ama son derece yanlış bir algı bu.
3: Evet.
4: Bundan sonuç vereceğini ben tahmin etmiyorum.
3: Şimdi efendim çok önemli bir gündem daha var. Bugün Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedektaş'ın efendim Dedetaş'ın 29 Temmuz 2026'da tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardında tabii başkan vekili seçimi yapılacak. Bugün yapılacak.
4: Evet.
3: Daha önce yapılan seçim AK Parti'nin itirazıyla iptal edilmişti. Seçimi kim kazanacak bilemiyorum. Karşıyaka'da siz yaşıyorsunuz. Ben orada daha önce Refah Partisi vardı, sonra AK Parti. Genelde tabii CHP'nin de bir dönem kazandığı bir ilçe ama orada merkez sağ partiler kazanıyordu. Bu evet. Defa CHP kazandı tabii. Belediye başkanı da böyle bir süreç yaşayınca şimdi belediye meclis üyeleri yeni vekil seçecekler. Ne diyorsunuz efendim?
4: Evet şu anda evet. Bir defa vekillerinin 3 tanesi tutuklandı biliyorsunuz. Niye? İşte örgüt kurmak yüzünden yolsuzluk yapmak suçundan tutuklandılar.
3: Evet.
4: Herkes diyor ki bu tutuklama diyorlar seçimi etkilemek için yapıldı diyorlar. Hiç alakası yok aslında. Yani
3: o belediye başkanı tutuklu yani.
4: Belediye başkanı ve ondan sonra meclis üyelerinden iki kişi de tutuklandı biliyorsunuz.
3: Tabii.
4: 4 kişi AK Parti'ye geçti. Niye geçti? Siz esas onu sorgulayın yani değil mi? Yani kendi işinizi CHP. Yani CHP ve Yeni Parti birleştiler bunu engellemek için. Fakat şu anda iki tur yapıldı. İki turda da iki oy farklı AK Parti'nin adayı kazandı şu anda.
3: Evet.
4: Yani üçüncü tur yapılıyor şu anda. Dördüncü turda sonuç belli olacak Atay Bey. Yani ama benim gördüğüm kadarıyla şu anda AK Parti'ye geçecek gibi görünüyor Üsküdar Belediye Başkanlığı.
3: Evet.
4: Üsküdar çok önemli bir mevki Atay Bey. Bakın şu anda ortada Üsküdar AK Parti Üsküdar İl Başkanı'nın yaptığı açıklamaya göre 10 milyar liralık bir yolsuzluk var diyorlar ya Üsküdar'da. Tabii yani çok büyük bir rakam bu.
3: Evet.
4: Üsküdar'a hizmet yerine tamamen kendilerine çalışmışlar. Ya bütün CHP'li belediyeleri Allah'ın sözünü aldı abi. Hangisine bakarsanız bakın hiç hizmet diye bir şey yok. Tamamen kendi çıkarları için çalışmışlar bugüne kadar. Yani paraları kendileri için toplamışlar. Kendileri için harcamışlar. Örgüt kurmuşlar. En büyük sıkıntılarından bir tanesi bu. Yani örgüt kurmak ne demek? Topladıkları paraları geniş bir kitleye kendi taraflarına yayarak bu işi örtbas etmek istiyorlar. Tabii. Yani bu çok korkunç bir tablo. Hiç mesela AK Parti belediyelerde yolsuzluklar ortaya çıkıyor ama ben örgüt kurma suçundan hiçbir AK Parti belediye başkanının yargılandığını görmedim bugüne kadar ya.
3: Ve AK Partililer de sorgulanan ya da bu konuda suçlanan hiçbir belediye başkanının ya da politikacının arkasında durmadı. Mesela Ankara'da eski belediye başkanı Melih Gökçek'in arkasında da durmadı. Geldi, ifadesini verdi, gitti. Soruşturma devam ediyor tabii.
4: Evet.
3: Ama evet. CHP'de siyasidir cümlesiyle efendim bu soruşturmaların arkasında duruluyor ama CHP diyoruz, yeni parti oldu şimdi. CHP'de arınalım diyor. Şimdi evet. Arınalım diyen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Üsküdar'da ya da gelin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde arınalım diye ötelediği ya da hırsızlıkla suçladığı kişilerle nasıl şey yapıyor, beraber hareket ediyorlar, ben onu anlamış değilim. CHP evet. Yeni Parti Üsküdar Belediyesi'nde neden yan yana görülüyor, yan yana hareket ediyorlar? Onu anlamış değilim. Arındılar mı efendim yani? Arınma süreci bitti mi gerçekten? Artık yeni parti de arınmış diyebilir miyiz? Onlar da tertemiz diyebilir miyiz? Yani Sayın Kılıçdaroğlu bu suçlamaları yaptı. Niye beraber hareket ediyorlar?
4: İşte dediğim gibi yani işte CHP eline geçirdiği bir kozu kaybetmek istemiyor. Denize düşen yılana sarılıyor tabii. Yani bakın ben size söylüyorum. Yani yeni partiden destek istemesi bence bunu gösteriyor CHP'nin. Aslında en büyük düşmanlarından bir tanesi yeni parti, biliyorsunuz CHP'nin. Kılıçdaroğlu da bugün Euronim seviye açıklama yaptı ondan sonra. Dün, daha doğrusu dün akşam. Diyor ki Ekrem İmamoğlu siyasi tutuklu değil diyor. Tamamen diyor. Kendi yaptığı yolsuzlukların hesabını veriyor diyor.
3: Ve evet.
4: Her kör kuruşun diyor hesabını verecek dedi ondan sonra. Yani bunu da açıkça söyledi. Yani dediğim gibi yani şu anda...
3: Peki bu beraberlik, bu birliktelik, beraber hareket etme, ben onu anlamıyorum. Yani onu hafızalam almıyor. Siz öteliyorsunuz, temizlen gel diyorsunuz, arın evet. gel diyorsunuz. Üsküdar Belediye Başkanı şu anda içeride, iki belediye meclis üyesi içeride ve sürekli operasyonlar var. Orada belediye meclisinde bir seçim olacak, orada beraber hareket ediyorsunuz. Biraz ilkesel değil ya da bilemiyorum. İşin tabiatına aykırı, daha doğrusu. Arınalım denilen o slogana aykırı değil mi bu tutum?
4: Aynen dediğiniz çok doğru, çok haklısınız. İşte evet. AK Parti'ye geçmesin, maksat o, hava o. Dün akşam biliyorsunuz Gürsel Tekin Taksim Meydanı'na katıldı, biliyorsunuz canlı yayına katıldı.
3: Evet.
4: Orada dedi ki biz dedi, seçimlerde kesinlikle dedi yeni partiyle ittifak kurmayacağız dedi. Açıkça söyledi onu. Peki seçimlerde ittifak kurmayacaksın da niye Üsküdar'da ittifak kuruyorsun diye sormak lazım kendisine.
3: Tabii.
4: Yani çok saçma sapan bir şey. AK Parti düşmanlığı var bunların içerisinde tabii. Yani bu tarihsel bir gelişme. Yani düşmanlık o kadar korkunç bir şekilde kemiklerine, kanlarına işlemiş vaziyette ki bunu söküp atamıyorlar. Yani arınmayla, marınmayla falan bunu izah etmek mümkün değil. Bu tamamen yani doğal olarak adamlar bize AK Parti'ye karşı birleşiyorlar.
3: Bak şimdi evet,
4: muvaffak olamayacaklar. Muvaffak olamayacaklar.
3: Şimdi bak mesela bir mail var Üsküdar'dan bir AK Partili. Evet. Ben diyor Üsküdar Belediyesi'nde de görevliydim diyor. Ben bu belediyenin AK Parti'ye geçmesini istemiyorum. Çok büyük yolsuzluklar ve açıklar var. Birçok personel diyor alacaklarını alamadı. Tazminatlarını alamamış olanlar var. Evet. Yani bu dönemde AK Parti'de olmasını istemem. Bana söylerlerse bıraksın CHP'de kalsın, seçim sonrası tam her şeyi görülsün diyor. Böyle enteresan da bir tespit var. Bu bir AK Partili. Yani daha önceki belediye başkanlığı döneminde belediyede yıllarca çalıştım diyor. Evet, not düşmüş. Evet.
4: Evet doğru söylüyor ama bakın ben size diyorum. Ortada bir sıkıntı varsa, bir problem varsa bunu mutlaka çözmek lazım. Tabii. Bunun faturasını halk ödüyor. Allah'ın
3: sözü tabii. Yani.
4: Üsküdar halkı ödüyor ya.
3: Evet.
4: Üsküdar halkı hizmetten bir defa mahrum kalıyor ya. Niye kalsın ya hizmetten, değil mi? Yani adamların bütün vergilerini ödüyorlar, şunlarını ödüyorlar, hepsini ödüyorlar adamlar. Hizmetten mahrum kalacaklar. Niye kalsınlar kardeşim? Yani kendi içerisindeki çekişmelerden dolayı yaptıkları yolsuzlukların hesabını mahkeme önünde versinler adamlar ya. Suçları neyse cezasını çekiyorlar.
3: Olan halka olmasın diye bu şekilde olmasın. Hareket ediyor AK Parti. Anladım efendim.
4: Evet.
3: Peki. Evet, şimdi efendim Mitçi Kaşif Kozinoğlu'nun 13 Kasım 2011'de biliyorsunuz hapishanedeyken FETÖ'cüler mi öldürdü diyeceğim ama öldürdüğü iddia edilen gardiyan da yurt dışına kaçmış. FETÖ'den firari.
4: Evet.
3: Şimdi Kaşifoğlu gibi bir insan da zor yetişir memleket erla evladı. Allah gani gani rahmet etsin. Yani hakikaten yani katlediliyor ama şükürler olsun ki devlet her vatandaşın arkasında duracağı gibi Kaşif Kozinoğlu'nun da arkasında duracak tabii, kanını yerde bırakmayacak. Bunlar çok önemli. Çünkü her vatandaş devletinin arkasında olduğunu, hakkını soracağını ister yani. Bu Tunceli'de katledilen kızımız gibi. Hakikaten bunlar çok önemli. Ne dersiniz efendim bu konuda?
4: Ya işte biliyorsunuz yani Türkiye içerisinde çok korkunç bir düşman ağı var tabi. Yani tamam mı? Yani Türkiye'yi batırmak için çalışıyorlar. Bunların en başında da FETÖ geliyor biliyorsunuz.
3: Evet.
4: Bu FETÖ'yle ilgili Milli İstihbarat Teşkilatı büyük bir çalışma içerisinde. Yıllardan beri biliyorsunuz bunların yaptıkları her şeyi takip ediyorlar. Tek tek inceliyorlar, takip ediyorlar, not alıyorlar. İşte bu öğrendiklerini, bildiklerini bence kamuoyuna açıklamamaları lazım ya. Neden açıklıyorlar işte? En büyük kozu ellerine veriyorlar. Arası düşmanın eline koz vermiş oluyorlar yani açıkladıkları takdirde.
3: Evet.
4: Bakın mesela Kozinoğlu uzun yıllar boyunca Orta Asya, Afganistan ve Pakistan bölgelerinde MİT adına görev yapmıştı biliyorsunuz.
3: Bu bölgeler... Ve FETÖ'yü de çok iyi tahlil eden, bilen birisiymiş.
4: Evet yani bu bölgeler FETÖ'nün küresel okullarının ve finans ağının en güçlü olduğu yerler.
3: Evet.
4: Yani Kozinoğlu biliyorsunuz cezaevinde kalem aldı el yasından onlarına diyor. FETÖ'nün Asya'daki gizli faaliyetlerini, okulların arkasındaki istihbarat ağlarını, örgütün MİT içerisine sızmış unsurlarını, en önemli gelişmelerden bir tanesi bu bakın. MİT içine sızmış unsurlarını diyor.
3: Evet.
4: Ben diyor ifşa edeceğim diyor. Yani sen bunu niye yazıyorsun, açıklıyorsun kendini, açıklıyorsun. Adamların eline koz gel beni öldür diyorsun mesela. Yani,
3: tamam.
4: Yani çok büyük bir yanlış. Benim bir MİT mensubunun hiç yapmaması gereken bir davranışta bulunmuş. Tabii adam milliyetçi hatada yani.
3: Tabii o belli oluyor zaten. Vatan millet var. Aşkı belki aşk. De
4: kendi hayatına mal oldu.
3: Evet maalesef yani, öyle bir
4: kendi
3: şey oldu.
4: Kendi hayatına mal oldu.
3: Ergenekon'dan dolayı içerideydi değil mi efendim?
4: Tabii yani biliyorsunuz o zamanın FETÖ şeydi, savcılığı biliyorsunuz bunu tutukladılar. Şu anda hepsi yurt dışında kaçmış vaziyetteler.
3: Evet.
4: Yani çok acı bir tablo fakat önemli olan şu, yani aradan 15 sene geçmiş olsa da bu cinayetini ortaya çıkartılması, kimler tarafından yapıldığını öğrenilip ispat edilmesi halkı için çok büyük bir kazanım atar.
3: Düşmanımızı yani, tanıyalım canım.
4: Evet, hem düşmanımızı tanıyalım hem de hiçbir zaman yani sonuçsuz bir vakayla yaşamayalım, beraber yaşamayalım.
3: Evet.
4: O bizim en büyük vatan borcumuz atar.
3: Doğru. Neyse tekrar yani bu MİT'çimize Kaşif Kozinoğlu'na Allah'tan rahmet diliyoruz ama acı bir ölümle vefatı.
4: Evet, evet.
3: Yani sonunda bu FETÖ'yle bağlantısı. O dediğiniz mektup ya da bir kitap haline geldi mi o dokümanlar? Mektup herhalde o.
4: Evet, mektup.
3: Yani ötesi yok. Diğer notları ya da yazdığı ortaya koyduğu bir şey yok. Gerçi onların yazdıkları devlette vardır onlar.
4: Var.
3: Biliniyor tabii, o raporlar hepsi vardır orada. Şimdi efendim Merkez Bankası'na gidelim. Bu güncel olayları da konuşmak zorundayız sizinle. Kusura bakmayın. Hem piyasayı değerlendirirken. Şimdi bu arada Merkez Bankası'nın rezervleri neden bir haftada 4+4 milyar dolar düştü? Bu çok önemli. Hazinenin nakit dengesi Ağustos'ta 50 milyar lira nasıl fazla verdi? Bunları da bir tahlil etmenizi istiyorum efendim.
4: Evet.
3: Sonra Japonya gibi olmayalım. Yani rezervlerimiz erimesin inşallah. Bu burada dursun mu efendim?
4: Evet. 183.8 milyar dolara geldi. 4.4 milyar dolar işte biliyorsunuz.
3: Evet.
4: Yani Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu kurumlarının gerçekleştirdiği yüksek hacimli dış borç ödemelerini Merkez Bankası tarafından karşılanıyor biliyorsunuz. Bu
3: evet.
4: Merkez Bankası borçları öderken tabii kendi rezervlerini kullanıyorlar. Bir de biraz

0: çok zor bir durumdayız. Yüksek faiz demek, yüksek kur demek yani normal şartlarda. Hazinenin nakit dengesi biliyorsunuz gelirleri arttı Altay Bey. Yani benim gördüğüm kadarıyla yani 1.677 milyar liralık gelirle etmiş. Faiz dahil toplam nakit giderler 1.627 milyar TL olmuş. Yani 50 milyar liralık bir fazlalık var bu şeyde. Gelirlerin artmasındaki en büyük erken işte vergiler tabii. Vergilerdeki artışından dolayı herkes vergisini ödüyor maşallah Türkiye'de. O zaman da hazinenin gelirleri artıyor. Hazinenin gelirinin artması demek ne demek? Daha az borçlanması demek. Daha düşük faizle borçlanması demek. Bu da faizlerin düşmesi için önemli bir gelişme tabii. Yani şunu söylüyorum. Hazine yüksek faizle borçlanırsa piyasaya yansıyor. Yüksek faizle borçlanma. Otomatik olarak da piyasadaki faiz oranı yükseliyor.
1: Evet.
0: Şu anda hazinenin bu yapmış elde ettiği bu başarı benim gördüğüm kadarıyla önümüzdeki dönemde inşallah Merkez Bankası'nın elinde rahatlatacak bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Bakalım işte herkes şu anda diyorlar ki Ekim ve Kasım aylarında diyor ancak Merkez Bankası faiz indirmeye başlayacak diyorlar. Hmm. Ama iş dönüp dolaşıyla aynı noktaya geliyoruz Atay Bey. Yani petrol fiyatları mutlaka düşmeli. 98 dolar çok yüksek bir rakam tabii Türkiye için. Yani bunun mutlaka 70 dolara kadar inmesi lazım. 70 doların altına inmesi lazım. Başka türlü biz rahatlama yaşayamayacağız.
1: Evet, inşallah bizim umudumuz da o. Daha doğrusu dünyanın umudu bu.
0: Evet.
1: Yani bir an önce İsrail'in bile efendim Amerika'yı bu savaşa, bu çıkmaza soktuğunu ve şimdi dünyanın başına nasıl iş açtığını hepimiz biliyoruz. Herkes bunu konuşuyor. Yani
0: evet.
1: Bir tarafta kendi bir ülkesinin istihbaratını bir tarafa koyuyor. Efendim Siyonist bir baskıyla Amerika İran'ı İsrail'le beraber vurdu biliyorsunuz. Evet. Şimdi altın fiyatlarına gelelim. Altın fiyatlarında gevşeme eğilimi hakim.
0: Evet.
1: Siz geçen hafta buna işaret ederek satış emri verin demiştiniz.
0: Evet.
1: 24 ayar külçe altının gramı 6820 liraya kadar evet. Fiyat daha da düşecek mi? Ne zaman alalım? Bir de bunları hem vatandaş dinleyici anlamında tabii doğru. Bunu değerlendirelim. Tabii vatandaş bizi izleyenler, takip edenler bir pozisyon alacaklar.
0: Evet.
1: Bir de ellerinde altın var, altın alanlar var biliyorsunuz. Özellikle altın ticareti yapan yorumcular var ekranda. Alın uçacak, kaçacak diye falan.
0: Evet, yani
1: şimdi
0: tabii,
1: onların beklemesini herhalde sağlık vereceksiniz.
0: Evet. Tabii Atay Bey, yani bu konuda ezbere konuşan çok adam var maalesef piyasalarda. Yani insanları yanlış yönde yönlendiriyorlar benim gördüğüm kadarıyla.
1: Evet.
0: Yani özellikle kuyumcular, finans analisti diye ortada dolaşan, finans analisti diye dolaşan kuyumcular var. Bu kuyumcular tabii kendi ellerindeki malı satmak için altın yükselecek diyorlar otomatik olarak.
1: Hı-hı.
0: Herkes kendisine alsın diye. Ama işin gerçeği öyle değil. Bakın ben size söylüyorum. Bir defa 10 yıllık Amerikan tahvilleri var. Biraz önce sizin ettim biliyorsunuz.
1: Tabii.
0: Bu tahviller 4.81'e çıktı. Yani getirileri. Bu 4.81'e çıkması demek ne demek? Amerika'daki faizlerin artacağını satın alıyorlar insanlar. Hı-hı. Yani faiz yükseldiği zaman yeni tahvil çıkacak. Yeni tahvilden almak için eski tahvilleri satıyorlar. Tahvil sattığı zaman Amerikan tahvili güvenli liman biliyor musun? Tabii. Güvenli limanla satış olunca altın satılır. Altının şu anda onsu 4.397 dolara kadar gerilemiş vaziyette. İşte 4.370-4.350 dolara kadar gerileme devam edebilir. 4.300 dolara kadar ise 4.200 dolara kadar düşebilir altın Atay Bey.
1: Evet.
0: Bunu ne zaman yaşayabiliriz? Cuma günü yaşayabiliriz. Cuma günü Amerika'da biliyorsunuz Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Eğer enflasyon rakamları yüksek çıkarsa Amerika'daki faiz artış ihtimali güçlenecek. Çünkü neden? Yüksek faiz ortamın, yüksek enflasyon yüksek faiz demek Atay Bey.
1: Evet.
0: Bakın bunu altını çizerek söylemek istiyorum. Yüksek faiz, yüksek enflasyon yüksek faiz demektir. Bunu hiç kimse değiştiremez. Anladın mı? Ondan sonra enflasyon, faiz yükseldiği zaman altın düşecek diye insanlar paralarını faizle değerlendirecekler. Altında niye değerlendirsin? Altında faiz getirisi yok ki. Değil mi? Otomatik olarak.
1: Yüksek faiz kıskancında ürün. Evet.
0: Evet. Aynen o şekilde. Mesela altının fiyatı şu anda 6820 liraydı. 6550 liraya kadar düşebilir altın. Bakın ben söz ediyorum hatta. Yani çok sert bir düşüş yaşayabilir. Şu anda bu risk. Çok büyük bir risk. Tabii bu tamamen benim kendi görüşüm. Bakın ben size söylüyorum.
1: Tabii.
0: Ama tabii ben sadece noktaları birleştirip ortaya çıkan tabloyu aktarmaya çalışıyorum. Yatırım

0: Yani şu anda yapması gereken şu. Ellerinde para varsa almasınlar, altın 500 liraya düşmesini beklesinler. Eğer yüksek fiyattan alanlar varsa satıp, zararına satıp daha düşük fiyattan alarak maliyetleri aşağı çekme imkanları var. Ama tabii bu risk. Bakın ben size söylüyorum. Ama risk almadan da para kazanılmıyor Ata Bey. Yani aslında ben size söylüyorum. Yani,
1: bir adım atmak yani, lazım. Yani ticarette yani, cesaret şart.
0: Yani denize açılacaksın ama boğulmadan geri döneceksin. Bakın ben size söylüyorum. Yani önemli olan şu ya. Ne kadar açılacağını bilmen lazım. O önemli olan şu. Bazıları mesela açılıyor. Bütün gücünü tüketiyor. Geri dönemeye boğuluyor. Böyle yüzmek olmaz. Ne kadar geri dönecek kadar gücün kendinde kaldığını görmesi lazım insanların. Yani benim gördüğüm kadarıyla şu anda altında özellikle kuyumcu esnafına, ben şu anda uyarıyorum kuyumcu esnafına, sattıkları balların karşılığını yerine koymasınlar. Yani elle de TL tutsunlar. TL ile cuma günü gerçekten çok iyi para kazanabilirler. Tabi bu benim görüşüm. Ben noktaları birleştirdim. Amerika'da imalat arttı biliyorsunuz. Çok büyük arttı. Evet. İstihdamda 3 kat arttı istihdam ya. İstihdamdaki artış demek ne demek? Çok büyük enflasyon demek. Yani enflasyon yükseleceği demek. Yani bana belki dua ederler inşallah cuma günü mübarek günde. ama şimdi inşallah dua ederler.
1: Parayı elden çıkarmayın diyorsunuz o zaman.
0: Parayı elden çıkarmasınlar. Almak isteyenler kesinlikle beklesinler cuma gününü. Ama dediğim gibi yani ellerinde yüksek fiyattan alanlar varsa satma imkanı var. Fakat bu bir risk. Bu riski üstlenirlerse satsınlar, daha düşük fiyattan alarak maliyetleri aşağı çekebilirler.
1: Peki efendim, çok teşekkür ederim Sayın Batıran. İyi günler diliyorum efendim vakit ayırdığınız için. Evet sevgili dinleyiciler, piyasa uzmanı ekonomist gazeteci yazar Necmettin Batırel'le günü, gündemi ve piyasaları değerlendirdik. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Ataoğlu Harvas. İyi günler diliyorum efendim. Allah'a ısmarladık.
2: Şimdi reklamlar.
3: Daha dün annemizin kollarında yaşarken
4: Şimdi okullu olduk diyor Dani.
5: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
6: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: TGRT FM Haber.
1: 24 oy almış durumda. Gelişmeleri bakacağız. Daha doğrusu 23 oy almış durumda. 2 oya da itiraz var. Son gelişmeleri de Hanifi bize aktaracak. Biraz önce gerçekleşti bu. Hemen bu önemli son dakika gelişmesini aktaralım lütfen.
2: Hemen şunu söyleyelim. Üçüncü tur seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti ittifakından 2 oy daha AK Parti'nin adayına kaymış oldu. 1 oy daha önce kaymıştı. CHP'li bir belediye meclis üyesi AK Parti ve MHP'nin adayına oy kullanmıştı. 3. turda artık bu sayı 2'ye çıktı. 2 CHP'li meclis üyesi AK Parti'nin belediye başkan vekiline oy kullanmış oldu. 3. turda Cumhur İttifakı'nın adayı 23 oy aldı. CHP ve Yeni Parti'nin adayı ise 19 oy almış oldu. 24 sayısına ulaşılamadı. 3. turda 24 oy alan olsaydı o belediye başkan vekili olacaktı. Ancak burada Cumhur İttifakı'nın adayı 23 oyda kaldı. Artık belediye başkan vekili 4. turda netlik kazanacak. Bizler sabahın erken saatlerinden itibaren bu noktadayız. Burası İstanbul'un şu anda en sıcak noktası. Günün şu ana kadarki en sıcak noktasındayız ve gelişmeler ard arda yaşanıyor. Burası Üsküdar Belediyesi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yolsuzluk soruşturması başlatılmış ve soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklanmıştı. Tutuklanmasının hemen ardından İçişleri Bakanlığınca görevden tedbiren uzaklaştırılmış ve İstanbul Valiliği seçim takvimini belirlemişti. İlk seçimde Sibel Tan Çetinkaya CHP'nin adayı seçimi burada kazanmıştı. Ancak AK Parti Üsküdar İlçe Teşkilatı bu seçime itiraz etti. Mahkeme itirazı değerlendirdi ve oy sayımında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle buradaki seçimi iptal etti. Seçim yenilendi. Cumartesi günü CHP grubu seçime gelmediği için çoğunluk sağlanamamış oldu ve çoğunluk sağlanamayınca seçim bugüne kalmıştı. Bugün 42 belediye meclis üyesi de yerini aldı ve meclisteki oturum olağanüstü toplantıyla, seçim toplantısıyla başladı. 42 üye yer alıyor. Bunlardan 21'i Cumhuriyet Halk Partili ve Yeni Partili üyeler. Diğer 21 üye ise AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partili üye. Eşitlik vardı ama şu anda 3. turda bir üye daha AK Parti'ye geçmiş oldu. Burada ben baktığım zaman seçim sonucuna, 3. turdaki seçim sonucuna baktığım zaman bunu görebiliyorum. Bir kez daha söyleyelim. AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 3. turda 23 oy aldı. Bir oy daha almış olsaydı başkan vekili seçilmiş olacaktı 3. turda, ancak 24'e ulaşılamadı. CHP ve Yeni Parti burada İttifak yaptı. Üsküdar Belediyesi'nde ittifak yaptı CHP Yeni Parti. Sibel Tan Çetinkaya isminde uzlaştılar. Ancak 3. turda CHP'nin adayı, Yeni Parti ile CHP'nin adayı 19 oyda kalmış oldu. Artık 4. tura geçiliyor. Bir kez daha söyleyelim. 4. tura geçiliyor. Sadece 1. turda 42 oydan ikisi geçersiz sayılmıştı. 2. ve 3. turda geçersiz oy bulunmuyor. 42 tam oy bulunuyor. 42 oydan 23'ünü AK Parti'nin adayı, 19'unu ise CHP ve Yeni Parti'nin adayı almış oldu. 4. turda ne olacak? 4. turda en çok oyu alan aday belediye başkan vekili olacak. Yoğun güvenlik önlemi alınmış durumda burada. Demir bariyerlerle belediyenin çevresi sabahın erken saatlerinden itibaren çevrildi. Çok sayıda çevik kuvvet ekibi görev yapıyor. Şöyle başkanlık girişine doğru ilerleyelim. Ozan Ural, dikkat et, araba geliyor. Bakın, çevik kuvvet ekipleri böyle bazı noktalarda konuşlanmış durumdalar. Sabahın erken saatlerinden itibaren güvenlik önlemleri bu şekilde alınmış durumda. Sivil vatandaşların bugün belediyeye girişine izin verilmiyor. Bazı milletvekilleri seçimi yerinde takip ediyor. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı yönetimi, CHP ilçe başkanlığı yönetimi, Yeni Parti İl Başkanlığı yönetimi seçimi yerinde takip ediyor. 4. tur an itibariyle başladı. 4. turda en çok oyu alan aday seçimi kazanmış olacak. Bir kez daha söyleyelim. AK Partili belediye meclis üyelerinden, CHP'li belediye meclis üyelerinden ikisi AK Parti'nin adayına oy attı 3. tur seçiminde. Bizler buradaki gelişmeleri yerinde takip ediyoruz ve sabahın erken saatlerinden itibaren anlatmaya başladık. Anlatmayı da sürdüreceğiz. Dördüncü turun sonunda başkan vekilinin netleşmesi bekleniyor. Olur da dördüncü turda bir eşitlik çıkarsa, şu ana kadar eşitlik hiç çıkmadı üç turda da. Dördüncü turda bir eşitlik çıkarsa bu sefer kurayla seçilecek. Ancak buradaki tablo şunu gösteriyor ki dördüncü turda seçim tamamlanacak. İki adaydan birisi belediye başkan vekili olacak. Bizler gelişmeleri anlatmayı sürdüreceğiz.
1: Peki Hanifi Baya, çok teşekkür ederiz. Orada kıran kırana süren bir mücadele var. Dördüncü tura geçilmiş durumda. Dördüncü turda en fazla oyu kim alırsa o belediye başkan vekili olacak Üsküdar'da. Biz de son dakika gelişmesi olarak sizlerle paylaşacağız. Evet, dünden bu yana önemli gelişmeler var. Orman yangınları var. Onlarla devam edelim. Antalya'nın Aksu ilçesinde dün öğlen saatlerinde başlayan ve rüzgar sebebiyle hızla yayılan yangın kontrol altına alma çalışmaları sabah saatlerinde hava desteğiyle birlikte yeniden başladı. Yangına ilişkin detayları ve gelişmeleri hemen Suat Metin bize aktarsın.
3: Evet Mehmet Aydın, Aksu ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmalarının ikinci günündeyiz. Bu bahsettiğimiz alan Antalya-Isparta yolu üzerinde yer alıyor. Dün 16-30 sıralarında çıkmıştı. Havadan karadan müdahalede bulunmuştu. Fakat şiddetli bir poyraz vardı. Havanın kararmasıyla birlikte müdahaleler sabaha kadar kara ekipleri de sürmüştü. Bugün sabahın ilk ışıklarıyla beraber hava desteğiyle çalışmalar tekrar başladı. Şu an yangına 3 uçak, 9 helikopter, 1037 personel, 165 aracımız, tonla iş makineleri, itfaiye ekipleri ve bölge sakinleri de destek veriyor yangına. Yangın nedeniyle Aksu ilçesi Karaöz, Yeşil Karaman Yumuk mahallesi ile Kepez ilçesi, bu bahsettiğimiz Kepez ilçesi sınır komşu bölge. Buradaki Çamlıca mahallesi var. Oradaki vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Konya, Isparta, Burdur ve Karaman'dan da ekipler buradaki çalışmalara destek veriyor. Dün çok şiddetli bir rüzgar vardı. Bugün o kadar yok, ancak yine zaman zaman rüzgar kendini hissettiriyor. Bu da tabii ekiplerin işini zorlaştırıyor. Şu anda havadan karadan bu bölgede yoğun bir çalışma hakim, kontrol altına alınmaya çalışıyor gün içerisinde. İnşallah da temennimiz o yönde alınır diye düşünüyoruz. Serik ilçesinde de dün gece saatlerinin iki ayrı noktada aynı anda çıkan ve tarım arazilerinden yerleşimlerine sıçrayan bir yangın vardı. O yangın kontrol altına alınmış durumda. Aksu şu anda aktif olarak yangın olarak görünüyor. Kontrol altına alınma çalışmaları da son sırada devam ediyor şu an.
1: Peki, çok teşekkür ederim Suat Metin, aktardığın gelişmelerle ilgili. Önümüzdeki saatlerde yeniden bağlanacağız Suat'a. Bir başka yangında Adana'da, Adana'nın Kozan ilçesinde iki noktada çıktı orman yangını. Havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Doğan Alanı Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, söndürme helikopterleri ve arazözler sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken Güzağaç Mahallesi'nin Dalacak mevkisindeki ormanlık alandan da bilinmeyen nedenle duman yükseldi. Bölgeye yönlendirilen ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale etti. İki farklı noktadaki yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Türkiye genelinde zehir tacirlerine peş peşe darbeler indirildi. Toplam 504 şüpheli tutuklandı. Operasyonları duyuran İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de milletimizin geleceğine uzanan zehirli elleri kırmakta kararlıyız diyerek gözdağı mesajı verdi.
4: Ben arkadaşlara da söylüyorum. Bunları çökerttiğimiz zaman, ele geçirdiğimiz zaman bunları mesela yatırın. Ters kelepçe yapın bunları. Şöyle burunlarını bir sürtelim.
5: Türkiye genelinde uyuşturucu satıcıları adeta ablukaya alındı. Zehir tacirlerine peş peşe operasyon yapıldı. Dev operasyonlar kapsamında tam 504 şüpheli tutuklandı.
4: Onlar nasıl suç işlerken vatandaşımıza hiç acımıyorlarsa, biz de bunları ele geçirdiğimiz zaman bunları bir yere yatıralım.
6: Bakan talimatı tabii, var tabii. Bu konuda yani hiç taviz göstermiyor.
5: Vatandaşı uyuşturucuyla zehirliyorlar, hayatlarını karartıyorlardı. Ancak peş peşe yapılan seri operasyonlarla hepsi kıskıvrak yakalandı. İçişleri Bakanlığı adeta bir orduyla sahaya indi. 71 ilde helikopterler uçtu. Narkotik köpekleri zehir yuvalarını tek tek deşifre etti.
7: Uyuşturucu, alkol, sanal bahis, kumar ve sigara bağımlılığı milli bünyemiz açısından terör kadar, hatta terörden daha zararlı boyutlara ulaşmıştır.
5: Operasyonlarda 1345 ekip, 3360 personel, 11 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeği yer aldı. Tam 894 şüpheli yakalandı. Bunlardan 424'ü tutuklandı. 93'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri ise sürüyor.
7: Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan, suç şebekelerini birer birer çökerten, dijital dünyadaki tehditlere karşı yüksek bir dikkatle görev yapan emniyet teşkilatımız sadece bugünün güvenliğini korumuyor. Aynı zamanda yarınlarımızı da emniyet altına alıyor.
5: Baskınlarda 2 ton 367 kilogram uyuşturucu madde ile 4 milyon 34.459 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Öte yandan jandarma da 28 ilde uyuşturucu operasyonu için düğmeye bastı. 140 şüpheli yakalandı, 80'i tutuklandı. Operasyonlarda 548 kilogram uyuşturucu maddeyle 2 milyon 788 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 milyon 751 bin adet kök, kenevir ve skank imha edildi.
8: Başka bir polis! Başka bir polis aç!
5: Bakan Çiftçi de yaptığı açıklamada zehir tacirlerine gözdağı verdi. Milletimizin geleceğine uzanan zehirli elleri kırmakta kararlıyız dedi.
1: İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, mega kentin huzurunu bozan her suçun peşinde olduklarını söylemişti. Emniyet ekipleri kurşunlama olaylarına karışan suç örgütüne operasyon düzenledi. 15 şüpheli tutuklandı.
9: İstanbul'un huzuruna kasteden her türlü suçun peşindeyiz. Mücadelemiz suçun kökünü kazıyana kadar devam edecektir.
5: İstanbul Emniyet Müdürü bu sözlerle çeteleri uyarmıştı. 17 olaya karışan suç örgütü çökertildi. Ev araç kurşunladılar, mala zarar verip tehdit ettiler. Emniyet ekipleri şüphelilerin kimliğini tespit etti. Operasyonla 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 5 tabanca, 1 otomatik tabanca ve 1 uzun namlulu silahla motosiklet ele geçirildi. Şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
9: İstanbul'un huzuruna kasteden her türlü suçun peşindeyiz. Mücadelemiz suçun kökünü kazıyana kadar devam edecektir.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 ildeki operasyonlarda 137 şüpheliye adli işlem başlatıldığını açıkladı. İstanbul'daki yasa dışı bahis çetesinden 58 şüpheliye gözaltı kararı verildi. Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir'de suç örgütlerine operasyon düzenlendi. İstanbul'da yasa dışı bahis suç örgütünden 58 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yasa dışı bahiste kullanılan çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Antalya'da çek dolandırıcılarına darbe vuruldu. 8 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te döviz dolandırıcılarının 2021-2026 yılları arasında 122 milyar TL vurgun yaptığı tespit edildi. 33 şüpheli operasyonla yakalandı. İzmir'de ise uluslararası ölçekte uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü çökertildi. 38 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Suçtan elde edilen 1 milyar lira değerindeki 87 taşınmaz, 18 araç, 4 tekne ve 14 şirket payına el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, devletimiz suçun da haksız kazancın da peşindedir ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump paylaştığı bir haritayla dünyayı adeta ayağa kaldırdı. Trump, Kanada, Meksika, Grönland ve Küba, Karayip ülkelerini Amerikan toprağı olarak gösterdi.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine uluslararası bir krizin fitilini ateşledi. Trump'ın paylaştığı harita Kuzey Amerika ve Karayipler'deki güç dengelerini baştan çizen cinslendi. Görselde ABD'nin mevcut sınırlarının yanı sıra Kanada, Meksika, Grönland ve Küba gibi komşu ülke ve bölgelerinde Amerikan toprağı olarak gösterildiği görüldü. Skandal harita, Trump'ın daha önce New Mexico eyaletinin adındaki Meksiko kelimesinin üzerine çizip yerine Amerika yazdığı paylaşımın hemen ardından geldi. Harita paylaşımı bölge ülkelerinde kısa sürede infiale yol açtı. İlk ve en sert tepki Meksika cephesinden geldi.
10: Muy triste.
5: Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Washington'a res çekti.
10: Trabajando para ver cómo se pueden reducir.
5: Sheinbaum mesajında Meksika'nın özgür, bağımsız ve egemen bir ülke olduğunun altını çizdi. Meksika hiçbir yabancı ülkenin himayesi altında değildir ve asla olmayacaktır ifadelerini kullandı. Trump'ın komşu ülkelerin egemenlik haklarını yok sayan bu paylaşımı sonrasında gözler Kanada, Danimarka ve Küba cephesinden gelecek olası resmi açıklamalara çevrildi.
1: Filistin'e destek veren iki dünyaca ünlü sanatçı açıklamaları nedeniyle baskıyla karşı karşıya kaldı. Macklemore sahneden Özgür Filistin dedi, Susan Sarandon ise Filistin'e desteği nedeniyle iş kaybettiğini açıkladı.
5: İki ünlü sanatçı Filistin'e destek verdikleri için hedefte. ABD'li rapçi Macklemore, Ed Sheeran'ın turnesi kapsamında verdiği konserde sahneden Özgür Filistin çağrısı yaptı. Macklemore, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki insanların unutulmaması gerektiğini söyledi. Rapçi ardından 2024'te yayımladığı Hind Soul adlı protesto şarkısını seslendirdi. Konser sırasında Gazze ve Filistin yanlısı protestolardan görüntüler de dev ekranlara yansıtıldı. Bu sözler İsrail-Amerikan Konseyi'nin tepkisini çekti. Konsey, Macklemore'un Ed Sheeran turnesinin kalan konserlerinden çıkarılması için imza kampanyası başlattı. Filistin'e desteğini açıkça dile getiren bir diğer isimse Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon oldu. Afraid of being Jewish. 79 yaşındaki oyuncu Filistin'e yönelik tutumu nedeniyle iş fırsatlarını kaybettiğini açıkladı. Sarandon buna rağmen kamuoyunda Filistin konusunda büyük bir uyanış yaşandığını söyledi.
1: Trump'ın müzakere ekibi Kiev'den ayrılır ayrılmaz Rusya Ukrayna'ya büyük bir saldırı dalgası başlattı. Kiev'in birçok noktasında yangın çıktı. En az iki ölü, çok sayıda da yaralı var.
11: Budurcu.
5: ABD'nin müzakere heyeti Kiev'den çıkar çıkmaz Rusya geniş çaplı bir hava taarruzu başlattı. Rusya'nın balistik füzeler ve dronlarla düzenlediği saldırılarda Kiev'in birçok noktasında yangın çıktı. Ölü ve yaralıların olduğu açıklandı. Kiev semalarında gece boyunca patlama sesleri duyuldu. Peş peşe çıkan yangınlara müdahale için yüzlerce itfaiyeci kentin dört bir yanına sevk edildi. Kiev yönetimi Rusya'nın doğrudan sivil yerleşim alanlarını hedef aldığını öne sürdü. Füze saldırıları sırasında yüzlerce Kievli metro istasyonlarına sığındı. Kiev'de patlamalar duyulurken alarm durumuna geçen komşu Polonya'da savaş uçakları havalandı.
11: Budurcu.
5: Ukrayna ise Rus taarruzundan saatler önce sert bir saldırı düzenledi. Rusya'nın Perm bölgesinde çok katlı bir bina drone'la böyle vuruldu. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu açıklandı. Öte yandan asker sayısı giderek azalan Ukrayna'da yine zorla askere götürme sahnesi yaşandı. Bir görüntüde ellerine kelepçe takılmış Ukraynalı bir genç askeri araçta gözyaşlarını silerken görünüyor. Videoyu çeken bir kadınsa onu böyle götürüyorlar diyor ve ağlayarak ona dua ediyor.
1: Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Kızıl Yıldız taraftarları Partizan derbisi öncesinde 1995 Srebrenica soykırımına imza atan savaş suçlusu Ratko Mladic'in portresinin yer aldığı bir koreografi kullandı. Skandal koreografiye tepki yağdı.
5: Sırbistan Süper Ligi'nin 8. haftası yeşil sahalarda ender görülen skandal bir olayla dünya gündemine oturdu. Başkent Belgrad'daki Rajko Mitić stadında karşı karşıya gelen Kızıl Yıldız ve Partizan derbisinde spora ve insanlık onuruna gölge düşüren görüntüler yaşandı. Geçtiğimiz günlerde cezaevinde ölen Srebrenica soykırımının baş sorumlusu Bosna kasabı lakaplı savaş suçlusu Ratko Mladic tribünlerde bir kahraman gibi anıldı. Kızıl Yıldız'ın kuzey tribününde Mladic'in yüzünün yer aldığı dev bir koreografi yapılırken yaklaşık 30 bin kişinin önünde savaş suçlusu lehine sloganlar atıldı.
11: Ali pre početka utakmice.
5: Skandal sadece tribünlerle sınırlı kalmadı. Karşılaşma öncesinde iki takım futbolcuları insanlığa karşı suçlardan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış bir isim için sahada bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Kulüp yönetimi de yaşanan skandala ortak oldu. Kızıl Yıldız'ın resmi X hesabı skandal görüntüleri asker selamı ifadesiyle paylaştı. Görüntülerin yayılmasıyla birlikte uluslararası spor kamuoyu ve sosyal medya ayağa kalktı. Futbol severler Almanya'da Hitler koreografisi yapılsa kulüp kapatılırdı. Sırbistan'da ise ceza bile kesilmiyor diyerek duruma tepki gösterdi. Ev sahibi ekibin 2-1 kazandığı karşılaşmanın ardından gözler uluslararası futbol makamlarına çevrildi. Lahey'de müebbet hapse mahkum edilen bir savaş suçlusunun stadyumda anılmasına karşılık UEFA'nın nasıl bir yaptırım uygulayacağı merakla bekleniyor.
1: KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk yerleştirmede öğrencilerin %90'ı yurtlara yerleştirildi. Sonuçlar E-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Yeni dönemse 14 Eylül'de başlayacak.
12: 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarını an itibariyle erişime açmış bulunuyoruz.
5: Üniversite öğrencilerinin yurt heyecanı sona erdi. KYK yurt başvuru sonuçları erişime açıldı. Sonuçlar E-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Sonuçları Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak duyurdu.
12: Bu yıl ilk yerleştirme sonucunda bir rekora imza atarak %90 oranında öğrencilerimizi yurtlarımıza yerleştirdik. Geçen yıl bu oran %87 idi.
5: Bakan Bak yerleştirme sürecinde yapay zeka destekli sistemlerin kullanıldığını açıkladı.
12: İnceleme sürecinde gelir durumu, akademik başarı ve sosyal şartları birlikte dikkate alıyoruz.
5: KYK yurtlarında yeni dönem 14 Eylül'de başlayacak. Nöbetçi yurtlarda 14 Eylül'e kadar hizmet verecek. Dersleri 14 Eylül'den önce başlayan öğrenciler ders başlangıç tarihinden itibaren nöbetçi yurtlarda kalabilecek.
12: Öğrencilerimizi 3-4 kişilik ahşap mobilyalar donatılmış odalarda düzenli, rahat ve güvenli bir yaşam alanı sunuyoruz. Çalışma salonları, spor alanları, yemekhaneler, kantinler ve kafeteryalarla hayatın ihtiyaçlarını aynı çatı altında karşılıyoruz.
1: Okul öncesi ilkokul ve birinci sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası başladı. 14 Eylül'de de bütün öğrenciler için yeni eğitim öğretim dönemi başlayacak. Sağlık Bakanlığı şimdiden aileleri uyardı. Uykudan önce ekranı mutlaka kısıtlayın. İşte bakanlığın önerileri.
13: Full sabahladım ya. Öyle. Full oyun filan.
14: Ekran süre 6 saat 9 saat falandır. TikTok izliyorum tüm gün.
5: Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası başladı. Milyonlarca öğrenci de 14 Eylül'de ders başı yapacak. Öğrenciler uzun yaz tatili boyunca rahata alıştı. Uyku düzeni değişti. Bilgisayar ve tabletler ellerinden düşmedi.
13: Ders maratonunda valla fazla çalışmadım da işte dönem içerisinde halledeceğiz inşallah.
14: Pek hazır değiliz gibi.
13: Yani değiliz.
5: Sağlık Bakanlığı da bu kapsamda ailelere uyarılarda bulundu. Özellikle çocuklarda ekran kullanımına dikkat çekti. Ekran süresinin bir anda değil kademeli olarak azaltılmasını önerdi.
14: Okul açılınca seni en çok zorlayacak şey nedir?
13: Abi uyku düzeni olabilir. Sabah erken kalkmak zor oluyor. Bir de yazın uyku düzeni çok bozuluyor. Gece geç yatmaktan dolayı.
5: Yemek sırasında kesinlikle çocuklar ekran başında olmamalı. Uykudan en az 30 ila 60 dakika önce ekran kullanımı sonlandırılmalı. Telefon ve tabletler çocukların yatak odasından çıkarılmalı.
14: Yaz tatili boyunca rahatça şöyle öğle saatlerine kadar uyudun mu?
15: Evet, uyudum.
14: Alıştırıyorum kendimi yavaş yavaş.
5: Sağlık Bakanlığı'nın bir diğer uyarısı okula yeni başlayacak çocuklarla ilgili. Özellikle de okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerinde ayrılık kaygısı görülebiliyor. Çocuğun kaygısı küçümsenmemeli. Duyguları anlaşılmalı ve desteklenmeli. Okuldan bahsederkense olumlu ifadeler kullanılmalı.
16: Ders yok, ödev yok, öğretmen korkusu yok. Bu sıkıntıların sonucunda çocuklar şeye düşüyor. Bilgisayara düşüyor. Haliyle verimsiz oluyorlar.
5: Okulda oyunlar oynayacaksın, yeni arkadaşlar edineceksin gibi olumlu anlatımlar uyum sürecini kolaylaştırıyor.
17: Ben kendimde çocuğu da çok zor uyuttum zaten. Sabah da çok erkenden uyandı çocuk. Heyecanlıyız yani.
5: Bir diğer önemli uyarıysa çocukları birbirleriyle kıyaslamamak. Akademik başarı kadar çocuğun ruh sağlığının da gözetilmesi gerekiyor.
18: Okula başlamak için.
19: Peki kaçıncı sınıfa gideceksin?
18: Birinci sınıfa.
1: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Türkiye'ye olan sevgisini bu kez Kayserili liselilere gönderdiği imzalı bir mektupla gösterdi. Kendisine postalanan okul dergisine kayıtsız kalmayarak diplomatik ezberleri bozan son derece samimi bir cevaba imza attı.
5: Kayseri liseliler yazdı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez bizzat imzalayıp cevapladı. Dik duruşu, taviz vermeyen yapısı ve Filistin halkına karşı hassasiyetiyle Türk kamuoyunun gönlünde taht kurmuştu. Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkiler sosyal medyayı saran dostluk rüzgarıyla bir anda bambaşka bir boyuta taşınmıştı. Zaman geçse de ne Türk halkının Sanchez'e olan ilgisi bitti ne de Sanchez'in Türkiye'ye olan sevgisi eksildi. Karşılıklı jestlerle büyüyen bu sıra dışı dostluk rüzgarı bu kez Kayseri İncesu'daki bir lisenin sınıf kapısından içeri girdi.
20: Öğrencilerimizin ufkunu açıcı neler yapabiliriz diye düşündük ve bu bağlamda İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e dergimizi göndermek istedik.
5: Mustafa Özkan Anadolu Lisesi Kıvılcım adlı edebiyat içerikli bir okul dergisi çıkardı. Bizim dergimiz dünya çapında okunmaktadır malı deyip tuttu İspanya liderine postaladı. O lise dergisi Başbakan Pedro Sanchez'in makam masasına kadar ulaştı. Başbakan Sanchez dergiyi kenara atmadı, oturdu, tek tek inceledi. Ardından da Kayserili liselilere bizzat kendi imzasıyla samimiyet kokan mektup gönderdi. Dergiyi büyük bir merak ve ilgiyle okudum, bayıldım yazarak öğrencilere teşekkür etti. Yoğunluğundan dolayı okulun davetine gelemediğini üzülerek belirten başbakan mektubun altına da kendi imzasını attı.
20: Sağ olsun kendileri de dergimize ve okulumuza teşekkürlerini ve tebriklerini ileten bir mektup kaleme almışlar. Altına da imzalarını atarak bizi onure etmişler.
1: Eskişehir'de 3 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından hakkında ev hapsi kararı verilen sürücü, yapılan itiraz üzerine çıkarılan yakalama kararının ardından yeniden gözaltına alınarak tutuklandı. Eskişehir Odur Pazarı'nda 3 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin hayatını kaybettiği feci kazada yeni bir gelişme yaşandı. İlk önce ev hapsi kararı verilen kadın sürücü Fatoş Akıl Bilgesoy, ailenin avukatlarının yaptığı itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı. Dişlenik Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen anne ve kızına çarparak küçük Elif'in ölümüne neden olan sürücü, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü tutuklandı. Almanya'da aşırı sağcı AfD'nin eyalet seçimi zaferi Türk toplumunu endişelendirdi. Almanya ekonomisinin ve toplumsal hayatının yükünü omuzlayan Türk toplumu ayrımcılığa karşı yetkililerin adım atmasını bekliyor.
5: Almanya'da siyasi dengeleri alt üst eden seçim sonuçları ülkede yaşayan Türk toplumu ve milyonlarca göçmen için derin bir endişe kaynağına dönüştü. Saksonya-Anhalt eyaletinde oyların %43,8'ini alarak sandıktan açık ara birinci çıkan aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi yani AfD tarihi bir zafer kazandı. Ancak bu yükseliş Almanya'daki Türklerin geleceği üzerinde kara bulutlar dolaştırıyor.
21: Sachsen-Anhalt und dann überall in Deutschland, liebe Freunde.
5: Seçim sonuçları sadece siyasi aritmetiği değiştirmekte kalmadı. Almanya Türk Toplumu Dernekleri ve Federal Ayrımcılıkla Mücadele Yetkilileri ortaya çıkan tablonun azınlıklar için kritik bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Sivil toplum temsilcileri Türk ailelerin artık sokağa çıktığımızda güvende miyiz, çocuklarımız okula korkmadan gidebilecek mi endişesi taşımaya başladığını belirtiyor. AfD'nin kapalı kapılar arkasında tartıştığı tersine göç planları Müslümanlara yönelik ayrımcı söylemlerin artması riskini beraberinde getiriyor. Ya. Uzmanlara göre en büyük tehlike oy kaygısıyla hareket eden merkez partilerinde AfD'nin söylemlerine teslim olarak göçmen politikalarını sertleştirmesi. Almanya ekonomisinin ve toplumsal hayatının yükünü onlarca yıldır omuzlayan Türk toplumu, siyasi tehditlerin somut ayrımcılığa ve şiddete dönüşmemesi için yetkililerden somut koruma adımları bekliyor.
1: Ve Norveç'e geçelim. 35 yıllık hükümdarlığın ardından Kral 5. Harald'a veda ediyor. Başkent Oslo'da binlerce kişi cenaze töreni öncesinde kralın tabutunun önünden geçerek son görevini yerine getiriyor.
5: Norveç sevilen kralına son kez veda ediyor. Başkent Oslo'da yas hakim. Norveçliler cenaze töreni öncesinde Kral 5. Harald'ın tabutunun önünden geçerek son görevlerini yerine getiriyor. Kralın tabutu Oslo'daki Kraliyet Sarayı şapelinde ziyarete açıldı. Günlerdir binlerce kişi sarayın önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Norveçliler çiçek bırakıyor, dua ediyor ve krallarına veda ediyor. Harald için devlet cenaze töreni 9 Eylül'de Oslo Katedrali'nde düzenlenecek. Törenin ardından tabut Akershus Kalesi'ndeki Kraliyet Mozolesi'ne götürülecek. Ülke genelinde de aynı saatte 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Harald 1991 yılında tahta çıktı. Tam 35 yıl boyunca Norveç'in kralı olarak görev yaptı. 89 yaşında hayatını kaybeden Harald ülkede halkın kralı olarak tanınıyordu.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, haklarını alamadıkları için başkentte eylem yapan madencilerle bir araya geldi. Bayraktar, Doruk Madencilik işçilerinin mağduriyetinin giderilmesi ve alacaklarının ödenmesi için yürütülen sürecin çözüme kavuştuğunu belirtti. İşçiye borcu olan firmaya biz teşvik vermiyoruz dedi.
0: En zor işlerden birini madencilerimiz yapıyor. Yani yerin altından bir ekonomik varlığı çıkarıp işte ekonomiye katıyoruz. Çok kıymetli, çok ağır bir iş yapılıyor.
5: Haklarını almak için mücadele eden maden işçilerini kabul etti. Yaptıkları eylemin haklı olduğunu belirtti.
0: Siz haklı bir mücadele verdiniz. Biz hep yanınızda olduk başından beri. Biz aynı hedef için çalıştık yani. Biz karşı taraf değiliz yani.
5: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçullu, haklarını alamadıkları için başkentte eylem yapan Doruk Madencilik işçileriyle bir araya geldi.
19: Arkadaşlarım adına başta şahsımız devletimize çok teşekkür ediyorum. Yapılan müzakereler sonunda gerçekten büyük emek verdiniz. Çok büyük bir başarıyla sonuçlandı.
5: Bayraktar, işçilerin hak ettikleri ücreti almasının en önemli mesele olduğunu belirtti. Yapılan işin zorluğuna vurgu yaptı.
0: Bu iş yapılırken bu işin karşılığının verilmemesi asla kabul edilebilecek bir şey değil. Yani böyle bir şey mümkün değil kabul etmemiz.
5: Bayraktar, Doruk Madencilik işçilerinin mağduriyetinin giderilmesi ve alacaklarının ödenmesi için yürütülen sürecin çözüme kavuştuğunu söyledi. İşçiye hakkını vermeyen firmaları da uyardı.
0: Kırmızı çizgi, işçiye borcu olan firmaya biz bu teşviki vermiyoruz kardeşim. Sizleri düşündük.
1: Hayatının en ağır sınavını verdi, pes etmedi. Erzincan'da eski sevgilisinin pompalı tüfekle saldırısı sonucu bacağını kaybeden Nida Nur Nergis, yıllar sonra beyaz önlüğünü giyip başhekim oldu.
5: Kurşunlar tek bacağını aldı ama o durmadı. Bacağını kaybettiği noktadan başhekimliğe yürüdü.
22: Zorlu bir süreci atlattım. Çok şükür okulumu bitirdim.
5: Olay 2023 yılında Mersin'de yaşanmıştı. Tıp fakültesi öğrencisi Nida Nur Nergis, kendisini sürekli rahatsız eden eski sevgilisi Ersin Karakuş'un barışma taleplerini reddetti. İlişkiyi bitirdiği için öfke krizine giren cani kıskançlık bahanesine sığındı. Yurt önünde pusu kurup pompalı tüfekle saldırdı. Gözü dönen saldırgan tutuklandı. Ağır yaralanan Nida Nur sağ bacağını kaybetti. Ama o acımasız kurşunlar onun doktor olma hayalini yıkamadı.
23: İnanılmaz bir başarı hikayesi var. Allah seninle gurur duydum. Ya. Hatırlıyor musun o ilkini?
22: Evet.
23: Ne demiştin?
5: Tedavisinin ardından Erzincan'da eğitimine devam eden Nida Nur, gece gündüz çalıştı, diplomasını aldı, beyaz önlüğünü giydi ve bugün Erzincan 112 Acil Sağlık Komuta Merkezi'ne başhekim olarak atandı.
24: Bugün itibariyle bir başhekim
2: olarak karşınıza çıkmış oldu.
5: Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, genç başhekimi makamında ağırladı. Kendisine yönelen zorbalığa ve yaşadığı ağır acıya boyun eğmeyen Nida Nur Azmi ile tüm Türkiye'nin göğsünü kabarttı.
22: Zorlu olaylar yaşayabiliriz, zorlu süreçler atlatabiliriz ama yani ne olursa olsun sonuçta hani bir hayalimiz, isteğimiz var, bu hayata devam ediyoruz. Pes etmek hem yani bize, yani kendime bunu yapmak istemem açıkçası.
1: Kuzey Kore ile Rusya tarihte ilk kez birbirine kara yoluyla bağlandı. Köprünün iki ülke arasında ticaret, turizm ve jeostratejik işbirliğini artırması bekleniyor.
5: Rusya ile Kuzey Kore tarihte ilk kez karadan birbirine bağlandı. Kuzey Kore'nin Rason kenti ile Rusya'nın Asan kasabasını birbirine bağlayan Tuman Nehri Karayolu Köprüsü hizmete açıldı. 495 günde tamamlanan köprü iki tarafta eş zamanlı yapılan törenle açıldı. Törene Kuzey Kore Başbakanı Park Tae-sung'la Rusya Başbakanı Mikhail Mishustin görüntülü bağlantıyla katıldı. Mishustin açılışı tarihi bir olay olarak nitelendirdi. Köprü önce kargo taşımacılığında kullanılacak, yıl içinde ise yolculara açılacak. Köprüden günde 300'e kadar araç ve 2000'den fazla kişi geçebilecek. Kuzey Kore ve Rusya arasında bugüne kadar sadece hava ve demiryolu bağlantıları bulunuyordu. Yeni köprünün iki ülke arasında ticaret ve turizmin yanı sıra jeostratejik işbirliğini artırması bekleniyor.
1: Nepal'deki sel felaketi küresel iklim politikalarında bir dönüm noktası olacak mı? Nepal yönetimi zengin ülkelerden 20 milyon dolar iklim tazminatı istedi.
5: Sel felaketiyle boğuşan Nepal'den dünyaya tarihi bir çağrı geldi. İnsanın öldüğü, binlercesinin kaybolduğu harita değiştiren sel felaketi için Nepal iklim tazminatı istedi. Katmandu yönetimi dünyanın en büyük iklim kirleticisi ülkelerinden 20 milyon dolarlık iklim tazminatı talep etti. Bilim insanları Nepal'deki felakette iklim krizinin önemli rol oynadığına dikkat çekiyor. Nepal Dışişleri Bakanı dünyanın en fazla sera gazı salınımına neden olan ülkelere artık uyanın çağrısı yaptı. Bakan Nepal'in küresel sera gazı emisyonlarındaki payı sadece %0,1 dedi. Buna rağmen Himalayalardaki buzullar hızla eriyor. Nepal'deki felakete ise bu eriyip düşen buzullar yol açtı.
1: Apartmanlarda artık gelişi güzel köpek beslenemeyecek. Bunun için yöneticiden izin belgesi alınacak. İşte yeni düzenlemenin ayrıntıları.
5: Apartmanda köpek besleyecek kişiler oturdukları bina yönetiminden izin belgesi alacak. Tarım ve Orman Bakanlığı hem hayvan alacak kişileri hem de bunların satışını yapan pet shopları uyardı.
3: Aferin sana.
5: 2024 yılı sonunda hayvanların korunması hakkında uygulama yönetmeliği yayımlandı. Buna göre yöneticiden izin almadan apartmanda köpek beslemek yasaklandı. Ayrıca kedi köpek satışına ilişkin bilgilerin il veya ilçe tarım müdürlüğüne bildirilmesi zorunluluğu getirildi. Aradan geçen süre zarfında uygulamada bazı aksaklıklar yaşandığı tespit edildi. Devreye Tarım ve Orman Bakanlığı girdi. Bakanlık bir kez daha uyarıda bulundu. Köpek satın alacak kişilerden ikametinde köpek bakabileceğine ilişkin yöneticiden izin belgesi alması isteniyor. Bu izin belgelerinin alınması sorumluluğu da hayvanların satışını yapan pet shoplarda bulunuyor. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde hayvanları koruma kanunu kapsamında para cezası uygulanıyor. Hayvanların güvenliği ve sağlığı için önlem almayan pet shoplarında hayvan başına 4.344 lira idari para cezası ödemesi gerekiyor.
1: Altınlarla gövde gösterisi yaptı. Gece yarısı ise polis kapısına dayandı. Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan, Van'daki evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Sosyal medyayı ayağa kaldıran o düğündeki kilolarca altında mercek altında. (Gülüyor)
5: sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak tanınmış. Düğünde taktığı altınlarla gündeme oturmuştu. Ünlü fenomen savcılığın radarına girdi. Polis gece yarısı kapısına dayandı. Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar adıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan geçtiğimiz gün kendi gibi fenomen olan Çağla Öz'le dünya evine girdi. Ancak o düğünde çiftin mutluluğundan çok takılan altınlar gündem oldu. Geline kilosu kadar altın takılırken görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Paranın kaynağı ne soruları soruldu. Vanlı Kara Haydar lakaplı fenomen Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın radarına girdi. Fatih Tançalan hakkında sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımla bağlantılı olarak Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve kurumlarını aşağılama suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. Gece 3'te ekipler operasyonun düğmesine bastı. 25 farklı olaya karıştığı tespit edilen fenomen evinde gözaltına alındı. Savcılık düğünde takılan altınların da peşine düştü. Kaynağın araştırılması talebinde bulunuldu. Bunun üzerine MASAK devreye girdi. Ekipler geniş çaplı bir inceleme başlattı. Savcılık soruşturmaya yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.
1: Tesla sürücüsüz ulaşımda yeni bir dönemi başlattı. Amerika Birleşik Devletleri'nde sınırlı bölgelerde yolcu taşımaya başlayan araç Tesla'nın otonom sürüş hedeflerinin en önemli adımlarından biri olarak görülüyor.
5: Elektrikli araç devi Tesla, sürücüsüz sürüş vizyonunda kritik bir eşiği daha geride bıraktı. Şirket direksiyonu ve pedalları bulunmayan kelebek kapılı iki kişilik özel aracı CyberCab ile Texas eyaletinin Austin kentinde sınırlı bölgelerde yolcu taşımaya başladığını duyurdu. Ekim 2024'te tanıtılan ve üretimine 2026'nın Nisan ayında başlanan CyberCab için düzenlenen lansman etkinliği yatırımcıların ve teknoloji meraklarının akımına uğradı. Tesla'nın bu hamlesi ABD Federal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin de radarına girdi. Standartlarda insan kontrolünü şart koşan kurum durumu yakından değerlendirdiklerini açıkladı. Musk'ın 2025 sonu için koyduğu ABD nüfusunun yarısına ulaşma hedefi tutmazken saha testlerinde yaşanan uzun bekleme süreleri ve varış noktasından uzakta bırakma gibi sorunlar eleştirilere yol açıyor. Buna rağmen analistler Tesla'nın 1,4 trilyon dolarlık devasa piyasa değerini koruyabilmesi ve Çinli rakipleriyle yarışabilmesi için direksiyonsuz CyberCab projesini en kritik koz olarak görüyor.
1: Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'ta ortaklaşa basın toplantısı düzenliyorlar, gidiyoruz.
4: Ve tedbirlerimizi almak mecburiyetindeyiz. Zaten var olan istikrarsızlıklara, bir de İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikaları ve hemen hemen bölge ülkelerinin tamamına karşı geliştirdiği hasmane tavrı ve bölgedeki istikrarsızlaştırıcı politikalar da dikkate alındığında çok daha uyanık, çok daha güçlü ve çok daha işbirliği halinde olmamız gerektiği aşikardır. Bu çerçevede biz Türkiye olarak bölgede yaşanan sorunlara bölgesel sahiplenme ilkesi çerçevesinde yaklaşıyoruz. Yani bu bölgede yaşanan hiçbir sorun Türkiye'nin ihmal edebileceği bir sorun değildir. Herhangi bir dostumuz ülkede yaşanan karışıklık, gerilim ya da çatışmada Türkiye'nin bigane kalabileceği bir konu değildir. Dolayısıyla bu çerçevede Irak'ta yaşananları da yakinen takip ediyoruz. Sadece komşu değil, tarih boyunca çok yakın ilişkisi olan kardeş, dost, hatta iç içe geçmiş akraba iki ülke olarak Irak'ın da geleceğini fevkalade önemsediğimizi, istikrarını fevkalade önemsediğimizi ifade etmek istiyorum. Bu çerçevede Irak hükümetinin bölgesel ihtilafların dışında kalma, özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki ihtilaftan sonra İsrail ve Amerika'nın İran'a başlattığı savaştan sonra ortaya çıkan gerilim ve ihtilafların dışında kalma çabalarını da takdirle karşıladığımızı ifade etmek isterim. Ayrıca yine Irak Merkezi Hükümeti'nin devlet otoritesini ve egemenliğini sağlamak konusundaki attığı adımları da takdirle karşıladığımızı ifade etmek isterim. Sayın Meclis Başkanı Halbusi'nin heyetinin teşkil edilmesi de Irak'ın kültürel ve toplumsal zenginliğini göstermesi bakımından önemlidir. Neredeyse Irak'taki bütün grupların etnik, dini ve mezhebi farklılıklara sahip olarak bugün ağırladığımız heyetin içerisinde yer almış olmaları bizim için de her türlü takdirin, her türlü övgünün üstündedir. Bu Irak'ın demokrasiye saygısının ve birlikte yaşama iradesinin de açık bir göstergesidir. Bundan dolayı değerli dostum Sayın Halbusi'yi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. İki ülke arasında fevkalade önemli meselelerin olduğunu biliyoruz. Bunların hepsine her iki tarafta olumlu bir şekilde yaklaşıyor. En başta ikili ticaret hacmimizin 17 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkartılması kararlılığı, yine aynı şekilde çifte vergilendirmenin önlenmesi, yatırımların teşvik edilmesi ve özellikle vizelerin kolaylaştırılması konusunda karşılıklı anlayışın gelişmesi gibi konularda çok ciddi şekilde bir anlayış birliği içerisinde olduğumuzu ifade etmek isterim. Ayrıca Türkiye'nin Maarif Vakfı vasıtasıyla Irak'ta yönettiği okulların sayısının artırılması, TİKA projeleri vasıtasıyla Irak'ın farklı bölgelerinde kalkınma projelerine destek verme iradesi yine heyetle birlikte, Iraklı heyetle birlikte paylaşılmıştır. Türkiye burslarından istifade eden Iraklı gençlerin evlatlarımızın sayısının da artırılmasını bu konuda gündeme getirdik. Değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli basın mensubu arkadaşlarım, özellikle Türkiye ve Irak'ın da içinde bulunduğu bölgeyle ilgili iki önemli projenin altını çizmek isterim. Bunlardan birisi Kalkınma Yolu Projesi'dir. Kalkınma Yolu Projesi, bağlantısallığın en mükemmel manada sağlanacağı ve önümüzdeki dönemde hem Irak'ın gelişmesini hem bölgenin gelişmesini, kalkınmasını sağlayacak hem de Türkiye'nin gelişmesine katkıda bulunacak çok önemli bir projedir. Bu proje vasıtasıyla böylece Asya'yla bizim üzerimizden Irak ve Türkiye üzerinden Avrupa birbirine bağlanacak. Asya ve Avrupa ekonomileri birbirleriyle entegre hale gelecektir. Onun için Kalkınma Yolu Projesi kapsamında atılacak her türlü adıma sonuna kadar destek vereceğimizi bir kere daha karşılıklı olarak teyit ettik. Bu sürecin hızlanması için neler yapılması gerektiği konusunda da fikirlerimizi paylaşmış olduk. Şunu temenni ve ümit ediyorum ki Kalkınma Yolu Projesi en kısa süre içerisinde bütün bileşenleriyle birlikte aktif, görünür, hayata geçirilmiş olan bir proje, bir uygulama haline gelsin. Böylece kazan kazan prensibi çerçevesinde her iki ülkenin de büyük bir kazanç elde edeceğini düşünüyoruz. Bu sadece maddi kazanç değil. Halkların, kültürlerin ve bölgedeki şehirlerin birbirlerine de bağlanması anlamına gelecektir ki birleşen dağılan parçalarımızın birleşmesi anlamında fevkalade değerli bir projedir. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, ikinci önemli mesele projemiz ise diğerlerinin yanında Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge Projesi'nin hayata geçirilmek üzere adımların atılmış olmasıdır. Bildiğiniz gibi Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 10 Ağustos gününde 467 milletvekilinin oyuyla Terörsüz Türkiye ile ilgili kanun yasalaşmış oldu. Teklif yasalaşmış oldu. Böylece Türkiye'nin Cumhuriyet'in ilk asrının yarısını heba ettiğimiz terör meselesini bütünüyle geride bırakıyoruz. PKK bütün unsurlarıyla birlikte kendisini feshediyor ve silahlarını teslim etme sürecini

0: da terör örgütlerinden temizlenecek, silahlı milis gruplarından Irak temizlenecek, arındırılacak ve inşallah terörsüz bir Irak'ta inşa edilecektir. Türkiye'deki PKK terörünün sona ermesi, terörsüz Türkiye sürecinin olmasının pratik olarak bütün bölgeye tesirlerine en kısa süre içerisinde şahit olacağız. Bu çerçevede önümüzdeki aydan itibaren başlanacak olan Irak'taki silahlı grupların, milis grupların silahlarını Irak merkezi hükümetine devretmesiyle ilgili hazırlığın da çok önemli olduğunu ifade etmek isterim. Irak'ı yöneten Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı ve Yüksek Yargı Başkanı başta olmak üzere Irak'ın bütün unsurlarının da Irak'taki milislerin silahsızlandırılması konusunda ittifak halinde olması Irak için önemli bir kazançtır. Ümit ediyorum bugün konuştuğumuz ve önümüzdeki ay başlayacağınız Irak'ın silahsızlandırılması projesinin de en kısa zamanda hayata geçirilmesiyle birlikte bütün Irak'ın her yeri, her şehri, her kasabası barış ve esenliğin hakim olduğu bir coğrafya olur. Aynı şekilde PKK ve türevlerinin de silahı bırakmasıyla birlikte sadece Türkiye değil Suriye'nin her yeri barış türkülerinin söylendiği bir coğrafya olur. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar, bir asır evvel bir beraber ve kardeşçe yaşayan coğrafyamız emperyalistlerin projeleri çerçevesinde bölük pörçük edildi, paramparça edildi. Bir asır evvel Sykes-Picot anlaşmaları çerçevesinde bütün bölge cetvellerle çizilerek halklar birbirlerinden uzaklaştırılmaya çalışıldı. Şimdi terörsüz Türkiye süreci ve terörsüz bölge süreciyle birlikte hep beraber dağılan parçalarımızı bir araya getiriyoruz, birleşiyoruz, bir halde beraber oluyoruz, barış içerisinde, kardeşlik içerisinde İnşallah hep beraber daha güçlü bir Orta Doğu, daha güçlü bir bölgeyi inşa etmek kararlılığıyla yolumuza devam ediyoruz. Tekrar değerli kardeşim Halbusi'ye ve değerli Iraklı milletvekili arkadaşlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. İnşallah en kısa zamanda da bu ziyaretin karşılığında biz de iade-i ziyarette bulunarak güzel ülkenizi ziyaret etme fırsatı buluruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşerrefna bikum, selamet aktamekum.
1: Şükran cezilen. Lakh maali reis meclis umma.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş. Bir teşekkür ediyorum tekrar müdavetinizden dolayı ve Irak Temsilciler Meclisi'nden milletvekiliyle birlikte burada birlikte olduğumuz için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün konularımız, çalışmayla ilgili iki ülkeyi ilgilendiren konuların ele alınması açısından önem teşkil ediyor. Tabii ki baş başa görüştük, daha sonra heyetler arası görüşme gerçekleştirdik ki çok önemli stratejik konular değindik ki.
3: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
4: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
5: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o. Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garanti BBVA.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
6: TGRT FM Haber.
7: O kritik karar şu dakikalar itibariyle çıkmış durumda. Atlas Çağlayan'la ilgili tabii açıklamalar birazdan gelecek. Annesinin gözü yaşlı bir halde açıklaması var. Onu sizlerle paylaşalım. 18 yıla indirildiğiyle ilgili Atlas Çağlayan cinayetinde 21 yıl 7 aydan 18 yıla indirildi diye bir açıklaması var. Şimdi Nermin'e hemen soralım. Bu son dakika gelişmesiyle ilgili annenin gözü yaşlı feryadını sormuş olayım size. Neler aktaracaksınız?
8: Evet, dakikalar önce karar çıktı. Bakırköy Adalet Sarayı'nda Atlas Çağlayan'ın ölümüne sebep olan 14 yaşındaki sanık yargılanıyordu. Dakikalar önce karar çıktı. 18 yıl 10 ay dedi. Anne Gülhan Ünlü çocuk olduğu için düşürdüler. 18 yıl 10 ay dediler. Şimdi ne kadar istenmişti peki, bunu söyleyelim. Aslında 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapsi isteniyordu Atlas Çağlayan'ın ölümüne sebep olan 14 yaşındaki E.Ç.'nin. Ama dakikalar önce karar artık açıklandı. Aile duruşma salonundan çıktı. Anne dedi ki 18 yıl 10 ay verdiler sırf çocuk diye. Bu noktada elbette ki tansiyon yüksekti bir yandan, çünkü gözler karardaydı. 14 Ocak'ta işlenmişti bu cinayet. Atlas Çağlayan 16 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Onu bıçaklayan sanık E.Ç. için bugün artık karar bekleniyordu diyebilirim. Annenin ilk söylediği 18 yıl verdiler ifadesi oldu diyebilirim. Peki ne kadar istenmişti, hemen söyleyelim. Onu da aslında 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası isteniyordu. 14 yıl 9 ay 3 yıl 9 ay şeklinde bir ceza geldi. Şimdi bugünün önemli gelişmesi elbette ki karar. Çünkü gözler buradaydı. Gözler kararın çıkmasındaydı. O karar geldi ama aileyi memnun etti mi derseniz hayır. Çünkü burada aslında sık sık emsal karar istiyoruz sloganları atılıyordu ama dediğim gibi aile salondan gözü yaşlı çıktı diyebilirim. Şimdi ben duruşmadaki diğer gelişmeleri de aktarmak istiyorum. Çünkü ailenin başka talepleri de vardı aslında. Neydi? Onlardan biri olay yerindeki sanığın yanındaki o dört çocuğunda iştirak ve delil karartmaktan yargılanmasıydı. Suç duyurusunda bulunmuşlardı. Hatta ilk duruşmada bu kabul edilmemişti ama bu duruşmada dilekçe savcılığa gönderildi diyebiliriz. Yani bununla da ilgili savcılıkça artık bir değerlendirme yapılacak diyebiliriz. Şimdi aile görüntülerin tekrar izlenmesini ve dudak okuması istemişti. Bu talepler reddedildi. Şimdi o diğer çocuklarla ilgili savcılığa gönderilen dilekçeden herhangi bir onlarla da ilgili bir yargı süreci başlatılsın gibi bir durum çıkarsa bu noktada da artık yargılama için onlara ayrı bir dava açılacak diyebiliriz. Ama şu an için dediğim gibi Atlas Çağlayan davasında 14 yaşındaki sanık E.Ç. hakkında annenin ilk söylediği 18 yıl 10 ay ceza verildi oldu bu davanın. Gözler bu noktadaydı aslında. İkinci duruşmada karar çıkmış oldu. Ama söyleyelim yeniden aile kararın ardından gözyaşlarına boğuldu diyebiliriz. Şu an hala adliyedeler dışarı doğru çıktılar. Aslında sık sık burada emsal karar istediklerini, indirimsiz karar istediklerini söylüyorlardı. Ancak anne bizlere çocuk olduğu için 21 yıl olmadı ifadesini kullandı. Şimdi 14 yıl 9 ay çocuğa karşı kasten öldürme suçundan, 3 yıl 9 ay silahlı tehdit suçundan, 4 ay 15 günde 6136 sayılı kanuna muhalefetten ceza geldi. Atlas Çağlayan davasında karar çıktı diyelim ve sözü Bakırköy Adliyesi'nden yeniden stüdyoya bırakalım.
7: Nermin, o son dakika gelişmesinin detaylarını aktardın. Elbette ki ilerleyen dakikalarda bu haberi haberleştireceğiz. Üsküdar'da seçim de 4. tura kaldı. 2. turda AK Parti adayı 23, CHP adayı 19 oy aldı. Ayrıntılara bakacağız. Muhabir arkadaşım Hanifi Bayar'a gidelim ve son durumu, son gelişmeleri aktarsın. Hanifi, neler söyleyeceksin?
9: Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekili seçimi devam ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren bizden de haber nöbeti burada devam ediyor. Saatler 9'u gösterdiğinde Üsküdar Belediyesi başkan vekili seçmek için belediye meclisini topladı ve an itibariyle 4. turda sona geçildi ve 4. turun oyları şu anda sayılıyor. İlk 3 turda istenilen çoğunluk yakalanamadığı için belediye başkan vekili belli olmadı, seçilemedi. Ancak 4. turda en fazla oyu alan isim belediye başkan vekili olacak. Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti Üsküdar Belediyesi'nde ittifak yaptı. Aynı aday üzerinde uzlaştılar. Sibel Tam Çetinkaya, CHP ve Yeni Parti'nin adayı, AK Parti ile MHP'nin adayı ise Dündar Ziya Gültekin ve an itibariyle 4. tur oylaması sona erdi ve sayım işlemi şu anda devam ediyor. Şöyle bir baktığımız zaman şu anda önde götüren isim AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak adayı, yani Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin. Ancak oylamanın devam ettiğini bir kez daha söyleyelim. Oylama şu anda devam ediyor. Hatırlayacaksınız, ilk turda, İkinci turda ve üçüncü turda istenilen çoğunluk yakalanamamıştı ve üçüncü turda özellikle Dündar Ziya Gültekin 23 oy almıştı. Sibel Tan Çetinkaya ise 19 oyda kalmıştı. Yani iki CHP'li meclis üyesi burada AK Parti'nin adayına oy vermişti. Dördüncü tur artık sona erdi. Sayım işlemi şu anda devam ediyor ve şu an itibariyle Dündar Ziya Gültekin seçimi önde götürüyor. Burada İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Üsküdar Belediyesi'ne Temmuz ayında bir yolsuzluk soruşturması başlatılmış ve belediye başkanı Sinem Dedetaş tutuklanmış. Tutuklandıktan sonra da İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştı. Belediye başkan vekili seçimi için aslında geçen haftalarda belediye meclisi toplandı. Ancak ilk toplantıdaki o seçim sonucuna AK Parti itiraz etti ve usulsüzlük yapıldığını iddia etmiş. Mahkeme usulsüzlük yapıldığını kabul etti ve usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle seçimin yenilenmesine karar vermişti. Cumartesi günü meclise CHP'li üyeler gelmediği için mecliste çoğunluk sağlanamamıştı ve böyle olunca da seçim bugüne kalmıştı. An itibariyle bir kez daha söyleyelim, dördüncü tur sona erdi ve bu turda en çok oyu alan isim belediye başkan vekili olacak. Üsküdar'da şu an itibariyle AK Parti ve MHP'nin ortak adayı Dündar Ziya Gültekin seçimi önde götürüyor. Şöyle baktığımız zaman dördüncü turdaki oylama bitti, sayım yapılıyor. 3 itiraz olduğu içeriden gelen bilgiler de var. Yine CHP ve Yeni Parti'nin adayına verilmiş oya da itiraz var. Şu an değerlendirmeler devam ediyor. AK Parti'nin adayı şu ana kadar seçimi önde götürdü. Tabii ki seçim henüz netleşmedi. Netleştiği an yine bizler burada olacağız. Gelişmeleri aktaracağız. Üsküdar Belediyesi İstanbul'un bugün en sıcak noktası. Yoğun güvenlik önlemi alınmış durumda. Demir bariyerlerle Üsküdar Belediyesi'nin çevresi tamamen kapatıldı. Çok sayıda polis ekibi görev yapıyor. Vatandaşların bugün belediye binasına girişine izin verilmiyor. Şu an şöyle bir baktığım zaman elimdeki notlara, dördüncü tur oylamada 42 oy kullanıldı. 21 AK Parti ve MHP'li üye, 21 de CHP ve Yeni Partili üye bulunuyor. Ve şu anda AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin seçimi önde götürüyor diyebilirim ama henüz netleşmedi. Dakikalar içerisinde bu seçimin sonuçlanmasını bizler bekliyoruz. Yine sıcak gelişme yaşandığı an, burada net bir sonuç açıklandığı an yine bizler burada olacağız. Üsküdar Belediyesi CHP'de kalmaya devam mı edecek, yoksa Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçecek mi? İşte bu sorunun cevabını dakikalar içerisinde, ilerleyen dakikalarda vereceğiz diyelim. Sözü size bırakalım.
7: Dördüncü turda bitmiş durumda dedi. Önemli, şu an itibariyle AK Parti'nin adayı önde götürüyor dedi. Çok kısa bir süre sonra yeniden Hanifi'ye bağlanacağız. Son durumu alacağız. Orada gözümüz kulağımız. Diğer taraftan da Antalya ve Adana'da alevlerle mücadele vardı değerli izleyenler. Aksu'daki yangında şu ana kadar 254 tane boşaltıldı. 720 kişi tahliye edildi. Adana'daysa yangın nedeniyle 40 ev tahliye edilirken 132 hektar ormanlık alan zarar gördü. Antalya'nın Aksu ilçesi Karaüs mevkiinde çıkan orman yangını nedeniyle şu ana kadar 254 tane boşaltıldı dediğimiz gibi. 720 kişi de oradan tahliye edilmiş durumda. Alevlere 3 uçak, 9 helikopter, 1037 personel, 165 arazöz, 7 toma, 30 iş makinesi ve 112 araçla havadan ve karadan yoğun müdahale devam ediyor. Bölgede elektrik ve mobil iletişim sistemleri de kesintiler var. Diğer taraftan Adana'nın Kozan ilçesi Eniz Çakırı mahallesindeki orman yangını nedeniyle de 40 ev tahliye edilmiş durumda. Valilik Karaysalı, Feke ve Kozan'ın diğer bölgelerindeki yangınların kontrol altına alındığını ve 132 hektar alanın zarar gördüğünü açıkladı. Türkiye genelinde zehir tacirlerine peş peşe darbeler indirildi. Toplam 504 şüpheli tutuklandı. Operasyonları duyuran İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de milletimizin geleceğine uzanan zehirli elleri kırmakta kararlıyız diyerek gözdağı mesajı verdi.
10: Ben arkadaşlara da söylüyorum. Bunları çökerttiğimiz zaman, ele geçirdiğimiz zaman bunları mesela yatırın. Ters kelepçe yapın bunları. Şöyle burunlarını bir sürtelim.
11: Türkiye genelinde uyuşturucu satıcıları adeta ablukaya alındı. Zehir tacirlerine peş peşe operasyon yapıldı. Dev operasyonlar kapsamında tam 504 şüpheli tutuklandı.
10: Onlar nasıl suç işlerken vatandaşımıza hiç acımıyorlarsa, biz de bunları ele geçirdiğimiz zaman bunları bir yere yatıralım.
12: Bakan talimatı tabii, var tabii. Bu konuda yani hiç taviz göster.
11: Vatandaşı uyuşturucuyla zehirliyorlar, hayatlarını karartıyorlardı. Ancak peş peşe yapılan seri operasyonlarla hepsi kıskıvrak yakalandı. İçişleri Bakanlığı adeta bir orduyla sahaya indi. 71 ilde helikopterler uçtu. Narkotik köpekleri zehir yuvalarını tek tek deşifre etti.
13: Uyuşturucu, alkol, sanal bahis, kumar ve sigara bağımlılığı milli bünyemiz açısından terör kadar, hatta terörden daha zararlı boyutlara ulaşmıştır.
11: Operasyonlarda 1345 ekip, 3360 personel, 11 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeği yer aldı. Tam 894 şüpheli yakalandı. Bunlardan 424'ü tutuklandı. 93'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri ise sürüyor.
13: Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan, suç şebekelerini birer birer çökerten, dijital dünyadaki tehditlere karşı yüksek bir dikkatle görev yapan emniyet teşkilatımız sadece bugünün güvenliğini korumuyor. Aynı zamanda yarınlarımızı da emniyet altına alıyor.
11: Baskınlarda 2 ton 367 kilogram uyuşturucu madde ile 4 milyon 34.459 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Öte yandan jandarma da 28 ilde uyuşturucu operasyonu için düğmeye bastı. 140 şüpheli yakalandı, 80'i tutuklandı. Operasyonlarda 548 kilogram uyuşturucu maddeyle 2 milyon 788 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 milyon 751 bin adet kök, kenevir ve skank imha edildi.
14: Başka bir polis! Başka bir polis aç!
11: Bakan Çiftçi de yaptığı açıklamada zehir tacirlerine gözdağı verdi. Milletimizin geleceğine uzanan zehirli elleri kırmakta kararlıyız dedi.
7: Adalet Bakanı Akın Gürlek 4 ildeki operasyonlarda 137 şüpheliye adli işlem başlatıldığını açıkladı. İstanbul'daki yasa dışı bahis çetesinden 58 şüpheliye gözaltı kararı verildi. Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir'de suç örgütlerine operasyon düzenlendi. İstanbul'da yasa dışı bahis suç örgütünden 58 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yasa dışı bahiste kullanılan çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Antalya'da çek dolandırıcılarına darbe vuruldu. 8 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te döviz dolandırıcılarının 2021-2026 yılları arasında 122 milyar TL vurgun yaptığı tespit edildi. 33 şüpheli operasyonla yakalandı. İzmir'de ise uluslararası ölçekte uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü çökertildi. 38 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Suçtan elde edilen 1 milyar lira değerindeki 87 taşınmaz, 18 araç, 4 tekne ve 14 şirket payına el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, devletimiz suçun da haksız kazancın da peşindedir ifadelerini kullandı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, mega kentin huzurunu bozan her suçun peşinde olduklarını söylemişti. Emniyet ekipleri kurşunlama olaylarına karışan suç örgütüne operasyon düzenledi. 15 şüpheli tutuklandı.
15: İstanbul'un huzuruna kasteden her türlü suçun peşindeyiz. Mücadelemiz suçun kökünü kazıyana kadar devam edecektir.
11: İstanbul Emniyet Müdürü bu sözlerle çeteleri uyarmıştı. 17 olaya karışan suç örgütü çökertildi. Ev araç kurşunladılar, mala zarar verip tehdit ettiler. Emniyet ekipleri şüphelilerin kimliğini tespit etti. Operasyonla 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 5 tabanca, 1 otomatik tabanca ve 1 uzun namlulu silahla motosiklet ele geçirildi. Şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
15: İstanbul'un huzuruna kasteden her türlü suçun peşindeyiz. Mücadelemiz suçun kökünü kazıyana kadar devam edecektir.
7: Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti. Hemen ayrıntıları TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar'dan alalım. Çok kısa süre sonra gelecek bu yanıt demiştik ve geldi, neler söyleyeceksin?
9: Seçim sona erdi. Üsküdar Belediyesi Meclisi bugün belediye başkan vekilini seçmek için toplanmıştı. 42 üye bulunuyor. 2 aday yarışıyordu. 2 adaydan birisi Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'nin ortak adayı Sibel Tan Çetinkaya'ydı. Diğer aday ise AK Parti ve MHP'nin ortak adayı Dündar Ziya Gültekin'di. 42 oy kullanıldı 4. turda da. Tıpkı 1'de 2'de 3'te olduğu gibi ve Üsküdar Belediyesi 2 yıl sonra AK Parti'ye tekrar geçmiş oldu. Dündar Ziya Gültekin kullanılan oyların 23'ünü aldı. CHP ve Yeni Parti'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya ise 19'da kaldı. Bir kez daha söyleyelim. AK Parti ve MHP'nin ortak adayı Dündar Ziya Gültekin kullanılan oyların 23'ünü aldı. CHP ve Yeni Parti Üsküdar Belediyesi'nde ittifaka gitti. Ortak adayda uzlaştılar. Ancak Sibel Tan Çetinkaya 19'da kaldı. Bugün sabah saatler 9'u gösterdiğinde burada seçim başladı. İstanbul'un bugün en sıcak noktası burasıydı. Çok sayıda polis ekibi burada görevlendirilmişti. İlçe belediyesinin çevresi demir bariyerlerle tamamen kapatılmıştı. Sivil girişine hiçbir şekilde izin verilmiyordu. İşte böyle bir atmosferde Üsküdar Belediyesi Meclisi bir kez daha seçime gitti ve o seçim dakikalar önce sonuçlandı. Yaklaşık 5,5 saat, 6 saate yakın süren bir seçimden bahsediyoruz ve bu seçimde AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy alarak belediye meclisinde Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili oldu.
6: TGRT FM Haber.
16: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Artvin çevreleriyle Tokat'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin az bulutlu olacağı, hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 4 ile 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 19-27, Ankara 11-27, İzmir 19-31, Bursa 14-29, Konya 12-27, Afyon 10-28, Denizli 16-33, Antalya 22-31, Adana 20-35, Zonguldak 18-23, Samsun 16-23, Trabzon 12-22, Kayseri 9-26, Erzurum 4-21, Gaziantep 17-31, Diyarbakır 16-32 ve Şanlıurfa 19-33 derece.

0: Yol durumu.
1: Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Afyon-Karahisar-İhsaniye yolunun 30. kilometresinde Erenler ve Çayırbağ arasındaki kesimde hızlı tren üst yapı çalışmaları nedeniyle Eskişehir yönü trafiğe kapalı olup ulaşım Afyon-Karahisar yönünden iki yönlü olarak veriliyor. Torbalı-Ödemiş devlet yolunun 48 ila 46. kilometreler arasında yol yapım çalışmalarından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.

0: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk, benim ailemde sizlerle birlikteyiz. Ben Hande Ana, kumanda masasında sevgili Selim var. Saat boyunca buradayız, ekip arkadaşlarım adına güzel keyifli bir gün diliyorum. Günlerden salı, bugün canlı bir telefon bağlantımız var programımızın hemen başında. İlk bölümde Türkiye Gazetesi yazarlarından Hikmet Köksal hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim hocam, size de iyi yayınlar, nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum. Sağ olun, çok teşekkürler. Siz de iyisiniz.
0: Biz de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Nelerden bahsedeceğiz bugün?
1: Benim ailem içindeyiz gene. Gerçi konu biraz sevimsiz gibi gözüküyor. Hayatın çatı katı dedik, yaşlılık. Ama sonuçta eğer bir şey olacaksa onu olmuş bilmek, ona göre de bir hazırlık yapmak lazım.
0: Hazırlıklı olmak her zaman için önemli.
1: Evet, avantajımız olur. Nihayet erken yaşların problemlerini konuştuk ama biraz şöyle ileri yaşlara gidelim diye düşündüm bugün için. Nihayetinde hepimiz için de kaçınılmaz gelecek yaşlılık. Hande Hanım, Harvard Üniversitesi bir araştırma yapmış. Araştırma 75 yıl süreli bir araştırma. Çok uzun bir zaman içinde. İnsanları hayatta en çok mutlu eden nedir diye soru o. İnsanları hayatta en çok mutlu eden nedir diye, kaliteli ve güven veren sosyal bağlar cevap. Kaliteli ve güven veren sosyal bağlar.
0: Aslında aile mi oluyor hocam bu? Sağlıklı bir aile.
1: Sağlıklı bir ailenin dışa bakan yüzü, dışarıyla olan teması. Her yaşta, yani büyük anneler, büyük babalar, anne babalar ve çocukların hemen yani aynı apartmanda oturan insanlarla olan ilişkileri ya da gurbetteki akrabalarıyla olan ilişkileri. Bunlar birinci derecede öncelik oluyor. Yani yatlar katlar söylenmemiş. Yani şunu söylememiş. Şu kadar efendim emekli maaşım olsun. Ya da iki tane dairem olsun. Ya da arabamı yenilemiş olayım diye bir cevap çıkmamış. 75 yıl süren araştırma bu. Kolay, dile kolay yani. Nedir sizi mutlu edecek olan şey? Bir numara. Kaliteli ve güvenli dostluğa sahip olmak. Arkadaşlara, akrabaya sahip olmak. Sosyal ağlar ve ilişkiler. Peki bunun katkısı ne hayatımıza? Hem ruhsal, hem psikolojik olarak, hem bedene, sağlığın korunmasında çok güçlü bir yardımcı, garantör. Zor zamanlarda güven ve aidiyet duygusu. Sıkıntılı zamanlarda güven ve aidiyet duygusu. Zaten rahat zamanda kimsenin aklına gelmez de güven. Yani sıkıntılı zamanlarda krizlerin daha kolay atlatılması, hayat süresinin uzamasında, hayat süresini uzatıyor efendim. Ve yalnızlık hissinin azalmasında en önemli güvence. Nedir o? Sosyal bağlar. Eşler, dostlar, akrabalar. Şimdi sosyal bağlar andanın bir insanın diğer insanlarla kurduğu karşılıklı ilişki. Kendisini bir aileye mensup hissetmek, topluluğa ait hissetmek. Sosyal bağ. Hayat tek başına yaşanan bir durum değildir, bir yolculuk değildir hayat. Hayat tek başına yaşanan bir yolculuk değildir. Aile ister, arkadaş ister, eş ister, iş ister. Toplumla kurulan uyumlu ilişkilerden beslenir hayatın kalitesi. Ne oluyor o zaman? Stresi azaltıyor. Ve uzun ömürlü oluyor. Sosyal bağlar hayatın sermayesi. Şimdi aileden başlayarak karşılıklı uyum. Yani karşılıklı uyum dediğimiz iyi geçinme. Barış içinde geçinme. İki taraftan da karşılıklı fedakarlık gerektiriyor. Fedakarlık istiyor. Fedakarlık sorumluluktan daha ileri bir davranış. Yani sizde olan karşı tarafın ihtiyaç duyduğu maddi ve manevi bir değerle ona katkıda bulunmak. Sorumluluk ahlaki açıdan bir mecburiyettir. Fedakarlık ise daha fazlası. Kişinin başka biri için kendi çıkarlarından vazgeçmesi, rahatından, isteklerinden karşılık beklemeden vazgeçmesi, özgür, özveride bulunması. Bu işte sosyal bağların ham maddesi de bu. Hande Hanım, ancak bugün geldiğimizde toplumsal ilişkiler ve sosyal bağların profili değişti. Hayat o kadar hızlı değişiyor ki Hande Hanım. Yani ileri yaşta olanlar bunu çok rahat gözlemliyor. Gençler bunu çok fazla fark etmez de.
2: Evet. Yaş geçtikçe daha çok farkında oluyor insan.
1: Çünkü anladım, mukayese yapma imkanımız oluyor bizim. Yani dün böyleydi, 10 yıl önce böyleydi, 30 yıl önce şöyleydi diyebiliyoruz. Gençler 18 yaşındaki gencin bunu yapma şansı yoktur şimdi. Peki ne oluyor? Yani hayatta ne oldu ki? Özellikle dijitalleşme, küreselleşme ve değişen hayat şartları ile birlikte insan ilişkilerinin yapısı da değişiyor. Bu insan ilişkilerinin yapısına da yani çok bağlı yani. Onu ama şey yapıyor yani bizim 30 yıl önceki, 50 yıl önceki ilişki ağımız üzerinden hayatımızı bugün devam ettiremeyiz sandan.
2: Ben de onu diyecektim hocam. Yani yıllar önceki şeyleri bekleyemeyiz şu anki nesilden, kuşaktan belki.
1: Evet. Yani şöyle bir şey de iddia edemeyiz. Hadi geriye dönelim.
2: Dönelim.
1: Yani nasıl geriye dönecektim? Yani bugünkü teknolojiyi bir kere şey atmak lazım. Çöpe atmak lazım. Evet. Bunu atmak mümkün mü anda?
2: Mümkün değil. Değil.
1: Ulaşım vasıtaları değiştirmek mümkün değil. Peki çocukların mesela son 30 yılda 40 yılda efendim diyelim ki iş alanları değişti, kamudaki iş alanları değişti efendim, özel sektördeki iş alanları değişti. Çocuğun bir tanesi Konya'da, bir tanesi Adapazarı'nda, bir tanesi Mersin'de. Bunu önleyebilir miyiz? Hayır. Peki önleyelim mi? Hayır. Önlemek de olmaz yani. Şimdi bu çocuklar hayır gelin buraya ne diyeyim? Ne yaptık çocuklar? O zaman şimdi artık geleneksel yüz yüze akrabalığa dayalı bağların yerini çok katmanlı ve esnek ağlar aldı. Çok katmanlı. Şimdi bu değişmeden en fazla hasar alan, burada hasar kelimesi de belki Hande Hanım biraz abartılı oluyor.
2: Ağır oluyor evet hocam ama.
1: Ağır oluyor değil mi? Yani zorluyor. Bu değişim zorluyor. Şimdi burada bir sanki bir mağduriyet ortaya çıkıyor. Yaşlılar ve çocuklar için. Yaşlılar için efendim özellikle bir mağduriyet ortaya çıkıyor. Hatta çocuk suçlarına biraz daha geriden baktığımız zaman şimdi aile büyük, aile profili dağılınca büyük anne ve büyük baba bir yerde, anne baba bir yerde, büyük abi bir yerde, 18 yaşından önceki efendim suça karışan çocuk da başka bir yerde. Şimdi buraya baktığımız zaman, bu profile baktığımız zaman şimdi anne ve babanın gücü yetmiyor belki bir yerde. Bir önceki neslin yardımına ihtiyacı var veya suça karışan diyelim 14 yaşındaki çocuğu 25 yaşındaki abisinin kontrolüne ihtiyacı vardı fakat o imkana sahip değil. O zaman suç profili bile değişiyor. Benim Türkiye'de köyden şehire göç, teknolojik gelişmeler, dijitalleşmenin hayatımızı kuşatması böyle bir profili ortaya çıkardı. Şehirlerdeki çalışma sistemi, ulaşım, eğitim, kadın iş gücünün yaygınlaşması, sahaya inmesi, toplumsal birlikleriyle gelenekle geniş aile yapısını, çekirdek aile yapısını bir kenara koydu, yani ambara koydu, onu depoya koydu. Çok farklı bir aile yapısı içerisinde. Bu sürecin mağdurları ki, bu süreçte mağdur da demeyelim burada, hedefteki diyelim. Bu süreçte hedefe kim geliyor? Önce çocuklar geliyor, ardından yaşlılar geliyor. Çünkü bizim mesela gençlik çağımızdaki, çocukluk çağımızdaki aile profili içerisinde, mahalle profili içerisinde yaşlılar çok önemli aktörlerdi. Ama bugün öyle bir şey yok.
2: Yok.
1: Yani. Peki, büyük resme bakalım şimdi. Türkiye'de ortalama hayat süresi, yaşam süresi erkeklerde 75 şu anda. İyi yaş değil. Kadınlarda 81. Andan. Ama Türkiye aile yapısı araştırmasında kişilerin, bireylerin kendilerine bakamayacak kadar yaşlandıklarında nasıl yaşamayı istiyorsunuz diye sorulmuş. Yani yaşınız ilerlediği zaman evet, yaşlı olduğunuz zaman nasıl bir ortamda yaşamak istersiniz diye anketler yapılmış. Ankete katılan yaşlıların Ankara'nın %37'si yuvarlak, %40'ı yaşlandıklarında çocuklarının yanında kalmayı istediklerini söylüyor. Çocuklarla beraber, çocuklarımla beraber kalmayı istediğini söylüyor. Peki, pratiği böyle mi bunun? Yani istek böyle ama belki sorsak çocuklara, çocuklar da aynı şeyi söyleyecek. Annem de babamla bir arada olmayalım diyor diyecek. Bunu bilmiyoruz. Ama yaşadığımız şartlar bunu mümkün kılıyor mu andan? Hayır. Çok farklı sonuçlar ortaya çıkıyor. Türkiye'deki aile yapısı içinde biraz önce söyledim. Bu şartlar dolayısıyla zorlaşıyor. Yaşlılar hayatlarını evde devam ettirmeyi istiyor. Ama bunu da hep mümkün değil. Sosyal olarak yalnız kalacağım diyor. Yalnız kalacaklarını düşünüyorlar. Ailelerinden uzakta olan bakım evlerinde konaklamak istemiyorlar. Bu yapılan ankette enteresan bir sonuç bu da. Hayır diyor, konaklama evinde kalmak istemiyorum diyor. Misafirhanede kalmak istemiyorum diyor. Yani ama çok ciddi bir rakam var. 1 milyon 700 bin kişi böyle. 1 milyon gibi rakamlar söyleniyor. Evet, konak evlerinde kalan aileler için. Bu onların bu hayattan razı oldukları manasına gelmez. Bu bir mecburiyet. Ha, arkada kalan neslin de çocukların da bundan mutlu olduğu anlamına gelmez. Öyle düşünmemek lazım. Hayat tarzları zaman içerisinde değişiyor. Dolayısıyla şartlar da değişiyor. Şartlara bağlı olarak tarzlar değişiyor. Bazı insanlar yaşıtlarını kaybetmenin verdiği yalnızlıkla kendine huzur evini tercih ettiklerini söylemişler Handan. Kendi yaşlarında olan insanları arıyorlar. Çok enteresan değil mi? Yani herkes nasıl derler böyle dengini, yaş olarak dengini, muadilini arıyor. Yani yaşlar. Huzur evinde mesela diyelim ki soruyorlar sizin aile şartlarınız illa ki huzur evinde kalmanızı gerektirmez. Niye huzur evinde kalıyorsunuz diye soruyorlar. Kendi yaşımda insanlarla bir arada olmak.
2: Yalnızlıktan gibi. Aslında tabii ki.
1: Yalnızlıktan evet. Şimdi bu da nihayetinde yalnızlıkla gelip buluşuyor. Çünkü kendi yaşadığı döneme ait bir şeyler anlatmak istiyor. Hanım, enteresan bir şey biliyor musunuz? Şeyde hafıza kaybında ileri yaşta en son yaşananlar en önce unutuluyor. Yani dünü unutuyor. Geçen haftayı unutuyor ama 40 yıl önceki olayları tıkır tıkır anlatıyor yaşlı. Fizyolojik olarak böyle. Şimdi bu insan bugünü konuşamıyor. Bugünü yaşayan insanla genç nesilde bugünü konuşamıyor. Ne yapacak? Konuşmadan olur mu? Olmaz. Yaşlı emsal arıyor. Yaşlı emsali de en kolay bulacağı yer huzur evi. Dolayısıyla huzur evlerindeki yaşlıların zoraki değil, genellikle kendi tercihleriyle kalıyorlar zaten. Sebebi emsalleriyle bir araya gelmezdi bu. Emsalleriyle bir araya geldiler ve onlar 40 yıl önceki sosyal yapıdan, siyasi yapıdan, ticaretten, ekonomiden falan, dış ticaret, işte uluslararası ilişkiler falan bunlardan bahsedecekler. Başka türlü olmaz. İlla ki birisiyle konuşması lazım insan. Yoksa ondan kendi kendiyle konuşur. Buradaki sosyal ortam insanlara daha cazip geliyor. Evet, gelmektedir, gelebilir. Bu açıdan bakıldığında ancak yaşlıların bakımı için kurulacak merkezlerin yaşlıların ailelerine, aile ve çocuklarına da erişebilir olması önemli. Yani dertleşebileceği bir emsal yaşıt ile bir araya gelmeyi istiyor.
2: Evet. Yaşlı. Ama kafasına göre biri olsun, evet, istiyor yanında.
1: Yanında biri olsun istiyor ama çocuklarıyla da görüşebilmek, onlara da erişebilmek
2: istiyor.
1: Dolayısıyla zaten şartlar daha yani Türkiye'deki yapılanma şeyi de bakım evlerinin hemen hemen il seviyesinde her ilde kendi ihtiyacını karşılayacak efendim profilde hizmet evleri var. Yani bu bakımdan rahatız yani.
2: Evet.
1: İleri yaşlarda sosyal çevre daralması, sosyal alanı işte daralması, onu huzur evine efendim, yönlendiriyor. Eş kaybı, eşin kaybı çok büyük bir kayıp.
2: Evet.
1: Efendim, telafisi bunun mümkün değil zaten. Hareket kısıtlılığı, efendim, yaştan dolayı efendim, böyle hadiyenden efendim, şuraya gideyim, burada geleyim diyemiyor yaşlılar. Bu mümkün değil efendim. Çocukların farklı şehirlerde yaşaması işte yaşlılık hissini arttırıyor. Şimdi fiziksel hastalıkların daha sık görülmesi yaşlılıkta bir başka problem. Hareket kabiliyetinin azalması, acil durumlarda yardım alma imkanının azalması, sosyal çevrenin korunması oldukça önemli. Burada sosyal çevre çok önemli. Yani bakım evlerinde, huzur evlerinde bu işte görevli kadrolar var. Ama şu kadroyu bulmakta zorlanır. Yani kaç yıl önce efendim, hatırasında kalmış, hafızasında kalmış, yüreğinde, içinde bir ukdet olarak paylaşmak istediği konular olabilir. Onları paylaşmak istiyor. Onları paylaşması oldukça zor. Eğer kendi muhatabı bir yaşlı profiliyle arkadaşlık yapma imkanı varsa bu mümkün tabii orada. Sosyal ilişkilerde insan sayısı değil önemli olan, ancak ilişkinin kalitesi çok önemli. Bu sadece yaşlılar için değil, her yaştaki insan için geçerli bir sosyal kural. Tanıdığınız çok olsun ama ilişki o kadar olmaz yani. Tanıdık kadar olmaz güçlü ilişki. Güven veren, destekleyici ve sağlıklı iletişim kurulan ilişkiler gençler kadar yaşlıların hayatını da kolaylaştırıyor.
2: Kesinlikle.
1: Ama bu imkana yaşlılar andan gençler kadar tabii sahip olma şansına artık sahip değil. Yani emekli olmuş, kendi mütevazi evine çekilmiş bir kimse ile sosyal hayatı güçlü, halen aktif çalışan bir genç kişiyle bunların kıyaslanması mümkün değil. Bu durumda içeride kalan yaşlılarla hayat şartları zorlamasıyla dışarıda uzaktan kalanlar ne yapmalı? Yani böyle basit pratik yapabileceğimiz bir şey var mı? Handanım var. Yapılabilir şeyler var. Nedir o handanım? Düzenli haberleşme ve görüşme. Evet.
2: İletişimi koparmamak.
1: Aynen öyle. İletişimi koparmamak, bunu periyodik şeyler haline getirmek. Periyotlar haline getirmek. Her iki taraf da bilecek. Efendim işte haftada salı, çarşamba, cumartesi falan çocuklarla görüşüyorum, torunlarla görüşüyorum. Onlar ya da her ay sonu ziyarete geliyorlar. Veya her ay sonu ben iki günlüğüne, üç günlüğüne gidiyorum.
2: Gidiyorum.
1: Periyoda bağlanması yaşlılar için mükemmel bir şey sağlıyor. Yani
2: motivasyon aslında.
1: Evet, motivasyon sağlıyor. Efendim şimdi ben de tabii yaşlılar grubunda olduğum için
2: hocam.
1: Bakıyorum. Efendim gerçekten çok çok önemli, çok rahatlatıcı. Yani bunları bakın paylaşmak ne kadar güzel şeyler. Ortak aktiviteler üzerinden bir araya gelmek. Olsun. Yaşlılar ortak atayım. Ayda bir kere, 15 günde bir kere belli platformlar olur. O platformlarda insanlar bir araya gelir. Efendim, maddi ve sosyal destek alır. Destek verir. Sağlıklı ilişkiler duygusal yakınlığı artırıyor. Sağlıklı ilişkiler. Yani muhabbeti artırıyor, sevgiyi artırıyor. Yani efendim ihmalkarlık yapıyor. Efendim ihmalkarlık yaptığımız zaman bu ihmalkarlığı faturası bize çıkıyor. Muhabbet azalıyor. Yani bizde azaldığı gibi karşı tarafta da azalıyor, hasar alıyor. Onlar güçlendirmek için bu düzenli haberleşme ve görüşmeleri sürdürmek Eskiye göre bunda çok şanslıyız. Bizim nesil yaşlılar andanı bu bakımdan çok şanslı. Düzenli haberleşme ve görüşme imkanı ve ortamı fevkalade. Artı ulaşım imkanı fevkalade. Yani öyle artık aylık seyahatler gerekmiyor. Anadolu'nun bir mütevazi şehrinden Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e geçmek için nedeni birkaç saatlik bir uçuşa bağlı yani.
2: Yeterli.
1: Yeterli, çarpı yani. Dolayısıyla burada bizim nesil yaşlıların eskiye nazaran daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Ama bizim nesil çocukların eskiye nazaran daha dar alanda yaşadıklarını düşünüyorum. Yani iki tarafı birden engellemek de bilmiyoruz ne kadar mümkün. Şöyle kapatabiliriz.
2: Çok teşekkür ediyoruz hocam.
1: Bulunduğumuz yerde ve yaşta sağ olun. Bulunduğumuz yerde ve yaşta geride kalanlara bakmak kendi geleceğimize bakmaktır. Kendi geleceğimize bakmak. Aynı gerçekle biz de yüzleşeceğiz yani. Kaçmaz yürüsünüz.
2: Herkes bir gün yaşlanacak. Kimse geç kalmayacak. Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Türkiye Gazetesi yazarlarından Hikmet Köksal hocamız bizlerle birlikteydi. Hoş sohbeti için kendisine teşekkür ettik. Kısa bir reklam arası, sonrasında burada olacağız.
3: Şimdi reklamlar.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.

Kısa bir reklam arası verdik. Programımız devam ediyor sevgili dinleyenler. İlk bölümde Hikmet hocamız bizlerle birlikteydi. Türkiye Gazetesi yazarlarından yaşlılıktan konuştuk. Tutamadığımız şeyler arasında gençliğimiz var. Bir gün geliyor, hepimiz yaşlanıyoruz. Her şeye ihtiyacımız oluyor. Tabii ki herkes istiyor ki sevdikleri çoluğu çocuğu yanında olsun. Güzel bir yaşlılık geçirsin. Tabii ki de böyle olsun. Hayırlı yaşlılıklar göstersin Allah hepimiz için diyorum. Sağlıklı yaşlılıklar göstersin. Biraz önce de aktardığı gibi hocamızın en güzeli çoluk çocuk etrafıyla birlikte olmak, güzel iletişim kurmak. Bunlar çok önemli. O yüzden evimizdeki yaşlılarımıza mutlaka ki daha da özen gösterelim bence. Bu zamanlarda onlara ihtiyacımız var. Onların sözlerine, onların ilgilerine. Bizim ilgimize ihtiyaçları var tabii ki yaşlılarımızın ama onların da sözlerine bizlerin ihtiyaçları var. Bunları da unutmayalım. Şimdi bu bölümde neler yapacağız? Artık bu hafta okul hazırlıkları başladı. Mini mini birler okullarına gitmeye, oryantasyon sürecini tamamlamaya da başladılar. Sevgili küçükler. Önümüzdeki hafta itibariyle artık okul tamamen açılmış olacak. Yeni eğitim öğretim yılı 2026-2027 eğitim öğretim yılına start vermiş olacağız. Pazartesi günü itibariyle anne babalar da çocuklar kadar heyecanlı bence. Yine uzunca bir yaz dönemi geçirildi, geride kaldı. Ama işte yeni başlayacaklar, liseye kaydolanlar, orta öğretime geçenler, ortaokula geçenler vesaire. Etrafımda o kadar çok heyecan içinde olan çocuk var ki işte yeni okul değişikliği, yeni arkadaşlar. Önemli. Yani seyahati yavaş yavaş, tatilleri geride bırakıyoruz. Artık bu hafta okulla uyum süreci, hem aileler hem de çocuklar, öğrenciler bakımından diyebiliriz sevgili anne babalar. Seyahatten eve dönerken, tatil biterken eve taşınan görünmez bir tehlike var diyor uzmanlar. Nedir bunlar? Bağırsak parazitleri. Biraz sağlık diyelim bu bölümde. Seyahat sırasında yenilen şüpheli su yiyecekler, yetersiz hijyen koşulları ve gidilen bölgeye özgü enfeksiyonlar kişilerde tatil sonrasında ya da devam eden sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Özellikle ishal, karın ağrısı, şişkinlik, gaz bulantı ve açıklanamayan kilo kaybı gibi yakınmaların seyahat sonrasında uzun süre devam etmesi halinde akla bağırsak parazitlerinin gelmesi mümkün. Bir sürü bağırsak paraziti çeşidi var sevgili dinleyenler. Seyahat sırasında olduğu kadar eve dönüş sonrasında da bağırsak enfeksiyonu oluşabiliyor. Mikrobiyoloji uzmanları turist ishali denilince akla önce virüs ve bakterilerin geldiğini belirtmişler. Ancak bazı kişilerde etken bağırsak parazitleri ve bunların en erken tanısı ve tedavisi yapılması gereken türleri, özellikle 2 hafta yaşayan ishal varsa hastada parazitler, etkenlerin araştırılması son derecede önemli.

Bağırsak parazitleri ve seyahatle ilişkili parazitler hastalıklar üzerine bilimsel çalışmalar yapan uzmanlar seyahat sonrasında ortaya çıkan sindirim sistemi yakınmalarının değerlendirilmesinde seyahat öyküsünün de önemli olduğunu söylemişler. Tatil bitti ama şikayetleriniz bitmediyse sindirim rahatsızlığı deyip geçmeyin. Seyahat sırasında tüketilen su ve gıdalar, gidilen bölgenin hijyen koşulları, kişinin maruz kaldığı çevresel etkenler, tatil sonrasında ortaya çıkan bağırsak şikayetlerinin nedenini anlamamız açısından önemli ipuçları veriyor diyorlar. Özellikle ishalin uzaması, tekrarlanması, karın ağrısı, şişkinlik devam etmesi, kilo kaybı gibi başka yakınmalarsa ishale eşlik etmesi durumunda parazitler, enfeksiyonlar da akla gelmeli. Nadiren bağırsak parazitleriyle enfekte kişilerin kabızlık şikayetiyle hekime başvurduğu da yine görülen vakalar arasında. Seyahat sırasında alınacak basit önlemlerle birçok enfeksiyonun önüne geçmek mümkün aslında. Gerçi işte artık yavaş yavaş seyahati geride bıraktık ama biraz bu konuları söylemekte gecikmiş olabiliriz ama böyle son haftayı değerlendiren dinleyicilerimiz varsa dikkatli olsunlar. Korunmanın ilk adımı bulaş yollarını bilmekten geçiyor. Özellikle seyahat sırasında su ve gıda güvenliği, eller, Covid-19 pandemi sırasında alıştığımız gibi sık sık sabunlu suyla yıkanmalı. Gidilen bölgenin sağlık risklerini seyahat öncesinde araştırıp gerekirse seyahat sağlığı konusunda bilgilenmek, danışmanlık almak enfeksiyon riski açısından da çok önemli. Seyahat ettiğiniz bölgede suyun güvenilirliğinden emin olun. Bu sadece yurt içi yurt dışı diye ayırmıyorum. Kesinlikle bazı bölgeler sizin için değişik olabilir. Kendi memleketimize gidiyoruz. Bazen doğaya, parka, bahçeye daha fazla çıkar oluyoruz. Arısı, böceği işte vesaire, kenesi, tüm yaz bunlardan bahsettik. Oradaki su, bulaş. Bu yıl mesela çok uzun zamandır başıma gelmeyen tatil sırasında benim de böyle bir hastalık başıma geldi. Bölgeyle alakalı, Tekirdağ bölgesindeydim gerçi ama yine de yani deniz bulaşı, hatta denize girmediğim halde deniz bulaşından etrafımdan hastalık aldım ve ben de tatilimin 3-4 gününü hasta geçirmiştim bununla alakalı. Yani aman canım, biz yurt dışına çıkmıyoruz, ne kendi ülkemizde enfeksiyon, böyle bir şey yok. Kalabalık nerede, enfeksiyon orada. Bunu da söylemek gerekir. Uzmanlar

varsa kişinin nerede bulunduğu, ne tükettiği, ne yediği, ne içtiği, hangi su kaynaklarını kullandığı, hangi belirtilerine eşlik ettiği mutlaka sorgulanması gerekiyor.

Bu durumda dikkat edilmesi gereken en önemli risk altında olan iki grup var. Birisi çocuklar, birisi ise bağışıklık sistemi baskılanmış olan, kronik rahatsızlığa sahip olan kişilerin çok çok daha fazla seyahat sağlığı konusunda dikkat etmesi gerekiyor. Uzmanlar diyor ki tatil dönüşünde birkaç gün içinde düzelmeyen ve giderek şiddetlenen ishal, tekrarlayan karın ağrısı, belirgin şişlik, açıklanamayan kilo kaybınız, ateş ya da dışkıda kan gibi belirtiler varsa hemen bir sağlık kurumuna başvurulması gerektiğini belirtiyorlar. Özellikle de çocuk ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde sıvı kaybı daha kısa sürede ciddi sorunlar oluşturabileceği halinde hiçbir şekilde geciktirilmemesi gereken konular bunlar. Mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor bu iki grubun, sağlık bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler ve özellikle çocuklu ailelerin bu gibi durumlara ekstra ekstra dikkat etmeleri şart.

Yaz bitti, artık yavaş yavaş kilo verme telaşı başlayacak. Ya of, derdimiz hep büyük. Tatil başlıyor, kilo verelim. Tatil bitiyor, çok fazla yedik içtik, kilo verelim. İşte bunlar hep hayatımızın döngüsü. Bunları aslında mevsime bağlamamak lazım. Özel bir haftaya, özel bir güne, düğüne, bayrama, derneğe bağlamamak gerekiyor. Hayatımızda düzeni seçmek. O düzeni sürekli her mevsim ancağı devam ettirirsek sağlığa kavuşmuş oluyoruz bu konuda. Ama tabii ki yine dinleyicilerimiz arasında ne çok kilo aldım, tatil bitti, aşırı kiloluyum diyenlere dikkat diyor uzmanlar. Sağlıklı kilo vermek için hadi bakalım yine bir 9 püf noktası verelim sizlere. Sadece tatil sonrası olarak düşünmeyelim. Genel bir tabii ki durum bu ama şimdi böyle bir başlık, bir etiket oluşturabiliriz. Tatil sonrası sağlıklı kilo vermek için neler yapabiliriz? Her gün hareket edin diyor mutlaka uzmanlar. Bunu sürekli söylüyoruz. Tatil sonrasında yürüyüş gibi düzenli fiziksel aktiviteleri yeniden günlük yaşamınıza entegre etmenizde fayda var. Kilo verme sürecince yalnızca beslenmeye değil, hareketli bir yaşam tarzına da dikkat etmelisiniz. Öğün kesinlikle atlamayın. Kilo verme sürecinde öğün atlamak sık yapılan hatalardan biri. Yeterli protein, sebze, meyve, tam tahıllı ürünler ve sağlıklı yağların dengeli bir şekilde beslenme zincirinizde yer alması gerekiyor. Bol bol su. Artık bunu tekrarlamayalım ya. Günde en az 8 su bardağı. Yani 1,5-2 litre arası. Su içmeniz gerekiyor. Kadın ve erkekte bu birazcık değişiyor. Hatta son yıllarda kilogramınız başına, atıyorum 60 kilosunuz, 62 kilosunuz, 30-35 mililitre su içmeniz yeterli gün içinde. Bu da 2,5 litre, 2-2,5 litre arasına denk geliyor ama 1-1,5 litre içsek bile bazen ben kar sayıyorum. Bunun için su içmek için özel yöntemler geliştirin kendinize mutlaka ki. Neden su içmediğinizi tespit etmeniz gerekiyor. Ben tespiti aslında yaptım ama gözümün önünde bir pipetli bardak sürekli söz konusu duruyor. Çünkü böyle kafama dikerek, yani bardağı kaldırarak ya da böyle şişeyi dikerek su içmekten hoşlanmadığımı fark ettim. Keyif almadığımı. Pipetle çok daha rahat su içebiliyorum ya da pipetli ürünlerle, termoslarla vesaireyle. Onu bir gözünüzün önüne bulundurursanız en azından içtiğiniz miktarı da bilmiş olursunuz gün içinde. Yeterli ve kaliteli uyku almak gerekiyor. Uyku düzeninin bozulması iştah enerji dengesiyle ilişkilidir. Yeterli uyku, kaliteli uyku şart. Tartıdaki artışı dert etmeyin. Tatil dönüşünde tartıda görülen kiloların tamamı yağ değildir. Tatil sürecinde beslenme, uyku ve bağırsak düzeninin değişmesi de vücutta bazı ödemlere sebep oluyor. Güzel, sağlıklı bir diyete geçerseniz bunların hepsi geçecek. Tatlıyı tamamen yasaklamayın. Direncinizi kırmayın. Tatlı

seviyorsanız küçük miktarlarla basit şekerden değil meyvelerden ve doğru yerlerden şeker almayı tespit etmeniz gerekiyor. Günlük beslenme düzeninizi de kendiniz oluşturun. Tatil sonrasında ilk hedef hızlı kilo vermek değil, günlük beslenme ve yaşam kalitenizi düzenlemek olsun ilk durum. Su içmek, sebze meyve yemek, yeterli protein almak, tam tahıllı ürünleri tercih etmek, fiziksel aktiviteyi de günlük yaşama yeniden dahil etmek bu sürece ve rutine temel adım oluşturacaktır. Porsiyonlara dikkat. Abartılı porsiyonlar kiloları beraberinde getiriyor. Dengeli beslenmek, porsiyon miktarlarına dikkat etmek, porsiyon tabağınızdaki sebze, salata, protein, tahıl, bunların dengesine de dikkat etmeniz güzel olacak. Son olarak 9. maddemiz, şok diyetlerden uzak durun diyeceğiz. Yine sevgili dinleyenler, her zaman olduğu gibi beslenme ve diyet uzmanları tatil sonrasında yapılan en yaygın hatalardan birinin şok diyetler olduğunu, kulaktan dolma, cinsiyete, kilonuza, kilogramınıza, vücut kitle endeksinize, hiçbir kronik durumunuza sahip olmayan diyetleri uygulayarak kilo vermenin yanlışlıklar doğuracağını, yanlış yapacağınızı, kilo vermeyeceğinizi ya da verseniz bile sağlıklı olmayacağını bir kez daha hatırlatalım. Şok diyetlerden uzak durun diyelim. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Hande. Ana kumanda masasında ikinci bölümde sevgili İbrahim vardı. Bana yardımcı oldu. Sesimi sizlere ulaştırdı. Yarın yine bu dakikalarda burada olacağız. Hoşça kalın diyelim.

0: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
1: Hadi hadi.
2: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
1: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
4: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
0: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
5: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: TGRT FM Haber.

0: TGRT Haber ekranlarından herkese merhaba. Gündeme hoş geldiniz sevgili seyirciler. Çok sıcak gelişmeler var bugün. İlkiyle hemen başlayalım. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi artık kesinleşti, netleşti. Cumhur İttifakı'nın adayı 23 oyla seçimi kazanmış oldu. Şimdi bu seçimi takip eden TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar'dan detayları alalım.
1: Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçiminde artık sona gelindi. Seçim 4. turda sonuçlandı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 42 oydan 23'ünü alarak Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi. Dündar Ziya Gültekin'in karşısında ise Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'nin ortak adayı Sibeltan Çetinkaya bulunuyordu. Sibeltan Çetinkaya da oyların 19'unu aldı. Burada iki Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesi AK Parti'nin adayına oy vermiş oldu. Aritmetiğe baktığımızda karşımıza bu tablo çıkıyor. Dakikalar önce Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bu konuya değindi ve o da şu anda buradan ayrıldı. Burada şu anda kimler var? AK Parti İstanbul İl Yönetimi tam kadro burada. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir dakikalar sonra bir açıklama yapacak. Burada bir tepki vardı. O tepkiyi anlatayım. Dakikalar önce burada Ozan Ural, hemen çıkış noktasını bir gösterir misin? Bakın, bugün sabahın erken saatlerinden itibaren Üsküdar Belediyesi'nin çevresinde ve belediyede yoğun güvenlik önlemi bulunuyordu. Üsküdar Belediyesi'ne vatandaşların girişine izin verilmiyordu. Çok sayıda çevre kuvvet ekibi görev yapıyordu. CHP'li ve Yeni Partili meclis üyeleri buradan çıktıkları an burada bekleyen vatandaşlar tepki gösterdiler. Çünkü iki oy AK Parti'ye kaymıştı Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinden. O isimlere buradaki kalabalık tepki gösterdi. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasından sonra İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmasının hemen ardından Üsküdar Belediyesi Meclisi bir seçime gitmişti ve o seçimde Sibeltan Çetinkaya seçimi kazanmış, Üsküdar Belediye Başkan Vekili olmuştu. Ancak AK Parti buna itiraz etti. AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı buna itiraz etti ve mahkeme o itirazı değerlendirdi. Oy sayımında ihlal olduğunu gerekçe göstererek buradaki seçimi iptal etti. Cumartesi günü ise CHP'li meclis üyeleri buraya gelmedikleri için çoğunluk toplanamadı ve bugüne artık seçim ertelenmiş oldu. Bugün sabah saatler 9'u gösterdiğinde seçim başladı ve ilk 3 turda istenilen oya ulaşamayınca iki aday da 4. turda en çok oy alan isim belediye başkan vekili olacaktı. Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 42 meclis üyesinden 23'ünün oyunu aldı. CHP ve Yeni Parti'nin ortak adayı Sibeltan Çetinkaya'da ise 19 oyda kaldı. 42 üye bulunuyor. 21 üye AK Parti ve MHP'li, 21 üye ise CHP ve Yeni Partili. Yani tam ikiye bölünmüş eşit bir tablo söz konusuydu aritmetiğe baktığımız zaman. Hatta dün bazı kişilerle bizler bu konuları konuştuğumuz zaman, bazı kaynaklarımızla, siyasi kaynaklarımızla bu konuyu konuştuğumuz zaman, seçimin ne olacağını konuştuğumuz zaman şunu söylemişlerdi. Eşitlik var. Hem Cumhur İttifakı'nda hem de CHP Yeni Parti İttifakı'nda bir eşitlik var. 21 oy, 21 oy ittifakı var. Ondan dolayı kura sonucu bir belediye başkan vekili seçilebilir denmişti. Ancak 5. tur, yani kura turu olmadı. 4. turda Dündar Ziya Gültekin 23 oy alarak Üsküdar Belediye Başkan Vekili oldu. Şimdi burada bazı tartışmalar da devam ediyor. Buradaki bekleyen Cumhuriyet Halk Partili ve Yeni Partili kalabalıkla şu anda içeriye alınmamaları konusunda tartışma tekrar başladı. Sabahın erken saatlerinde de bu tartışma olmuştu. Polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi almışlardı. İçeriye hala alınmıyorlar. Çok sayıda çevre kuvvet ekibi burada görev yapıyor. Demir bariyerlerle çevresi tamamen kapatıldı. Onun da altını çizelim. Ve bu yolda dakikalar önce trafik ekiplerince kapatıldı. Şimdi Ozan Ural'dan şöyle rica edeceğim. Ozan Ural dönecek yolun hemen başına. Bakın, trafik ekipleri o yolu da kapattılar. Hemen belediyenin önündeki bu yolda kapandı. Sadece belediyenin önü değil burası. Hemen ileride Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü de yer alıyor. Şu anda bu yol trafiğe kapatılmış durumda. Buradaki vatandaşlardan dolayı buradaki tartışmalar da devam ediyor. Bir yandan da tabii ki tepkiler sürüyor burada. Bir kez daha Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin sonucunu sizlerle paylaşalım. AK Parti ve MHP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 42 belediye meclis üyesinin 23'ünün oyunu aldı. Sibel Tan Çetinkaya ise 19 oyda kaldı. Altını çizmiş olalım. 2 yıl sonra Üsküdar Belediyesi CHP'den yeniden AK Parti'ye geçmiş oldu. Dakikalar sonra AK Parti İstanbul İl Başkanı bu noktada bir açıklama yapacak. Bizler bu açıklamayı da takip ediyor olacağız. Az önce Özgür Çelik'in bir açıklama yaptığını burada belirttim. Özgür Çelik burada iki belediye meclis üyesinin AK Parti'nin adayına oy verdiğinin altını çizdi ve bu noktadan ayrıldı. Artık bu noktada AK Parti İstanbul İl Başkanı'nı bekliyoruz bizler. O bir açıklama yapacak burada. Bizler gün boyunca bu noktadaydık. İstanbul'un en sıcak noktası bugün burasıydı. Üsküdar'dı. Üsküdar'daki seçimlerdi. Seçim artık sona ermiş oldu ve bizler gelişmeleri gün boyunca aktardık. Bu saat diliminden sonra da yine gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz diyelim, sözü size bırakalım.
0: Evet, Üsküdar'da durum böyle. Hanifi Bayar'dan detayları aldık. Üsküdar Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçmiş oldu sevgili seyirciler 2 yıl aradan sonra. Şimdi Antalya'ya uzanacağız çünkü Antalya'da Aksu ilçesinde orman yangınına havadan karadan müdahale ediliyor. Orman yangınıyla mücadele sürüyor. Haneler boşaltılıyor. Vatandaşlar tahliye ediliyor. Nedir son durum Antalya'da? İhlas Haber Ajansı muhabiri Suat Metin'den alalım detayları.
2: Evet, Aksu ilçesinde dün saat 16.30 sıralarında çıkmıştı orman yangını. Şu anda dün akşam saatlerinde şiddetli bir poyraz vardı bölgede. Havanın kararması birlikte ilerleyen saatlerde çalışmalar karadan sürdürüldü. Rüzgarın etkisiyle ilk etapta Karaöz Mahallesi'nde başladı bu yangın. İlerleyen saatlerde Yeşil Saraman Mahallesi'ne sıçradı. Çevreden de çevre il ve ilçelerden yangın için destek alındı. Tüm gece boyunca orman ekipleri aradan mücadelesini sürdürdü. Sabah saatlerinde de tekrardan havadan müdahale desteği de geldi bölgeye. Tabii yerleşim yerleri de vardı. Güvenlik güçleri de bu alanları tedbir amaçlı tahliye etti vatandaşları ve haneleri. Şu anda yangına 3 uçak, 9 helikopter, 1000'in üzerinde personel, 170'e yakın arazi, soma, iş makineleri ve araçlarla müdahalede bulunuyor. Konya, Isparta, Burdur, Karaman'dan da ekipler desteğe geldi. Yangını kontrol altına almak için bir çalışma sürdürdü. Aksu ilçesinde ancak sınır bölge var, Kepez ilçesinin. O bölgede de bir iki mahalleye de etkisini gösteriyor o bölgede de. Ekipler çembere alıp hem havadan hem karadan kontrol altına almak için çalışmalarını şu anda sürdürüyor yoğun şekilde.
0: Peki. Müdahale ve mücadele yoğun bir şekilde, işte Suat Metin de anlattı, devam ediyor. Umarız en kısa zamanda yangın söndürülmüş olur. Ve kamuoyunun en çok konuştuğu konulardan, cinayetlerden bir tanesi Atlas Çağlayan cinayetiydi. Yılbaşından bu yana mahkeme sonunda kararını açıkladı. Katil zanlısı 18 yıl 10 ay hapse mahkum edildi sevgili seyirciler. Mahkemenin açıkladığı kararla birlikte Efeçe'ye, 15 yaşındaki Efeçe'ye 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi. 17 yaşındaki Atlas Çağlayan 14 Ocak'ta bir kafede çıkan tartışmada bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Davanın ilk duruşmasında savcı mütalasını açıklamış. Katil zanlısı Efeçe hakkında çocuğa karşı kasten öldürme, zincirleme şekilde silahla tehdit suçlarından toplam 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası talep etmişti. Ve davanın ikinci duruşması Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Bugün mahkeme heyeti kararını açıkladı. Efe Ç. çocuğa karşı kasten öldürme suçundan 14 yıl 9 ay, silahlı tehdit suçundan 3 yıl 9 ay, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan 4 ay 15 gün olmak üzere toplamda 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Terörsüz Türkiye sürecinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önemli bir misafiri vardı bugün. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı'nı kabul etti. Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye mesajı verdi.
3: Biz Türkiye olarak bölgede yaşanan sorunlara bölgesel sahiplenme ilkesi çerçevesinde yaklaşıyoruz. Irak'ın da geleceğini fevkalade önemsediğimizi, istikrarını fevkalade önemsediğimizi ifade etmek istiyorum. Önemli mesele, projemiz ise diğerlerinin yanında terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge projesinin hayata geçirilmek üzere adımların atılmış olmasıdır. Terör meselesini bütünüyle geride bırakıyoruz. PKK bütün unsurlarıyla birlikte kendisini feshediyor ve silahlarını teslim etme sürecini başlatıyor. Bu sürecin bir yansıması olarak Suriye sınırları içerisinde PYD, YPG ve KCK'nın da hızlı bir şekilde, süratli bir şekilde yeni Suriye yönetimine entegre olmasını takdirle karşıladığımızı ifade etmek isterim. Aynı şekilde Türkiye'deki bu terörsüz Türkiye yaklaşımının bütün bölgeye de etki edeceğini, terörden çok çekmiş olan Iraklı kardeşlerimizin de en kısa zamanda terörden ve silahlı gruplardan kurtulacağını ümit ediyoruz. Irak'ın da her yerinde, her tarafında terör örgütlerinden temizlenecek, silahlı milis gruplarından Irak temizlenecek, arındırılacak ve inşallah terörsüz bir Irak'ta inşa edilecektir. Bu çerçevede önümüzdeki aydan itibaren başlanacak olan Irak'taki silahlı grupların, milis grupların silahlarını Irak merkezi hükümetine devretmesiyle ilgili hazırlığın da çok önemli olduğunu ifade etmek isterim.
0: Adalet Bakanlığı'nın suç örgütlerine yönelik operasyonları devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 ildeki son suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 137 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını açıkladı sevgili seyirciler. İstanbul'da yasa dışı bahis suç örgütünden 58 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yasa dışı bahiste kullanılan çok sayıda dijital materyal ele geçirildi bu operasyonlarda. Antalya'da çek dolandırıcılarına darbe vuruldu ve burada da 8 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te döviz dolandırıcılarının 2021-2026 yılları arasında son 5 yılda 122 milyar lira vurgun yaptığı tespit edildi. 33 şüpheli operasyonla yakalandı. İzmir'de ise uluslararası ölçekte uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü çökertildi ve 38 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. İstanbul Emniyeti'nin de suç örgütlerine yönelik bir operasyonu
4: TGRT FM Haber.
5: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Artvin çevreleriyle Tokat'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin az bulutlu olacağı, hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 4 ile 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 19-27, Ankara 11-27, İzmir 19-31, Bursa 14-29, Konya 12-27, Afyon 10-28, Denizli 16-33, Antalya 22-31, Adana 20-35, Zonguldak 18-23, Samsun 16-23, Trabzon 12-22, Kayseri 9-26, Erzurum 4-21, Gaziantep 17-31, Diyarbakır 16-32 ve Şanlıurfa 19-33 derece.

0: Yol durumu.
1: Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Afyon-Karahisar-İhsaniye yolunun 30. kilometresinde Erenler ve Çayırbağ arasındaki kesimde hızlı tren üst yapı çalışmaları nedeniyle Eskişehir yönü trafiğe kapalı olup ulaşım Afyon-Karahisar yönünden iki yönlü olarak veriliyor. Torbalı-Ödemiş devlet yolunun 48 ila 46. kilometreler arasında yol yapım çalışmalarından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler. Seyyid Taha-i Hakkari rahmetullahi aleyh. Allah seni seviyor mu? Taha-i Hakkari ki halis Allah adamı, onu gören kimsenin giderdi hüznü gamı. O bir gün buyurdu ki, Rabbimiz bir kuluna acır onu severse iki şey verir ona. Önce ona tanıtır sevdiği bir kulunu. Onun vasıtasıyla kendine çeker onu. İkinci olarak da ona iyi münasip, yani hayırlı bir iş, bir meslek eder nasip. Sahabe tanıyınca Peygamber-i Zişanı, nasıl çok yükseldiyse şerefleri ve şanı, onun varislerini tanıyan kimseler de öyle çok yükselirler ulvi derecelerde. Çünkü Resulullah'ın varisini tanımak, onu tanımak gibi kıymetlidir muhakkak. İslam alimleridir Resul'ün varisleri. Zira dini yaymaktır ortak vazifeleri. Ashabı arasında neyse bir peygamber, talebe arasında öyledir bu alimler. Aynı hürmet, itaat, aynı saygı ve edep, bu büyüklere dahi göstermek gerekir hep. Çünkü Resulullah'ın kalbinden çıkan nurlar, onların kalplerinden cihana yayılırlar. Varis şu kimsedir ki, murisi her kim ise, onda olan her şeyden almıştır o da hisse. Bir günde vaazında buyurdu, ey insanlar, ölümü yadınızdan çıkarmayınız zinhar. İnsanlar uykudadır, uyanırlar ölünce. Hesaba çekilirler her şeyden ince ince. Aşikare olunca o gün her günahımız, ne kadar mahcup olur, ne de çok utanırız. Beş vakit namazımda hep dua ediyorum. Ya Rabbi, bizi o gün mahcup etme diyorum. Siz öyle yaşayın ki, İslam'a tam uyarak, cehenneme girmesin kimse size bakarak. Hayra vesile olun, olmayın şerre alet. Zira bu insan için çok büyük bir felaket. Onların kazandığı o günahlar hep zira, size dahi yazılır oldukça o şer icra. Eğer hayra vesile olursak çok iyidir. Yazılır bize dahi o işten sevap ecir. Ve beni seviyor mu acaba Cenab-ı Hak diye merak edersen yaptığın işlere bak. Eğer hayırlı ise bil seni sevdiğini, değilse sevmiyordur, düzelt hemen halini. Dinden bir meseleyi bir kimseye öğretmek, 100 ömre sevabından daha kıymetlidir pek. Sonra hatırlayın ki sık sık ölümünüzü, ölümü çok düşünmek uzatır ömrünüzü. Hatta mevti düşünmek kalpleri ferahlatır. Dünyayı düşünmekse ömrü daha kısaltır. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, İslam alimlerinin Evliya-i Kiram büyüklerinden olan İmam Rabbani Kudüs-i Suruf buyuruyorlar ki, dünyayı maksat edinmemeli. Dünya nefsin arzularına yardımcıdır. Dünya ve ahiret bir arada olmaz. Dünyaya düşkün olmak günahların başıdır. Dünyaya düşkün olanlar ahirette zarar görür. Dünyaya düşkün olmamanın ilacı ise İslamiyet'e uymaktır buyuruyor İmam Rabbani Kudüs-i Suruf.
0: Bugün salı ya, salı günleri bela yağarmış. Dolayısıyla bir salı duası varmış. Onunla daha önce bahsetmemiştiniz.
1: Nerede yazıyormuş ki ben de bilmiyorum. Ben zaten sizin köyden geldim, bilemiyorum.
0: Sizin okuduğunuz kitaplarda yok muydu?
1: Pazartesi duası, salı duası, çarşamba duası.
0: Salı günü gökten bela yağarmış. Bu yüzden salı duasını okumak lazımmış.
1: Efendim, muteber kitaplarda böyle bir şey yok. Böyle bir şey de rastlamadık. Ve Allah-u Teala günler ve aylar içerisinde herhangi bir ayrım yapmamış. Günler içinde de aylar içerisinde de herhangi bir ayrım söz konusu değil. Ha, bazılarına kıymet vermiş.
0: Mesela cuma.
1: Cuma günü kıymetlidir. Aylardan da bazılarına kıymet vermiş. Mesela Recep ayı, Şaban ayı, Ramazan ayı. İbadet yaptığımız aylar var mesela. Zilhicce, Kurban ve Hac. Ondan sonra Kameri takvimin yılbaşı olarak Muharrem ayı, Hicri yeni yıl orada oluyor. İlk günü, ilk gecesi ve Aşure günü orada oluyor. Rebiyül Evvel ayında Peygamber'in dünyayı şereflendirdiği için Mevlid Kandili orada oluyor.
0: Mevlid Kandili var.
1: Ya enteresan ya. İnsanlar Peygamber Efendimiz'e ne kadar düşman olmuşlar ya. Bizim Türkiye Gazetesi'ndeki o Mevlid Kandili'ndeki o Mevlid Kandili yazısına adam aynı şekilde nasıl köpürmüş. Ve bir de bir ifade kullanmış. Bu kadar yalanı devi araya nasıl getirebildin diye. Allah Allah. Adama bak ha. Yani demek ki Peygamber Efendimiz'e ne kadar düşman. Ha, surete bu. Hani derler ya, kustu postuna bürünmüş canavar diye. Aynen öyleler yani. Müslüman görünen. Mürtedler, kafirler. Allah-u Teala muhafaza eylesin. Şerlerinden de muhafaza eylesin inşallah Teala. Dolayısıyla okunacak dualar, şeyler falan saatte belirli ve İslam ahlakında var. Onlar okusunlar, gerisini boş versinler.
0: Bir dinleyicimiz var, onu alalım yayına. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
2: Kolay gelsin.
0: Sağ olun siz efendim.
2: Allah sizin emekleri geçti. Allah sizden razı olsun. Düğün herkesin emeğine Allah razı olsun, emeği geçenlere.
1: Amin efendim. Allah Cenab-ı Hak sizden de razı olsun. Buyurun.
2: Benim Allah sizden razı olsun. Eşimin yüz katını yaptınız. Böyle bir şey her zaman ulaşılmıyor size. Şimdi ben ona kurban keseceğim ama nasıl niyet edeceğim, nasıl vekalet vereceğim, bu kafama takılıyor.
1: Peki efendim.
2: Bir de ben sürekli mesela okuma yazmam yok ama hani 8'de çok da mübareklerin kitapları okunuyordu, şey yaptık, onları dinlerken sanki okumuş oluyor muyum yani? Ses kaçırmıyordum ama şu an televizyonumda mı sorun var, ben yerimi bulamıyorum bilmiyorum. Biz 8.30'da 9'da da sizin sohbetiniz oluyordu. Dinleyemiyorum bir ay, 2 aydır.
1: Tamam efendim, onu da ileteceğiz. Tamam.
2: Bir tane mesela bir okumam yazmam yok ya, bir Kur'an var, onun yeni yazını okumasam Kur'an'ına bir Kur'an'ı bileyim, onu okusam olur mu? Hani yeni yazıyı oku, yani şey yapmak, sadece Kur'an'ı okusam.
1: Tamam efendim.
2: Allah razı olsun. Amin. Allah bütün emeğe geçenlerde razı olsun. Allah ikisi yanında sağlık versin.
1: Amin efendim.
0: Peki efendim, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler.
1: Beyim vefat etti dedi. İskatında size söylemiştik, yaptık. Yani bize bugüne kadar iskat için gönderilenlerin hepsini. Gelişebilmedik. Zaten tam ilmihal saatte bir de nasıl yapılacağı bildiriliyor. Birisi anlatırken de oradan okuyun. Kendiniz de yapın. Yani bir başkasına gidip de yaptırmanıza da gerek yok. Ama burayı arayanlar da biz hiçbir zaman geri çevirmedik. Efendim işte ne kadar para vereceğiz diye soranlar oluyor. Bu iş pazarlıkta olmaz, bu Allah rızası için yapılır. Ancak tabii İbn-i Saad kitabında bir ifade geçiyor. Orada 20 kilo 30 kilo sadece namaz iskatı için 6 devri yapılıyor. O devre oturan fakirlere kendi gücüne göre bir şeyler göndermesi iyi olur. Ondan beklentisi yok. Biz zaten 5 vakit namazını kılan ehl-i sünnet itikadında olan salih öğrencilerle yapıyoruz onu. Dolayısıyla ondan bir beklentisi yok. Ama 3-5 kuş verilirse gönüller alınmış olur duyuluyor.
3: Yani bir insanın kesesinden de bir şeyin çıkması gerekmiyor mu böyle durumlarda?
1: İyi olur.
3: Çünkü Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifine dayalı yapılan tabii, bir şey. Orada da Peygamber Efendimiz bir şey ver buyuruyor yani.
1: Dolayısıyla bazıları mesela böyle işte diyor işte anasının babasının iskatını falan seneler önceydi. Dışarıda yolda rastladık falan, ya böyle böyle falan yazmış kağıda da 20 lira verdi dedi, yeter mi? Ben cevap vermeyince bir 20 lira daha verdi. Demedim üstünü vereyim mi falan diye.
3: 20 lira iyi paraymıştır belki yıllar önce.
1: Tabii. Bir deve alıyor. Babamları yaşadığı zamana göre iyi para. Ama o dönemde kaç ekmek alırdı? 3 ekmek mi? 2 ekmek mi? O kadar alırdı yani. Yani orada da yani paran yoksa verme. Biz mesela dinleyicilerimizden ille de vereceksin demiyoruz. Şu kadar vereceksin de demiyoruz. Zaten o uygun değil. Öyle de demiyoruz. Hatta şey bile mesela saati tebedi diye yazılıyor. Kur'an-ı Kerim para karşılığı okumak, bunu pazarlık haline getirmek haramdır, günahtır buyuruyor. İki taraf için de günah olur. Ama okuyan Allah rızası için okur. Okutan da Allah rızası için verir. Ha, kendi gücüne göre aynı şekilde bir şeyler verirse indi ilahi de makbul olur o. Kurban da öyle. Mesela şimdi Mustafa Doköz aynı şekilde sürüleri var, ondan sonra fabrikalar var falan. Gitmiş zayıf, cılız bir koç bulmuş. Onu kesecek falan.
3: Edepsiz.
1: İşte Allah Teala sormaz mı?
3: Yani.
1: Ya kulum sana ben bu kadar şey verdim. Yani bula bula bunu verdim. Allah Teala ihtiyacı yok. Orada işte Emre abilerin buyurduğu şey var. Tercihin söz konusu. Sana o malı mülkü veren kim? Cenab-ı Hak. Emanet zaten. Bir müddet sonra sen de çekip gideceksin. Bu dünyada kimseye baki değildir. Dolayısıyla sana bunu verene teşekkür için en iyisini aynı şekilde takdim etmen lazım. Hatta hocamız Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh ona çok gayret gösterirmiş. Ya kardeşim görüyorlar hani şey olsun. Çünkü yarın babaannem de şey derdi. Böyle sağlam olsun, iyisi olsun, irisi olsun falan. Ben de neneme takılırdım çocuktum falan. Niye nene öyle diyorsun falan. Oğlum dedi sıratta dedi, onun üstüne binip gideceğiz derdi. Rahmetli.
3: Taşısın bizi yani.
1: Taşısın bizi derdi. Aslında yani onların seviyesinde öyle anlatmışlar ona. Doğru. Yani Allah-u Teala eğer beğendiyse, kabul ettiyse dolayısıyla sana sıratta da yardımcı olacak o. Diğer yerlerde de aynı şekilde yardımcı olacak. Dolayısıyla yani güzel söylediniz. Hayra verilen konularda kısmamalı. Hayra verilen konularda kısmamalı. Hele bir de işin ucunda yani karşı taraftaki insan mevcutsa mesela Kur'an-ı Kerim okundu. Orada da bir ifade kullanmışlar. Yani Allah-u Teala'nın kelamı okundu. Yani işte 10 liraya olur mu falan denmez yani o. Yani öyle pazarlıkta olmaz.
3: Pahası yok zaten yani.
1: Dolayısıyla orada gücün nispetinde yani ne kadar çok verirsen o kadar sevap olur mealinde ifade geçiyor. Onu da aynı şekilde antiparantez yeri gelince ifade etmiş olalım. Şimdi bu dinleyicimiz
3: bir de çok özür dilerim hocam. Şimdi iskat yaptırıyorsun ya işte o şunu bazen bize de yolluyor, yazıyı adam koyuyor, şunu Osman Hoca'ya ver de yapıversin falan. Bu çok ciddiyetsiz bir şey. Yani sadece hani para konusu değil. Bunun vekaleti var. Bu ciddi tabii, bir iş yani.
1: Tabii ciddi bir iş.
3: Bir ehemmiyet vermek lazım, önem vermek lazım. Sırf işte adet yerini bulsun der gibi bir şey oluyor yani.
1: O uygun değil. Mesela bizi direkt şey yapıyor. Bir, vefat edenin ismi, babasının ismi, yaşı. Ondan sonra da bize yaptıracaksan Osman Ünlü'yü babamın iskatını yapmak için vekil ettim diyeceksin. Bu ciddi bir iş. Kurbanda da öyle. Neyi keseceksin? Dinleyicimiz aynı şekilde beyine kurban diyor ya. Ölene kurban kesilmez. Olmaz öyle şey artık. Bitti bu.
3: Ölenin adına olmaz.
1: Olmaz.
3: Evet.
1: Peki nasıl olur? Dinleyicimiz onu öğrenmek istiyor. Yani nasıl yaparım ben? Şimdi ölmüş olanlar ruhuna. Mesela vefat etmiş beyimin ruhuna hediye olarak sevabı. Yoksa ona kurban vacip değil artık. Bitti o iş. Zekat farz değil. Namaz farz değil. Oruç farz değil. Ama Hanefi mezhebinde kıldığın beş vakit namaz, kıldığın nafile namazlar, tuttuğun farz olan oruçlar, adak oruçları, yemin kefareti oruçları, nafile oruçlar, verdiğin zekatlar, nafile olarak vermiş olduğun, yapmış olduğun hayır hasanat, okuduğun Kur'an-ı Kerim, okuduğun sureler, çektiğin tesbihat, Hanefi mezhebinden hepsinden meydana gelen sevabı ölmüşlerine hediye edebilirsin. Bak, ölmüşlerine sevabını hediye edebilirsin. Artık ben babamın adına zekat veriyorum. Veremezsin. Babamın adına kurban kesiyorum. Olmaz. Babamın adına ben umre yapıyorum. Hac yapıyorum. Yok olmaz. Efendim umreyi yaparsın, sevabını gönderirsin. Peki hac yapamaz mıyım? Babana hac varsa vekalet vermesi lazımdı. Vasiyet etmesi lazımdı. Vasiyet etmediyse peki efendim yine de aynı şekilde yapsam olur mu? Yapılabilir buyurmuşlar. Ehl-i sünnet alimleri fıkıh kitaplarında yapılabilir. Yani tabi bunlar karşılığını orada görür mü? Şimdi karşılığını görebilmesi için o kimsenin bir kere imanla gitmesi lazım. Bu çok önemli. Adam mesela diyelim ki şimdi Türkiye'de oluyor ya, dinin aleyhinde konuşuyor, din düşmanlığı yapıyor, şey yapıyor, ölüyor, caminin önüne getiriyorlar, cenaze namazını kıl.
3: Nasıl bilirdiniz?
1: Nasıl bilirdiniz?
3: Yalan söylüyor bir de millet. İyi bilirdik diye.
1: Oradakileri de ortak ediyorlar.
3: Dinsiz adam yani.
1: Neydi bir şey dedi. Yalancının şahidi şıracı mı derlerdi. Dolayısıyla.
3: Bozacının şahidi şıracı.
1: Bozacının şahidi şıracı. Dolayısıyla yani onun kıymeti olmaz ki. Bir defa değil. Bin defa aynı şekilde cenazenin. Bir de. İşin enteresan tarafı orada cenaze namazı kıldırmak için gelen hocalar bakıyor şöyle hani zengin bilmem ne falan, adamın onun imanlı mı değil mi onlara bakmıyor falan. O adamı cennete gönderiyor, uzatıyor. Hatta bir tane böyle bir spor kulübü başkanlarından neydi falan, torunum öldüydü falan da en sonunda dayanamadı adam da, hoca yeter kesti diye, yoksa televizyonlara geçmişti, uzatıp durma dedi falan. Ya şey yani bir böyle bir insan topluluğu oldum, bazılarında hastalık bu.
3: Evet.
1: Hemen bir konuşayım diyor falan. Ya arkadaş cenazeye gelmiş veya cenaze taziyesine gelmiş, seni dinleyecek hali yok. Ama efendim şunu da söyleyivereyim ya. Söyledin de aynı şekilde adam diyor ki ya kes şunu diyor, tamam mı? Senin söylediğin havaya gidiyor. Yani faydalı bir şey mi yapacaksın, yok. Bu bir, ikincisi bir de öleni tanımıyorsun, etmiyorsun, başlıyorsun övmeye. Ya konuşma. Onun için tabutun başında, cenazenin başında konulmaz. Defin anında da konuşma yapıyorlar şimdi. Ya o da caiz değil. Adam öldü. İmanlı kurtardı mı, kurtarmadı mı? Yapılacak bir tek şey var. Eğer imanlı kurtardıysa sadaka verirsin. Ondan sonra ne bileyim Kur'an-ı Kerim okunmuşsa, tesbihat yapılmışsa bunların sevabını hediye edersin, gönderirsin.
3: İskatını
1: yoksa iskatını yaparsın. Yoksa kabrin başında konuşmakla, cenaze namazı kılınmadan önce uzun uzun işte ben bunu tanıyorum da bu aile şöyleydi de böyleydi de ben şahidim de, ya sen şahidin de melekler tamam senin şahadetinle biz bunu cennete mi götüreceğiz diyecekler. Kendini falan ortaya koyarak aynı şekilde kıymetlendiriyorsun. Bunların hiçbiri caiz değildir, uygun değildir yani. Dinleyenler de aynı şekilde ya. Uzatma de ya. Uzatma de. Nefret ettiriyorlar. O uygun değil. Ya ben hemen abilerde gördüm. İnsanları iyi tanıyordu ya. Ya şurada holding gibi bir salon var değil mi? Sen de kaç defa şahit oldun. Ben hakikaten dikkat ederdim. Mesela diyelim ki akşam 18'de yemek davetiyede. 18'de Emel abi oraya iniyor. Yemek yeniyor. Yemekten sonra dua yapılıyor. Emel abi aynı şekilde 15-20 dakika, en fazla 20 dakika, 15 dakika konuşuyor. Ya yemeği yenmesi, yemek duası, konuşma hepsi bir saat. Saat 18'de geliyor, 19'da herkes dağılıp gidiyor. Şimdi mesela 19.30 diyor bana. Gidiyor, 20.30 oldu, 21.30 oldu, 22.30 oldu. İyi de arkadaş, sen benim zamanımı aynı şekilde gasp etmeye hakkında yok, yetkinde yok ya. 19.30'da ben geldim, varsa var. Kaç defa öyle düğüne dedim, benim işim var. Ben gidiyorum. Ha bir yemek verelim bari falan. Ha dedim, iki saatte yemek vereceksen yok dedim. Yok. Ben giderim evimde diyelim.
3: 19 yazıyorsa zaten 21'de falan geliyor millet.
1: Evet, öyle geliyor. Sen onu alıştırırsan, sen onu alıştırırsan, öyle yaparsan, ondan sonra bir de konuşmaları uzun uzun şey yaparsan, adam salla gitsin ya, şimdi konuşuyorlardır falan filan, biz sonuna gideriz falan. Öyle yapıyorlar.
3: Dinleyen de yok.
1: He, dinleyen de.
3: İkinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, veren olgun, alan uygun olmalıdır. Kur'an-ı Kerim'de mealen, kim Allah'a güvenirse Allah ona yeter buyuruluyor. Kim kime, neye güvenirse yardımı ondan beklesin. Allahü Teala kendisine güvenenlere yardım eder, diğerlerini ise güvendikleriyle baş başa bırakır. Dünyada en bedbaht insan Allahü Teala'ya değil de kendi gibi aciz insanlara veya kendi nefsine güvenendir. Allahü Teala'dan değil nefsinden güç almak, istemek felakettir. Kendine güvenen sevilmez. Allah'a güveneni ise herkes sever. Büyüklerden bir zat, kalpten para sevgisini çıkarmanın ilacı büyükleri sevmektir. Bunun başka hiçbir yolu yoktur buyururdu. Çünkü sevgiler çarpışır. Mesela ibadet sevaptır. Ama sevap sevgiyle çarpışamaz. Sevgi, şefkat ve muhabbetin hususiyeti başkadır. İbadetin hususiyeti başkadır. O bakımdan dünya sevgisinin zıddı ibadet etmek değil, ancak ve yalnız Peygamber Efendimizin varisi olan İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi büyük zatların sevgisidir. Bu iki sevgi çarpışır. Kişinin akıbeti hangi sevginin üstün geleceğine bağlıdır. Bu büyüklerden, onların sevgisinden nasibi olmayan yer dolusu gözyaşı dökse yine bir gün batar. Cenab-ı Hakk'ın rızasına, sevgisine iki yolla kavuşulur. Biri kalp yoluyla, ikincisi kalıp yoluyla, yani beden yoluyla. Kalp Allah sevgisiyle dolmalıdır. İnsan vücudu da ibadetle ve İslam ahlakıyla süslenmelidir. İnsan hiç konuşmadan da dine hizmet edebilmelidir. Nitekim ömründe hiç namaz kılmamış bir genç, bulunduğu beldeye gelen büyük bir zatın yaşayışına bakar, o zatla hiç konuşmadığı halde sadece o zatın yaşayışını görür ve talebelerine gelip "Ben hayatta böyle tatlı Müslüman görmedim" diyerek namaza başladığını bildirir. Halbuki kendisine "namaz kıl" diyen olmamıştır. İnsanlara anlatarak bir şey kabul ettirmek çok zordur. Fakat biz dinimizi tam yaşarsak, tatlı dil ve güler yüzümüzle, güzel ahlakımızla numune olursak, hiç konuşmasak bile bize bakıp dinimizi severler. Lisan-ı hal, lisan-ı kalden entaktır. Yani insanın hal ve hareketi sözünden daha tesirli olur. Yaşayarak örnek olmak, sözle anlatmaktan daha etkilidir. Güneş hayat kaynağıdır. Güneş enerjisi olmazsa hiçbir canlı yaşayamaz. Çünkü güneş yalnız ışık değil, enerji de veriyor. Peygamberler de güneş gibidir. Bir peygamber dünyaya geldiği zaman her taraf onun nuruyla aydınlanıyordu. Vefat edince de dünya kararıyordu. Sonra Allahü Teala başka bir peygamber gönderiyor, dünya yine aydınlanıyordu. Nasıl ki güneş ışınları ve enerjisiyle canlılara rızık ve hayatta kalma gücü gönderirse, peygamberler de kalplerin temizlenmesi, iman etmesi ve canlanması için böyle hayat kaynağı olup nur ve feyz yayarlar. O nurun ulaştığı kalp nurlanır, imana kavuşur. Peygamber Efendimizin teşrifiyle bu nur bütün dünyayı kapladı. Son peygamber olduğu için onun vefatından sonra da kıyamete kadar onun varisleriyle, yani mürşid-i kamillerle bu nurun yayılması devam eder. Asırlar boyunca elverişli olanlar o nuru alıp iman ettiler. Elverişli olmayanlarınsa üstünden akıp geçti. Onun için veren olgun, alan uygun olmak lazımdır buyuruluyor. Yani bu iş iki taraflıdır. Sadece verenin olgun olması yeterli değildir. Mesela bugün evlerimizin içi radyo ve televizyon dalgası gibi birçok elektromanyetik dalgayla doludur. Demek ki vericiler doğru çalışmaktadır. Alıcı olmak için de mutlaka radyo, televizyon gibi bir cihaz lazımdır. Aksi halde o dalgaları alamayız. İşte insanlar da böyledir. Feyz veren zatlar olgunluğun zirvesindedir. Alan da uygunsa, dünyanın öbür ucunda da olsa feyz alır. Aksi takdirde o büyükleri görmekle şereflense bile asla feyz alamaz. Bu bir frekans meselesidir. Vericinin frekansını alacak bir cihaz lazımdır. Peygamber Efendimizin amcası Ebu Leheb de o cihaz olmadığı için o nuru alamadığı gibi bilakis düşman kesildi. Çünkü insan o nuru alamayınca alana da verene de düşman kesilir. Dolayısıyla büyük zatların düşmanı çok olur. Nitekim Allahü Teala'nın ve Peygamber Efendimizin düşmanı çoktur. En büyük musibet bu büyüklere tesadüf edip de, yani onun zamanında onun bulunduğu yerde yaşayıp da onlardan mahrum kalmaktır. Bu hal cevher dolu bir hazineye rastlayıp da elden kaçırmaktan daha vahimdir. Ebedi saadetten mahrum kalmak kendini ebedi felakete atmaktır. Bundan daha büyük musibet olmaz.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim ilk dinleyicimiz, yani beyime dedi kurban, beyine kurban kesmiyor. Kurbanı Allah rızası için kesiyor. Vekalet verecekse sevabı beyime olmak üzere, sevabı ölmüşlerimize olmak üzere. Mesela şeyde kurban bayramında İhlas Vakfı da aynı şekilde. Mesela o kendi sitesinde bunları şey yapmış, vacip olan mı? Ya çocuk için akika mı? Adak mı?
0: Mevta diyor mesela.
1: Evet. Ölmüşler için mi? Onlardan birisini işaretliyorsun. Oradan vekalet veriyorsun. Ve hallediliyor mu?
0: Evet. Sevabı falancaya olmak üzere vekaletini verirken.
1: O şekilde
0: alıyorlar.
1: Benim dedi okuyup yazmam yok dedi dinleyicimiz. Yani okuyup yazmamdan kastı. Çünkü Latin harfleriyle okuyabilir miyim dediğine göre. Yani Kur'an harflerini bilmiyor. Ben dedi, sadece dinlesem, mesela TGRT BİM'in sitesinde bu Hakikat Kitabı BİM'in bütün kitaplarını Allah rahmet eylesin Emer abiler seslendirdiler. Bu TGRT BİM'in stüdyosunda oldu onlarda, değil mi?
0: Evet.
1: Hepsini seslendirdiler. Çünkü Emer abi de yarın ahirette kendisine sorulacak. Tamam, hani yazındı dağıtıyorsunuz ama diyelim amadır. Veyahut da aynı şekilde okuyup yazması yoktur. Kitap veriyorsun da okuyup yazması yok. Bilmiyordur falan. Onlar davacı olursa diye Emer abiler para verdiler. Onların hepsini seslendirdiler. Şimdi orası açık. Hakikat Kitabı komada girsen, TGRT komada girsen, yani rahat onları bulursun. Kendi bilgisayarına da indirebilirsin. Telefonla da indirme durumun aynı şekilde. Oradan da aynı şekilde dinleyebilir misin? Evet, dinleyebilirsin. Ben de dinliyorum falan. Evet, yani dinlemek de çok faydalı mı? Evet, faydalı. Hayırlı olsun, barik olsun. Bir de dinleyeceğimiz işte orada dedi, yani ben okuyup yazıyorum yok dedi ama ben öyle anladım. Yani Kur'an-ı Kerim'in dedi, yani Latin harfleriyle bazı surelerini okuyabilir miyim? Latin harfleriyle yazılmış olan, yani Kur'an alfabesinin dışında başka bir alfabeyle yazılan yazılanı hani şiddetle aynı şekilde men etmiş ehl-i sünnet alimleri. Biz de aynen naklediyoruz. Caiz değil, uygun değil. Hele Latin harfleriyle yazıp da onu okumaya kalkacak olursan muhakkak yanlış olur. Peki sen niye okuyorsun Kur'an-ı Kerim'i? Sevap kazanmak için. Yanlış oldu, günah oldu. Yani günaha giriyorsun o zaman. Niye? Çünkü Mustafa Bey, şimdi Kur'an alfabesinde Latin alfabesinde bir tane H var. Hareket, halen, hadim, neyse bunları hep o H ile yazıyorsun. Tamam. Ama Kur'an alfabesinde 3 tane var. H, ha, hı. Kelimenin başına bunlardan hangisi gelirse, mesela tek bir kelime misal vermişler. H ile helak diyorsun, yok et anlamına. Halak diyorsun, ha, yumuşak ha. Halak diyorsun, tıraş et anlamına. Halak diyorsun, yarattı anlamına gelir. Bunu sen Latin harfleriyle yazdığın zaman hangisi? Helak mı? Halak mı? Halak mı? Hangi anlamda yazdın, değil mi?
0: Evet.
1: Yani Allah-u Teala mesela helak etti. Tamam. Halk etti, yarattı. Helak etti, yok etti. Peki ha ile kullanırsan, halak etti dersen tıraş etti anlamına gelir. Yani mana bozuluyor. Mana bozuluyor. Mana bozulduğu için de sevap değil, günah olur. Onun için tavsiye etmiyoruz. Ha, dinleyerek ezberlesin. Eğer bilmiyorsa defalarca dinlemek suretiyle insanı ezberleyebilir mi? Ezberleyebilir. O da zor bir şey değildir. Çevirir aynı şeyi dinleyebilir Kur'an-ı Kerim.
0: Bir dinleyicimizin sorusu var. Dinleyicimiz diyor ki yakınları, bir hanım dinleyicimiz bu. Yakınları dediği büyük ihtimalle beyi veya oğlu falan varsa, damadı varsa, erkekler yani, namaz kılarken diyor kollarını yazın özellikle kapatmıyorlar. Ya bu önemsiz bir şey değil, işte niye kapatmıyorsunuz, sünnettir, terki de mekruhtur falan dedikçe yani böyle de olur, sen nereden çıkarıyorsun onları, yazın insanlar kapansın mı, cübbe mi giysinler, ceket mi giysinler falan diye savunma yapıyorlarmış. Şimdi bu önemli bir mesele değil midir diyor, camilerde falan da diyor hiç anlatılmıyor. Bütün camiler doğru söylüyor. Ben de geçen söylemiştim size. kısa kollu insanlarla dolu cuma namazlarında falan. O uzun kol giyen yok.
1: Hanefi mezhebinde başı örtmek namaz kılarken erkekler için, kolları örtmek, ayakları örtmek sünnettir. Açmak mekruhtur. Zaruri durumda, yani takke bulamadın, aynı şekilde ne bileyim ben kollarını örtecek veya da ayaklarını örtecek bir şey bulamadın, namaz vakti çıkıyor. Zaruri. Yani kazaya kalmaması için izin var. Ama onun dışında izin yok. Devamlı surette böyle yapınca Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam buyurduğunu hafife alıyorsun. Hafife alıyorsun. Şimdi sünneti yapmamak sevabı giderir. Mesela bizim zamanımızda 10 üzerinden not verilirdi. Yani 3 bela başka hataların yoksa işte sadece borcun ödenir, 5 alır şey yaparsın. Ama başka sevap da bekleme ondan sonra. Çünkü mekruh işlemek suretiyle. Ama bir de bunu hafife alırsan sünnet affarmak küfürdür buyuruluyor. Tehlikelidir yani. Ya, şimdi farz-ı inkar küfür. Mesela sünneti efendim hani ben bilemiyorum öyle değildir falan filan kıvırdı. Küfür olmaz. Hafif aldıysa küfürdür buyuruyor.
0: Bu neymiş ya, böyle sünnet mi olur?

0: haberin bile olmaz. Git. İman çıkmış gitmiştir. Ecel de gelmiştir. İmansız gidersin. O geride bıraktığın mal mülk de başkasına aynı şekilde. Ben çocukken duyardım. Geberesi şimdiye kadar niye gebermedi? Hani malını mülkünü şey yapar. Derler, ben çok duydum öyle çocukken. Geberesici. Niye daha önce gebermedi? Çünkü adamda din yok, iman yok, namaz yok falan. Arkasındaki mirasçı olan Allah rahmet eylesin demeyecek ki oğlu, kızı, neyse hanımı falan, öyle demeyecek. Daha önce geberseydi işte biz de birazcık istifade
1: ettik. Hayatımızı yaşardık. Mirastan kalanla.
0: Öyle derlerdi. Dolayısıyla yani bu şekilde böyle Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam bildirdiklerini hatta almak, Allah Teala korusun, insanı zamanla küfre götürür. Peki bu nereden kaynaklanıyor? Ha bu zaman zaman biz diyoruz ya işte efendim tek kaynak Kur'an. Kur'an'da yazıyor mu? Kur'an'da beş vakit namaz da yazmıyor arkadaş ya. Niye kılıyorsun o zaman değil mi? Niye biz ısrarla, daha doğrusu Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh haberi bu kitapların aynı şekilde dağıtılması ve ısrarla okunması, niye ısrar ediyor? Daha ben o zaman gören değilim. Niye ısrar ediyorlar? Çünkü itikat konusu, amel konusu hassastır. Bunları iyi bilmeyen bir kimse, işte Osmanlıca kitaplarda yazan söz var. Cahil sofu şeytanın maskarası olur. Adam işte, efendim biz tarikata girdik falan. Fıkıh bilgisi sıfır. Ya senin girdiğin tarikat da aynı şekilde seni kurtarmaz ki arkadaşım ya. Yani o başındaki adam da sana fıkıh bilgisi öğretmiyorsa, tarikatın altında girdiği yer sana bunu öğretmiyorsa, itikadın ehl-i sünnet itikadına göre değiştirip aynı şekilde düzeltmiyorsa, demek ki oradaki o tarikatın başındaki adam da sahtekar, cahilin teki.
1: Çok özür dilerim, taharetlenmeyi bilmiyorsan,
0: değil mi?
1: İstersen sabaha kadar namaz kıl.
0: İstediği kadar kılsın, istediği kadar kılsın. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Efendim işte İmam Hatip'in de ben İmam Hatip mezunuyum. İmam Hatip'in de fıkıh bilgisi falan filan yok. Hele ilahiyatta zaten aynı şekilde zıvaradan çıkıyor. Orada kendisini böyle Allame-i Cihan zannediyor artık. Ve önceki alimleri başlıyor kötülemeye. Anne böyle yazmışlar, şöyle yazmışlar falan. Yokuşa sürmüşler falan filan. Sanki fıkıh kitaplarındaki İmam Hazreti Ali o yazılanlar İmam Hazreti Ali Hazretleri'nin kendi görüşü yorumu. İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri'nin sanki kendi görüşü ve yorumu. Halbuki bu müştehit imamlar Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam. Mesela bir konuda birkaç tane tatbikat var. Birisi birini almış, birisi birini almış. Bunun hepsi doğru. Kaynak aynı. Hatta Efendim bile anlattılar ki güzel bir misal verirlerdi. Şadırman misali verirlerdi. Önce kitaplarda da var bu. Şadırman asıl bir kaynaktan gelir. Ama musluklar 3-4 tanedir. 4 tane musluk ama su bir kaynaktan geliyor. 4 musluktan ayrı ayrı akıyor. Hadise bundan ibaret yani. Başka bir şey yok. Ayrı değil bunlar hepsi. Ne İmam-ı Şafii, ne İmam-ı Azam-ı Banife, ne İmam-ı Malik, ne İmam-ı Ahmet bin Hanbel Hazretleri. Bunlar işte efendim ben yeni bir şey öyle
1: bir şey. Şatırvanın dışında bir hat çekmemişler.
0: Yok. Yani. Böyle bir hat da yok. Allah-u Teala muhafaza. Ha zamanımızda var. Zamanımızda adam din adı altında kendi görüşlerini. İşte o tek kaynak Kur'an diyenler. Ya dinden çıkmışlar zaten. İslamiyet'le bir alakaları kalmamış. Vehhabiler, mezhepsizler. Kendilerine aynı şekilde biz eshabın yolundayız deyip böyle şey yapanlar falan. Geçenlerde gene aynı şekilde gazetelere düşmüş. Adam metrobüste emr-i maruf yapıyor. Sakal sarık cübbe var. Emr-i maruf yapıyor. Hatta bir seferinde böyle bir bizim kitap okuma gruplarından bir eve gitmiş falan, komşusu varmış falan, işte Osman Hoca gelecekti, o da gelmiş. Adam böyle dinliyor, biliyor adamı yani benden yaşlı, böyle bakıyor falan. Dedi şimdi dedi emir maruf yapmayacağız mı dedi. Geçen dedi işte dedi metrobüste giderken dedi böyle orada bir kadına dedi böyle açık saç giymiş ona böyle böyle dedim. Ne oldu dedim, örtündü mü? Tesettüre mi girdi, sana teşekkür etti.
1: Tövbe mi etti?
0: Tövbe mi etti? Geçen gene aynı şekilde böyle. Ya kendi kafasına göre emir maruf öyle olmaz ki ya. Emir maruf. Önce iman. Bir hadiseyi nakledivereyim de. Buyur. Şimdi Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kendisi anlatıyor. Daha önce kendisi asker kökenli ya. Kendisi ya binbaşı rütbesinde veya da yarbay rütbesinde, işte albay rütbesinde birisi var, adamın dinle imanla alakası yok. Ama Hüseyin Hilmi Efendi'nin de rahmetullahi aleyh yani beş vakit namaz kıldığını biliyor. Aynı şekilde öyle kitap hazırladığını da biliyor falan. Adam oturmuş masada aynı şekilde şeylerini, içkisini hazırlamış.

0: demiş şimdi, bey bilir demiş şimdi, bey demiş bu demiş şimdi bana haram mı? Kendine de ne dedim ben? Yok efendim, size haram değil. Adama iman etmek farz. İman edene iman edene haram o. Müslüman olana haram. Müslüman olmayan her türlü şey. Tamam demiş ya, böyle demiş, modern demiş.
1: Müslüman. Din adamı dedim böyle olur.
0: Adamı verilecek cevap o. Evet. Allah
1: Allah. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
5: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
3: Aa, süper olur. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: TGRT FM Haber.

0: girdi, sadaka kutusunu çaldı. Tatlıcıya giren şahıs fırsat kolladı. Çalışan diğer müşteriyle ilgileniyordu. Hırsız el çabukluğuyla sadaka kutusunu poşete koydu.
1: Zaptı abiler gelmiş. Onlara baklava veriyordum. Ondan sonra kendisi hemen yarım kilo baklava istemişti. Onu hazırlarken poşetin içine koydu. Poşetin içine koyunca da ben de zaten tam baklava hazır dediğimde para çekip geliyorum dedi. Benim de olaya devam verim yoktu. Sonra baktım ki sadaka kutusunu çalmış.
0: Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şüpheli çaldığı sadaka kutusuyla dükkandan çıktı.
1: Arka mahalledeki bir çiğirdecin de sadaka kutusunu çalmış. Yani bizden sonra gitmiş çalmış. Biz de olayda haberimiz yoktu. Sonradan kamera kayıtlarında öğrendik.

0: Yeniden merhaba. Gündemde gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. 11 Avrupa Birliği ülkesi ve İngiltere, yani toplam 12 ülke, Kanada ile birlikte tabii bir de bunların hepsi İsrail'e yaptırım kararı aldılar. Çünkü Batı Şeria'daki işgal devam ediyor. Batı Şeria'da işgalcilerin İsrail ordusuyla, İsrail yönetimiyle birlikteki o zulmü devam ediyor. Yeni yerleşkeler açıklıyorlar dünya kamuoyunun tepkisine rağmen. Ve şimdi de böyle bir karar çıktı. Hemen detayları paylaşalım size sevgili seyirciler. 11 Avrupa ülkesi ve Kanada, İsrail'in Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesiyle ilgili olarak derhal bunlar durdurulmalı çağrısı yaptılar. 11 Avrupa ülkesi ve Kanada, ardından da İsrail'in Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi derhal durdurulmalı açıklamasından sonra İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Batı Şeria'da etnik temizlik uygulandığını kabul ettiğini belirtti ve İsrail'in inşaat, gayrimenkul ve finansman şirketlerine yaptırım uygulanacağını açıkladı. Fransa'dan da açıklama var. Fransa Dışişleri Bakanı da Filistin'deki İsrail yerleşimcileriyle ticari ilişkilerin sonlandırılacağını duyurdu. Toplam 12 ülkeden 11 Avrupa ülkesi ve Kanada'dan İsrail'e yönelik şok edici diyebileceğiz. Çünkü Batı Şeria'da uzun bir zamandır işgal devam ediyordu. Avrupa'dan ve Kanada'dan büyük bir tepki var. Şimdi sevgili seyirciler, bu kez de Türkiye'ye dönüyoruz. Antalya'da yangın devam ediyor. Aksu ilçesinde, Karaöz mevkiinde son durum nedir? Çünkü haneler boşaltılıyor, vatandaşlar evlerinden tahliye ediliyor. Tüm gelişmeleri İhlas Haber Ajansı muhabiri Suat Metin'den alacağız. Suat, nedir yangındaki son durum?
1: Evet, Aksu ilçesinde dün akşamüstü 16.30 sıralarında çıkmıştı. Orman yangını Karaöz mevkiinde çıkmıştı. Rüzgarın etkisiyle şiddetli bir poyraz vardı. Buradan Yeşil Karaman mahallesine sıçradı. Dün havadan bir müdahale bulunmuştu. Ancak akşam havanın kararmasıyla birlikte ekipler çabalarını karadan sürdürmüştü. Bugün sabah itibariyle yine havadan desteklerle kara ve hava unsurları yangına müdahalede bulundu. 3 uçak, 9 helikopter, 1000'in üzerinde personelle yangına müdahalede bulunuyorlardı. Bugün halen çalışmalar sürüyor. Bölge dağlık bir alan, Isparta-Antalya yolu üzerinde olan bir alan ve rüzgar vardı. Bugün o kadar rüzgar olmasa da zaman zaman rüzgar etkisini gösteriyor ve ekiplerin işini zorlaştırıyor. Şu anda Kepez ilçesi sınırlarıyla, Aksu sınırları, Kepez iki ilçenin sınır bölgesindeki olan mahalleler bunlar. Kepez bölgesindeki iki mahalle, üç mahalle diyebilirim. O bölgede de yangın etkisini hissettiriyor. Tedbir amaçlı güvenlik güçleri de yerleşim yerleri de var. Buradaki vatandaşları o bölgeden tahliye ediyorlar. Şu anda dediğimiz gibi havadan, karadan yoğun bir mücadele hakim. Yangını kontrol altına almak için bu bölgede son durum şu anda bu.
0: Çünkü Aksu ilçesinden sonra Muratpaşa ilçesinde de sevgili seyirciler aynı şekilde iki mahallede yangınlar devam ediyor. Evler, seralar, tarım arazileri küle dönmüş durumda. Baba Yadigar'ı traktörünü bu alevlere teslim etmek durumunda kalan bir vatandaş da gözyaşlarına hakim olamadı.
2: Serası, Baba Yadigar'ı traktörü küre dönüşlerini çaresizce izledi.
3: Oh, diyecek bir şeyim yok. Ne diyeyim? Allah'tan gelene bulduğumuz günden önce ama böyle değil yani.
2: Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı iki mahallede çıkan yangın faciaya dönüştü. Ekipler mahalle sakinleri alevlerin önüne geçmek için canla başla mücadele etti. Yangında seralar, tarım arazileri ve evler zarar gördü. Çiftçi İsmail Özdemir, serasının ve traktörünün yandığını görünce gözyaşları döküldü. Elinden hiçbir şey gelmedi.
3: Abi yanmamıştı abi. Yanmasa yanmayık oldu belli. Gözünü seveyim ya.
2: Onu en çok üzense küre dönen traktörünün henüz birkaç ay önce kaybettiği babasından hatıra kalmasıydı.
3: Adama yalvarıyorum ya. Gel şu traktörü kurtaralım ya. En büyük servetim babamın hazinesi yandı. Babamla biz onu alacağımızdan neler çektik ya.
0: AK Parti 2 yıl sonra Üsküdar'da belediye başkanlığını geri aldı. Başkan vekilliği seçimini Cumhur İttifakı'nın adayı 23 oyla kazandı. AK Parti'den açıklamalar da var. Üsküdar'da şu anda neler yaşanıyor? Gelişmeleri TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar'dan alalım.
4: Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi gerçekleştirildi ve Dündar Ziya Gültekin başkan vekili seçildi. Bir kez daha altını çizelim. Üsküdar Belediye Başkan Vekili Sayın Dündar Ziya Gültekin de yanımızda şu anda. Efendim hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Başkan vekili seçildiniz. Nasıldı seçim?
5: Valla seçim hiçbir zaman kolay olmaz.
4: İki Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesinin oy verdiği aritmetiğe göre görünüyor. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz?
5: Şöyle, bu Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyelerimiz zaten biz 2,5 senedir beraber Üsküdar'da beraber bir çalışma yapıyoruz. Bizim fikirlerimizi, görüşlerimizi zaten her mecliste zikrediyoruz. Konulara dair yaklaşımımız, onlar da zaman zaman onların desteklerini aldığımız zamanlar da oldu. Ben vicdanlarının sesini dinleyip destek verdiklerini düşünüyorum.
4: Çok teşekkür ederim. Efendim Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin yayın konuğumuzdu. İki Cumhuriyet Halk Partili üyenin kendisine verdiği oyu sordum. O da kendi tercihleri teşekkür ediyoruz dedi ve bu noktadan ayrıldı. Bugün Üsküdar'da oldukça hareketli anlar yaşandı. Sabah saat 9'da Üsküdar Belediye Meclisi Belediye Başkan Vekili seçimi için toplandı. Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'nin 21 meclis üyesi bulunuyordu. AK Parti ve MHP'nin yine 21 meclis üyesi bulunuyordu. Dün bizler konuştuğumuz siyasiler şunu söylüyorlardı. Belki kura sonucunda başkan vekili çıkar ortaya deniyordu. Ancak 4. turda en fazla oyu alan aday belediye başkan vekili seçildi. Ve tüm Türkiye'nin gözünü çevirdiği noktada bu noktaydı. İşte tam olarak burada belediye başkan vekili seçimi gerçekleştirildi. Burada sabah saat 9 itibariyle seçim başladı. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak adayı bulunuyordu Cumhur İttifakı'nın. Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'nin de yine ortak adayı vardı burada. Ve 4. turda seçim sona erdi. Oy kullanma kabinlerini gösterelim hemen. Oy kullanma kabinleri işte burada. Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti sırasını şimdi gösteriyorum sizlere. Burası Üsküdar Belediyesi Meclis Salonu. Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti Sibel Tan Çetinkaya isminde uzlaştılar. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin de ortak adayı Dündar Ziya Gültekin'di. Dündar Ziya Gültekin bu salonda gerçekleştirilen seçim 4. turunda belediye meclis üyelerinden 23 oy aldı. Sibel Tan Çetinkaya ise 19'da kaldı ve 4. tur itibariyle belediye başkan vekili Dündar Ziya Gültekin oldu. Kendisi dakikalar önce yayın konuğumuzdu. Sabah saat 9'da başlayan seçim 15 sıralarında netleşti ve işte buradan seçim yürütüldü ve seçim artık burada sona erdi. Üsküdar 2 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden tekrar AK Parti'ye geçti. Bizler tüm gelişmeleri bugün sıcak noktada Üsküdar Belediyesi'nde takip ettik ve aktardık diyelim. Sözü bir kez daha size bırakalım.
0: Peki Hanifi Bayar, teşekkür ediyoruz. Üsküdar'da son yaşananlar bunlar sevgili seyirciler. Ankara ile devam edelim çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de önemli bir misafiri vardı. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak Irak Temsilciler Meclisi Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un misafiriydi. Bakın nasıl açıklamalar yapıldı.
6: Biz Türkiye olarak bölgede yaşanan sorunlara bölgesel sahiplenme ilkesi çerçevesinde yaklaşıyoruz. Irak'ın da geleceğini fevkalade önemsediğimizi, istikrarını fevkalade önemsediğimizi ifade etmek istiyorum. Önemli mesele, projemiz ise diğerlerinin yanında terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge projesinin hayata geçirilmek üzere adımların atılmış olmasıdır. Terör meselesini bütünüyle geride bırakıyoruz. PKK bütün unsurlarıyla birlikte kendisini feshediyor ve silahlarını teslim etme sürecini başlatıyor. Bu sürecin bir yansıması olarak Suriye sınırları içerisinde PYD, YPG ve KCK'nın da hızlı bir şekilde, süratli bir şekilde yeni Suriye yönetimine entegre olmasını takdirle karşıladığımızı ifade etmek isterim. Aynı şekilde Türkiye'deki bu terörsüz Türkiye yaklaşımının bütün bölgeye de etki edeceğini, terörden çok çekmiş olan Iraklı kardeşlerimizin de en kısa zamanda terörden ve silahlı gruplardan kurtulacağını ümit ediyoruz. Irak'ın da her yerinde her tarafında terör örgütlerinden temizlenecek, silahlı milis gruplarından Irak temizlenecek, arındırılacak ve inşallah terörsüz bir Irak'ta inşa edilecektir. Bu çerçevede önümüzdeki aydan itibaren başlanacak olan Irak'taki silahlı grupların, milis grupların silahlarını Irak merkezi hükümetine devretmesiyle ilgili hazırlığın da çok önemli olduğunu ifade etmek isterim.
2: TGRT FM Haber.
7: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Artvin çevreleriyle Tokat'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin az bulutlu olacağı, hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 4 ile 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 19-27, Ankara 11-27, İzmir 19-31, Bursa 14-29, Konya 12-27, Afyon 10-28, Denizli 16-33, Antalya 22-31, Adana 20-35, Zonguldak 18-23, Samsun 16-23, Trabzon 12-22, Kayseri 9-26, Erzurum 4-21, Gaziantep 17-31, Diyarbakır 16-32 ve Şanlıurfa 19-33 derece.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 8 Eylül 2026, çok affedersin saatlerimiz efendim 16'yı 13 dakika geçiyor ve bugün 8 Eylül 2026 efendim Salı, sizlerle birlikteyiz. Dünya Dönerken programını dinliyorsunuz. Ben Ataullah Arvas, sizlere İstanbul Merkez stüdyolarımızdan sesleniyorum. Hüseyin Selim Kaya var bugün ana kumanda masamızda. Efendime söyleyeyim, sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Bu arada sevgili dinleyiciler, ailenin kıymetini bilelim. Hakikaten bireysellik biraz ön planda. Yalnız yaşamalar, bireysellik, efendim böyle bencillik de diyebiliriz. İlk etapta öyle başlıyor. Ama sonra sonu kötü oluyor. Mesela ölümcül yalnızlık diye bir haber var efendim Türkiye Gazetesi'nde birinci sayfada. Oyuncu Serhat Kılıç'ın 2 gün sonra evinde ölü bulunması diğer ünlülerin benzer ölümlerini ve salgına dönen yalnızlıkları akla getirdi. Biliyorsunuz efendim Kılıç Ergun Plak değil mi? Karakteriyle bilindiğimiz o Kılıç'ı. Yani o da Allah rahmet etsin gani gani hayatını kaybetti. 80'ler dizisinde oynuyordu. Daha birçok ünlü mesela Eren Kaşıkçı çok kısa süre önce hayatını kaybetti. Profesör Doktor Nur Vergün önemli bir sosyolog. Hepimiz tanıyoruz biliyoruz. Bural Çelik ve Erdoğan Dikmen, bunlar hep yalnız yaşayan, yalnızlığı yeğleyen insanlarımız efendim ve çok şöhret olan insanlar, bilinen insanlar maalesef hayatlarını kaybettiler efendim. Sevgili dinleyiciler, MHP'den teklif var. 3 çocukluya faizsiz konut kredisi verilsin. MHP efendim düşen doğurganlık hızına karşı 11 maddelik Türkiye'nin nüfus vizyonu paketi hazırladı. 3 çocuğu olanlara faizsiz konut ve taşıt kredisi verilmesini istiyor. Çok önemli bir adım bu. Gerçekten öyle gençler efendim, işte ev kiraları çok yüksek, aldığımız maaş yetmiyor. Nasıl evleneceğiz, ne yapacağız? Öbür tarafta arabası olmayanlar da bu şekilde araç sahibi olabilirler. Bugün biraz aileyi konuşalım ve yalnızlığı konuşalım sevgili dinleyiciler. Öbür tarafta efendim 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı katleden E.Ç. efendim 14 yaşında 18 yıl 10 ay ceza aldı sevgili dinleyiciler. Eskiden hep derlerdi ki efendim 3-5 yıl yatarız, 3-5 ay yatarız gibi falan, nasıl olsa çocuğuz, cezamız ne olacak? Şimdi 18 yıl 10 ay cezaya çarptırıldı Atlas Çağlayan'ın katili. Henüz 14 yaşında. Bu arada Üsküdar Belediyesi Cumhur İttifakı'na geçti. Dündar Ziya Gültekin Cumhur İttifakı adına ipi gösterdi. Efendim 19 oyla oya karşılık 21 oy aldı. CHP ve Yeni Parti ittifak halinde hareket ettiler. 19 oy aldılar. MHP ve AK Parti'nin oylarıyla 21 oy alan efendim Dündar Ziya Gültekin belediye başkan vekili olarak seçildiler. Onu da sizlerle paylaşalım. Telefonlarımız 0212 454 5646. Buyursunlar efendim.
2: Alo, selamünaleyküm. Kayseri'den Bekir. Nasılsınız Atallah?
1: Hoş geldiniz Bekir Bey. Günler diliyorum. Siz nasılsınız? Kayserimiz nasıl efendim?
2: Ben de iyiyim. Kayseri bayağı rüzgarlı. Buz gibi hava var. Akşamları buz gibi oluyor.
1: Tabii. Yayla efendim yani.
2: Evet. Şimdi dün çok aradım. Düşüremedim. Bugün de ilk aradım. Ben düşürdüm yani. Nasıl?
1: Helal olsun efendim. Yani hep o bu düşürüyor diye zaman dedikodular var. Bakın siz aradınız. İlk arayan düşürebiliyor yani.
2: Şimdi ben de sizin bahsettiğiniz konulara değinecektim.
1: Hemen de bekliyoruz efendim. Evet. Aileyi abi önceleyelim. Evet, aile çok önemli. Yalnızlık yani, Allah'a mahsustur efendim.
2: Şimdi
1: şöhreti bulmuşsun, makamı bulmuşsun, mevkiyi bulmuşsun, paran var ama mutlu değilsin abi be.
2: Ya Atallah Bey, şimdi şöyle, insanlar artık birbirinden uzaklaşıyor sürekli. Yani gitgide yani kardeşler kardeşlerden uzaklaşıyor. İşte çocuklar anne babadan uzaklaşıyor. Yani akrabalar birbirinden uzaklaşıyor. Artık insanlar yaşlandıkça yalnız yaşamaya başlıyorlar. Kimse kapılarını çalmıyor. Ya bu da onları ümitsizliğe, üzüntüye sevk ediyor. Yani psikolojileri bozuluyor. Yani psikolojisi bozuluyor.
1: Vefat edince de işte 3-5 tane komşu, konu komşu alıyorlar.
0: bir cenaze aracıyla belediyeye teslim aynen. ediliyor. Bir yerde defnediliyor, toprakla yani, buluşturuluyor. Evet. Yani, çevre de yok, arkadaş da yok, aynen, dost da yok, yani, aile yok, hiç yok efendim.
2: İnsanlar yalnızlık hastalığına yakalanıyor. Yani yalnızlık hastalığı diye bir şey çıktı işte.
0: Öyle mi?
2: Yani insanlar,
0: yalnızlık hastalığı.
2: Hayır, yalnızlık
0: bireysellik
2: hastalığı
0: abi be. Evet. Maalesef.
2: Aynen yani, ama hani böyle ben şeye baktım mesela, birlikte yaşayan insanlar hani mutlu oluyor, gülüyor, mutlu oluyor, geziyor, konuşuyor. Mesela ben bile şimdi 3 tane kızım vardı, gelin ettim.
0: Maşallah, şimdi, Allah bağışlasın öyle derler. 3 evet, kızı olan cennetlik efendim diyor.
2: İnşallah
0: diyorlar.
2: İnşallah hani şimdi evde yalnız kalıyorum mesela. Ya strese giriyorum mesela, bazen bir hap var hani, bazen bunalınca onu alıyorum mesela, bazen sorunlarım oluyor, sıkıntı olmuyor, kimseyle
0: paylaşamıyorum. Ne alıyorsun yalnız abi?
2: Ya Lustral diye bir hap var da 50'lik.
0: Yapma ondan, ya. Yani, peki torunlar falan, kızlar gelmiyor mu abi?
2: Torunlar, kızlar işte, okullar açılıyor diyorlar, okula gidiyoruz diyorlar, evde sorunlarımız var, çocuklar ders çalışıyor diyorlar, ev Allah işleri Allah var diyorlar işte. Yani böyle uzaklaşıyor. Onlar ayrı semtte, ben ayrı semtteyiz. Mesela işte böyle işimiz başımızdan aşkın diyorlar. Hani ya mümkün olduğu kadar ben de hani dışarı çıkıyorum.
0: Kardeşler falan, hala teyze, çocukları, kuzenler, aynı yani şehirdesiniz işte, inşallah.
2: Yani aynı şehirdeyiz ama herkes birbirinden kopuk. Kimse kimseye gelmiyor, gitmiyor. Yani evet, bu hastalık, yalnızlık hastalığı inan çok kötü bir şey. Yani insanlar yani buradan muzdarip, yani işte konuşacak kimseye bulamayınca, sorunu kimseye anlatamayınca böyle işte sıkıntı yaşıyor yani.
0: Ya evet, yalnızım evet, dostlarım, yalnızım ha, artık. Peki efendim.
2: Evet,
0: Bekir Bey, bu size gelsin, görüşürüz. Her zaman bekliyoruz. Telefon hattımızda dinleyicimiz var efendim. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyursunlar efendim.
3: Atollah Bey, kolay gelsin.
0: Merhaba, hoş geldiniz. Cem Bey, iyi günler diliyorum. Buyursunlar
3: hoş
0: efendim.
3: Hoş bulduk. Valla bugünkü sohbetin konusu çok isabetli oldu Atollah.
0: Değil mi efendim?
3: Özellikle bu narsizm büyük şehirlerde korkunç boyutta.
0: Evet.
3: İnsanların toplu olarak hareket ettiği, özellikle toplu taşıma, trafik, AVM'ler, pazarlar. Yani toplu olarak olduğumuz her yerde bu sıkıntıyı yaşıyoruz.
0: Yani aslında özellikle kalabalıklar içerisindeyiz ama yalnızız diyorsunuz.
3: Şimdi şöyle, yalnızlık zaten Atollah Bey belli. Çünkü tüketim alışkanlıklarından belli. Bakın, ev kültürü 3 artı 1 evden 1 artı 0 ev modeline geçilmiş. Wow. Atollah Bey. 1 artı 0. Ben bir öğrenci arkadaş için 1 artı 0 bakmaya, bir Malatya'da bir abimizin oğlu İstanbul'a okumaya geldiğinde, onun için bir kiralık ev bakmaya gittiğimde dedim ki ya yanlış dedim, anlamayın. Tamam, bu çocuk bekar kalacak da karı koca dedim aynı evde yaşasak, birbirimize küssek ya farklı odalara gidemeyeceğiz ya.
0: Yani küstüğümüzü,
3: küstüğümüzü anlamayacağız dedim yani. Ya. Bir evde bir çek yat, karşısında mutfak, karşısında televizyon, aynı 3'e 3, 4'e 4 hücre gibi ya. Yani evet, otel odasından farksız. Dolayısıyla bu yaşam toplumda bu narsizmi, yalnız yaşamayı, bencilliği de getiriyor Atollah Bey.
0: Evet.
3: İşte bunun da örneklerini çıkan kavgalardan her gün görüyorsunuz. Trafikte, markette, okulda, ailelerin çoluğunu çocuğunu bu anlamda yetiştiriyor olması gerekir.
0: Dediğin gibi AVM'ler dolu, her yerde alışveriş var ya da yemek yeniliyor. Mutfağa da dönemedik, aileye de dönemedik. Çok hızlı bir şekilde dönemedik. Bakalım nasıl döneceğiz? Dönebilecek miyiz? Yolu nedir? Sence Cem Bey ne yapmak lazım ya?
3: Valla Atollah Bey, yani bunu Avrupa denedi, Amerika denedi. Hatırlar mısınız? Pandemi döneminde evinde yalnız yaşayan ihtiyarlarımız vardı Avrupa'da.
0: Evet.
3: Bu insanlar açlıktan öldüler Atollah Bey, hastalıktan değil.
0: Doğru.
3: Açlıktan, adama bir şey getirmedi birisi. Sistemsel olarak bizdeki gibi de bir darula ceze yok. Yani bunu ecdat, tabii ona Kızıl Sultan diyerek ötekileştiriyorlar ama ecdat bunu görmüş ve darula ceze kurumu diye bir kurum olmuş. Bugün
0: evet,
3: binlerce, yüz binlerce insan bundan faydalanıyor Atollah Bey.
0: Evet.
3: Yani bugün bir merhaba demek, bir komşusunun kapısını çalmak, bu bizim örfümüzde, adetimizde, töremizde olan bir şey. Maalesef bunu bize kaybettirmeye çalışıyorlar. Bu içimizdeki yabancı hayranları adeta Amerika gibi yaşayın, İngiltere gibi yaşayın. İşte çağdaşlık budur. Tırnak
0: buyur işte sonuç efendim yani.
3: Toplumu bozuyor. Bunu da en güzel örneğini pandemide gördük. Ben komşuma, karşıdaki komşum izole olmuştu. Ekmeğini inanın pazar sopasında sırıklar vardır pazarda. Şeyi asmak için halatları kullanılır. Ondan bir tane edinmiştik. Ondan ekmek uzatıyorduk kendilerine yani. O ekmeği biz getirmesek getirecek kimsesi yok adamın.
1: Allah Allah.
3: Yani dolayısıyla bu komşuluk dediğimiz şey işte toplumun içerisindeki aile bağları, bize yutturulmaya çalışılan çekirdek aile kavramı, bunların tamamı hikaye olduğu zaten her geçen gün ortaya çıkıyor da bunu yeni neslin de anlıyor olması lazım Atatürk Bey.
1: Evet efendim.
3: Şimdi bir konum daha var.
1: Buyurun hemen alalım efendim.
3: Bugün Mansur Bey CHP'nin kuruluş yıldönümü resepsiyonuna katılmayacağını açıkladı.
1: Aa.
3: Şimdi ben Allah'tan Ankaralı seçmen değilim ama Ankaralı seçmenler bağlanıp söylerse, şimdi Mansur Bey hani ne deve ne kuş misali, her ikisinden de değilim rolünde mi CHP'li olarak,
1: ya da ne seninle ne sensiz,
3: yani belediye başkanı seçileceksiniz CHP'den. CHP'den istifa etmeyeceksiniz ama CHP'nin resepsiyonuna gitmeyeceksiniz. Ama yeni partiye de göz kırpacaksınız. Yani burada bir pazarlık mı var? Bu mu konuşuluyor?
1: Nedir acaba? Bir araya gelmedikçe asla sizlere katılmayacağım demek mi acaba?
3: Yani bilmiyorum. Bir de bugün Üsküdar AK Parti başkan yardımcısı oldu.
1: Evet.
3: Seçimi kazandı.
1: Başkan orada vekili herhalde.
3: Tartışmalar, başkan vekili olacak. Orada da tartışmalar devam ediyor. Bir oy farkla kazanmış zannediyorum. Son haberler öyleydi. Size bağlanmadan
1: 19-21 efendim. Onlar bir iddia işte efendim 20-21 gibi. Öyle oluyor seçimler. Evet.
3: O bir oyu kim verdi Atatürk Bey? Yani seçmen olarak ben sorguluyorum. Yeni partiden mi geldi? CHP'den mi geldi? Yani bunu bize
1: Nasrettin Hoca meselesi gibi.
3: Yani gerçekten kim verdi? Kendi içlerinde yoğun bir kavga var.
1: Evet.
3: Siz verdiniz, yok biz verdik diyor. Vallahi buradan da işte açık koy gizli tasnif durumları var. CHP alışkın değil böyle şeylere. Hüngür hüngür ağlayan meclis üyeleri de gördük.
1: Evet. Yani
3: şahsen benim fikrim CHP'de kalmalıydı Atatürk Bey.
1: Evet.
3: Seçmen seçti, seçmen iradesi var. Hizmet olacak ya da olmayacak, oluyor ya da olmuyor. Hiç şikayet etmeyecek. Seve seve seçtiler. Seve seve katlanacaklardı Atatürk Bey ama böyle oldu. Orada da meclis iradesi var. Meclis evet. Üyeleri de halkın seçtiği insanlar.
1: Tabii.
3: Bilmiyorum, saygı duymak lazım. İlerleyen günlerde ne olduğunu göreceğiz.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyorum. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz efendim. Buyursunlar. Alo alo. Buyurun efendim.
4: Alo.
1: Buyurun efendim.
4: Merhaba Atatürk Bey.
1: Müberra Hanım merhaba. Hoş geldiniz. İyi günler diliyorum efendim.
4: İyi günler Atatürk Bey. Alzheimer hastalığının tek şeyi yalnızlık.
1: Öyle mi?
4: Tabii yani bunlar kendi başlarına kura kura arkadaş yok, bir şey yok. Yani bu hastalık, bu Alzheimer hastalıkları, demans hastalıkları yalnızlıktan oluyor. Bir de şimdi yaşlılarla gençler bir arada oturmak yok. Ya bakım evine veriyorlar ya da işte ayrı ev tutuyorlar. Öyle oluyor yani. Şimdi Allah'ını bilen bir insan, fakir bir insan annesini babasını bakım evine vermiyor. Nerede bir zengin okumuş yani işte biraz züppece diyeceğim. Kusura bakmayın.
1: Evet sabla efendim. Biraz mürekkep yalamış diyelim efendim. Evet.
4: Ha evet, onu geri alıyorum. Mürekkep yalamış işte ya... Gelini istemiyor ya, kızı varsa damadı istemiyor.
1: Evet.
4: Bunlardan kaynaklanıyor yalnızlık Atatürk Bey. Yani el örgüsü iş yapan, hadi o da biter, işte bitiyor, radyo dinlemek de bitiyor, televizyonda bitiyor, insanla sohbet etmek istiyor.
1: Evet, konuşmak istiyor, sohbet etmek istiyor. Dört duvar arasındasın, evet. Ve kimse yok efendim.
4: Evet yani bir yere çıkamayan, yürüyemeyen mesela yaşlı insanlar.
1: Evet.
4: Bakın yardımcı tutan onu alıp, yardımcısı olanı alıp götürüp gidiyor, gezdiriyor, tozduruyor. Ama bunu yapamayan da var Atatürk Bey.
1: Doğru söylüyorsun.
4: Yalnızlık Allah'a mahsus dediniz ya biraz önce.
1: Evet.
4: Yalnız kalmamak için aile çevresi edinmek lazım, komşu edinmek lazım.
1: Evet. Yani aile olacaksınız. Kalabalık aileler vardı Anadolu'da eskiden. Biz ataerkil aileden geliyoruz ya.
0: akrabalar var, kardeşler var işte vesaire falan ya da komşularla çok iyisiniz. Yalnız kalamıyorsunuz, evet.
4: Evet, yani şimdi benim yanımda arkadaşım olmasa ben de yalnızım.
0: Ya buyur işte ya, gördünüz mü evet?
4: Ya şimdi biri bir yerde, biri bir yerde, herkes arada gelip gidiyor. Sonra ben ne oluyorum? Yanımdaki yardımcıyla gezip tozuyorum.
0: Doğru söylüyorsunuz.
4: Yani gittiğim yerlere onlarla gidip geliyorum. Onunla evet. Gidip geliyorum. Ataullah Bey.
0: Biz eski ailemizi istiyoruz. Eski Türk ailesini istiyoruz efendim. Evet, aile olmak istiyoruz efendim. Yani toplumun başka türlü bu yalnızlıktan, bu ilgisizlikten kurtulması mümkün değil efendim.
4: Evet, biz işte çağ atlamak istiyoruz ama çağ böyle atlanılmaz.
0: Yok, çağ böyle atlatılır. Yani ben böyle çağ atlamayı istemiyorum efendim. Hayat birlikte güzeldir ya, efendim.
4: Evet, ya bir kahvaltı sofrasında beraber olunmalı, bir akşam yemeğinde sohbet edilmeli. Ne bileyim evet. İşte beş çayı olursa beş çayında sohbet edilmeli.
0: Evet.
4: Yani yalnızlık bunlarla giderilir. Ataullah Bey.
0: Doğru söylüyorsunuz.
4: Benim söyleyeceklerim bu kadar.
0: Çok teşekkür ederiz Müberra Hanım. İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun efendim. Telefon attığımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz. Efendim buyursunlar. Alo.
5: Alo, selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam efendim.
5: Efendim, önce bir maruzatımı, bir talebimi diyebilirsiniz buna.
0: Estağfurullah efendim, buyursunlar.
5: Sizinle alakalı.
0: Bir arzınız var değil mi efendim?
5: Evet, bir arzum var efendim.
0: Estağfurullah, buyurun.
5: TGRS radyonun sesi az çıkıyor.
0: Az mı çıkıyor? Volümü yükseltelim hemen efendim.
5: Evet, ve televizyon sesi de çok çıkıyor.
0: Şimdi, evet, televizyonun sesi çok çıkıyor. Radyonun sesini yükseltelim efendim. Peki.
5: Vallahi çok
0: mesajınız hedefine vardı. Şu anda teknik müdür de dinliyor efendim. Sizin orada bir volüm yüksekliği yapalım.
5: Sizi de göremiyorum. Dudak okumadan çıkarmaya çalışacağım, o da imkansız.
0: Ya buyurun efendim.
5: Yani sizi görsem konuşmanızdan.
0: Evet. Televizyon çok basit değil mi? Bir el şey, bir yüz işareti ifadesi ya da ne bileyim.
5: Ya televizyon.
0: Ulan bak, bu böyle demek istiyor diyorsunuz ama radyoda öyle değil abi. Konuşmanız, cümle kurmanız lazım.
5: Şu an televizyondan takip ediyorum radyoyu. Hah. Sesi tam sonuna kadar açık, gene de duymuyorum. Diğer kanallarda ses çok. Sizde öyle bir şey var. Eğer imkanı varsa onu bir şey
0: hemen ayarlasınlar efendim. Hemen ayarlasınlar.
5: Çok memnun olurum efendim.
0: Peki efendim.
5: Demiş ki Kılıçdaroğlu, bu siyasi dava falan değil demiş İmamoğlu için.
0: Evet, bu basbayağı, gerisini söylemeyelim abi.
5: Şimdi demin Sövgü TV seyrediyorum, şu Üsküdar'la alakalı ne diyecekler falan diye. Orada bir şey var.
0: Üsküdar meclisinde aklandık abi. İki parti yan yana durduk. CHP ile yeni partimiz. Orada bir şey yok abi. Orada bir aklanmaya gerek yok. Beraber efendim, hareket ettik orada.
5: Rahmetli Erbakan'ın bir sözü vardı. Bunlar yan yana geldiler, olmadı derdi. Hah. Üst üste geldiler, olmadı. Ne yapsalar olmuyor. Olmuyor çünkü var bir yerde bir sıkıntı var. Sıkıntıyı görmek istemiyorlar. Görüyorlar da görmek istemiyorlar. Mesela yanıt diye bir uydurma kelime çıkarttılar.
0: Olmadı. Cevap anlamında, evet, yanıt.
5: Ya yanıt dedim ben, karşıt dese anlayacağım yani. Yanıt ne demek? Yan cebime koy, oradan mı geliyor yoksa? Yani.
0: Yanmaktan sanki insanın aklı şeye gidiyor. Evet.
5: Tanrı dediler, tutmadı.
0: Evet.
5: Günaydın dediler, hala benimsenmedi.
0: Evet.
5: 367 dediler, Erdoğan'ı ömür boyu cumhurbaşkanı yaptılar. Şimdi de ana muhalefeti paylaşmaya çalışıyorlar, o da olmuyor. Avşin diye bir konuşmacı vardı.
0: Evet. 360.
5: O da evet. Olmadı. Yani uydurma ne varsa ellerine patlıyor. Afşin diye bir şeyler, konuşmacılar var, bu Sözcü televizyonu sık sık çıkıyor, bunun gene vardı.
0: Ne diyor efendim? Aydınlandınız mı? Afşin Bey'den aydınlattılar mı sizi?
5: Gözlerim kamaşıyor.
0: Aha.
5: Çok aydınlandı.
0: Güçlü yorumlarıyla geliyor değil mi efendim?
5: Sürekli böyle flaşlar. AKP diyor bir olmuyor, AK Parti diyor olmuyor, başka bir şey diyecek. Olmuyor Kılıçdaroğlu. Bak diyor, ittifak yaptığımız gün diyor arkandan diyor mızrağı sapladı. Alışık Kılıçdaroğlu hançerlendim dedi. O da mızrakla size saldırdıysa şikayet etmeyin. Yani hasılı belkela. Yani aslında çok memnun değilim. Yani insanların
0: böyle... FETÖ'yü de geç fark ettik. Yani Osman Bey, oluyor böyle şeyler.
5: Ya artık ne diyelim... Ama şu set meselesine bir şekilde bir imkan dahil değil.
0: Hemen. Bakarlar efendim. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim.

0: Evet efendim, bakalım telefon hattımızda kim var? Buyursunlar efendim. Alo. Selim Beyciğim, hemen alalım dinleyicimizi. Buyursunlar efendim, düştüler mi efendim? Aa, düştüler efendim. Buyurun efendim.
1: Alo.
0: Buyurun efendim.
1: Atollah Bey merhaba, ben Ankara'dan Haydar.
0: Haydar Bey buyurun, seni dinliyoruz efendim.
1: Şimdi bir şey anlatacağım. Şimdi Cumhurbaşkanımız Erdoğan İstanbul Belediye Başkanı iken şiir okudu diye hapse atıldı.
0: Evet.
1: Onun yerine seçim yapılacak İstanbul'da.
0: Evet.
1: Cumhurbaşkanımız o zaman %25 bir oy alarak İstanbul'a belediye başkanı seçilmişti.
0: 39 mu 29 mu?
1: 25 efendim.
0: Öyle mi?
1: Şimdi evet, onun yerine Ali Müfit Yurtunay'ı aday gösterdiler. O zamanın meclisi muhalefet aday çıkarmadı. Seçmenin hakkına gasp etmemek için Ali Müfit Yurtunay %25 oyla oraya yeniden Erdoğan'ın yerine aday seçtiler. Bugün Üsküdar seçimine baktığımız zaman 28 işte yeni parti CHP diyelim, 17'de AK Parti'nin bir meclis üyesi var. Seçim yaklaştıkça işte kimini al içeri at, kimini al onu şey yap. Bu düşe düştü 21'e 19 herhalde.
0: Evet, o yolsuzluk operasyonda ya, iki meclis üyesi içeride, evet.
1: Evet, tam seçim öncesinde iki tanesini içeri attılar. Dört tanesini oraya geçirdiler. Nasıl oldu, nasıl yaptılar, orada seçilip.
0: Yani, onu oraya geçirdiler, bunu buraya geçirdiler. Sen efendim, Özgür Özel Bey'i çok iyi takip ediyorsun. Helal olsun sana.
1: Efendim, şimdi bak mesela bir olay anlattım. Şimdi evet, orada İstanbul'da bu olay yaşandı.
0: Ha, yani diyorsunuz ki CHP'de kalsaydı bir jest yapsalardı.
1: Efendim, ben her zaman halkın seçtiğine saygı duyan bir insanım. Evet. Kim olursa olsun.
0: Niye yani, AK Parti'nin bugün, meclis üyelerini halk seçmedi?
1: Onlara da saygı duyuyorum efendim. Bakın, diyorum ki ben. Ha. Şimdi adamların seçtiğine, yani Üsküdar bugün yıllarca AK Parti'deymiş.
0: Refah Partisi'nde, AK Parti'sinde, evet.
1: Burada insanlar bu sefer ne demişler? Ya bu sefer de demiş, değiştirelim. Süre geçsin ha. Ne kadar kalmış seçimi? 2 yıl mı bilmiyorum ne kadar kaldıysa da.
0: Evet.
1: O zaman gelirdi insanlar, oyunu yeniden verirdi. Üsküdar Belediyesi, biz değiştirdik partimizi, memnun kalmadık. Biz pişman olduk, yeniden biz AK Parti'ye veriyoruz diye değiştirirler. Bunda bir sorun yok.
0: Evet.
1: Fakat 28'e 17 olan bir belediyeyi öyle yapalım, böyle yapalım, şöyle yapalım deyip almaları bence demokrasimize vurulmuş bir kelimedir.
0: 28 rakamını iyi hatırlıyor musun Haydar Bey?
1: Vallahi 28'e 17 biliyorum ben.
0: Tamam.
1: Kaçtı?
0: Anladım.
1: Kaçtı.
0: Neyse. Peki bakın, şimdi 21'e karşı 19 ya da işte şimdi bir iddia daha var. Efendim ya, 21'e karşı 20.
1: Ya önemli değil.
0: Anladım. 21, neyse. 21, yani diyorsunuz ki bu şık olmadı. Başka?
1: Başka bir şey yok.
0: Peki, çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Peki başka dinleyicimiz var mı efendim? Hemen alalım. Buyurunuz efendim. Alo.
2: Alo.
0: Buyurun efendim.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam efendim.
2: Sivas'tan görme engelli Kaya.
0: Kaya Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Atanlak Bey, teşekkür ederim.
0: Buyursunlar efendim, sizi dinliyoruz Kaya Bey.
2: Yalnızlıkla ilgili birkaç kelime de ben konuşmak istedim.
0: Abi konuş bence, sen tecrübelisin bu konuda, bize yardımcı ol abi.
2: Estağfurullah Atanlak Bey. Ya ben de yalnız yaşıyorum. Bunu yalnız yaşayan bilir Atanlak Bey.
0: Ne oldu abi? Torunlar, kızlar, çocuklar ayrıldılar. Yok, yalnız yok, kaldı.
2: Ben hiç evlenmedim. Gözüm engelliyim.
0: Ne diyorsun?
2: Üstelik yani bunu yalnız yaşayan bilir, biliyor musun? Çok zor. Çok haddinden fazla zor yani.
0: Yani ama dost, çevre, arkadaş, akraba yok mu abi? Sivas'ta ya, durum böyleyse İstanbul'da biz ne yapalım efendim?
2: Var da abi, kimseden kimseye fayda yok bu ortamda. Vallahi yok, billahi yok ya.
0: Nurullah Bey duysun. Ben Nurullah Bey'i evlendirmek istedim. Allah seni inandırsın, daha genç de. Evet. Abi evet, evlenmedi. Bak durumu gör. Kaya abi diyor ki bir an önce evlen, çoluk çocuğa karış, aile sahibi olsun. Değil mi efendim yani?
2: Ya Ya öyle de işte. Kimsen olmadığı için bakan olmadı yani. Kardeşlerim var ama daha ne faydası var? Allah acılarını göstermesin yani.
0: Ya.
2: Yani.
0: Bunu hey abi sen niye evlenmeyi denemedin ya?
2: Ya denedim de.
0: Olmadı.
2: Sahipsiz olduğundan bakan olmadı yani.
0: Sahipsiz yoksa, olduğundan. Yani yoksa, adına kız istemeye giden birisi yok, mi olmadı? Yok işte.
2: Aynen öyle Allah Bey ya. Bir ilgilenen olmadı ki. Neyse yine Allah'ım bunun için de çok şükür.
0: Amin.
2: Bir şekilde hayat devam ediyor da.
0: Tabii tabii tabii Allah yardımcı olsun.
2: Yalnızlık çok zor yani onu demek istedim.
0: Abi çok derin söyledin bunu be. Hepimizi yaraladın. Allah yardımcın olsun.
2: Amin abi.
0: Biz
2: amin.
0: Buradayız abi. Sana arkadaşlık, yarenlik yapmaya devam edeceğiz Kaya abi. Çok teşekkür
2: eyvallah,
0: ederim.
2: Teşekkür ederim.
0: Sen Allah yalnız Allah değilsin efendim. Çok teşekkür ederim.
2: Eyvallah. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür Allah ederim. Sağ ol. İyi günler diliyorum efendim. E buyursunlar efendim. Alo. Buyurun efendim.
3: İyi akşamlar Atavullah Bey. Ben Eyüp'ten Arif.
0: Arif Bey hoş geldiniz. Buyursunlar efendim.
3: Ya hep dinliyorum da bir türlü düşüremiyorum. Bugün düşürdüm Allah'tan.
0: Çok iyi olmuş ya.
3: Wow.
0: Arif Bey ne iş yapıyorsunuz Eyüp Sultan'da?
3: Ben Eyüp Sultan'da TOKİ'nin binaları var. Bekçilik yapıyorum.
0: Ha. Hı-hı. Bekçilik abi önemli yani, bu. Yani güvenlikten sorumlusun bu işin.
3: He, güvenlik ya belli bir kısım var işte. Set 16 var, set 11 var. Oralara hırsız girmeyecek.
0: Evet.
3: O yüzden TOKİ'de de maşallah şey gibi çalışma var.
0: Değil mi?
3: Kazı gibi çalışıyorlar Allah belamı versin.
0: Abi şimdi 500 bin ev daha yapılacak ya sosyal konut Türkiye çapında. Ya, bunun 100 bini İstanbul'da. 15 bin tane de ev yapılıyor. Onda evet. Kira. Kiraya evet, vermek üzere onlar da yapılacak. 2027'de aşağı yukarı hazır olacak diyorlar bunlar.
3: 2027'nin yarısında...
0: Abi sonunda da razıyız abi ya.
3: O geçen gün bakan bey açıklama yapmıştı onu dinlemiştim ama 2027'sinin yarısı yarı ayında verecekler yani belli bir kısmı.
0: İnşallah.
3: Ondan sonra 100 bin o sosyal konut var. Evet. Ben Mansur Yavaş hakkında bir şeyler söylemek istiyorum.
0: Mansur Bey'i tanıyor musunuz efendim? Nasıl buluyorsunuz duruşunu efendim, vizyonunu?
3: Vizyonunu söyleyeceğim. Bizim Abdullah Gül vardı. Eski Cumhurbaşkanımız.
0: Evet.
3: Aynı zihniyet.
0: Yapma ya.
3: Sağlam kazık olmadan kesinlikle adım atmazlar.
0: Abdullah Bey sağlamcı değil mi?
3: Acayip sağlamcı.
0: Ne yapsın adam karşısında böyle görecek gibi şeyi ona göre hareket şimdi, edecek abi. Yani.
3: Şimdi Mansur Yavaş bekliyor İyi Parti'yi, Yeni Parti'yi, Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Bir de o ufak muhalefetleri bekliyor. Tek aday olsun.
0: Ters köşe yapın MHP ve AK Parti'ye geçmesin sonra.
3: Yok.
0: Geçmez değil mi?
3: Devlet Bahçeli döver onu.
0: Devlet Bey kızdı ona değil mi?
3: Bir de şeye gelelim. Bu ufak bu Bayrampaşa, Eyüp, Yağız Osman Paşa, Üsküdar belediyeleri niye gitti biliyor musunuz?
0: Bilmiyoruz
3: bu,
0: abi.
3: Bu Saadet Partisi, yeniden Refah Partisi.
0: Meclisinin bir iki tane değil mi efendim? Meclis üyesi. Bak, evet.
3: Bunlar şimdi hep CHP'yi desteklediler o zaman. Hmm. AK Parti'nin Anadolu Gençlik'ten çıkan adamlar hep CHP'yi desteklediler. Hep o şehirler, mahalleler, semtler gitti. Bunlar şimdi çıkmış. Hele de o rahmetli Erbakan'ın oğlu çıkıp konuşuyor. Arkada seni kolundan tuttu, elinden tuttu, Cumhurbaşkanı yaptı ya. Pardon, milletvekili yaptı. Şimdi çıkmış Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanımızı kötülüyorsun. Adam dünya ile uğraşıyor. Dünya ile uğraşırken Cumhurbaşkanımızı kötülemekten geri durmuyorsun ya. Sen nasıl bir zihniyete sahipsin ya? Babası nerede, kendi nerede ya?
0: Politika enteresan bir şey be abi ya.
3: Ya... Hocam bu politika değil ya. Vallahi değil ya.
0: Hadi başka muhalefetten, bir şey değil mi bu?
3: He, muhalefetten olsan yani dünya görüşün farklı olsa politika yap. Ama sen o cenahtan yetiştin arkadaş ya. Mahmut Arıkan o cenahtan yetişti ya. Yeniden Refah, Saadet Partisi. Bunlar hep o cenahtan. Davutoğlu. Dün diyor ki ben başbakan olarak da ifade vermeyeyim. Seni kim başbakan yaptı? Seni bu muhalefetteki profesör yapmadılar. Adam dedi ki sizin profesörünüze benim adamımın ihtiyacı yok dedi. Aldı seni Cumhurbaşkanı yaptı. Ondan sonra çıkmışın gitmişin Van'da mı bir yerde, Ağrı'da mı bir yerde Cumhurbaşkanını kötülüyorsun. Seni Cumhurbaşkanı yapan adamı, Başbakan yapan adamı kötülüyorsun ya.
0: Evet.
3: Gittin Türkiye'nin arasını Rusya ile bozmak için uçağı düşürdün. Ondan sonra çat diye görevden aldı. Gittin parti kurdun. Yanında bir de Ali Babacan var. Tin tin tin tin dolaşıyor.
0: Ali Bey. Evet.
3: Ha. Çıkışlar yokuşundan babası çorap satıyor.
0: Kumaşçı abi satıyor. Evet.
3: Ha. Satıyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden tutup bir yerlere getirdiği insanlar nedense hep namkör çıkıyor ya. Yanarım yanarım ona yanarım ya.
0: Ya.
3: Bir de İstanbul İl Başkanı cin gibi çocuk. Allah var ya yolunu açık etsin. Ayağına
0: Abdullah Bey mi?
3: Abdullah o Bağcılar mıydı? Belediye
0: Bağcılar Belediye Başkanı.
3: Ha. O çocuk cin gibi Allah yolunu açık etsin.
0: Sevdin onu yani.
3: Oo, ben onu belediye başkanıyken de o mahallede oturan arkadaşlar falan var. Geliyor burada anlatıyorlar. Şaşırıyordum.
0: Allah Allah.
3: Çok çok bak Üsküdar'ı da alan odur. İmzamı da atarım altına.
0: Mücadeleci birisi, politikacı evet.
3: O, ya Üsküdar'da yattı kalktı. Hmm. Bu tarafa geçmedi vallahi. En sonunda aldı. Helal hoş olsun.
0: Peki efendim. Memlekete millete hayırlı olsun efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi nöbetler diliyorum efendim. Evet sevgili ya halkımız enteresan. Efendim buyursunlar. Alo.
4: Selamünaleyküm.
0: Ve aleyküm selam.
4: Nasılsın Atavla abi?
0: Ha teşekkür ederim. Nurullah Bey siz misiniz?
4: Benim abi.
0: Ya senin adın geçti. Kaya abi diyor ki bekarım hiç evlenmedim yalnız kaldım falan da. Dedim ya bu Nurullah Bey'i de bir evlendirelim be kardeşim ya.
4: Abi sen de öyle söyle ben de arayayım dedim. Adım geçti.
0: Ama sen teklifini götürdün. Tabii red cevabı alınca abi sen de artık ağırdan aldın. Öyle biraz 1, 2, 3, 4 falan bir şey yap böyle yakın falan dur. Belki evet der yani. Kız evi naz evi Nurullah abi.
4: Abi şey ya çalışan kadınla zor yani kabul etmiyorlar yani öyle görüştüğün oluyor.
0: Yapma
4: yani. Öyle sıkıntı yani. Hmm. Bu kadına verilen haklar meselesi bu kadının bireyselleşmesi meselesi sıkıntı abi.
0: Ha, onlar da yalnız ya. Mesela bu Nur Hanım profesör diye iyi bir sosyolog o da yalnız öyle bir vefat etti gitti ya tek başına böyle.
4: Abi onlar işte kadın bireyselleşince şey olmayınca erkek yalnız kalıyor bu erkeğin tercihi değil ya. Kadın oradan bir şey yapıyor. Ne ihtiyacım var diyor. Çünkü erkek şeyi yok. Kendi çalışıyor.
0: Evet.
4: Diğer konulardan devletin sağladığı imkanlar böyle olunca kadına herhangi bir güvenlik şey yok. Yanına yanaşamıyorsun şimdi. Bir şikayet etse ocağın battı durum var. Öyle olunca tabii kadın bireyselleşiyor. Saat 10'da da 12'de de çıkıyor. Daha erken ne yapacak ya?
0: Peki şimdi yani sen çok enteresan bir cümle kurdun. Bu erkeklerin yalnızlığı hanımların tutumundan mı kaynaklanıyor?
4: Tabii abi razı olmuyorlar, evlenmiyorlar. Kendileri bireyselleşiyor, çalışıyor. Daha erkeğine ihtiyacım var durumu var benim çevremde öyle.
0: Ya çalışmak ayrı bir şey, kendine yetmek ayrı bir şey. Ama aile olmak, çoluk çocuğa karışmak, yalnız kalmamak ya da bir abi insanı yok. Sevindirmek, kendisinin sevinmesi... Çok farklı konular Nurullah Bey. Müthiş bir şeyler söylüyorsun sen ha.
4: Abi şimdi öyle değil. Şimdi eskiden yani kadınlarımız şeyi yani erkeğin hem bir koruması hem de bir şey olarak yani bir geçim şeyi erkek çalışacak eve ekmek getirecek durumu vardı.
0: Kadınlar şimdi oradan... anaç genelde değil mi? Yani erkeği yönlendire de ya da bir ayakta tutan da o aslında dediğin gibi doğru. Kadın bu işten elini eteğini çekince erkek ortada kaldı abi.
4: Erkek ortada kaldı. Kadınlar erkekleşmiş oldu. Şimdi öyle bir bireyselleşme durumu söz konusu. Yani kadın otomobilini de alıyor kendi şeyine. Evet. Çalışıyor. Arabamı alacağım diyor. Evimi alacağım diyor. Kendi üstüne mal ediniyor. Daha erkeğe ne yapacak ki o kadın? Ben de böyle bir durumda, böyle bir sosyolojide evlenmem. Çünkü Batı'da da bu böyle. Ben geçen bahsettim ya Batı şeyi.
0: Evet.
4: geldikçe yani o toplum yalnızlaşmaya, insanların birbirine şeyi, bu böyledir yani. Batılılaşma dediğimiz bu kadınların batılılaşması olayı buraya getiriyor yani.
0: Çağdaşlık, batılılaşma çağdaşlık. Vesaire falan. Farklı tabii, isimlerle tabii. Yad ettik ya, konuştuk tartıştık, doğru.
4: Doğru.
0: Ama bu hayat hayat değil yani, çağdaşlık ya da batılılaşma buysa biz bunu istemiyoruz ki, biz ataerkil aileye dönelim abi. Yani aile ancak kurtarabilir bu tuhaf yalnızlığı ya da tuhaf bireyselliği, öyle değil mi yani?
4: Abi onun için dönmek için onu sosyolojik olarak ve devletin kanuni açıdan yeniden bu olayları gözden geçirip kadınlara öyle pek şey iş sahasında falan şey yapmaması gerekiyor. Yani ona göre bir düzenleme yapılması gerekiyor. İşe alımlarda o tercihlerin yapılması gerekiyor. Bir erkek çalışacak, evini, çoluğunu, çocuğunu geçindirecek durumu olması gerekiyor. Yani öyle...
0: Yani evet. O zaman erkeklerin ücreti de artmış olur herhalde, hanımlar çalışmazsa ya da nasıl yapsa, ben bilemedim ki. Ya bu çok derin bir mevzu.
4: Abi onu öyle yapmazsan...
0: Kadınlar
4: böyle
0: erken mi emekli evet. olsun, ne olsun bilmiyorum ki.
4: Ya işte fazla işe alımlar olmaması lazım. Kadınlar her yerde çalıştığı zaman falan artık erkeğe ihtiyacı kalmaz o kadının. Kendi parasını kazanıyor, şeyini kazanıyor. Ben erkeğin eline niye bakayım durumu. Şimdi sen...

0: parasını kazanıp kendi arabasını alması, kendi şeyine olmasıyla olmaz bu. O zaman batılılaşmış olursun. Batıda kadınlar böyle durum bu. Yani bu 90'larda falan çok söylerlerdi. Ve oraya getirdiler işte. Peki. O yüzden de doğurganlık da düşüyor. Ben daha niye çocuk şey diyeyim, niye şey diyeyim. Yani ben bu işin içerisindeyim.
1: Anladım.
0: Burada efendim. Bu işi en iyi söyleyecek benim. Çünkü ben bekarım, böyle görüşmelerim oluyor. Yani
1: ben sahadan işi, geliyorum.
0: Sahadayım evet, abi, şu an ben sahadayım yani. Bunu anlatacak insan benim yani.
1: Anladım.
0: Teşekkür ederim
1: ben
0: abi.
1: Teşekkür ederim. Nurullah Bey, iyi günler diliyorum efendim. Bekliyoruz. Efendim telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım sevgili Selim Bey. Buyurunuz efendim.
2: Atolat Bey, kolay gelsin.
1: Hoş geldiniz Erhan Bey, iyi günler diliyorum efendim.
2: Sağ ol Atolat Bey, ben bugün futboldan konuşmayacağım. Bu konu hoşuma gitti benim şu andaki gündem. Gerçi siyasetten anlamam bu şeylerden de. Ama bu şeyler hani bu demin...
1: Yalnızlık mı efendim?
2: Heh, bu benim çok...
1: Aile olamamak, aile olmak.
2: Aynen
1: evet.
2: Atolat Bey. Benim şimdi gündemim bu, bak bunu da bir futbol gibi düşünün.
1: Tamam
2: mı? Futbol gibi düşünelim. Şimdi demin bağlanan arkadaş var. Ona kesinlikle bir kere hiç katılmıyorum. Ve o zaman şöyle mi olması lazım? Kadın, evde güçsüz kadın, kocası var. Ona her türlü eziyeti yapar o zaman. O zaman kadın demek ki, adam demek ki ya işte bak ben sana bakıyorum, döverim de, her şeyi de yaptım. Bu anlama gelir. Aciz olan bir kişiyle evlenmiş anlamda o kadın orada ezilir. Tabii ki kadın da çalışacak ya. Ve kadın da mutlaka sever. Seveceği de birini bulur. Eğer karşısındaki insan gerçekten düzgünse, kadınsa çalışır, kendi de çalışır. Sonuçta akşam eve geliyorlar. Çoluk çocuğu o zaman çocuğu da veriyorlar kireçe. Akşam da evine gelecek. Tabii ki kadın ezilmeyecek. Öbür türlü kadınlar ezilir. Param var, her şey yaparsın. Bu bir. İkincisi bu yalnızlık denen şey var Tolat Bey. Gerçekten eğer ya şimdi düşündüm de ben 23-24 yaşındaydım. O zaman mesela bende sevgilim vardı. Geziyorduk. Ayrıldık.
1: Yapma ya.
2: Ayrıldı gitti. Anası babası aldı gitti. Komple şey yaptı.
1: 24
2: ben
1: yaşında.
2: 23-24 yaşındaydık o
1: niye
2: zamanlar.
1: Niye evlenmedin? Niye istemedin?
2: O zaman evlenmedim. Çünkü ben 23-24 yaşında evlenmeyi düşündüm de şöyle için. Ya
1: kız daha mı küçüktü?
2: Hayır, ikimiz aynı yaşta. Zaten asker gitmeden ben sevgilimdi benim. Ha. Askerden sonra öyle şey yaptık ama şöyle düşündüm.
1: Platonik diyorlar yani uzaktan ya da konuşuyordun.
2: Yok, gerçekten seviyordum Atola Bey ya. Gerçekten böyle ya bir tane o zaten hayatıma bir tane, ben de onun bir tanesiydim. Ama ayrı gitti. Ama evlenebilirdim. Şöyle düşündüm. Bakın ya dedim ben şimdi annemi babamın yanında kalıyorum. Elektrik, su, kira bunları evlen zaman nasıl ödeyeceğim ya diyorum. Hani o zaman geçim gerçekten hayat pahalı çoktu. Evleneceğim şimdi bir de çocuk olacak. Hadi onun masrafları. Yok dedim ya 23. Ben bu yaşta evlenmem. Biraz 27-26'yı bulayım diyordum. O şekilde. Ama ayrıldım. Yemin ederim o zaman şey olsaydı var ya Tolat Bey. Kesin ben de ölmüştüm. Ya ne demek? Her gün evde geziyorsun. Bir günümüz hani cumhur pazarımız boş geçmiyor. Ve akşamları 12-1'e kadar da konuşurduk ben telefonda. Hat çekmiştim böyle. Konuşuyorduk. Ve ben bir yıl kendime gelemedim. Bakın öyle bir şey. Ama şimdi bakın hani insana yalnızlık
1: ayrıldım ayrılalı ya. Evet.
2: Bir de yalnızlık falan filan yok. Bakın tabii eğer gerçekten bir insan yalnız mısın? Ya hiçbir şey yapamıyorsan namazını kılacaksın bakın. Bu da yalnızlığa bir dermandır. Namazını kılacaksın.
1: Manevi yönünüzü tabii, besleyeceksiniz.
2: Bakın çünkü ne de biliyor musun Atatürk? Beyin çalıştıkça öyle şey gel. Bir de ya kendinize bir uğraş bulacaksınız. Düşüneceksin ne yapabilirim. Onunla zaman geçirseniz yine olur. Ben Alzheimer falan onlara da katılmıyorum. Öyle bir şey olmaz. Çünkü yalnızlıkla alakası yok. Gerçekten hiçbir iş yapamayan artık kendini bulamışsa o zaman olabilir. Bulamışsa. Ama ya arkadaş ben mesela karaya gitmem. Gitmem kesinlikle. Öyle ne bileyim arkadaşlar toplanıp kafede bir şey içelim kal. Ya yok ben gidersem bir parkta buluşurum. Konuşuruz, sohbet ederiz ya da bir çay bahçesinde. Gitmem, yalnız gezerim, dolaşırım ve hoşuma gidiyor. Çünkü neden? Ya uğraştığım bir şey var. Ya hiç olmazsa bir şeyle uğraşırsa bir insan kesinlikle yalnızlığa olmaz. Mesela siz çıkıyorsunuz, geliyorsunuz, ya diyorsun ben bir şimdi giderim, orada sohbet ederim, şey yaparım, zaman geçer, akşam evimize gidiyorsunuz. Çünkü bu da bir uğraştır.
1: Anladım. Mutlaka bir işle bir iştigal etmek lazım. Erhan Bey çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum size.

0: Efendim reklama gitmek zorundayız. Önce reklam, sonrası da birlikteyiz inşallah.
1: Şimdi reklamlar.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolay.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz, beraberiz. TGRT FM'de Dünya Dönerken programı devam ediyor. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyursunlar efendim.
3: Alo.
2: Buyurun efendim.
3: Merhaba Ataullah Bey, bana söz hakkı doğdu. Ben Nurullah Bey'e katılmıyorum.
2: Öyle mi efendim?
3: Çünkü hayır, kadınlar evlenmekten korkuyor. Niye korkuyor? Evleniyor ya dayak yiyor.
2: Evet.
3: Ondan sonra ya öldürülüyor.
2: Ama bu oluyor da herkes de öyle değil. Şimdi Nurullah Bey'in en önemli iddiası, bu erkekleri kadınlar yalnız bırakıyor diyorlar. Yani bu yalnız yaşayıp hani hayatını kaybeden 3-5 tane meşhur insan var. Bunlar diyor kadınlar tarafından terk edildi. Onun için böyle yalnız kaldılar diyor.
3: Evet, şimdi kadınları bireyselleştiren Atatürk.
2: Ha.
3: Evet, yani şimdi kadınlara...
2: Ama Atatürk de evlendi. Atatürk'ün eşleri var. Bir iki defa evlenmiş yani.
3: Evet,
2: bekar
3: evlendi
2: değil.
3: Evet. Bekar değil ama kadınlara değer veriyordu.
2: Evet.
3: Şimdi bazı kimseler kadınlara değer vermiyor. Ataullah Bey, kadını köle gibi kullanıyorlar.
2: Yani ben size bir şey söyleyeyim. Ben mesela bir profesör var. Profesör Doktor Nur Vergin.
3: Evet.
2: Bu aydın birisi ve sosyolog. Bunun vefatı da çok hazin bir şekilde, hakikaten insan üzülüyor. Yani bu niye hayatını böyle enteresan bir nokta koydu ya da bu şekle geldi bilemiyorum. Modern hayatlar insanı böyle mi yapıyor? Geçmişte bunlar çok yaşandı mı bilemiyorum. Yani 40 sene önce bu şekilde insanlar katlediliyor mu ya da insanlar böyle yalnız kalıyor muydu? Hiç evlenmeyen kaç kişi vardı? O çok enteresan bir şey. Bizim o aile kültürümüz önemli. Oraya mı dönsek diyoruz efendim? Bilmiyorum ki.
3: Ya tamam, oraya dönülsün de şimdi kadınlar çalışmasın deniyor. Kadın çalışması, öğretmen lazım. Kadın doktor lazım. Bazı muhafazakar kesimler erkek doktorları istemiyorlar.
2: Evet.
3: Ataullah Bey, hemşire lazım. Ondan sonra ne bileyim, öğretmen lazım, kadın öğretmen. Bir tek erkek öğretmen olmuyor, kadın da oluyor. Hem bu zamanda, bu Türkiye'nin bu durumunda, bu şartlarda, bu dünyada böyle. Kadınla erkeğin çalışması olmadan olmuyor. Yani şimdi tarlada, bağda, bahçede çalışıyor kadınlar.
2: Hep beraber zaman çalışıyorlar, evet. Kadınlar da erkekler de.
3: Ha, o zaman kadınlar bireyselleştirmiyor mu? Bireyselleştirilmiyor mu? Ataullah Bey, yani kadınsa her yerde,
2: tarlada, bahçede, davar işlerinde, hayvan işlerinde hep beraber koşturuyorlar. Evet.
3: Evet, yani kadınsa kadının her yeri eli değmeli. Her yerde başarılı olmalı. İşte gördünüz, filenin sultanları.
2: Tabii, filenin sultanları değil mi? Bugün Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmişler. Keyifleri yerinde vallahi. Yüzler gülüyordu.
3: Evet, yani kadınlar yani değerli olması lazım, değerinin bilinmesi lazım.
2: Evet.
3: Her erkeğin yanında, arkasında bir kadın vardır, başarılı erkeğin.
2: Evet.
3: Ataullah Bey.
2: Teşekkür
3: ederim. Benim söyleyeceklerim bunlardı.
2: Teşekkür
3: ederim.
2: İyi günler diliyorum efendim. Evet, şimdi acaba Nurullah Bey yanlış mı anlaşıldı? Belki o da biraz sonra bazı düzeltmelerde bulunabilir. Buyurunuz efendim. Alo.
4: İzmir'den katılıyorum.
2: Efendim?
4: İzmir'den katılıyorum.
2: Kiminle görüşüyoruz beyefendi? Buyurun.
4: İsmim Ali.
2: Ali Bey,
4: İzmir'den
2: buyurun.
4: Katılıyorum.
2: Buyurun efendim.
4: Efendim, ben öğretmenim İzmir'de.
2: Eğitimcisiniz şimdi, efendim.
4: Evet, eğitimciyim. Şimdi malumunuz, bu hafta sonu, geçtiğimiz hafta sonu kamu personeli seçme sınavı oldu.
2: Evet.
4: Ben de orada görevliydim, hatta salon başkanıydım. Şimdi imtihana giren gayri ekseri YKS olsun, böyle KPSS olsun imtihanlara baktığımda 3'te 2'si bayan. Evet. Şimdi bunu yadırgamak için söylemiyorum.
2: Bizde ama, kız mı çok nüfusta acaba, nüfusumuza göre yok. Kızlar daha çok sanki.
4: Öyle efendim, şöyle bir şey. Hı. Şimdi diyelim ki bir babanın iki tane kız veya bir kız bir erkek evladı var. Hı. İkisi de üniversiteyi bitirdi. Erkek evladı bir sene iki sene sonra mecburen çalışmak zorunda, yuva kurmak zorunda. Hı. Ama kızı diyelim ki 3 senede 5 senede imtihana hazırlansa sıkıntı değil. Nihayetinde babasının evinde kira derdi yok, geçim derdi yok, elektrik su derdi yok. Defalarca defalarca
2: Avrupa'da 18 yaşından sonra biliyorsunuz tamam diyorlar, başın çaresine bakın diyorlar. Evet.
4: Evet,
2: biz çocuklarımıza bakarız devam. Evet, kızlarımıza
4: bakarız. Tabii. Babasının evinde duruyor. Nihayetinde ne oluyor? Şu anda memuriyeti kazanan kişiler gayri ekseri bayanlardan. Ben hani bunu yadırgadığım için söylemiyorum ama
2: anladım.
4: Bu saatten sonra yani kız babalarına ve Türkiye'deki kızlara evlenecek erkek bulmak çok zor. Niye zor? Memur oldu. Bunun karşılığında neyle evlenmek isteyecek? Tabii o da memurla evlenmek isteyecek. Ama onun karşısındaki erkek memur aday sayısı yok. Böyle bir karşılık yok. Ne olacak? Normal sıradan birisiyle, işçiyle evleneyim dese gururuna yediremeyecek. Ne olacak? Yalnız yaşamlar. Aile kuramıyor. Ben burada kadının haklarına karşı birisi değilim.
2: Değil ama anladım.
4: Şu taraftan bakalım.
2: Statü meselesi şimdi ortaya çıkıyor bu defa.
4: Tabii statü meselesi oluyor. Ondan sonra kızına koca bulamıyor kimse.
2: İstedim efendim, vermediler sen şoförsün dediler diye adam kamyonun arkasında yazmış.
4: Aynen öyle.
2: Evet.
4: İşte benzin istasyonlara gidiyoruz, pompacılar bayan. Tır şoförüne gidiyoruz bayan. Oraya gidiyoruz bayan. Yani bu işin biraz cırkı çıktı. Hı. Şimdi ataerkil düzenden geçelim. Vay efendim, bayan çalışmazsa ezilirmiş. Bizim analarımız, dinlerimiz ezildi mi?
2: Yani çalışmışlar zaten. Çalışmadan aile ayakta yani, durmaz tabii.
4: Sıkıntı mı çekti?
2: Değil.
4: Bizim de annemiz, dedemiz, nenemiz yaşadı. Bir sıkıntı mı yaşadılar? Evet. Ne oldu yani? Veya şimdikiler özgür oldu, ayaklarının üstünde durdu da hayatları çok mu güzel oldu? Yani bu ataerkil yapıya geçmek lazım. Ben bunu hani bir eğitimci gözüyle bakıyorum. Ya işte tır şoförü de olur, pompacı da olur, o da olur. Yok efendim, öyle bir şey olmaz.
2: Herkesin ağır işler değil mi fıtratı bunlar?
4: Ya efendim, fıtrat icabı uymaz yani şimdi. Uymaz. Evet. Şimdi herkesin bir yapısı var. Bu şartları zorlamanın anlamı yok. Şimdi kadına zorla bıyık taktırmak gibi bir şey bu. Evet. Erkeğe de yanlış anlamak, zorla etek giydirmek gibi bir şey. Ya olacak bir şey var, olmayacak bir şey var. Armutla elmayı kıyaslayamazsınız. İkisi farklı şeyler. İkisinin görevleri farklı. Ve bu sefer kadın iş hayatında olunca diyoruz ki 3 çocuk. Ya iş hayatında çalışıyor. Nasıl 3 çocuk yapsın? Nasıl baksın? Bakamayacağı için çocuk da yapılmıyor. Nüfus geri gidiyor. Yani neyin yapısını tartışıyoruz? Yani kadınlar ayaktan üstüne durumuz ezilmesin. Bakın şu anda Türkiye'de yabancı gelin sayısı gitgide artış gösteriyor. Yakında kozmopolit bir ülke haline geleceğiz. Özbekistanlısı, Faslısı, Tunuslusu, Endonezyalısı, farklı farklı ülkelerden.
2: Rus neden gelinlerimiz daha fazlaymış diyorlar. Almanya'dan da var da evet. Romanya gelinleri, kızları daha çok beğeniliyormuş. Hiç öyle iddiaları yokmuş. Hepsinde meslekleri var. Yani bir kuru ekmek bile önüne koysan ya niye pasta börek getirmedin diye azarlamıyormuş kocayı. Benim bir arkadaşım öyle evlendi, oğlu evlendi. Kadıncağız evet. Eve bir simit götürüyorsun, rıza gösteriyor. Şimdi adam evet, da dedi ki evet, keşke diğer çocuklarımı da Roman gelin alsaydım diye. Biz gülüyoruz, Roman gelin olacak mı diye de tekrar diyoruz adama.
4: Şimdi eskiden bunlar nasıl oluyordu efendim?
2: Evet.
4: Şimdi evlenmiş, ayrılmış veya yaşı büyük kişiler işte ne yapıyordu? Yurt dışından biz ülkemizin maddi durumu iyi, oradan işte gariban insanlarla evlenelim diyordu ama şu anda durum öyle değil. Mesela benim kendi arkadaşım var, bilgisayar mühendisi. Maddi durum çok iyi. Hı hı. Ama nereden evlendi? Endonezya'dan. Şimdi düşündüğünüzde ya Endonezya'dan evlense veya farklı bir ülkeden evlense bir eksiği olması lazım, yurt dışına gitmiş gibi düşünebiliriz. Ama ilk evliliğini yapıyor, bekar. Evet. Ve maddi durumu iyi, bir bilgisayar mühendisi. Ama diyor ki hayır diyor, ben diyor bizim ülkemizden birisiyle evlenmek istemiyorum. Bu kültür yozlaşmasında ben bu girdabın içine girmeyeceğim. Ben saygı görmek istiyorum diyor ve gidiyor Endonezya'dan evleniyor. Ama biz hala şartları sonuna kadar zorlamaya devam ediyoruz. Bu durumda tekrar söylerim, kız babaları ve kızlar evlenecek erkek bulmakta çok zorlanacak. Bu sefer de yabancı artık damatlar mı olur? Efendime söyleyeyim. Ya. Bilmiyorum artık ne olur. İşte 1+1 apart dairelerin sayısının artmasından bunu anlayabiliyoruz.
2: Anladım efendim. Peki.
4: Yani,
2: Ali Bey çok teşekkür ederim. İzmir'e sevgiler, saygılar efendim. İyi günler diliyorum. Evet, telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım. Bu arada telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyurunuz efendim.
5: Selamünaleyküm efendim.
2: Aleyküm selam efendim.
5: Allah abi iyi yayınlar dilerim.
2: İyi günler efendim. Hoş geldiniz. Buyurun, kiminle görüşüyoruz?
5: Efendim, Hilmi Karaaslan ismim, İstanbul Sancaktepe'den katılıyorum yayınımıza.
2: Buyurunuz efendim.
5: Abi öncelikle ataerkil topluma dönme konusunda size %100 katılıyorum abi.
2: Evet.
5: Çünkü kadınların çalışma hayatı sadece birkaç sektörü hariç tutuyorum. İşte kadın doğum doktorudur. Kadınları ilgilendiren alanlarda tabii ki bu konuda uzman olan bayanların çalışması lazım. Ama abi az önceki abimiz de bahsetti. Şimdi benzinlikte pompacı. Ben askeri kurumdayım. Kaynakçısı var. Elektrik tesisatçısı var. Yani abi ben bir geçen bir şey izledim. Makine mühendis bir hanımefendi bir hafta çocuklarından ayrı kalmış ve o çocuklar annemizin kokusunu özledik diye böyle ağlıyorlar. Yani dedeleri çekmiş. Yani bu kazandıkları paranın bir hayırlarını görmeyeceklerine de inanıyorum. Bir de şu var abi. Şimdi sürekli kadınların çalıştığı yerlerde iş çekler bu sektörde iş.
2: Evet, gitti dinleyicimiz. Sevgili dinleyiciler, biz biraz da yalnızlığı konuşuyoruz. Mevzu farklı bir şekilde kadınlar çalışsın çalışmasından ziyade. Nurullah Bey biraz o şeye dikkat çekti. Yani çalışan hanım falan evlenmek istemiyor. Yalnız erkeklerin sebebi de bu fikir dedi. Yalnız yaşamaktan kurtulmak için, kurtulmak adına, aile olmak adına bugün çok önemli bir haber var Türkiye Gazetesi'nde, onu konuşuyoruz. Buyurunuz efendim. Efendim.
6: Alo.
2: Buyurun efendim.
6: İyi günler, kolay gelsin.
2: İyi günler efendim.
6: Fethiye'den Ali.
2: Ali Bey hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
2: Bu erkekler, insanlar neden yalnız kaldı abi? Neden yalnız ölüyorlar? Hayatlarını kaybediyorlar.
6: Atollah Bey, biz eski geleneksel aile yapımıza dönmemiz lazım.
2: Bu insanlar niye bu kadar yalnız ya? Biz niye bu kadar yalnız kaldık, bireysel kaldık?
6: Bir de Siyonistlerin, Yahudilerin de hayatı. Evlenme, özgür yaşa. Sonuç, onlar çoğalıyor, biz azalıyoruz. Köpek besliyoruz affedersiniz evde ama çocuktan diksiniyoruz.
2: Ya şimdi, o işin tabii çok enteresan bir
6: ama
2: tarafı var.
6: Ama hayatın aile yapısı bu. Reklamlarda bile bunu veriyorlar biliyorsunuz.
2: Evet.
6: Ayrıca bir de kadına en büyük değeri İslam vermiştir.
2: Evet.
6: Medeni kanun kadına verdiği değer pavyonlardır, gazinolardır, gece hayatıdır. Şimdi sokaklarda gece hayatı sarhoşlardan geçilmiyor kadınlardan.
2: Yani kadın da evet hayatın içerisinde aktif olacak diyelim. Şimdi bu erkekleri yalnız bırakan ya da yalnız yaşayan erkekler, yalnız kalan ve sonuçta hayatını kaybeden yalnızlıklar içerisinde. Bunun sebebini tabii biz hedefe kadını koyarak yapamıyoruz. Bu insanlar niye yalnız yaşamayı tercih ediyor? Niye yalnız kalıyor?
6: Şöyle şimdi yani, kadın hakları dendi. Kadınlar şu anda
2: meşhur var. Simalar şimdi, burada.
6: Evet,
2: bunlar para kazanıyor. Çok da iyi tanınıyorlar. Neden yalnız kaldılar
6: kadınlar,
2: ve yalnız ölüyorlar?
6: Kadınları iş hayatından çekmedikçe, çalışma oranını %10'larda tutmadıkça eskiden olduğu gibi şu anda %49'lara dayanmış. Kadın okuyor. Üniversiteyi bitiriyor. Yaşı 26 oluyor, 27 oluyor. Sonra iş bulacağım 30 oluyor. Kariyer yapacağım 35-40 oluyor. Doğurganlık bitiyor. Erkek geri planda kalıyor, pasifleşiyor. Şimdi düşün, bununla biz gurur duyuyoruz ama burada bir yanlışlık var. Mesela bir generalimiz kadın oldu diye övünüyoruz. Bizim örfümüze, adetimize bir erkek, bir general kadının karşısında biriken esas tuşa geçmesi falan ben alamıyorum, anlayamıyorum.
2: Ya o kara fatma yani bunlar, var. Nene hatun var.
6: O zor şartlarda evinin kadını olarak gitmiş.
2: Anladım
6: ama
2: da.
6: Ama burada bir resmiyet
2: yani,
6: var.
2: Yani kadın cephede geçmişte de vardı. Bugün de olur. Şimdi, bir iki tane mesela, komutan olur. Mevzu şimdi, o değil. Bu erkekler niye yalnız? Ya da insanlar işte neden erkek, yalnızlığı seçiyor?
6: Mesela abi? Şu anda ne erkek kadın evlenmeye kız bulabiliyor, ne kız erkek bulabiliyor. Halbuki her ikisi de evlenmek istiyor. Ama şartlar birbirine tam ters geliyor. Mesela düşün, çocuk nasıl olacak? Anne işe gidiyor, baba işe gidiyor, çocuk kreşe gidiyor. Akşam oluyor, mutlaka insanın olduğu yerde problemler olur. Anne geliyor sıkıntılı bomba gibi, akşam baba geliyor sıkıntılı bomba gibi. Çocuk anne babayı özlemiş, eve geliyor, onlara da ilgi bekliyor. Orada oluyor, şu kötü bir ortam. Burada nasıl bir aile olacak, nasıl bir huzur olacak? Halbuki çocuklar annesinin dizlerinin dibinde düşe kalka büyüyecek ki o çocuklar sağlıklı olacak.
2: Evet.
6: Şu an yani bize dayatılan cumhuriyete beraber bu medeni hukuk diyelim, kanun diyelim, ben bazı şeyleri söyleyemiyorum. Yani biz yok etme programı ve şu anda o dereceye gidiyoruz. Şu anda konu sıkıntısı var deniyor. 20 sene sonra inanır mısın? Şu anda İç Anadolu, Karadeniz, Doğu'da falan bu artık kendini belletti de buralarda da belletecek. Evlere kiracı bulunamayacak. Evlere oturacak insan bulunamayacak. Çünkü çok dip gidiyor. Nüfus artışı şu anda sıfırlara doğru gidiyormuş. Gerçi öyle de. Biz 6 kardeştik. Şu anda benim biraderimle birer çocukları var.
2: Evet.
6: Yani nereden nereye? Onlar o yoksulluk içinde büyümüşler. Bir dam evde büyümüşler bizimkiler.
2: Evet.
6: Yani burada bir yanlışlık var. Bize bir şeyleri empoze ediliyor. Ben bazı şeyleri açık açık konuşamıyorum.
2: Şimdi bize empoze edilen hayatları onlar da yaşıyor. İsrail ve işte, bazı Yahudi aileler ama, hariç. Onlar 3-5 çocuktan aşağı yapmıyorlar.
6: Yani ama İsrail şu anda onu yapıyor.
2: Almanya'da bizim gibi yani.
6: Ya Avrupa işte bize de Avrupa alışıyoruz dediler. İşte bize modernin çağın dediler. Avrupa medeni dediler. Onları örnek gösterdiler. Onları şey yaptılar. İşte onlar gibi olduk. Onlar da geçtik.
2: Evet.
6: Yani peki, onun için ben bu nüfus artışını falan yani böyle düşünüyorum ben.
2: Anladım efendim. Ali Bey çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyorum. Evet sevgili dinleyiciler. Yalnızım dostlarım, yalnızım artık. Bu şarkı, bu dizeler tabii boşu boşuna yazılmadı. Bugün artık hakikaten insanlar yalnız vefat ediyorlar. Ve bazen 2 gün, 3 gün sonra insanların haberi oluyor. Buyurunuz efendim.
7: Alo.
2: Buyurun efendim.
7: Selamünaleyküm Atullah Bey.
2: Aleyküm selam efendim.
7: Nasılsınız, iyisiniz inşallah.
2: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız efendim?
7: Teşekkür ederim. İstanbul'dan Deniz Sevgi.
2: Buyursunlar efendim.
7: Şimdi Atullah Bey, ben sıkı dinleyicinizim. Yalnız çok katılmıyorum.
2: Öyle mi efendim?
7: İcab ettikçe katılıyorum. Kaya abi dedi ki ben görme engelliyim, evlenemedim.
2: Geçmiş olsun.
7: Evet, bu arada ben de görme engelliyim.
2: Ha.
7: Bayağı sizin programınızı bekarlar ve görme engelliler dinliyorlar. Ben bunu fark ettim.
2: Abi ne kadar güzel. Yani evet. Epey dinleyicimiz var. Demek ki arkadaşlık, yarenlik yapıyoruz. Ben şimdi daha çok sevindim. Evet.
7: Şöyle, benim acizane fikrim, bence siz bir gece programı da yapın.
2: Gece mi efendim? Yani nasıl olsun programın içeriği falan?
7: Yani ben de çok radyoculuk yaptım.
2: Öyle mi?
7: Evet, 20 yıl radyo programcılığı yaptım.
2: Şiir okur musunuz?
7: Tabii şarkı ve şiir yorumculuğum var Atullah Bey.
2: Şiir yorumculuğu da var.
7: Evet, biz kaç kere de konuştuk, bu konuya dair de konuştuk. Aslında biz meslektaş sayılırız.
2: Allah.
7: Ben hem sanal radyoda hem yerel radyolarda program yaptım.
2: Hmm.
7: Mesela gece programı sohbete dair böyle hani insanların dertleşeceği, uykusuzluğun kol gezdiği bir zamanda. Insanlar
2: bir
7: daha çok
2: gece kuşu diyelim programın adına, gece kuşu.
7: Yani tabii o biraz daha klişe de böyle daha böyle cıncıklı bir başlık bulunabilir.
2: Nasıl
7: yani
2: olabilir mesela, değil mi? Öyle bir şey bulalım, evet.
7: Tabii çok bu konuda üretici olmak lazım. Bir de hani programın ismi çok önemli. Hmm. Mesela Atullah Arbaz Dünya Dönerken. Çok cuk diye oturmuş yani gerçekten.
2: Dünya döndükçe şöyle, biz konuşacağız abi. Peki,
7: evet, mesela Atullah Bey, benim programım 14-16 arasıydı, sizin 16-18.
2: Hmm.
7: bir de öyle bir tevafuk var. Evet, ben şunu diyeceğim.
2: Buyurun.
7: Nikahta keramet var derler ya.
2: Evet.
7: İnsanlar da tabii ki armudun sapı, üzümün çöpü diye beğenmedim. Şu beğenmedi, şu oldu, bu oldu. Biraz da alttan almıyoruz. Mesela ben liseyi bitirdiğim gibi evlendim. 3 tane de çocuğum var, ellerinizden öper.
2: Allah bağışlasın.
7: Bizim tanışmamız çok ilginç. Mesela biz çarşamba günü tanıştık, cuma günü nişan takıldı.
2: Vay be, çok jet olmuş.
7: Evet, çok jet oldu ve çok emektar bir eşim var. Allah razı olsun.
2: Maşallah, şu an
7: kendisi de, kendisi de beni dinliyor. Evet,
2: çok öbür tarafta beni dinliyor. Maşallah. Evet. Selam ediyoruz efendim. Helal olsun efendim.
7: Teşekkür ederim. Bu yüzden seçici olmamak lazım. Yani bazı şeyleri göz ardı etmek lazım. Alttan almak lazım.
2: Doğru.
7: Şimdi zaman var mı bir iki kelam edeyim atalım?
2: Hemen efendim alalım. Son cümlelerinizi dinleyicilerimiz var.
7: Evet, bir gastroenteroloji uzmanımız var. Kartal Koşu yolunda bayan bekar yaşıyordu Atallah Bey. Hiçbir şey yok kadının. Bir gün böyle birden bir rahatsızlığı oluyor. Bir getiriyorlar tetkik, dördüncü evre kolon kanseri. Kendi mesleğine dair hastalık.
2: Vay.
7: Üç gün sonra vefat ediyor. Aman şunu yapmayın, aman midenize dikkat edin, aman kalın bağırsağınıza dikkat edin diyen insan kendi branşından vefat etti. Özetledim ben de. Özetlemiş olayım ki çok zaman almayayım.
2: Çok enteresan bir şey ya. Evet. Ama kader bu işte.
7: Tabii mukadderat. Biraz da mukadderat. Evet, gerçekten.
2: Tabii.
7: Evet.
2: Çok teşekkür ederiz efendim.
7: Ben teşekkür ederim.
2: İyi günler diliyorum. Sağ olun efendim. Telefon attığımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz. Lütfen Selimciğim, bekletmeyelim. Buyurunuz efendim.
8: Selamünaleyküm.
2: Aleykümselam.
8: Allah'a iyi akşamlar. Mahmut ben İstanbul'dan arıyorum.
2: Buyursunlar Mahmut Bey. Hoş geldiniz efendim.
8: Hoş bulduk. Avcı'da tatlım birkaç defa.
2: Evet.
8: Çok kısa iki tane bir şey söyleyeceğim.
2: Buyurun. Özellikle tabii.
8: Evlilik konusunda. Herkes bir şeyler söylemiyor. Ben de bir tane belki unutulan bir şey söyleyeyim veya hatırlamak için. Biraz gençlerimiz hayal peşinde oldukları için gerçekle yüzleştiklerinde maalesef evlenenler içinde onu söylüyorum. Yürümüyor bu işler. Bunu böyle bir bağlamak istiyorum, uzatmak istiyorum.
2: Yani biraz hayal mi koruyoruz diyorsunuz?
8: Yani başkalarının hayatını yaşıyorlar. Şimdi
2: yani prens bekliyoruz, prenses aynen bekliyoruz ama olmuyor.
8: Aynen. Bir de işte şöhretlerin falan onlar gibi falan böyle bir hayaller içinde yaşıyorlar. Hmm. Başkasının hayatını yaşıyorlar, yaşamak istiyorlar. Hmm. Maalesef böyle bir hayal kırıklığına
2: ama
8: buluyorlar.
2: İşte son dönemde işte 3-5 tane şimdi şöhret var karşımda gazetede fotoğrafları. Allah rahmet etsin. Yalnızlık içerisinde hayatlarını kaybettiler maalesef.
8: Evet.
2: Evet.
8: Maalesef. Allah rahmet eylesin. Amin. Şimdi ikinci konu da bu şeyle ilgili. Haydar Bey bir şey dedi de yani bu seçim de sonuçta kanuni seçim.
2: Evet.
8: Ama CHP'nin Menderes'i asması kanunsuzluk. Onu da bir bilsin Haydar Bey. Onu da bir hatırlatın.
2: Çok enteresan.
8: Yani onu bilsin.
2: Evet.
8: Şey bildiğini sanarak oralara çıkıyor.
2: Darbeciler. CHP dediniz. Tamam.
8: Evet.
2: Bir darbe oldu. Sonra efendim sonrasında idam edildiler. Maalesef memleketin başbakanı.
8: Darbe oldu değil efendim. Tane... Onlar yaptılar darbeyi. Ne oldu? Oldu. Yani sanki birileri darbe yaptı da onlar gelmiş değil ki. Onların kışkırtmasıyla onlar yaptılar. Yani şimdi açık konuşalım yani. Onlar yaptılar. İndirdiler.
2: Evet. Sonrasında iki bakanımızı da maalesef idam ettiler. Evet.
8: Onu da bir ona hatırlatayım.
2: Anladım.
8: Evet.
2: Peki efendim.
8: Şimdi üçüncü bir konuda bir hemen yine bir kısa geçeceğim.
2: Buyurunuz efendim.
8: Vallahi unuttum ha. Hadi bakayım. Bundan sonraki arkadaş inşallah.
2: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Evet. Telefon attığımızdaki dinleyicimizi alalım efendim. Alo. Buyurun efendim.
9: İyi günler. Kolay gelsin.
2: İyi günler diliyorum. Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyorum?
9: Nasılsınız Abdullah Bey? İyi misiniz?
2: Sağ olun. Sizden nasılsınız? Buyurun.
9: Bizdeyiz. Çok şükür. Elhamdülillah. Ya ben bir şeyi çok merak ediyorum. Ben 25 yıla yakındır AK Parti'ye oy verdim. Memnunuz da. Çok şükür. Ama şöyle bir şey var. Yani şu merak ettiğim, size sormak istiyorum. Bu köprüler niye satıldı? Niye özelleşti? Yani bu köprüler borçları yok. Yani kredisi yok. Yani neden satılıyor? Türkiye, Rusya gibi, Ukrayna gibi savaşta da değil. Yani niye biz bunu satmayla ilgili, özelleştirmeyle ilgili bu konuda bir açıklama yani siz söyleyebilir misiniz, anlatabilir misiniz yani bu konuyu?
2: Yani benim anlatmam şu, mülkiyet hakkı bizde de bir evinizi düşünün. Yani sizin bir kiracıya da ihtiyacınız olmayabilir, evinizi kiraya veriyorsunuz, karşıdan kira alıyorsunuz efendim.
9: Ama efendim şimdi şöyle bir şey var. Ben daireyi aldım diyelim. Borcu bitmiş. 40 sene önce borcu bitmiş. Kirada duruyor. Veya evet. Zaten saniyede bir araba geçiyor. Dakikada bir araba geçmiyor. Saniyede bir araba geçiyor. Tıkır tıkır para kazanan bir yer. Yani zarar etmez. Yani devletin de yani niye satmaya bir bunu gerek duymuş. Onu anlamıyorum yani.
2: İşte aldığı paralarla eğitimden sağlığa, toplu konuttan efendim sosyal konutlara kadar devletimizin ihtiyacını karşılamak adına bir de tabii toplumun büyük bir kesimi sosyal yardımlarla yoluna devam ediyor. Bunun için gelir adına bunları yaptığını söylüyor hükümet efendim. Yani satılan matılan bir şey yok, tamam?
9: Evet, şöyle bir şey var. Bir de sözünüzü kestim. Şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi mesela biz Güngören'de çok büyük bir şekilde kentsel dönüşüm var.
2: Evet.
9: Yani kentsel dönüşüm değil, belediye başkanının söylemesine göre yerinde dönüşüm.
2: Evet.
9: Yani mesela 5 katlı 10 daire bir bina yıkılıyor, yerine yapılıyor.
2: Hı hı.
9: Şimdi bizim devletimiz mesela 875 bin lira kişi başı bir hibe veriyor.
2: Hı hı. Yarısı yani bizden.
9: Yarısı bizden, evet.
2: Bir sene ama daha devam edecek o.
9: Devam edecek, evet. Ama yani 5 katlı bir binaya mesela 4 kat imar var veya 5 kat var. Bunun 7 kata veya 8 kata çıkarılmış olsa, yani hem devletin üstünden bu yük kalkmış olsa, yani mesela bunlara çok büyük kolaylık olabilir aslında yani. Hem vatandaş için hem devlet için. Mesela 2 tane 3 tane bir sokağın başına bakıyorsunuz mesela, bütün sokak komple yıkılmış.
2: Evet.
9: Ama buna mesela 1 kat 2 kat fazla verip her binada 4 daire fazla olmuş olsa, hem devletin sırtından hem vatandaşın sırtından da yük kazanmış olacak. Ya 875 bin lira hibe mesela çok büyük bir para.
2: Evet.
9: Mesela şimdi benim dairem var, ben 875 lira aldım. Ama diğer arkadaşımın veya komşumun, vatandaşın öyle bir dairesi yok. O adam o 875 bin liradan hibe alamıyor. Yani bu da insanlar arasında bir uyumsuzluk veya haksızlık değil mi yani?
2: Çok güzel, harika. Ama senin dairen var, daireni verecekler tabii.
9: Tabii ki.
2: O dairenin karşısına daire alacaksın ama dairesi olmayan, evet, adına böyle değil de sosyal konut mesela,
9: evet.
2: Şimdi İstanbul'da 100 bin konut yapılıyor senin dediğin şekilde, TOKİ.
9: Evet.
2: O evsizler de o şekilde inşallah ev sahibi olacaklar, kavuşacaklar böyle peydepey. Türkiye çapında şimdi 500 bin daire yapılıyor. O deprem bölgesinde yapıldı. Şimdi Türkiye, İstanbul'da da yani ikinci bir 500 bin konut daha yapılıyor. Bir de 15 bin konut kiraya vermek üzere yapılacak. 27'de de 2027'de de anahtarlar teslim edilecek. Bu şekilde o konut sorununu efendim halletmeye çalışıyorlar. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Evet, telefon hattımızda kim var efendim? Buyursunlar efendim. Alo.
10: Merhaba Ata Bey.
2: Merhaba, iyi günler diliyorum. Buyurun efendim.
10: Ben Antalya'dan.
2: Buyursunlar efendim.
10: Şimdi bugünkü bahsedilen konu hakkında...
2: Yalnızlık mı efendim?
10: Evet, yalnızlık. Şöyle bir...
2: İnsanlar niye bunu tercih ediyor? Ne diyorsunuz?
10: Bana göre evlilik oranlarının düşmesi, ya işte çocuk sayılarının düşmesinin nedenlerinden birisi de ülkede ihtiyaç fazlası üniversitelerin açılmasıdır. İhtiyaç fazlası. Bakın dikkat ediyorum. Dikkat edin. Eğitime karşı değiliz. Eğitim farklı bir şeydir. İhtiyaç fazlası eğitim zarar verir ülkeye. Yani ülkemizin bir ton domatese bile ihtiyacımız varken iki ton üretirseniz bir tonunu çöpe atmak zorunda kalırsınız. Yani ucuzla satıp çöpe atarsınız. Yani eğitim de bu şekildedir. Mesela en erken 24 yaşında üniversiteden mezun olan bir erkek ya da bir kadın en az 2-3 yıl işte KPSS'ye çalışıyor. İşte 1 yıl dershane, 1 yıl KPSS'ye giriyor. İstediği bölüme üniversite sınavına giriyor. İstediği bölümü seçemiyor. Giremiyor. Puanı yetmiyor. Bir daha devam edeyim diyor. Yaşı oluyor 27. Atanı, hadi 27'de çok az kişi atanıyor. Atandığı zaman da hiç bilmediği bir şehre gidiyor. Ailesi mesela Antalya'dayken o Isparta ya da İstanbul'da bir hastaneye ya da bir devlet dairesine atandığı zaman 2-3 yılda para biriktirmek için ya da yerine yerleşmek için, işine odaklanmak için zaman harcıyor, yaşı 30 oluyor. Daha sonra yaşı 30 yaşında üniversite 4 yıl 5 yıl üniversite okumuş bir kadın ya da bir erkek o ortamı da bir görüyor ya.
2: Evet.
10: Şu an ülkenin şartları belli ya, 3 kişilik 2 kişilik bir ev tutuyorlar ya yurtlarda kalıyorlar, orada da biliyorsunuz farklı farklı ortamlar var artık üniversitelerde. Bunlarla da tanışıyorlar. Daha sonra bir kadının bir erkeğe, bir erkeğin bir kadına ihtiyacı bile kalmıyor. Her konuda kalmıyor. Düğün giderleri için bile para biriktirmeye kalkıyor. 30 yaşında, yaş oldu 33. 33 yaşında evlenen bir erkek ya da bir kadın bir iki tane çocuktan fazla çocuk yapamaz zaten. Bir tane çocuk yapıyor, 3 yıl bekleyelim diyor. Bir çocuk daha, ondan sonra yaş oldu 40. İstese de olmuyor çocuk. Evde kiraysa zaten hiç yapmak istemiyor. Eskiden ne vardı Ata Bey? Askere kadar çıraklık yapardık. Sanayide ya da fabrikalarda, bir yerlerde, işte ilk öğretimden sonra, ortaokuldan sonra, liseden sonra çıraklık yapardık. Askere giderdik. Askerden gelince hemen evlendirirlerdi. 22-23 yaşında evlenirdik.
2: Evet.
10: Daha sonra 22 yaşında evlenen bir çocuk 30 yaşına kadar 3-4 çocuk yapabilirdi. O da çocuğunu hangi meslekteyse, sanayide, mobilyacı ya da oto tamiri ya da bir fabrikada çalışıyordu, o da çocuğunu ya da yeğenini yanına çırak olarak alırdı.
2: Evet.
10: Bitti. Artık bunlar da bitti. Yani sokakta 22 yaşında genç bir çocuk görüyorsunuz. Gidin parklarda gezin. 22 yaşında genç erkek bir çocuk, işte üniversite sınavına hazırlanıyorum diye sokaklarda geziyor, ama 50 yaşında bir kadın da belediye işçisi olarak sokak süpürüyor. Buna da şahit oluyoruz. Çok enteresan günlerden geçiyoruz. Yani,
2: evet, herkesi lise ve üniversite orada mezunu yapıyoruz diyorsunuz.
10: Olmaz. İhtiyaç fazlası üretime hayır. İnsanda da, gıdada da.
2: Sıvacıya da ihtiyacımız var canım.
10: Peki. Tabii ki camcıya da ihtiyacımız var. Ben ilk öğretim 7. sınıfa giderken bu 8 yıllık eğitim hakkında yeni bir kanun çıkmış. İşte 8 yıllık eğitimi geçelim diye, zorunlu olsun. 5 yıldır 8'e çıkaracaklardı. Herkes bir kompozisyon yazsın dedi. O zaman 7. sınıfa gidiyorum. Öğretmen bir kompozisyon yazdım. 28 kişilik sınıfta sadece benim kompozisyonumu biz yarım saat sonra aldı geldi. Herkesten farklı sen bir şeyler yazmışsın. Sen karşısın dedi. Neden karşısın 8 yıllık eğitime dedi. Açıkladım orada dedim. Lütfen okuyun dedim. Camcıya da ihtiyacımız var. Çöpçüye de ihtiyacımız var. Sıvacıya da ihtiyacımız var. Aynı bunları yazdım o gün.
2: Çok güzel. Peki, evet. Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum. Evet efendim, telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım. Sonrasında kısa bir reklam aralığımız var. Buyurunuz efendim.
11: Alo. İyi günler.
2: İyi günler diliyorum efendim. Buyursunlar.
11: Efendim, ismim Medet Dizdaroğlu.
2: Medet Bey, buyurunuz. Hoş geldiniz.
11: Hoş bulduk. Yayınlarınız mübarek olsun, güzel
2: teşekkür
11: olsun.
2: Teşekkür ederiz. Yalnızım dostlarım, yalnızım şarkısını söylüyoruz. Maalesef o duruma geldik efendim.
11: Evet. Evet. Ben şimdi önce bir konuya değinmek istiyorum. Devletimiz otobanları ve köprüleri 30 yıllığına işletmesini şirketlere veriyor.
2: Evet.
11: Şimdi burada AK Parti'nin aydınlatma, yani halka, basınla ilişkiler bölümünün çalışmadığını görüyorum. Ve AK Partili milletvekillerinin ve yöneticilerinin kusura bakmasın da abi sopalık olduğunu düşünüyorum ben.
2: Neden efendim?
11: Ya abi,
2: bu kiraya verme meselesini anlatamadılar mı efendim?
11: Şimdi efendim, Türkiye Cumhuriyeti
2: adam dairesini kiraya veriyor. Bunun neresi yanlış, değil mi?
11: Şöyle,
2: ne ihtiyacı var efendim? Param pulum var. Niye daireyi kiraya veriyorsun? Bırakın öyle dursun efendim.
11: O değil efendim, o değil efendim. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti karayolları konseptini değiştirerek hızlı tren konseptine geçiyor.
2: Evet.
11: Hızlı tren konsept, hızlı trende de yap işlet devlete kimse girmiyor. Karayollarında herkes giriyor. Çünkü hızlı trende kar marjları düşük olduğu için hiçbir yatırımcı hızlı trene yap işlet devlet için veremiyor, ihale edemiyor. Fakat bizim acilen hızlı trenlere ve tren yollarına ihtiyacımız
2: o
11: var.
2: O konuda çok geç kaldık abi.
11: Evet.
2: Maalesef.
11: Şimdi mesela Batum'dan Sarp Sınır Kapısı'na, Sarp Sınır Kapısı'ndan Ankara'ya hızlı tren projesi vardı. Karadeniz projesi vardı.
2: Evet.
11: Efendime söyleyeyim, Urfa, Mardin, bu bölgeye hızlı tren projesi var. Antalya'ya hızlı tren projesi var. İzmir'e hızlı tren projesi var. İstanbul'a yeniden süper hızlı tren projesi vardır. Bunlar parayla dönecek, yapılacak şeylerdir.
2: Evet.
11: Devlet bunu yapabilmek için paraya ihtiyacı vardır. Şimdi vatandaş diyor ki ya köprüyü niçin veriyor? Ya hızlı tren yapacağım kardeşim. Şimdi vatandaşa bunu anlatamıyor. Ben buradan AK Parti'nin yöneticilerine sesleniyorum. Ya bir tane Tayyip Erdoğan'ı var kardeşim ya. Siz ne iş yapıyorsunuz ya? Hele bu basın basın
2: metro, açıklaması. Metro ve hızlı tren projelerimizi yapmak için buna ihtiyacımız var diyorsunuz.
11: Evet. Evet, şu anda Ulaştırma Bakanı'nın geçen günü konuşmasını dinledim. Ben Karadeniz'e hızlı tren götüreceğiz diyor. Efendim Mardin'e hızlı tren götüreceğiz. Bu neyle olacak? Hazırda paramız var mı? Yok. Neyim var? Hazırda malım var. 30 sene sonra gelecek parayı bugünden cebime koyarak ben bu şeyle treni yapacağım diyor. Mantığı bu ama açıklaması böyle değil.
2: Ama bütün dünyada buna benzer yöntemler var zaten. Hem özelleştirme var hem bu var efendim.
11: Ya ne kadar güzel.
2: Evet.
11: Adam şimdi onu düşünmüyor. Adam diyor ki özelleşirse de ben şimdi 60 lira geçtiğim köprüden 100 liraya geçersem
2: yok,
11: benim cebimden 100 lira çıkacak.
2: O fiyatlar onlara bırakılmayacak. Onlar olmaz ha. O. Evet. Çünkü abi, tapu bizden efendim. Mülkiyeti vermiyoruz. Evet.
11: Evet. İkincisi bu çocuk konusu. Şimdiki insanlarımız bencil efendim.
2: Evet.
11: Ekonomik şartlar geliştikçe nüfus sayısı azalır. Çünkü insanlar konforlarını, yaşadığı konforu kendi çocuğuyla bile paylaşmak istemiyor.
2: Evet.
11: Bir konfor yaşıyor. Diyor ki ya ben arabam var, evim var, yazlığım var. Ben diyor eğer iki tane çocuğum olsa her ay buna belli bir miktar para harcayacağım. Ben tatile mi gidemeyeceğim, şuraya gidemeyeceğim. Bu konforundan düşük olacağı için bencillik yaparak aslında onlar ihanet içerisinde gelecek nesillerine,
2: bireysellik aynı zamanda ihanetle eşdeğer dediniz. Müthiş bir şey bu ya.
11: Evet.
2: Nefsini düşünen, değerli. Sadece kendisini düşünen, değil mi be?
11: Ha, sadece çünkü şu anda konfor yüksek olduğu için bu konforu paylaşmak istemiyor.
2: Anladım.
11: Bu konforun azalmasını da istemiyor. Şimdi vay efendim adam üniversite okumuş, şunu yapmış mı? Ben bir işveren olarak çarşıda, ben Kocaeli İzmit'te yaşıyorum. Çarşıda yırtık pantolonla, yağlı pastır pantolonla da gezebiliyorum. Niye? Çünkü herkes beni tanır. Benim kişiliğim önemli. Giyindiğim elbise önemli değil ki. Nasrettin Hoca misali, Yekürküm ye misali değil ki. Şimdi vatandaş gerçekten bencilleşti. Bakın ben şunu diyorum. Biz benim 50-60 yaşlarında, 40 yaşlarındaki nesil kayıp nesildir beyefendi. Niçin kayıp nesildir? Bizim annelerimiz, babalarımız adam yetiştirdi, insan yetiştirdi. Delikanlı, mert, kadını, erkeği mert insanlar yetiştirdi. Biz ne yetiştirdik? Bizim yetiştirdiğimiz bencil, efendim vatanını, bayrağını kendinden daha aşağıda gören bir nesil yetiştirdik biz. Aman ben yaşamadım, çocuğum yaşadım. Aman ben görmedim, kızım görsün, oğlum görsün. Ya ne görecek kardeşim? İnsan çocuğunun kaderini kendisi belirleyemez. Geleceğini kendisi belirleyemez. Geleceği çocuğun düşüncesi ve kaderi belirler. Cüz-i iradesi belirler. O yüzden vay efendim ben çocuğuma ev bırakayım, daire bırakayım. Aslında düşünce bu gibi görünürken kendi konforlarını aşağıya, yaşam şartlarının daha aşağı kademelere düşmesini istemeyen bencil nesiller yetiştirdik.
2: Peki be.
11: Allah hepimizi affetsin.
2: Amin efendim. Amin. Çok teşekkür ederim Sayın Dizdaroğlu. Tamam. İyi akşamlar diliyorum size efendim. Sevgili dinleyiciler, kısa bir reklam aralığımız var. Gidip geliyoruz. Telefonlarımız 0212 454 56 46 efendim.
12: Şimdi reklamlar.
13: Türkiye BES modellerini arıyor.
14: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
15: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.

0: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
1: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
2: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Evet sevgili dinleyiciler, TGRT FM'de Dünya Dönerken programı devam ediyor. Tekrar birlikteyiz. Bu kısa aralıktan sonra Ömer Sasonlu var. Programımızın bu bölümünde Ömer Sasonlu ile devam edeceğiz. Telefonlarımız 0212 454 56 46 ve telefon hattımızda dinleyicimiz var. Buyurunuz efendim.
1: Atallah Bey, şimdi ben biraz önce konuşan arkadaşa için aradım. Şimdi arkadaş diyor ki devlet iyi anlatamıyor. Niye hani karayollarını kiraya verdiğini, hani özelleştirdiğini niye anlatamıyor. Aslında devlet anlatıyor da biz haberleri dinlerken tam dinlemiyoruz. Devlet bunu verirken dedi ki ben dinledim. Devlet diyor bu gelirinin yarısından fazlasını hani harcıyor diyor. Mesela yol bakımına veriyor diyor. Hani giderleri çok devletin diyor bu. Hani otoyollardan diye giderleri
0: para lazım çok... Anladım. Çok teşekkür evet. ederim. Ben anlamak istemiyorsam devlet de anlasa, sen de anlatsan Bekir Bey'i anlamak istemiyorum. Anladın? Mevzu o. Sevgiyle efendim. Ben anlamak istemiyorum kardeşim. Benim de böyle bir muhalefet şeklim var. Buyurun, buyurunuz efendim. Alo.
2: Alo.
0: Buyurunuz efendim.
2: Selamünaleyküm.
0: Vaaleyküm selam Nurullah Bey.
2: Abi.
0: Size söz hakkı çıktı.
2: Söz hakkı çıktı gibi de şimdi bana katılmayan Mübere Hanım, Erhan Bey, şimdi olayın çalışmaktan ziyade sosyoloji böyle, yani bu hem devletin resmi rakamlarında olan bir şey.
0: Tabii ki orada yalnızlığı genelde yeğliyoruz.
2: Abi o...
0: Ye, iç, kadınlar... gez, eğlen, hayatın böyle gideceğini zannediyoruz ama kırkından sonra... Allah muhafaza yalnız ölüyoruz be abi ya.
2: Abi ölüyoruz. Şimdi bak ben sana bir olay anlatayım.
0: Buyur geçen efendim, benim, lütfen.
2: Geçen benim komşum arabasını satmış bir bayana, kadına. O da demiş ki yani araba demiş hani tam tecrübeli değilim. Sen evin önüne getir bırak. Satışı yapmışlar. Evet. Mahallede dedi ki sen de gel dedi, beraber götürüp bırakalım dedi. Sen kendi arabanla takip et, beni gelir alırsın dedi. Oraya gittik. Ondan sonra kapıya arabayı şey ettik. Annesi, bir tane şey var, kız kardeşi var, bir erkek kardeşi. 4 kişiler. Bizi içeriye davet ettiler. Çay içiyoruz. Çay ikram ettiler. Kız evlenmemiş, çalışıyor. 30'lu yaşlarda. Ondan sonra şey de 30'lu yaşlarda, kız kardeşi de. Annesi diyor ki işte çalışıyor, böyle evlenmiyorlar falan diye şikayet ediyor. Şimdi toplumun içindeyiz. Yani erkek kardeşi de 30'lu yaşlarda, o da bulamamış, o da evlenememiş. Şimdi toplumun içindeki sosyoloji bu.
0: Anladım.
2: O da kendisi çalıştığı için arabayı satın almış 30'lu yaşlarda. Çalışıyor, fabrikadalarmış ablasıyla beraber. O da 30 küsürlerde. Bunu yaşıyoruz, yaşadığımız şeyi anlatıyoruz.
0: İşte bunlar çalışırsa genelde hayatın evlenmiyor. Böyle lay lay lom geçeceği, annenin yemekleri yapacağı. Zannediyorlar ama insanlar bir başına kalıyor, kendi kendine kaldığınızda onu hissediyorsunuz, çok derinden hissediyorsunuz. Onun için abi, fazla geç kalmamak lazım.
2: Hissediyor da işte onu da diyor ki dışarıdan söylerim diyor. Şey diyor abi, kadının yok. Biyolojisinde bu yok. Yani kadının erkeğe muhtaçlığı olmadan kadın evlenmeyi tercih etmiyor ya.
0: Abi
2: yani işte. Bunu kabul edeceğiz. Yani bu
0: önce yani yalnızlık nedir? Aile ne işe yarıyor? Tek ya başına aile, nasıl götürebilirsiniz bütün bir hayatı? Nasıl yaparsınız? Evet.
2: Çalışırsam, param olursa arabamı da alırım, evimi de alırım, geçinirim diyor ya.
0: O ya gece dolap üzerine geliyor baba ya.
2: İyi de abi.
0: İstediği kadar paran olsun ya.
2: Dışarıda sinemaya gidiyor, tiyatroya sosyalleşiyor, kadın geziyor. O böyle bir hayat, onu hafif olarak görüyorlar. Erkeğin artık baksana diyor ki erkek istediği gibi zulmeder falana getiriyorlar olayı. Kadınlar da böyle şey söylüyor.
0: Ayrıca konuşalım olunca, yani çok affedersiniz, kim kime zulmediyor. O da ayrı bir tartışma konusu olsun yani.
2: Tabii abi, o yönden ben sana katılıyorum ama yani bu olay böyle. Devletin resmi rakamlarında da böyle.
0: Tabii
2: abi.
0: Doğru söylüyorsun efendim. Fotoğrafı tarif ettiniz. İyi günler diliyorum efendim.
2: Teşekkür ederim.
0: Nurullah Bey, çok teşekkür ederim. Her zaman bekliyoruz. Efendim telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım. Buyurunuz efendim. Buyurun efendim.
3: Selamünaleyküm Atalla abim.
0: Aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. Buyurun efendim.
3: Hostim Mustafa, nasılsınız?
0: Mustafa Bey, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız efendim?
3: Allah'a şükürler olsun. İyi olacağız inşallah.
0: Kalabalık mıyız, yalnız mıyız Mustafa Bey?
3: Ben hiçbir zaman yalnız kalmadım elhamdülillah.
0: Sen sosyal bir adamsın, cemiyet adamısın zaten.
3: Şimdi şöyle, 22 yaşında babam beni evlendirdi, nur içinde yatsın.
0: Maşallah. Ne iş yapıyordun, bir mesleğin var mıydı?
3: Eski oto yedek parça alım satımı yapıyordum babam evde. Babam evde, işte onu gördük, onu yapıyoruz. Çıraklıktan geldik, çekirdekten esnafız. Efendim, benim erken evlendiğim için ilk önce 3 kızlar oldu. Birinci takım, ikinci takım diyorum ben evdeki çocuklara. Üç kızlardan sonra 7 sene ara verdik hanımla, defteri kapattık diyorduk. Sonra ondan sonra bir hayırlı yol nasip etti. Rabbim iyi birileriyle tanıştırdı bizi. Onların gönlüne, kalbine girdik. Onlar da bizi evirdi, çevirdi, götürdüler. Oradan geldikten sonra 3 daha oldu. 2 olan bir kız daha oldu. 6 oldu hocam.
0: Maşallah.
3: 6 oldu. Allah bağışlasın. Şimdi 2 damadım var. 8 olduk. 8 olduk. Gidiyoruz elhamdülillah.
0: Torunlar da geliyor abi.
3: İnşallah bekliyoruz. Gelir inşallah.
0: Allah bağışlasın.
3: Yollarda
0: gelir,
3: kalmış
0: gelir,
3: abi. Onlar, şimdi ben şöyle diyorum.
0: Buyur efendim.
3: Başka bir tarafa çekeyim. Değerli dinleyicilerimiz, eğer yalnız kalmak istemiyorsanız Allah için sevmeyi öğrenin. Öğrenelim. Allah için nasıl sevilir? Bu İhlas yayınlarında, tam Saadet-i Ebediye yayınlarında, orada var. Açın bakın. Çok güzel bir şekilde Allah için nasıl sevilir? Orada yazıyor. Öğrenin. Daha sonra Allah için severken bir taraftan da kardeşlerinizi falan unutun. Onları bir, hani unutun dediğim, onları bir kenarda evet ki tutun gönlünüzde. Fakat yeni bir sayfa açın gönül sayfanıza. 5 kardeş edinin. Bu 5 kardeş sabah, öğlen, akşam, ikindi, yatsı namazlarını kendinize kardeş edinin. Davet ediyor Cenab-ı Hak. Gidin onlarla kardeş olun. Yalnız kalmazsınız hem de. Efendime söyleyeyim. Bu kardeşlerinize sıkı sahip çıkın. Çünkü yarın ahiret zamanında da onlar size lazım olacak. Buradaki kardeşleriniz kalacak. O kardeşleriniz size yarın berzah aleminde yine size kardeş olacak. Sakın ha 5 kardeşi unutmayın. 5 kardeşe devam edin. O zaman yalnız kalmazsınız.
0: Anladım.
3: Bu da benim size kıyam olsun.
0: Çok ama teşekkür ederim. Tabii manevi yönümüzü güçlendiren, bravo, onlar olacak. Efendim buyursunlar. Alo.
4: Ata Bey, tekrar bağlandım. Eren
0: buyurunuz Bey, efendim. Eren Bey buyurunuz.
4: Bir şey daha söyleyeceğim. Çok önemli. Dikkat edin bu söylediğime. Şimdi 2-3 yaşlar, 2-3 yaşındaki çocuklarıma ben eğer ki ellerimle yemek yedirmezsem, altlarını değiştirmezsem, kreşe verirsem, bakıcıya verirsem, çalışıyorum adı altında anne babalara söylüyorum.
0: Evet.
4: Çocuklarınıza ellerinizle yemek yedirmez de altlarını değiştirmezsiniz. Başkalarına yaptırırsanız siz de ihtiyarlayınca onlar da sizin bakım evlerine verirler. Elleriyle yemek yedirmezler, ziyaret etmezler, bakıcıya verirler, altınızı değiştirmezler. Biz şu an çocuklarımıza ellerimizle mama...
0: Ne ekersen onu biçersin diyorsun.
4: Evet, bir sonraki söyleyeceğim kelime oydu aslında. Nereden anladınız bilmiyorum. Ne ekersen onu biçersin demiş oluyor.
0: Doğru, bravo, evet, peki.
4: Evet, biz çocuklarımıza bakalım. Biz de çocuk olduğumuzda çocuklarımız bize baksın.
0: Ya.
4: Evet.
0: Doğru, teşekkür çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Evet, dinleyicimiz var değil mi sevgili Ömer? Alalım efendim, buyurunuz efendim. Alo.
5: Merhaba abicim, Isparta'dan Hamza, merhabalar.
0: Hamza Bey merhaba, iyi günler diliyorum, hoş geldiniz. Buyurunuz efendim.
5: Hoş bulduk abi. Yani şimdi Sayın abi iki konu, birisi köprüler satılmıyor, otoyollar satılmıyor. Bunlar işletme hakkı veriliyor ve bakım masrafları da tabii ki işleticiye ait olacak. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti savunma harcamalarını %226 arttırma kararı aldı.
0: Evet.
5: Belki de yaklaşan bir çatışmanın veya bir savaş ortamında,
0: Allah muhafaza,
5: hazırlıkları abi, bu biliyorsunuz devletler böyle ortamlara girdiğinde bazı masraflarını
0: yani altyapıda ciddi yerler, eksiklikler var daha, yani evet, hızlı trenler, metrolar tabii. Ki. Tabii.
5: Ya bu belki ulaştırmaya gider, belki savunmaya tabii, gider, belki eğitime gider tabii, bilemeyiz ama radikal bir karar, %226 savunma harcamalarını arttıran bir devlet bunu evet, herhalde keyfiyetten yapmıyordur. Demek ki bazı riskler görülüyor. Biz bunları görmüyoruz tabii.
0: Bir de tabii yani bu bizim ihtiyaç da var. Yani talip olan ülke ve dost ülkeler de var. Onlar için evet, de üretilmesi lazım tabii.
5: Evet. Abi yani devlet köprü işletmez. Devlet devletliğini yapar. Sağlığa bakar, eğitime bakar, savunmaya evet, bakar. Evet. Diğer işleri de bırakın, özel sektör sermayesini koysun bir zahmet. Yani bizim özel sektörümüzün çok ciddi sermayesi var. Bu sermayeyi akıtmıyorlar yatırımlara, Ar-Ge'ye. Yani bu sıkıntımız bu. Biz hala bazı şeyleri, çok basit şeyleri yurt dışından getiriyoruz.

0: millete hayırlı evlat çocuk yetiştiriyor. Hem de mutlu mesut dünyasını ve ailesini cennete çevirmenin yollarını arıyor. Hmm. Yani dolayısıyla bırakın bazı insanlar da öyle yaşasın. Ne diyeyim yani, evet. Biz en azından ne diyelim, çocuk yetiştirmeyi bilen, vatana millete hayırlı çocuk yetiştirecek olanlar, biz onları teşvik edelim, onları destekleyelim. Hep diyorum abi, hani geçen söylemiştim, çocuk, iki çocuk, üç çocuk yapan yeni evli çiftlere hani gerekirse milletvekilinden alalım, onlara verelim çakarı. Bu vatandaş bu şartlarda üç tane çocuk yetiştiriyor. Bunu milletvekilinden daha çok çakarı hak ediyor. Yani onlara şey, hayatı kolaylaştırıyor.
1: MHP'nin bir teklifi var, diyor ki yani faizsiz kredi. Hem ev alması için hem araba alması için bu şekilde bir imkan sağlayalım 3 çocuklu ailelere. Eğer yoksa yani, araçları ve evleri, bu şekilde bir imkan sağlayalım diye bir proje yapmış MHP.
0: Yani aracı eski olabilir, aracını yenilemek isteyebilir abi. Şimdi bakın, dizel bir araçla 100 kilometre yol aldığınız zaman yaklaşık ciddi masraf ediyorsunuz. Yani kilometrede araçlar 5 lira yakıyor abi. Ama
1: bu detay da önemliydi. Evet.
0: Elektrikli arabalar abi, evden şarj ediyorsanız bunun onda birine 5 liraya gidiyorsunuz. Yani bence çağ değişti, devir değişti, elektrikli araç devri geldi. Türkiye için de çok önemli, çünkü biz petrolle dışa bağımlıyız. Her elektrikli araç ve bizim yaptığımız her elektrik yatırımı bizi dışa bağımsız kılıyor.
1: Evet.
0: O yüzden hani şimdi insanlar heves ediyor. Ben görüyorum gençler, eski bir arabası var, 2005 model, ama elektrikli arabaya heves ediyor. Yapalım diyelim abi, çocuğum varsa helal olsun sana, sıfır faiz diyelim yani. Ben MHP'yi bu konuda kutluyorum, destekliyorum. Sonuna kadar devam etsinler inşallah.
1: Sağ ol.
0: Peki, çok teşekkür
1: ederim. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Evet, dinleyicimiz var efendim. Hemen alalım. Buyurunuz efendim. Alo.
2: Abdullah Bey, bazı kişileri iki kere konuşma hakkı tanıyorsunuz. Uzun uzun konuşturuyorsunuz. Bazı kişiler de 30 saniye konuşuyor, hemen kapatıyorsunuz. Niye öyle?
1: Siz üçüncü defa aradınız. Hayır. Tekrar. Çok teşekkür ederim.
2: Nurullah ayrıcalık tanıyorsunuz. Bak, Nurullah arayınca bizi hemen kapattınız.
1: Yok, bundan sonra lütfen beni aramayın. İyi günler diliyorum. Alıngansınız çünkü. Alınganları almıyoruz sevgili dinleyiciler. Beni hemen kapatıyorsunuz. Çünkü cümle kuramadı. Dinledik, siz de dinlediniz Bekir Bey. İkinci dönem döndü ya, ikinci defa. Bir türlü cümleyi kullanamadı. Ben hep kendisine söylüyorum. Önce not al, sonra konuş. Ama beni dinlemiyor. Ne yapayım? Şimdi de gönül koyuyor. Ben daha fazla patinaj yapmasını istemedim tabii şeyde. Mikrofonda müsaade istedik, gönderdik. Ama ona da alınganlık yapmış. Lütfen programa katılmayın. Yani bu kaçıncı defa söylüyoruz ama ısrar ediyorsunuz, geliyorsunuz. Kalbinizi de kırmıyoruz, baş üstüne. Ama böyle alınganlıklar yapacaksanız da katılmayın lütfen. Efendim, buyurun. Alo.
3: Atamullah Bey, ben Ankara'dan taklit Cemal.
1: Cemal Bey, hoş geldiniz. İyi günler diliyorum efendim.
3: Teşekkür ederim. Önce 28 Şubat'ı sorgulamamız lazım.
1: Evet.
3: Yani bu evlilik çağındaki çocukların, okul çağındaki çocuklarımızın 28 Şubat'la beraber hep bunlar geri geri ettik. Nasıl ettik? Okula çocuklar 5 yıl okuyordu. Anne baba diyordu ki ortaokulda okuyan çocuğuna İmam Hatip'i vereyim. İmam Hatip'ten de normal liseye gitsin. Ne yaptık? 18 yaşından çocuklara biz çıraklık yapamayız.
1: Ha, mesleki eğitimin önünü tıkadık diyorsunuz 28 Şubat'ta.
3: Önünü tıkadık. Çocuklarımızın iç sahası geliştirmesini kapattık. Kapatınca ne oldu? Şimdi kızlarımız da erkeklerimiz de hep aynı durumda. Diyoruz ki erkeklerimiz evlenemiyor. Kızlar da evlenemiyor.
1: Evet.
3: Yani niye evlenemiyorlar? Şimdi bakıyor ki erkek biraz eski erkekler değil, şimdiki yani yeni erkek çocuklarımız dediğim 30-35 üzerine çocuklarımız alınmasınlar.
1: Evet.
3: 30-35 yaşındaki çocuk hazıra konmuş. Evi beleş, arabası beleş. Hepsi istiyor. Ben çalışayım da alayım demiyor çocuk. Anne babalar bir çocuk yapmış, ikinci çocuk yapmamış. Varını yoğunu çocuğa vermiş. O çocuk da şımarık yetişmiş. Şımarık yetişince hep ben diyor. Hep bencillik. Kızımız da diyor bencil. Aynı kelimeyi kullanıyor. Kızım da işe gidiyor. Oğlum da işe gidiyor diyor. Sana benim ne işim var diyor. Biz bunu, bir de devletin israfı önlemesi lazım. Devlet kendi içindeki israfı da önlerse

0: vatandaşa aktarırsa vatandaş da biraz rahat eder. Bu evlilik sorunu mu olur çözülür.
1: Peki efendim.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederiz Cemal Bey. İyi günler diliyorum. Efendim bugün kapatıyoruz. Sürçülisan ettiysek affolla, ben Ataullah Arvas. İyi bir akşam diliyorum efendim.

0: Dünya dönerken.
1: Şimdi reklamlar.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 8 Eylül Salı, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu program sizler için Ataoğlu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kaya görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de İsmail Kapan'ın "Seçim tahminleri nasıl gidiyor?" başlıklı makalesini sunuyorum.

Seçimlere daha 2 yıla yakın zaman varken her nedense kamuoyu araştırmaları ön plana çıkarılıyor. Özgür Özel CHP liderliğini ele geçirince seçim diye tutturmuştu. Oysa sandığın üzerinden yalnızca 1 yıl geçmişti. Seçimlerin olağan tarihi Mayıs 2028. Erken seçim ihtimali de değerlendirildiğinde Ekim-Kasım 2027 veya en geç Nisan 2028'de halkın önüne sandık konulabilir. Oldukça esnek bir konu. Değişen dinamiklere göre yeni şekillenmeler olabilir pekala. Bu köşede pek sık kamuoyu araştırmaları yayınlama tercihimiz yok. Genel sebebi de şudur. Yapılan tahminlerle sandık neticelerinin çoğu kere fazlaca farklı olması. Şüphesiz anket araştırmalarını çok dikkatli ve ilmi usullerden ayrılmadan gerçekleştiren, yani işini iyi yapan şirketlerin hakkını teslim etmek gerekir. Sayıları fevkalade az olsa da ortaya koydukları kamuoyu araştırmalarının seçim sandığıyla benzerlik göstermesi takdire şayandır. Bu manada bazı kuruluşların geçmişte ilan ettikleri sonuçların %90'lar mertebesinde gerçekçi çıkması önemli bir husus. Ancak beri tarafta ekonomik veya ideolojik dürtülerle işi gayri ciddiliğe vardıran ve arzusunu halkın temayülü gibi göstermeye yeltenenlere de itibar etmemek lazım. Türkiye'nin siyasi tarihinde unutulmaz seçim tahminleri hayli fazladır. Seçim gecelerinde bu sebeple çok komik şeyler de yaşanmıştır. Mesela 2018 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı olan Muharrem İnce'nin seçimi kazanmakta olduğuna dair tuhaf yayınları unutmak mümkün mü? En sonunda oylarının %30.60 olduğu kesinleşen İnce, "Adam kazandı kardeşim" diye havlu atmak zorunda kalmıştı. Fakat son ana kadar belli bir grup halkın iradesini görmezden gelerek kendilerince hayal kuruyorlardı. Aynı şekilde 2023'te CHP'nin adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, birinci turda %44.88, ikinci turda %47.82 alırken, yine aynı taife ısrarla ve inatla CHP adayının kazanmakta olduğunu üfürmeye devam etmişti. Hatta bu konuda müstakbel Cumhurbaşkanı yardımcıları olarak isimleri lanse edilen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, seçim gecesi özel olarak televizyonlarda çok yüksek oyla seçimleri almakta olduklarını ve kesin şekilde kazandıklarını iddia etmekten kaçınmamışlardı. Böyle örnekleri çoğaltabiliriz. Bazı çok meşhur ve şişirilmiş kamuoyu araştırma şirketlerinin defalarca utanç verici sonuçlar ilan ederek rezil olmaktan kaçınmadığını hatırlatmakla yetinelim. Nasıl olsa halk onları yakından tanıyor. Şimdilerde yine seçim meselesi sık şekilde gündemin üst sıralarına taşınmaya çalışılıyor. Bazıları çok erkenden eteğindeki taşları dökmeye başladı. Bazıları dediğimiz o malum kesim şimdiden seçimleri olmuş bitmiş gibi görüp Özgür Özel'in yeni partisinin kesin favori olduğu ve iktidarın mutlak olduğu yolunda üfürmelerle zihin bulandırmaya çalışıyor. Hatta bunların bazıları AK Parti sonrası iktidarın yapısı ve muhtemel politikaları konusunda bol bol ahkam kesiyor. Enflasyon ve hayat pahalılığı gibi her devrin bitmeyen problemini ajite ederek buradan seçmen iradesine ipotek koymaya çalışıyor. Bu kurgu üzerinden de makyajlı seçim anketleri yayıyorlar. Şüphesiz bu üfürmelerin neticesi de geçmiştekiler gibi tahakkuk edecektir ama bahsini ettiğimiz amansız muhalifler teflon tava gibi hiçbir şey olmadan kenara çekilip alışık olduğu üzere pişkinliğini sürdürecektir. AK Parti'yi yakın zamana kadar CHP'nin, şimdilerde ise yeni partinin 10 puan hatta daha fazlası oranda gerisine düşürenler yarın halkın yüzüne nasıl bakarız gibi bir endişe taşımıyor. Çünkü yeterince pişkinler. Velakin bir de gerçekler var ki o gerçekler eninde sonunda ortaya çıkar. Tekrar hatırlatalım ki objektif çerçevede yapılan kamuoyu araştırmaları elbette toplumun gerçek temayülünün takip edilmesi bakımından çok yararlı ve gereklidir. Ne var ki o beklenen ve istenen objektif yaklaşım çok az görülüyor. CHP'nin oy oranlarını vaktiyle %60'lara çıkarabilen bir zihniyeti hangi objektif ölçüyle değerlendirmeye alacaksınız? Ama onlar hala kendilerini en objektif araştırmacı olarak sunmaktan kaçınmıyor. Hal böyle olunca kamuoyu araştırmalarında güvenirlik oranı da düşüyor ne yazık ki.
Yukarıda da işaret ettiğimiz üzere işini düzgün yapan ve halka saygılı biçimde hareket eden araştırma kuruluşlarının çalışmaları kıymetlidir ve bunlara yeteri derecede itibar gösterilmesi de gereklidir. Bu manada Arada Survey'in yaptığı son anket dikkat çekici. 26-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmaya göre bu pazar milletvekilliği genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna katılımcıların %35'i AK Parti cevabını verdi. İkinci sırada yer alan Yeni Parti ise %17'de kaldı. Seçimlere hayli zaman varken ve siyasette de kırılma ve dağılmalar hayli belirginken sorulan soruya verilen cevapların dağılımı ileriye dönük önemli ipuçları veriyor. Araştırmaya göre AK Parti %35 ile seçmen tercihlerinde ilk sırada yer aldı. Son aylardaki oy seyrinde %30'ların üzerinde konumunu sürdüren AK Parti, Ağustos 2026 araştırmasında da %35 seviyesinde ölçüldü. Araştırmanın ikinci sırasında Yeni Parti %17'lik oy oranıyla yer aldı. CHP'nin oy oranı %11.1 olarak araştırmaya yansıdı. Bu sonuçla CHP, AK Parti ve Yeni Parti'nin ardından 3. sırada yer aldı, diğer partilerin oy oranı ise şöyle görünüyor. DEM Parti 9.8, MHP 8.9, İyi Parti 6.4, Anahtar Parti 3.4, Zafer Partisi 3.2, Yeniden Refah Partisi 2.3. Bakalım bu tahminler hangi oranda seçim sandığına yansıyacak.

Türkiye Gazetesi'nde İsmail Kapan'ın "Seçim tahminleri nasıl gidiyor?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Bercan Tutar'ın "Küreselci Siyonist Çağın Kapanışı" başlıklı makalesini sunuyorum. Küresel siyasette jeopolitik mücadelenin baskın olduğu bir süreçten geçiyoruz. Jeopolitika demek rasyonelite demektir. İdeolojik, dini, mezhebi, etnik veya ekonomik güç paylaşım mücadelesinin aksine jeopolitik rekabette aktörler daha makul, daha pragmatist ve daha gerçekçi davranır. Bu bağlamda şu an dünyamızın geçtiği süreçle geleceğine dair muhtemel senaryolarda abartılı ideolojik söylemlere fazla iltifat edilmemesi gerekir. Bazı bölgesel ve yerel aktörlerin gerilimleri tırmandırma stratejilerine de fazla itibar etmemek lazım. Haliyle Almanya'daki sağ partilerin yükselişine de, Latin Amerika'nın yeniden Amerika liderliğinde şekillenmesine de, Ukrayna ve İran savaşları başta olmak üzere Gazze'deki soykırıma da, Suriye, Irak, Libya, Yemen, Somali ve Sudan'daki gelişmelere de, Rusya, Çin ve ABD arasındaki yeni küresel konsensüse de, Türkiye gibi güçlerin yükselişlerine de bu rasyonel mercekten bakmakta fayda var. Aksi halde dünyanın gidişatını manipülatif sonuçlar üzerinden yorumlayıp küresel ve bölgesel dönüşümlerin lokomotifi konumundaki nedenleri bypass ederiz. Bu yüzden Soğuk Savaş dönemindeki ideolojik rekabetle Soğuk Savaş sonrası tedavüle sokulan medeniyetler çatışması eksenli kültür, aidiyet, mezhep ve etnik kimlik temelli postmodern stratejilerin artık tükendiği bir aşamadan geçiyoruz. Jeopolitik kaygılar diğer bütün sorunları ya arka plana itiyor ya da bir çözüme zorluyor. Dolayısıyla küreselci Siyonist çağ her alanda kapanıyor. İdeolojik, etnik ve dini çatışmaların dönemi sona eriyor. Çünkü jeopolitik mücadele aşamasında fanatizme yer yoktur. Bu nedenle küresel merkez kendinden başlayarak bütün dünyayı yeniden real politik verilere göre formatlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın iktidara gelmesi, Müslüman sosyalist Zohran Mamdani'nin New York Belediye Başkanlığı'nı kazanması, yaklaşan ara seçimlerde Siyonist lobinin adayları yerine Müslüman senatör adayların yarışlardan zaferle çıkması, Amerika'nın Afganistan'ı Taliban'a yeniden teslim etmesi, Suriye'de Ahmet Şara liderliğindeki Müslüman çoğunluğun Esad liderliğindeki Nusayri azınlığa dayalı rejime son vermesi, Almanya ve Avrupa'nın diğer ülkelerindeki sağın yükselişinin Amerika tarafından desteklenmesi, İran ve Siyonist İsrail rejimleri üzerindeki jeopolitik baskının artırılarak ideolojik tavır değişikliğine zorlanmaları ve benzeri gelişmeler içine girdiğimiz yeni çağın ayrıcı niteliklerinden sadece birkaç tanesi. Jeopolitik çağın en belirleyici unsuru ise büyük güçlerin ideolojik mercekleri terk etmesidir. Özellikle ABD'nin önderlik ettiği bu yeni strateji büyük güçleri daha fazla ortak hareket etmeye zorluyor. Zira ABD Başkanı Trump'ın Rus ve Çinli mevkidaşlarına yönelik dışlayıcı ideolojik stratejiyi terk edip rakiplerini kültürel ve siyasi açıdan meşrulaştırması küresel mücadelenin dinamizmini yeniden şekillendirmeye başladı. Haliyle dünya bir 3. Dünya Savaşı'ndan ziyade 3. bir küresel uzlaşıya doğru ilerliyor. 3. Dünya Savaşı çıkacak ifadesi real politik analizlerden ziyade bir ruh ve ideolojik zihniyet hali olarak görülmeli. Evet, her yerde işler rayından çıkıyor. Fakat işlerin ve siyasetin raydan çıkması küresel bir çatışmadan ziyade tarafları küresel, bölgesel ve ulusal bir uzlaşıya zorluyor. Askeri, sosyoekonomik ve siyasi düzeyde yeni toplumsal mutabakatlar oluşuyor. Hasılı kelam, bölgesel çaptaki tehlikeli vektörlerin yükselişe geçmesi, küresel düzeydeki real politik yörüngeyi değiştirmekten hala çok uzak. Son olarak, anti-küreselci ve anti-siyonist olduğu için aşırı sağcı diye yaftalanan AfD'nin Almanya'da sandık zaferinin statükocu ezberleri bozması bizi şaşırtmamalı. Avrupa'da yeni yeni başlayan bu tarz anormal gelişmeler artık dünyanın her yanında yeni çağın normaline dönüşecek. Dolayısıyla her şeye hazırlıklı olmak lazım. Bunlar daha başlangıç.
Zira her sürpriz gelişme unutmayalım ki küreselci Siyonist çağın sonunu daha da hızlandırıyor. Sabah gazetesinde Bercan Tutar'ın Küreselci Siyonist Çağın Kapanışı başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Sefer Levent'in Para Kıtlığı Faturayı Kabartacak başlıklı makalesini sunuyorum. Ve o faturayı, o yarışta en yüksek bedeli, paraya en fazla ihtiyaç duyanlar ödeyecek. Yanlış anlaşılmasın. Dünyada para elbette bitmez. Bankalarda, fonlarda, emeklilik sistemlerinde trilyonlarca dolar var. Kıtlaşmaya başlayan şey, yatırımları finanse edecek ucuz ve uzun vadeli para. Bu tehlikeye son olarak Uluslararası Para Fonu IMF Başkanı Kristalina Georgieva dikkat çekti. Georgieva geçtiğimiz günlerde Reuters'e yaptığı açıklamada gelişmiş ekonomilerde hızla büyüyen kamu borçları ve yükselen tahvil faizlerinin gelişmekte olan ve düşük gelirli ülkelerin borçlarını kontrol altına almak için elde ettiği kazanımları tehdit ettiğini söyledi. Aslında Georgieva'nın uyarısının arkasında basit bir ekonomi kuralı var. Dünyanın en büyük ekonomileri giderek daha fazla borçlanıyorsa, aynı paraya talip olan diğer ülkeler de daha yüksek bedel ödemek zorunda kalıyor. Bunun en çarpıcı örneği Amerika Birleşik Devletleri. Amerikan federal borcu kısa süre önce tarihinde ilk kez 40 trilyon dolar sınırını geçti. Üstelik mesele yalnızca borcun büyüklüğü değil, yükselen faizler nedeniyle bu dev borcun çevrilmesi de giderek pahalı hale geliyor. Tahvil piyasaları mesajı vermeye başladı bile. Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizi %4.8 civarına kadar yükselirken, dünyanın diğer büyük ekonomilerinde de uzun vadeli faizler yıllardır görülmeyen seviyelere çıkıyor. Normal şartlarda dünyanın en büyük ekonomilerinin tahvilleri küresel tasarrufların güvenli limanıdır. Fakat devletlerin borçlanma ihtiyacı büyüdükçe piyasadan çektikleri para da artıyor. Ve bu kez karşılarında yeni bir rakip var. Yapay zeka. Yapay zeka devriminin bugüne kadar daha çok çipleri, veri merkezlerini ve elektrik tüketimini konuştuk. Bir de işin finansman tarafı var. Yapay zeka için gerekli veri merkezleri ve altyapı yatırımlarının 2030'a kadar 5-7 trilyon dolara ulaşabileceğine yönelik tahminler var. Sadece 2026'daki yapay zeka bağlantılı yatırımların 1 trilyon dolara aşması bekleniyor. Daha da önemlisi, teknoloji devlerinin kasalarındaki nakit artık bu yarışın finansmanına yetmiyor. Bu şirketler tahvil piyasasına geliyor. Morgan Stanley'in tahminine göre küresel yapay zeka bağlantılı borçlanma 2026'da yaklaşık 570 milyar dolara ulaşabilir. Amerikan teknoloji şirketleri kendi ülkelerindeki parayla da yetinmiyor. Amazon ve Alphanet gibi devler Euro cinsi tahvil çıkararak Avrupa'nın tasarruf havuzuna yönelmiş durumda. Amerikalı teknoloji şirketlerin bu yıl Euro cinsi tahvil ihracı yaklaşık 40 milyar euroya ulaştı. Avrupa Merkez Bankası araştırmacılarının dikkat çektiği risk önemli. Amerikan teknoloji devleri Avrupa'daki tasarrufları kendilerine çekerken Avrupalı şirketlerin finansmana erişimini zorlaştırabilir. Yani ortaya ilginç bir tablo çıkıyor. Bir tarafta borçlarını çevirmek isteyen devletler, diğer tarafta yapay zeka yarışını finanse etmeye çalışan teknoloji şirketleri. Üstelik liste burada bitmiyor. Dünyanın enerji dönüşümü için trilyonlarca dolara ihtiyaç var. Savunma harcamaları hızla artıyor. Elektrik şebekelerinin yenilenmesi gerekiyor. Veri merkezleri kuruluyor, altyapı yatırımlarının finansmanı gerekiyor. Hepsi aynı küresel tasarruf havuzuna kepçe sallıyor. Amerika'dan Avrupa'ya ve Japonya'ya kadar uzun vadeli tahvil faizlerinin yükselmesi, küresel sermaye maliyetinin yukarı doğru hareket ettiğini gösteriyor. Bunun faturası yalnızca zengin ülkelere çıkmayacak. Georgieva'nın uyarısının önemli tarafı tam da bu.
Gelişmekte olan ülkeler yıllarca bütçelerini düzeltip borçlarını azaltmaya çalışabilir, risk primlerini düşürebilir, ekonomilerine güven sağlamaya uğraşabilir. Ancak dünyanın büyük ekonomileri piyasadan devasa miktarda para çekmeye devam ederse sonuçta onların borçlanma maliyeti de yükselebilir. Çünkü sermaye sınırsız değil. Paranın kıt ve pahalı olacağı bir dönem Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Çünkü ülkemiz önümüzdeki yıllarda sanayisini dönüştürmek, enerji yatırımlarını yapmak, yenilenebilir enerji kapasitesini artırmak, yapay zeka ve teknoloji altyapısını geliştirmek ve büyümesini finanse etmek zorunda. Bunun için içeride oluşturulan tasarruf kadar dışarıdan gelecek uzun vadeli sermaye de önemli. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Türkiye açısından soru yalnızca para gelir mi olmayacak. Belki daha önemli soru şu olacak: para hangi fiyatla gelir?

0: Hürriyet gazetesinde Sefer Levent'in "Para kıtlığı faturayı kabartacak" başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye best modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o. Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Alüminyum kapaklar için pratik bilgiler. Alüminyum kapların zamanla kararması insanın mutfakta çalışma zevkini kaçırır. Halbuki bunu kolayca önlemek mümkündür. Alüminyum kaplarınızı su ve bolca sirke koyarak kaynatın. Hepsi pırıl pırıl olacaktır. Bakır tencerelerinizi ve bu malzemeden yapılan diğer tüm eşyalarınızı da kaya tuzu ve sirke ile silerek ilk günkü ışıltısına kavuşturabilirsiniz.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
5: Şimdi okullu olduk diyordu hani.
6: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
7: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

0: koku atlatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: Reklamları dinlediniz.
1: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye best modellerini arıyor.
3: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta. Memnuniyetin sigortası.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
8: Serkan!
9: Efendim abi?
8: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
11: Empara. En para bankanın güzeli.
1: Reklamları dinlediniz. Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Star gazetesi var. Star'da Fadime Özkan'ın Adidas İsrail'in suç ortağıdır başlıklı makalesini sunuyorum. Alman menşeli spor giyim markası Adidas son kampanyasını amputeler üzerine kurmuş. Tek ayağını kaybeden müşterilerinin kalan ayakları rahat etsin diye ayakkabı satışına başlamış Adidas. Reklam yüzü olarak da İsrailli bir askeri, Shalev Biton'u seçmiş. Biton'un seçilme nedeni 2021'de 7 Ekim'den çok önce Gazze'ye yönelik bir saldırıda yaralanması ve ayağının bu nedenle ampute edilmesi. Yani Adidas, İsrail'in hakka, uluslararası hukuka ve küresel tepkiye rağmen Gazze'de işlediği insanlık suçlarını örtbas etmeye kalkmış. Maksat hem Gazze'deki acıyı ve suçları örtmek hem soykırıcı İsrail ordusu için empati, sempati üretmek. Halbuki Dünya Sağlık Örgütü ve Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 3 yılda Gazze'de yaklaşık 5 ila 6 bin kişi uzuv kaybı yaşadı. Bunların en az 1500'ü çocuk. İnsanın kanını donduran rakamlar bunlar. Gazze şartlarında ampute edildiler üstelik. Tıbbi yardıma, ağrı kesicilere, ödem ve enfeksiyon oluşumunu önleyecek ilaçlara ihtiyaçları vardı. Fizyoterapiste, psikiyatriste, rehabilitasyona, fiziksel ve ekonomik desteğe ihtiyaçları vardı. Kesilen kolun, bacağın sonradan takılacak proteze uygun şekillenmesi için sürekli bakıma ihtiyaçları vardı. Hiçbirine erişemediler. Gazze içinde oradan oraya sürüklendiler. Yıkıntıların, çadırların, tozun, çamurun içinde acı içinde hayata tutundular. Yaşıyorlar ama yaşlarına ve durumlarına uygun proteze ihtiyaçları var. Ama İsrail Gazze'ye protez girişine izin vermiyor. Çocuklar yerlerde sürünmesin, biraz da olsa hareket edebilsinler, birkaç dakikalığına da olsa ayağa kalkabilsinler diye atık plastik borulardan, tenekelerden protez yapıyor onları sevenler. İşte Adidas bunları görmeyelim, bilmeyelim, üzülüp de İsrail karşıtı tavır almayalım diye örtbas ediyor hepsini. Bu kadar net. O halde bu pervasızlığın, on binlerce masumun canı, kanı üzerine girişilen gösterişli umursamazlığın, kurbanlardan esirgenen empatinin katillere gösterilmesinin bir bedeli olmalı. Adidas, milyonlarca insanın şahitliğinde gerçekleşen katliamı örtbas ettiği, hakikati manipüle etmeye çalıştığı için dava edilmeli. Ürünleri boykot edilmeli. Bu markayla öncesinde bir şekilde anlaşma halinde olan kurumlar yeni duruma göre tavır almalı ki ya özür dilesin ya da iflas etsin. Katille işbirliği yapmanın bir sonucu olmalı çünkü. Adidas'ın tercihini son derece net burada. İsrail nasıl bir strateji gereği öldürüyorsa Adidas da rastgele reklam yapmıyor. Planlı, programlı, maksatlı, hesaplı iş yapıyor. Bu saatten sonra gidip Adidas'tan ürün alan herkes, Gazze'de anne babası, kardeşleri gözü önünde öldürülen, evi okulu başına yıkılan, kolu bacağı parçalanan, anestezi olmadan ampute edilen ve kesilen ayaklarının yeniden uzayıp uzamayacağını soran çocukların ahını üzerine almış demektir. İnsanlar rakamlara indirgenemez. İnsanın biricikliği sayı değeri üzerinden bilinemez. Bu cümleler hamaset değil, asla hakikat. Öte taraftan bir tekinin tırnağı bile İsrail'den kıymetli olan Filistinlilere yönelen saldırının boyutlarını ortaya koymak gerekiyor. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana ve sadece Gazze'de öldürdüğü insan sayısı Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre 74 binden az değil. Yaralılar 174 binden fazla. Her biri hedef gözetilerek vuruldu bile isteye. Bu rakamlara açlıktan, ilaçsızlıktan, soğuktan, hastalıktan hayatını kaybedenler de ekli değil. Hastane, okul, ev, sığınak enkazlarından çıkarılan şehit cenazesi 1072 oldu. Bitmeyen bir nefretle, durdurulmayan bir canilikle saldırıyor terör devleti. Netanyahu'yla da sınırlı değil üstelik bu histeri. Tel Aviv Üniversitesi'nin İbrani Üniversitesi ile bağlantılı Akkord adlı kuruluşun ayrı ayrı yaptığı anketlere göre İsrailliler %90'lara varan oranlarda Gazze'deki kayıpları önemsemiyor ve Gazze'deki durumdan rahatsız olmuyor. Yahudi kamuoyunun %76'sı Gazze'de masum yok diye düşünüyor. 27 Ekim seçimlerinde İsrail'de iktidar değişse bile bu hastalıklı zihniyet, toplum destekli saldırganlık değişmeyecek. Adidas gibi destekçiler işte bunu kamufle ediyor. Nitekim 11 Ekim 2025 tarihli Gazze Barış Anlaşması'ndan sonra bile güya ateşkes varken 1352 kişiyi katletti İsrail. Dün de Vefa'yı öldürdüler. 36 yaşındaki babasıyla birlikte okula giden küçük bir kız çocuğuydu Vefa. 8 yaşındaydı. Son 3 yılı zaten savaştan, acıdan, açlıktan, susuzluktan, enkazdan, çadırdan ibaret. O yokluk içinde çocukların eğitimi için imkanların seferber edilip okulların bir şekilde açıldığı gün ilk kez okula gitmenin heyecanını yaşarken öldürüldü Vefa. Kitaplarına, defterlerine, kalemlerine kanı sıçradı küçük kızın. Adidas'ın üzerinden de damlıyor o kan. Star gazetesinde Fadime Özkan'ın "Adidas, İsrail'in suç ortağıdır" başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var.

Akşamda Murat Özer'in Çalışkan Delikanlının Ar Damarı başlıklı makalesini sunuyorum. Heyecanla yürüyor podyumda. Elini tutup havaya kaldırıyor. Gurur ve coşkuyla haykırıyor. Partimizin güvenini kazanmış bu yörük delikanlısını, çalışkan delikanlıyı, yoksulluktan bugüne emek vererek gelmiş delikanlıyı size Antalyalılara emanet ediyorum. Özgür Özel'in miting meydanında yaptığı bu konuşmanın üzerinden çok değil, sadece 2 yıl geçti. Özel'in çalışkan delikanlısı Muhittin Böcek, yolsuzluk ve rüşvetten tutuklu olarak yargılandığı mahkemeye her gün yeni bir itiraf dilekçesi veriyor. Bu konuda çok çalışkan olduğu aşikar. Hatta partinin güvenini nasıl kazandığına dair itirafları tamamen Özel'in övgülerini doğrular nitelikte. İmamoğlu'nun kendisinden yeniden adaylığı karşılığında 15 milyon euro istediğini, hatta bunun 5 milyonunu teslim ettiğini açıklamıştı. Böcek, rüşvetin teslimatıyla ilgili o kadar detaylı bilgiler verdi ki, bizlere sadece yoksulluktan bugünlere gelmesinde harcadığı emeğe saygı duymak kalıyor. CHP'li ve yeni CHP'li belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarından sonra 2 yıldır artık emek ve çalışkanlık kelimelerinin bu partide ne anlama geldiğini milletçe idrak etmiş bulunuyoruz. Anlayamadığımız şey, Özgür Özel'in 63 yaşındaki bir adam için tek bir cümlede 3 kez tekrarladığı delikanlı kelimesinin hikmetiydi. Meğer o da boşuna söylenmemiş. Özel'in tüm sözleri hikmet doluymuş. Öyle ya, CHP'de 24 yıldır siyaset yapan ve bu yılların neredeyse tamamında belediye başkanlığı görevinde bulunan Muhittin Böceği partiden daha iyi kim tanıyabilir? Tanımayanlar da zamanı gelince tanımışlar. Yalnız bu tanışıklığın bazı kadınlar için hiç de iyi bir deneyim olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü fuhşa zorladığı iddia edilen kadınların sayısı şimdiden 20'yi buldu. Soruşturma dosyasına göre bu kadınlardan 11'i belediye işe alınma vaadiyle, 9'u ev kirası ve maddi yardımlar karşılığında Böceğin Konyaaltı'ndaki evinin yolunu tutmuşlar. Aralarında 17 yaşında bir çocuğun da olduğu 5 mağdurun ifadeleri okunacak türden değil. İki kız kardeşin anlattıkları karşısında insan bu kadar da olmaz diyor. Muhittin Böceğin bu çirkin organizasyon için belediyenin gençlik merkezi sorumlusu Tuğçe Güney'i görevlendirdiği iddiasıysa işin vehametini ortaya koyuyor. Uşak'ın tutuklu belediye başkanı Özkan Yalım da sevgililerini ve pavyonunda çalıştırdığı kişileri belediyede işçi olarak gösterip maaşa bağlamıştı. Partide işler böyle yürüyor demek ki. Bu arada Böcek hala CHP'den kovulmadı. Doğal olarak Özel'in yeni partisine de gitmedi. Şimdi ortaya saçılan bu rezalet sonrasında Böceğe koro halinde çemkiren parti medyası yeni partiye geçme kararı alırsa ne yapacak? İtirafçı olduğu günden beri demediklerini bırakmayanlar bir anda delikanlılarını yine bağırlarına basacaklar mı? Hiç şüpheniz olmasın. Ardamarı çatlamaya görsün. Akşam gazetesinde Murat Özer'in Çalışkan Delikanlının Ar Damarı başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Refik Tuzcuoğlu'nun Yunan'a İsrail tuzağı başlıklı makalesini sunuyorum. Antik Yunan mitolojisinde deniz perisi Tetis, oğlu Aşil'i ölümsüz kılmak için Styx nehrinin sularına daldırırken onu topuğundan tutmuştu. Efsanenin yenilmez savaşçısı tam da vücudunun o tek korumasız noktasından vurularak tarihe karışmıştı. Atina yönetiminin İsrail'le imzaladığı yaklaşık 3.1 milyar avroluk devasa savunma paktına Aşil Kalkanı adını vermesi, bilinçaltındaki bu kadim kırılganlığın itirafı gibidir. 31 Ağustos'ta Tel Aviv'de atılan imzalar, iki ülke tarihinin en büyük askeri sözleşmesi olmanın ötesinde, Ege ve Doğu Akdeniz'deki dengeleri ateşe atan, uluslararası hukuku hiçe sayan ve İsrail'in Türkiye'yi çevreleme stratejisinde Yunanistan'ı bir vekil karakola dönüştürmeyi hedefleyen tehlikeli bir sürecin tescili.
Atina'nın Ajanda 2009 planı kapsamında şekillenen anlaşma, balistik tehditlere karşı Davut Sapan'ı, orta ve alçak irtifada Barak MX ve Spider bataryalarıyla yapay zeka tabanlı merkezi bir komuta kontrol ağını kapsıyor. Rus menşeli eski hava savunmasını devreden çıkaracak olan Yunanistan, hava sahasının beynini ve sinir sistemini bütünüyle Tel Aviv'e bağlayacak. Ne var ki modern harp sahası hiçbir kubbenin mutlak koruma sağlayamayacağını defalarca kanıtladı. Yoğun İHA sürüleri ve seyir füzeleriyle icra edilecek bir doyurma taarruzu karşısında milyarlarca avroluk bataryaların kilitlenebildiği bir asimetri çağındayız. Türkiye'nin tamamen yerli imkanlarla inşa ettiği çok katmanlı çelik kubbe mimarisiyle füze ve taarruzi SİHA gücü karşısında Atina'nın ithal kalkanı askeri bir illüzyondan ibaret. Sistemin sahada tam kapasiteye ulaşması için öngörülen en az 35 aylık takvimse Türkiye'nin teknolojik sıçrama temposu düşünüldüğünde Atina adına derin bir stratejik boşluk. Meselenin İsrail cephesindeki motivasyonu ticari kazancın çok ötesindedir. Gazze ve Lübnan'daki saldırganlığı sebebiyle küresel arenada ağır bir meşruiyet krizi yaşayan Tel Aviv yönetimi Atina'yı diplomatik ve askeri bir can simidi olarak görüyor. İsrail'in kadim çevre doktrini Levant Havzası'ndaki yalnızlığını kırmak adına Türkiye'nin batı ve güney kanadını meşgul edecek yapay gerilim hatları kurma hezeyanına dayanır. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den Afrika'ya uzanan oyun kurucu ağırlığı karşısında panikleyen İsrail, Atina-Lefkoşa hattını bir dış güvenlik koridoru, kordonu kılma peşinde. Mekke Savunma Paktı'nın ilk üst düzey toplantısının İstanbul'da gerçekleştirildiği gün Tel Aviv'in Atina'yla masaya oturması tesadüf olmasa gerek. Ankara'yla doğrudan çatışmayı göze alamayan Netanyahu aklı, Yunanistan'ın tarihsel korkularını kışkırtarak fason bir tampon hat kuruyor. Atina ise güvenliğini tahkim ettiğini sanırken Orta Doğu'nun vekalet savaşlarının hedef tahtasına oturuyor. Aşil kalkanının en tehlikeli boyutu bu mobil füze bataryalarının gayri askeri statüdeki adalara konuşlandırılma niyetidir. Gayet açıktır oysa Lozan ve Paris anlaşmaları. Bu adalar Türkiye'nin güvenliği gözetilerek yalnızca silahsız kalmaları şartıyla Atina'ya devredilmiştir. Ortada fiili bir saldırı yokken sığınılan meşru müdafaa iddiası hukuken geçersizdir. Zira kurucu devir şartının böylesine çiğnenmesi adaların egemenlik zeminini doğrudan tartışmaya açar. Kıyılarımıza birkaç kilometre mesafedeki adaları yabancı füzelerle donatmak, Ege'yi barış havzası olmaktan çıkarıp namluların gölgesinde açık bir çatışma alanına dönüştürmektir. Yunan hükümetinin zafer naralarına rağmen derin bir huzursuzluk hüküm sürüyor Atina koridorlarında. Yunan askeri yayını, Militer, özgürlüğümüz artık İsrail'e bağlı manşetiyle egemenliğin Tel Aviv'e rehin verildiğini yazarken, muhalif basın anlaşmayı ulusal tuzak olarak nitelendiriyor. Topontiki gazetesi, Aşil kalkanı mı yoksa İsrail'in koltuk değneği mi sorusunu yöneltirken, sol muhalefet, halk, hayat pahalılığı altında ezilirken 3 milyar avronun soykırımla yargılanan bir rejime aktarılmasına isyan ediyor. Aşırı sağcı iktidar ortaklarının ise parlamentoda halkın Filistin duyarlılığını soytarılık olarak yaftalaması Atina'nın içine düştüğü ahlaki ve siyasi sıkışmışlığın somut bir resmi. Kıbrıs Rum basınından Politis'in de isabetle altını çizdiği gibi Doğu Akdeniz'de barış Türkiye'yi korkutmak için füzeler satın alarak sağlanamaz. En büyük kalkan ithal silahlar değil, rasyonel diplomasidir. Coğrafya başkalarının silahlarıyla veya fason kubbelerle değiştirilemeyecek kadar katı bir hakikattir. Atina yönetimi Tel Aviv'in bölgesel hırslarına vekillik ederek güç devşirdiğini zannederken aslında kendi hava sahasının ve bağımsızlığının şalterini yabancı ellere teslim ediyor. Sırtını yabancı başkentlerin jeopolitik ajandalarına dayayanların edindiği kalkanlar gün gelir onları koruyan bir zırh değil, tam da efsanedeki gibi topuklarından vuran ölümcül bir zafiyete dönüşüverir. Yeni Akit gazetesinde Refik Tuzcuoğlu'nun Yunan'a İsrail tuzağı başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi.
Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: Yerli reklamlar.
1: Türkiye'nin BES modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliği'nin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
4: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda, aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
6: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
0: Reklamlar.
7: Garanti BBVA.
8: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma da-

0: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
1: Reklamları dinlediniz.

İşte akıllılık, işte sarhoşluk. Ensemin örtünde bir demir balyoz, kapandım yatağa son çare diye. Bir kanlı şafakta bana çiğ horoz, yepyeni bir dünya etti hediye. Bu nasıl bir dünya, hikayesi zor. Mekanı bir satıh, zamanı vehim. Bütün bir kainat muşamba dekor. Bütün bir insanlık yalana teslim. Nesin sen? Hakikat olsan da çekil. Yetiş körlük, yetiş. Takma gözde cam. Otursun yerine bende her şekil. Vatanım, sevgilim, dostum ve hocam. Aylarca gezindim yıkık ve şaşkın. Benliğim bir kazan ve aklım kepçe. Deliler köyünden bir menzil aşkın. Her fikir içimde bir çift kelepçe. Kim küçülüyor eşya uzakta? Gözsüz görüyorum rüyada. Nasıl? Zamanın raksı ne bir yuvarlakta? Sonum varmış, onu öğrensem asıl. Bir fikir ki sıcak yarada kezzap, bir fikir ki beyin zarında sülük. Selam, selam sana haşmetli azap, yandıkça gelişen tılsımlı kötülük. Yalvardım, gösterin bilmeceme yol. Ey yedinci kat gök, esrarını aç. Annemin duası, düşte perde ol. Bir asa kes bana, ihtiyar ağaç. Uyku, katillerin bile çeşmesi. Yorgan, Allahsıza kadar sığınak. Teselli pınarı, sabır memesi. Size şerbet, bana kum dolu çanak. Bu mu rüyalarda içtiğim cinnet? Sırrını ararken patlayan gülle. Yeşil asmalarda depreniş, şehvet. Karınca sarayı, kupkuru kelle. Akrep, nokta nokta ruhumu sokmuş. Mevsimden mevsime girdim böylece. Gördüm ki ateşte, cımbızda yokmuş. Fikir çilesinden büyük işkence. Evet, her şey bende bir gizli düğüm. Ne ölüm telleri döktüm, nelerden. Dibi yok göklerden yeter ürktüğüm. Yetişir çektiğim mesafelerden. Ufuk bir tilkidir, kaçak ve kurnaz. Yollar bir yumaktır, uzun, dolaşık. Her gece rüyamı yazan sihirbaz. Tutuyor önümde bir mavi ışık. Büyücü, büyücü ne bana hıncın. Bu kükürtlü duman nedir inimde? Camdan keskin, kıldan ince kılıcın. Bir zehirli kıymık gibi beynimde. Lugat, bir isim ver bana halimden. Herkesin bildiği dilden bir isim. Eski esbaplarım tutun elimden. Aynalar söyleyin bana. Ben kimim? Söyleyin, söyleyin, ben miyim yoksa arzı boynuzunda taşıyan öküz? Bela mimarının seçtiği arsa, hayattan muhacir, eşyadan öksüz. Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim, minicik gövdeme yüklü kafta. Bir zerreciyim ki arşa gebeyim. Dev sancılarımın hudur kaynağı. Ne yalanlarda var ne hakikatta. Gözümü yumdukça gördüğüm nakış. Boşuna gezmişim yok tabiatta. İçimdeki kadar iniş ve çıkış. Gece bir hendeğe düşercesine. Birden kucağına düştüm gerçeğin. Sanki erdim çetin bilmecesine. Hem geçmiş zamanın hem geleceğin.

Açıl Susam, açıl, açıldı kapı. Atlas sedirinde mavera dede, yandı sırça saray, ilahi yapı. Bin bir avizeyle sonsuz maddede. Atomlarda cümbüş, donanma, şenlik ve çevre çevre nur, çevre çevre nur. İç içe mimari, iç içe benlik. Bildim seni ey Rab, bilinmez meşhur. Nizam köpürüyor, met vakti deniz. Nizam köpürüyor, ta çenemde su. Suda bir gizli yol, pırıltılı iz. Suda ezel fikri, ebed duygusu. Kaçır beni ahenk, al beni birlik. Artık barınamam gölge varlıkta. Ver cüceye, onun olsun şairlik. Şimdi gözüm büyük sanatkarlık. Öteler, öteler, gayemin malı. Mesafe ekinim, zaman madenim. Gökte saman yolu benim olmalı. Dipsizlik gölünde inciler benim. Diz çök ey zorlu nefs, önümde diz çök. Heybem hayat dolu, deste ve yumak. Sen bütün dalların birleştiği kök, biricik meselem, sonsuzu bul.

0: TGRT FM Haber.
1: Burada mükemmele yakın profillerle süslenmiş bir, yani neredeyse masa başı icat diyesim geliyor. Onu görüyorsunuz.
2: Bir şey soracağım.
1: Ve şunu da hemen söyleyeyim, çünkü siz de söylediniz Rusya ile ilişkileri düzelteceğiz vesaire.
2: Çünkü Rusya'nın içine gelir. Ukrayna'ya destek yapmayacağız diyor. Yani Almanya tabii, şu an destekliyor. Sonuçta Rusya'nın en çok
1: yarım asır boyunca Sovyetler Birliği'nde KGB'nin arka bahçesi olmuş, bu işlevi görmüş Gestapo'nun oradaki A kültürünün bir etkisi olmaz mı? Burada dikkate almamız gereken. O da var. Yani ben bunu sadece dediğim gibi, demin de dediğim gibi bir spekülasyon için değil. Fakat ortada tesadüf sayılamayacak kadar çok fazla çapraz şey var. Yakınlaşma, benzeşme ve ilişki. Dolayısıyla bunlara genel bir zaviyeden bakmak gerekir.
2: Şimdi bu arada Almanya'dan çok yazan isimler de oluyor bize. Yorumlarınızı bekliyorum Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız TGRT Haber. Hatta geçen gün Amerika'dan bir mesaj geldi. Amerika'dan benim bu bulunduğum yayın saati yakından izleyen herkese selamlar, sevgiler gönderiyorum. Şimdi Alice Weidel diye okunuyor herhalde, AfD'nin lideri. Çelişkiler geliyor şimdi Sinan Bey. İzleyicilerimiz de çok şaşıracaklar. Hani bu çelişkiyi de biz anlayamadık ama bilemiyorum, bayağı da teyit ettik. Şimdi diyor ki Alice Weidel, yüksek rütbeli Nazi askeri yargıcının torunuymuş bu arada. Donald Trump yanlısı, çok şaşırtıcı mı sizin için? Alman istihbaratı aşırı sağcı olarak tanımlamış. Eşcinsel karşıtı bir isim. Eşcinsellerin de çocuk evlat edinmesine çok karşı bir isim. Şimdi kendisi eşcinsel, partneri Sri Lankalı bir göçmen, iki kız evlat edinmiş ve İsviçre'de yaşıyor. Şimdi bu garipliği hiç anlayamadık. Hani bu sefer işin, yani herkesin aklına o anlattığınız proje, yaratılan bir şey. Yani biraz komple teorisi gibi olacak ama.
1: Evet, yani proje demek istemiyorum ama gerçek olmak için fazla mükemmel, dediğim gibi.
2: Mesela bu çelişkileri güzel. Yani eşcinsel karşıtı ama kendisi öyle. İşte
1: şöyle söyleyeyim, eşcinsellikle radikal sağ arasında öyle zannedildiği kadar bir ters mıknatıslaşma yok. Bunun bir tarihi var, yaslandığı bir kronolojik olaylar silsilesi var, şahsiyetler var vesaire. Yani radikal sağ ve eşcinsellik arasındaki hikaye sadece bir dışlama veya dışlanma hikayesi değil. Onu söyleyeyim. Hem Almanya'da, hem İtalya'da, hem Fransa'da bunun 1920-30-40'lardaki iz düşümlerini görebiliriz. Zaten bununla ilgili de bir tam bununla ilgili bir makale hazırlıyorum. Yarın normalde yayınlanacak. Dolayısıyla burada bir çelişki var ve yok. Radikal sağın tarihi açısından yok ve böyle konumlanması da şaşırtıcı değil. Yani kendisi eşcinsel, evet, fakat diğer eşcinsellerin kendinin sahip olduğu haklardan istifade etmesini istememesi de tutarlı. Bu radikal sağ tarihi açısından.
2: Peki eşi dediği kişi göçmen, Sri Lankalı.
1: İşte tam oraya gelecektim. Kesinlikle burada profil çalışması benim çok dikkatimi çekiyor. Çünkü tam Nazi diye damgalayacaksınız mesela, değil mi? Bir bakıyorsunuz bir Sri Lankalı evlat edinilmiş olan bir hanımla İşte 20 yılı aşkın süredir evli ve iki tane de çocuk büyütüyor. Şimdi mesela, yani dolayısıyla buna ırkçı denmesinin yolunu bir kere kapatıyorsunuz.
2: Bu arada Canan Tercan Hocam da aramıza geldi, Sinan Hocam. Sözünüzü kestim, çok özür dilerim. Canan Hocam hoş geldiniz. Sinan Hocam bir tamamlasın, size geleceğim. Buyurun Sinan Bey.
1: Akabinde bu LGBT'yi karşıtlığı propagandası üzerinden tam bir vurmaya çalışıyorsunuz. Fakat eşcinsel çıkıyor. Dünyaya kapalı olmakla mesela tam suçlayacaksınız. Çin üzerine doktora yapmış ve Çince konuşan, konuşmayı bilen bir profil karşınıza geliyor. Dolayısıyla burada dediğim gibi mükemmele yakın bir profilleme var söz konusu.
2: İlginç.
1: Ve yani kilitliyor. Bir taraftan parti radikal sağda konumlandığı için yasak meyve konumunda. Fakat diğer taraftan da nasıl desem biraz böyle şey yani biraz nasıl diyelim cezbediciliğini şey yapıyor. Kaybediyor. Dolayısıyla burada ya bu çok ilginç bir ağ coğrafi yerleşikliği açısından çok ilginç. Bu ivmenin Almanya'nın doğu tarafından yükselmesi ve dediğim gibi bu küresel konsorsiyumu andıran levhadaki konumu da aynı zamanda çok ilginç. Dolayısıyla bu üç faktörle birlikte karşımızda hakikaten bir irdelenmesi gereken bir vaka var.
2: Şimdi bir virgül Sinan Hocam, bir Canan Hocama döneyim. Fikirlerini almak istiyorum. Doğu Almanya'dan gelen bu yükseliş, içinde çelişkilerin olduğu, bizim de anlamaya çalıştığımız seçmen sosyolojisini özellikle baktığınız zaman Canan Hocam, Almanya'da ne oluyor? Seçmen nereye evriliyor?
3: Evet, Almanya'da seçmen nereye evriliyor? Güzel bir soru. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilerlemesi, göçmenlik krizi, tabii ki Rusya-Ukrayna krizi, savaşı sonrasında buradan gelen göçmenlere ciddi anlamda teşvik veriliyor. Halk bundan bıkkın. Bir tarafta vergiler savaşa silah olarak Ukrayna'ya gidiyor. Bu yine halkın rahatsız olduğu bir konu. Bir diğer konu da tabii ki ekonomik kriz, enerji krizi yaşadılar Almanlar. Fiyatlar çok arttı. Dolayısıyla maliyeti çok büyük bir Rusya-Ukrayna savaşı var ve iktidar bu savaşa destek olmaya devam ediyor. Ancak bu parti AfD savaşın bitmesi yönünde ve savaşa yatırım yapılmaması yönünde bir teklif getiriyor. Dolayısıyla bu cazip. Bunu bir tarafa koyuyorum.
2: Yani, ekonomi belirleyici yani bu sonuç itibariyle sizin söylediğiniz anlamda. Ekonomik olarak şimdi oraya evriliyor.
3: Ekonomi önemli ama sadece ekonomi değil. Kültürel anlamda, sosyal anlamda da problem var. Ukraynalılardan ben de tabii yurt dışında çok fazla bulunuyorum. Ciddi yıllarda yaşadım. Devamı da her ay gidiyorum. İstenilmeyen mülteci konumunda olan Ukraynalılar var. İş açısından çok avantajlılar. Ödenek çok fazla alıyorlar. Bunların yanında mağdur olan kendi vatandaşı var Almanların ve vergiyi verenler de bunlar. Dolayısıyla sosyal uyumsuzluk ve rahatsızlık var. Ve evet, kültür anlamında uyuşamama var. Savaşa karşı olma var. Dolayısıyla bu savaştan bıkan, istemeyen bir Avrupa seçmeni var. Bunu bir tarafa koyuyorum. Ancak AfD'nin yükselmesini sadece AfD'nin yükselmesi olarak, Almanya'da aşırı sağ bir partinin yükselmesi olarak okumak eksik kalıyor. Bu bir projedir. Bu Amerika Birleşik Devletleri, Trump, İsrail, Netanyahu ekseninde olan, Elon Musk'ın içinde olduğu, Steve Bannon'un içinde olduğu The Movement hareketinin bir parçasıdır. The Movement hareketi nedir peki? Özellikle 2011 Eylül saldırıları sonrasında biliyorsunuz İslam'a karşı oklar maalesef yöneldi. Bu süreden önce biz Avrupa'daki aşırı sağ partilere baktığımızda, 70'lere baktığımızda, 80'lere baktığımızda ya da daha geriye faşist döneme baktığımızda, Avrupa'da radikal sağ dediğimiz zaman bir antisemitik yapı, yani Siyonizm'e karşı bir hareket, iki ulusçu bir hareket ve ulus ötesi yapılara karşı, Avrupa Birliği ya da Avrupa ile alakalı birlikteliklere, NATO'ya karşı ulusal egemenliği vurgulayan, milliyetçiliği ön plana koyan bir yapıdan bahsediyoruz. Peki bugün aşırı sağ dediğimizde biz bunları görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Peki biz bunu nasıl açıklayacağız? Şimdi Trump'ın kampanyası 2016 yılında Steve Bannon tarafından yürütüldü ve bu kampanya çok başarılı bir kampanyaydı. Bu kampanyanın söylemi göçmenlere yönelikti. Ve yine din vurgusu çok fazlaydı. Yine İslam'a biraz dokunduruyordu. Haricinde ne vardı? Amerika yük yapma, yani var olan kültürü ve devleti genişletme teması burada vardı. Daha sonra bu kampanya tuttu, Trump başkan oldu ve 2018'de bir karar alındı. Denildi ki Avrupa'daki radikal sağ Amerika, Latin Amerika ve İsrail'le bir ağ oluştursun. Biz radikal sağ konsorsiyumu kuralım ve bunun adına da The Movement hareketi.
2: Arada Canan Hoca'nın Netanyahu'yla sesi kesiliyor ama herhalde izleyicilerimiz ya bağlan, aslında son cümleleri böyle bazen alamıyoruz Canan Hocam. Neyse bir devam edin. Eğer bir sıkıntı olursa tekrar bir bakar arkadaşlarım. Siz bir devam edin.
3: Evet. Dolayısıyla İspanya'dan Vox Partisi aşırı sağ. Fransa'nın Le Pen biliyorsunuz çok önemli aşırı sağ figürüdür. Le Pen'le görüşüldü ve Avrupa'daki aşırı sağ partilerle irtibata geçildi. Daha sonra bunlardaki antisemitik söylem zaten daha önceki anlaşmalara kaldırılmıştı. İslam ana merkeze kondu ve göç. Çünkü bir düşman gerekiyordu. Çünkü aşırı sağın hitap ettiği kitle faşist ve agresif bir kitle. Bir düşman koymanız gerekiyordu. Ve bu düşman da İsrail'in de işine yarayacak bir düşman olmalıydı. Dolayısıyla göç ve Müslümanlık buraya yerleştirildi. Ardından bunlara ciddi anlamda lobi desteği, medya desteği ve siyaset desteği verildi. Şimdi Avrupa'da tek bir aşırı sağdan bahsetmiyoruz. Bir aşırı sağ kimliği erozyona uğramış AfD gibi, Vox gibi, Le Pen'in partisi, Ulusal Birlik gibi partileri görüyoruz. Dediğim gibi bunlar da artık antisemitizm tersine İsrail'i savunan, Netanyahu'yu ziyaret eden ve destek belirten partiler bunlar. Diğer tarafta da bu söylemi devam ettiren aşırı sağ partiler var. Yani hala Amerika ile entegre olmamış, NATO'ya ya da Avrupa Birliği'ne karşı duran partiler. Yunanistan'daki aşırı sağ partiler mesela. Bunların oy oranı hala %5. Bunlar ilerlemediler. Çünkü bunlara böyle bir destek gelmedi. Ancak dediğim gibi bu transatlantik sağ eksene dahil olan ülkelerin politikaları bir yurt projesi dışından yapıldı.
2: Şimdi Canan Hocam, evet. Az önce Sinan Bey dedi ki ben hani proje demiyorum ama hani onu sizin düşüncelerinizi andıran başka cümlelerle tabii ki bunu yorumladı. Şimdi eğer sizin söylediğiniz gibiyse bu Avrupa'yı ve dolayısıyla Türkiye'yi bekleyen hani biraz da vatanımıza bakalım. Hı-hı. Hani sıkıntı ne olabilir? Avrupa'da ne olabilir? Bir tehlike mi, büyük bir tehdit mi? Bunun yansıması mesela Türkiye'ye nasıl bir yansıması olabilir?
3: Çok güzel bir soru sordunuz. O kadar yerinde bir soru ki bizi ilgilendiren konu burada da çok önemli. Siz Avrupa'da aşırı sağı konsolide ederseniz, yönetirseniz, aşırı sağı iktidara da getirirseniz Avrupa Parlamentosu'ndan alınan kararlar, Avrupa gelecek vizyonunu da belirlersiniz. Şimdi siz İsrail'i ya da Amerika'yı Avrupa Parlamentosu'nda fiili olarak görmüyorsunuz. Ama sizin finanse ettiğiniz parti programını, sizin ayarladığınız partilerin iktidara gelmesi demek, İsrail'e yapılacak yardımlar, Gazze tutumu, Yunanistan-Türkiye meselesinde Avrupa Birliği'nin tutumu, bunların hepsini etkiliyor. Dolayısıyla Avrupa'da aşırı sağın yükselmesi demek aslında İsrail bilmeyen eliyle ya da Amerika Birleşik Devletleri Trump yönetiminin cumhuriyetçiler ağı olarak düşünebiliriz biz bunu, aşırı sağ ağı. Bunun Avrupa Parlamentosu'ndaki karar alma yetkilerine müdahale etmesi perde arkasından olarak yorumlayabiliriz. Şimdi Türkiye'ye karşı neden Yunanistan bir takım tezler öne sürüyor ve hemen nereye gidiyor? Avrupa Birliği'ne gidiyor. Çünkü oradan destek alacağını biliyor. Ya da Gazze ile alakalı konulara dönebiliriz bu anlamda. Gazze Savaşı ile alakalı halklar ayağa kalktı. İsrail'e işte silah yardımı yapmayalım, İsrail'i desteklemeyelim, ticareti keselim dediler. Fakat Avrupa ülkeleri ciddi anlamda direndiler. Yıllar sürdü bu direnme. Öyle değil mi? Peki bunun arkasında ne vardı? Tabii ki bu lobiler vardı. Şimdi siz bir ülkenin seçimlerini dış etkenlerden bağımsız ele alamıyorsunuz Avrupa'da. Bunun önemli bir örneği Slovenya'dır. Mesela bakın Robert Golob çok önemli bir aktördür. Slovenya'nın başkanı. Gazze olayında İspanya'nın arkasında Gazze'yi en çok savunan lider oldu Robert Golob. Pedro Sanchez'le birlikte ziyaretler yaptılar. Her platformda iki devleti öne sürdüler. Daha sonra seçimler oldu ve seçimlerde İsrail müdahalesini medya yazdı. Avrupa Parlamentosu'nda da buna benzer açıklamalar yapıldı. Fransa'da Macron dedi ki Slovenya seçimlerine müdahale edildi ve Robert Golob indirildi. Buna benzer bir cümle kurdu. Black Cube operasyonu denildi buna. Ve Robert Golob bunu von der Leyen'e söyledi. Yardım istedi. Dedi ki ülkemde adil seçimler İsrail seçimlere müdahale etti ve ben indiriliyorum dedi ve von der Leyen gıkını çıkartmadı. Bakın bu çok önemli. Daha sonra yeni bir başkan geldi. Yeni gelen başkan da bütün savunma anlaşmalarını ve ticaret anlaşmalarını İsrail'le yaptı. Bu bir
2: nereye
3: proje.
2: Elimizi alsak İsrail çıkıyor kıymetli hocalarım. Yani şimdi Sinan Bey'e de geleceğim Canan Hanım. Siz de bir böyle hafif bir virgül rica edeceğim.
3: Buyurun.
2: Ha, böyle araya girdim ama Sinan Hocam böyle kısa kısa gideyim. Canan Hocam'ın söylediği sözler, katılıp katılmadığınızı bilmiyorum. Bu arada nereye baksak bir İsrail'le karşılaştığımız bir durum da var. Hani biz bundan nasıl arınacağız sorusunu gerçekten anlamak istiyorum.
1: Şimdi şüphesiz
2: Almanya'dan da çıkıyor, Avrupa'dan çıkıyor. Yani bizim zaten bölgemizde her yerdeler yani.
1: Şimdi şöyle Canan Hanım tabii esas vurguyu biraz daha Amerika-İsrail eksenine oturtuyor. Bu da haklı ve meşru. Fakat ben dediğim gibi biraz evvel biraz daha genişleterek bunu yorumluyorum. Yani benim o konsorsiyum tırnak içinde dediğimiz hadisede yani Hindistan'ın, Çin'in, Rusya'nın da etkilerini görmezden gelmek mümkün değil. Dolayısıyla burada Avrupa'yı bir laboratuvara çeviren bu akımın nasıl diyelim paydaşlarını bence tam ve eksiksiz tanımlamak gerekiyor. Tabii ki burada İsrail bir kesişim noktası. Yani öyle ya da böyle. Şimdi bakın bütün bu güçler, kuvvetler, uluslararası kuvvetler arasında nesnel şartlarda tam bir uyum var mı? Yok. Hatta çelişkiler var. Daha da ileri gidersek yer yer çatışmalar var. Fakat uzlaştıkları, mutabık kaldıkları noktayı doğru işaretlemek lazım. Dolayısıyla evet böyle bir etki var. Hiç yadsınamaz. Demin de örneklerini verdim zaten.
2: Evet.
1: Gazze katliamlarını müteakip nasıl heyetleri oraya çağırdığını, işte müzeler gezdirdiği vesaire, ağlama duvarına götürdüğü vesaire. Bunlar hepsi sabit ama salt bu açıdan da bakmamak gerekir. Çok daha ahtapotvari bir hal, bir durum söz konusu ve bir uzlaşı söz konusu. Bunun emarelerini görüyoruz. Şimdi bakın tamam bunlar doğru, Steve Bannon dedik doğru. Fakat öte yandan evet Yoram Hazoni var, İsrailli ideolog. Öteki tarafa bakıyorsunuz Alexander Dugin var, Rus ideolog. Bir daha daha doğuya gidiyorsunuz Ram Madhav. Hindutva'nın önemli ideologlarından bir tanesi. Ve bunların kendi aralarında yaptıkları görüş alışverişleri, destekler vesaire, bunların hepsinin konuşulması gerekiyor. Dahası şöyle bitiriyorum. Bu partilerin, sağ popülist partilerin karıştıkları bir takım skandallar var. AfD'nin içinden Çin ve Rus casusları çıktı. İtalya'da Salvini Rusya Gate skandalıyla mesela şey oldu, hedeflendi. Avusturya'da FPÖ Ibiza Gate skandalı, o da Rusya şeyli. Le Pen Rus bankasından 8-9 milyar euro
3: aldı.
1: Milyon euro aldı. Bu da var. İşin bu boyutları da var. Dolayısıyla topyekün bir manzara resmetmek lazım diye düşünüyorum.
2: İlginç yorumlar yapıyorsunuz. Bu arada Canan Hocam size tekrar gelmek istiyorum. Mesela biz şöyle bir şey bir grafik hazırladık. Diyelim ki AfD lider, yani koalisyonu kurdu ve Almanya'yı yönetiyor. İşte Türkler göçmenlere karşı, Türklere karşı sert bir süreçten etkilenirler mi? Vatandaşlığa geçişin zorlaştırılması sorunları neler doğurabilir? Ve özellikle Müslümanlara yönelik sert politikalar. Dolayısıyla bir anti-Müslüman bir siyasi parti olduğunu da biliyoruz. 3 milyon Türk vatandaşı yaşıyor. Onları yakından ilgilendiren neler yaşanabilir? Hani Ukrayna göçmenleri tamam ama biz bir de vatandaş, yani bizim ülkemizin insanlarına bakarsak.
3: Evet, şimdi
2: Almanya... Ay, burada son bir dakikaymış Canan Hocam. Çok özür dilerim. Çok kısa. Şimdi geldi bilgi maalesef. Çok özür
3: dilerim. Şimdi 2029'da seçimler var. 2029'a kadar evet AfD büyük bir oy kazandı. %40'ın üzerinde, %44 deniliyor bugün itibariyle. Saksonya'da, ancak Almanya genelinde yine birinci parti gözüküyor anketlerde. %28 gözüküyor. Fakat 2029'a kadar neler olur? Çünkü bakın, bugün Hürmüz krizinden konuşuyoruz, Ukrayna savaşından konuşuyoruz. Bunun verdiği etkiyle birlikte oylarını arttıran AfD'yi de konuşuyoruz. 2029'a kadar gerçekten arttırabilecek mi? Bu da büyük bir soru işareti. Bugün konjektür, bugün rüzgar onlara doğru esti. Ama yarın da eser mi? Bu da büyük bir soru işareti. Ama evet, maalesef Türklere evet. karşı eğer iktidara gelirlerse bir takım uygulamalar, özellikle vatandaş olma noktalarında ya da devletten yardım alma noktalarında kısıtlamalara gidilebilir diyebiliriz kısaca. Çünkü evet. bir dakikamız var dediniz.
2: Canan Tercan Hocam çok teşekkür ederim. Sinan Baykent çok teşekkür ederim.
3: Teşekkür ederim.
2: İnanılmaz önemli bilgiler verdiniz. Var olun, sağ olun diyorum. Sözlerinizi de kestim. Lütfen hakkınızı da helal edin. Şimdi kısa bir molaya gideceğiz. Moladan sonra Gürkan Acır ana haberde sizlerle olacak değerli izleyenler. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: TGRT FM Haber.
4: Şimdi reklamlar.
5: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
4: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde. Detaylar alternatifbank.com.tr'de.

0: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın diş beyazlatma özelliği yine halk arasındaki yaygın kullanımlarındandır. Burada yine antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Ancak dişleri beyazlatabilen karbonatın aşırı kullanımı dişlerin çizilmesine ve diş minesinin zarar görmesine de yol açabilir. Karbonatın yaygın kullanıldığı yerlerden biri de temizliktir. Özellikle vücudu aşırı terleyen ve koku üreten kişiler için yine karbonatın antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Karbonatın alkali yapısı kötü kokular için alternatif bir çözüm üretebilir. Koltuk altına hafif miktarda karbonat uygulamak ya da karbonatı suyla karıştırdıktan sonra ortaya çıkan kremi koltuk altlarına sürerek bir süre beklemek doğal bir çözüm yakalamanıza yardımcı olabilir. Ancak yine kontrollü olarak kullanılması gerektiği, ciltte herhangi bir reaksiyon ortaya çıktığında kullanımın sonlandırılması önemlidir.
3: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.
5: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
0: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta,
7: memnuniyetin sigortası. Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
8: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz.

Ben Türkiye'yim. Güneşi toplayan aydınlık ülke. Güneşin bütün renkleri bendedir. Ben renklerin, kültürlerin kardeş olduğu, barış olduğu ülke. Ben binbir renkte dokunmuş toprak kilim. Ben renklerin ırmak olup aktığı, renklerin şiir olup buluştuğu, renkler ülkesi Türkiye.

Ben doğudan batıya uzanan sabah aydınlıklarıyla akşam ışıklarını yakamozları, güneşle ayı yıldızları buluşturan ülke. Ben karlı dağların başını okşayarak gelen serin rüzgarları sıcak denizlere ulaştıran, bir yanı Karadeniz, bir yanı Akdeniz, bir yanı üşüyen, bir yanı yanan, bir yanı kış, bir yanı yaz, dört köşesi dört mevsim, dört mevsimi kardeş, bir yanı kar, bir yanı güneş, bir yanı sarı, bir yanı yeşil, bir yanı dertli, bir yanı güleç, bütün güzelliklerin, duyguların ve bütün renklerin ilmik ilmik dokunduğu, bütün renklerin rüzgarlarda harman olduğu güzel toprak, renkler ülkesi Türkiye'yim.

Ben eski uygarlıklardan, yeni çağlara uzanan renkli toprak. Benim renklerim asırlar boyu damla damla toprağa, suya, ağaca, çiçeğe düşmüş. Güneşten, yıldızlardan, bulutlardan. Yağmurlarım gökkuşağının bütün renklerini toprağa indirmiş. Asırlar boyu bütün uygarlıklardan süzüle süzüle damla damla gelmiş benim renklerim. Ben güneşin bütün renklerinin barış olduğu, insanların doğuda batıda, kuzeyde güneyde kardeş olduğu, horonların, semahların, zeybeklerin, barların, halayların el ele olduğu, davulun, zurnanın, kemençenin, tulumun, kavalın, sazların, nice kültür ve uygarlıkların renk renk, aynı bahçede kardeş olduğu, cennet olduğu, barış olduğu en güzel toprak Türkiye'yim.

Benim toprağım ilmik ilmik, tarla tarla, bahçe bahçe, ağaç ağaç, çiçek çiçek, bin bir çeşit renklerle dokunmuş. Renklerin başka hiçbir resimde yoktur. Oğullarım, kızlarım, zeybek, bar, halay ve horona durunca, al yeşil başlıklar, kırmızı cepkenler, sarı yeşil mavi çiçek çiçek oyalar, çiçekli renk renk fistanlar, basmalar, bellerinde renk renk kuşaklar, çiçek çiçek çoraplar, maraş işi üç etekler, bindallılar, beyazı alı tel duvaklar, yeşil mor al kadifeler etekler, siyah çizmeler gümüş takılar, horon değil, halay değil, bar değil, sanırsınız renk dolu bir ırmak akar, rengarenk döner kıvrılır oynar, oğullarım kızlarım, bir renk ırmağıdır benim oyunlarım.

Bir renkler cümbüşüdür Türkiye'm. Altın sarısı başaklar dokur tarlalarımı. Yeşil vadilerimden ışıl ışıl ırmaklar akar ve akşamları kızıl güneşlerimi mor dağlara yaslarım. Bir şiir dokurum mor menekşelerle, toroslarda mor çiçeklerle gülerim. Sonra sarı gelir aklıma. Sarı sarı başaklar rüzgarlarda sallanır. Trakya'da sarı sarı ay çiçekleri, tarla tarla güneşlere gülümser ve sarı papatyalar, sarı çiğdemler, sarı gelinler, bahçelerimin sarı gülleri akşamları serin rüzgarlarda titrer.

Türkiye'm, bütün renklerin, güneşin, uygarlıkların, sanatın beşiği toprak. Doğanın en renkli kilimi, desen desen döşenen toprak. Bir kara desem karalar gelir aklıma. Kara gecelerini ışıl ışıl yıldızlar süser. Kara bulutlarla gelir yağmurların bereketi. Kızlarımın uzun ve karadır saçları. Ve bir sevgi pınarıdır kara gözleri. Ayrılıklarda, gurbetlerde, yalnızlıklarda yoksul ve karadır halkımın kaderi. Yarın kara gözleri için alın teriyle çıkarılır Zonguldak'ımın çileli kara kömürleri. Ve ne serindir asırlık çınarlarımın kara gölgeleri. Ekmeğime katık yaptığım kara zeytin, bağlarımın kara gözlü üzümleri. Ve bir çılgın, bir hırçındır hamsi gözlü çay kokulu kara denizim. Ve Fransız'a meydan okur Antep'te yiğit şahinim ve kara yılan.

Bir renk cümbüşüdür Türkiye'm. Mavi deyince maviler gelir. Nazar boncukları mavi mavi. Kütahya'nın mavi çinileri. Hiç kirlenmesin derim. Mavi göklerim, mavi denizlerim.

Renklerin, mevsimlerin ülkesidir Türkiye'm. Renkleri topraktan, çiçekten, ağaçtan ve gönül güzelliğinden gelir. Yeşil deyince akla Türkiye'm gelir. Karadeniz'de bir yeşil kaç tondur sayılmaz. Yaylaların çimen yeşili, bazen yeşil yeşildir elmaların. Karadeniz'i süsler yemyeşil fındık bahçelerin, çay bahçelerin. Ege'de yeşildir yarın zeytin gözleri. Asırlık çınarlarıyla bir başkadır yeşil Bursa. Camileri süsler yeşil çinilerin. Badem yeşili, ceviz yeşili. Bir coşkulu akar yeşil ırmak. Ve göllerin süsüdür yeşil başlı gövel ördek.

Bir renkler ülkesidir Türkiye'm. Renklerin kardeş olduğu, barış olduğu, aydınlık, bereketli, inanmış toprak. Kırmızı al dediğimde önce ay yıldızlı al bayrağım gelir. Denizlerde yıkanan, denizleri aşıp mor dağlara yaslanan al güneşim gelir akşamları. Tarlaları süsleyen al gelinciklerim. Karadeniz'de demlediğim kan kırmızı tavşan kanı çayım. Gelin alaylarımın al atları, al duvaklı gelinlerim. Gelinlerimin çiçek çiçek kınası. Kırmızı gülün alı var, kırmızı gül demet demet. Ocak başlarının kor alevleri, türkülerle selam götürür allı turnalarım. Ulusumun onurudur şehitlerimin kanı. Al bayrağımda asırlardır şan ve şerefle dalgalanır. Asırlardır ışık ışık parıldar Mehmetçiğimin şanı.

Renkler, güzellikler ülkesidir Türkiye'm. Renkleri, güzellikleri başka hiçbir resimde yoktur. Bir onda vardır akça bir ak, kirlenmemiş bir beyaz. Göllerini süsler zambak, masmavi göklerimin pamuk bulutları. Adana'mın akçacık pamuğu, Akdeniz'imin ak köpüklü dalgaları.

Kızlarımın beyaz gelinliği, göklerimizin süsü beyaz güvercinler, yaylalarımın bahar sesi ak kuzularım. Ve asırlardır başı dik hürriyet aşığı, insan ve hak sevdalısı ulusumun kirlenmemiş ak alnı, analarımın ak sütü, babalarımın helal kazancı ve bayrağımı asırlardır süsleyen hürriyetimin bembeyaz ayla yıldızı. Alnı ak, yüzü güleç, sabrı da umudu da hiç tükenmeyen, çileli, fedakar, alnına kara değmemiş, renkleriyle cumhuriyeti zenginleştirmiş, renklerini ulusunun birliğine, dirliğine katmış, güzel insanların diyarı Türkiye'm, el ele, gönül gönüle ve de omuz omuza, Türkiye denilen tek bir halaya durmuş, doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle, tek bir gönülde Türkiye'liyim sevdasıyla kardeş olmuş, barış olmuş, yiğit çalışkan insanların diyarı Türkiye'm. Bugün her yerde, her zaman, huduttan hududa senin nöbetini tutuyor vatanın yiğit oğulları. Senin barışını, her karış toprağını koruyor vatanın can evlatları. O tarihi şanla dolu en büyük asker, ona gururla sesleniyor bütün bir ulus. Selam sana Mehmetçik, selam sana en büyük asker.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Reklamları dinlediniz.
1: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara, Empara. Bankanın güzeli.
1: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allah-u Teala'nın farzlardan sonra en çok sevdiği iş, bir mümini sevindirmektir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz Kur'an-ı Kerim, Allah kelamıdır. Sevgili dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim nazm-ı ilahidir. Nazm, lügatta incileri ipliğe dizmeye denir. Kelimeleri de inci gibi yan yana dizmeye nazm denilmiştir. Şiirler birer nazmdır. Kur'an-ı Kerim'in kelimeleri Arabidir. Fakat bu kelimeleri yan yana dizen Allahü Teala'dır. Bu kelimeler Allahü Teala tarafından dizilmiş olarak ayetler halinde gelmiştir. Cebrail aleyhisselam bu ayetleri bu kelimelerle ve bu harflerle okumuş, Muhammed aleyhisselam da mübarek kulaklarıyla işiterek ezberlemiş ve hemen eshabına okumuştur. Kur'an-ı Kerim mahluk değildir. Kur'an-ı Kerim Muhammed aleyhisselamın mucizelerinin en büyüğüdür ve insan sözüne benzememektedir. Muhammed aleyhisselam ahirete teşrif ettiği sene, Hazreti Ebu Bekir bir heyete bütün Kur'an-ı Kerim'i kağıt üzerine yazdı.

her dinden, her meslekten ileri gelenlerin hepsini hüccet ve burhanlar söyleyerek susturdu. En büyük mucize olarak Kur'an-ı Kerim'i ortaya koydu ki, 6236 ayetinden biri gibi söyleyemezsiniz diye meydan okuduğu halde, kimse 1400 bu kadar seneden beri dünyanın her tarafında bütün İslam düşmanları el ele vererek, mallar, servetler dökerek uğraştıkları halde söyleyemedi. Şimdi de gayrimüslimler milyonlar dökerek, bütün güçleriyle çalıştıkları halde söyleyemiyorlar. Hele o zaman Araplarda şiir, edebiyat, fesahat ve belagat her şeyden ileri gidip en güvendikleri başarıları olduğu halde Kur'an-ı Kerim karşısında bir şey söyleyemediler. Kur'an-ı Kerim'e böyle galebe çalamayınca çokları insafa gelip Müslüman oldu. İman etmeyenleri de İslamiyet'in yayılmasını önlemek için savaşmaya mecbur oldu. Kur'an-ı Kerim'de kimsenin yapamayacağı, söyleyemeyeceği şeyler sayılamayacak kadar çoktur. Burada altısını bildirelim. Birincisi, icaz ve belagattır. Yani az sözle, pürüzsüz ve kusursuz olarak çok şey anlatmaktır. İkincisi, harfleri ve kelimeleri Arap harflerine ve kelimelerine benzediği halde, ayetler, yani sözler ve cümleler, onların sözlerine ve şiirlerine hiç benzemiyor. Kur'an-ı Kerim insan sözü değildir, Allah kelamıdır. Kur'an-ı Kerim'in yanında onların sözleri cam parçalarının elmasa benzemesi gibidir. Dil mütehassısları bunu pek iyi görüyor ve teslim ediyor. Üçüncüsü, bir insan Kur'an-ı Kerim'i ne kadar çok okursa okusun bıkmıyor, usanmıyor. Arzusu, hevesi, sevgisi ve zevki artıyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in tercümelerinin ve başka şekillerde yazmalarının ve diğer bütün kitapların okunmasında böyle arzu ve lezzet artması olmuyor. Usanç hasıl oluyor. Yorulmak başkadır, usanmak başkadır. Dördüncüsü, geçmiş insanların hallerinden bilinen ve bilinmeyen birçok şey Kur'an-ı Kerim'de bildirilmektedir. Beşincisi, ileride olacak şeyleri bildirmektedir ki bunlardan çoğu zamanla meydana çıkmış ve çıkmaktadır. Altıncısı, kimsenin hiçbir zamanda hiçbir surette bilemeyeceği ilimlerdir ki Allahü Teala ilimlerin evvelini ve ahirini Kur'an-ı Kerim'de bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim hiçbir dile, hatta Arapçaya da tam tercüme edilemez. Herhangi bir şiirin kendi diline bile tam tercümesine imkan yoktur. Ancak izah edilebilir, açıklanabilir. Kur'an-ı Kerim'in manasını anlamak için tercümesini okumamalıdır. Bir ayetin manasını anlamak demek, Allahü Teala'nın bu ayette ne demek istediğini anlamak demektir. Bu ayetin herhangi bir tercümesini okuyan kimse murad-ı ilahiyi öğrenemez. Tercüme edenin bilgi derecesine göre anlamış olduğunu öğrenir. Bir cahilin yaptığı tercümeyi okuyan da Allahü Teala'nın dediğini değil, tercüme edenin anladım sanarak kendi kafasından anlatmak istediğini öğrenir. Köylüye ait bir kanunu hükümet doğruca köylüye göndermez. Çünkü köylü okuyabilse bile anlayamaz. Bu kanun önce valilere gönderilir. Valiler iyi anlayıp izahını ekleyerek kaymakamlara, bunlar da daha açıklayarak beldelere gönderir. Beldelerde de bu açıklamalar yardımıyla kanun iyi anlaşılabilir ve muhtarlara anlatılır. Muhtar yalnız okumakla anlayamaz. Muhtar da ancak köylü diliyle köylüye söyler. İşte Kur'an-ı Kerim de ahkam-ı ilahiyedir. Kanun-ı Rabbani'dir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de kullarına saadet yolunu göstermiş ve kendi kelamını insanların en yükseğine göndermiştir. Kur'an-ı Kerim'in manasını yalnız Muhammed Aleyhisselam tam anlar. Başka kimse tam anlayamaz. Eshab-ı kiram ana dili olarak Arabi bildikleri, edip ve beli oldukları halde bazı ayetleri anlayamaz, Resulullah'a sorarlardı. Hazreti Ömer bir gün geçerken Resulullah'ın Hazreti Ebu Bekri Sıddık'a bir şey anlattığını gördü. Yanlarına gidip dinledi. Sonra başkaları da gördüyse de gelip dinlemeye çekindiler. Ertesi gün Hazreti Ömer'i görünce, "Ya Ömer, Resulullah dün size bir şey anlatıyordu, bize de söyle, öğrenelim," dediler. Çünkü daim

Ama benden duyduklarınızı din kardeşlerinize de anlatınız, birbirinize duyurunuz buyururdu. Hazreti Ömer, dün Ebu Bekir Kur'an-ı Kerim'den anlayamadığı bir ayetin manasını sormuş, Resulullah ona anlatıyordu. Bir saat dinledim, bir şey anlayamadım dedi. Çünkü Hazreti Ebu Bekir'in yüksek derecesine göre anlatıyordu. Hazreti Ömer o kadar yüksek idi ki, Resulullah ben peygamberlerin sonuncusuyum, benden sonra peygamber gelmeyecektir. Eğer benden sonra peygamber gelseydi Ömer peygamber olurdu buyurdu. Böyle yüksek olduğu ve Arabiyi çok iyi bildiği halde Kur'an-ı Kerim'in tefsirini bile anlayamadı. Çünkü Resulullah herkese derecesine göre anlatıyordu. Hazreti Ebu Bekir'in derecesi ondan çok daha yüksekti. Fakat bu da hatta Cebrail aleyhisselam dahi Kur'an-ı Kerim'in manasını, esrarını Resulullah'a sorardı. Kur'an-ı Kerim'in manasını yalnız Muhammed aleyhisselam anlamış ve hadis-i şerifleriyle bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim'i tefsir eden odur. Doğru tefsir kitabı da onun hadis-i şerifleridir. İslam düşmanlarının, bid'at sahiplerinin Kur'an-ı Kerim'i bozmak için yaptıkları bazı tefsir ve tercüme kitapları birer zehirdir. Bunları okuyan genç zihinlerde bir takım şüpheler, itirazlar hasıl oluyor. Zaten din bilgisi az olanların İslamiyet'i öğrenmek için tefsir ve hadis-i şerif okuması uygun değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifi yanlış anlamak veya şüphe etmek insanın imanını giderir. Yalnız Arapça bilmekle tefsir ve hadis anlaşılmaz. Arapça bilenleri din alimi sanan aldanır. Dünyada ana dili Arapça olan, Arap edebiyatını iyi bilen çok papaz vardır. Fakat hiçbirinin İslamiyet'ten haberi yok. Kur'an-ı Kerim'in hakiki manasını anlamak, öğrenmek isteyen bir kimse, din alimlerinin kelam ve fıkıh ve ahlak kitaplarını okumalıdır. Bu kitapların hepsi Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden alınmış ve yazılmıştır. Kur'an tercümesi diye yazılan kitapların çoğundan doğru mana anlaşılmaz. Yani Kur'an-ı Kerim'in hakiki manası anlaşılmaz. Okuyanları, bunları yazanların fikirlerini, düşüncelerini ve maksatlarına esir eder ve dinden ayrılmalarına sebep olur. Kur'an-ı Kerim'in her ayeti, her kelimesi, her harfi, maddi ve manevi her derde şifadır.

0: İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, dünya malına ve mevkiine kavuşmak için uğraşıp da ansızın bırakıp gidenlerden ibret almalıdır.
1: Şiirlerle menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. İslam'a hizmet farzdır. Ahmet Mekki Efendi Kadıköy müftüsüyken dine hizmet yolunda vefat etti şehiden. Bu zat buyuruyor ki, bu İslam alimleri kitap yazıp yaydılar İslami ilimleri. Denilse ki alimler yazdı da bunca kitap, niçin kitap yazmakla uğraşmadı hiç ashab? Deriz ki Cenab-ı Hak eshab-ı kiram için Kur'an-ı Kerim'de buyurdu, cihad edin. Bu cihad emriyle 124 bin kadar sahabe hemen çıkıp dünyaya dağıldılar. Afrika'ya, Mısır'a, Hindistan ve Asya'ya terk-i diyar ederek gittiler atlı yaya. Allah'ın bu dinini oralara yaydılar. Hiç kitap yazmak için vakit bulamadılar. Hepsi evi barkını, evliyse zevcesini, hiç dönmemek üzere terk ettiler hepsini. Gittikleri yerlerde küffarla cenk ettiler. Çoğu şehit düşerek geriye dönmediler. Onların hanımları ne de çok sabırlıymış ve onların evladı ne sabırla evlatmış. Ne de mücahitlermiş giden ashab-ı güzin, canlarını verdiler dövüşüp Allah için. Hem vakıf değillerdi o yerlerin diline, alışık değillerdi hem de iklimlerine. En ücra yerlerinde nitekim bu dünyanın kabirleri mevcuttur sahabe-i kiramın. Terk-i vatan ederek gittiler niye acep? İslam'ı o yerlere ulaştırmak için hep. Çünkü emretmişti ki Hak Teala onlara, cihad edip bildirin bu dini insanlara. Daha sonra alimler görüp bu sahabeyi, onlardan öğrendiler her dini meseleyi. Onlardan aldıkları bilgileri yazdılar. Sonra o kitapları her tarafa yaydılar. O halde alimler de yaptılar bu hizmeti. Çünkü onlar yaydılar ilmi, İslamiyeti. Hatta çoğu alimler bu hizmetin yanında kılıçla harp ettiler savaş meydanlarında. Alimler din ilmini sahabeden aldılar. Daha sonrakilere aynen ulaştırdılar. İslam'a hizmet emri eshaba değil yalnız. Bütün Müslümanlara farzdır, hiç istisnasız. Ta kıyamete kadar gelecek Müslümanlar, herkes iktidarınca bunu yapmalıdırlar. Velakin bu hizmeti hatır gönül yıkmadan, tatlı dil, güler yüzle yapmalı kalp kırmadan. Emri maruf yaparken kalp kırılırsa eğer, o hizmet sevap değil, günah olur bu sefer. En iyisi birine bir İslam kitabını vererek kazanmaktır bu cihat sevabını.

Haris el-Muhasibi Hazretleri buyuruyorlar ki, eziyetlere katlanmak, kızmamak, güler yüzlü ve tatlı sözlü olmak güzel ahlaktandır.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz. Ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bazı yerlerde rastlıyoruz, duyuyoruz. Müslüman su gibi olur deniyor. Buradan neyi anlamamız lazım? Yani su deyince... sel de insanın aklına gelebilir. Yani su çoğalır sel olur. Bu defa insana zarar verir. Bu kastedilmediğini az buçuk anlıyoruz. Ama nedir yani burada insanlar su susayınca suya kanması, insanların bir bazı ihtiyaçlarına cevap vermesi, başkalarının bir Müslümanın veya onları temizlemesi. Su elimizi yüzümüzü de temizler, vücudumuzu da temizler biliyorsunuz. Bu mu kastediliyor yani bir Müslüman bu özellikleriyle suya benzemelidir mi kastediyor? Yoksa yakıp yıkan, önüne geleni alıp götüren mi?
1: Mustafa Bey, şimdi İslam alimlerinin dışında da eğitimciler hep tabiattaki mevcut kuvvetlerden bazılarını hep örnek göstermişler, misal vermişler. Mesela İslam alimleri de talebelerine nasihat ederlerken toprak ol. Toprak gibi ol ifadesini kullanmışlar. Su gibi ol. Su gibi aziz ol. Anadolu'da aynı şekilde şey yapmıştır. Güneş gibi ol. Işığını ısını her tarafa aynı şekilde yatarak ver. Bu şekilde böyle misaller verilmiş. Yani su gibi oldan murat. Hasel ol her tarafı yak. Yok et manasında değil. İçme suyu gibi. Yani insandaki mevcut... kirleri temizleyen su gibi ol. O manada vermişler. O anlamda kullanmışlar. Din büyükleri su gibi ol. Ve Anadolu'da da yaygındır. Yani siz de duymuşsunuzdur. Bizi izleyenler de duymuşlardır. Mesela susamıştı bir bardak su veriyorsun. Su gibi aziz ol evladım derler. Tamam mı? Anadolu'da yaygındır bu. Su aziz midir? Evet azizdir. Yani Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her bir nimet kendi yapmış olduğu vazifeye göre toprak da azizdir. Hava da azizdir, güneş de azizdir. Mesela Niyazi Mısri Hazretleri ay misalini vermiştir. Güneşten ziya alacak ay gibi insan gerek buyuruyorlar.
0: O da yansıtma özelliğinden.
1: Yansıtma özelliğinden. Yani diyor ki ben bir şeyim deme. Ama güzelden al insanlara yansıt. Ay şey değil, yıldız değil.
0: Evet. Kendisi enerji üretmiyor.
1: Enerji üretmiyor. Işık ama üretmiyor. Güneş yıldız. Güneşten aldığı enerjiyi ama yansıtma özelliği var. İnsanlara yansıtıyor. Hani İslam alimleri de naklediyor. Kendinden bir şey ilave etmiyor. İşte Müslüman su gibi olur. Müslüman toprak gibi olur. Müslüman aynı şekilde hava gibi olur.
0: Güneş gibi olur.
1: Güneş gibi olur. Diye bildirdikleri güneş de yakar mesela. Ama oradaki maksat şeyi anlatıyorlar. Güneş doğduğu zaman bunlar iman etti Allah-u Teala, bunlar iman etmedi. Bunlara ben ısı ışık vermeyeyim, sadece bunlara vereyim demiyor. Ayırt etmiyor. Isı ve ışığını herkese birden veriyor. Mesela yağmur gibi ifadesinde kullanmışlar. Bulut gibi ol, bereket değildir. Ama sel de olabilir. O menfi tarafını değil, yani olumlu tarafını hep misal vermişler. Bunun için bazı din büyükleri, Müslüman içme suyu gibi. Dinimizin en yüce tarafı kanı su ile yıkamaktır. Kanla değil. Elbette ki karşıdaki kanlı olacaktır. Sen de kanlı olursan o temizlik olmaz. Sen su olacaksın. O ne şekilde davranırsa davransın. Sen İslamiyet'in emrettiği gibi davranacaksın. Hani şimdi din büyüklerinin evliya-i kiram hayatlarını okuyunca onların ortaya koymuş olduğu davranışlar var. Şimdi kitapta okuyorsun o hükümleri. Ama tatbik edeni görünce, eskiden medreseler ve dergahlar vardı. Orada bizzat gözüyle görüyor talebe veyahut da insan neyse onları sevenler. O daha tesirli oluyordu. Mesela büyüklerden, evliyadan bir zatı denemek için. Hani düğün varmış, oraya davet etmişler. Gelince demişler, sen niye geldin, sen davet etmedin ki ha diyorlar. Dönüp gidiyor falan. Hemen gidiyorlar, özür dileriz falan. Birkaç defa tekrar edince sonra... Düğün sahibi demiş ki çok özür dilerim, ben demiş sizi denemek için aynı şekilde yaptım bunu ama diyor hani çok güzel aynı şekilde hani ahlakınız hayran kaldım falan diye. O saat dönüyor. Diyor ki benim bu yaptığımı diyor köpek de yapar diyor. Kovalayınca gider çağırınca gelir diyor. Adam ne diyeceğini şaşırıp kalıyor tabii. Bunu diyor köpek de yapar diyor. Çağırırsan gelir. Taş atarsın çeker gider diyor. Çeker gider diyor. Çok makbul bir şey diyor. Çok makbul bir şey. Yani şimdi o davranışı nasıl yaptı falan. Allah-u Teala'nın lütuf ve ihsanı. İşte su gibi böyle artık böyle kırılmaz. Bulduğu yere rahatlıkla aynı şekilde intibak eder. Gittiği yeri aynı şekilde temizler gider. Sert bir şey değil. Kırıp dökmez yani. Kırıp dökmez. Kırıp dökmeden her tarafa nüfuz eder mi? Her tarafa nüfuz eder. Ben köy çocuğum. Bizim dere vardı falan. Bu şeyler vardı. Sulanacak tarlalar, bahçeler olurdu falan. Mesela şeyde nöbetleşir sulanırdı. Su bize geldiği zaman ben çocuktum böyle bakardım. Suyu bıraktığın zaman tarla böyle haldır haldır su geliyor. Tarlaya girdiği zaman tarla başlıyor o suyu emmeye. Yavaş yavaş dağla dağla. Toprak doya tarlanın her tarafı aynı şekilde sulanır. Ondan sonra güzel bir koku yayılırdı. Toprakla beraber haşır neşir
0: toprak olunca. Kokusu.
1: Ve sonra bakıyorsun oraya ektiğin nebatatı neyse fasulyeyse, pancarsa, nohutsa bir bakıyorsun su yedikten sonra hepsinin yaprakları şey yapmış, hepsi neşeli olmuş. Yani su birliğe de hayat verdi ona. Onlara hayat verdi. Dolayısıyla İslam alimleri de yani kirleri gidermesi açısından yani bütün mahlukata, nebatata, insana hayat vermesi açısından halim selim olması, suyun yani sel değil, suyun normalde böyle akışında rahat rahat böyle her taraftan her tarafa yayılıp her tarafa hayat verdiği gibi bir insan olması yani güzel ahlak sahibi olması. Hani biraz önce o İslam alimlerin kitaplarından naklettiği o hadise de olduğu gibi. Diyor ki bu diyor çok övülecek bir hadise mi? Köpeği de çağırsan gelir, kovalarsan aynı şekilde gider. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'nın kullarına şefkatli, merhametli, yumuşak davranır. Dünya için öfkelendiği hiç görülmez. Ama Allah için gadaba gelirdi. Öfkeli olan karşısındakinin de kendisine karşılık yapacağını önceden düşünmelidir. Gadaba gelen kimsenin kalbi bozulur. Bu bozukluk dışına da sirayet ederek çirkin ve korkunç bir hal alır. Şimdi hani siz soruyu sorarken bir şey söylediniz. Peki sel olursa işte öfke galip gelirse o zaman. O zaman sel olursa yıkar geçer gider. Sen de öyle öfke galip gelirse onu kontrol edemezsen nasıl kontrol edeceksin peki? Bizi izleyenler diyecekler iyi anlatıyorsunuz kolay da nasıl kontrol edeceksin? İslam alimlerinin kitaplarını okursak ve onların bildirdiklerini yerine getirirsek mesela zaman zaman burada huzura doğru da İslam ahlak kitabında bazı bölümler naklediliyor. Mesela o kitap evde bulunup orada kötü huylar var onlar okunur onlara itip orada bildirilenlere uyulursa mesela gadab öfke konusu var orada. Orada buyuruyor ki mesela ayakta eğer öfkelendiysen otur. Çünkü ayakta olanın intikam alması birden aklını örtürüp de karşı tarafa saldırması daha kolaydır. Oturuyorsan yat buyuruyorlar. Daha olmadı. Orada bir tavsiye de var. Hani konumuzla da alakalı. Hadis-i şerif naklediyorlar. Din büyükleri kitaplarında. İslam ahlakında da var. Buyuruyorlar ki eğer öfkeyi kontrol edemiyorsan git abdest al. Yani su ateşi söndürüyor. Su ateşi söndürüyor. Zaten insandaki o öfke de insandaki ateş maddesinden kaynaklanır buyuruyor. Hatta İmam Rabbani Hazretleri bu vücut dört maddeden yaratılmış. Toprak, su, hava, ateş. Ateş maddesi de öfkenin menşei, kaynağı olan bir yerdir. İmam Rabbani Hazretleri de buyuruyor ki Allah-u Teala'nın emirlerini yapmak ve yasaklarından kaçmak lazım olduğu gibi insanların haklarını ödemek ve onlarla iyi geçinmek de lazımdır. İyi geçinmek için ya toprak gibi olacaksın ya su gibi olacaksın Mustafa Bey. Ya toprak gibi olacaksın ya su gibi olacaksın. Başka türlü olmaz. Mesela toprak misalini çok vermiş İslam alimleri. Niye? Toprağı herkes çiğniyor üzerinde. Ama o gene de siz bana böyle yaptınız demiyor. Yine nebatat en güzel meyveler sebzeler çıkartıyor mu? Evet çıkartıyor. Öyle onlarla iyi geçinmek lazımdır. Allah-u Teala'nın emirlerini büyük bilmek ve onun yarattıklarına acımak lazımdır. Hadis-i şerifi bu iki hakkı yerine getirmenin lazım olduğunu göstermektedir. Bu iki haktan yalnız birini gözetmek kusur olur. Bundan anlaşılıyor ki insanlardan gelen sıkıntılara katlanmak lazımdır. Onlarla iyi geçinmek vaciptir. Kızmak iyi olmaz, sert davranmak yakışmaz. Yani hakiki bir Müslüman, iyi bir Müslüman, salih bir Müslüman olabilmemiz için kitaplarda bildirilen bunlara uymamız şart. Efendim başka bunun formülü yok mu? Yok. Efendim sizin elinizde böyle bir sihirli değnek yok mu? Ben bir iyi, salih, evliya oğlu vereyim, şöyle dokunuverim falan. Ha olur, gel dokunayım. Yıllarca dokunuyorum kendim, bir şey olmaz, sana da olmaz.
0: Kendi tamam. İlacı olsa kendi başına sürermiş derler.
1: Dolayısıyla yani hani din büyüklerinin buyurduğu bir şey var. İlim öğrenme zahmetine katlanmayan ömür boyu cehaletin zilletini yudumlamak mecburiyetinde kalır.
0: Evet.
1: Biz dinimizi doğru olarak öğrenir, tatbik edersek su gibi oluruz, toprak gibi oluruz, güneş gibi oluruz, hava gibi oluruz. Ya İmam Gazali Hazretleri'nin bir tasnifi var. Zaman zaman burada naklediyoruz. İnsanlar üç kısımdır. Birisi yemek gibi, hava gibi, su gibi. Her an lazım. Bunlara ihtiyaç vardır. İkincisi arada lazım olur hastalandığın zaman. İlaç gibi buyuruluyor. Üçüncüsü bunlar lazım olmaz. Bunlar hastalık gibi gelir doğruna bulaşır.
0: Kaçmak gerekir hatta.
1: Tabii kaçmak gerekir. Şimdi İmam-ı Gazali Hazretleri kitaplarında bunu yazmış. Şimdi insan oturup düşünmesi lazım. Ben hava gibi, su gibi, toprak gibi birisi miyim? Yoksa arada sırada ilaç gibi kullanılan birisi miyim? Yoksa
0: benden hasta mıyım? Hastalık mıyım?
1: Ben hastalık mıyım? Evet. Herkes benden kaçıyor. Veba mıyım ben? Tamam mı? Evet. Cüzzam mıyım ben? Neyse. Herkes benden kaçıyor. Onun için dinimizi öğrenip ahlakımızı, huyumuzu düzeltip su gibi, toprak gibi olmaya çalışacağız.
0: Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir toplulukta Allahü Teala'nın ismi anılmaz ve Peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem salavat-ı şerife getirilmezse kıyamette onlar hasret ve nedamet çekerler. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem miracını anlatırken Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği gibi Mescid-i Aksa'ya uğradıklarını söyledi. Kureyşler onun Mescid-i Aksa'yı daha önce görmediğini biliyorlardı. Mescid-i Aksa'nın şeklini sordular. O sırada Cebrail aleyhisselam Mescid-i Aksa'yı Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gözlerinin önüne getirdi. Sorulan şeylere Mescid-i Aksa'yı seyrederek televizyon gibi cevap verdi. Ayrıca Kureyşlilerin Şam'a gitmiş olan bir kervanından haber sordular. Kervan yoldadır. Ben onlara uğradığım zaman falan kişi deve üstünde oturmuştu. Hava soğuk idi. Kölesinden kilim istedi. Ben susamıştım. Falan kimsenin bardağından su içtim. Bir kimse bir şey kaybetmişti. Onu arayıp buldular. Bizim Burak'ımızdan kervandaki develer ürktü ve etrafa dağıldılar. Eğer develeri toplamak için çok oyalanmazlarsa, falan gün güneş doğarken Mekke'ye gelirler buyurdu. Kervanın geleceğini söylediği gün müşrikler iki grup oldular. Bir grubu kervanın geleceği tarafı, bir grupta güneşin doğacağı tarafı gözetlemeye başladılar. Kervanı gözetleyenler aniden "İşte kervan geldi" diye bağırıştılar. O anda güneşin doğuşunu gözetleyenler de "İşte güneş doğuyor" diye bağırıştılar. Kervanı karşıladılar ve anlatılanları ve başlarından geçen hadiseleri tek tek sordular. Hepsinin doğru olduğunu öğrendiler. Fakat inatlarından ve kibirlerinden dolayı iman etmediler. İnkârları ve kibirleri arttı. Allahü Teala'nın dalalette bıraktığını kimse hidayete erdiremez. Yunus bin Bükeyr İbn İshak'ın siretine ilaveten şöyle demiştir. O gün güneşin doğması kafilenin gelmesine kadar Allahü Teala tarafından geciktirilmiştir. Bir gün Ebu Cehl uzun münakaşalardan sonra Kureyşlere dedi ki: "Biz Muhammed'in hakkında artık mazuruz. Bundan sonra onu adeti üzere namaz kılarken görünce başına bir taş vurayım. Böylece onun elinden kurtulmuş olurum. Fakat bana yardımcı olun. Düşman eline bırakmayınız." Ebu Cehle, "Sana her bakımdan yardımcı olacağız. Seni gözeteceğiz. Seni düşman eline bırakmayacağız." diye söz verip ant içtiler ve "Bu işi yap." dediler. Sabahleyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldığı yere gelip namaza durdu. Ebu Cehl eline bir taş alıp arkadan yaklaştı. Yanına yaklaşınca yüzünün rengi değişti. Vücudu titremeye başladı ve perişan bir halde geri döndü. Kureyşler Ebu Cehl'e "Sana ne oldu?" diye sorunca dedi ki, "Taşı vurmak için ona yaklaşınca kocaman ve hırçın bir deve gördüm. Ömrümde öyle uzun ayaklı, keskin dişli ve heybetli deve görmemiştim. Eğer biraz daha yaklaşsaydım beni öldürürdü." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer yaklaşsaydı onu elbette yakalardı. Cebrail aleyhisselam bana böyle haber verdi." buyurmuştur.

Muhammed aleyhisselamın ahlakı. Mesabih kitabında Enes bin Malik radıyallahu anh buyuruyor ki, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem 10 sene hizmetçilik ettim. Bana bir kere üf demedi. Şunu niçin böyle yaptın? Bunu niçin yapmadın? Buyurmadı. Yine mesabihte Enes bin Malik diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en güzel huylusuydu. Beni bir gün bir yere gönderdi. Vallahi gitmem dedim. Fakat gidecektim. Emrini yapmak için dışarı çıktım. Çocuklar sokakta oynuyordu. Onların yanından geçerken arkama baktım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkamdan geliyordu. Mübarek yüzü gülüyordu. Ya Enes, dediğim yere gittin mi buyurdu. Evet, gidiyorum ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem dedim. Ebu Hüreyre radıyallahu anh diyor ki, bir gazada kâfirlerin yok olması için dua buyurmasını söyledik. Ben lanet etmek için, insanların azap çekmesi için gönderilmedim. Ben herkese iyilik etmek için, insanların huzura kavuşması için gönderildim buyurdu. Enbiya suresinin 107. ayetinde mealen, seni alemlere rahmet, iyilik için gönderdik buyuruldu. Ebu Said-i Hudri radıyallahu anh buyurdu ki, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hayası bakire İslam kızlarının hayalarından daha çoktu. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseyle müsafaha edince, o kimse elini çekmedikçe mübarek elini ondan ayırmazdı. O kimse yüzünü çevirmedikçe mübarek yüzünü ondan çevirmezdi. Bir kimsenin yanında otururken 2 diz üzerinde oturur, ona saygı olmak için mübarek bacağını dikip oturmazdı.

0: Abdestin sünnetleri. 1. Euzu okumak, 2. Besmele okumak, 3. ellerini yıkamak, 4. parmakların arasını hilallemek, 5. ağzına su vermek, 6. burnuna su vermek, 7. niyet etmek. Hanefi'de yüzü yıkarken niyet etmek farz değildir. Sünnettir. Şafii'de farzdır. Maliki'de elleri yıkarken farzdır. 8. Kıbleye dönmek. 9. Sakalını hilallemek, eğer sık ise. 10. Sakalını meshetmek. 11. Sağ yanından başlamak. 12. Sol elinin küçük parmağıyla sağ ayağının küçük parmağının altından başlayarak sırayla parmaklarının arasını hilallemek. 13. Başına kaplayarak meshetmek. 14. Başından artan su ile kulaklarına ve boynuna meshetmek. 15. Tertibe riayet etmek. 16. Arasını kesmeyip birbirine ulaştırmak. 17. Başına mesh verdiği vakit önünden başlamak. 18. Misvak kullanmak. 19. Gözünün kenarına ve kaşına suyu ulaştırmak. 20. Delk, yıkanan yerleri ovmak. 21. Abdestini yüksecik bir yerde durarak almak. 22. Abdest azalarını 3 kere yıkamak. 23. Abdest aldıktan sonra ibriği doldurmak. 24. Abdest alırken dünya kelamı söylememek.
1: 'Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Güney Kıbrıs'ta önemli bir liman kenti olan Limasol'dan sesleniyorum. Limasol'da Ankara Caddesi'nin hemen yanından bir dere geçiyor. O derenin kenarında da bir cami var. Arkamda gördüğünüz cami. Köprülü Camii. Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camii. Ne hikmetse kitaplara İbrahim Oğlu Camii gibi de geçen ibareler var. Ama ben bunun Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camii olduğunu biliyorum. Dolayısıyla böyle kitaplarda oğlu şeklinde bir ibareye rastlarsanız adında o değil. Bu cami gördüğünüz gibi minareli, güzel, haziresi var, haziresinde kabirleri var. Biz size caminin yanında hem Köprülü sülalesiyle ilgili hem Köprülü İbrahim Ağa'nın başarılarıyla ilgili bazı bilgiler vereceğiz. Camiyi de inşallah anlatacağız. Burası tam trafiğin su gibi aktığı bir yer. Harar harar iki taraflı trafik çalışıyor. O yüzden de hem ses iletişimi yönünden hem de trafiğin tehlikesi yönünden burada fazla kalmak istemedik. Gidelim caminin önüne. Orada rahat rahat anlatımızı yapalım efendim. Köprülü İbrahim Ağa'nın yaptırdığı caminin son cemaat yerindeyiz. Avlusu biraz ön taraftan küçük kalmış. Herhalde yol geçerken olmuştur böyle bir şey. Sağ tarafta haziresi var. Orada da Köprülü sülalesinden hem İbrahim Ağa'nın olduğunu zannettiğimiz büyükçe bir kabir var. Bir de Süleyman Paşa, merhum ve mağfur Süleyman Paşa yazan bir kabir var. Bu Süleyman Paşa bizim Limasol'daki Ulu Cami'de Cami-i Kebir'in haziresinde anlattığımız Karabağ'ı Süleyman Paşa devrinde değil. Bu daha sonraki bir dönemde burada yaşamış. Osmanlı'nın görevli olarak gelmiş ve burada vefat etmiş. Şimdi bu camiyi yaptıran İbrahim Ağa camiyle kalmamış. Etrafına bunu mutlaka bir medrese gibi bir şey de yaptırdı. Onu mutlaka diyorum ama yanından bir dere geçiyor. Yukarıdan dağlardan geliyor dere ve yağmur yağdığında da bayağı bir su akıyor. Köprü kesme taştan ve derenin etrafı epeyce müddet devam eden kesme taştan yapılmış drenajlı iki taraf drenaj duvarları var. Bunun da İbrahim Ağa tarafından yaptırıldığını kuvvetle zannediyorum. Hayırsever bir insandı. Çok güzel bir minaresi var. Limassol'da Osmanlı zamanında temelden yaptırılarak çıkan tek cami. Diğerleri bir katedralin üzerine yapılmıştır. İşte başka bir şey varken onun üzerine yapılmıştır. Şapele yapılmıştır. O bu. Ama Limassol'daki yapılan ilk cami, temelden yapılan bu. Ama ilk cami derseniz Limassol Kalesi'ndeki Hasan Ağa Mescididir. O ilk namaz kılınan yerdir. Köprülü sülalesindendir. Bu sülale çok bereketli bir sülaleydi efendim. 4. Mehmet Han zamanında Köprülü Mehmet Paşa Enderun'da çok iyi eğitim almış. Fakat biraz kafasını dikine giden bir insan efendim. Güçlü, zeki, iyi idareci ama kafasının dikine gidiyor. Bu da bir şey yani eksiklik, 90'lık devlet adamı yumuşak olur herkese karşı. Bunda o yok. Kafası kızdı mıydı? Tamam ben gidiyorum diyor. Ne yapacaksınız? Öldürecek misiniz? Gidiyorum gibi. Şimdi bu Köprülü Mehmet Paşa 1656'larda saraydan davet alıyor. 4. Mehmet Han küçük yaşta padişah oldu. Babası vefat edince. Efendim, devleti idare edecek 1652'den 1656'ya kadar 4 senede 10 tane sadrazam başbakan değişmiş. Fakat işler bir türlü yerine oturamamış. Gittikçe de bozuluyor. Valide Sultan araya giriyor. Tabi Valide Sultanlar devletin idaresine karışmazlar ama ortada yaşı çocuk denecek durumda olan bir padişah olursa Valide Sultan da vatanını, milletini, dinini, imanını severse elbette ki karışır. Köprülüyü çağırtırıyor. O da çiftçilikle uğraşıyor Vezir Köprü'de efendim. Samsun Vezir Köprü'de. Geliyor diyor ki böyle böyle vaziyet kötü. Devlette büyük bir bozulma var. Bunu paşa sen düzeltirsin. Valide Sultan'a şartlı görevi kabul ediyor efendim. Şart koşuyor. Osmanlı Devleti'nde 600 sene Osmanlı Devleti'nde şart koşarak sadrazam olan ilk ve son kişidir. Şart koşarak. Ben tamam düzeltecek tedbirleri alırım ve devletin lehine çalışırım. Kendime de çalışmam ama bana kimse karışmayacak. Peki söz alıyor ve devlette kısa sürede bir düzelme yaşanıyor. Tabii Merzifon'da iki oğlu vardı. Fazıl Ahmet Paşa ve Fazıl Mustafa Paşa oldular sonradan. Onları getiriyor. Merzifonlu Mustafa Paşa yetim bir çocuk. Oğullarıyla Mustafa'yla emsal. Onu da getiriyor. İstanbul'da onlara güzel bir eğitim aldırıyor kendisi sadrazamlığa devam ederken. Ve 28 yaşında olan oğlu Fazıl Ahmet Paşa, Fazıl Ahmet Paşa Osmanlı tarihinin en geç sadrazam oluyor. 28 yaşında. 30'u bulmuyor yaşı. Başbakan oluyor. Böyle bir sülale. Girit'in alınmasını sağlayan bu Fazıl Ahmet Paşa'dır. Sonra kardeşi Fazıl Mustafa Paşa ise adı Mustafa'ydı. Fakat halk onun faziletli bir insan olmasından dolayı Fazıl Mustafa Paşa dedi ona. O da bir harpte şehit oldu. Cenazesini ne dost bulabildi ne düşman bulabildi. İşte buradaki bu camiyi yaptıran İbrahim Ağa böyle bir sülaleye mensup birisidir. Peki bu ne yapmış? Bu çok şey yapmış. Napolyon malum Fransa'nın tek hakimi olarak Avrupa'nın ve Asya'nın hakimi olmaya niyetlendi. Fransa'da İmparator Napolyon Bonaparte iyi Mısır'a geldi. İngiltere'den gizleyerek donanmayı hazırlattı ve Mısır'a çıkarma yaptı. Mısır o zamanlar Osmanlı toprağı ve bir Müslüman ülkesi. Gelen ise Napolyon, bir Hristiyan, bir Katolik. Tabii halk bunu kabullenmek istemedi. Halkı kandırmak için Müslümanca yazılmış beyannameler dağıttı binlerce Kahire'de ve İskenderiye'de. Yani ben de Müslüman oldum dercesine beyannameler hazırlattı. Halk dediler ki ya hakikaten Fransız Napolyon imparatoru madem Müslüman olmuş sesimizi çıkarmayalım. Oradan dönüp Orta Doğu'ya gelerek efendim Akya'da Osmanlı ordusunun karşısına çıktı. Akya'da kim vardı Osmanlı ordusunun başında? Kölelikten gelen Cezar Ahmet Paşa. Cezar deve kasabı demek efendim. Ahmet Paşa 80 küsür yaşında. Napolyon ise gencecik, tığ gibi bir delikanlı. Cezar Ahmet Paşa ona tüysüz diyordu. Tüysüz genç. Yani daha sakalları çıkmamış genç anlamına. Hakir görüyordu, aşağı görüyordu. Ve Akke'yi çevirdi, muhasara etti. İşte bu muhasara esnasında o Cezar Ahmet Paşa'nın yanındaki komutanlardan birisi de bu İbrahim Ağa'ydı. Köprülü İbrahim Ağa'ydı. Ve hakikaten Napolyon'un orada şansı döndü, bahtı döndü, perişan oldu efendim. Neler teklif etmedi Cezar Ahmet Paşa'ya? Şu Akke Kalesi'ni ver, seni istediğin rütbede yanında tutacağım diye. Hadi oradan dedi ya, biz bir tüysüz olana mı kaldık yani? Ondan mı yardım bekleyeceğiz? Akke Kalesi'nin surlarını toplarla yıktılar. Her tarafı dümdüz oldu. Asker girebilir. Giremedi askerler efendim. Ve Napolyon baktı ki iş pahalıya mal olacak. Döndü. 1799'da 1800 yılını görmeden çok acı bir mağlubiyeti Osmanlı'nın kölelikten gelmiş olan 80 küsür yaşındaki bir ihtiyar kumandanından tokat gibi bir mağlubiyet aldı. Ve bu Cezar Ahmet Paşa o kadar adaletli davranıyordu ki Napolyon'dan esir alınan Fransız askerlerin hepsini hiçbir fidye almadan, kurtuluş akçesi almadan serbest bıraktı. Gidin dedi. Hadi gidin ordunuza katılın. Gitmediler efendim. Bugün Akya'da halen bir Fransız nüfus vardır. İşte o savaştan beri, 1800'lü yıllardan beri orada kalmış sanatını icra eden Fransız ailelerdir. Napolyon mu ne yaptı? Cezar Ahmet Paşa'nın önden kaçarken daha hızlı kaçmak için ordusundaki askerlerden 5000 kişiyi zehirli iğneyle öldürttürdü efendim. İyi ki Akya'da esir alınan çocuklar aman imparatora yetişelim ayrılmayalım dememişler. Deselerdi onlar da zehirlenip öldürüleceklerdi belki. Yaralıları hızlı kaçabilelim diye öldürtmüştür. Tarihte böyle komutanlar nadirdir efendim. Bir veya iki tane yazar tarih. Birisi Napolyon'dur. Tamam İbrahim Ağa bu iş İbrahim Ağa işte. Buraya güzel bir hayır hasenat yapmış. Son cemaat yerinde iki tane köşelerde lepaye var. İki tane de burada sütun var. Bunlar taştan yapılmış şeylerdir. Kesme taştan yapılmıştır. Üzeri de ahşap merteklerle örtülüdür. Burada bir kitabe vardı. Onu sizlere göstermek istiyorum. Aslında iki kitabe vardı da biri kalmış. Diğeri yazılıyor efendim. O kesin. Kırılmış. O yazılıyor. O da yerine konacak. Ben şimdi burada kalmış olan kitabenin de bir ucunda kırık var. Demek ki restorasyonda dikkat etmediler. Ne yaptılar? Tabii kitabenin yeri de bu demir camlı olan pencerenin yanı değil. Bu kitabenin yeri şu kapının üstü olması lazımdı. Ama orada bir üst kitabe daha var diyor kitaplarda. Demek ki bu kitabe yanda da olabilir. Sağ yanda veya sol yanda. Bu inşa kitabesi. Yani bu yapıyı kim yaptırdı? Onu manzum olarak anlatmışlar. Müsaade ederseniz teberrüken onu okuyayım. Barekallah. Cami-i Rana Bedi'ün Nizam oldu mescit. Mabedi meşhut ve illa secdegahı müminin ve muhiti feyzi ilahi. Köprülü Elhac İbrahim Ağa himmet kıldı. O sağdaki kitabe 5 satırlık 2 bölüm halinde. Sağdaki bölümün yukarıdan aşağıya efendim 4. yerinin efendim hatta 3. satırında görünüyor efendim. İbrahim Ağa yazısı görünüyor. Köprüsünü göremiyorum. Ora bir tahrip olmuş. Dolayısıyla bu caminin inşa kitabesi olduğu kesin. İnşallah onu tamir ederken daha düzgün bir hale getirirler. Himmet kılıp eyledi bu resmi civarı, rahmet ve gafletine, bu gafletine olmayacak, gufretine olacak. Kitap öyle şey etmiş, onu da düzelteyim, hiç olmazsa kitabı yazanlar da dikkat etsinler. Müstağrak edip, yani hani ganimete boğmak var ya efendim, müstağrak etmek. Eylemişti şanını meşkura, geldi ve şurada erişti. Meyve darına ve bahtın kıldı İbrahim'e lebeyk Allah Teala. Şimdi burada bir kitabe daha vardı. O kitabe yazılıyor, hazırlanıyor. Onun için de ben o kitabeyi şimdi sizlere, burada bende yazılı metin var. Kitaplara da geçmiş bu. İnşallah yerine konduğunda o metinde, ileride birileri gelip çekerlerse bizden sonra, biz bir daha herhalde nasip olmaz gelemeyiz. Bunları kitaplardan alıp koyarlar. Caminin içerisinde minberi de mihrabı da güzel restoreden geçmiş ama eşyalar bir yerlerde toplu. Biz size yine minber ve mihrabı ve caminin içini, tavanını orada bir şöyle bir görüntüsünü hiç olmazsa seyrettirmek istiyoruz. Caminin içi inşaat halinde ve restorasyon devam ettiği için bizim gidip de orada kamera karşısında bunları anlatmamız yasal olarak da uygun değil. Kaza falan olma ihtimali olduğu için de zaten sağlık yönden de uygun değil. Biz Limasol'daki İbrahim Ağa, Köprülü İbrahim Ağa'nın camini anlatmak suretiyle bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bundan sonra daha başka yerlerde, daha başka eserlerin önünde buluşmak üzere. Hoşça kalınız efendim.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 181. bölüm. Osman Paşa için teslimden başka çaresi yoktu demiştik diğer bölümde. Bazı şartlarda

doldu. Çıkışta oldu. Halbuki bir matkap gibi, burgu gibi geç bir yerden çık. İki kolorduyu birden peşine takma. Bir kolordu gitsin, onu sen ateşinle koru. Koruyamadılar. Demek ki olamıyor efendim. Olamıyor. Bilemedik yani nedendir. Buradan mikrofon karşısında bunları tenkit etmek kolay tabii. Benim için söylüyorum ama bunu yaşamak lazım. Onlara da saygılar duymak durumundayız. Bu 5000 kişilik zayiatın, harp dışı yani gücün 3000'i 1. kolordudan, 1500'ü 2. kolordudan idi. 350'si benim taburumla irtibat taburundan, 50'si de Ethem Paşa libasından, 500'ü nakliye ve mekkarelerden de, nakliyecilerden de ölenler çok olmuş. Göçen yerli ahaliden çoğu kadın çocuk olmak üzere 200 kişinin yaralandığı ve öldüğü söylendi. İyi ama onlar yola çıkmasalardı onlardan 200 kişi ölmüş, ölen az. Ama bu kadar askerin ölümünün de bir sebebi de onların askerden önce yola çıkması olduğu kanaatindeyim. Buna yerli Bulgarların kılıçtan geçirdiği 500 malül hasta, malül ve hasta, yani yaralı, özürlü, ayağı kesik, kolu kesik ve hasta ve sağlam yerli ilavesiyle 500 kişi Bulgarları evde öldürdüler, evlerde. 10 Aralık'taki bu harekat neticesi doğrudan ve dolaylı yaralı ve ölü olarak verilen insan zayiatının yekunu 8000 kişiydi. Ruslar ve Romanyalılar 80-90 bin asker, yani Türk askerinin 3 misli bir kuvvet fiilen muharebeye iştirak etmişlerdi. Ethem Paşa'nın 6 taburu bu muharebede hayrettir ki iyi hareket etmedi. Çünkü Ethem Paşa bütün muharebede hep kahramanlığını, cesaretini gösterdi. 12. Alay Komutanı Süleyman Bey 4. tabura kumanda ediyordu. O da bütün harp esnasında Openeş tabirlerine kumanda ettiğinde bütün ordunun güvenini, sevgisini, emniyetini kazanmıştı. Bu sebeple askerler arasında bu tabyaların Plevne'de en iyi yapılmış istikamlar olduğu sözü dolaşıyordu. Niye? Birlikte iyi dayanıyor. Sade kuru tabyalı olmaz ki. 4. Plevne Muharebesi Osmanlı piyadesinin iyi idare edildiği takdirde taarruz hareketlerinde büyük liyakatlar gösterdiğini ve gösterebileceğini ispat etti. Eğer Osman Paşa'nın ordusu başka hiçbir şey yapmamış olsaydı gene bu 1. fırkanın, kolordunun taarruzu askeri tarihte mühim bir yer tutardı. Sade bu hareket Gazi Osman Paşa'yı yeryüzünün ölmez simaları arasına koymaya yeterliydi. 14. fasıl teslim ve son 10 Aralık 1877'den Mart 1878'e kadar olan bölümü anlatıyor kitabında. 20 haftalık muharebe, başta 19 zabit 60 neferli taburumu 10 zabit 200 nefere, başta 5 zabit ve 175 neferli bölümü de 1 zabit 40 nefere indirdi. 20 haftalık muharebede 19 zabitimiz vardı, 5 zabitimiz kaldı. Evet. Ve benim bölümümde 40 nefere indirdi. Yanımızdaki taburda kala kala 150 nefer kalmıştı. Biner kişilik birlikler bunlar. Bu rakamlar 10 Aralık da Plevne'nin üzerine karanlıklar inerken nazik ve sempatik Rumen miralayına bizden teslim olanların miktarıydı. Binbaşım silahları bırakmamızdan bir dakika önce çirkin bir yara almış Takip Bey ve bir Rumen arabasına bindirilip götürülmüştü. Eski yüzbaşım sabahleyin Rus siperlerinde yaralı düşmüş, biz ricat ettiğimizde düşman elinde kalmıştı.

0: kalmıştı. Onu bir daha hiç göremedim. Bakkal çavuş yere düşerek bir bacağını zedeledi. Fakat hekimlerin yardımını da istemedi. 50 yaşındaki bakkal Mustafa Çavuş, Osman Paşa 10 Aralık akşamı içinde bulunduğu küçük evde General Ganeşkin'in Katale'yi ve Çernat taraflarında ziyaret olundu. Ondan sonra kendisine gönderilen, ki orada kılıcı alındı belinden efendim. Orada belinden kılıcı alındı. Evet. Oradan Plevni'ye götürüldü. Gidiş yolunda Grand Duke Nikola ile Rumen Prensi karşıladılar. Nikola gösterdiği harikulade müdafaa için paşaya çok güzel sözler söyledi. Asi prensin ise Nikola, Osman Paşa elini sıkmayı reddetti. Osmanlı tebaasındandı çünkü. Zabitler kendisini alkışlamış, askerler ona selam durmuştu. Ertesi gün takdim edildiği çar, paşaya tarihe geçen ve bütün dünyanın fikrini ifade eden şu sözleri söyledi. Je vous félicite de votre belle défense. César de plus beau fait de l'histoire militaire. Yani güzel müdafaanızdan, savunmanızdan dolayı sizi tebrik ederim. Bu askeri tarihin en güzel hadiselerinden birisi olmuştur. Aynı gün öğleden sonra Osman Paşa yanında kazaklardan ve Rosyarilerden, bu Macar husarları, mürekkep bir şeref kıtası olduğu halde Bogota götürüldü. Orada kendine tahsis edilen çadırda yanında eski başhekimi Hasip Bey, bir Alman doktoru ve birkaç Kızılaç hemşiresi olduğu halde 15 gün kaldı. Sonra Sistova ve Bükreş yolunda Harkov'a gönderilip orada 1878 senesi Mart'ına kadar, 1877 10 Aralık'ında esir düşmüştü. 3 ay, yani 3 ay demek ki 90-110 gün falan, Aralık'tan da 20 gün olursa, hürriyete kavuşuncaya kadar Harkov'ta kaldı dedik ve 181. bölümü burada noktaladık. 182. bölümde inşallah buluşmak üzere. Hoşça kalınız efendim.
1: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.

Merhaba kıymetli dinleyenlerim. TGRT FM'in bir tarih sohbeti programında daha sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluyum, sevinçliyim. Programı hazırlayıp bir saate yakın müddet içinde sizlere sunmaya çalışacak olan ben İsmail Yağcı. Ekibim adına inşallah bir hata yapmadan, yani manevi bir hata yapmadan sizlere güzel konular anlatarak zamanınızı değerlendirmeye çalışırız. Duamız, temennimiz bu. Sizlere birkaç haftadır Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hayatından bazı kesitler anlattık. İcraatından anlattık. Ahlakından anlattık. İslam'a girişini anlattık. Bazı menkıbelerini anlatmaya başlamıştık ki bundan önceki hafta süremiz dolunca bu haftaya taştı. Efendim, bu menkıbeler yaşanan olaylardır. Yani masal gibi ayakları iki ayağı da yere basmayan bir güya insanlara nasihat vermek için hani teşvik edici mahiyette bir tiyatronun metni halinde değildir. Bizzat Ömer radıyallahu anh'ın başından geçen olayların bir kısmını sizlere aktarabiliyoruz. O da bakınız kaç haftadır sizlere Hazreti Ömer'i anlatıyoruz. Bir sene radyomuzda bu programları versek Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın icraatını hiç de bıktırıcı olmaz, hiç de çok olmaz. Bugün bütün insanların sıkıntısı, şikayeti idarecilerinden değil mi efendim? Evlerindeki huzura, saadete hasret olmaları bundan değil mi? Milyonlarca insanın, 7-8 milyarı bulan dünya nüfusunun belki 1 milyara yakını Arakan'dan tutun da Suriye'ye kadar milyonlarca kişi yollarda efendim. Ne oldu? Bunların memleketlerini canavar mı bastı? Bir kıtlık mı oldu? Olur ya, kıtlık olur. Şimdi kayı boyunun ta Orta Asya'dan kalkıp da gelip İstanbul'u başkent yapıp buralara kadar göçüp yollarda birçok sıkıntılar çekmeleri, birçok şehitler vermeleri üzerine burayı başkent yapıp da 600 sene aman insanların huzurunu kaçırmayalım. Tek hedefi Osmanlı'nın buydu. Hangi dinden, hangi dilden, hangi ırktan olursa olsun insanların huzurunu kaçırmamak için Osmanlı elinden gelen gayreti gösterdi. Fakat başka memleketlerde huzur kaçıranlar vardı. Derebeyleri, emirlerinde çalışan insanların kazancının %75'ini ellerinden alıyorlardı. %25 de sen ne yaparsan yap, öl, yaşa. Bana 75'i lazım. Hiçbir Müslüman devleti ve devlet adamı böyle bir politika takip etmedi. Cizye olarak aldığı, Müslüman olmayan tebaası vatandaşından aldığı vergi onda birdi efendim. %10. Bugün maliyenin kanunlarına bakıyorsunuz. %40'a varan holding vergileri var. Var mı? Var. Onun için de Osmanlı ülkesinden insanlar göç etmedi. Osmanlı kuruluşundan itibaren hep göç alan bir devlet idi. Kafkas insanları Osmanlı'dan medet umdu. Kırım insanları Osmanlı'dan medet umdu. Altın Orda Devleti'nin ordu değil. Bize hep okullarda ordu dedik. Öğretmenimiz de kalkıp da arkadaşlar bu ordu değil. Altın Orda demedi. Niye? Ona da öğretmediler ki. Peki niye oradaki Ural Dağları'nın güneyindeki İdil Bulgar Devleti'ni bize okutmadılar? Canım oralarda oku. Sümerleri, Etileri, Akatları okuttunuz. O ne? Canım işte gelmiş geçmiş medeniyet. Peki İdil Bulgar Devleti'ndeki bastırılan din kitaplarının Rusya'nın bütününde basılanın 3 misli, 5 misli olduğunu bize söylediler mi? Söylemediler. Küçücük bir devletçik. Ama kültür kaynayan bir yer. Demek ki insanların huzurunu, refahını isteyen
devlet adamları onlardan ver ver diyerek bir şey almaya kalkmaz, zorlamaz, al al diyerek verir. Evet, bence bu işin allası güzel efendim. Al diyen devlet daima ayakta yaşar. Ne kadar düşmanı çok olursa olsun. Onun için de Hazreti Ömer radıyallahu anh da onun torununun oğlu Ömer bin Abdülaziz de devlet olarak vatandaşına tebaasına, diline diline bakmaksızın hep vermekle hilafeti yürüttüler ve o devirde de Müslümanlar hep geometrik dizi şeklinde sayıları arttı. Aritmetik dizi değil, geometrik dizi. Evet. Şimdi işte o dönemden Ömer radıyallahu anh'ı bir dinleyicimiz hatırlattı. Biz de hani Hulefai Raşidine anlatmamız hakikaten icap ederdi. 20 senedir de böyle bir dinle uğraşmış olan insanın tarihini fazla anlatmadık. Osmanlı'yı, Selçuklu'yu anlattık. Osmanlı'nın da son dönemine fazla da girmedik. Ama anladık ki biz 20 yılda geçse aradan hata etmişiz. Şimdi o bakımdan da Ömer radıyallahu anh'ı sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Ömer radıyallahu anh'ın menkıbelerine devam ediyoruz. Ömer radıyallahu anh bir gün cuma hutbesinde iken, hutbeyi irad ederken, tabi cuma hutbesi de maalesef sünnet-i seniyeye uygun olarak uygulanmasında şu anda birçok hatalar görülüyor. Kitaplara açıp bakarsak, kitaplara uymayacak şekilde camiye yardım toplamaktan tutun da devletin şunu şunu konuşun dediği şeylere kadar geliyor. Ne yapalım efendim diyorlar. İnsanlara hitap ediyoruz. E peki insanlar cumaya gelince cuma hutbesinde acaba onu mu dinleyecekler? Hayır. Cuma namazının hutbesi iki rekat namaz kılacak kadar uzun olur. Ondan ötesi olmaz. Bu cemaatin içinde ihtiyarı vardır. Uzaktan gelmişi vardır. Genci vardır. Efendim herhangi bir bedeni, fiziki rahatsızlığı, abdest sıkıntısı olanlar vardır. Sen illa ben bu cemaati bulmuşum arkadaş. Tamam, beni dinleyen adam var. Ver yansın. Yarım saat, bir saat. Şaşırdım kaldım efendim. Suriye'deki hutbeleri 5 sene önce, daha savaş başlamadan, hutbe zamanında adamlar sünneti kıldıktan sonra hutbeyi dinlemeden dışarı çıkıyorlar, avluda sohbet ediyorlar, dükkanlarına gidiyorlar, geliyorlar, hala öyle. Kahire'de aynı şekilde, hala öyle. Ve hutbede 1 saate yakın sürüyor. 1 saate yakın. Var mı dinimizde? Yok. O zaman cemaat ne yapıyor? Cemaat cami adabını çiğniyor. Karşılıklı konuşuyor, işaretleşiyor. Hoca orada hutbeyi verirken, hutbe diye konuşmasını yaparken cemaat de orada dertleşiyor. İslam'da öyle değildi. Ömer radıyallahu anh nedir? Allah-u Teala'nın isimleri, ismi söylenir. Ondan sonra Efendimizin aleyhissalatü vesselam ismi, salatü selam getirilir. Hulefai Raşid'in isimleri söylenir ve dua edilir. Öyle değil. Ömer radıyallahu anh işte bu sünnet-i seneye uygun cuma hutbesini verirken bir ara El Cebel, El Cebel ya Sariye diye haykırıverdi. Hiç adeti değildi bu kadar senelik halife. Yani hutbede böyle bir şey, Allah Allah, bir hikmeti var herhalde dediler. Sonra bitirdi hutbeyi, cumayı kıldırdı falan. Aradan hayli zaman geçti. Ya bu Sariye, Sariye, kim Sariye? Ya Sariye, İran'a gönderilen ordunun komutanı. Bildikleri. Başka da Sariye ismi olanlar vardır elbette. Sonra bu ismi Anadolu'da kız çocuklarına vermeye başladılar, Sariye. Sonra Sariye seferden döndüğünde dediler ki ya Ömer Radıyallahu anh filan gün filan saatteki cuma hutbesinde böyle söyledi. Sormayın dedi ya, sormayın. Ne oldu? Biz dedi harp ederken arkamızı da bir dağ tarafına dayamıştık. Ekseri öyle olur. Çünkü dağ hakim arazidir.
Ova mahkum arazidir, askeri tabirle söylersek. Hakim arazideki eliyle taş atsa düşmanına zarar verir. Ama mahkum arazideki, hakim arazide olanına karşı silah atsa da mermisi gider gider sonra kendisi taş gibi yere düşer. Biz dedi savaşırken en ateşli, en kanlı zamanında ben Hazreti Ömer'in "Dağa çık ey Sariye, dağa çık" dediğini duydum. Dağa bak, dağ tarafına bak. Meğer düşman ovadan çözemeyeceğini anlayıp dağın etrafını dolaşıyor. Uhud Muharebesi'nde Efendimiz zamanında Uhud Dağı'nda böyle bir şey geçmişti. Daha önceki sohbetlerimizde bir iki defa sözünü etmiştik. Efendim, düşman ani baskınla dağın yamacındaki İslam ordusunu imhaya hazırlanıyormuş. Bir düşünüyor, dağa çık, dağa çık. Hemen adamlar gönderiyor. Şu dağ tarafına bir bakın bakayım diyor, dağın ardına doğru. Diyorlar ki efendim büyük bir ordu var. Hemen o tarafa dönüyorlar. Hakim araziden bu sefer kendileri mahkum araziye düşüyor ama düşman gafil avlanıyor. Düşman da bunu nereden, cep telefonundan mı aldı, internetten mail mi geldi de öğrendi. Yok ki böyle bir şeyler. Ama Medine-i Münevvere'de bir caminin minberinden Ömer radıyallahu anh'ın sesi İran'ın Elburuz dağları civarındaki efendim bir harpte komutan Sariye'nin kulağına kadar gidiyor. Yaşanmış bu olay. Teyitli, şahitli, ispatlı. Evet. Ömer radıyallahu anh çok dolaşırdı. Mahalli idareciler de çok dolaşırlarsa, hatta komutanlıkla uğraşanlar da böyle görev yaptıkları yerleri, görev sahası içinde, cephede olsun, cephe gerisinde olsun, sulh zamanında, hazarda olsun, hep dolaşırsa mutlaka bazı aksaklıkları yakinen görür. Sultan Abdülaziz Han, işte Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bu sünnetine uyduğu için İstanbul içi ve dışı geziye gideceği sırada, geziye gidecekse kimseye haber vermezdi, musahibi dahil. Yalnız derdi ki çıkış var. Çıkış var. Tamam. Yani padişah dışarı çıkacak. Nereye? Musahibi de bilmiyor. Evet. Ve giderdi. İstanbul'un neresine gidecek? Bursa'ya mı gidecek? Edirne'ye mi gidecek? Kimse bilmiyor efendim. Bu onun özel bir adetiydi. Ve İstanbul'un sokakları onun zamanında pırıl pırıl efendim. Her mahallenin veya semtin sorumluları padişah belki bugün bizim mahallemize uğrar diye her yeri her gün temiz tutarlardı. Ne kadar güzel bir usul efendim. Ömer radıyallahu anh da böyle, onun sünnetiydi bu zaten. Oğlu Abdullah'a aldığı gelin de zaten böyle bir sokakta devriye gezmesiyle seçilmiş bir gelin hanımefendiydi. Baktı ki Medine-i Münevvere'nin dışında bir kervan konaklamış. Ticaret kervanı. Belki 100, belki 200 deve var. Dedi ki ya buna bazı kötü niyetli insanlar, eşkıya niyetli insanlar zarar verebilir. Ben bunları bekleyeyim dedi. Sabahleyin ortalık ağarıncaya kadar Hazreti Ömer radıyallahu anh o kervanı bekledi efendim. Sonra artık ortalık ağrıyor, sabah ezanına yakın, yani sahur vakti bitmiş. Döndü, şehre gitti. Kervanın da nöbetçileri vardı. Ya bu adam gizli gizli orada burada dolaşıyor ama kimdir nedir? Zarar verecek olsa altında efendim atı olur, yanında yamakları olur. Ekip halinde gelir bunlar. Bir kervana bir kişi soyguna gelmez ki. Bunu takip etmeye başladı. Takip etti, etti, etti. Efendim ve en sonunda baktı ki mescide giriyor. Mescide sabah namazına girenlerden birine dedi ki, şu zat kimdir dedi.
merak etti. Kervan başına gidip haber verecek efendim, böyle böyle bir şey oldu diye. Dedi ki emir-i müminindir. Yani İslam aleminin tek yöneticisi, idarecisi. Dedik, kervan sahipleri Müslüman değil. Bu gelen de Müslüman değil. Kapıda sordu gitti. Gelince dedi ki efendim vaziyet böyle böyle böyle böyle. Kervan başı uzun uzun düşündü. Ya dedi, bizim Müslüman olmadığımızı biliyor bu insan. Buranın idarecisi olarak sabaha kadar uyumuyor, bize nöbetçilik ediyor. Biz Müslüman olmadığımız halde bu kadar hakkımızda iyi düşünen insan, kim bilir Müslüman tebaasına nasıl davranıyordur. Bilmiyorlar ki Müslüman tebaasına da aynı davranıyor. Evet. Ve geldiler efendim dediler, kervanbaşı ve yanındaki yardımcıları. Bugün Allah razı olsun bizim kervanımızı beklemişsiniz. Bizim kervan nöbetçimiz sizi mescide kadar takip etmişti. Olan hadiseyi söylediler. Ve çok bizi sevindirdiniz. Size dua ettik. Bize şu dininizi anlatın da biz her ne kadar buraya mal satmaya geldikse de meğer iman almaya gelmişiz, iman kazanmaya gelmişiz. Bıraktık karımızı, kazancımızı ve bütün kervan halkı olduğu gibi İslam'a girdiler. Yaşandı mı? Evet, aynen yaşandı efendim. Aynen yaşandı. Çünkü sağlam kitaplar bunu anlatıyorlar. Şimdi ahlakla ilgili, tabii bu zamanın ahlak anlayışında da bazı değişiklikler var ama bunun temelinde yine efendim bazı ana esaslarda, köşe taşlarda duruyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın namazlarını kıldığı Mescid-i Nebevi, orada namaza gittiğinde her sabah namazı vaktinde selam verdiğinde sağ tarafında bir genç görürdü. Çok nur yüzlü, tertemiz bir genç. Allah Allah. Başka namazlarda da hep yakınında görürdü. Kimsenin protokolda bir yeri yoktu ki. Camide protokol olur mu efendim? Mezarda protokol olur mu? Mezarda protokol yapıyorlar. Yapıyorlar, yapan yanlış yapıyor. Boğazı gören yamaç olsun, gelen geçen gemileri görsün, Karadeniz'e baksın, adaları görsün. Pencereden güneş gelirse beyefendi rahatsız olunca şu perdemi de çekin de güneş beni rahatsız ediyor mezarda mı diyecek yani? Mezarın içini rahat bulmak isteyen, orada rahat etmek isteyen, dünyada insanlara zulmetmesin, insanların kanını beyhude yere akıtmasın, İnsanların kalbini kırmasın, o zaman mezarı cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Ama sen hem bu dünyada önüne gelenin iflahını kes, ondan sonra da adamın zenginliğine, makamına, mevkiine, malına, mülküne göre de cennete melek uçtu gitti. Senin uçtu demenle uçar mı? Uçmaz. Sen eğer onu Allah için söylesen senin uçtu demenle de uçar. Ama Allah için söylemiyorsun ki. Malına mülküne söylüyorsun. Melek oldu uçtu gitti. Bu genç böyle hayatına devam ederken, yakışıklı bir gençmiş demek ki, bir hanım bunu kafasına koymuş. Genç demiş ki benim haramla işim yok. Ben namazımla niyazımla bir insanım. Lütfen benden uzak durun. Siz bu kötü niyetinizi başkalarında bir muhatap bulursunuz. Ama beni silin demiş. İnat ya kadın. Takıntı yapmış o da. Bir yaşlı hanımefendiye demiş ki, hanıma, hanımefendi diyemem çünkü yaptığı işten dolayı. Ya böyle böyle bir şey var, filan mahallede oturan bir genç var. Her namaz vakti de buradan geçiyor. Ben birkaç defa söyledim ama beni tersledi. Bununla beni buluşturur musun? Ne vereceksin diyor. Sen beni buluştur. Ne istersen vereceğim. Miktar düşünme diyor. Delirmiş kadın, deli.
Peki diyor. Kadın yatsı namazı vaktinde genç mescitten evine geçerken yolda oradan geçermiş. Allah için bana bir yardım edecek yok mu diyor. Ya bir Müslümana Allah için diyerek yardım talep ederse Müslüman ona koşmazsa olmaz ki. Yemin değilse de yemine benzer bir şey bu efendim. Allah için. Genç kulak kabartıyor. Buyur teyze diyor. Yavrum diyor, evimin ahırından bir koyunumu kaçırdım. Avlu da büyük. Onu bir türlü bulamıyorum. Birileri çalar götürür. Bana yardım edecek birisini arıyorum. Gel teyze ben tutarım koyununu diyor. O diye avluya giriyorlar. Avlunun bir köşesinde de ev var. Kadın işte şuradan falan filan derken o kadının bulunduğu odaya genci kapatıyor. Kapıyı da dışarıdan kilitliyor. Tabii kadın orada. Kadın diyor ki bak seni zorla getirdim. Artık benimsin. Yok diyor ben senin değilim. Eğer diyor sen bugün bana peki demezsen şu anda açar pencereleri bağırırım. Bütün şehre seni rüsva ederim. Ve suçlarım hapislerde çürürsün. Gel diyor beni kırma. Genç diyor ki ben Allah-u Teala'nın huzurunda ahirette rüsvay olacağıma bu dünyada rüsvay olayım da burada ödeyeyim diyor. Ne yapacaksan yap hadi diyor. Bağır çağır hadi diyor. Tabii kadın bu blöftür belki diye bağırmaya başlıyor. Hiç aldırmıyor. Geliyorlar yakalıyorlar işte halifeye götürüyor efendim işte kötü niyetle bu kadına zarar vermek için bu eve gelmiş. Genç Ömer radıyallahu anh karşısına getiriliyor. Bakıyor her zaman gördüğü genç. Tabii o günkü sabah namazında sağında görememiş genci. Yani gencin suçlanmasına bir sebep de görünüyor. Ya Rabbi diyor bu kadar senedir ben bu genci hep sağımda selam verdiğimde görürdüm. Edebiyle oturur namazını kılardı. Ya Rabbi beni bu zannımda yanıltma diyor. İnşallah hak yolda olmuştur. Bu çocuk bu haramı irtikap etmemiştir. Zina ona göre de cezası var. Genci getiriyorlar gel bakalım. Böyle böyle böyle hayır efendim diyor. Ben de hadiseyi anlatayım böyle böyle böyle oldu. Peki sen o yaşlı kadını tanır mısın? Seni kandırarak eve çağıranı tanırım efendim diyor. Gördüm çünkü diyor yüzünü gördüm. Hemen o gün öğlen namazına varmadan daha vakit bütün hanımları efendim yaşlı kadınları kaç tane varsa 50-100 topluyorlar evlerden. Herkes biliyor birbirini. Şimdiki gibi bir apartman blokundaki dairenin altındakini üstündekini belki selamlaşıp tanıyorsun. 50 daire varsa 48'ini tanımıyorsun. Öyle değildi o zaman. Bu çocuğu da bir yerde böyle ufak bir delikten sokaktan geçenleri görecek şekilde bir yere kapatıyorlar. Yanında da adamlar var. Geçerken işte diyor şu yaşlı hanımdı diyor beni götüren. Tamam onu tutuyorlar. Gel bakalım. Halife soruyor. Sen evet diyor. Ben. Bu suçu ben işledim diyor. Ve kadın gerekli cezasını görüyor tabii bir Müslümana eziyet etmekten dolayı. Ama Ömer radıyallahu anh ya Rabbi beni zannımda yanıltmadın. Bir Müslümana suizan ettirmedin diye oturuyor, dua ediyor. Şimdi bir reklam aramız geldi. Bu reklam aramızı kısa bir reklam arası verelim bir. Ondan sonra da İkinci bölümümüze geçelim.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

Evet kıymetli dinleyenlerim, TGRT FM Tarih Sohbeti'nin ikinci bölümünü başlatıyoruz. Radyosunu yeni açanlar için bu izahı lüzumlu gördüm. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yaşadığı hadiseleri, olayları yani menkıbelerini anlatıyoruz. Hikaye mi anlatıyoruz? Hikaye anlatmıyoruz. Bir insan böyle de yaşayabilirmiş. Çünkü bunlar yaşanmış şeyler. Yaşanmış şeyler. Evet. Şimdi bir gün Ömer radıyallahu anh, bayram yakın, bayrama bir iki gün var. Eve geliyor. Evde hanımı sessizce gözyaşı döküyor. Hanım, hayrola, bir üzüntü mü var? Bir şey mi oldu? Nedir? Yani ahiretlere bir zarar mı geldi? Diyor ki, ya bak, yarın bayram. Şimdi çocuklar bayramlıklarını bugünden almış, anneleri, babaları. Giyinmişler, sokakta bayramlıklarıyla oynuyorlar. Bizim çocuklar geldiler. Dediler ki, anne, bizim üstümüz başımız hiç müsait değil, halifenin oğluyuz. Filan filanın çocukları elbiselerini giymişler. Bize de bir bayramlık alınsa ya. Ağlamışlar. Onlar ağlayınca hanım da ağlamış. Hanım da bu üzüntüyle beraber beyni karşılayınca anlatıyor. Ey Ömer radıyallahu anh, insan tabii hem eşinin hem çocuklarının ağlaması onu da üzüyor. Bir ufak kağıda bir name yazıyor. Kime? Beytülmale bakan kimseye. Hazineye bakan kimseye. Diyor ki, acil bir ihtiyaç doğdu. Gelecek ayki maaşıma mahsuben, maaşın hepsini istemiyor, avans istiyor. Gelecek ayki maaşıma mahsuben bana işte bir altın gönder. Alıyor pusulayı. Hazineye bakan kimse geliyor Ömer radıyallahu anh'a. Efendim, bu pusulayı siz mi yazdınız? Evet. Bir altın istiyorsun. Evet. Ya çocuklara üst baş alacağım. Böyle böyle üzüntü. Olur da efendim. Ya gelecek aya kadar yaşamazsanız ne olacak? Ben hazinenin sorumlusu, mesulü olarak sizden şimdi bir kağıt daha istiyorum. Gelecek aya kadar yaşayacağınızı bana bildiren bir kağıt verin. Ben de bu bir altını vereyim. Verebilir mi Ömer radıyallahu anh? Nerede verecek? Mümkün değil. Ve böylece onun görevlisi de, onun görevlendirdiği kimse yani, o makama getirdiği kimse, makama getirdiğinden ders alıyor. Şimdi böyle yüksek yüksek makamlarda bulunan kimselere, onun hemen altındaki müsteşarı veya müsteşar yardımcısı ya da danışmanlarından biri bunun onda birini, yüzde birini söyleyebiliyor mu? Veyahut da sokakta giderken biri bir hata yapınca öteki geliyor, benim kim olduğumu biliyor musun? Kimsin ki? Sen de benim gibi bebekken altını kirleten bir adamdın demek lazım, diyemiyorsunuz ki. Bir gün Ömer radıyallahu anh akşam otururken Hazreti Osman radıyallahu anh kendisini ziyarete geliyor. Ve bir sohbete geliyor. O gelir gelmez mumu söndürüyor. Tuhafına gidiyor Hazreti Osman radıyallahu anh, Allah Allah. Yani beni istemiyor mu, gideyim bari falan. Başka bir mum yakıyor. Efendim, hikmeti neydi diyor. Onlar Ashab-ı Kiram efendilerimiz, birbiriyle efendimli konuşurlardı. Buyuruyor ki, biraz önceki mum hazinenin, İslam devletinin mumuydu. Ve ben orada çalışıyordum. Şimdi sen geldin, senden sohbet edeceğiz.
Bu özel sohbetimiz için ben kendi mumumu yaktım. Bunu hep bulundururum. Özel işlerde onu yakarım. Şimdi devlette çalışan kaçımız devletin kağıdını bir ufak not almak için kullanmaktan imtina ediyoruz? Hiç düşünüyor muyuz? Hadi devleti bırakın. Devlet bir kenara, ona bir şey demiyoruz. Peki bir müessesede çalışan, bir şirkette çalışan, evine telefon ederken, özel işi için bilmem nereye telefon ederken, ya bu müessesenin sahibinin bu telefonuma rızası var mı, hakkını helal eder mi diye düşünüyor muyuz? Düşünelim efendim. Ve şahsi işlerimiz için, efendim işte bizim patron çok şeydir, müşfiktir, helal eder, helal eder. Ya etmezse, belki patron benim personelim Allah indinde mesul olmasın diye iyi niyetiyle helal ederken sen niye onu istismar ediyorsun? Buradan maaş alıyorsun. Sen de o maaşının karşılığında o zaman oradan bir kağıt kullanacaksın, bir kalemi kullanacaksın, bir printeri kullanacaksın. Onun da parasını vereceksin arkadaş. Ya abi o kadar abisi var mı? Üzerindeki elbisenin bir düğmesinin ipliği haramdan olanın namazı kabul olmuyor. Koca elbise, elbisenin üzerinde belki 40-50 tane düğme var. O düğmelerden birinin, düğme değil, ipliği, bir düğmenin ipliği eğer haramdansa onun namazı kabul olmuyor. Dinimiz bunu emrediyor. Ben Müslümanım kardeşim, işte göğsünü yumrukluyorsun. Elhamdülillah Müslümanım. Elhamdülillah Müslümanım diyen bu hususlarda da dürüst olmak mecburiyetindedir. Bir gün Ömer radıyallahu anh bir grubu sefere göndermişti. Bir müfreze kurdu, sefere gönderdi. Harbe gidenlerin de evlerine adamlar gönderip onların hallerini sordurdu. Efendim, bu adetiydi. Yani bir ihtiyacınız var mı? Bizim yapacağımız bir şey var mı? Bizi halife gönderdi diye. Buna rağmen de o adamların gitmesiyle de yetinmez. Kendi de sokaklarda böyle bu harbe gidenlerin evlerinden bir şikayet olur mu diye dolaşırken sokak devriyelerinde evin hanımı diyor ki, görmüyordu onları, karanlık, sokak lambası falan yok efendim. Evde yanıyorsa bir işte mum yanıyor, o kadar. Kadın diyor ki, halife beyimi harbe gönderdi. Biz burada aç sus kaldık, arayanımız yok, soranımız yok. Yarın çocukları diyor götüreceğim, halifenin kapısına bırakacağım, ne yapayım, çaresiz kaldım diyor. Diyor. Allah söyletiyor tabii onu. Allah Teala söyletiyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh bunu duyar duymaz, vay, sen bana nasıl böyle bir eyleme girişirsin? Nasıl böyle bir gösteri yapabilir? Yok yok. Koşarak gitti. Kendisi bu evin ihtiyacı olan un, yağ, neler varsa onları sırtlandı. Çuvala koymuştu. Sırtlandı, getirdi kadının evine. Ateşi yakıp yemek pişirdi. Ömer radıyallahu anh pişiriyor. Çocukları kaldırdı, karınlarını doyurdu. Ve kadından da helallik diledi. Evladım, hakkını helal et. Bu benim suçum. Sana gözyaşı döktürdüm diye. Halinizi bilmiyordum. Eğer haliniz bana söylenseydi ben bunu bu halde bırakmazdım, dedi. Lütfen ne zaman ihtiyacınız olsa bana bildirin, dedi. Ve böylece kadın da çocuklar da evde bu işten memnun oldular. Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında ve torununun oğlu Ömer bin Abdülaziz Han zamanında hakikaten kurtlar koyunlara zarar vermez, saldırmaz, beraber su içerlerdi.
Ömer Adan zamanında çobanın birinin bu çok dikkatini çekti. Allah Allah dedi ya. Ve hiç çoban sürünün başında var yok, köpeği var yok, kurtlar sürülere zarar vermiyor. Ne zaman ki çobanın birisi baktı, bir kurt geldi, aniden koyunun birine saldırdı, gırtlağından boğdu. Eyvah dedi Ömer radıyallahu anh, herhalde vefat etti. Evet, o saatte vefat etmişti efendim. Biz zannediyoruz ki vahşi hayvanlar, vahşi, karınları acıktığı zaman bunu yaparlar. Ama adaletin tesirini Allah-u Teala onların üzerinde de gösteriyor. Eğer bir memlekette adalet varsa, vahşi hayvanlar da vahşiliklerini yapmıyorlar. Gene aç mı kalıyorlar? Hayır, soyları mı koruyor? Kurumuyor. Biz şimdi görüyoruz nice yerlerde böyle, bir fil deliriyor, geliyor, bir şehri alt üst ediyor. O şehrin idarecileri de veya o memleketin idarecileri de, ya acaba biz insanlara çok zulmediyoruz, hakkını yiyoruz, ondan mı demiyor? Deliren fili vurun diyor. Arkadaş, deliren fil hayvanlığının icabını yapıyor. Ya sen insanlığını yapıp da adaleti sağlasan ya? Evet. Şimdi Ömer radıyallahu anh'ın menkıbeleri de bu kadar söyledikten sonra artık programımızın bundan sonraki kısmında Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın buyurduğu güzel sözlerinden bir demet yapmak istiyoruz. Haddimiz değil ama ağzımdan çıktı öyle. Buyuruyor ki, iki Müslüman karşılaştığında birbirine selam verip musafaha ederse aralarına onların yüz rahmet iner. Bunun 90'ı önce selam verene, 10'u da efendim selamı alıp ikinci kişi yani musafaha edene verir. Bugün selamı unutmuş vaziyetteyiz efendim. İşte İstanbul'da yaşıyoruz. Uzun süredir de İstanbul'da yaşıyoruz. O kadar az ki selamlaşma. Yollarda bazen gördüğüm gençlere selam veriyorum. Tanımıyorum. Üstü başı da belli ki bir yerlerde çalışıyor. Çocuk bakıyor. Ya İstanbul'a geleli o çocuk belki 2-3 sene olmuş. Kimse selam vermemiş. Bu bir insan evladıdır dememiş. Hep çalış, gözünün önüne bak, işi iyi yap, bilmem ne, paranı o kadar vermem, bu kadarını verin, birazını içeride bırakacağım demişler. Hep hayatı böyle. Yani insan gördüğü zaman aklına bunlar geliyor. Bu da diyor bana o muameleleri yapanlardan biri herhalde diyor. Sen hiçbir ihtiyacın olmadığı halde ona selam verince bakıyor, şaşırıyor. Yani bana mı söyledin amca falan diyecek. Bakıyor ki kendinden başka kimse yok. Ha, aleyküm selam amca diyor. Sonra da teşekkür ederim amca diyor. Selama karşılık aleyküm selam, doğru. Peki bu yavru teşekkürü niye ediyor? Farkına varmıyor. Niye teşekkür ettin diye sorsan onu izah edemez. Ama bendeniz bunun izahını sanki buldum gibi. Amca, şu ana kadar gurbette çok yılım geçti. İlk defa benimle bir çıkar ilişkisi olmayarak, beni insan olarak Allah'ın kulu bir Müslüman evlat bilerek beni adam yerine koydun amca diyor. Olur mu canım? Selamun aleyküm demek, benden sana zarar gelmeyecek kardeşim, benden emin ol demek. Öteki de ve aleyküm selam deyince, o da benden de sana zarar gelmeyecek diyor. Ama şimdi geliyor mafya babası, bir başka mafya babasının yerine basıyor, selamun aleyküm diyor, karşı taraf aleyküm selam demiyor, eyvallah diyor, çekiyor vuruyor.
Allah Allah. Hani selamün aleyküm dedin ya, zarar vermeyeceğim diye söz verdin ya, seni sözünde durmayan dönek diyeceksin ona. Evet. Yani hem selamün aleyküm hem de gözün üstüne yumruğu salla adamın. Olmaz. Ömer radıyallahu anh halka buyurduklarından, ya marufu yani iyiliği emreder, münkerden emri maruf, nehyanil münker efendim. Ve münkerden, kötülüklerden nehyedersiniz. Ya Allah-u Teala'nın emirlerini anlatır ve insanlara kötülükleri de hatırlatıp bunların da haram, yasak olduğunu söylerseniz, yahut Allah-u Teala sizin kötülerinizi sizin başınıza musallat eder diyor. Şimdi ölçün biçin bakalım olan hadiseleri. Niye bizim başımıza böyle kötüler musallat oluyor? Bu nasıl iştir kardeşim? Memlekette demokrasi yok mu? Var kardeşim, var da. Sen emri maruf ve nehi anil münkerin farz olduğunu unutmuşsun. Bunun farkında değilsin. Birisi sana söylediğinde, canım sadece meselemiz o mu, ondan kardeşim yat kalkla öyle memleket kurtulmaz lafları da etmiyor musun? Ediyorsun. Ondan sonra da işte burada Ömer adam buyurduğu gibi Allah-u Teala sizin kötülerinizi, hak yiyenlerinizi, acımayanlarınızı başınıza musallat eder buyuruyor. Bu arada sonra da içinizdeki iyiler de ya Rabbi şu belayı başımızdan alın der. Ama öbür taraftakilerin yaptığı kötülükten dolayı Allah-u Teala o duaları kabul etmez. Çünkü kötüler arasında olan iyiler eğer onların yaptıkları kötülüklerden üzülmüyorlarsa, eğer güçleri yetiyor da men etmiyorlarsa, hadi güçleri yetmiyorsa kalplerinden red etmiyorlarsa, mutlaka kendilerine bu sıkıntılar musallat olacaktır. İyilerin de. Yine Hazreti Ömer radıyallahu anh buyuruyor ki, kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez. Yani İzzet-i nefis tutturmuşuz kıymetli dinleyenlerim. Nefsin ne izzeti var Allah aşkına? Önüne gelen her şey benim diyen bir yaşında çocuk bile bu kadar etrafına zarar verici değildir. Niye? Gücü yetmez çünkü. Azıcık oyalarsın, gıdı gıdı yaparsın, o ısrarından vazgeçer. Ama kocamış adamın neresine gıdı gıdı yapacaksın? İlla bunlar benim olacak diyor. Benim olacak. Hırsızlık, hainlik, zarar vermek, gıybet, dedikodu, silah çekmek. Vay sen benim gibi adamın önünde niye korna çalıyorsun bakayım? Niye? Kibir, gurur. Ondan sonra iki tane ölü. Kibiri, gururu terk edemeyen hayatta başarılı olamıyor efendim. Bir müddet kibirle işi götürüyor. Sonra Allah-u Teala onun başına başka bir kibirliği musallat ediyor. O yeni gelen kibirli onun burnunu sürte burnunu iyice yapıştırıyor yüzüne. Olmuyor mu? Aynen oluyor. Toplum mühendisliği. İşte buyurun Ömer radıyallahu anh şu sözlerini, bir sayfa bilemediniz, 1,5 sayfalık bir sözleri var. Bu sözlerini alın. Bunları herkese ders olarak anlatsın psikologlar, toplum mühendisleri. Anlatsın, örnek olsun kendisi de. Ya bu toplumda huzursuzluk olmaz ki. Her uzatılan mikrofona halimizden memnun değiliz diyor. Halimizden memnun değiliz. Yine Ömer adına buyuruyor ki, eğer siz hakkıyla Allah-u Teala'ya
tevekkül etseydiniz, kuşların rızkını verdiği gibi sizin de rızkınızı verirdi. Kuşlar sabah aç çıkar, akşama tok dönerler. Ben bazen kara batakları seyrederim sabahın erken saatinde, sabah namazından sonra. Böyle bir İstanbul dışında falan bir deniz kenarındaysam, öyle bir Antalya alışkanlıklarımız yok da, efendime söyleyeyim, kara bataklar çıkarlar, sabah namazının hemen güneş doğarken çıkarlar, denizden böyle alçak uçuşla geçerler. Derim şu kuş geceleyin susasa, yuvadan çıkıp su içecek hali yok. Ya buzdolabında su var mıydı, yok muydu, bidonda su var mıydı, yok muydu, hiç derdi yok. Buzdolabı derdi yok bir kere. Öyle tevekkülü var ki, buzdolabı tevekküle zarar, tabii buzdolabına güveniyorsa tevekküle zarar verir. Ama buzdolabını evin bazı malzemeleri bozulmasın diye kullanıyorsa o da sevap olur. Çünkü israfı önler. Ondan sonra da kargaya kızarız, saksağına kızarız. Ya bunların hepsi sabahleyin çıkıyorlar, akşama kadar karnını doyuruyorlar. Hepimizden çok güneş alıyorlar. Bir ev ısıtma dertleri yok, kombi meseleleri yok, doğalgazı işte Rusya kesermiş kesmezmiş dertleri yok, hidroelektrik santralı gösterileri yok, elektrik parası az mı geldi çok mu geldi diyen yok. Peki kuşlar hiçbir eğitim almadıkları halde, karşılarında hocaları sadece anneleri olduğu halde, o da eşinme nasıl olur, işte düşmandan kaçma nasıl olur, onu da bir sevk hitabıyla öğretiyor. Biz insan olarak utanmalıyız ki bu kadar yüksek mektepleri okuyoruz, yüksek bilimleri okuyoruz ama o bilimlerle biz tevekkülümüzü kaybediyoruz. O zaman ilim diye okuduğumuz şey bizim ilim olmuyor. Çünkü ilim insanların kalbini rahatlatır, tevekkülünü artırır. Bir günde tevekkülü deneyelim efendim. Ya Rabbi bu işi sana bıraktım de ama, ikide bir de ya Rabbi sana bıraktıydım biliyorsun değil mi falan, böyle dua olmaz efendim. O komik olur da yani. Evet. Kimin niyeti dünyalık olursa Allah-u Teala onun fahrini ve ihtiyaçlarını gözünün önüne getirir ve en sevdiği şeyden de onu uzaklaştırır. Sen dünyalık mı niyetin arkadaş? Al. Al. Al. Al. Dünyalık. Doydun mu? Yok. Daha dünyalık. Dünyalık, dünyalık, dünyalık. Ama senin evde sevdiğin şeyden, imandan seni uzaklaştırıyor. Hamd'den seni uzaklaştırıyor. Şükürden seni uzaklaştırıyor. Halbuki hamd ve şükür ederseniz, ikisinin manaları malum ayrıdır kıymetli dinleyenlerim. Allah-u Teala her şeyi ayağınıza gönderir. Ama siz sipariş verirseniz yaratana, bana şunları şunları ver dünyalık diye, o olmadı. Kimin niyeti ahiret olursa Allah-u Teala zenginliği onun kalbine kor. Kayıplarını bir araya toplar ve en çok kaçınacağından onu uzaklaştırır. Eğer biz Allah rızası için bir niyet edersek, o niyetle beraber samimi ihlasla edersek, Allah-u Teala zenginliği onun kalbine veriyor. Nedir o zenginlik kalpteki? Kanaat. En büyük zenginlik kanaat. Bunu kalbine kor ve efendim sen de onu şey yaparsın efendim, kullanırsın.
ve ondan istifade edersin. Şimdi kıymetli dinleyenlerim, bir programımızın daha sonuna geldik ama Ömer Radyo

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Merhaba sevgili dinleyiciler, bir Söz Sözü Açtı programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Ben Ataullah Arvas, efendim Ahmet Hilmi Kaya var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Piyasa uzmanı ekonomist ve gazeteci yazar Necmettin Batırel telefon attığımızda. Necmettin Bey merhaba, iyi günler diliyorum efendim.
3: Merhaba efendim, çok teşekkür ediyorum, kolay gelsin.
2: Biz teşekkür ederiz efendim, katkılarınız ve katılmanız suretiyle renk katıyorsunuz hakikaten. Piyasaları ve ekonomiyi sizden öğreniyoruz. Şimdi İran'ın Hürmüz üzerindeki hakimiyeti nasıl artıyor ve ABD boğazındaki ablukayı neden kaldırmıyor? ABD ablukada İran efendim hakimiyetini arttırıyor, kimse kazanmadı ya da ben kazandım diyemiyor. Ama ABD başkanı en son ne demişti? Hürmüz Amerika toprağıdır. Ceremesini bizler çekiyoruz efendim, üçüncü ülkeler ekonomilerine ya da böyle gelişmiş ülkelerde enflasyonist baskılar meydana getiriyor. Akaryakıt fiyatlarının yükselmesiyle beraber. Ne dersiniz efendim bu konuda? Sizi evet. Dinliyoruz efendim.
3: Evet, gerçekten işte 6 aydan beri devam ediyor biliyorsunuz bu saldırı. Bütün dünya ekonomi enerji krizine sürüklendi. İşte petrol 68 dolardan 98 dolara kadar yükseldi. Petrol evet. Fiyatı. 120 dolar olacağı söyleniyor. Niye işte dünya ekonomisinin işte petrol sevkiyatını %5'i, %20'sini karşılıyor biliyorsunuz.
2: Evet.
3: Çok önemli bir yol aslında. İşte en son İran Amerika'ya ekonomik savaş konusunda tehdit etti biliyorsunuz Amerika'yı İran. Savaş gemileriyle gelişmiş füze fırlattığını açıkladı Amerika. Evet. Amerika'nın ablukada yaptırımlara karşı Basra Körfezi ve çevresinde denizi yasak bölgesi oluşturacağını açıkladı. Yani deniz yasak bölgesi demek Amerika'nın işte elini kolunu bağlayacak yani boğazda ablukaya karşı bir önlem aldı. Amerika bir şey yapamıyor şu anda gördüğüm kadarıyla. Niye? Çünkü İran gerçekten çok güçlü. Yani kendi toprağı biliyorsunuz.
2: Evet.
3: İşte Umman'la beraber boğazda yeni bir yol haritası belirlemek için anlaştılar. Bunu ilan edecekler yakında. Amerika'da ise İran'ın boğazdan gemilerinin geçmesini engelleyerek ekonomik krizi sürüklemek istiyor İran'ı. Yani en büyük gelir kaynağı petrol biliyorsunuz tabii İran'ı. Bunu engelleyerek işte İran'ı sıkıntıya sokmak istiyor. Gerçekten de bunda başarılı oldu yani. Yani İran şu anda ekonomik krizin zirvesinde. Şu anda evet. İran'da hayat çok pahalandı. Doğru. Ondan sonra insanlar isyan ediyorlar. Buna dayanacak güçleri kalmadı. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak ortaya. Evet. Ama benim gördüğüm kadarıyla İran şu anda elindeki kozu sonuna kadar kullanmaya kararlı.
2: Evet efendim. Şimdi bir de Almanya'da yani Almanya bir daha gelemenya demiş bizim gurbetçi. Evet. Sıkıntı çekmekten dolayı işçi olarak giden bir yurttaşımız böyle bir dörtlük yazmış. Efendim Almanya'da seçimlerde deprem oldu. Adeta Hitler yeniden hortladı diyebiliriz. AfD partisinin evet. zaferi Alman ekonomisini nasıl etkiler? Karşı mitingler, nümayişler de var ama hakikaten faşistler geliyor diyebiliriz efendim. İkinci evet. Dünya Savaşı'ndan da bir ders almamış gibi geliyorlar. Ne olur oradaki yurttaşlarımız ya da efendim şeylere yönelik, gurbetçilere yönelik çok enteresan faşizan şeyleri var, cümleleri var. Ha yaparlar evet. mı, yapabilirler mi? O ayrı bir tartışma konusu ama evet. Neden Alman halkı böyle bir karar verdi? Bunda oylarını bu şekilde kullandı. Onu da bilemiyoruz tabii. Siz nasıl değerlendirirsiniz efendim? Yani işte, oradaki evet. ekonomik kriz de neden olabildi evet. mi bu seçime?
3: Yani biliyorsunuz yani
2: etkili oldu mu daha doğrusu? Evet.
3: Evet. Yani benim gördüğüm kadarıyla şu anda Almanya biliyorsunuz bu Amerika'nın ise hayata geçirdiği ekonomik tarifeler konusunda büyük bir sıkıntı geçiriyor.
2: Evet.

0: ekonomik krize düşmek üzere şu anda. Halk bunu hissediyor. Büyük oranda hissediyorlar halk bunu. Hissediyor. Bunlar da tabii yapılan seçimlerde halka ekonomik şey var, refah var ettiler. Bir ikincisi, yabancı işçileri biz yurt dışına atacağız dediler. Afrede ondan sonra tabii halk da buna destek verdi. Yani %20 oy almıştı biliyorsunuz. Afrede Partisi bundan önceki seçimlerde. Bu seçimlerde %44 oy aldı ya. Çok inanılmaz yedirikli oy aldı. Yani herkes şok olmuş vaziyette şu anda, aşırı sağcılar.
1: Evet.
0: Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük kazanımı elde ettiler.
1: Tabii.
0: Yani bir defa karar alma mekanizmaları ters olacak. Yani eğer bu adamlar iktidara gelirlerse, gerçi iktidara gelmeleri için %3 milletvekiline ihtiyaçları var şu anda. Ama işin karşı tarafta tamamen mütüleştiler, biz kimseyi vermeyeceğiz dediler.
1: Evet.
0: Fakat şu anda çok güçlü bir konumda bulunuyor şu anda AFD. Yani emeklilik sistemine reform, emek sistemi reformu, iş gücü piyasalarının düzenlenmesi, enerji dönüşüm politikalarına parti arasında uzlaşıya varmak çok daha zor hale gelecek. Bu AFD'nin en büyük şeysi de, vaadi de şu. Yani ben diyor Ukrayna'ya yardımı keseceğim diyor, askeri yardımı keseceğim diyor. Rusya'yla ilişkileri düzelteceğim diyor. Yani çok da karma karışık bir durum.
1: Ama Rusya'yı zaten takdir ediyor bu ekip. Ruslarla çalışmak istiyorlar ya da Ruslarla yakınlaşmak istiyorlar. Yani çok affedersiniz, geçmişten gelen bir komünist damar da var ya, sosyalist damar. Evet. Biraz daha Rusyacı diyebiliriz efendim.
0: Ama bu uygulanan politikalar tam tersi bir gelişme.
1: Gayet tabii. Tabii.
0: Yani Avrupa biliyorsunuz Amerika ile beraber Rusya'ya karşı büyük bir yaptırım uyguluyorlar. Bu yaptırımlar kalkarsa ortadan, Rusya gerçekten büyük bir rahatlama yaşayacak ve istediğini elde etmiş olacak. Yani çok önemli bir destek sağlamış olacak Rusya'ya.
1: Evet.
0: Çok karışık bir tablo ortada.
1: Doğru.
0: Yani şu anda işte bu gelişme piyasaları olumsuz etkiledi. Yani küresel borsaları olumsuz etkiledi. Avrupa borsalarında eksi de seyrediyor şu anda. Yani nasıl bir tablo çizecek ortaya? Çok enteresan, fakat gördüğüm kadarıyla şu anda yepyeni bir değişim süreci başlıyor Avrupa'da tabii.
1: Hmm.
0: Yani özellikle Avrupa'nın genelinde, Almanya'nın genelinde başlayan bu değişim süreci bütün Avrupa'yı olumsuz etkileyecek. Bakın ben size söylüyorum.
1: Evet.
0: Tabii bize de yansıyacak mı? Yansıyacak tabii. Mutlaka bizim işçilerimiz, orada çalışan işçilerimiz var biliyorsunuz. Yani orada iş sahibi olmuşlar, meslek sahibi olmuşlar, evlatlarını büyütmüşler, yerleşmişler.
1: Tabii.
0: Onların tabii göçmen statüsünden çıkmış tabii, onlar orada Alman vatandaşı olmuşlar.
1: Evet.
0: Ama sonuçta elde ettikleri bir başarı var. Bu başarıyı da Türk varlıklarıyla sürdürüyorlar. Bu Türk varlıklarıyla sürdürmeleri engellenecek olursa tabii ki otomatik olarak Almanya'da, Türkiye'de büyük bir sıkıntı meydana gelmiş olacak.
1: Evet. Necmettin Bey, konumunuzu değiştirebilir misiniz? Direkt Ahize ile konuşuyoruz değil mi? Sanki kulaklık var. Bir sesiniz, sesinizde bir anlaşılmazlık var. Telefonda ya, direkt bir kulaklıkla görüşüyoruz değil mi efendim?
0: Hayır, yok kulaklık. Telefondan konuşuyorum ben.
1: Ha, telefonla değil mi? Allah Allah. Niye böyle bir cızırtı var? Güzel sesinizi duymamaya başladık, son cümlelerinizi. Ama şimdi anlaşılır galiba. Şimdi efendim, Japonya'nın rezervleri neden mum gibi eriyor? Paradan bahsediyoruz. Japon Merkez Bankası müdahale ediyor ama kayıpları durduramıyor. Yendeki gerileme Carter pozisyonlarının kapanmasına yol açar mı? Bunlar konuşuluyor. Ne dersiniz? Evet. Bir para sıkıntısı olur mu? Gerçi dünyada sanki böyle bir sıkıntı da baş gösterdi. Amerika hiç bir tarihinde hiç görmediği bir borçla karşı karşıya. Yani sıcak para sıkıntısı var dünyada sanki. Burada da yende de şeyde de kayıplar, erimeler var. Birikimlerinde yani mum gibi eriyor rezervleri şeyin, Japonya'nın. Ne dersiniz? Buradaki tahliliniz evet, önemli bizim için efendim.
0: Evet. Japonya'nın ekonomik durumu biraz sıkıntılı tabii biliyorsunuz. Yani işte bu hafta toplanacak olan Japonya Merkez Bankası'nın faiz arttırması bekleniyor.
1: Evet.
0: Yani ekonomik sıkıntı üzerine Japonya'nın para birimi de değer kazanmaya başladı. Benim gördüğüm kadarıyla. Erimeye
1: evet,
0: başladı. Bu kaybın nedeni de rezervler eriyor. Yani tarihi değer kaybını durdurmak amacıyla büyük döviz müdahaleleri yapıyor Japonya Merkez Bankası. Resmi döviz rezervleri Ağustos ayı içerisinde 79.6 milyar dolar azalmış. 80 milyar dolar azalmış ya.
1: Evet.
0: 1.2 trilyon dolara gerilemiş. Yani tarihinin en sert aylık düşüşünü kaydetti Japonya'daki rezervler. Yani Japonya'nın rezervlerinin yaklaşık %70'ini Amerikan hasile tahvilleri gibi yabancı menkul hükümetler oluşturuyor biliyorsunuz. Bu neyi getirdi beraberinde işte? Yen satıp satın alıp yen satın alıp dolar satmak gereken bir carry trade vardı. Yani ticaret evet. uygulaması vardı. Ama bu ortadan kalktı yavaş yavaş. Bizde de aynı tablo var bakın. Bizde de biliyorsunuz yen borçlanıp Türkiye'deki tahvilleri alan yatırımcılar şu anda pozisyonlarını değiştiriyorlar. Yani Merkez Bankası'nın döviz talep ediyorlar. Biraz sonra anlatırım inşallah bu gelişmeleri.
1: Ya onu konuşalım ama burada sanki yen bir yere mi gidiyor? Ucuz para alıp efendim faizden kazanmak mı istiyor? Aslında bazı ülkelerin, bazı iş adamlarının böyle adımları da var. Geçmişte bunları biliyoruz. Hep oldu. Ne dersiniz?
0: Evet, gerçekten şu anda bakın Japonya'nın değer kaybetmesi gereken bir etkenlerden bir tanesi.
1: Evet.
0: Büyük oranda kamu harcamaları. Yani bir de enerji ithalatının dolayısıyla maliyetinin artması. Yani biliyorsunuz petrol 98 dolara çıkınca enerji maliyetleri inanılmaz derecede arttı ya.
1: Evet.
0: Yani enerji maliyeti artması demek tepeden tırnağa bütün fiyatları etkiliyor tabii. Yani gıda fiyatlarının lojistik maliyetleri ondan sonra şirketlerin yapacağı yatırımları hepsini arttırıyor. Bir de konut kredilerinde büyük bir darbe yaşandı Japonya'da.
1: Japonya'da.
0: Tabii yani iş talebi desteklemek için Japonya merkezinin faizleri uzun süre sıfıra yakın tuttu. Fakat buna rağmen hala düzenle yaşayamadı benim gördüğüm kadarıyla. Yani yatırımcılar Japonya'da neredeyse maliyesini borçlandı tabii. Yenleri satıp daha yüksek faiz giden dolar gibi para birimlerini yatırmaya devam ediyorlar. Bu da ya bir yeni küresel bir finansman aracı olarak yapar, değer kaybettiriyor yine. Benim gördüğüm kadarıyla şu anda çok önemli bir gelişme var. Amerika ile birlikte çalışıyorlar şu anda Japonya Merkez Bankası. Zira Japonya'daki değer kaybı Amerikan tahvillerini de olumsuz etkileyebilir. Yani Japonlar ellerindeki tahvilleri satarlarsa Amerika bir krize düşer. Yani şu anda bakın 10 yıllık Amerikan tahvillerinin getirileri 4.81'e çıktı. Çok yüksek rakam bu. Tahvil fiyatlarının yükselmesi demek Amerika'da faiz artışının habercisi demek. Bu da Amerikan ekonomisi için büyük bir sıkıntı olarak ortaya çıkıyor.
1: Evet. Peki. Şimdi bize gelelim. Orta vadeli 3 yıllık ekonomik programda enflasyonun hedefi neden değiştirildi? Piyasa programı nasıl efendim algıladı? Bunu da konuşalım efendim.
0: Şimdi Ata Bey sizin sesinizle çıtırtılı gelmeye başladı.
1: Bana. Öyle mi? Ha bir şey var yani telefondan kaynaklı. Biz sizi tekrar arayalım mı efendim?
0: Olur arayın.
1: Tabii. Siz bir kapatın sizi tekrar arayalım. Sevgili Ahmet Kaya, siz konuğumu, piyasa uzmanı, ekonomist, gazeteci yazar Necmettin Batırel'le söyleşi yapıyorduk, röportaj yapıyorduk efendim. Piyasaları değerlendiriyorduk. Telefonda bir sıkıntı var ama tekrar ulaşıp programımızı sürdüreceğiz. Orta vadeli 3 yıllık ekonomik programda enflasyon hedefi değiştirildi tabii ama neden değiştirildi? Bunu herkes merak ediyor, biz de merak ediyoruz. Piyasa programı nasıl algıladı o da çok önemli. Yani piyasalar bu programı nasıl değerlendirdi, nasıl anladı, nasıl algıladı. Evet, Sayın Necmettin Batırel tekrar telefon attığımızdan. Evet Necmettin evet. Bey evet. Merhaba tekrar efendim.
0: Merhaba.
1: Şimdi 3 yıllık ekonomik programda enflasyon hedefi neden değiştirildi ve bunu tabii piyasalar nasıl algıladı, nasıl anladı, daha doğrusu programın tümü üzerinde konuşursak evet. Programı nasıl algıladı, anladı onu da sizden alalım efendim.
0: Evet, şimdi biliyorsunuz tabii ki savaş ve küresel jeopolitik şok var biliyorsunuz dünya Ortadoğu'da yaşanan.
1: Evet.
0: Amerika, İsrail, İran savaşı, küresel enerji ve emtia fiyatlarında beklenmeyen büyük fiyat artışları neye yol açtı biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Bu da otomatik olarak ekonomik programın değişmesine yol açtı açıkçası. Yani bize de maliyetler yükseldi tabii. Yani bakın akaryakıt fiyatları sürekli artıyor. Yani motorun litresi 90 lira oldu ya.
1: Evet.
0: Ne biliyor musun? Yani 50-60 liraydı ben savaş öncesi hatırlıyorum ya motorun litre fiyatı. Yükseldiği zaman otomatik olarak bütün maliyetler etkileniyor. Yani ekonomi yönetiminin enflasyonu düşürmek için iş talebi sert bir şekilde baskılayıp ekonomiyi tamamen soğutmak yerine büyüme oranları belli düzeyde tutmayı hedefliyor. İstihdamı korumayı tercih ediyor. Ama şu anda tabii enflasyonda yükseliş var maalesef gördüğüm kadarıyla.
1: Evet.
0: Yani işte Orta Vadeli Ekonomi Programı'nda da bu şeyi belli etti kendisini. Yani %28.4'e yükseltildi ekonomik yıl sonu TÜFE hedefi.
1: Evet.
0: Biliyorsunuz daha önce %21 seviyesindeydi bu rakam. Yani büyük bir artış var. Fakat piyasa hükümete mevcut enflasyonist baskıları kabul edip buna göre pozisyon aldığını görünce biraz programa olan güveni arttı. Gördüğüm kadarıyla. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek biliyorsunuz kamuda 484 milyar dolarlık tasarruf yapıldığını açıkladı. Mali disiplinin kurulacağına ve bütçe açığının kontrol altında tutulacağına güçlü bir sinyal verdi. Yani bu durum borsa şirketlerinin istikrar beklentilerini güçlendirdi beni gördüğüm kadarıyla. Yani benim piyasadaki sivil toplum örgütleri de programa oldukça güven duyduklarını açıkladılar. Yani rakamların revize edilmesi aslında olumlu bir gelişme. Zira artık gelen fırtınaya karşı, gelen dalgalara karşı durulamayacağını gösterdi maalesef. Ama şu anda petrol fiyatları yüksek seviyesine kaldığı sürece bize de maalesef enflasyon yüksek kalmaya devam edecek Atay Bey. İnsanlar kendilerini buna göre ayarlamak zorundalar maalesef. Amerika biliyorsunuz bütün dünyayı enerji krizine sürükledi.
1: Evet.
0: Kendisi de aslında bir darbe yiyor aslında Atay Bey. Yani bakın motorinin galon fiyatı Amerika'da 5.85 dolarla en yüksek seviyeye çıkmış vaziyette. Yani bir Amerikalı şu anda 113 bin dolar borçluyor. Düşünebiliyor musun? Amerika'nın kamu borcu 40 trilyon dolar aşılıyor dünyada. Rezalet. Evet. Korkunç bir tablo var. Yani bu tabloyu sürdürmesi mümkün değil. Benim gördüğüm kadarıyla seçimler öncesinde mutlaka ve mutlaka Amerika bu işi kapatacak. Yani şeyden çekilecek. Hürmüz Boğazı'ndan çekilecek. Zaten biliyorsunuz Amerikan Ticaret Bakanı Besant'e dedi ki eğer savaş biterse dedi petrol 40 dolara düşer dedi. Bu niye söyledi? Savaşın bitmesini kendileri de istiyorlar. Büyük bir oranda istiyorlar. Bütün dünya buna dört gözle bakıyor. Bütün planlar alt üst oldu tabii. Herkes kriz senaryosu üretmeye başladılar. Bu hiç iyi bir gelişme değil borsada satışta. Bence şu anda bunun mutlaka sonlanmaması lazım. Bunu sonlandıracak olan tek bir ülke var Amerika.
1: Evet. Amerika'da. Şimdi bu orta vadeli 3 yıllık ekonomik programda sosyal kesimlere mesela emekliye ve askeri ücretliye sanki yeni yeni müjdeler bekleniyor. Ya da öyle bir beklenti var.
0: Evet.
1: Bununla beraber önümüzdeki aylardan seçimden bahsedebilir miyiz efendim?
0: Ya işte 2027 yılının Kasım ayında biliyorsunuz seçimin yapılacağına dair bir beklenti oluştu. Niye 2027 Kasım biliyorsunuz?
1: Evet.
0: Vadesinden önce yapılacak olan seçimlerde işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden başkan seçilme ihtimali var.
1: Evet.
0: Yani seçimler zamanından önce yapılırsa işte 360 milletvekiline ulaşması lazım tabii bunu elde etmesi için bu kanı seçim kararının alınması için. Bunu elde edecekler gibi görünüyor açıkçası. İşte biliyorsunuz her seçim öncesinde belirli kesimlere büyük destekler sağlanır. Bir de en büyük sıkıntıyı çeken emekliler biliyorsunuz şu anda. Emekliler ve asgari ücret alanlar en büyük sıkıntıyı çekiyorlar. Bunların ücretlerini arttırarak bunlar rahatlama sağlayacaklar benim gördüğüm kadarıyla. Zira biliyorsunuz 2023 seçimlerde bu hata yapıldığı için büyük bir darbe yendi 2024 seçimlerindeki belediye seçimlerinde biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Yani bu kesimlere destek verilmedi maalesef. Bence şu anda böyle bir gelişme var. Bir de köprü ve otoyollar biliyorsunuz özelleştiriyor dedi. Fakat özelleştirilmiyor. Bu şey hakkı devrediliyor. Yani işletme hakkı devrediliyor şu anda.
1: Bir
0: yani
1: bakıma kira değil mi efendim?
0: Tabii satılmıyor.
1: Ya
0: tabii,
1: satılmıyor. Mülkiyet olarak el değiştirmiyor. Evet.
0: Evet. Diyorlar ki mesela köprüleri alanlar istedikleri bir fiyat arttıracak. Hayır öyle bir arttırma yok. Öyle bir maddede koyacaklar tamamen. Hükümetin onayı alınmadan böyle bir zam yapılmayacak benim gördüğüm anladığım kadarıyla. Yani halkın menfaati tabii ki korunacak. Ama şu anda bir gelir elde etmek lazım.
1: Yılda
0: yani
1: bir defa o köprülere, yollara bir zam yapılıyor. O oran da bellidir tabii. O oranın çok üzerine çıkmak da tabii ki müsaade edilmeyecek. Şimdi herhalde paraya ihtiyaç var.
0: Ya tabii mutlaka paraya ihtiyaç var. Tabii bakın bütçenin sağlam olması lazım. Bütçe ne kadar sağlam olursa halkın ihtiyaçları o kadar kolay görülür. Yani hem işçi maaşları artar, ondan sonra yollar yapılır, köprüler yapılır, ondan sonra Yani sosyal yardımlar artar.
1: Evet.
0: Bunlar çok önemli gelişmeler. Yani bunları yapmadığınız zaman çok korkunç, büyük bir düzen var tabii.
1: Tabii.
0: Bu düzeni devam ettirmek zorundasınız. Bu düzeni devam ettirmek için büyük bir desteğe ihtiyacınız var. Bakın işte biraz önce hep söylüyoruz yani.
1: Şimdi
0: enerji krizi dolayısıyla maliyetler artıyor.
1: Evet.
0: Türkiye büyük bir sıkıntı içerisine girdi ya ekonomik açıdan. Yani Avrupa'ya mal satamıyoruz. Büyük bir sıkıntımız var şu anda.
1: Tabii.
0: Yani bunu mutlaka düzeltmek lazım.
1: Yani aslında bu proje bir bakıma benim de dediğim gibi bir kiralama meselesi gibi.
0: Tabii.
1: Öyle
0: tabii.
1: özelleştirme ya da bazılarının illeri iddiasıyla satma gibi bir şey yok. Orada
0: hayır.
1: Alan daha doğrusu işletmeci kendi iradesiyle ya da kendi bildiğiyle hareket edemeyecektir.
0: Evet.
1: İstediği zaman zam yapmayacaktır ya da istediği zaman herhangi. Halkın efendim şeyine karşı menfaatlerine karşı bir adım atmayacaktır. Bu çok önemli. Bu Türkiye'ye evet. ne kazandırır? Yani ne kadar bir kazanç bekleyelim? Ne kazandırır, ne getirir, ne götürür? Bunlar da önemli efendim. Sizin evet. tahminleriniz nedir? Bütçeye katkısı ne olur? Ne kadar olur?
0: Yani benim gördüğüm kadarıyla bütçeye çok 600 milyar liralık bir destek sağlayacak.
1: Türkiye. Değil mi? O rakam kesin yani. Hesaplanmış kesin, sanki kesin. Mühendislik.
0: Tabii, çok büyük bir rakam bu. Bu dediğim gibi yani işletme hakkı devrediliyor. Yani kesinlikle mülkiyetin devredilmesi mümkün söz konusu değil.
1: Evet.
0: Yani mülkiyet hakkımızı biz devretmiyoruz. Yani tapusunu vermiyoruz Ata Bey.
1: Tabii.
0: Yani tapular bizde ama belli bir oran için dediğiniz gibi gerçekten onları kiraya vermiş oluyoruz.
1: Hı hı.
0: Yabancı yatırımcılar niye buna şey yapıyor? Çünkü Türkiye'de çok büyük bir kullanım alanı var. Kar var. Anladın mı yani?
1: Hı hı.
0: Yatırdığı paranın karını alacaklar otomatik olarak. Başka bir bu alanda sermayeleri değerlendirerek kazanç elde edecekler. Bu işten de bize sıcak bakıyorlar bu şeye.
1: Bu projeye sıcak bakıyorlar.
0: Evet.
1: Dünyada örnekleri var herhalde.
0: Tabii ya. Olmaz olur mu ya? Yüzlerce örnek var. Yani bunu niye
1: biz keşfetmedik değil mi efendim böyle bir şey?
0: Hayır yok. Yani bu var olan bir sistem biz hayata geçiriyoruz zaten.
1: Evet.
0: Yani şu anda tabii hükümete yani seçim öncesinde aleyhte propaganda yapmak için ondan sonra
1: algı meselesi. Evet.
0: Evet. Algı meydana getirmeye çalışıyorlar ama son derece yanlış bir algı bu.
1: Evet.
0: Bundan sonuç vereceğini hemen tahmin etmiyorum.
1: Şimdi efendim çok önemli bir gündem daha var. Bugün Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedektaş'ın efendim Dedetaş'ın 29 Temmuz 2026'da tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardında tabii başkan vekili seçimi yapılacak. Bugün yapılacak.
0: Evet.
1: Daha önce yapılan seçim AK Parti'nin itirazıyla iptal edilmişti. Seçimi kim kazanacak bilemiyorum. Karşıyaka'da siz yaşıyorsunuz. Ben orada daha önce Refah Partisi vardı, sonra AK Parti. Genelde tabii CHP'nin de bir dönem kazandığı bir ilçe ama orada merkez sağ partiler kazanıyordu. Bu evet. defa CHP kazandı tabii. Belediye başkanı da böyle bir süreç yaşayınca şimdi belediye meclis üyeleri yeni vekil seçecekler. Ne diyorsunuz efendim?
0: Evet şu anda evet. Bir defa vekillerinin 3 tanesi tutuklandı biliyorsunuz. Niye? İşte örgüt kurmak yüzünden yolsuzluk yapmak suçundan tutuklandılar.
1: Evet.
0: Herkes diyor ki bu tutuklama diyorlar seçimi etkilemek için yapıldı diyorlar. Hiç alakası yok aslında. Yani
1: o belediye başkanı tutuklu yani.
0: Belediye başkanı ve ondan sonra meclis üyelerinden iki kişi de tutuklandı biliyorsunuz.
1: Tabii.
0: 4 kişi AK Parti'ye geçti. Niye geçti? Siz esas onu sorgulayın yani değil mi yani kendi işinizi CHP. Yani CHP ve Yeni Parti birleştiler bunu engellemek için. Fakat şu anda iki tur yapıldı. İki turda da iki oy farklı AK Parti'nin adayı kazandı şu anda.
1: Evet.
0: Yani üçüncü tur yapılıyor şu anda. Dördüncü turda sonuç belli olacak Ata Bey. Yani ama benim gördüğüm kadarıyla şu anda AK Parti'ye geçecek gibi görünüyor Üsküdar Belediye Başkanlığı.
1: Evet.
0: Üsküdar çok önemli bir mevki Ata Bey. Bakın şu anda ortada Üsküdar AK Parti Üsküdar İl Başkanı'nın yaptığı açıklamaya göre 10 milyar liralık bir yolsuzluk var diyorlar ya Üsküdar'da. Tabii yani çok büyük bir rakam bu.
1: Evet.
0: Üsküdar'a hizmet yerine tamamen kendilerine çalışmışlar. Ya bütün CHP'li belediyeleri Allah'ın sözüne aldı abi. Hangisine bakarsanız bakın hiç hizmet diye bir şey yok. Tamamen kendi çıkarları için çalışmışlar bugüne kadar. Yani paraları kendileri için toplamışlar. Kendileri için harcamışlar. Örgüt kurmuşlar. En büyük sıkıntılarından bir tanesi bu. Yani örgüt kurmak ne demek? Topladıkları paraları geniş bir kitleye kendi taraflarına yayarak bu işi örtbas etmek istiyorlar Atay Bey. Yani bu çok korkunç bir tablo. Hiç mesela AK Parti belediyelerde yolsuzluklar ortaya çıkıyor ama ben örgüt kurma suçundan hiçbir AK Parti belediye başkanının yargılandığını görmedim bugüne kadar ya.
1: Ve AK Partililer de sorgulanan ya da bu konuda suçlanan hiçbir belediye başkanının ya da politikacının arkasında durmadı. Mesela Ankara'da eski belediye başkanı Melih Gökçek'in arkasında da durmadı. Geldi, ifadesini verdi, gitti. Soruşturma devam ediyor tabii.
0: Evet.
1: Ama evet. CHP'de siyasidir cümlesiyle efendim bu soruşturmaların arkasında duruluyor ama CHP diyoruz, yeni parti oldu şimdi. CHP'de arınalım diyor. Şimdi evet. Arınalım diyen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Üsküdar'da ya da gelin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde arınalım diye ötelediği ya da hırsızlıkla suçladığı kişilerle nasıl şey yapıyor, beraber hareket ediyorlar, ben onu anlamış değilim. CHP evet. Yeni Parti Üsküdar Belediyesi'nde neden yan yana görülüyor, yan yana hareket ediyorlar? Onu anlamış değilim. Arındılar mı efendim yani? Arınma süreci bitti mi gerçekten? Artık yeni parti de arınmış diyebilir miyiz? Onlar da tertemiz diyebilir miyiz? Yani Sayın Kılıçdaroğlu bu suçlamaları yaptı. Niye beraber hareket ediyorlar?
0: İşte dediğim gibi yani işte CHP eline geçirdiği bir kozu kaybetmek istemiyor. Denizli düşen yılana sarılıyor tabii. Yani bakın ben şimdi söylüyorum. Yani yeni partiden destek istemesi bence bunu gösteriyor CHP'nin. Aslında en büyük düşmanlarından bir tanesi yeni parti biliyorsun CHP'nin. Kılıçdaroğlu da bugün Uranium seviye açıklama yaptı ondan sonra. Dün daha doğrusu dün akşam. Diyor ki Ekrem İmamoğlu siyasi tutuklu değil diyor. Tamamen diyor. Kendi yaptığı yolsuzlukların hesabını veriyor diyor.
1: Ve evet.
0: Her kör kuruşun diyor hesabını verecek dedi ondan sonra. Yani bunu da açıkça söyledi. Yani dediğim gibi yani şu anda...
1: Peki bu beraberlik, bu birliktelik, beraber hareket etme, ben onu anlamıyorum. Yani onu hafızalam almıyor. Siz öteliyorsunuz, temizlen gel diyorsunuz, arın evet. gel diyorsunuz. Üsküdar Belediye Başkanı şu anda içeride, iki belediye meclis üyesi içeride ve sürekli operasyonlar var. Orada belediye meclisinde bir seçim olacak, orada beraber hareket ediyorsunuz. Biraz ilkesel değil ya da bilemiyorum. İşin tabiatına aykırı, daha doğrusu... Arınalım denilen o slogana aykırı değil mi bu tutum?
0: Aynen dediğiniz çok doğru, çok haklısınız. İşte evet. AK Parti'ye geçmesin, maksat o, hava o. Dün akşam biliyorsun Gürsel Tekin Taksim Meydanı'na katıldı biliyorsun, canlı yayına katıldı.
1: Evet.
0: Orada dedi ki biz dedi, seçimlerde kesinlikle dedi yeni partiyle ittifak kurmayacağız dedi, açıkça söyledi onu. Peki seçimlerde ittifak kurmayacaksın da niye Üsküdar'da ittifak kuruyorsun diye sormak lazım kendisine.
1: Tabii.
0: Yani çok saçma sapan bir şey. AK Parti düşmanlığı var bunların içerisinde tabii. Yani bu tarihsel bir gelişme. Yani düşmanlık o kadar korkunç bir şekilde kemiklerine, kanlarına işlemiş vaziyette ki bunu söküp atamıyorlar. Yani arınmayla, manınmayla falan bunu izah etmek mümkün değil. Bu tamamen yani doğal olarak adamlar AK Parti'ye karşı birleşiyorlar.
1: Bak şimdi... Bakın bunda... Evet,
0: Bunu affolamayacaklar.
1: Şimdi bak mesela bir mail var Üsküdar'dan bir AK Partili. Evet. Ben diyor Üsküdar Belediyesi'nde de görevliydim diyor. Ben bu belediyenin AK Parti'ye geçmesini istemiyorum. Çok büyük yolsuzluklar ve açıklar var. Birçok personel diyor alacaklarını alamadı, tazminatlarını alamamış olanlar var. Evet. Yani bu dönemde AK Parti'de olmasını istemem. Bana söylerlerse bıraksın CHP'de kalsın, seçim sonrası tam her şeyi görülsün diyor. Böyle enteresan da bir tespit var. Bu bir AK Partili. Yani daha önceki belediye başkanlığı döneminde belediyede yıllarca çalıştım diyor. Not düşmüş. Evet.
0: Evet doğru söylüyor ama bakın ben size ortada bir sıkıntı varsa, bir problem varsa bunu mutlaka çözmek lazım Atay Bey. Bunun faturasını halk ödüyor Allah'a
1: sorun. Tabii. Yani.
0: Üsküdar halkı ödüyor ya.
1: Evet.
0: Üsküdar halkı hizmetten bir defa mahrum kalıyor ya. Niye kalsın ya hizmetten değil mi? Yani adamların bütün vergilerini ödüyorlar, şunlarını ödüyorlar, hepsini ödüyorlar adamlar. Hizmetten mahrum kalacaklar. Niye kalsınlar kardeşim? Yani kendi içerisindeki çekişmelerden dolayı yaptıkları yolsuzlukların hesabını mahkeme önünde versinler adamlar ya. Suçları neyse cezasını çekiyorlar.
1: Olan halka olmasın diye bu şekilde olmasın. Hareket ediyor AK Parti. Anladım efendim.
0: Evet.
1: Peki. Şimdi efendim MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun 13 Kasım 2011'de biliyorsunuz hapishanedeyken FETÖ'cüler mi öldürdü diyeceğim ama öldürdüğü iddia edilen gardiyan da yurt dışına kaçmış. FETÖ'den firari.
0: Evet.
1: Şimdi Kaşifoğlu gibi bir insan da zor yetişir. Memleket erla evladı. Allah gani gani rahmet etsin. Yani hakikaten yani katlediliyor ama şükürler olsun ki devlet her vatandaşın arkasında duracağı gibi Kaşif Kozinoğlu'nun da arkasında duracak tabii, kanını yerde bırakmayacak. Bunlar çok evet. önemli. Çünkü her vatandaş devletinin arkasında olduğunu, hakkını soracağını ister yani. Bu Tunceli'de katledilen kızımız gibi. Hakikaten bunlar çok önemli. Ne dersiniz efendim bu konuda?
0: Ya işte biliyorsunuz yani Türkiye içerisinde çok korkunç bir düşman ağı var Atar'da. Yani tamam mı? Yani Türkiye'yi batırmak için çalışıyorlar. Bunların en başında da FETÖ geliyor biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Bu FETÖ ile ilgili Milli İstihbarat Teşkilatı büyük bir çalışma içerisinde. Yıllardan beri biliyorsunuz bunların yaptıkları her şeyi takip ediyorlar. Tek tek inceliyorlar, takip ediyorlar, not alıyorlar. İşte bu öğrendiklerini, bildiklerini bence kamuoyuna açıklamamaları lazım ya. Neden açıklıyorlar işte? En büyük kozu ellerine veriyorlar. Arası düşmanın eline koz vermiş oluyorlar yani açıkladıkları takdirde.
1: Evet.
0: Bakın mesela Kozinoğlu uzun yıllar boyunca Orta Asya, Afganistan ve Pakistan bölgelerinde MİT adına görev yapmıştı biliyorsunuz.
1: Bu bölgeler... Ve FETÖ'yü de çok iyi tahlil eden, bilen birisiymiş.
0: Evet yani bu bölgeler FETÖ'nün küresel okullarının ve finans ağının en güçlü olduğu yerler.
1: Evet.
0: Yani Kozinoğlu biliyorsunuz cezaevinde kalem aldı el yasından onlarına diyor. FETÖ'nün Asya'daki gizli faaliyetlerini, okulların arkasındaki istihbarat ağlarını, örgütün MİT içerisine sızmış unsurlarını, en önemli gelişmelerden bir tanesi bu bakın. MİT içine sızmış unsurlarını diyor.
1: Evet.
0: Ben diyor ifşa edeceğim diyor. Yani sen bunu niye yazıyorsun, açıklıyorsun kendini, açıklıyorsun. Adamların eline koz gel beni öldür diyorsun mesela. Yani,
1: tamam.
0: Yani çok büyük bir yanlış. Benim bir MİT mensubunun hiç yapmaması gereken bir davranışta bulunmuş. Tabii adam milliyetçi Atar Bey. Yani
1: tabii o belli oluyor zaten. Vatan millet var. Aşkı belki aşk. De
0: kendi hayatına mal oldu.
1: Evet maalesef yani, öyle bir şey oldu.
0: Kendi hayatına mal oldu.
1: Ergenekon'dan anda, dolayı içerideydi değil mi efendim?
0: Tabii yani biliyorsunuz o zamanın FETÖ savcıları biliyorsunuz bunu tutukladılar. Şu anda hepsi yurt dışında kaçmış vaziyetteler.
1: Evet.
0: Yani çok acı bir tablo fakat önemli olan şu, yani aradan 15 sene geçmiş olsa da bu cinayetini ortaya çıkartılması, kimler tarafından yapıldığını öğrenilip ispat edilmesi Türk halkı için çok büyük bir kazanım Atar Bey.
1: Düşmanımızı
0: yani,
1: tanıyalım canım.
0: Evet, hem düşmanımızı tanıyalım hem de hiçbir zaman yani sonuçsuz bir vakayla yaşamayalım, beraber yaşamayalım.
1: Evet.
0: O bizim en büyük vatan borcumuz Atar Bey.
1: Doğru.
0: Evet.
1: Neyse tekrar yani bu MİT'çimize Kaşif Kozinoğlu'na Allah'tan rahmet diliyoruz ama acı bir ölümle vefatı
0: evet.
1: Yani sonunda bu FETÖ ile bağlantısı. O dediğiniz mektup ya da bir kitap haline geldi mi o dokümanlar? Mektup herhalde o.
0: Evet mektup.
1: Mektup yani haline. Ötesi yok. Diğer notları ya da yazdığı ortaya koyduğu bir şey yok. Gerçi onların yazdıkları devlette vardır onlar.
0: Var.
1: Biliniyor tabii o raporlar hepsi vardır orada. Şimdi efendim Merkez Bankası'na gidelim. Bu güncel olayları da konuşmak zorundayız sizinle.
0: Evet.
1: Kusura bakmayın. Hem piyasayı değerlendirirken. Şimdi bu arada Merkez Bankası'nın rezervleri neden bir haftada 4+4 milyar dolar düştü? Bu çok önemli. Hazinenin nakit dengesi Ağustos'ta 50 milyar lira nasıl fazla verdi? Bunları da bir tahlil etmenizi istiyorum efendim.
0: Evet.
1: Sonra Japonya gibi olmayalım. Yani rezervlerimiz erimesin inşallah. Bu burada dursun mu efendim?
0: Evet. 183.8 milyar dolara geldi. 4.4 milyar dolar işte biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Yani Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu kurumlarının gerçekleştirdiği yüksek hacimli dış borç ödemelerini Merkez Bankası tarafından karşılanıyor biliyorsunuz. Bu
1: evet.
0: Merkez Bankası borçları öderken tabii kendi rezervlerini kullanıyorlar. Bir de biraz önce sözünü ettim biliyorsunuz yabancı yatırımlar Japonya'daki yenin değer kazanması üzerine carry trade pozisyonlarını bozmaya başladılar. Yani Japon yeni borçlarını Türkiye'deki tahvil alıyorlar yabancı yatırımlar biliyorsunuz. Bu pozisyonları bozunca tahvilleri satıyorlar, ellerindeki tahvilleri satıyorlar. Getirdikleri dolarları gerisi geriye alıp yurt dışına gidiyorlar. Alırken tabii Merkez Bankası'nın kasasından bu dolarla karşılanıyor. Yani 48.46 TL'ye kadar yükseldi dolar biliyorsunuz.
1: Evet.
0: İşte uluslararası fonların yaptıkları bugün değerlendirmelere baktım. Bankaların yaptıkları değerlendirmelere baktım. Yıl sonunda dolar diyor. 53 lira olacak diyorlar. Bu da Merkez Bankası'nda tabii çok büyük sıkıntı içerisinde. Tabii bu şeyin enerji fiyatlarının yükselmesinden dolayı. İşte herkes biliyorsunuz 10 Eylül'de Perşembe günü yapılacak toplantıda faizlerde indirim bekliyordu.
1: Fakat bu durumda nasıl olacak?
0: Nasıl indirim gerçekleşmeyecek? Mümkün değil. Yani çok zor bir durumdayız. Yüksek faiz demek, yüksek kur demek yani normal şartlarda. Hazinenin nakit dengesi biliyorsunuz gelirleri arttı aslında. Yani benim gördüğüm kadarıyla yani 1.677 milyar liralık gelirle yetmiş. Faiz dahil toplam nakit giderler 1.627 milyar TL olmuş. Yani 50 milyar liralık bir fazlalık var bu şeyde. Gelirlerin artmasındaki en büyük erken işte vergilerle tabii. Vergilerdeki artışından dolayı herkes vergisini ödüyor maşallah Türkiye'de. O zaman da hazinenin gelirleri artıyor. Hazinenin gelirinin artması demek ne demek? Daha az borçlanması demek. Daha düşük faizle borçlanması demek. Bu da faizlerin düşmesi için önemli bir gelişme tabii. Yani şunu söylüyorum. Hazine yüksek faizle borçlanırsa piyasaya yansıyor yüksek faizle borçlanma. Otomatik olarak da piyasadaki faiz oranı yükseliyor.
1: Evet.
0: Şu anda hazinenin bu yapmış elde ettiği bu başarı benim gördüğüm kadarıyla önümüzdeki dönemde inşallah Merkez Bankası'nın elinde rahatlatacak bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Bakalım işte herkes şu anda diyorlar ki Ekim ve Kasım aylarında ancak Merkez Bankası faiz indirmeye başlayacak diyorlar. Ama iş dönüp dolaşıyla aynı noktaya geliyoruz Atay Bey. Yani petrol fiyatları mutlaka düşmeli. 98 dolar çok yüksek bir rakam tabii Türkiye için. Yani bunun mutlaka 70 dolara kadar inmesi lazım. 70 doların altına inmesi lazım. Başka türlü biz rahatlama yaşayamayacağız.
1: Evet, inşallah bizim umudumuz da o. Daha doğrusu dünyanın umudu bu.
0: Evet.
1: Yani bir an önce İsrail'in efendim Amerika'yı bu savaşa, bu çıkmaza soktuğunu ve şimdi dünyanın başına nasıl iş açtığını hepimiz biliyoruz. Herkes bunu konuşuyor. Yani
0: evet.
1: Bir tarafta kendi bir ülkesinin istihbaratını bir tarafa koyuyor. Efendim Siyonist bir baskıyla Amerika İran'ı İsrail'le beraber vurdu biliyorsunuz. Evet. Şimdi altın fiyatlarına gelelim. Altın fiyatlarında gevşeme eğilimi hakim.
0: Evet.
1: Siz geçen hafta buna işaret ederek satış emri verin demiştiniz.
0: Evet.
1: 24 ayar külçe altının gramı 6820 liraya kadar evet. Fiyat daha da düşecek mi? Ne zaman alalım? Bir de bunları hem vatandaş dinleyici anlamında tabii doğru. Bunu değerlendirelim. Tabii vatandaş bizi izleyenler, takip edenler bir pozisyon alacaklar.
0: Evet.
1: Bir de ellerinde altın var, altın alanlar var biliyorsunuz. Özellikle altın ticareti yapan yorumcular var ekranda. Alın uçacak, kaçacak diye falan.
0: Evet, yani
1: şimdi
0: tabii,
1: onların beklemesini herhalde sağlık vereceksiniz.
0: Evet. Tabii Atay Bey, yani bu konuda ezbere konuşan çok adam var maalesef piyasalarda. Yani insanları yanlış yönde yönlendiriyorlar benim gördüğüm kadarıyla.
1: Evet.
0: Yani özellikle kuyumcular, finans analisti diye ortada dolaşan, finans analisti diye dolaşan kuyumcular var. Bu kuyumcular tabii kendi ellerindeki malı satmak için altın yükselecek diyorlar otomatik olarak. Herkes kendisine alsın diye. Ama işin gerçeği öyle değil. Bakın ben size söylüyorum. Bir defa 10 yıllık Amerikan tahvilleri var. Biraz önce sizin ettim biliyorsunuz.
1: Tabii.
0: Bu tahviller 4.81'e çıktı. Yani getirileri. Bu 4.81'e çıkması demek ne demek? Amerika'daki faizlerin artacağını satın alıyorlar insanlar. Yani faiz yükseldiği zaman yeni tahvil çıkacak. Yeni tahvilden almak için eski tahvilleri satıyorlar. Tahvil sattığı zaman Amerikan tahvili güvenli liman biliyor musun? Tabii. Güvenli limanın satış olunca altın satılır. Altının şu anda onsu 4.397 dolara kadar gerilemiş vaziyette. İşte 4.370-4.350 dolara kadar gerileme devam edebilir. 4.300 dolara kadarsa 4.200 dolara kadar düşebilir Atay Bey.
1: Evet.
0: Bunu ne zaman yaşayabiliriz? Cuma günü yaşayabiliriz. Cuma günü Amerika'da biliyorsunuz Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Eğer enflasyon rakamları yüksek çıkarsa Amerika'daki faiz artış ihtimali güçlenecek. Çünkü neden? Yüksek faiz ortamın, yüksek enflasyon yüksek faiz demek Atay Bey.
1: Evet.
0: Bakın bunu altını çizerek söylemek istiyorum. Yüksek faiz, yüksek enflasyon yüksek faiz demektir. Bunu hiç kimse değiştiremez. Anladın mı? anlasana faiz yükseldiği zaman altın düşecek. Niye? İnsanlar paralarını faizle değerlendirecekler. Altında niye değerlendirsin? Faiz, altında faiz getirisi yok ki. Değil mi? Otomatik olarak.
1: Yüksek faiz kıskacında ürün. Evet.
0: Evet. Aynen o şekilde. Mesela altının fiyatı şu anda 6820 liraydı. 6550 liraya kadar düşebilir altın. Bakın ben söz ediyorum. Yani çok sert bir düşüş yaşayabilir. Şu anda bu risk. Çok büyük bir risk. Tabii bu yine tamamen benim kendi görüşüm. Bakın ben size söylüyorum.
1: Tabii tabii.
0: Ama tabii ben sadece noktaları birleştirip ortaya çıkan tabloyu aktarmaya çalışıyorum. Yatırımcıların şu anda yapması gereken şu. Ellerinde para varsa almasınlar. Altın 500 liraya düşmesini beklesinler. Eğer yüksek fiyattan alanlar varsa satıp, zararına satıp daha düşük fiyattan alarak maliyetleri aşağı çekme imkanları var. Ama tabii bu risk. Bakın ben size söylüyorum. Ama almadan da para kazanılmıyor Hatay Bey. Yani aslında ben size söylüyorum. Yani,
1: bir adım atmak yani, lazım.
0: Yani
1: ticarette yani, cesaret şart.
0: Yani denize açılacaksın ama boğulmadan geri döneceksin. Bakın ben size söylüyorum. Yani önemli olan şu ya. Ne kadar açılacağını bilmen lazım. O önemli olan şu. Bazıları mesela açılıyor. Bütün gücünü tüketiyor. Geri dönemeye boğuluyor. Böyle yüzmek olmaz. Geri dönecek kadar gücün kendinde kaldığını görmesi lazım insanların. Yani benim gördüğüm kadarıyla şu anda altında özellikle kuyumcu esnafına, ben şu anda uyarıyorum kuyumcu esnafına, sattıkları balların karşılığını yerine koymasınlar. Yani ellerinde TL tutsunlar. TL ile cuma günü gerçekten çok iyi para kazanabilirler. Tabi bu benim görüşüm. Ben noktaları birleştirdim. Amerika'da imalat arttı biliyorsunuz. Çok büyük arttı.
1: Evet.
0: İstihdamda 3 kat arttı istihdam ya. İstihdamdaki artış demek ne demek? Çok büyük enflasyon demek. Yani enflasyon yükseleceği demek. Yani bana belki dua ederler inşallah. Cuma günü mübarek günde. ama şimdi inşallah dua ederler.
1: Parayı elden çıkarmayın diyorsunuz o zaman.
0: Parayı elden çıkarmasınlar. Almak isteyenler kesinlikle beklesinler cuma gününü. Ama dediğim gibi yani ellerinde yüksek fiyattan alanlar varsa satma imkanı var. Fakat bu bir risk. Bu riski üstlenirlerse satsınlar, daha düşük fiyattan alarak maliyetleri aşağı çekebilirler.
1: Peki efendim, çok teşekkür ederim Sayın Batıran. İyi günler diliyorum efendim. Vakit ayırdığınız için. Evet sevgili dinleyiciler, piyasa uzmanı ekonomist gazeteci yazar Necmettin Batırer'le günü, gündemi ve piyasaları değerlendirdik. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Ataoğlu Harvas. İyi günler diliyorum efendim. Allah'a ısmarladık.
2: Şimdi reklamlar.
3: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Burası TGRT FM.

Arkası Yarın. Monte Cristo 12. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Alexander Dumas. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkeli. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve Montaj Engin Karagöz. Program Yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu.

0: Bu hikaye halkın kralcı ve bonapartçı diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Tam çalıştığı gemiye kaptan olup nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün iki arkadaşı tarafından bonapartçı ajanı olarak suçlanan Edmond Dantès mahkeme yapılmaksızın zindana atılır ve aradan uzun yıllar geçer. Edmond Dantès bu sırada herkesin deli dediği Faria ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okuyup inceleyen bu yaşlı insanda adeta Osmanlılar gibi bir düşünce sistemi oluşmuştur. Dantès bu yaşlı adamdan fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Ancak yaşlı adam ölümcül bir hastalığın pençesindedir. Yaşlı adam çok hasta olduğu bir gün Dante'ye Monte Cristo adasında gömülü olan hazinesinin planını verir ve aynı gün ölür. Gardiyanlar hava karardıktan sonra denize atmak için cesedini çuvala koyup giderler. Bunun üzerine Dante bir kaçış planı yaparak zindandan kurtulur. Bir kaçakçı gemisine binerek Monte Cristo adasına çıkarak sözü edilen hazineyi bulur. Çok zengin olan Dante adını Monte Cristo olarak değiştirdikten sonra 14 yıl görmediği babasının açlıktan öldüğünü, nişanlısı Mercedes'in ise kendisini iftirayla zindana gönderen Fernand'la evlendiğini, çalıştığı geminin muhasebecisi olan Dangler'ın çok zengin olarak bankerlik yaptığını ve adını Morcerf olarak değiştirdiğini öğrenir. Kendisine bu bilgileri veren Caderousse çok kıymetli bir yüzük verir.
1: Ben vasiyeti yerine getirmekten başka bir şey yapmıyorum dostum. Bu yüzüğü Dante'yi sevenler arasında paylaştırmakla görevliydim. Ama görüyorum ki sizden başka seveni yok.
2: En küçük bir yalanım varsa şu yerin dibine batayım.
1: Yalnız bu hizmetimin karşılığında sizden bir şey öğrenmek istiyorum.
2: Aman efendim, aman efendim, emredin lütfen.
1: Dante'nin patronunun babası için verdiği para kesesini isteyecektim. Bu inanılmaz hikayenin bir hatırası olarak saklamak istiyorum.
2: Ah efendim, istediğiniz buysa hemen vereyim. Biz bir bez parçasının ne kıymeti olabilir ki? Şimdi getiriyorum efendim, şimdi getiriyorum.
3: Ya Rabbim, neler duyuyor, nelere şahit oluyor. İnsanoğlu neden bu kadar haris? Neden böyle acımasız?
2: Buyurun, buyurun bayım. İşte kese.
1: Teşekkür ederim dostum. Hoşça kal.
2: Güle güle saygıdeğer bayım. Güle güle, yine bekleriz. Ne bağırıyorsun be kadın?
4: Ahmak herif, konuştuklarınızı duydum. Adamın senin ağzından laf almak için eline sahte bir yüzük tutuşturmadığını ne biliyorsun? Bu adamın polis olmadığına malum.
2: Hadi hadi, adam gayet samimiydi.
4: Sen öyle san, aptal herif.
2: Kes sesini be. Eğer aldatılmışsak bunu öğrenmek kolay. Şehre inerim ve bir kuyumcuya gösteririm yüzüğü.
5: Buyurun Monsieur. Benimle ne görüşeceksiniz?
6: Sayın Vali, arz ettiğim gibi Thomson French firması adına Roma'dan geliyorum. 10 seneden beridir Morel firması ile iş yaparız. Son zamanlarda Monsieur Morel'in durumunun iyi olmadığına dair haberler aldık. Sizden bu söylentilerin gerçek payını öğrenmek istiyoruz.
5: Evet. Armatör Morel'in işlerinin iyi gitmediği doğru. Ancak iflas ettiğini söylemek için vakit henüz erken. Üst üste 5 gemisi yükleriyle birlikte battığı halde borçlarını ertelemeden gününde ödedi. Elinde bir tek gemisi kaldı. Eğer o da çıktığı seferden dönmeyecek olursa hem sizin hem benim hem de Morel için felaket demektir.
6: Neden sizin için felaket oluyor Sayın Valim?
5: Çünkü Morel firmasına 200 bin frank yatırmıştım. Bu para kızımın travmasıydı. 15 gün sonra evlenecek olan kızımın saadeti bu parayı tahsil edip edemeyeceğime bağlı. Eğer gemi dönmeyecek olursa kızımı asla evlendiremem.
6: Üzülmeyin efendim. Morel firmasından alacağınızı bize devredin. Senetler yanınızda mı?
5: Evet, kasamda. Ne kadar iskonto istiyordunuz?
6: İskonto istemiyoruz. Gerçek değerinden alacak ve karşılığını hemen nakden ödeyeceğim.
5: Nasıl olur? Gemisi batarsa senetler 100 frank bile etmez.
6: Önemli değil sayın valim. Batarsa Thomson French firmasının parası batacaktır. Ama firmamız ne yaptığını çok iyi bilir.
5: Siz bilirsiniz Monsieur. İstiyorsanız senetleri hemen size verebilirim.
6: Yalnız bu hizmetimin karşılığında sizden küçük bir ricam olacak.
5: Tabii, buyurun.
6: Siz aynı zamanda Cezaevleri müfettişisiniz değil mi?
5: Evet evet.
6: Mahkumların giriş çıkış sicillerini siz tutuyorsunuz herhalde.
5: Şüphesiz. Her tutuklu için ayrı bir dosya tutulur.
6: Harika. Fari adında birinin Thompson French firmasına 2 milyon franklık bir borcu vardı. Ancak borcun ödenme tarihi gelmeden Fari siyasi bir suçtan mahkum oldu ve kapatıldığı if şatosunda öldü. Geride hiçbir varisi olmadığı için serveti hakkında bilgi edinemedik. Sizden onun sicilini incelememe izin vermenizi rica ediyorum.
5: Aha, evet evet evet hatırladım. Zindan görevlileri onu Deli Faria diye çağırıyorlardı. Gardiyanlara hazinesi olduğunu söyleyerek salıvermeleri için rüşvet teklif edermiş.
6: Her neyse Faria'nın dosyasına bakmama izin verecek misiniz?
5: Ah, istediğiniz bu olsun. Buyurun arşiv odasına geçelim.
6: Önce senetleri alayım müsaadenizle.
5: Hemen vereyim. Buyurun. Hepsi bu. İsterseniz sayabilirsiniz.
6: Gerek yok monsieur. Buyurun parasını.
5: Ah, teşekkür ederim. Gelin sizi arşiv odasına götüreyim. Bakın, bütün dosyalar rafta duruyor. Tek başınıza bakabilir misiniz?
6: Bakarım tabii. Siz işinize bakın efendim.
5: Peki.
6: Valinin beni yalnız bırakması iyi oldu. Hemen kendi dosyamı çıkarayım. Dante, buldum işte. Edmond Dante. Bakalım dosyamda neler yazılı. Neyle suçlamışlar beni? İşte savcının bana gösterdiği ihbar mektubu. İşte bu da savcının tutuklama emri. Azılı Bonapartçı. Büyük bir gizlilik içinde ve sıkı bir denetim altında tutulacak. Hiçbir mahkumla görüştürülmeyecektir. Burada ne mektuptan ne de mektubu alacak olan Nuvar diye isimli adamdan tek kelime yok. Vicdansız herif. Babasını temize çıkartmak için beni zindana yollamış. Monsieur Morel'in imzasıyla bir dilekçe. Benim serbest bırakılmam için Adliye Bakanlığı'na yazmış ama savcı yardımcısı bakanlığa göndereceğini dosyamda saklamış. Bunun hesabını vereceksin savcı Villefort. Öbürleri gibi senden de intikamımı alacağım. Önce Dankler'in yazdığı şu ihbar mektubunu dosyadan alayım. İleride bana lazım olacak. Evet, burada işim bitti. Şimdi vefalı dostum, eski patronum Monsieur Morel'i ziyaret edelim. Teşekkür ederim Monsieur Vali. Burada işim bitti. Size Monsieur Morel'le ilgili birkaç soru sorabilir miyim?
5: Aa, tabii tabii.
6: Morel ailesini yakından tanımam gerekiyor. Kaç çocuğu var? Kaç işçi çalıştırıyor? Şu anki mal varlığı nedir?
5: Çok dürüst bir iş adamıdır. Bir oğlu ve bir kızı var. Oğlu babasının işleri bozulunca askere yazıldı. Kızı ise evlilik çağına gelmiş. Prensesler kadar güzeldir. Frau'nun gemisinde çalışanların dışında bir de sadık adamı var yanında.
6: Kimdir o?
5: Muhasebecisi Raymond. Monsieur Morel'in kızına aşık olduğundan para almadan onun yanında çalışıyor.
6: Ah, sevgi. Sevgi ne güzelmiş.
5: Gelince ne kadar mücevherleri, altınları varsa çıkarıp Monsieur Morel'e vererek ona büyük destek vermişlerdir.
6: Ne mutlu insanmış şu Morel.
5: Eğer o sadık adamı ve kendini teselli eden bir ailesi olmasaydı bu sıkıntılara katlanamaz, belki de intihar ederdi.
6: Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim Monsieur. Şimdi izninizle gitmek istiyorum.
5: Nereye?
6: Monsieur Morel'i ziyarete.
7: Adım Emmanuel Monsieur. Sizin için ne yapabilirim?
6: Monsieur Morel'i görmek istiyorum.
7: Monsieur Morel şu anda çok meşgul ve kimseyle görüşemez. Ne istiyorsanız bana söyleyin.
6: Kendisiyle görüşmek istiyorum. Thompson firmasının temsilcisi olduğumu söyleyin yeter. Beni derhal kabul edecektir.
8: Monsieur'yu üzmeyin. Emmanuel, lütfen babama bir ziyaretçisi olduğunu söyleyin.
7: Peki Mademoiselle Julie.
6: Demek Monsieur Morel'in kızısınız.
8: Monsieur, yoksa babama kötü bir haber mi getirdiniz? Sağda solda babamın iflas edeceği haberleri dolaşıyor.
6: Üzülmeyin Mademoiselle. Firmamızın sahibi babanızın dostudur. Morel firmasının iflas etmemesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.
8: Sağ olun Monsieur, sağ olun. İçimize su serptiniz.
7: Monsieur Morel sizi bekliyor bayım. Böyle buyurun lütfen.
6: Mademoiselle, burada bekleyin beni. Babanızla görüşmem bitince size söyleyecek çok önemli şeylerim var. Bekleyeceksiniz değil mi?
8: Peki bayım, bekleyeceğim.
6: Merhaba Monsieur Morel.
9: Hoş geldiniz. Beni görmek istemişsiniz. Buyurun oturun.
6: Teşekkür ederim efendim.
9: Buyurun Monsieur, sizi dinliyorum.
6: Kim olduğumu biliyorsunuz efendim.
9: Evet, Emmanuel söyledi. Thomson French firmasından gelmişsiniz.
6: O halde niçin geldiğimi de biliyorsunuz.
9: Tahmin edebiliyorum Monsieur, tahmin edebiliyorum.
6: Açık konuşalım Monsieur. Firmamız iflasın eşiğine geldiğinizi haber almış bulunuyor. Sizin batmanız demek bizim Marsilya pazarını kaybetmemiz demektir. Bizimle çalıştığınız 10 sene içinde bize çok para kazandırdınız.
9: Ticaret karşılıklıdır Monsieur. Ben de kazandım.
6: Firmamız sizi kaybetmek istemiyor. Bu sebeple iflasınızı durdurmak için beni gönderdiler. Ben de bu yetkiye dayanarak vadesi yaklaşmış bonolarınızı topladım.
9: Sahi mi?
6: Evet. Elimde şu anda size ait 287.500 franklık bono, poliçe ve senet birikmiş vaziyette.
9: Bu kadar tuttu mu?
6: Buyurun Monsieur. Hepsi burada. Pascal, Wilde ve Turner firmalarından adınıza devralınmış 85.500 franklık senet. Marsilya valisinden de 200.000 franklık bono ve poliçeler var. Bu imzalar sizin değil mi?
9: Haklısınız Monsieur. Hepsi de bana ait borçlar.
6: Bugüne kadar hiçbir ödemenizi geri çevirmemekle beraber kabul edin ki bunları ödemeniz çok zor olacaktır.
9: Bakın Monsieur, ben bu firmayı şerefli bir mazisi olan babamdan devraldım. 24 yıldır da bu şerefe leke getirmedim.
6: Biliyorum Monsieur. Yoksa burada bulunmamın bir sebebi kalmazdı. Bu borçlarınızı da aynı titizlikle ödeyecek misiniz?
9: Monsieur, itiraf edeyim ki borcumu ancak son gemi Marsilya limanına kazasız belasız dönerse ödeyebilirim.
6: Aksi halde?
9: Bunu düşünmek bile beni utandırıyor.
6: Bu durumda size yardım edecek dostlarınız yok mu?
9: İş hayatında dost yoktur.
8: Babacığım, babacığım.
9: Julie, kızım ne var, ne oldu?
10: Felaket Monsieur Morel. Az önce haber aldık. Frau batmış.
9: Ne? Batmış mı? Aman Allah'ım, bu bizim sonumuz demek. Peki ya tayfalar? Onlara bir şey olmuş mu?
8: Hayır, hepsi kurtulmuşlar babacığım.
9: Oh, Allah'ım sana şükürler olsun. Hiç değilse felakete uğrayan sadece ben oldum. Tayfalar nerede?
10: Dışarıdalar. Yanınıza gelmek istiyorlar. Alayım mı içeri?
9: Al tabii, girsinler.
10: Buyurun içeri girin Mösyö. Buyurun içeri girin Mösyö.
11: Teşekkür ederiz.
10: Mösyö Murat sizi bekliyor. Buyurun.
11: Teşekkür ederiz.
12: Ne oldu, bir şey mi?
9: Ay. Geçmiş olsun çocuklar.
13: Kusura bakmayın Mösyö Morel. Geminizi geri getiremedik.
9: Hiç önemi yok kaptan. Hiç önemi yok. Sizler sağ kurtuldunuz ya, bu bana teselli verir.
14: Sağ ol Monsieur.
9: Monsieur Emmanuel, çalışanların alacaklarını son kuruşuna kadar ödeyin.
13: Bir dakika patron, bir dakika. Sizden para isteyen
14: evet,
13: yok.
14: Evet,
13: öyle değil mi arkadaşlar?
14: Evet, istemiyoruz.
9: Sağ olun çocuklar, sağ olun. Bu sadakatinizi asla unutmayacağım.
13: Yok patron, yoksa bize yol mu veriyorsunuz?
9: Başka ne yapabilirim ki? Siz de biliyorsunuz ki bu son gemimdi. Battı. Gemisiz tayfayı ne yapayım?
13: Bakın biz yeni bir gemi yaptırana kadar bekleriz. Öyle değil mi arkadaşlar?
14: Aa, tabii
12: evet,
14: tabii.
12: Bekleriz. Evet, yapacak başka işimiz.
9: Üzgünüm çocuklar. Evet. Üzgünüm ama bu mümkün değil. Yeni bir gemi yaptıracak bir frankım bile kalmadı. Beni daha fazla üzmeyin. Gidip maaşlarınızı alın. Belli mi olur? Belki yine iyi bir günde tekrar bir araya geliriz.
13: Ha şöyle patron. Bu ümit bize yeter işte.
14: Evet. Doğru söylüyor. Andre doğru söylüyor.
13: Evet.
9: İyi bir iş bulursanız sakın kaçırmayın. Bu bir emirdir. Emmanuel, tayfalarıma son kuruşuna kadar paralarını verin.
10: Baş üstüne efendim.
9: Julie kızım, beni bu beyefendiyle baş başa bırakın lütfen.
8: Peki babacığım.
9: İşte bayım, her şeyi gözlerinizle gördünüz. Bana söyleyecek bir şey kalmadı.
6: Evet Monsieur, gördüm ve duydum. Şimdi size yardım etmeyi daha çok istiyorum. Söyleyiniz, toplam borcunuz ne kadar?
9: Ödediklerinizden başka 3.000 frank verseniz kalan borçlarımı karşılar.
6: Buyurun Monsieur, 3.000 frank. Tamam mı?
9: Tamamdır Monsieur.
6: Şimdi gelelim borcunuzu ödeme zamanına. Kusura bakmayın efendim, benim de sorumluluklarım var. Ticaret bu.
9: Haklısınız.
6: Ne kadar zaman istiyorsunuz?
9: 2 ay. 2 ay yeter.
6: Peki. 3 ay veriyorum size.
9: Firmanızın sahibine söyleyin. Bu iyiliği ömrüm oldukça unutmayacağım. 3 ay sonunda ya şerefim kurtulmuş ya da ölmüş olacağım.
6: Allah her kuluna katlanabileceği kadar dert verirmiş. Ve tabii ki en büyük dertleri de sevdiklerine. Bunları iyi bir din adamı olarak hocam öğretti.
9: Soylu bir kişiden ders aldınız.

Şehrayne, hepiniz hoş geldiniz. Merhaba. TGRT FM frekanslarında yeniden buluştuk ve Şehrayin kesildi dört bir yan. Sözcükler aydınlatacak yine yolumuzu, dizelerle öreceğiz her duyguyu, sevinci, hüznü, coşkuyu ve umudu. Edebiyatın sularında yol alacağız. Bu yolculukta eşlikçileriniz Vehbi Arvas yönetiminde programı hazırlayıp sunan ben Umay Aygut, teknik masada ise Mustafa Özcan olacak. Şehrayin'in bu bölümünde kimilerinin her dakika, her saniye hissettiği, kimilerinin bir ömür boyu arayıp da bulamadığı, belki görüp de tanımadığı, varlığı kanıksanan, yokluğu acıtan, hayatımızın olmazsa olmazı bir duygu üzerine konuşacağız. Ele avuca sığmayan mutluluk.

Mutluluk, eskilerin deyimiyle saadet, bütün özlemlerimizin yerine gelmesiyle ortaya çıkan bir duygu olarak tanımlanır. Bütünden kasıt bir an için olmalı, yoksa koca bir hayat tüm özlemleri gerçekleştirmek uğruna beklemekle geçerdi. Ama zaten bir bakım öyle olmuyor mu? Mutlu olmak için hedefler, aşılması gerekli engeller koymuyor muyuz önümüze? Evet, kendi kendimizi sınırlıyor, mutlu olma şansını her defasında elimizin tersiyle itiyoruz. Gözümüz hep daha ötede, daha uzakta, daha yüksekte ve daha güzelde. Bu bitimsiz arayış ne çok şey kaybettiriyor bize ama farkında mıyız? Ne yazık ki çoğu kez değiliz. Bir yazarın ifadesiyle herkes bir arayış içinde ama hiç kimse ne aradığını bilmiyor. Sanıyoruz ki çok paramız, boğazı gören bir evimiz, sürekli yükselen bir kariyerimiz, son model bir arabamız olunca biz de çok mutlu olacağız. Galiba en büyük yanlışımız ne kadar çok şeye sahip olursak o kadar mutlu olacağımız vehmine kapılmamız. Montaigne der ki bizi mutlu eden bir şeyin sahibi olmak değil, tadına varmaktır. Ve denemelerinden birinde mutluluğumuzun ve mutsuzluğumuzun sorumlusunun sadece kendimiz olduğunu söyler.

Zenginlik bize ne iyilik eder ne de kötülük. Her ikisi için de malzeme verir bize. Ondan daha güçlü olan ruhumuz ve malzemeyi dilediği gibi evirir, çevirir ve kullanır. Mutlu ya da mutsuz oluşunun tek nedeni ve sorumlusu kendisidir. Dış varlığımız tadını ve rengini iç varlığımızdan alır. Nasıl ki giysilerimiz bizi kendi sıcaklıklarıyla değil, bizim sıcaklığımızla ısıtırlar. Onu koruyup beslemektir yalnız görevleri. Onları soğuk bir bedene giydirirseniz soğukluğu korur ve beslerler. Kar ve buz öyle saklanır. Hiçbir şey kendiliğinden ne o kadar üzücüdür ne de zor. Bizim gevşekliğimiz, güçsüzlüğümüzdür ona bu niteliği veren. Büyük ve yüksek şeyleri görebilmek için onlara göre bir ruhumuz olması gerekir. Yoksa kendi çamurumuzu görürüz onlarda. Doğru bir kürek suda eğri görünür. Önemli olan bir şeyin görünmesi değildir yalnız. Nasıl görüldüğü de önemlidir.

İçinde bulunduğumuz şartlar, okulumuz, işimiz, oturduğumuz ev, kazandığımız para, yaşadığımız şehir bizi mutsuz ederken bir başkasını pekala mutlu kılabilir. Bu örneği ters yüz de edebiliriz. Demem o ki bu duygu tamamen hangi bakış açısıyla baktığımıza, neyi görmek istediğimize bağlı. Mutlu olma halinin bir seçim olduğunu söylersem sanırım yanılmış sayılmam. Nerede, nasıl bir hayat sürüyor olursak olalım, eğer kendimizi ve çevremizdekileri mutlu etmeye niyetlendiysek, hiçbir acı, hiçbir keder bizi yolumuzdan öyle uzun boylu alıkoyamaz. Biz bildiğimiz yolda yürümeye devam ederiz. Belki diyeceksiniz ki, öyle kolay mı çizgiden sapmadan ilerlemek? Kolay mı hayatın bunca çilesine, zorluğuna göğüs gerip yine de gülümseyebilmek? Haklısınız, zor, gerçekten zor. Ama değmez mi? O kısacık ama olağanüstü güzellikte anlar, o anları çoğaltma çabasına değmez mi? Bence değer. Eğer mücadeleyi bırakırsak, eğer vazgeçersek yürümekten işimiz kolay o zaman. Mutluluğu belirsiz bir tarihe ertelemek için sonsuza dek bahaneler üretebiliriz. Alın size o bahanelerden birkaçı. Alfred de Souza'dan.

Uzun bir süre güzel hayat başlamak üzere diye düşündüm. Gerçek güzel hayat. Ama hep bir engel daha vardı önde. Öncelikle yapılması gereken bir şey, bitmemiş bir iş, tamamlanması gereken bir hizmet, ödenecek bir borç. Hemen sonra güzel hayat başlayacak. Sonunda uyandım ki hayat zaten bu engeller. Bu perspektif mutluluk için bir yol olmadığını, bilakis mutluluğun kendisinin asıl yol olduğunu görmeme yardımcı oldum. Öyleyse yaşanan her anın keyfini çıkarmalı ve bu anlar paylaşılacak özel biriyle geçirildiğinde daha da çok keyfi hissedilmeli. Zamanın kimseyi beklemediğini unutmamak lazım. Öyleyse daha fazla mutlu olmak için okulun bitmesini, okula gitmeyi, 10 kilo vermeyi, 6 kilo almayı, çocuk sahibi olmayı, çocukların büyüyüp evden ayrılmalarını, işe başlamayı, emekli olmayı, evlenmeyi, cuma akşamını, cumartesi sabahını, yeni araba ev almayı, yeni araba evin borcunun bitmesini, baharı, yazı, sonbaharı, kışı, ayın 1'ini, 15'ini, şarkınızın radyoda çıkmasını, ölmeyi, yeniden doğmayı beklemeyin. Mutluluk bir hedef değil, yoldur.

Mutluluk üzerine benzer düşüncelere Epiktetos'ta da rastlıyoruz. Bakın o nasıl ifade ediyor. Mutluluk gidilen yolun üzerindedir, yolun sonunda değil. Zira yolun sonunda olsa ona varıldığında yol bitmiş ve vakit de geçmiş olurdu. Mutlu olmanın zamanı ise bugündür, yarın değil. Akıllı insan odur ki sahip olmadığı şeyler için üzülmez. Sahip olduğu şeylerin ise değerini bilir, sevinir.

Siz de sorar mısınız bazen kendinize eskiden insanlar daha mı mutlularmış diye? Ben soruyorum ve cevabım çoğunlukla evet. Hani dedik ya, her şeyin daha fazlasına sahip olmakla ilişkilendiriyoruz mutlu olmayı diye. İmkanların şimdikinden kısıtlı, yaşam standartları açısından insanlar arasında bugünkü kadar derin uçurumların söz konusu olmadığı devirlerde azla yetinmeyi acı deneyimlerle öğrenmiş nesiller daha kolay mutlu olabiliyormuş. Saadet henüz parayla satın alınmaya çalışılmıyormuş, eski Türk filmlerinden bir replikle söyleyecek olursak. Ve freni patlamış kamyon gibi yaşanmıyormuş bir zamanlar. Mutlu olmaya, mutlu etmeye, kendilerine mutlu muyum diye sormaya vakit bulabiliyormuş insanlar. Zamanın esiri olmadan yaşamayı becerebiliyorlarmış. Ve en güzeli şükretmeyi biliyorlarmış. Ziya Osman Sabah, Nefes Almak adlı şiirinde bu şükran duygusunu mısralara döker.

Nefes almak içten içe derin derin, taze, ılık, serin, duymak havayı bağrında. Nefes almak her sabah uyanık, ağaran güne penceren açık, bir ağaç gölgesinde, bir su kenarında. Üstünde gökyüzü, ufuklara karşı, senin her yer, caddeler, meydan, çarşı, kardeşim nefes alıyorsun ya. Koklar gibi maviliği, rüzgarı öper gibi, kana kana, doya doya. Ve şiir şu dizelerle sona eriyor. Sürahide ışıl ışıl içilecek su, deniz kokusu, toprak kokusu, çiçek kokusu, yüzüme vuran ışık, kulağıma gelen ses. Ah bütün sevdiklerim, her şey, herkes, anlıyorum birbirinden mukaddes, alıp verdiğim her nefes.

Mutluluk yaşama sevinciyle el ele, yan yana, adeta kardeş. Yaşama sevinci dediğimizse biraz önce mısralarını paylaştığımız şairin dile getirdiği gibi nefes almaktan başlayarak güneşi, denizi, rüzgarı, yağmuru, çamuru, çiçeği, böceğiyle doğaya, büyüğü, küçüğü, yaşlısı, genciyle bütün insanlığa hayranlık duymak ve bir bütünün ufacık bir zerresi olmaktan duyulan sevinç, coşku değil midir? Bu sevinç biraz çocuksu bir sevinçtir. Hatta çokça çocuksudur. İçindeki çocuğu susturmayanlar, yaş alıp olgunlaşsalar da çocuksu yanlarını koruyabilenler bu yüzden daha mutlu insanlardır. Bizim edebiyatımızda yaşama sevincini çocuksu bir yalınlıkla duyurabilmiş şairlerimizin başında garip akımı temsilcisi Orhan Veli gelir. Onun bir şiirini hatırlayalım mı? Dalgacı Mahmut. İşim gücüm budur benim, gökyüzünü boyarım her sabah, hepiniz uykudayken uyanır bakarsınız ki mavi. Deniz yırtılır kimi zaman, bilmezsiniz kim diker, ben dikerim. Dalga geçerim kimi zamanda, o da benim vazifem. Bir baş düşünürüm başımda, bir mide düşünürüm midemde, bir ayak düşünürüm ayağımda, ne halt edeceğimi bilemem.

Orhan Veli'nin onunla özdeşleşen şiirlerinden biriydi Dalgacı Mahmut. Canım dünyadan yine buram buram yaşama sevinci yükselir. Deli eder insanı bu dünya, bu gece, bu yıldızlar, bu koku, bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç. Kısacık ama nedenli etkili bir şiir. Şair bir başka şiirinde ise her şey sizin için diye seslenir okuyucuya. Sizin için insan kardeşlerim, her şey sizin için. Gece de sizin için, gündüz de. Gündüz gün ışığı, gece ay ışığı. Ay ışığında yapraklar, yapraklarda merak, yapraklarda akıl. Gün ışığında bin bir yeşil, sarılar da sizin için, pembeler de. Mutlu olma işine sabah erkenden başlamalı. Güne ilk merhabada sevinç doldurmalı içimize ki gün boyu çoğalsın, yayılsın. Necati Cumalı da böyle düşünmüş olmalı. Usta şair yazarın ilk günaydını ise tavuklarla horozlara.

Günaydın tavuklar, horozlar. Artık memnunum yaşamaktan. Sabah erkenden kalktığım zaman siz varsınız. Gündüz işim var, arkadaşlarım var. Gece yıldızlar var, karım var. Günaydın tavuklar, horozlar. Cahit Sıtkı Tarancı, namı diğer Türk Edebiyatı'nın 35 yaş şairi, daha çok karamsar şiirleriyle bilinir, ölümü sıkça konu alır. Buna karşın yaşama sevinciyle dolu şiirlerine de rastlarız. 1940 yılına tarihlenen Bugün Hava Güzel, az önceki örnek gibi yine güne güzelleme niteliğinde.

Bugün hava güzel. Bugün içim içime sığmıyor. Annemden mektup aldım. Memlekette gibiyim. Allah'a çok şükür karnım tok. Elimi uzatsam kahve fincanı dudaklarımdadır. Kuşlar kaçmıyor benden. Bir güvercin kanadında okşuyorum göklerin maviliğini. Serçelerin cıvıltısıyla siniyor içime ağaçların yeşilliği. Bulutların ipek gölgesi çocukların yüzünde hışırdıyor. Çember çeviriyorum çocuklarla beraber elime çember almadan. Düşüncelerimi nura gark eden güneşe sor. Bu Nisan rüzgarı da şehadet eder. Bütün insanları kardeş biliyorum. Cümlenin sağlığına duacıyım. Cahit Sıtkı Bugün adlı bir başka şiirinde de yaşamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği dizelerle çıkar karşımıza.

Bugün masal değil, masaldan daha güzel, gerçek. Bugün yeryüzünde olduğum gün. Ayaktayım işte, asfalta umut, akasyaya muvazi. İnsanlarla omuz omuza, kurtla kuşla aynı kaderde. Gülden, laleden farksız, faniliğinde ömrün. Herkes gibi dertli, ümitli herkes kadar. Ne de olsa memnun yaşamaktan.

Cahit Sıtkı'nın şiirini okuyunca onun en ikonu mutlu biri olduğunu düşünüyor insan. En azından şiiri kaleme aldığı sırada. Peki acaba kimlere mutlu sıfatını yakıştırıyoruz günlük hayatta? Şöyle bir düşünelim mi? Ben düşününce şunu fark ediyorum ki mutlu insanlar kendilerini fazla ciddiye almayanlar. Bunu kendini küçük ya da değersiz görme anlamında söylemiyorum elbette. Demek istediğim kendilerini dünyanın merkezine koymuyorlar. Hiçbir şeyin sürekli olmadığını, her an her şeyin değişebileceğini, bugün kapanan bir kapının yarın umulmadık bir anda önlerinde açılabileceğini biliyorlar. Ne umutsuzluğa ne de karamsarlığa kapılıyorlar. Geçmişe takılıp kalmıyorlar. Tecrübelerini not ediyor ama mazide yaşamıyorlar. Bugünün farkındalar en önemlisi. Şu saatin, soluk alıp verdiğimiz şu anın farkındalar. Zamanın kısıtlı olduğunun, yapmak istediklerini erteleyebilecek kadar sınırsız olmadığının bilincindeler. Bu yüzden vakitlerini çok iyi değerlendirmeye çabalıyorlar. Bir yandan kendileri ve başkaları için değer üreterek, öte yandan varlıklarının her bir zerresiyle hayatı hissederek, ruhlarını besleyerek yaşıyorlar. Mutlu oluyor, mutluluklarını diğerlerine bulaştırıyorlar. Ne mutlu onlara! Siz de böyle biri olmak istemez misiniz? Biliyor musunuz, bilim adamları mutluluğun öğrenilebilir, sonradan geliştirilebilir bir duygu olduğunu söylüyorlar. Yani genetik bir miras değil bu. Anne babanızdan geçmesi gerekmiyor bu özelliğin. Eğer isterseniz bu dünyayı hem kendiniz hem de aileniz, yakın uzak çevrenizde bulunanlar için güzelleştirebilirsiniz. Bazen kendimizi küçümsüyoruz. Bir şeyleri değiştirmek için yeterince güçlü olmadığımızı düşünüyoruz. Oysa öyle değil. Hepimizin içinde ortaya çıkmamış, belki varlığından bile haberdar olmadığımız gizli güçlerimiz var. O güç ancak biz kendimize inanırsak açığa çıkar ve mutluluk ancak onu tanırsak bize selam verir. Mutlu olmak için önce onu tanımak gerekir. Eski bir metinde şöyle yazar.

mutluluğu tanımıyorsanız o da size merhaba demez. Hayatın yollarında bin kez karşılaşsanız bile ne siz onu tanırsınız ne de o size selam verir. Mutluluğu tanıyacaksınız. Kim bilir, belki evin bahçesinde büyüyen çam ağacıdır mutluluk. Belki de sokağın köşesinde boyatan akasyadır. Bahçede çam yoksa, sokakta akasya salınmıyorsa, o zaman pencereden görünen avuç içi kadar denizdir. Pencereden deniz görünmüyorsa sokağa bakın. Sokakta oynayan bir çocuk yok mu? Varsa adı mutluluktur. Ya yoksa? O zaman belki de bir kedidir sıcak bir yaz sabahı camdan bakan. Gördüğünüz yani duyduğunuz gibi her durumda mutlu olmak için sebep var. Yeter ki bulmaya niyetli olalım. Dilerseniz gelin bu nedenleri çoğaltalım. Bir başka metin üzerinden yeni mutluluk tarifleri yapalım. Mutluluk bir mektup almaktır sevdiğiniz insandan. Önce bir solukta okuyup sonra dosta varmak, yol yapıp yazılardan. Ruhların tanıştırıldığı mevsim kadar yıllanmış sevgiyi kara sevdaca duymaktır yürekte. Bir dostun sesini duymak telefonda, kendini sıcacık kollarında hissetmektir sevincin. İyi haberini almak tüm dostların, sevginin sarhoşluğuyla uçmaktır. Masalcasına mutlu düşünmektir bir an, umut yorgunu insanlığı. Huzur iklimine yolculuktur mutluluk.

Mutluluk üzerine bunca şey söyledikten, yazılanları, söylenenleri gözden geçirdikten sonra sanırım kendimizle yüzleşmenin zamanıdır artık. Yazar Ahmet Altan bir denemesinde isteklerimizle yaptıklarımız arasındaki farklılığın bizi mutsuz ettiğini söylüyor ve o basit ama hayati soruyu yöneltiyor. Mutlu musun?

Bazen aynı anda iki ayrı nehirde yüzdüğümüzü düşünüyorum. Ve işin acıklı ya da gülünç yanı, her bir parçamız içinde yüzdüğü nehirde değil de diğerinde olmak istiyor. Şuna ise hiç karar veremiyorum. Bir parçalanma mı hayat, yoksa bir bütünleşme mi? Hayat dediğimiz çaba, iki ayrı parçayı sonuna dek iki ayrı parça halinde tutmaya çalışmak mı, yoksa onları bir bütünlüğe kavuşturmak mı? Hayatı iki ayrı parça halinde yüzdürmekten vazgeçip istediklerini sınırsızca ve korkusuzca gerçekleştirmeye uğraşanlara çılgın dememiz, isteklerimizle yaptıklarımız arasında hep bir farklılık olduğunu ve hep de öyle olacağını kabullenmemiz, bir şeyi yaşamak isterken bir başka şeyi yaşamayı akla, kurallara ve hayata uygun bulmamız hayatın gerçeği mi? Yoksa iki ayrı nehirde yüzmemiz, karşılaşabileceğimiz binlerce tehlikeden, şelalelerden, anaforlardan, kayalardan, canavarlardan, parçalarımızdan hiç olmazsa birini kurtarma isteği mi? İstediklerimizle yaptıklarımız arasındaki bu farklılığı soru sormadan benimsememiz, parçalanmış bir hayatı yaşamanın en güvenli biçimi olarak görmemiz gerçekten yaşamak mı? Hayat yalnızca tehlikelerden kurtulmaya çalışmak, korunmak, kendini sakınmak mı? Bir başka manası yok mu hayatın? Şu basit soruyla, mutlu musun sorusuyla karşılaşan herkesin duraksaması, kolayca cevap verememesi neden peki? Çok istediğimiz, çok özlediğimiz, hep ondan söz ettiğimiz mutluluğa iki ayrı nehirde yüzerek ulaşamayacağımızı bile bile hayatımızı neden parçalarız? Neden isteklerimiz ve yaptıklarımız arasında hep büyük farklar vardır? Neden olduğumuzdan ya da göründüğümüzden başka insanları da taşırız tenimizin altında? Ani hüzünler, ani sevinçler nerelerden çıkar da gelir? Biz onları nerelerimizde saklarız? Hayat bir parçalanmışlığı başarıyla sürdürme çabası mıdır, yoksa bir bütünleşme çabası mı? Güvenlik hangisindedir, parçalanmışlıkta mı, yoksa bütünleşmekte mi? Zevk hangisindedir peki? Güvenliğin zevkle ve heyecanla yan yana düşmemesi mi parçalar bizi? İki ayrı nehirde yüzen parçalarımızı bir araya getirip hiç duraksamadan, korkmadan, coşkuyla salıversek sulara, çarpacağımız kayaların sayısı mı artar? Korku mu parçalar bizi? Neden öğleden sonraları iyice gölgelenen çalışma odamda otururken, yabancı bir şehirde tek başına terk ettiğim birisi olduğu kuşkusuna kapılırım ben? Kimdi o yapayalnız kalan diye merak ederken, aniden benim tarafımdan bırakılan sanki kendimmişim duygusuna kapılırım? Nedir yaşamak, bir parçalanmayı başarıyla sürdürmek mi, yoksa bir bütünleşme mi? Hangisi daha tehlikeli? Heyecanını, neşesini, coşkusunu kaybetmiş, sürekli olarak bulundukları nehirden başka bir nehirde olmayı isteyen parçaları ayrı ayrı yüzdüren bir hayatı sürdürmek mi? Yoksa parçalarını bir araya getirip yekpare olarak suların derinliğine atıp bir kayaya çarpıncaya kadar yüzmenin tadını çıkarmak mı? Mutlu musun sorusu neden şaşırtır bizi? Neden cevaplayamayız bu soruyu? Neden aklımızdan silmeye çalışırız? Niye kendimize hiç soramayız? Kim öğretir bize parçalanmanın daha güvenli olduğunu? Kim biz daha çocukken kulağımıza fısıldar, parçalarını bir araya getirmek tehlikelidir diye? Doğarken mi biliriz bunu, yoksa bu yaşarken öğrenilen bir hayat bilgisi midir? Ölürken hangisinden pişman olacağız? İki ayrı parça olarak yaşamaktan mı, yoksa bir bütün haline gelmekten mi? Parçalanmış olarak yaşayanlar parçalanmış olmaktan, bir bütün olarak yaşayanlar bütünleşmekten mi pişman olacaklar? Kaçınılmaz bir pişmanlık mı hayat? Bazen aynı anda iki ayrı nehirde yüzüyormuşuz gibi geliyor bana ve her bir parçamız yüzdüğü nehirden başka bir yerde bulunmak istiyor. Hayat bir parçalanmışlık mı, yoksa bir bütünleşme çabası mı? Peki ya şu basit soruya ne cevap vermeli? Mutlu musun?

Bu soruya hepimizin dürüstçe yanıt vermesi gerek. Eğer cevaplamakta zorlanıyorsak, düşünüp taşınmalı, nerede hata yaptığımızın farkına varmalı, gerekiyorsa bakış açımızı değiştirmeye gayret etmeliyiz. Evet, belki mutluluk elimizden sık sık uçup gidiyor ama yine de karamsarlığa yer yok, umut hep var. Hasan Hüseyin bir şiirinde der ki, İnsandır suda akan, yaprakta yeşil, gülde kırmızı. Zorlu bir dal gibi eğleniriz de fırtınalarla, ince bir sızı birdenbire kırar kollarımızı. Ve bir akşam kuşlar gibi elimizden uçup giden mutluluk, bir sabah ebem kuşaklarının altından dört nala gelir. Mutluluk öyle bir kuştur ki kafeste tutmaya gelmez. Peşine düşerseniz eğer bakarsınız izini kaybettirir. Siz ilerledikçe yolunuzda o sizi bulacaktır. Merak etmeyin. Gölge misali ardınızdan gelecektir. Yeter ki tanıyın mutluluğu. Gizlendiği ayrıntıların farkına varın. Küçük mutluluklarınıza iyi bakın.

Küçük derelerdir büyük nehirleri oluşturan. Küçük mutluluklar, küçük küçücük derelerdir. Büyük nehre ararken üzerinden atladığın, arkana dönüp de bakmadığın. Küçük mutluluklar çıtır çıtır Kızılay simididir çayın yanında. Aniden karşına çıkan şarkı, kar yağdığında tatil olan okul, başarılı bir rejimin birinci günü. Sokakta sevebildiğin kedi, yürüyen güvercinin kafası, tenekedeki fesleğen. Kurumuş çamaşırlar belki bir kış ikindisi. Geri gelen elektrik, babanın hikayeleri, annenin yemeği, tamir ettiğin bir alet, yeşil tişörtün belki de yatarken giydiğin. Bir dostun başarısı neler çektiğini bildiğin, elini sımsıkı tutan minik el, dudağında ıslık yürüdüğün yol, birden çıkıverdiğin yolculuk, sana açılan kapılar, sana kapıyı açanlar, hoş gelenler, hoş buldukların, yalnız kalabilmek dilediğinde, konuşabilmek özlediğinde. Gerisini ve milyonlarca mısrayı boş bırakıyoruz. Kendi küçük mutluluklarınızı yazmanız ve bundan da küçük bir mutluluk duymanız dileğiyle.

Yalçın Ergir'in dileğine katılmamak mümkün mü? Küçük dereler diyebileceğimiz, kimi kez önemsemeden, arkamıza bile dönüp bakmadan yanlarından geçip gittiğimiz küçük mutluluklar belirliyor aslında hayatlarımızı. Onlar her günümüzü tatlandıran, bizi yaşama bağlayan, belki ayrıntı gibi görünen ama gerçekte çok daha fazla şey ifade eden, mutluluğumuzu besleyen kaynaklar. Damlaya damlaya göl olur demiş ya atalarımız. Küçük mutlulukları koca bir okyanusa çevirmek de öylece mümkün. Yalnızca biraz çaba ve iyi niyetle.

Eli avuca sığmayan mutluluğu programın süresi içine sığdırmaya çalıştım elimden geldiğince. Ve bir şehrainin daha sonuna geldik böylece. Ama ben nokta koymak istemiyorum programa. Çünkü bence mutluluğa en yakışanı 3 nokta. Gerisini siz tamamlayın kendi küçük ya da kocaman mutluluklarınızla. Hoşçakalın.

0: aklınızda bulunsun.
1: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
2: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
3: TGRT FM Haber.
4: Türkiye'yi gururlandıran A Milli Kadın Voleybol takımını kabul etti. Filenin Sultanları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imzalı forma ve voleybol topu hediye etti.
5: Egonu, Egonu dışarı attı. Paola Egonu, top dışarıda.
6: Erdem'in ellerinde ve 2026 Avrupa şampiyonu File Sultanları.
7: 2023'te Belçika'da kazandığımız kupayı 3 yıl sonra bu kez kendi evimizde taraftarımızın önünde hem de tarihi bir geri dönüşle elde ettik. Bayrağımızı göndere yeniden çektik. İstiklal marşımızı tüm dünyaya yeniden dinlettik.
8: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin madalyalı misafirleri vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol takımını kabul etti.
7: Tam bir takım ruhu içinde şampiyonluğa ulaştınız. Bizim şartlar ne olursa olsun asla pes etmeyen bir milli karaktere sahip olduğumuzu kupayı ikinci kez kaldırarak yeniden gösterdiniz.
8: Erdoğan bir sonraki hedefin 2028 Olimpiyat Oyunları şampiyonluğu olduğunu belirtti.
7: Şimdi artık önümüzde katılmayı garantilediğimiz 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyat Oyunları var. İnşallah orada da şampiyonluğa uzanacağımızdan hiçbir şüphem yoktur.
8: Kabulde takım adına Kaptan Eda Erdem söz aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Erdem'e yaşadığı sakatlığın ne durumda olduğunu sordu.
9: Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle...
7: Sakatlık falan kalmadı değil mi?
9: Yok, çok şükür iyiyim. Hele madalya ve kupadan sonra çok çok daha iyiyim. Teşekkür ederim. Çok çok çok daha fazla başarılarla birlikte tekrardan burada buluşacağımızı biliyorum. Bize destekleriniz için çok teşekkürler.
8: Filenin Sultanları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imzalı forma ve voleybol topu hediye etti. Erdoğan, Filenin Sultanları ile birlikte Akdeniz oyunlarında şampiyon olan milli voleybolcuları da kabul etti. Kabulde ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Amili Kadın Voleybol Takım Antrenörü Daniel Santarelli ile teknik ekip yer aldı.
7: Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.
8: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu takdim törenleri vardı. Tayland, İsveç, Azerbaycan, İngiltere ve Kanada büyükelçileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Törenin ardından 5 büyükelçi Türkiye'deki görevlerine resmen başladı.
4: Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde pazartesi günü başlayan yangına yeniden hava desteği sağlandı. Kapanan Antalya-Isparta karayolu kontrollü bir şekilde açıldı. Adana Karahisarlı'daki yangın kontrol altına alınırken Kozan'da ise alevlerle mücadele devam ediyor.
8: Alevler durmadı, mücadele nefes kesti. Orman yangınları büyürken alevlerin önünü kesmek için ekipler havadan ve karadan seferber oldu.
0: Abi ya çok büyük bir yangın. Çok geniş bir yangın oldu.
8: Antalya'nın Aksu ilçesinde başlayıp Kepez'e sıçrayan orman yangını gece hava desteği kesilince büyüdü. Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine bazı mahalleler tedbir amacıyla tahliye edildi.
10: Buna bir iki ev yandı. Bu tarafta zaten yangının şeyi ağırlığı. Onlarda da biraz tehlike oldu.
8: Yangın nedeniyle kapanan Kuzey Çevre Yolu ve Antalya-Isparta Karayolu sabah saatlerinde kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Alevlerin yolun karşısına geçmesi son anda önlendi. Yüreklerin dayanmadığı görüntülerde bunlar oldu. Yaşlı adam üzüntüden hıçkıra hıçkıra ağladı. Serikteki alevlerin arasında ise büyük fedakarlık vardı. Alevlerin arasına gözünü kırpmadan dalan Süleyman Karaca, engelli ablasını ölümün kıyısından çekip aldı.
11: Abam vardı mağdur içeride. Duman iyice bürüdü burayı. İçeride mağdur abam vardı. Ben onu aldım.
8: Alevleri kontrol altına almak için 5 uçak, ondan fazla helikopter ve 600'ün üzerinde personel sahada zamanla yarıştı.
12: Antalya'nın tüm kurumları işbirliği halinde bu afetle mücadele etmektedir.
8: Alevlerin yükseldiği bir diğer il ise Adana. Karahisarlı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yoğun müdahale ile kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam etti. Kozan ilçesinde ise iki farklı noktada çıkan orman yangınlarına 5 helikopter, 2 uçakla müdahale sürdü. Havadan görüntülenen yangında 6 ev hasar alırken evi son anda kurtulan Hüseyin Bozkurt yaşanan felaketin büyüklüğünü anlattı.
13: Vallahi ne söyleyeyim, herkese geçmiş olsun, yapacak bir şey yok.
4: Evet, yangınlar gündüz devam etti mücadele ama an itibariyle yine hem Adana'da hem Antalya'da alevlerle mücadele aralıksız sürüyor. Ekiplerin mücadelesine dair görüntüleri sizlerle paylaşacağız. Sol tarafındaki görüntüler Antalya, sağ tarafındaki görüntüler ise Adana'ya ait. Alevlerle mücadele aralıksız sürüyor dediğim, hem görevliler hem de bölge halkı ekiplere yardım ediyor alevleri söndürmek adına. Hangi noktalarda şu anda yangın devam ediyor? Antalya'da Aksu ve Kepez ilçelerinde. Aslında Aksu'da dün başlamıştı, ardından Kepez ilçesine sıçramıştı ve rüzgarın da etkisiyle alevler yoğun bir şekilde büyüyerek devam etti. Geniş bir alana yayıldı maalesef ve Antalya-Isparta karayolu ulaşıma kapanmıştı. O kadar etkiliydi alevler ve iki ilçede 254 ev tahliye edildi. Yangın sebebiyle Aksu ilçesindeki 40, Karaöz mahallesinde 10, Yumuk mahallesinde 29 hane ve 18 ahır, Kepez ilçesinde de 175 hane tahliye edildi ve dünden itibaren devam eden yangınlar sonucunda 8 vatandaş da alevlerden etkilendi ve amansız, cansiperane yoğun bir müdahale devam ediyor. Adana'da da yine aynı şekilde Kozan'da başlayan yangın İmamoğlu ilçesine kadar ilerledi ve evlere kadar ulaşan yangınlar büyük paniğe yol açtı. Adana'daki, Kozan'daki hem itfaiye görevlileri, hem AFAD görevlileri, hem de vatandaşlar, köy halkı, bölge halkı alevleri söndürmek için ellerinden geldiği kadar müdahale ediyorlar. Alevlere çok yakın noktalarda görüyorsunuz, kovalarla bile yangını söndürmek adına müdahale ediliyor. Traktörlerle alevlerin önü kesilmeye çalışılıyor ve bu müdahalenin ardından havanın kararmasıyla, havadan müdahalenin zorlaşmasıyla karadan müdahale yoğunlaştı. An itibariyle görüntüleri paylaşıyoruz. Mahalleli evlerinin alevlere teslim olmaması için büyük çaba sarf ediyor. Pek çok noktada evler tahliye edildi. Ciğerlerimiz yanıyor. Yaz ayının sonlarında başladı bölgedeki yangınlar ve yoğunlukla gündüz saatlerinde başladı ve daha sonra havanın kararmasıyla daha da geniş bir alana yayıldı. Drone görüntülerle de yangının ne kadar geniş bir alana yayıldığını görüyoruz. İtfaiye ekipleri ve bölge halkı hem Antalya'da hem Adana'da alevlerle mücadele ediyor. Güzel haber gelirse bültenimiz içinde aktaracağız diyelim ve sıradaki haberimize devam edelim. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılını kutladı ve 9 Eylül kutlu, İzmir ilelebet Türk yurdu olsun dedi. Bahçeli ayrıca zaferin Türk'ün vatansız bırakılabileceğini düşünenlere indirilmiş bir tokat olduğunu da belirtti.
14: Milliyetçi Ülkücü Hareket'in bilge lideri.
15: Bir kez daha haykırarak ifade ediyorum ki Türkiye Cumhuriyeti başkalarının yazdığı senaryoda figüran olmayacaktır.
8: Bahçeli, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılını kutladı. 9 Eylül kutlu, İzmir ilelebet Türk yurdu olsun dedi.
15: Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit, terbiye imalarıyla yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek.
8: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünde yazılı bir açıklama yaptı. 9 Eylül'ün Türkiye üzerinde hesapları olanlara verilmiş tarihi bir cevap olduğunu belirtti.
16: 9 Eylül, Türk'ün vatansız bırakılabileceğini vehmedenlere indirilmiş bir tokat, emperyalizmin boyunduruğu altına girmiş, mazlum milletler içinse bir umut ışığı olmuştur.
8: Bahçeli, tarihi sorumluluk vurgusu da yaptı. Bize düşen ecdadın emanetini sadakatle yaşatmaktır ifadelerini kullandı.
16: Güzel İzmir'imizin kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutluyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere milli mücadelenin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyorum.
4: Evet, CHP 9 Eylül Çarşamba günü 103. yıl dönümünü kutlayacak. Gözler yeni parti kurulduktan sonra CHP'de kalıp kalmayacağı merak edilen o isme. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çevrildi. Yavaş, partinin kutlama programına katılmayacağını duyurdu. CHP'dense zaten özel olarak davet etmedik açıklaması geldi.
17: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
18: Cumhuriyet Halk Partisi 9 Eylül'de Ankara'da kuruluşunun 103. yıl dönümünü kutlayacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın törene katılıp katılmayacağı merak ediliyordu. Yavaş, kutlama programına katılmayacağım, tarafsız tutumumu sürdüreceğim açıklamasında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'ndense zaten özel olarak davet etmedik açıklaması geldi.
17: Bir kez daha tekrar ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi en kısa zamanda yeniden kurultaya gitmelidir.
18: Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan sonrası yeniden CHP Genel Başkan olmasının ardından Özgür Özel 90 milletvekiliyle birlikte ayrılarak yeni partiyi kurdu. Yavaş, CHP'den en azından şimdilik kopmadı, ancak Kılıçdaroğlu yönetimiyle arasına mesafe koydu.
19: Mansur Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetin içinde, siyasal kimliğinin ve kurumsal kimliğin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır.
20: Ben yeni partide yokum. Özgür Özel'le arkadaşlarıyla birlikte değilim diye kulağınızla duymadığınız herkes emin olun ki bizimle birlikte.
18: Mansur Yavaş bir süredir CHP'nin programlarına katılmıyordu. Bu nedenle CHP'nin kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılıp katılmayacağı da merak ediliyordu. Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çarşamba günü düzenlenecek 103. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılmayacağını ve tarafsız tutumunu sürdüreceğini açıkladı.
21: Ben hem teşekkür etmek hem de kendisine hoş geldiniz demek için geldim. Kendisine son durumu bilgilerimizi verdik.
18: Cumhuriyet Halk Partisi kaynakları ise Mansur Yavaş dahil hiçbir belediye başkanının kutlamalara özel olarak davet edilmediğini duyurdu. Ancak bilgilendirme için kutlama programının taslak olarak belediye başkanlarına gönderildiğini belirtti. Kaynaklar bu nedenle Mansur Yavaş'ın davet edilmiş ve bunun üzerine katılmama kararı almış gibi olayı sunması doğru değil değerlendirmesini yaptı.
4: Uşak Belediyesi eski başkanı Özkan Yalım da yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Yalım'ın el konulan milyonlarca lira değerindeki araçların alıcı çıkmadı. Yeniden ihale yapılacak, araçlar satışa çıkarılacak.
22: Aldım yanıma, canımdan çok sevdim, sevdiğim sevgilimi. Düştüm ava yollarına.
8: Özkan Yalım'ın milyonlarca lira değerindeki lüks araçları alıcı bulmadı. Terk edilmeye yüz tuttu.
22: Çocuğu gerçekten çok seviyorum. Ve de bir yıl sonra ben doğruya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
8: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Uşak Belediyesi'nin tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan CHP'li Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ait araçlara el koymuştu. Araçların arasında Yalım'ın sevgilisini aldığı araç da vardı.
22: Aldım yanıma, canımdan çok sevdim, sevdiğim sevgilimi. Düştüm ava yollarına.
8: Tamamı 41 milyon 944 bin lira eden ciplerden kamyonlara hiçbir aracı alıcı çıkmadı. TMSF üzerinde haciz bulunan araçları satmak için yeniden ihaleye hazırlanıyor. İhale 10 Eylül'de yapılacak. Soruşturma kapsamında Özkan Yalım'ın şirketlerine de kayyum atanmıştı.
4: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı. Soyer için 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
23: Bizim dönemimizde bu rakam 1.1 milyar liraya çıktı.
8: Hakkında iddianame düzenlendi. İzmir eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in cezalandırılması talep edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İştiraki İzbeton AŞ soruşturması dosyasında Tunç Soyer'in de adı geçmişti. Kooperatif çalışmaları ve bazı işlemlerde yapılan usulsüzlükler üzerine soruşturma yürütülmüştü. Eski Büyükşehir Belediye Başkanı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hazırlanan iddianamede Soyer ve 15 şüphelinin cezalandırılması istendi. Tunç Soyer'in 6 yıla kadar hapiste cezalandırılması talep edildi.
4: Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayında en çok kazandıran yatırım aracını açıkladı. Buna göre külçe altın en çok kazandıran oldu.
18: Güvenli liman altın yine şaşırtmadı. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayında en çok kazandıran yatırım aracını açıkladı. Finansal yatırım araçları arasında külçe altın reel getiride zirveye yerleşti. Altın, Ağustos ayında enflasyonun etkisi çıkarıldığında yatırımcısına %7,93 kazandırdı. Peki diğer yatırım araçlarında tablo nasıldı? Yatırım araçlarının haftalık performansında külçe altın %7,93'lük yükselişle zirvede yer aldı. Euro %1,34, mevduat %1,05 değer kazandı. Öte yandan dolar %0,15, BIST 100 endeksi ise %1,13 değer kaybetti. Son bir yıllık rapordaysa kazandıran yine külçe altın oldu. Son bir yılda külçe altın enflasyona rağmen yatırımcısına %16,49 kazandırdı. Borsada da yatırımcı beklediği getiriyi bulamadı.
4: Altın demişken altın şovlu düğün haberiyle devam edelim. Altınlarla gövde gösterisi yaptı. Gece yarısı polis kapısına dayandı. Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan, Van'daki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Sosyal medyayı ayağa kaldıran o düğündeki kilolarca altında incelendi ve Kara Haydar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
8: Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak tanınmış. Düğünde taktığı altınlarla gündeme oturmuştu. Ünlü fenomen savcılığın radarına girdi. Polisi gece yarısı kapısına dayandı. Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar adıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan, geçtiğimiz gün kendi gibi fenomen olan Çağla Öz'le dünya evine girdi. Ancak o düğünde çiftin mutluluğundan çok takılan altınlar gündem oldu. Geline kilosu kadar altın takılırken görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Paranın kaynağı ne soruları soruldu. Vanlı Kara Haydar lakaplı fenomen Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın radarına girdi. Fatih Tançalan hakkında sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımla bağlantılı olarak Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve kurumlarını aşağılama suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. Gece 3'te ekipler operasyonun düğmesine bastı. 25 farklı olaya karıştığı tespit edilen fenomen evinde gözaltına alındı. Savcılık düğünde takılan altınların da peşine düştü. Kaynağın araştırılması talebinde bulunuldu. Bunun üzerine MASAK devreye girdi. Ekipler geniş çaplı bir inceleme başlattı. Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
4: Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası başladı. 14 Eylül'de bütün öğrenciler için yeni eğitim öğretim dönemi başlayacak. Sağlık Bakanlığı da şimdiden aileleri uyardı. Uykudan önce ekran mutlaka kısıtlanmalı dedi. İşte bakanlığın önerileri.
1: Full sabahladım ya. Öyle. Full oyun filan.
2: Ekran süre 6 saat 9 saat falandır. TikTok izliyorum tüm gün.
18: Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası başladı. Milyonlarca öğrenci de 14 Eylül'de ders başı yapacak. Öğrenciler uzun yaz tatili boyunca rahata alıştı. Uyku düzeni değişti. Bilgisayar ve tabletler ellerinden düşmedi.
1: Ders maratonunda valla fazla çalışmadım da işte dönem içerisinde halledeceğiz inşallah.
2: Pek hazır değiliz gibi.
1: Yani değiliz.
18: Sağlık Bakanlığı da bu kapsamda ailelere uyarılarda bulundu. Özellikle çocuklarda ekran kullanımına dikkat çekti. Ekran süresinin bir anda değil kademeli olarak azaltılmasını önerdi.
2: Okul açılınca seni en çok zorlayacak şey nedir?
1: Abi uyku düzeni olabilir. Sabah erken kalkmak zor oluyor. Bir de yazın uyku düzeni çok bozuluyor. Gece geç yatmaktan dolayı.
18: Yemek sırasında kesinlikle çocuklar ekran başında olmamalı. Uykudan en az 30 ila 60 dakika önce ekran kullanımı sonlandırılmalı. Telefon ve tabletler çocukların yatak odasından çıkarılmalı.
2: Yaz tatili boyunca rahatça şöyle öğle saatlerine kadar uyudun mu?
3: Evet, uyudum.
2: Alıştırıyorum kendimi yavaş yavaş.
18: Sağlık Bakanlığı'nın bir diğer uyarısı okula yeni başlayacak çocuklarla ilgili. Özellikle de okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerinde ayrılık kaygısı görülebiliyor. Çocuğun kaygısı küçümsenmemeli. Duyguları anlaşılmalı ve desteklenmeli. Okuldan bahsederkense olumlu ifadeler kullanılmalı.
5: Ders yok, ödev yok, öğretmen korkusu yok. Bu sıkıntıların sonucunda çocuklar şeye düşüyor. Bilgisayara düşüyor. Haliyle verimsiz oluyor.
18: Okulda oyunlar oynayacaksın, yeni arkadaşlar edineceksin gibi olumlu anlatımlar uyum sürecini kolaylaştırıyor.
2: Ben kendim de çocuğu da çok zor uyuttum zaten. Sabah da çok erkenden uyandı çocuk. Heyecanlıyız yani.
18: Bir diğer önemli uyarıysa çocukları birbirleriyle kıyaslamamak. Akademik başarı kadar çocuğun ruh sağlığının da gözetilmesi gerekiyor.
24: Okula başlamak için.
25: Peki kaçıncı sınıfa gideceksin?
24: Birinci sınıfa.
4: Öğrenciler okula dönmeye hazırlanırken kantinlerde de yeni dönem fiyat tarifesi belli oldu. İstanbul Kantinciler Odası genel toplamda %6,8'lik bir artış yapıldığını açıkladı. Peki yeni dönemde kantinlerde hangi ürün ne kadar olacak? İşte güncel fiyatlar.
18: Okul kantinlerinde yeni dönem fiyatları belli oldu. Tost ayranın fiyatı 130 liraya yükselirken tavuk dönerin fiyatı ise 145 lira olarak belirlendi. Okullarda uyum haftası başladı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için geri sayım sürüyor. Yeni dönem öncesi okul kantinlerinde uygulanacak tavan fiyat tarifesi de açıklandı. İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, fiyatlarda genel toplamda %6,8 artış yapıldığını açıkladı. Buna göre tost ve ayran birlikte 130 lira, geçen yıl yalnızca tost 90 liraydı. Simit 30 lira, açma ve poğaça 35 lira, tavuk döner 145 lira, yarım litre su 15 lira, çaysa 25 lira olacak. Su. Buyurun. Okullardaki tabldot yemek fiyatları da belli oldu. 3 çeşit yemek 245 lira, 4 çeşit yemek ise 285 lira olacak.
4: İstenmeyen mesajlar bir türlü engellenemiyor. Alınan bütün tedbirlere rağmen firmalar farklı numaralar üzerinden tacizlerine devam ediyor. Bir de olayın farklı bir yönü var. İletişim bilgilerimizi ne kadar gizlemek istesek de en ufak alışverişte bile bizden numara talep ediliyor.

0: Bir günde ortalama olarak 10 tane indirim mesajı geliyor. Bence taciz boyutunda oldu artık.
1: Numaramı vermediğim şirketlerden de mesaj geliyor. Engellememe rağmen bu sefer mail gelmeye başlıyor. Gizlilik diye bir şey yok yani.
2: Sık sık atılan kampanya mesajları, sözde indirim hatırlatmaları. Engellenen mesajlar önlenemiyor. Birçok önlem alındı ama mesaj tacizi azalmak yerine her geçen gün artıyor.
3: Telefonlarımız artık durmadan alarm gibi ötüyor. Artık katlanamadığım için sessiz alıyorum. Bence artık taciz ediyorlar yani baya.
4: Alışverişlerde veriyoruz. Zaten reklam amaçlı kullanılıyor. Daha sonra bilgilendirme mesajları geliyor. Hani kampanya var veya indirim var gibi.
2: Kişisel önleminiz nedir?
0: Telefondan en fazla engel yapabiliyorum. Onun dışında bir şey yapamam.
5: Bilmem ne kadar faiz oranıyla indirim gelmiştir şeklinde geliyor yani. Yani engellesek de bir türlü yine bir şekilde ulaşıyorlar yani.
2: Bir alışveriş sırasında kasiyer ismimizi değil telefon numaramızı soruyor. Üstelik artık numaramız olmadan alışveriş yapamaz hale geldik.
6: Markette telefon numaramı istiyorlar.
7: Telefon numarası vermeden alışveriş yapamaz hale geldik.
6: Beni farklı farklı numaralardan zaten aranıyorum. Telefon numaralarımız kesinlikle şirketler arasında satılıyor abi.
8: Numarayı olabildiği kadar her yerden engellemeye çalışıyorum. E-Devlet'ten vesaire. Ama buna rağmen tamamen kişisel gizliliğin ihlal edildiğini düşünüyorum.

0: Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin disiplin sevklerini açıkladı. Beşiktaşlı futbolcu Dušan Vlahović maçta yaptığı hareket sebebiyle Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ise karşılaşma sonrasında sarf ettiği sözler sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.
1: Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin PFDK sevkleri açıklandı. Karşılaşmada Şikrinyar'la yaşadığı tartışma sonrası rakibine el hareketinde bulunan Beşiktaşlı futbolcu Dušan Vlahović maçtaki hakareti nedeniyle futbol disiplin talimatının 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ise müsabaka sonrası yapmış olduğu beyanlarında yer alan futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle futbol disiplin talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'lık oldu.
2: Bize ceza verecekler mi? Bak cezadan falan hiç korkmam.
1: Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu da tıpkı Aziz Yıldırım gibi müsabaka sonrası flash röportajda yapmış olduğu açıklamalarında yer alan futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle futbol disiplin talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.
0: Bugünden yarına geçerken Türkiye'de dünyada yaşanan sıcak. Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli ayaklarından biri de Irak ve bu süreçte Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile Ankara'da bir araya geldi. Kurtulmuş, terörsüz bölge ile güçlü Orta Doğu'yu inşa ediyoruz dedi.
3: Türkiye'nin Cumhuriyet'in ilk asrının yarısını heba ettiğimiz terör meselesini bütünüyle geride bırakıyoruz. PKK bütün unsurlarıyla birlikte kendisini feshediyor ve silahlarını teslim etme sürecini başlatıyor.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa meclisten geçti. Gözler terör örgütü PKK'nın silahları teslim etmesine çevrildi. Bu kapsamda Duhok, Erbil ve Süleymaniye'de teslim noktalarının oluşturulacağı belirtiliyor. İşte böylesine kritik bir süreçte Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi'yi Ankara'da ağırladı.
3: Şimdi Irak'ın da her yerinde, her tarafında terör örgütlerinden temizlenecek, silahlı milis gruplarından Irak temizlenecek, arındırılacak ve inşallah terörsüz bir Irak'ta inşa edilecektir.
4: Kurtulmuş, Irak'ta silahlı terör örgütlerinden kurtulacak mesajı verdi.
3: Aynı şekilde Türkiye'deki bu terörsüz Türkiye yaklaşımının bütün bölgeye de etki edeceğini, terörden çok çekmiş olan Iraklı kardeşlerimizin de en kısa zamanda terörden ve silahlı gruplardan kurtulacağını ümit ediyoruz.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin bölgeyi de olumlu etkileyeceğini belirtti.
3: Türkiye'deki PKK terörünün sona ermesi, terörsüz Türkiye sürecinin olmasının pratik olarak bütün bölgeye tesirlerine en kısa süre içerisinde şahit olacağız.
4: Kurtulmuş, bölgeye barış ve kardeşliğin hakim olacağını vurguladı.
3: Şimdi terörsüz Türkiye süreci ve terörsüz bölge süreciyle birlikte hep beraber dağılan parçalarımızı bir araya getiriyoruz. Barış içerisinde, kardeşlik içerisinde inşallah hep beraber daha güçlü bir Orta Doğu, daha güçlü bir bölgeyi inşa etmek kararlılığıyla yolumuza devam ediyoruz.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı. İmamoğlu, siyasi tutuklu değil, her kör kuruşun hesabını vermeye hazır olmalı dedi. Kurultay davasının tarafı olmadığını da kaydeden Kılıçdaroğlu, bölünmenin CHP'ye güç kaybettireceğini belirtti.
5: Erkekler için, her kişiler niyetine.
6: Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan.
7: Yolsuzluk soruşturmasına tutuklandı.
6: Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye bunu siyasi dava diyemezsiniz.
4: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı. İmamoğlu siyasi tutuklu değil dedi.
6: Bakın, kişi her yerde ve her ortamda, az önce söyledim, hesap vermeye hazır olmalı. Hesap vermeye. Her kör kuruşun hesabını vereceğim diyecek. Bitti, bu kadar.
4: Kılıçdaroğlu Euronews kanalına konuştu. Mutlak butlanla sonuçlanan kurultay davasının tarafı olmadığını vurguladı.
6: Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenleri tuttu, partiden

0: attı. Buyurun beyler, çıkın gidin mahkemede kendinizi savunun.
1: Kılıçdaroğlu yeniden CHP genel başkanlığına gelmesini sağlayan mahkeme kararının siyasi olduğunu iddia eden çevrelere de cevap verdi.
0: Partinin üyeleri diyorlar ki şu kişi geldi bize para verdi. O kişi evet verdim diyor. Bunun neresi siyasi? Şimdi parayı veren parayı verdim diyor. Hı hı. Parayı alan parayı aldım diyor. Aldığım için de şuna oy verdim diyor. Bunun neresi siyasi?
1: Kemal Kılıçdaroğlu kurultayda yeniden CHP genel başkanlığına aday olabileceğini de sinyalini verdi.
0: Delege derse ki şu kişi bize gelsin genel başkan olsun. Nasıl reddedeceksiniz?
1: Kılıçdaroğlu partide yaşanan kopmanın CHP'de güç kaybına yol açabileceğini söyledi. Ancak tabanda bir kayma olmadığını savundu. Yeni parti lideri Özgür Özel'le görüşmeye de soğuk olmadığını açıkladı.
2: Benim gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmamış.
0: Özgür Bey görüşmek isterse elbette otururuz, konuşuruz. Hani özel bir düşmanlığımız, özel bir karşıt grup oluşturma gibi bir düşüncemiz yok zaten. Oturulur, konuşulur.
1: Kılıçdaroğlu seçimde işbirliği konusunda da kapıyı açık bıraktı.
0: Şimdi %51'i nasıl alacaksınız? İşbirliği yaparak, işbirliği yapmadan nasıl alacaksınız? Biz yaptık.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Türkiye'nin izlediği dış politikaya da destek verdi.
0: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin altını özellikle çiziyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başarısıdır bu. Orta Doğu'ya huzuru getirecek, barışı getirecek.
3: Üsküdar Belediyesi'nde iptal edilen başkan vekilliği seçiminin ardından kurulan sandıktan bu kez AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin çıktı. 42 oyun kullanıldığı seçimde Gültekin 23 oy aldı. CHP Yeni Parti ortak adayı Sibel Tan Çetinkaya ise 19 oyda kaldı. Böylece Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği koltuğu da el değiştirdi.
4: Dündar Ziya Gültekin.
5: Üsküdar'da yeni başkan vekili belli oldu. Yeni Parti CHP grubundan iki meclis üyesi AK Parti adayına oy verdi. Dündar Ziya Gültekin seçimi kazandı.
6: Hep beraber el ele verip Üsküdarlı'nın, Üsküdar'daki vatandaşlarımızın hayattaki konforunu ne kadar arttırabilirsek onun için mücadele edeceğiz.
5: Üsküdar Belediyesi'nde yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş'ın yerine CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçilmişti. Tartışmaların odağında yapılan başkan vekilliği seçimi şaibe iddialarıyla yargıya taşınmıştı.
7: Oyların ve itirazların hangi pusulaya ilişkin olduğu konusunda böylesine açık bir karışıklığın yaşanması seçimin güvenilirliği konusunda ciddi soru işaretleri doğurmuştur.
5: İtirazların ardından İstanbul 2. İdare Mahkemesi seçimin iptal edilerek yenilenmesine karar verdi. Belediye meclisi oylama için toplandı. Seçimin ilk 3 turunda kazanan çıkmadı. Ancak mecliste gruplar 21'e 21 eşit olmasına rağmen CHP Yeni Parti grubundan 2 meclis üyesi AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin'e oy verdi.
8: Dolayısıyla biz 4. tura başlayacağız.
5: Son turda salt çoğunluk arandı. AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy alarak Üsküdar Belediyesi'nin yeni başkan vekili oldu. CHP Yeni Parti'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya ise 19 oyda kaldı.
8: 4. tur sonucu 23 oy Dündar Ziya Gültekin 19 oyda Sibel Tan Çetinkaya almış oldu.
5: Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin seçimin ardından TGRT Haber'e konuştu. CHP Yeni Parti grubundan kendisine oy veren iki meclis üyesinin vicdanının sesini dinlediğini söyledi.
6: Bu Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyelerimiz zaten biz 2,5 senedir beraber Üsküdar'da beraber bir çalışma yapıyoruz. Bizim fikirlerimizi, görüşlerimizi zaten her mecliste zikrediyoruz. Ben vicdanlarının sesini dinleyip destek verdiklerini düşünüyorum.
5: AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de Üsküdar'ın yeniden hizmette buluşacağını ifade etti.
9: Bizim esas meselemiz Üsküdar halkının helal vergilerle belediyeye vermiş olduğu her türlü imkanın Üsküdar halkına hizmet olarak geri dönmesi önceliğimizdir.
5: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni partinin AK Parti'ye geçen Ayhan Aydın'ın tehdit edildiği iddiası üzerine resen soruşturma başlattı. Başsavcılık ayrıca açıklamada adı geçen Aydın'ın iddialarla ilgili ifade vermek üzere adliyede hazır edilmesini istedi.
3: Görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yargılandığı davada ara karar çıktı. Mahkeme Böcek ve oğlunun tutukluluğuna devam dedi.
5: Mahkeme heyeti Muhittin Böcek ve oğlunun tahliye talebini reddetti. Tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
4: Bütün belediye başkanı ve meclis üyesi arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla çalışmalarıma devam edeceğim.
5: Muhittin Böcek, geçtiğimiz yıl başlatılan soruşturma kapsamında icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarından tutuklanmıştı.
4: Su yönetimiyle ilgili bir protokol yapmıştık. Çok güzel projelerimizi paylaşacaktık ama...
5: Görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve diğer sanıklar Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısındaydı.
4: Tüm imkanlarımızla, tüm kurum kuruluşlarımızla, çevre odaklı turizm anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
5: İkisi tutuklu 41 sanığın yargılandığı davada ara karar çıktı.
4: Bu Antalya'da bu yörük çocuğunu bağrına bastı diye 379 milyon lira bugün 1,5 milyar liramızı aldınız.
5: Hakim tutuklu sanıklar Muhittin Böcek'le oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
3: Atlas Çağlayan davasında ikinci duruşmada karar çıktı. Savcılık mütalaasında sanığın 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası almasını talep etmişti. Kararda verilen ceza 18 yıl 10 ay oldu. Atlas'ın ailesi ise gözyaşlarına boğuldu.
1: Cezayı duydu, gözyaşlarına boğuldu.
10: Cezadan indirim istemiyorum.
1: Atlas Çağlayan davasında karar çıktı.
11: Kabul edilebilir bir şey mi bu?
1: İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürüldü Atlas Çağlayan. Onu öldüren 14 yaşındaki E.Ç.'ydi.
12: Bakırköy Adalet Sarayı'nda 14 Ocak'ta bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan için ikinci duruşma günüydü.
13: 8 ay geçti. 8 ay boyunca ne gecemiz var ne gündüzümüz var. Evladımın adaletinin sağlanmasını istiyorum. Umutlu bir şekilde çıkmak istiyorum.
1: İlk duruşmada savcı mütalaa vermiş. 14 yaşındaki sanık E.Ç.'nin 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etmişti.
12: Atlas'ın ailesinin isteği indirimsiz cezaydı. İkinci duruşmada karar çıktı.
1: Verilen kararda 14 yaşındaki sanık 3 ayrı suçtan ceza aldı. Toplam 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Atlas'ın ailesi isyan etti.
13: 21 yıl 7 aydan 18 yıl 10 aya indiler.
14: En üst sınırdan cezalar verilmedi ne yazık ki.
15: 70 yılını çaldı ya.
16: Benim evladımızın canı bu kadarcık değil. Bu bir ceza değil, bu bir ödül. Aileye ceza verdi.
1: Atlas'ın teyzesi Gülşah Akarçay, TGRT Haber'e konuştu. Karar kabul edilemez dedi.
17: Evladımız yok şu an. Daha üzerine söylenebilecek bir cümlem, kelimem yok. Zaten söylenen 21 yılda yatarı değildi. Bir de bunun üzerine 18 yıla düşürülmesini nasıl kabul edebiliriz?
15: Bıçakla Atlas'ı öldürdü. Yarın çıktığında o zaman kimler ölecek?
1: Ata Emre Akman'ın annesi Zuhal Akman, Maddi Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, Işıl Öykü Dinç'in babası Yusuf Dinç, annesi Özlem Dinç, Atlas'ın ailesini yalnız bırakmadı.
18: Atayı korumayan Ahmet'i korumadı. Ahmet'i korumayan Atlas'ı korumadı. Sıradaki kim? Bak aramızda Gülhan da geldi şimdi. İnfaz yasalarının özellikle değişmesi gerekiyor.
10: Cezada indirim istemiyoruz. Atlas Çağlayan için adalet.
1: Atlas Çağlayan'ın ailesinin avukatı karara itiraz edeceğiz dedi.
14: 3/2 olarak hesaplıyorum. 12 yıl yatarı olacaktır. Adaleti zedelediği düşüncesindeyiz. Biz isnaf talebinde bulunacağız.
10: Cezada.
3: Eskişehir'de otomobilin çarptığı 3 yaşındaki Elif Mavi hayatını kaybetmişti. Ev hapsiyle serbest bırakılan kadın sürücü hakkında yeni gelişme yaşandı. Başsavcılığın itirazıyla yeniden gözaltına alınan sürücü tutuklandı, cezaevine gönderildi.
19: Kimseye evlat acısı yaşatmasın Rabbim.
1: Minik Elif'in ölümüne neden oldu. Ev hapsiyle kurtuldu sanıldı. Savcılığın itiraz etmesiyle karar değişti. Sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Feci kaza 4 Eylül'de yaşandı. 3 yaşındaki Elif Mavi Avli annesi Merve Avli ile birlikte yolun karşısına geçmek istedi. Tam o anda bir otomobil geldi. Otomobil anne ve kızına çarptı. Kazada anne hafif yaralanırken ağır yaralanan 3 yaşındaki Elif Mavi hastanede hayatını kaybetti. Küçük çocuk gözyaşları arasında Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
20: Yeğenime hediye seçtim bir gün önce. Ertesi gün gittim mezar yeri seçtim.
1: Sürücü Fatoş Akıl Bilgesoy kazanın ardından ev hapsiyle serbest bırakılmıştı. Yargıdan yeni bir hamle geldi. Başsavcılık kamera görüntüleri ve bilirkişi raporlarını gerekçe göstererek karara itiraz etti. Adli kontrolün yetersiz kalacağını belirterek kuvvetli suç şüphesine dikkat çekti. İtirazı haklı bulan mahkeme sürücü hakkında yakalama kararı çıkardı. Yeniden gözaltına alınan Bilgesoy taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: Kocaeli Dilovası'nda 7 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası davasında 4. celse başladı. 7 kamu görevlisi de ana davaya dahil edildi. Duruşma öncesi mahkeme önünde duygusal anlar yaşandı. Ölenlerin ailesinin tek talebi ise adalet oldu.
1: Üçü çocuk, 7 kişi yanarak hayatını kaybetmiş, ihmal iddiaları peş peşe gelmişti. Facia Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım 2025'te yaşanmıştı. Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya kamu görevlileri de eklendi. Kozmetik fabrikası yangınında kusurları olduğu iddia edilen 7 kamu görevlisi 4. celsede ilk kez dinlendi. Faciada hayatını kaybedenlerin yakınları, avukatlar ve sendika temsilcileri de oradaydı. Tek talepleri adaletin yerini bulmasıydı. Sözleri yürekleri dağladı.
21: Dışarıda daha yargılanacak, daha sorumlu olan kişiler de var. Onların da içeri girip en az hepsini 20 yıl hapis cezası almasını istiyorum. Hepsini de en ağır cezayı almalarını istiyorum.
22: Herkesin yargılanmasını istiyoruz. Adalet istiyoruz. Hepsi yargılansın ve en ağır ceza verilmesini istiyoruz.
1: Avukatları da kamu görevlileri soruşturmasının eksik olduğunu ileri sürdü.
23: Kamu görevlileri eksik iddianameyle sadece belediye yetkilileriyle şu anda sanık olarak yargılanıyor.
24: Biz bu sorumluluk zincirinin eksik tespit edildiğini düşünüyoruz.
1: 26 Haziran'da tutuklanan kamu görevlileri hakkındaki iddianamede 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.
25: Biz adalet istiyoruz. Adalet yerini bulsun.
26: Sesimizi duyun, duyun artık. Yeter, yeter. Onlar da ağlıyorum. İçindeki acı dinmiyor, dinmiyor.
3: İstanbul Silivri açıklarında batan gemiye ilişkin çalışmalar masaya yatırıldı. Düzenlenen toplantıda gemiyi kurtarmak ve kayıp mürettebatı bulmak için geminin yaşam mahallini kesip balon bot yöntemiyle dalgıçların arama yapacağı seviyeye çıkartılması planlandı.
27: Altı. Altı içine kır. Altı içine kır demiştim. Altı. Su bersimam oldu. Tamam.
5: Sahilde kriz masası kuruldu. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Tuğberk İmamoğlu gemisi Silivri açıklarında battı. Gemide kaybolan 10 mürettebatı arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.
27: Altı. Altı içine kır. Altı içine kır demiştim.
5: Çalışmalarda 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 insansız hava aracı, 1 uçakla su altında arama yapan Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi görev yapıyor. 720 metre derinlikte bulunan gemide arama çalışması yapılması için balonlu bir sistemin uygulamaya alınması gerektiği üzerinde bilgi alışverişinde bulunuldu. Kayıp yakınlarının endişeli bekleyişi ise sürüyor.
3: İstanbul'da depreme dayanıksız binaları yenilemek için başlatılan Yarısı Bizden kampanyasının süresi bir yıl daha, yani 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldı. Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Detayları ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum paylaştı.
0: İstanbul'daki 2 milyon vatandaşımızı güvenli ve afetlere dirençli yuvalarına kavuşturmuş olacağız. Yarısı bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz. Gelecek yılda vatandaşlarımız yarısı bizden kampanyamızdan faydalanabilecekler.
1: İstanbul'da riskli binaların yenilenmesini sağlayan yarısı bizden kampanyası normalde bu yıl sonu bitiyordu. Ancak süre bir sene daha uzatıldı. Başvurular 31 Aralık 2027 tarihine kadar yapılabilecek.
2: İstanbul'u deprem karşısında bir kale gibi sapasağlam yapacağız.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum düzenlemenin vatandaşların talebi doğrultusunda yapıldığını açıkladı.
2: Olası İstanbul depremi bir milli güvenlik sorunudur ve bu soruna karşı tek çözümü, yegane yolu da işte deprem dönüşümüdür, kentsel dönüşümdür.
1: Tarihi kampanya kapsamında yıl sonu için 500 bin konutu dönüştürme hedefi sürüyor. Şu ana kadar 435.683 bağımsız bölüm dönüşüme dahil edildi. Bu binalardan 108.881'inin dönüşüm süreci tamamlandı.
25: Kentsel dönüşüme girecek mi peki evine?
4: Girmek istiyoruz.
25: Yarısı bizden ha işte.
4: Başvuracaksın.
25: Evet evet. Eşim başvuracak.
1: Konutunu yenileyenlere toplam 1 milyon 875 bin lira finans sağlanacak. 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği verilecek. Diğer yandan dükkanını dönüştüren vatandaşlara 437.500 lira hibe, 437.500 lira kredi ve 125 bin lira taşıma desteği sağlanacak. Hak sahiplerine toplamda 1 milyon lira finansal destek ödemesi yapılacak.
3: Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala yurt ve kampüslerde güvenlik alarmı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi risk analizine dayalı tedbirlerin artırılacağını açıkladı. Okul ve yurt çevrelerinde asayiş ve narkotik denetimlerinde sıklaştırılacağını belirtti.
6: Yurtlar açılmadan, üniversiteler açılmadan önce hem üniversitelerde hem öğrenci yurtlarında ve çevresinde risk analizine dayalı olarak gerekli güvenlik tedbirlerinin planlanmasını ve alınmasını istiyoruz.
5: Üniversiteler açılmadan güvenlik toplantısı yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak toplantıya başkanlık etti. 81 ildeki valiler ve ilgili kurumlar da toplantıya katıldı. Gündemin ana başlığı yurt ve kampüs güvenliğiydi.
7: Yurtlarımızın civarında özellikle akşam saatlerinde devriye geziyor arkadaşlarımız. Onlar kaynak ve ilçeyle bir ülkede bir ekip orada onları takip ederek süreci yönetiyorlar.
5: Özellikle asayiş ve narkotik denetimleri artırılacak. Kız öğrenci yurtlarının çevresinde denetimlere ağırlık verilecek.
6: Yüksek öğretim ile orta öğretim kız öğrenci yurtları çevresinde asayiş ve narkotik yönünden denetimlere ağırlık verilmesi de bu dönemde kıymetli olacaktır.
5: Güvenlik kameraları ve aydınlatmalar da kontrol edilecek. Yurtlarda görev yapan özel güvenlik personeline eğitim verilecek.
6: Kız ve erkek öğrenci yurtlarında görev alan özel güvenlik personeline eğitim verilmesi, bunların zaman zaman da denetlenmesi faydalı olacaktır.
5: Asayiş, narkotik, çocuk ve güvenlik şubeleri koordineli çalışacak. Özel denetimlerde okul ve yurt çevreleri daha sıkı takip edilecek.
6: Asayiş, narkotik ve çocuk şubeleri, güvenlik şubelerimizin hep birliği, işbirliğiyle uygulamaların arttırılması da faydalı olacak.
3: Türkiye'nin eğitim karnesinde dikkat çeken bir yükseliş yaşandı. PISA 2025 sonuçları açıklandı. Türkiye 3 alanda da 2022'ye göre puanını ve sıralamasını yükseltti. Fen bilimleri ve okumada OECD ortalamasının üzerine çıktı. Matematikte ise OECD ortalamasını yakaladı. Peki Türkiye'nin yükselişi sıralamalara nasıl yansıdı? Hangi alanda kaç basamak birden yükseldik? İşte Türkiye'nin PISA 2025 karnesi.
1: Türkiye PISA'da bir üst lige çıktı. İki alanda OECD ülkeleri ortalamasını geçtik.
8: Ülkemizi son 20 yılda hem matematik hem fen bilimlerinde performansını istikrarla artırabilen az sayıdaki ülkelerden birisi olarak OECD raporlarında ifade edilen noktaya getirmiş olduk.
1: Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA'nın 2025 sonuçları açıklandı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın yani OECD'nin 15 yaş grubundaki öğrencilerin fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarındaki performanslarını ölçmek amacıyla 3 yılda bir gerçekleştirdiği araştırmaya bu yıl 91 ülke katıldı. Türkiye yeni sonuçlara göre 3 alanda da 2022'ye kıyasla puanını yükseltti.
8: OECD'nin uzun dönem analizlerine göre 2015'ten 2025'e uzanan bu 10 yıllık süreçte her 3 alanda birden performansını anlamlı biçimde yükseltebilen OECD ülkesi, tek OECD ülkesi yine Türkiye oldu.
1: Türkiye'nin 2003'te 434 olan fen bilimleri puanı 60 puan artarak 494'e çıktı. 441 olan okuma becerileri puanı 31 puan artışla 472'ye yükseldi. 423 olan matematik puanı ise 39 puanlık artışla 462'ye ulaştı. Her 3 alanda da başarı sıralaması %50'nin üzerinde yükseldi. Bu yükseliş sıralamalara da yansıdı. Türkiye fen bilimlerinde 2022'de 37 OECD ülkesi arasında 29. sıradayken 2025'te 15 basamak yükselerek 14. sırada yer aldı. Okuma becerilerinde ise 2022'de 30. olan Türkiye 2025'te 13. sıraya yükseldi. Matematikte de tablo değişti. 2022'de 32. sırada bulunan Türkiye 2025'te 23. sıraya çıktı. Türkiye yalnızca ortalama puanlı değil, üst düzey performans gösteren öğrenci oranını da artırdı. Fen bilimlerinde üst düzey performans gösteren öğrencilerin oranı 2025'te %7,4'e yükseldi. Bu oran %7,2'lik OECD ortalamasını da ilk kez geçti. Okumada üst düzey performans gösterenlerin oranı %4,2'ye, matematikte ise %5,4'ten %7,9'a çıktı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen PISA 2025 bölgesel toplantısında Türkiye'nin başarısının nasıl elde edildiğini anlattı.
8: Biz bu son 20 yılda o güne kadar sahip olduğumuz derslik sayısının 2 katı kadar yeni derslikler inşa ettik. Hem derslik başına düşen öğrenci sayısı itibariyle hem de öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle OECD ortalamasının üzerine çıkmış durumdayız.
1: Bakan Tekin, Türkiye'nin PISA'daki başarısının OECD ülkeleri arasındaki yerine de dikkat çekti.
8: Küresel ölçekte belirgin gerilemelerin yaşandığı bu 2022-2025 döneminde her 3 alanda da performansını anlamlı biçimde yükselten tek OECD ülkesi Türkiye oldu.
3: İsrail'in Suriye'yi hedef aldığı, ABD ile İran arasında gerilimin yeniden tırmandığı bir süreçte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın önemli ziyaretçileri vardı. Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak ve ABD Temsilciler Meclisi üyesi Daniel Issa'yı ağırladı.
1: İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları bölgeyi ateş çemberine çevirebilecek tehditkar açıklamaları, ABD ile İran arasında tırmanan gerilim. İşte tüm bu kritik gelişmelerin yaşandığı bir süreçte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak ve ABD Temsilciler Meclisi üyesi Daniel Issa'yı kabul etti. Görüşme Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşti. Masada Orta Doğu ve Körfez bölgesinde yaşanan gelişmeler vardı. Fidan, Barak ve İsrail, ABD ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin seyrini de masaya yatırdı. Taraflar bölgedeki gelişmeler ve diplomatik temaslar hakkında görüş alışverişinde bulundu.
3: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik deniz ablukasının etkili olduğunu savundu. Çok ağır şekilde cezalandırdık dedi. Onlara gerçekten sert bir ders verildiğini de belirtti. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına hiçbir zaman izin vermeyeceklerini de söyledi. İran ise Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait insansız denizaltıyı ele geçirdiğini duyurdu.
5: Hedefinde bir kez daha İran vardı. Hürmüz'e yönelik ablukanın başarılı olduğunu savundu. Sözlerine devam etti.
9: Abluka o kadar güçlü ve etkili oldu ki kimse bu kadar iyi işleyebileceğini düşünmemişti.
5: ABD İran arasındaki tansiyon bir türlü düşmüyor. ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen etkinlikte İran savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, savaşta İran'a iyi ders verdiklerini söyledi.
9: Çok ağır bir şekilde cezalandırıldı. Onlara gerçekten sert bir ders verdik.
5: Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını bir kez daha söyledi.
9: Şu anda savaşıyoruz. Çünkü nükleer silah elde etmek isteyen bir ülke var. Buna çok yaklaşmışlardı. Ama artık bunu elde etme şansları kalmadı. Asla nükleer silah sahip olamayacak.
5: İran cephesinde ise önemli gelişme yaşandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nda ele geçirdiği ABD'ye ait insansız denizaltıya ait görüntüleri yayınladı. Görüntülerde denizaltının ABD donanmasının en yeni otonom sualtı sistemlerinden biri olan Dive LD olduğu görüldü. İran, ABD'ye ait insansız hava aracını vurduğunu açıkladı. Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'ye ait MQ-1 İHA'sının düşürüldüğü anlara ait görüntüleri yayımladı. İran basını ise Hark Adası ile Kas kenti yakınlarında patlama sesleri duyulduğunu açıkladı.
3: Almanya'da aşırı sağcı AfD'nin eyalet seçimi zaferi Türk toplumunu da endişelendirdi. Almanya ekonomisinin ve toplumsal hayatın yükünü omuzlayan Türk toplumu ayrımcılığa karşı yetkililerin adım atmasını bekliyor.
1: Almanya'da siyasi dengeleri alt üst eden seçim sonuçları ülkede yaşayan Türk toplumu ve milyonlarca göçmen için derin bir endişe kaynağına dönüştü. Saksonya-Anhalt eyaletinde oyların %43,8'ini alarak sandıktan açık ara birinci çıkan aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi yani AfD tarihi bir zafer kazandı. Ancak bu yükseliş Almanya'daki Türklerin geleceği üzerinde kara bulutlar dolaştırıyor.
11: Sachsen-Anhalt und dann überall in Deutschland, liebe Freunde.
1: Seçim sonuçları sadece siyasi aritmetiği değiştirmekte kalmadı. Almanya Türk Toplumu Dernekleri ve Federal Ayrımcılıkla Mücadele Yetkilileri ortaya çıkan tablonun azınlıklar için kritik bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Sivil toplum temsilcileri Türk ailelerin artık sokağa çıktığımızda güvende miyiz, çocuklarımız okula korkmadan gidebilecek mi endişesi taşımaya başladığını belirtiyor. AfD'nin kapalı kapılar arkasında tartıştığı tersine göç planları Müslümanlara yönelik ayrımcı söylemlerin artması riskini beraberinde getiriyor. Uzmanlara göre en büyük tehlike oy kaygısıyla hareket eden merkez partilerinde AfD'nin söylemlerine teslim olarak göçmen politikalarını sertleştirmesi. Almanya ekonomisinin ve toplumsal hayatının yükünü onlarca yıldır omuzlayan Türk toplumu siyasi tehditlerin somut ayrımcılığa ve şiddete dönüşmemesi için yetkililerden somut koruma adımları bekliyor. Saksonya-Anhalt eyaletindeki AfD zaferinin ardından gözler başkent Berlin'e çevrildi. 20 Eylül'de belediye başkanının da belirleneceği eyalet seçiminde kıyasıya bir yarış yaşanması bekleniyor.
12: Menschen wie ich sollen in diesem Land eigentlich nicht Bürgermeisterin werden.
1: Türkiye'den Almanya'ya göç eden bir ailenin kızı olan hukukçu Elif Eralp, belediye başkanlığının favorilerinden biri. Sol partinin adayı Eralp, özellikle kira tavanı ve konutların kamulaştırılması politikalarını öne çıkarıyor. Eğitimde fırsat eşitliği, ucuz toplu taşıma ve sosyal hizmetlerin güçlendirilmesi de programın önemli başlıkları arasında.
12: Für wen verändert sich Berlin eigentlich?
1: Anketlerde Sol Parti ile Hristiyan Demokratlar başa baş gidiyor. Uzmanlara göre Elif Eralp'in 20 Eylül'de Berlin şehrinin başına geçmesi ciddi bir ihtimal.
12: Menschen wie du und ich werden normalerweise nicht Bürgermeisterin.
3: Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştüler. Görüşmenin gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı vardı.
1: Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump görüştü. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmede gündem Ukrayna Savaşı'ydı. Witkoff ve Kushner'ın Moskova ve Kiev temasları değerlendirildi. Savaşın sona erdirilmesi için atılabilecek adımlar konuşuldu. Putin Avrupa'ya yönelik dikkat çeken bir mesaj verdi. Rusya'nın Avrupa'ya karşı düşmanca bir niyetinin olmadığını söyledi. Trump ise savaşın sona ermesinin ABD-Rusya ilişkilerinde yeni bir dönem başlatabileceğini belirtti. İki lider ticari ilişkilerin yeniden canlandırılmasının önemine de vurgu yaptı. Trump ve Putin ayrıca tutuklu ve hükümlülerin değişimi dahil insani konulardaki çalışmaların sürdürülmesi konusunda anlaştı. İki lider temas halinde kalma ve gerektiğinde hızlı şekilde yeniden telefon görüşmesi yapma konusunda mutabık kaldı.
3: Aralarında İngiltere ve Fransa'nın da olduğu 12 Batı ülkesi İsrail'e yönelik tarihi bir yaptırım kararı aldı. Kararın öncülerinden olan İngiltere, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılar ve zorla yerinden etmeleri etnik temizlik olarak tanımladı.
5: İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da sürdürdüğü soykırım politikalarına karşı uluslararası arenada ilk defa dev bir cephe kuruldu. Aralarında Fransa, İngiltere ve Kanada'nın da bulunduğu 12 ülke yayımladıkları 5 maddelik ortak bildiriyle yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlerin ticaretine ulusal kısıtlamalar ve ticari yaptırımlar getireceklerini ilan etti. Tarihi adımda İngiltere, Fransa, İspanya, İrlanda, Norveç, Polonya, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Portekiz, İsveç ve Kanada yer aldı. Liderler İsrail'in Doğu Kudüs'teki ek bir yerleşim projesini kabul edilemez olarak nitelendirdi. Filistin topraklarının ilhak edilmesine ve halkın zorla yerinden edilmesine kesin olarak karşı duracaklarını vurguladı. Tarihi diplomatik hamlenin merkezinde yer alan İngiltere ise Tel Aviv yönetimine karşı en sert adımı atan ülkelerin başında geldi. Londra yönetimi işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskı ve şiddeti artıran yasa dışı İsrail yerleşimcilere karşı somut adımlar atarak yeni kısıtlamaları hayata geçirmeye yöneldi. İngiliz hükümeti İsrail ordusu ve yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere hedef alan şiddet eylemlerini etnik temizlik olarak tanımladı. Kararı İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband avam kamerasında açıkladı.
10: İngiliz hükümeti Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde yerleşimci teröristler tarafından Filistinlilere yönelik etnik temizlik yapıldığını kabul etmektedir.
5: Miliband etnik temizlikte İsrail devletinin rolüne dikkat çekti.
10: Ve çoğu zaman İsrail hükümeti buna göz yummuştur. Daha da kötüsü, hükümet üyeleri Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesini destekleyen açıklamalar yapmış ve eylemlerde bulunmuştur.
5: Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu 12 ülkenin Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimcileriyle ticareti yasaklama kararına destek verdiğini açıkladı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, yaptırımlara misilleme olarak İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunun kapatılacağını duyurdu. Saar, Kiryat Gat'taki Uluslararası Gazze Destek Merkezi'nde bulunan İngiliz temsilcilerin sınır dışı edileceğini açıkladı.
3: Japonya'da sanayinin kalbi Nagoya kenti rekor düzeyde yağışlara teslim oldu. Sokaklar sel sularına gömüldü.
1: Japonya'nın sanayi kalbi Nagoya'yı sel vurdu. Otomotiv ve teknoloji devlerinin üretim üssü olan kentte sokaklar nehre döndü. Kentte yalnızca bir saatte 104,5 milimetre yağmur kaydedildi. Rekor yağışın ardından tüneller ve alt geçitlerde su altında kaldı. Sel suları araçları sürüklerken çok sayıda araçta yollarda mahsur kaldı. Metro seferleri durduruldu. Yetkililer kentin bazı bölgeleri için en yüksek seviye olan 5. derece acil durum uyarısı yayımladı. Bölge halkına derhal güvenli ve yüksek noktalara gitmeleri çağrısı yapıldı.
3: İngiltere'de hava trafik kontrolünde yaşanan teknik arıza sebebiyle ülke genelinde yaklaşık 300 uçuş iptal edildi.
5: Uçaklar havada kaldı. Havalimanlarında kaos çıktı. İngiltere'nin hava trafik kontrol sisteminde teknik arıza yaşandı. Yaklaşık 300 uçuş iptal edildi. Yüzlerce uçuş da gecikti. En büyük darbe Heathrow'da yaşandı. Yaklaşık 100 uçuş iptal edildi. 367 uçuş gecikti. Gatwick'te ise 250 uçuş aksadı. 65 binden fazla yolcu gecikmelerden etkilendi. Arıza giderildi ancak hava trafiğinin normale dönmesi zaman alacak. Hava yolları tepkili, hava yolları şirketleri NetSeo'sunu istifaya çağırdı. İngiltere'de gökyüzü yeniden açıldı ama uçuş kaosu henüz bitmedi.
3: Yapay zeka ile birlikte 80'ler moda akımı da başladı. Ünlüler günümüz fotoğraflarını 80'lerin renkli modasıyla süsledi. Rengarenk kıyafetler ve kabarık saçlar yeniden hafızalarda yer etti. İşte ünlülerin nostaljik yolculuğu.

0: Da saçlar kabardı, vatkalar çıktı, pantolonlar bollaştı, renkler iyice coştu. Sanki takvim geri sardı. Oyuncusundan şarkıcısına, influencerından mankenine herkes bir anda 80'lere ışınlandı. Yapay zeka uygulamalarında yeni bir akım daha çıktı. Ünlüler günümüzde çekilmiş fotoğraflarını yapay zeka aracılığıyla 80'ler modasına ve dönemin fotoğraf estetiğine uygun şekilde yeniden oluşturdu. Ortaya ise birbirinden renkli, nostaljik ve şaşırtıcı görüntüler çıktı. Ne neon renkler kaldı geride, ne kabarık saçlar, ne de o meşhur bol kıyafetler. 80'ler geri geldi, hem de tüm ihtişamıyla. Şarkıcı Demet Akalın, Okan Kurt'la birlikte akıma katıldı. Alişan ve Buse Varol, Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, Nurdan Büyükak ve İbrahim Büyükak, Berfu Yenenler ve Eser Yenenler de çocuklarıyla birlikte 80'ler modasını hafızalarda tazeledi. Akım yalnızca çiftlerle sınırlı kalmadı. Oyuncu Pelin Akil'den Seda Bakan'a, Melis İşiten'den sanatçı Ebru Gündeş'e, manken Demet Şener'den Çağla Şikel'e kadar birçok ünlü isim yapay zeka ile hazırlanan 80'ler konseptli fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
1: Sadece akımlara mı katılıyoruz? Öyle ki algoritmalar sosyal medya üzerinden hayatımızı bile yönlendiriyor. Mekanlar, kıyafetler, yiyecekler. Yeni trend adı altında sürekli karşımıza çıkıyor. Peki tercihlerimizde bu yönlendirmeler ne kadar etkili? İşte sokağın görüşü.
2: Telefonu siz mi kullanıyorsunuz, yoksa telefon mu sizi kullanıyor? Çünkü telefonda gördüğümüz her şey bir süre sonra hayatımıza giriyor.
0: Sosyal medya hayatımızın her alanına yön veriyor. Popüler olan mekanlar, kıyafetler ve ürünler bir anda gündemimize giriyor. Öyle ki birçok kişi sosyal medyada gördüğü bir ürünü satın alıyor, popüler bir mekana gitmek için plan yapıyor.
3: Mesela birkaç yemek videosu görmüşümdür, deniyorum, ya da birkaç mekan görmüşüm, beğenmişimdir, gidiyorum.
2: Daha önceden gördüğünüz bir kıyafeti beğenmeyebilirsiniz ama o kıyafet sosyal medyada yüzlerce kişi paylaşınca iş değişiyor.
4: İnfluencerların falan gösterdiği kıyafetler ilgimi çekiyor, alıyorum.
0: Elbette hepimizin beğendiği tarz farklı. İşte sosyal medya algoritmaları da tam burada devreye giriyor. Neyi sevdiğimizi, neye baktığımızı, neyi beğendiğimizi takip ediyor. Sonra da ilgimizi çekebilecek ürünleri karşımıza çıkarıyor.
2: Sosyal medyada ünlü olmuş kişilerden görüp mü alıyorsun?
3: Evet, genellikle öyle oluyor. Çünkü hoşuma gidiyor. Diyorum bence bende de yakışır. Öyle kendim de alıyorum.
2: Daha dün ismini bile bilmediğimiz bir mekan bir anda sosyal medyanın en ünlüsü haline geliyor.
4: Ya göründüğü gibi olmuyor çoğu mekan. İnsan farklı kamera açılarından çekiyor. Mekan daha böyle hoş görünüyor ama gidince bir görüyorsun, kötü bir mekan.
2: Avustralya sosyal medya kullanıcılarına algoritmik akışı kapatma seçeneği sunmaya hazırlanıyor. Uymayan platformlara 100 milyon dolara kadar ceza geliyor. Peki benzer bir düzenleme Türkiye'de uygulanabilir mi?
5: Türkiye'de bu olabilir mi gelecek zamanlarda? Olma ihtimali var.
6: Ya arkadaşlarımla mesela sohbet ediyorum. Atıyorum bebek arabası konuşuyoruz. Ben telefona giriyorum, önüme bebek arabası çıkıyor yani.
7: Telefonun yanında ne söylersem o çıkıyor. Arkadaşımla konuşurken Beşiktaş hakkında bahsediyorum. Beşiktaş'la ilgili format reklamı çıkıyor.
1: İstanbul'da yine motosiklet ve otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Kavga anları kask kamerasına yansıdı.
8: Vallahi gelsene kız.
0: Artistlik yapma dedi, aracından inip motosiklet sürücüsünün üzerine yürüdü.
8: Ne oldu?
0: Beylikdüzü E5 karayolu üzerinde sürücüler arasında tartışma çıktı. İddiaya göre iki motosiklet sürücüsüyle otomobil sürücüsü yol verme nedeniyle tartıştı.
8: Ne fren yapıyorsun? Elimde araba var, ne fren yapıyorsun? Aldım ben plakanı, sıkıntı yok.
0: Motosikletlerin üzerine yürüdü. Otomobilde bulunan bir kadın da araçtan inerek motosikletinin yanına gitti.
8: Sıkıntı yok. Açık, her şey kayıtta. Ben sana hiçbir şey yapmadım.
0: Yaşanan kavga ve tartışma anları motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
8: Ben sana hiçbir şey yapmadım. Çek elini ya, ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Sen neden müdahale ediyorsun benim kamerama?
0: İki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.
8: Sıkıntı yok. Tamam, sıkıntı yok. Buyurun devam edeceğim. Sizi de edeceğim, orayı da ayrı edeceğim. Buyurun devam edin. Kime tampon yaptım ya? Kime tampon yaptım? Yolu kesmiyorum. Görmedim seni, yol veremedim.
1: Konya'da bir kişi trafikte tartıştığı sürücüye sopayla saldırmaya kalktı. Yaptığının bedelini de 380 bin lirayla ödedi.
9: Gel gel.
0: Ufak bir tartışmaydı. Sopa aldı, saldırmaya kalktı. O yaptığının bedelini de çok geçmeden ödedi. Trafikte şiddetin son adresi Konya oldu. İddiaya göre iki sürücü yol verme meselesinden tartışmaya başladı. İçlerinden biri aracı durdurdu. Bagajdan aldığı sopayla tartıştığı adama saldırmaya kalktı.
9: Şey yok oğlum.
0: Kısa sürede yayılan görüntülere tepkiler çığ gibi büyüdü. Saldırganın kimliği tespit edildi. Kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahsa 380 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine ve aracına da 60 gün süreyle el konuldu.
1: Bir işletmeye giren hırsız kasanın üzerinde bulunan sadaka kutusunu çaldı.
0: Müşteri gibi girdi, sadaka kutusunu çaldı. Tatlıcıya giren şahıs fırsat kolladı. Çalışan diğer müşteriyle ilgileniyordu. Hırsız el çabukluğuyla sadaka kutusunu poşete koydu.
10: Zaptı abiler gelmiş. Onlara baklava veriyordum. Ondan sonra kendisi hemen yarım kilo baklava istemişti. Onu hazırlarken poşetin içine koydu. Poşetin içine koyunca da ben de zaten tam baklava hazır dediğimde para çekip geliyorum dedi. Benim de olayla haberim yoktu. Sonra baktım ki sadaka kutusunu çalmış.
0: Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şüpheli çaldığı sadaka kutusuyla dükkandan çıktı.
10: Arka mahalledeki bir çikolatacının de sadaka kutusunu çalmış. Yani bizden sonra gitmiş çalmış. Biz de olayda haberimiz yoktu. Sonradan kamera kayıtlarını öğrendik.
1: İstanbul Küçükçekmece'de bir çocuğun futbol hayali sokak ortasında patlayan silahla yarıda kaldı.
0: Sokak ortasında silahlar konuştu. İki kişi arasındaki kavga masum bir çocuğun hayatını değiştirdi.
11: Futbolla eğlenirdi.
12: Daha iki hafta önce mi yazdırmıştınız?
11: Daha iki hafta olmadı. Hiç ayağı böyle kusurlandı.
12: Şimdi futbol kariyeri de başlamadan?
11: Evet, sonlandı.
0: 12 yaşındaki Abbas Memiyev İstanbul Küçükçekmece'de arkadaşlarıyla sokakta futbol oynuyordu. Silah sesleri yükseldi. Kurşunlardan biri kavgayla hiçbir ilgisi olmayan Abbas'ın topuğuna isabet etti.
11: Vurduğu yerde birdenbire bu ne olaydı? Çok şaşırdım. Ayağından değdi. Başka yerine değseydi laf kötü olabilirdi.
0: Kanlar içinde kalan küçük çocuk olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Abbas'ın topuğundaki kurşun çıkarıldı. Neyse ki hayati tehlikesi bulunmuyordu.
11: Acil bir durum yok. Stabildi. Vaziyeti yakışıdı. Normal.
0: Ancak yaşadığı korku ve ayağındaki yaralanma Abbas'ın futbol hayalini de sekteye uğrattı. Aile olayın ardından şikayetçi oldu. Saldırganların bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyor.
1: Ankara Keçiören'de taksi durağı boks ringine döndü. Gece saatlerinde alkollü olduğu iddia edilen iki kişi araç istedi. Şoförler dinleniyoruz deyince ortalık karıştı.
0: Şoförlerin çalışmamasına sinirlendiler, dakikalarca tartıştılar. Taksi tartışması dakikalar içinde yumruk ve tekmelerin havaya uçtu.

0: kavgaya dönüştü. Olayın adresi Ankara'nın Keçiören ilçesi. 5 Eylül gecesi alkollü olduğu iddia edilen 2 kişi duraktan taksi istedi. Ama şoförler dinlendiğini söyledi, tartışma başladı. Şoförlerden biri eline kenardaki sopayı alınca kavganın fitili ateşlendi. İki alkollü saldırgan bir anda şoförlere yumruk yağdırdı. Taksi durağı boks ringine döndü. Saldırganlar kaçtı ama yaptıkları yanlarına kalmadı. Kısa sürede yakalandılar.
1: Yeni manevra kazası sokak ortasında öfke patlamasına döndü. Tekirdağ'da çarptığı dur tabelasını yerinden sökmek için dakikalarca savaşan sürücünün o mücadelesi kameralara yansıdı.
0: Aracıyla çarptı, hırsını alamayıp kökünden sökmeye çalıştı. Tekirdağ Kapaklı'da geri manevra yapan sürücü dur tabelasına çarptı. Kazanın şokuyla öfkelenen sürücü hasar kontrolünün ardından hırsını dur tabelasından çıkardı. Tabelanın karşısına geçip demir direğe var gücüyle asıldı. Onu kökünden sökmek için dakikalarca mücadele etti.
1: Kastamonu'da ciple çarpışan traktör ikiye bölündü. Feci kaza başka bir aracın kamerasına yansıdı.
0: Jeep hızlı, traktörse dikkatsizdi. Feci kazada 3 kişi ölümün kıyısından döndü. Araç içi kamerasına yansıyan görüntü Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kaydedildi. Bir Jeep sürücüsü sol şeritten süratli şekilde ilerliyordu. O esnada sağ şeritte olan traktör bir anda sola doğru manevra yaptı. İki araç çarpıştı. Feci kazada traktör ikiye bölündü. Jeep de refüje çıkarak durabildi. Yürekleri ağza getiren kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Malezya'da sağlık ekibini taşıyan bir helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
2: Hatay.
3: Malezya'da yürek yakan facia, hayat kurtarmak için havalanan sağlık ekibi ölüm yolculuğuna çıktı. Doktoru, hemşireleri ve sağlık görevlilerini taşıyan helikopter havada kontrolü kaybetti. Saniyeler sonra yere çakıldı. Kurtulan olmadı. Kazada bir pilot, bir doktor, iki hemşire ve bir sağlık görevlisi hayatını kaybetti. Facia Borneo Adası'ndaki Sarawak eyaletinde yaşandı. Helikopter ulaşılması güç köylere sağlık hizmeti götürüyordu. Ancak görev uçuşu trajediyle sonuçlandı. Dehşet anları kameralara da yansıdı.
2: Hatay.
3: Görgü tanıklarının çektiği görüntülerde helikopterin düşmeden önce duman çıkardığı görüldü. Gökyüzünde başlayan kabus saniyeler içinde faciaya dönüştü.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Çorum'da temaslarını sürdürdü. Açıklamalar yapan Bakan Bayraktar, bizim hedefimiz enerjide bağımsızlık dedi.
4: Bizim hedefimiz enerjide bağımsızlık.
3: Enerjide bağımsızlık vurgusu yaptı. Türkiye bu sorunu mutlaka çözmek durumunda ifadelerini kullandı.
4: Türkiye bu sorunu mutlaka çözmek durumunda. Kendi kendine yeten bir ülke olmak durumunda. Bütün politikalarımız da bunun üzerine şekilleniyor.
3: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Çorum'daydı. Bakan Bayraktar kentte ziyaretlerde bulundu.
5: Teşekkür ediyoruz. Bugün ben Enerji Bakanıyım.
3: Düzenlenen bir toplantıya katılan Bayraktar, enerji alanında yaşanan gelişmeler hakkında konuştu.
4: Size ve bize düşen bir tane görev var. Bize düşen, yani Enerji Bakanlığı'na düşen, Türkiye'nin enerji kaynaklı cari açığı düşürmek.
3: Bölgesel konulara da değinen Bayraktar, küresel bir enerji krizinin olduğunu söyledi.
4: Enerji yolları bundan çok ciddi etkilendi. Yani Hürmüz krizi bugün dünyada çok büyük bir enerji krizi var. Yani...
3: Son 4 yılda vatandaşa 55 milyar liralık fatura desteği sağlandığını açıklayan Bayraktar, gerçekten ihtiyaç sahibi olan grupları daha çok desteklemeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
1: İstanbul Küçükçekmece'de yıkımı yapılan bina aniden çöktü. Facianın eşiğinden dönülen o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
2: Kar yaktı. Geçmiş olsun.
3: Kontrollü yıkım kontrolden çıktı. Ortalık toz duman oldu. İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında bir binanın yıkımına başlandı.
6: Kentsel dönüşümde yapılan yıkım maalesef düşük.
3: Yıkım sırasında bina bir anda yerle bir oldu. Çökme nedeniyle büyük panik yaşandı. Sokağa toz kapladı. Facianın kıl payı atlatıldığı o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
7: Mahalle berbat durumda. Toz duman.
1: 51 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, sanatçı dostları ve çok sayıda seveni katıldı. Yakınları ve sanatçı dostları, unutulmaz karakter Ergün Plak'a hem gözyaşları hem de alkışlarla veda etti.
8: Eskisi kadar cevval değilimdir ha.
9: 80'lerde Ergun Plak, Mehmet Fetihler Sultanı'nda Deli Lütfi, Söz dizisinde Çolak. Canlandırdığı birbirinden farklı karakterlerle milyonların gönlünde yer etti. Sevenleri bu kez ona son görev için toplandı.
10: Günah olsa kendimize geleceğiz vallahi.
9: İstanbul'daki evinde cansız bedeni bulunan oyuncu Serhat Kılıç'ın cenazesi Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesindeki törenin ardından memleketi Ankara'ya getirildi. Ünlü oyuncu için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
11: Hepimizin başı sağ olsun. Hepimiz çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin. Çok zamansız bir gidiş oldu. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok yetenekli, enerji dolu, çok sevilen bir oyuncu arkadaşımızdı, kardeşimizdi.
9: Ailesi, kız arkadaşı Özlem Esmergül, yakınları, aynı seti sahneyi paylaştığı sanatçı dostları ve sevenleri ona veda etmek için bir aradaydı. Ay yıldızlı bayrağı sarılı tabutun başında gözyaşları sel oldu. Geride unutulmaz anılar ve karakterler bırakan Kılıç için önce dualar edildi, helallik istendi.
12: Haklarınızı helal ederiz.
9: Kılınan cenaze namazı sonrası ünlü oyuncunun naaşı alkışlar eşliğinde cenaze aracına konuldu. Kılıç'ın cenazesi gözyaşları arasında Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi. 51 yaşında hayata gözlerini yuman sanatçı, tiyatro oyunculuğunun yanında çok sayıda dizi ve ödüllü filmde rol aldı. Canlandırdığı sayısız karakterle izleyicinin hafızasına kazındı.
13: Gözümden gitmiyor.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Muğla'da konuştu. Bakan Kurum, Fethiye'de denizde temizlik seferberliği başlatıldığını duyurdu. Çalışmaları başkanlığını yaptığı COP31 zirvesinde anlatacaklarını açıkladı.
14: Bizim için çevre meselesi, hep söylüyoruz, siyaset üstü bir mesele.
3: Çevre meselesinin önemine dikkat çekti. Nerede bir afet varsa orada olduklarını söyledi.
14: Bizim hizmet anlayışımız bugün Türkiye'nin 81'li için vatandaşımızın bize nerede ihtiyacı varsa oraya koşmadır, oraya yetişmedir. Depremde, yangında, selde, heyelanda, İşte bu bakışla, bu heyecanla, bu motivasyonla çalıştık ve hamdolsun ki milletimize asla mahcup olmadık.
3: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen MAPA Şamandıra Sistemi ve Fethiye Dip Çamuru Temizliği lansmanına katıldı.
14: Gelecek nesillerimize, çocuklarımıza, Fethiye'nin güzel insanlarına İyi bir miras bırakacağız. Güzel bir gelecek bırakacağız. Bunun adımını atıyoruz.
3: Fethiye Körfezi'ni eski ihtişamına kavuşturacak proje hakkında konuşan kurum, bölgede çok büyük bir deniz temizliği seferberliği başlattıklarını duyurdu.
14: İki tane dip tarama gemimizle sahada çalışacağız. Yaklaşık 600

0: görürüz. Dip çamuru temizliğimizi anlatacağız. Marmara'yı anlatacağız. Ve işte Türkiye'nin en ücra köşesinde yaptığımız sıfır atık uygulamalarımızı, depozito yönetim sisteminin sahadaki yine uygulamalarını aktaracağız. 2 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 11 ilde 455 bin konut nasıl yapılırmış ve bu konutlar vatandaşına nasıl teslim edilir ve o yaralar hızlı bir şekilde nasıl sarılırmış, bunu tüm dünyaya aktaracağız.
1: CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve eşi Emine Erdoğan'a teşekkür etti.
2: Öncelikle ben Sayın Cumhurbaşkanımıza da bize verdiği su kayıp kaçaklarının önlenmesiyle ilgili projemize verdiği yatırım katkısından dolayı da çok teşekkür ederim.
1: Murat Kurum sosyal medya hesabından da Ata Demirer'le Erkan Can'ın yer aldığı Mapa Şamandıra tanıtım filmini paylaştı.
3: Oğlum baksana şu güzelliğe. He? Yukarıdan bakınca masmavi bir çarşaf gibi ama aşağısı bir o kadar da memleket gibi.
4: Bir başkadır deniz memleketi.
3: Dalalım o zaman oğlum.
4: Dalalım abi.
3: Dalalım.
5: Mısır piramitleri bu kez Türk yıldızlarına sahne oldu. Akrobasi timimiz binlerce yıllık Mısır piramitlerinin üzerinde nefes kesen bir gösteriye imza attı. Milli Savunma Bakanlığı da o anları yapay zeka değil, gökyüzündeki cesaretimiz sözleriyle paylaştı. Biz de bugünkü bülteni noktalarken o videoyu sizinle paylaşıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. İyi geceler Türkiye.

0: Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Ankara 104.4, Polatlı 90.6, Aksaray 93.4, Çankırı 93.1, Eskişehir 105, Konya 93.1, Akşehir 95.1, Beyşehir 93.1, Seydişehir 97.1, Ereğli 93.1, Karaman 95.5, Kırıkkale 93, Kırşehir 99.1, Kayseri 98.7, Nevşehir 93.1, Niğde 92.1, Sivas 95, Yeşilhisar 98.7, Yozgat 93.1. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Biz her yerdeyiz.
1: TGRT FM.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Alo, alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
5: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
6: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
7: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa, süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
9: Şimdi reklamlar.
10: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
11: Burada.
10: YKS Türkiye dördüncüsü.
11: Burada.
10: YKS Türkiye 12.'si.
11: Burada.
10: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
12: Burada.
10: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
11: Burada.
10: Kickboks Dünya Şampiyonu.
12: Burada.
10: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.

0: şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
0: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
5: İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri. 1. Bölüm. İslam aleminde Eshab-ı Kiram'dan sonra yetişen büyük alimlerin en başta gelenlerinden, Ehl-i Sünnet'in reisi, amelde 4 hak mezhep imamlarından birincisi ve Hanefi mezhebinin imamıdır. İsmi Numan bin Sabit bin Zuta el-Küfi'dir. 80 miladi 699 senesinde Küfe'de doğmuş, 150 miladi 767'de 70 yaşındayken Bağdat'ta şehit olmuştur. İmam-ı Azam Küfe'de doğup büyümüş ve orada yetişmiştir. Ailesinden çok üstün bir terbiye ve din bilgisi almıştır. Çocuk yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş, okunması mutat, alışılmış olan alet ilimlerini, Arap dili ve edebiyatı, mantık vesaire tahsil etmiş, kıraat ilmini meşhur kıraat alimi Asım'dan öğrenmiştir. 16 yaşındayken babasıyla gittiği haçta sahabilerin sohbetinde bulunmuş ve ilme iştiyakı artmıştır. Lakabı İmam-ı Azam, künyesi Ebu Hanife'dir. Ebu, baba demektir. Ebu Hanife'ye bu künyenin verilişi, Hanife adında bir kızı olduğundan değildir. Bel kuşağında, Irak'ta Hanife denilen bir hokka taşıyıp, işittiği hadis-i şerifleri yazdığı veya doğru itikadı, hanifliği, sonraki nesillere ulaştırıp, bir bakıma haniflerin manevi babası olduğu için bu künye ile anılmıştır. Ebu Hanife, hakiki Müslümanların babası, yani imamı demektir. İmam-ı Azam lakabı ise, kendisine sonra gelen alimler tarafından ehl-i sünnet itikadını ilk defa tedvin etmesi sebebiyle verilmiştir. İmam, İslami ilimlerde 7 tula sahibi, sözü senet olan alimlere mahsus isimdir. İmam-ı Azam Hazretleri, ilim tahsiline başlamasını şöyle anlatmıştır. Bir gün zamanın alimlerinden Şâbî'nin yanından geçiyordum. Beni çağırdı ve bana, "Nereye devam ediyorsun?" dedi. Ben de, "Çarşıya, pazara" dedim. "Maksadım o değil, alimlerden kimin dersine devam ediyorsun?" dedi. "Hiçbirinin dersinde devamlı bulunamıyorum" dedim. "İlim ile uğraşmayı ve alimler ile görüşmeyi sakın ihmal etme. Ben senin zeki, akıllı ve kabiliyetli bir genç olduğunu görüyorum" dedi. Onun bu sözü bende iyi bir tesir bıraktı. Çarşıyı, pazarı bırakıp ilim yolunu tuttum. Allahü Teala'nın yardımıyla Şâbî'nin sözünün bana çok faydası oldu. İmam-ı Şâbî'nin tavsiyesinden sonra ilme sarılıp ders halkalarına devam etmeye başlamıştır. İmam-ı Azam önce kelam ilmini, iman ve itikat ve münazara bilgilerini Şâbî'den öğrenmiştir. Kısa zamanda bu ilimlerde parmakla gösterilecek bir dereceye ulaşmıştır. İmam-ı Azam, kelam, münazara ve diğer ilimleri öğrenip, itikadi meselelerde insanları doğru yoldan ayırmakta olan sapık fırkalarla mücadele etmiştir. Hatta bu maksatla Hint, İran ve Arap Yarımadası'nın ticaret yollarının birleştiği Basra'ya da defalarca gidip, Dehri denilen inkârcılarla Şia, Kaderiye ve diğer fırkalarla uzun münazaralar yaparak ehl-i sünnet itikadını yaymıştır. İmam-ı Azam Ebu Hanife, kelam ilmiyle uğraştıktan sonra, Küfe mescidinde kendisine talakla, boşamayla alakalı sual soran bir hanıma cevap veremeyip, kendisini tabiînin hukukçularının önde gelenlerinden Hammad bin Ebu Süleyman Hazretlerine göndermek mecburiyetinde kalınca, fıkıh meselelerini öğrenmenin lüzumuna kanaat etmiş ve 22 yaşlarındayken Hammad Hazretlerine talebe olmuştur. Hammad bin Ebu Süleyman da fıkıh ilmini İbrahim Nehai'den, o da Alkame bin Kays'tan, Alkame bin Kays da Abdullah bin Mes'ud'dan, o da Peygamber Efendimiz'den öğrenmiştir. İmam-ı Azam Ebu Hanife 18 sene Hammad'dan ders okudu. İmam-ı Azam Ebu Hanife içtihat derecesine çıktığı halde hocası vefat etmeden talebeye ders okutmadı. İmam-ı Azam'ın hocası Hammad bin Ebu Süleyman vefat edince hocasının talebeleri, arkadaşları ve halkın ileri gelenleri onun yerini dolduracak alimin ancak İmam-ı Azam'ın olduğunu görerek ısrarla hocasının yerine geçmesini istediler. İlmin ölmesini istemem buyurup ilim kürsüsüne oturdu. Hocası Hammad bin Ebu Süleyman'ın yerine müftü oldu ve talebe yetiştirmeye başladı. Tasavvuf ilmini de Silsile-i Aliye denilen evliyanın büyüklerinden olan İmam-ı Cafer-i Sadık'tan öğrendi. Onunla sohbet edip feyz alarak tasavvufta yüksek makama kavuştu. İlimde pek çok kimseye nasip olmayan yüksek bir dereceye ulaştı. Şöhreti her yere yayılıp zamanında bulunan ve sonra gelen bütün müçtehitler, alimler, üstün kimseler, hatta Hristiyanlar bile onu hep övmüşlerdir. İmam-ı Azam Hazretleri yakın eshabına şöyle vasiyet etmiştir. Kıymetli dostlarım, aziz kardeşlerim, biliniz ki ehli sünnet vel cemaat mezhebi haktır ve 12 haslet üzeredir. Yani kurtuluş fırkası hak mezhep olan ehli sünnet vel cemaatte 12 hususiyet vardır. Bu 12 hususiyeti kabul edip bunlara uyanlar bid'atten uzak olur. Bu hasletlere riayet edip bunlardan ayrılmayınız ki Peygamber Efendimizin şefaatine nail olasınız. İman kalb ile tasdik, dil ile ikrar etmektir. Kalb ile bilmek yahut sadece dil ile ikrar etmek değildir. Eğer dil ile ikrar yalnız başına iman olsaydı, münafıklar da mümin olurdu. Sadece bilmek de iman olmaz. Çünkü sadece bilmek iman olsaydı, Yahudiler de, Hristiyanlar da mümin olurdu. İmanda çoğalma ve azalma düşünülemez. Ancak imanın çoğalması, küfrün azalmasıyla, küfrün çoğalması da imanın azalmasıyla olması gerekir. Bir kimseye bir anda hem mümin ve hem kafir nasıl denilebilir? İmanda şüphe caiz değildir. Nitekim Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de işte onlar hak müminlerdir. İşte diğerleri de tam kafirlerdir buyuruyor. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem tevhid sahibi, ehli tevhid, ehli kıble, ümmeti günah sebebiyle kafir değillerdir. İman amelden başkadır. Amel de imandan cüz değildir, ayrıdır. Çünkü amel bazı vakitlerde emrolunmuş, bazı vakitlerde ise kuldan istenmemektedir. Hayız ve nifas, lohusalık hali, halinde olan kadının namaz kılmaması, oruç tutmaması, fakirin zekat vermemesi böyledir. Ama imandan muaf tutulan yoktur. Fakire iman lazım değildir denemez. Hayız ve nifas sahibi oruçlarını kaza eder. İmanı kaza ederler denemez. Hayrın ve şerrin takdiri Allahü Teala'dandır. Eğer şerrin, kötülüğün takdirini Allahü Teala'dan başkasından bilirse müşrik olur. Arş üzerinde istiva yerleşme ve oturma manasında değildir. Allahü Teala zamandan ve mekandan münezzehtir, uzaktır. Arş mahluk yaratılmış olup önceden yok idi. Bu ümmetin Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem sonra en üstünleri önce Hazreti Ebubekr, sonra Hazreti Ömer, sonra Hazreti Osman ve Hazreti Ali'dir. Radvanullahi Teala aleyhim ecmain. Yani üstünlükleri hilafetteki sıralarına göredir. Allahü Teala onlar hakkında Vakıa suresi 10 ve 11. ayet-i kerimelerinde mealen işte onlar sabikundur. Onlar mukarreplerdir buyuruyor. O halde içlerinde en esbakı, en önde ve önce geleni en üstünüdür. Onları seven her mümin muttaki, onlara düşman olansa münafık ve şakidir. Yaratıcı ve rızık verici Allahü Teala'dır. Rum suresi 40. ayetinde mealen sizi yaratan, rızık veren, sonra sizi öldüren ve dirilten Allahü Teala'dır buyuruyor. İlimle kesp helaldir. Helalden mal, para kazanmak helal, haramdan kazanmak ise haramdır. İnsanlar 3 kısımdır. Biri imanda halis müminler. Biri küfründe inkar üzere olan kâfirler. Üçüncüsü de nifakında sabit olan münafıklardır. Allahü Teala mümine amel ve ibadeti, kâfire imanı, münafıka ihlası farz etmiştir. Nitekim Bakara suresi 21. ayetinde mealen ey insanlar, Rabbinize ibadet ediniz denmiş. Başka bir ayette de ey müminler, taat ve ibadet ediniz ve ey kâfirler, iman ediniz. Ey münafıklar, ihlas üzere olunuz buyurulmuştur. Allahü Teala hiçbir şeye muhtaç değildir. Azap vardır ve olacaktır. Olmama ihtimali yoktur. Münker ve nekirin kabirde sual sormaları haktır. Hadis-i şerifler de böyle olduğunu bildirmektedir. Cennet ve cehennem yok olmazlar. Allahü Teala cennet için müminlere hazırlanmıştır. Cehennem için de kâfirlere hazırlanmıştır buyuruyor. Allahü Teala cennet ve cehennemi mükafat ve ceza için yarattı. İkisi de devamlı olup geçici değillerdir. Mizan haktır. Allahü Teala kıyamet gününde amellerin tartılması için terazi kurulur buyuruyor. Herkesin amel defterinin okunması haktır. Ayet-i kerimede bugün senin hesabın için sana kitabını yani amel defterini okuman kâfidir buyurulmuştur. Allahü Teala insanları öldükten sonra kıyamette diriltecek ve herkesi bir araya toplayacak. O günün, hesap gününün uzunluğu dünya senesiyle 50.000 yıldır. Bu hesap azap ve hakların görülmesi içindir. Allahü Teala uzunluğu 50.000 sene olan günde buyurmuştur. Bir ayet-i kerimede de mealen Allahü Teala kabirlerde olanları diriltir buyurmaktadır. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem şefaati haktır ve olacaktır. Cennetlik olan müminlere ve büyük günahı olanlara şefaat edecektir. Hazreti Ayşe, Hatice-i Kübra'dan sonra bütün kadınların üstünü ve müminlerin anneleridir. Cennet ehli cennette, cehennemdekiler de cehennemde sonsuz kalır. Allahü Teala Bakara Suresi 82, Araf Suresi 42, Yunus Suresi 26 ve Hud Suresi 23. ayetlerinde müminler için onlar cennetliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır buyurmuştur. İmam-ı Azam Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bazılarını nakledelim. Şakik-i Belhî Hazretleri İmam-ı Azam Hazretlerinin cömertliğini şöyle anlattı. Küfe'de İmam-ı Azam Ebu Hanife isminde bir zatın yetiştiğini duydum. Onu görmek için Belh'ten Küfe'ye geldim. Kendisini gördüm. Anlattığı şeyler beni hayretten hayrete düşürdü. Bir gün arkasından yürürken sokakta İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerini gören bir kimsenin yolunu değiştirdiğini gördüm. İmam Hazretlerinin kendisini görmemesi için başka bir sokağa girdi. Hazreti İmam bu durumun kendisiyle alakalı olduğunu anlayıp hemen o sokağa girdi. Adama yaklaşıp beni görünce niçin dönüp bu sokağa girdin diye sordu. Adam mahcup bir şekilde, efendim sizden 10.000 dirhem gümüş karşılığı veresiye bir kumaş satın almıştım. Ödeme günü geçtiği halde borcumu ödeyemedim. Sizi görünce de utancımdan bu sokağa girdim, dedi. Hazreti İmam, kardeşim, o 10.000 dirhemi size hediye ettim. Yeter ki siz dünya malı için bizden utanmayasınız, buyurdu. Ben bu hali görünce İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin dünya için değil, din için çalıştığını anladım ve bundan sonra da o vefat edinceye kadar yanından, sohbetinden ayrılmadım. Bir defasında ortağına sattığı mallar içinde kusurlu bir elbise olduğunu söyleyip bunu satarken özrünü göstermesini tembih etti. Fakat ortağı bu elbiseyi satarken elbisenin kusurunu söylemeyi unuttu. Satın alan kimseyi de tanımıyordu. İmam-ı Azam Hazretleri bunu öğrenince o mallardan alınan 90.000 akçeyi sadaka olarak dağıttı. Çünkü o elbisenin parası da bütün elbiselerin parasına karışmıştı. Müşteri fakir veya ahbabından olursa onlardan kâr almaz, malı aldığı fiyata verirdi. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri çeşitli sohbetlerinde sevenlerine buyurdu ki: Allahü Teala bize insanların mümin olanlarını sevmemizi, onlara karşı saygı beslememizi ve asla kırıcı olmamamızı, kalplerinde ne sakladıklarını bilemeyeceğimizi, hareketlerimizi buna göre ayarlamamızı emretmiştir. Allahü Teala iyiliği mükafatlandırır. O merhamet edenlerin en merhametlisidir. Kulların birbirlerine karşı işledikleri suçlar kendileri için bir zulümden ibarettir. İnsan her şeye şifa veren tek varlığın Allahü Teala olduğuna inanır. Bununla beraber derdine deva olması için İlaç kullanır. Çünkü ilaç bir sebeptir. Şifasını verecek olan ise Allahü Teala'dır. Mümin Allahü Teala'dan korktuğu kadar hiçbir şeyden korkmaz. Şiddetli bir hastalığa yakalanır veya feci bir kaza veya belaya uğrarsa gizli veya aşikar bir şekilde "Ya Rabbi, bana bu belayı neden verdin?" diye şikayetçi olmaz. Bilakis hastalığa, belaya ve kazaya rağmen Allahü Teala'yı zikir ve şükreder. Mümin Allahü Teala'nın kendisini devamlı murakabe ettiğini bilir. Kimsenin bulunmadığı bir yerde veya herkesin yanında olsun, mutlaka Allahü Teala'nın onu kontrol ettiğine inanır. Krallar ve sözde büyük adamlar ise ne gizli ve ne de aşikar bir yerde herhangi bir şahsı murakabe edemezler. din ilminde konuşan kimse, Allahü Teala'nın kendisine benim dinimde sen nasıl fetva verdin sualini sormayacağını zannediyorsa, kendisine ve dinine gevşeklik etmiş olur. Bir kimse fıkhı, fıkhın kıymetini ve fıkıh alimlerinin değerini bilmezse, böyle alimlerle oturmak kendisine ağır gelir. Masiyeti, günahları, zillet, alçaklık, günahı terk etmeyi mürüvvet olarak gördüm ve bildim demiştir. Bir kimsenin ilmi kendisini Allahü Teala'nın yasaklarından men etmiyorsa, o kimse büyük tehlikededir. Şaşarım şu kimselere ki zanla konuşurlar ve onunla amel ederler. Dinin alışveriş kısmını bilmeyen haram lokmadan kurtulamaz ve ibadetlerin sevabını bulamaz. Zahmetleri boşa gider, azaba yakalanır ve çok pişman olur. Mübarek halleri. İmam-ı Azam Ebu Hanife her gün sabah namazını camide kılıp öğleye kadar sual soranlara cevap verirdi. Öğle namazından yatsıya kadar da talebeye ilim öğretirdi. Yatsıdan sonra evine gelip biraz dinlenir, sonra camiye gider, sabah namazına kadar da ibadet ederdi. Bir gece yatsı namazından sonra camiden çıkarken, bir ayağı kapının dışında, bir ayağı daha mescitteyken, bir konu üzerinde talebesi Züfer ile sabah ezanına kadar konuşup, ikinci ayağını dışarı çıkarmadan sabah namazını kılmak için yine mescide girdiği meşhurdur. Ticaretle meşgul olurdu. Başka yerlere mal gönderirdi. Onun kanaatkârlığı, cömertliği, emanete riayeti ve takvası, ticaret muamelelerinde de daima kendini göstermiştir. Tacirler ona hayret ederler ve ticarette onu Hazreti Ebu Bekir'e benzetirlerdi. Ticareti ortaklarıyla beraber yapar ve her yıl kazancının 4000 dirhemden fazlasını fakirlere dağıtır, alimlerin, muhaddislerin, talebelerinin bütün ihtiyaçlarını karşılar ve ayrıca onlara para dağıtarak tevazu ile bunları ihtiyacınız olan yere sarf edin ve Allah'a hamd edin. Çünkü verdiğim bu mal hakikatte benim değildir. Sizin nasibiniz olarak Allahü Teala'nın ihsan ve kereminden benim elimden size gönderdiğidir buyurmuştur. Böylece ilim ehlini maddi bakımdan başkalarına minnettar bırakmaz, rahat çalışmalarını temin ederdi. Kendi evine de bol harcar, evine harc ettiği kadar da fakirlere sadaka verir, zenginlere de hediyeler verirdi. Hazreti Ali'nin rivayet ettiği şu hadisi şerifi söylerdi. Müminlere başkasına muhtaç olmaması için 4000 dirhem kâfidir. İmam-ı Azam Hazretleri başka bir zaman nasihatlerinde şöyle buyurmuştur. Bir kimse, efendim, dilimle Allahü Teala'yı zikrediyorum ve kalbimle yapamıyorum, ne yapayım diye sorunca, şükret, hiç olmazsa bir organın, dilin itaatkâr oluyor. Senden bir uzva bu iş için yol açılmış. İnşallah bir gün kalp de ona uyar buyurdu. Akıllı bir kimse kendine zulmeden birini mazur görebilir mi diye sorduklarında, tabii mazur görebilir. Fakat zulmedeni Allahü Teala'nın gönderdiği bir musibet olarak kabul etmek, imtihan edildiğini, günahları sebebiyle veya yüksek dereceye kavuşturulması için şartıyla dedi. Reddedilmemek için Allahü Teala'ya itaate devam etmek saadetin, tövbesinin kabul olunacağını umarak tövbe etme ümidiyle isyanda ısrar ve günaha devam etmek şekavetin alametidir. 3 şey düşmanlığa sebep olur. Mala tamahkarlık, insanların ikramlarına düşkünlük göstermek, insanların göstereceği itibara önem vermek. Korku Allahü Teala'nın adaletinden, ümit ise lütfundandır. İnsanlar isteklerine karşı çıkılmadıkça bulundukları ahlak üzere halim selimdirler. İsteklerine karşı çıkılınca iyi görünen insanlar hemen kötü ahlaklı kesiliverirler. Gerçekten iyi insanlar isteklerine karşı çıkılınca da değişmezler. Akıllı korktuğu şey başına gelmeden önce onun çaresine bakandır. Allah korkusu seni ona ulaştırır ve kendini beğenmekten uzaklaştırır. Dünyayı sevmek Allah sevgisini kalpten götürür. Allahü Teala'dan başkasından korkmak Allah korkusunu kalpten çıkarır. Allah'tan başkasından istemek Allahü Teala'ya olan ümidi kalpten uzaklaştırır. Zenginlerle sohbet ederken aziz, fakirlerle sohbet ederken alçak gönüllü ol. Zenginlere karşı izzetli davranman tevazu, fakirlere karşı alçak gönüllü olman şereftir. Evliyanın sohbetine kavuşan kimse Allahü Teala'ya kavuşturan yolu bulur. Nefsine ait bir şeyi güzel gören kimse ayıplarını ve kusurlarını görmez. Her hususta nefsini itham edenlerden başkası kendi kusurlarını göremez. Her çeşit üzüntü fazilettir. Mü'min için derecede ziyadeliktir. Fakat üzüntünün sebebi günah olan şeyler olmamalı. Bunları yapamadım diye üzülmemeli. Her çeşit üzüntünün fazilet olması, üzüntünün insanın derecesini yükseltmese bile günahlarının silinmesine, affedilmesine sebep olmasıdır. Kim sözüyle ve işiyle sünneti nefsine hakim kılarsa, sünnete uyarsa, hikmetle konuşmuş ve yapmış olur. Kim nefsine ve arzusuna göre iş yaparsa ve konuşursa, bid'at işlemiş olur. Kul için güzel edepten daha iyi mertebe göremedim. Çünkü aklın hayatı edeptir. İnsan edep ile dünya ve ahirette yüksek derecelere kavuşur. Kim nefsini terbiye ederse, herkes ondan terbiye öğrenir. Edep ehline aykırı hareket eden, yasaklara dalar ve kendisine tabi olanlar yoldan saparlar. Edep iki kısımdır. Batının edebi, zahirin edebi. Batının edebi, kalbin temizlenmesi, zahirin edebi ise uzuvları kötülük yapmaktan ve günahlardan korumaktır. İbadetin tadını alan kimse ibadetten usanmaz. Usanan kimse Allahü Teala'yı az tanıdığı için usanır. Peygamber Efendimiz o kadar çok namaz kılardı ki mübarek ayakları şişerdi. Allahü Teala'nın marifetle aziz kıldığı bir kimseye yaraşan günah işleyerek kendini zelil etmemesidir. Zühd, dünyadan el etek çekmek ve dünya kimin eline geçerse geçsin kaygılanmamaktır. Dürüst, gerçek ve doğru korku, açık ve gizli günahlardan büyük bir dikkatle sakınmaktır. Sabırlı kimseler, sıkıntılara katlanmayı huy edinenlerdir. Tevazuun kaynağı şunlardır. İnsan cehaletini hatırında tutmak, işlediği günahı unutmamak ve Allahü Teala'ya devamlı muhtaç olduğunu hiç aklından çıkarmamak. Arzu ve isteklerinin peşinde koştuğun müddetçe zindanda gibisin. İşi Allahü Teala'ya havale edersen rahata ve selamete erersin. Allahü Teala'ya karşı edep, ondan devamlı korku üzere bulunmak ve onu murakabe üzere olmaktır. Resulullah Efendimize karşı edep, sünnet-i seniyyeye yapışmakla, evliyaya karşı edep, ona hürmet etmek, hizmetlerinde bulunmakla, çoluk çocuğa karşı edep, onlara güzel ahlak ile muamele etmekle, arkadaşlara ve dostlara karşı edep, onlara güler yüzlü olmakla, cahillere karşı edep, onlara dua ve merhamet göstermekle olur. Allahü Teala'ya hakikaten yakın olmak, kalbi her şeyden arındırıp Hak Teala ile huzur bulmasını temin etmektir. Doğruluk nedir diye sordular. O da ahde vefa etmektir dedi. Namaza nasıl girmek lazımdır denilince buyurdu ki, kıyamet günü Allahü Teala'nın huzuruna varıyormuş gibi Allahü Teala'nın huzurunda olduğunu ve kimin huzuruna çıkmakta olduğunu unutmadan girmek lazımdır. Cenab-ı Hakk'ın kulları içinde öyle bir zümre vardır ki onları yüce Allah'ın korkusu susturmuştur. Yoksa onun hakkında gayet fasih ve belî konuşmayı da bilirler. Tevhidin başlangıcı, gönlüyle her şeyden uzak olan kişinin bütün varlığıyla Allahü Teala'ya dönmesidir. Kalbinde ilahi marifetin yer tuttuğu bir kimseye iki cihanda ancak Allahü Teala'yı görmek, ondan duymak ve onunla meşgul olmak yaraşır. Tasavvuf, kendi benliğinden arınıp ilahi nurlarla dolmak, zikirden hasıl olan zevkin tadına varmaktır. İmam-ı Azam Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Birini nakledelim. İmam-ı Azam Hazretlerini haset eden biri, onu ve talebelerini nehir kenarında bulunan bahçesinde bir ziyafete davet etti. İmam-ı Azam Hazretleri bu daveti kabul edip talebelerine, "Ben ne yaparsam siz de onu yapın." diye tembih etti. Oraya vardıklarında davet eden adam "Buyurun yemeğe." deyince İmam-ı Azam Hazretleri ellerini yıkamak için nehre gitti. Talebeleri de onu takip ettiler ve hocalarının bir müddet orada kalmasının sebebini merak etmeye başladılar. Sonra döndüklerinde bir kedinin tabaklardaki yemeklerden yiyip zehirlendiğini görerek yemeğin zehirli olduğunu ve hocalarının kerametini anladılar ve böylece yemekten önce el yıkama sünnetine uymanın bereketine kavuştular. Bunu gören davet sahibi yaptığına pişman oldu. Özür dileyip onu sevenler arasına katıldı. İmam-ı Azam Hazretlerinin kerametini bu sünnetin arkasına gizlemesi ayrıca dikkate değerdi. İmam-ı Azam Hazretleri talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, aziz ve kıymetli olan vaktini en aziz ve en değerli olan şeyden başkasıyla meşgul etme. Kulun en kıymetli şeyi geçmiş ile gelecek arasında bulunan haldeki meşguliyettir. Yani vakti ve hali muhafazadır. Allahü Teala'nın ahkamını bilmeyen kimse Allah'ı bilemez. İnsan ancak Allahü Teala'nın emirlerini bilmekle marifetin esasına erer. Rabbini bilirse onun hükümlerini ve emirlerini bilir ve gücü yettiği kadar onları tutar. Böylece onun üzerinde sıdk, doğruluk alametleri belirir. Sonra doğrulukta iyice meleke kazanır, sadıklardan olur. Buyurdu ki, Hak Teâlâ'nın bildirdiği büyük günahlar şunlardır. Boş iddialar, batıl işaretler, gelişi güzel sözler, boş laflar gibi nefsin hevası olan meselelerdir. Dünya sevgisiyle ilgili olarak, kalbinde zerre kadar dünya sevgisi olan Allahü Teala'nın rızasına kavuşamaz. İki şeyi istersiniz ama bulamazsınız. Bunlar neşe ve rahatlık olup ikisi de cennette olur buyurdu. Sadık kul daha amel etmeden, halis kul amel edince amelin tadını alır. Şu dört şeyi dört yerde sarf edersen cenneti kazanırsın. Uykuyu kabirde, rahatı sırat köprüsünde, iftiharı ve övünmeyi mizanda, nefsin arzularını cennette. Ey insanlar! Şu üç şeyi seviyorsanız, biliniz ki onlar sizlerin değildir. Nefsinizi ve canınızı seviyorsanız, onlar Allahü Teala'nındır. Malınızı seviyorsanız, onlar da varislerinizindir. Allahü Teala kimi felakete düşürmek isterse, ona alimlerin ve evliyanın aleyhinde bulunma hasletini verir. Alim olan karşısındakinin anlayışına göre konuşur. Kul bütün gücüyle günahlardan uzaklaştığı zaman Allahü Teala'nın yardımı, ihsanı her tarafını kaplar. Kalbin günahlar ile kararmasının alameti üçtür. Birincisi, günah işlemekten korkmamak. İkincisi, ibadetlerde gevşeklik. Üçüncüsü de, vaaz ve nasihatlerin ona tesir etmemesidir. Tevekkül, kendini kulluk denizine atıp, kalbini Allahü Teala'ya bağlamaktır. Verirse şükretmeli, vermezse sabretmelidir. Zikir kalple olmalıdır. Yalnız dille yapılır da kalbe işlemezse, riya ve gösteriş olur. Bir kimsenin dininde sağlam bir bilgisi olmadan Müslümanlardan uzakta kalması hiç doğru değildir. Dini bilgileri öğren, sonra uzlet et. İnsanın beklediklerinde ölümden daha hayırlısı yoktur. Bir mezarlığa uğrayıp da oradakilere dua etmeyen ve kendini düşünmeyen kimse, hem kendine ve hem de kabirdekilere ihanet etmiş sayılır. İnsanlar iki sınıftır. Bir kısmı mümindir. Ona eziyet etme. Bir kısmı da cahildir. Onu hiç karşına alma. Allahü Teala'ya itaat edip emirlerini yerine getiren onu zikrediyor demektir. Onun verdiği emirlere göre hareket etmeyen ne kadar tesbih çekerse çeksin, ne kadar Kur'an-ı Kerim okursa okusun, zikretmiyor sayılır. İnsanların en çok ibadet edeni, kalbini günahla yaralayıp sonra tövbe eden ve bir daha yapmayan, hatalı işlerini her hatırladıkta iyi amellerini az ve eksik bulandır. Dünya hayatından kaybettiğim hiçbir şeye üzülmem. Yalnız secde edemeden geçirdiğim vakitlerime üzülürüm. Dünyayı toplayan bir kimsenin niyeti, dinini korumak, yakınlarına bakmak, ibadet için kuvvet kazanmak değilse, onda hayır yoktur. Gözlerinizi zalimlere ve yardımcılarına bakarak doyurmayınız. Zahirde kabul gözüyle baksanız bile, kalbinizde inkar dursun. Böyle yapınız ki, iyi ameliniz boşa gitmesin. Kırlarda namaz kılan kimsenin, sağında ve solunda iki melek durur ve onunla kılarlar. Ezan okur ve kâmet getirirse, arkasında dağlar gibi melekler saf bağlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hadis-i şeriflerde buyurdular ki, hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz. Çoban sürüsünü koruduğu gibi, siz de evlerinizde ve emirleriniz altında olanları cehennemden korumalısınız. Onlara Müslümanlığı öğretmelisiniz. Öğretmez iseniz mesul olacaksınız. Zekatını ödemeyen her büyük mal sahibi zengin kişi, elbette kıyamet günü kendisiyle sahip olduğu mal artmış olarak getirilecektir. O hazine levhalar haline getirilip ateşte kızdırılacak ve sahibinin alın, sırt ve yanları bununla yakılacaktır. Bu azap gün boyunca ve Allah'ın kulları arasında hükmüne kadar sürecektir. Levhalar soğudukça tekrar kızdırılır. Daha sonra da bu kimse cennet veya cehenneme giden yolu görecektir. Elinde iki altın bilezikle Yemenli bir kadın kızıyla birlikte Resulullah'a geldi. Resulullah buyurdu ki, bunların zekatını veriyor musun? Kadın, hayır cevabını verince, Resulullah, ister misin ki bu iki bilezikten dolayı Allahü Teala seni ateşten iki bilezikle cezalandırsın? Fakire sadaka vermek, sadaka hakkını ödemektir. Onu akrabaya vermek ise sadaka hakkıyla sıla-i rahm hakkı olmak üzere iki hakkı ödemektir. Zekat vaktinden evvel verilebilir. Verilince sahibini mesuliyetten kurtarır. Halbuki namaz ancak vakit girdikten sonra eda edilebilir. Ramazan ayında unutarak yemek yiyen kimse orucu kaza etmez. Namazı unutan kimse hatırladığı zaman namazı kaza eder. Namaz Allahü Teala'ya ait bir hak olarak kullar ile Allah arasında olan bir farzdır. Zekat ise Allahü Teala'nın fakirlerin bir hakkı olarak zenginlerin mallarında farz kıldığı bir vecibedir. Kişinin nafakasından sorumlu olduğu kimseler aile ve çocuklarıdır. İhtiyaç içinde olurlarsa anne ve baba da bunlara dahildir. İnsanlarla görüştüm. Kelam ehliyle konuştum. Rafizilerden daha ahmak, daha kötü ve cahil kimse görmedim. Mübarek halleri ve üstünlükleri. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri nefsine hakimdi. Lüzumsuz şeylere itibar etmezdi. Ancak kendisi gibi büyük İslam alimlerinde görülen heybet, vakar ve ahlak-ı hamide, yüksek İslam ahlakı sahibiydi. Her halükarda insanların kurtuluşu için çalışırdı. Muarızlara, karşı görüşte olanlara bile sabır, güler yüz, tatlılık ve sükûnetle davranır, heyecan ve telaşa kapılmazdı. Keskin bir görüş ve firaset sahibiydi. Bu haliyle insanların içlerinde gizledikleri şeylere nüfuz eder ve hadiselerin neticelerini sezerdi. Ayrıca kuvvetli şahsiyeti, keskin zekası, üstün aklı, engin ilmi, heybeti, geniş muhakemesi, muhabbeti ve cazibesiyle karşılaştığı herkese tesir eder, gönüllerini cezbederdi. Karşısına çıkan ve uzun tetkiki gerektiren bazı meseleleri derin bir mütalaadan, incelemeden sonra, böyle olmayanları ise hemen cevaplandırırdı. En inatçı ve peşin hükümlü muarızlarını bile kolay yoldan ikna ederdi. İmam-ı Azam Hazretleri, Ulûm-i Aliye denilen yüksek din ilimlerinde en üstün derecede âlimiydi. Kelam ilminde ve itikat bilgilerinde ehl-i sünnetin reisi sayılır. Fıkıh ilmindeki çok geniş bilgisini ve kıyastaki harikulade kuvvetini ve akıllara hayret veren üstünlüğünü bildiren kitaplar sayılamayacak kadar çoktur. Tefsir ilminde müfessirlerin başı, hatta üstadı derecesindeydi. Ayet-i kerimelerde bildirilen hükümleri ve derin incelikleri anlamak ve anlatmak hususunda müçtehitlerin en başta gelenidir. Bu bakımdan tefsir ilminde yüksek derecededir. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de itikada, ibadetlere, muamelata ve diğer hususlara ait binlerce meseleyi anlamakta en başta gelen müfessirlerden biri de yine odur. Hadis ilminde ise büyük bir muhaddis ve derin ilim sahibiydi. 4000 alimden hadis aldı. Bunlardan 300'ü tabiinin hadis alimidir buyurmuş. İmam-ı Ebu Yusuf da hadis ilminde Ebu Hanife gibi derin bilgi sahibi olan kimseyi görmedim. Hadisleri açıklamakta onun gibi bir alim yoktur demiştir. İmam-ı Azam Hazretleri Allahü Teala'nın rızasından başka bir düşüncesi olmayan büyük bir alimdi. Dini soranlara İslamiyeti dosdoğru şekliyle bildirir, taviz vermez, bu yolda hiçbir şeyden çekinmezdi. Onun kitaplarına, ders halkasına ve fetvalarına herhangi bir siyasi düşünce ve güç, nefsani arzu ve menfaat, şahsi dostluk ve düşmanlık gibi unsurlar asla girmemiştir. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin üstün bir aklı ve herkesi şaşırtan keskin bir zekası vardı. Fıkıh ilminde az zamanda eşi benzeri olmayan bir dereceye yükseldi. Adı ve şöhreti dünyaya yayıldı. Fazileti, zekası, anlayışı, emaneti, hazır cevap olması, dindarlığı, vakarı ve doğruluğu bütün insanlık kemallerinde yüksek derecelerde tanındı. Zamanında bulunan ve sonra gelen bütün müçtehitler ve alimler kendisini hep övmüştür. İmam-ı Şafii Hazretleri fıkıh bilgisinde herkes Ebu Hanife Hazretlerinin çoluk çocuğu gibidir demiştir. Yani bir kimsenin ev halkı onun getirdiği nevale ile geçindiği gibi herkes İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinden istifade etmiştir. İmam-ı Şafii Hazretleri İmam-ı Muhammed'in talebesiydi. Allahü Teala bana ilmi iki kimseden ihsan etti. Bunlardan hadisi Süfyan bin Uyeyne'den, fıkhı Muhammed Şeybani'den öğrendim. Din bilgilerinde ve dünya işlerinde kendisine minnettar olduğum bir kişi vardır. O da İmam-ı Muhammed'dir. Ondan öğrendiklerimle bir hayvan yükü kitap yazdım. O olmasaydı, ilimden bir şey edinemeyecektim. İlimde herkes, Irak alimlerinin çocukları, Irak alimleri de Küfe alimlerinin talebesidir. Küfe alimleri ise İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin talebesidir. Fıkıh bilgisini derinleştirmek isteyen İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin talebesiyle beraber bulunsun derdi. İmam-ı Azam Hazretlerinin menkıbelerinden birini nakledelim. Bir genç komşusu vardı. Her gece içki içer, eve sarhoş gelir, ben zayi edilecek adam mıyım diye bağırır çağırırdı. Bir gün devletin görevlileri onu yakalayıp hapse attı. Ertesi gün İmam-ı Azam Hazretleri, komşumuzun sesi kulağımıza gelmez oldu deyince, bir talebesi onun hapse atıldığını söyledi. Bunun üzerine İmam-ı Azam Hazretleri, valiye gitti. Vali onu görünce ayağa kalkıp hürmetle karşıladı. Buraya teşrifinizin sebebi nedir diye sordu. O da hadiseyi anlatınca vali böyle ehemmiyetsiz bir iş için zat-ı âliniz buraya kadar niçin zahmet ettiniz? Bir haber gönderseydiniz kâfiydi dedi ve o genci serbest bıraktı. İmam-ı Azam Hazretleri o gence bak biz seni zayi etmedik diyerek ona bir kesede para verdi. Bunun üzerine o genç yaptığı kötü işlerden tövbe edip İmam-ı Azam Hazretlerinin derslerine devam etmeye başladı ve fıkıh ilminde alim olarak yetişti. İmam-ı Azam Hazretleri talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki: bir kimsede bir iyilik görürseniz o iyiliği ona sevdiriniz. Biliniz ki o kişinin yanında o iyiliğin benzeri başka iyilikler de vardır. Aynı şekilde bir kimsede bir kötülük görürseniz onu sevdirmeyiniz. Çünkü o kişinin yanında daha başka kötülükler de vardır. Ey insanlar! Dünya bir gün yok olacaktır. Siz de oradan sona ermesi olmayan bir yurda gideceksiniz. Oraya en iyi amellerinizi götürünüz. Bir kimsenin malını nereden kazandığını öğrenmek istediğiniz zaman, nereye harcadığına bakınız. Şüphesiz habis, helal olmayan kazanç, israfta harcanır buyurdu. Sabredin, dişlerinizi sıkın. Bunlar bir daha ele geçmez sayılı günlerdir. Siz hareket sırasını bekleyen bir kafile gibisiniz. İçinizden birisi her an kendisine yapılacak davete arkasına bakmadan icabet edecek durumdadır. O halde oraya yaptığınız işlerin en iyisiyle gitmeye çalışın.

Sonunda azıksız ahiret yolculuğuna çıkmak zorunda kalır. İşte böyle bir duruma düşmekten sakın. Bugün faydalı görünen dünya yarın zarar verir. Dünyada ümit ve bela beraberdir. Dünyada kalmanın sonu yok olmaya gider. Onun sevinci hüzün ile karışıktır. Dünyada ne geleceği belli olmaz ki beklenip tedbir alınsın. Dünyadaki arzular yalancıdır. Emelleri boştur. Onun iyiliği kederdir. Eğer iyi düşünürse Ademoğlu onda her an tehlikeyle karşı karşıyadır. İnsan rahatlık halinde de musibet zamanında da tehlikeli durumlara düşmemeye gayret göstermelidir. İnsana öleceğini Allahü Teala ve peygamberleri bildirmemiş olsa bile dünya onu uykudan mutlaka uyandıracaktır. Bununla beraber yine Allahü Teala'dan azap ile korkutan, cennet ile müjdeleyen rehberler geldi. Allahü Teala'nın indinde dünyanın zerre kadar kıymeti yoktur. Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem dünya hazineleri arz olundu da o kabul etmedi. Verilmiş olsaydı bile Allahü Teala'nın nezdindekinden sivrisinek kanadı kadar bir şey eksilmezdi. Dünya imtihan için salih ve ibadet edenlerden alındı. Aldatmak için de Allahü Teala'nın düşmanlarına verildi. Dünya verilerek aldatılanlar dünyayı elde etmekle kendilerine ikram edildiğini zannederler. Zamanını ibadetle geçirmek istediğini söyleyip bu nafile ibadetleri yazarak kendisine vermesini isteyen kimseye alışveriş bilgilerini yazıp vermişti. O kimse bu tacirlere lazım olur. Ben evimde ibadetle meşgul olacağım deyince de yiyeceğe ve giyeceğe ihtiyacı olmayan kimse var mı? Ahkâm-ı İslamiyye'nin alışveriş kısmını bilmeyen helal lokma yiyemez ve ibadetleri de makbul olmaz. Zamanını boşa geçirmiş olur diye cevap verdiği meşhurdur. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli hadis-i şeriflerde buyurdular ki: Ben tevazuyu severim. Kim Allah için tevazu ederse Allahü Teala onu yükseltir. Allahü Teala cömerttir. Cömertleri sever. Allahü Teala güzel ahlakı sever, kötü ahlakı sevmez. İnsanların kıyamet gününde ilk hesaba çekilecekleri amel namazdır. Aziz ve celil olan Rabbimiz kendisine malum olduğu halde meleklerine şöyle buyuracak: Kulumun namazının tamam mı yoksa eksik mi olduğuna bakın. Tamam ise öylece kaydedilir. Şayet namazından bir kısmı noksan ise Allahü Teala kulumun nafilelerine bakın. Eğer nafile namazı varsa farzlardaki noksanlıkları onlarla tamamlayın buyurur. Bir kul Allah rızası için bir kere secde edince Cenab-ı Hak muhakkak o secde sebebiyle o kimseye bir iyilik yazar. Yine secde sebebiyle bir günahını affeder, onu bir derece yükseltir. Ey eshabım, çok secde ediniz. Allahü Teala kullarına 5 vakit namazı farz etmiştir. Eksiksiz olarak erkan ve adabına riayet de o namazları kılan kimseyi Allahü Teala'nın cennete koyacağına vaadi vardır. İstenildiği gibi o namazları kılmayan kimseye Allahü Teala'nın vaadi yoktur. Dilerse ona azap eder, dilerse de affeder. Herhangi bir Müslüman Allahü Teala'ya secde ederse Allahü Teala onun bir günahını affeder ve kendisini bir derece yükseltir. Allahü Teala buyuruyor: Benim için

0: birbirini ziyaret edenler benim sevgimi kazanmıştır. Benim için sevişenler benim sevgime mazhar olmuştur. Benim için verenler benim sevgimi hak etmiştir. Benim için birbirine yardımda bulunanlar benim sevgimi kazanmıştır. Ey kalpleri halden hale döndüren Rabbim, kalbimizi senin dinin üzerine sabit kıl.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT1'de.

Lord Hadley İslamiyet hakkında şöyle der. İslam'ın sade fakat nur içinde parlayan büyüklüğünü gördükten sonra insan karanlık bir dehlizden çıkıp gün ışığına kavuşan bir adam gibi oluyor.

0: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
1: Niçin Müslüman oldular?

Celaleddin Lothar Brunton, İngiliz. Meşhur bir aileden gelen ve baronet ünvanını taşıyan Sir Brunton, Oxford Üniversitesi'nden mezun olup yayınlarıyla şöhret yapmıştır. Bana niçin Müslüman olduğumu bildirmek fırsatını verdiğiniz için size minnet borçluyum. Ben Hristiyan bir anne ve babanın tesiri altında büyüdüm. Genç yaşımda ilahiyat ile de meşgul oldum. Misyonerlerle tanıştım ve onların yabancı memleketlerdeki faaliyetleriyle yakından ilgilendim. Kalbimden onlara yardım arzusu gelmişti. Resmen bir görev almadan onlarla birlikte seyahate çıktım. Doğrusunu söylemek gerekirse din dersleri aldığım halde Hristiyanlığın insanların günahkar olarak dünyaya geldiği ve bu dünyada muhakkak çile çekmesi icap ettiği nazariyesi bana garip geliyordu. Bu nazariyeye isyan ediyordum. Bu sebeple yavaş yavaş Hristiyanlıktan nefret etmeye başlamıştım. Zira ben kendisinde her şeyi yaratabilmek kudreti bulunan Allah-u Teala'nın yalnız günahkar mahluklar yaratmasını onun kudret ve merhametine yakıştıramıyor. Bunun için Allah-u Teala'yı böyle sıfatlandıran bir dinin hakiki olamayacağını düşünüyordum. Acaba başka dinler bu hususta ne telkin ediyor diye diğer dinleri de tetkik etmeye karar verdim. Kalbimde adil, merhametli, müşfik bir ilaha büyük bir ihtiyaç duyuyor, böyle bir Allah'ı arıyordum. Acaba İsa aleyhisselamın getirdiği hakiki Nasrani dini bu muydu? Yoksa onun telkin ettiği temiz din zamanla bozulmuş muydu? Bunları düşündükçe kalbimdeki şüpheler çoğalıyor. O zaman bugün yürürlükte olan Kitab-ı Mukaddes'i tekrar elime alıyor, karıştırmaya başlıyor ve her defasında içinde birçok eksikler ve anlaşılmaz hususlar bulunduğunu görüyordum. Sonunda bende şu kanaat hasıl oldu ki, bu kitap İsa aleyhisselamın yaydığı hakiki dinin kitabı değildir. İnsanlar İncil'e birçok yanlış kaideler koymuşlar ve Allah-u Teala'nın doğru kitabını bozmuşlardır. Ben bu kanaate vardıktan sonra artık misyonerlerle beraber gittiğimiz memleketlerde rastladığımız insanlara elimizdeki İncil'i okuyacak yerde başka telkinlerde bulunuyordum. Onlara Tanrı, Tanrı'nın oğlu ve Ruhul Kudüs gibi üçlü Tanrı'dan bahsetmek yerine insanlarda beden öldüğü zaman ölmez bir ruh bulunduğundan, insanları bir büyük Halık'ın yarattığından, bu büyük Halık'ın insanları günahları sebebiyle hem bu dünyada hem de ahirette cezalandıracağından, ancak çok merhametli olan bu büyük Halık'ın eğer insanlar yaptıklarına pişman olursa onları günahlarını affedeceğinden bahsediyordum. Gün geçtikçe artık tamamen tek Allah'a inanmaya başlamıştım. Hakikate tam varmak için daha derinlere inmek istiyordum. İşte bu zaman İslam dinini tetkik etmeye başladım. Bu din beni o kadar cezbetti ki bütün günümü ona vakfettim. Bulunduğum yer Hindistan'da, şehirlerden uzak, kimsenin ismini bile duymadığı İkra adında bir köydü. Bu köyde yaşayanlar pek fakir, pek sefil tabakadan insanlardı. Onlara sırf Allah-u Teala'nın rızası için tek ve merhametli bir Halık'ın var olduğunu anlatmaya, dünyada takip etmeleri gereken doğru yolu öğretmeye çalışıyordum. Onların birbiriyle kardeş olduklarını, temizliğe çok önem vermek lazım olduğunu da öğretmeye uğraşıyordum. Ne kadar şaşılacak şeydir ki bütün bu öğretmeye çalıştığım hususlar Hristiyanlıkta değil, ancak Müslümanlıkta vardı ve ben bir Hristiyan misyoner gibi değil, tam bir Müslüman din adamı gibi telkinlerde bulunuyordum. Bu ıssız, tenha yerde ve bu cahil halk arasında nasıl uğraştığımı, ne kadar fedakarlık yaptığımı, ne gibi zorluklarla karşılaştığımı size uzun uzadıya ifade edecek değilim. Bütün düşüncem bu zavallı insanları ruhen ve bedenen temizliğe kavuşturmak, onlara büyük bir Halık'ın varlığını öğretmekten ibaretti. Yalnız kaldığım zaman Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını inceliyordum. Onun hakiki hayatı hakkında İngilizce pek az kitap yazılmış ve onu eleştirmek, lekelemek ve bu büyük peygamberi yalancılıkla itham etmek için Hristiyanlar tarafından ne yapılmak lazımsa yapılmış, birçok şey uydurulmuştu. Fakat ben şimdi bu düşmanca yazılı kitapların tesirleri altında kalmadan İslamiyet'i tam bir insafla inceliyordum. Bu tetkiklerim sürdükçe İslamiyet'in tek Allah'ı ve hakikati en doğru olarak ortaya çıkaran hak din olduğunu kabul etmek lazım geldiğini iyice anladım.
Muhammed aleyhissalatu vesselam gibi bir büyük peygamberin insanlığa yaptığı hizmetleri öğrendikçe onun peygamberliğini inkar etmenin imkanı yoktu. O muhakkak Allahu Teala'nın resulüydü. O ancak Allahu Teala'nın lütfuyla vahşet ve cehalet içinde yaşayan, birçok putlara tapan, hurafelere inanan, yarı çıplak bir halde birçok kadınlarla hayvanca bir hayat süren Arapları kısa bir zaman içinde Allahu Teala'ya iman eden, medeni, temiz, dürüst, kadına hak tanıyan, iyi ve yumuşak huylu insanlar haline getirdi. Bir insan Allahu Teala'nın lütfu yardımı olmadan böyle bir şeyi hiçbir zaman başaramaz. İçinde birkaç yüz kişi bulunan bu köyde benim ne kadar zahmet çekerek uğraştığımı ve hala bu zavallı insanları doğru yola sokamadığımı düşündükçe Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellemin eseri gözümde gittikçe daha büyüyordu. Hayır, ancak Allahu Teala'nın Resulü böyle bir işi başarabilirdi. Onun peygamberliğine can ve gönülden inanmak lazımdı. İslam dininde bulunan daha pek çok güzel hususlardan ayrıca bahsetmeye lüzum görmüyorum. Çünkü Allahu Teala'yı ve Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğini kabul ettikten sonra artık bir insan Müslüman olmuş demektir. O günlerde Müslüman bir Hintli beni ziyarete gelmişti. Mian Amiruddin ismindeki bu kibar zat ile İslam dini üzerinde uzun uzadıya sohbetler yaptık. Bu konuşmalar bana son cesareti verdi ve Müslüman olmayı kabul ettim. Ben Müslümanlığın hakiki Allah dini olduğuna, sadeliğine, af ve şefkatine, samimiyetine, Müslümanları birbirine kardeş saydığına ve bir gün bütün dünyayı birbirine bağlayacağına inanıyorum. Artık hayatımın sonuna ulaştım. Bundan sonra ölünceye kadar kendimi İslamiyet'e hizmet etmeye adadım.

borçlarını ödemek için ve ırzını, namusunu korumak için ve ölünce geride kalanlara miras bırakmak için mal kazanmayan kimse hayırsızdır.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickboks Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Alo, alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa, süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickboks Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

geldiniz TGRT FM'de. Yine birlikteyiz. Ana kumanda masamızda İbrahim bizimle birlikte. Ben Hülya. Herkese güzel bir gün diliyoruz. Kahvaltılar yapılmıştır umarım. Güne böyle biraz bir şeyler atıştırarak kan şekerimizi azıcık dengeleyerek başlamak lazım. Ama acıkmıyorsanız sabah erken saatlerde belki biraz geciktirebilirsiniz. Burada çok ısrarcı değilim. Eskiden şöyle bir şeyler atıştır, neden öyle çıkın diyordum. Ama şöyle bir şey oluyor. Her ne kadar yok ya tokum ben dese de insanlar, bir bakıyorsunuz ki iş yerine gider gitmez hemen bir şeyler yeme ihtiyacı duymuş. İşveren açısından da bakıldığında ya kardeş kahvaltıyı evde yapıp gelelim durumu söz konusu. Gün sonunda mesai içinde kahvaltı etmeler, çaylar, kahveler, bunlar eğer kendi molalarınız, saatleriniz yoksa çalışacağınız zamandan tasarruf da demeyelim onu ama böyle biraz oradan aldığımız zamanla yapıyoruz. Ama kahvaltı önemli, özellikle de alışkanlığı olanlar için. Ben şöyle düşünüyorum. Eğer kahvaltı etme alışkanlığınız varsa akşam da son yemeği, yani akşam yemeğinin son nedir? Yemek yediniz, yemekten sonra meyve, yemekten sonra tatlı, çay içtiniz, yanına bir parça kek yediniz. Yani son yediğiniz yemeği eğer çok geç saatte yemiyorsanız, ki diyetisyenler bunu önermiyor. Mesela akşam 6'da 7'de akşam yemeği yediniz. Sabah kalktığınızda acıkmış olmanız normaldir zaten. Ama çok geç saatte bir şeyler yiyorsanız ve yatmadan önce bir şeyler atıştırma alışkanlığınız varsa sabah aç uyanmamak normal. Dolayısıyla hemen kahvaltı edemeyebilirsiniz. Ama bir parantez açalım. Kalkar kalkmaz kahve içenler. Özellikle de bugün bir arkadaşımızla konuştuk. Böyle Amerikan filmlerinde vardır ya, insanlar işe giderken çantasını koluna takar. Öbür elinde de fincanı vardır. O fincan kahve doludur. Ama kağıt bardak fincandan bahsediyorum. Ve onunla böyle işe gider, geçidinden geçer, saçlarını savurarak yürür kaldırımda, biraz kahve mümkün olunca çok görünsün isteriz çünkü. Mesela baktığınızda hiç toplu taşımadan inmiş bir havası yoktur ama genelde böyle sanki böyle metrodan çıkmış da iş yerine yürüyormuş gibi görünür. Bütün bunlar bize bir imaj yükledi yıllar boyunca ve insanlar şimdi sabah kalktığında önce bir kahve içmek, sonra kahvaltı etmek istiyorlar. Halbuki önce yemek, sonra kahve. Adı üstünde kahvaltının, kahveden önce yediğimiz, kahvenin altında kalması gereken. Aç karnına kahve içmeyi çok da önermiyoruz.

Şimdi yavaş yavaş isterseniz gündeme bir bakalım. Tabii ki Filenin Sultanları'nın başarısı hala konuşuluyor. Gündemimizde o var. Müthiş bir zafer. Bu zafer artık, hani belki de o kadar alıştık ki onlardan böyle zafer haberleri duymaya. Sanki böyle hep olan, her zaman yaşadığımız bir şeymiş gibi algılanıyor. Ama hakikaten millilerimizin bize yaşattığı bu gurur çok büyük. Şimdi tekrar bir kez daha tebrik edelim istiyorum. Bu hafta boyunca konuşacağız. İşin en güzel tarafı gençleri spora yönlendirmesi. Spor insanın ömür boyu devam ettirebileceği bir şey. Elbette ki böyle profesyonel spor hayatı ileri yaşlara kadar devam etmeyecek. Ama bir insan sporcuysa eğer, yaşam biçimini, disiplinini onun üzerine kurduysa, hangi yaşa gelirse gelsin o disiplini, o hayata bakış açısını, o kendini sağlıklı tutma içgüdüsünü devam ettirecektir. Kötü alışkanlıklardan, kötü arkadaşlardan, kötü yaşam biçiminden, kötü duygulardan uzak kalacaktır. Dolayısıyla amatör ya da profesyonel gençleri spora yönlendirmek belki de onlara ve geleceklerine yapacağımız en büyük yatırım. Aileler bu yüzden çocuklarına işte sporla, sanatla daha erken yaşlarda tanıştırıp bu birlikteliği daha uzun süre devam ettirmeye çalışıyorlar. Bunun dışında gündemimizde biraz altın var galiba, bir düştü şimdi yeniden yükseliyor, ama altına yatırım olanlar için sanki biraz daha altını elde tutma zamanı, biraz daha yükselecek ve ondan sonra bu yatırımı ve beklemenin, sabrın sonunu daha iyi görecekler. İnsanlar yatırım yapıyorlar, ellerindeki parayı değerlendirmek istiyorlar, enflasyona karşı korumak istiyorlar. Tabii Türkiye'de de artık enflasyonla mücadeleden sonuç alındığı dönemler başladı. Bu bizim paramızı da daha değerli yapacak ve belki de herhangi bir alternatif yatırım aracı aramak yerine kendi paramızda kalmayı tercih edeceğimiz günler de tıpkı eskiden olduğu gibi çok yakında yeniden bir alternatif olarak hayatımıza katılacak.

Takvim yaprağımıza bakalım. Takvim yaprağımız bize bugün neler hatırlatmış, bir onu da görelim. Biz de bugün okullar açılmadan hemen önce çocuklar için yapılması gereken sağlık kontrollerini konuşacağız. Göz, kulak, genel sağlık kontrolü, hafta boyunca bu konuları işleyeceğiz. Önce bugün kulak sağlığı ile başlayalım. Çocuklar eğer duyamıyorlarsa, öğretmenini, arkadaşlarını, derste anlatılanı bir süre sonra dersten kopuyorlar. İşte bu yüzden işitmelerinde herhangi bir problem olup olmadığını bilmek çok önemli. Yine eğitim öğretim dönemi başında kan değerlerine bakmak, genel sağlığını, büyüme gelişmesini takip etmek, belki de yapılacak olan çok basit bir takviye ile çocuğun eğitim öğretiminin daha keyifli başlamasını ve güzel devam etmesini sağlayabilir. Bu hatırlatmalarda bulunacağız. Türkiye Hastanesi'nden misafirler ağırlayacağız. Bugün Dünya Okuma Yazma Günü. Aslında Eylül'ün ikinci haftası dünyanın hemen her yerinde eğitim öğretimin de başladığı hafta kabul edildiği için bu tür eğitim öğretim faaliyetlerine dair günlerin de barındığı haftalardan oluyor. Bizim için de bugün okuma yazma günüymüş. Okuma yazma günü deyince tabii şimdi çocuğu okula gidiyor insanların. Lise sona kadar eğitim zorunlu. Herkes çocuğunu okula göndermek zorunda. Okuma yazma ile ilgili büyük problemlerimiz yok. Ama biraz daha geriye döndüğümüzde sadece çocuklar için değil, okula yeni başlayanlar için değil, okuma yazma bilmeyen her yaştan insanın yeniden okullu olması ve okuma yazmayı öğrenmesi için çeşitli seferberlikler, kampanyalar yapıldığını, hatta bununla ilgili televizyonlarda ders saatleri olduğunu, okuma yazmayı televizyonla beraber işte eğer herhangi bir okula gidemiyorsa en azından okuma yazmayı televizyonla beraber öğrenebilmesi için insanların çok büyük çaba harcandığını hatırlıyorum böyle programları. Bu programlar aynı zamanda bize okuma yazmanın neden önemli olduğunu da anlatıyor. Şimdi mesela kitap okuma alışkanlığı konusunda çocukları bu alışkanlığa sevk edebilmek için aileler türlü türlü çaba içine giriyorlar. Tabii ki dijitalleşme elinize bir kitap alıp okumanın önüne geçti. Bunu kabul etmek zorundayız. Kendi hayatımızdan da bakalım. Bir kitaba gün içinde kaç kez dokunuyoruz ama dijital ortamda okumayı kaç kez yapıyoruz? Telefonu elimize aldığımız andan itibaren bir okuma faaliyeti içindeyiz. Ama unuttuğumuz şey bu çift yönlü bir gelişim. Yani okuduğumuz kadar olmasa da okuduğumuz gibi yazabilmeliyiz. Yazma alışkanlığından çok hızlı şekilde uzaklaşıyoruz. Bu bir kitap yazmak, şiir yazmak, roman yazmak, bir günlük tutmak anlamına gelmeyebilir. Bildiğiniz düz bir not almak, telefon çaldı, iş yerindesiniz. Hadi gene iş yerindekiler için bu bir zorunluluk ama evde telefon çaldı, eşinize bir not bırakıldı ya da unutmamanız gereken bir şey söylendi, bir yere yazmak istediniz. İnanın bazen insanlar haftalarca hiç yazı yazmadan zaman geçiriyorlar. Haftalar geçiyor, eline kağıt kalem almıyor. Hani okuma alışkanlığından uzaklaştığımız gibi yazma becerisinden de uzaklaşıyoruz. Bu bir beceri hakikaten. Çocukların yazıları çok kötü. Neden bu kadar kötü? Çocuklar kalem tutmaya, boyama yapmak haricinde pek yanaşmıyorlar. Hatta boyamaları bile artık neredeyse bir tabletin üzerinde bir renge dokunup o rengi seçtikten sonra parmağını o objenin üzerinde dolaştırmakla sınırlı kaldı. O üç parmakla kalem tutma becerisinden uzaklaşıyor çocuklar. İyi ki okullar var o yüzden. Anaokullarında öyle bu beceri kazandırılıyor. Sonrasında bakıyorsunuz ilkokulda en zorlandıkları şey çocukların o parmakları. Tabii ki küçük motor gelişimi yavaş yavaş oluşacak. Ama çocuklar hakikaten kalem tutmaktan yoruluyorlar. Parmakları, kasları gelişmediği için kalem tutarken, yazı yazarken o yorgunluk onlar için caydırıcı oluyor ve sonrasında yazı yazmak istemiyorlar. Belki çocuklarımıza sadece dijital ortamda bir boyama yapmak yerine gerçekten fiziki olarak kağıt kalem vermek, gerekirse boyadığı yeri silip yeniden boyamasını sağlamak, bir kurşun kalemle bile olsa bir şeyler çizmesini sağlamak, bunlar onun hem motor gelişimine katkı sağlayacak hem de kaleme ve kağıda dokunmanın mutluluğunu hissettirecek. Bu bir mutluluk. Bunu bütün gün klavyede yazı yazan birisi olarak söyleyeyim. Benim elimin altında sürekli bir klavye var ve tıkır tıkır sürekli yazıyorum. Hatta 10 parmak yazıyorum. Ama gün sonunda bir kalemi elinize almak, o kalemle güzel bir kağıdın üzerine bir yazı yazmak, ona özenmek,
okunurken ne hissedileceğini düşünmek, o notu alacak olan kişiyi düşünmek, bunlar gerçekten çok anlamlı. Ben mesela kalemi çok seven bir insanım ve birisi bana bir hediye alacaksa eğer, hiç şüphesiz bir dolma kalem alabilir, hiç şüphesiz, ve mutlaka çok sevinirim. Dolma kalem hayatım boyunca en çok sevdiğim hediye olmuş olabilir. Bunu bilenler, etrafımda, yakın çevremdekiler böyle ellerine iyi bir dolma kalem geçti mutlaka bana verirler. Ya işte bizde bir tane dolma kalemin ne anlamı var? Bende onlarca dolma kalem var ve her birini de kullanmayı çok seviyorum. Şu anda mesela çantamda kağıdım, kalemim, küçük not defterimle beraber bir dolma kalemim mutlaka vardır. Bir yerde bir toplantıda not tutmam gerekse mutlaka dolma kalemle tutmaya çalışırım. Seviyorum. Sadece siyah ya da lacivert değil, farklı renklerde dolma kalemlerle yazmayı da seviyorum. Yazmak insana sadece o kelimelerin duygularını kağıda aktarma fırsatı vermiyor. Yazarken seçtiğiniz kelimeler kadar o kelimeleri nasıl yazdığınız, harfleri nasıl sıraladığınız, el yazısı ya da matbaa harfiyle yazıp yazmadığınız, noktalama işaretleriniz, büyük harf, küçük harf, onların ucundaki kıvrımlar, yeğenin kuyruğu, yumuşak yeğenin şapkası, bunların hepsi aslında hem karakteriniz hem de o yazıyı yazarkenki duygularınız hakkında bilgi veriyor. Yani bir klavyenin başına oturup yazı yazmakla kağıdı kalemi elinize alıp yazı yazmak arasında çok fark var. Ve inanın hangisi daha hızlı? Belki klavyeyle daha hızlı yazabiliriz, düşüncelerimizi daha hızlı yakalarız. Ama geri dönüp yazdıklarımızı okuduğumuzda el yazısıyla yazdıklarımız bize daha fazla ilham verir, bize daha fazla bizi anlatır. Ve orada yakaladığımız duyguyu devam ettirip yeni bir şeyler yazma konusunda da bir zemin oluşturur. Dolayısıyla matbu yazılmış bir kağıtla el yazısıyla yazılmış bir kağıt, bir mektup düşünün. Sevdiğiniz bir insandan mektup geldi ama daktilo ile yazmış. Sevdiğiniz bir insandan mektup geldi ve el yazısıyla yazmış. Bir kağıt almış. Bu kağıdın üzerine dolma kalemle bir mektup yazmış. Size kendini anlatmış. Duygularını, yaşadıklarını, özlemini, gelecekle ilgili hayallerini. O mektubun satırları arasında kaybolursunuz. O harflerin kıvrımları, akışı, noktalama işaretleri, düz ya da eğik olması hepsi size bir şey ifade eder. O yüzden yazmaktan vazgeçmeyelim. Yazmak çok güzel bir alışkanlık. Eskiden öğrencileri günlük tutmaya yönlendirirdi öğretmenler. Birkaç satır bile olsa o günle ilgili bir şey yaz derlerdi. Bu sadece o günü hatırlamak için değil, aslında yazma alışkanlığı sağlanması için. Çünkü alışkanlık süreklilikle kazanılıyor. Eğer sürekli yazı yazmaya başladıysanız, bugün yazacak bir şey bulamasanız bile bu alışkanlık size ileride yazacak malzemeyi üretme yeteneğini de getirecektir.

Biz ikinci bölümde çocuklardan konuşacağız. Eğitim öğretimin başladığı tamamıyla başlamasına sayılı günler kala şu dakikalarda aynı zamanda ailelerin, işte çocukların kırtasiye alışverişi, tekstil alışverişi, çanta alışverişi, okulda giyeceği ayakkabı için alışveriş gibi heyecanları, telaşları var. Buna sağlık kontrollerini de mutlaka ekleyelim. Hele de çocuğunuz bir işitme cihazı kullanıyorsa, çocuğunuz bir gözlük kullanıyorsa, bu gruptaki çocuklar için bir değişiklik olup olmadığı numarada ya da işitme cihazının ayarlanıp ayarlanmaması noktasında ne olacağını mutlaka bir doktorun söylemesine fırsat verin. Gözlük numarası değişebilir, işitme cihazı değişebilir. Bununla beraber çocuğunuzun işte bir genel kontrolde vitamin değerleri düşük olabilir. Onlar takviye edilir. Bu durumda inanın konsantrasyonuyla ilgili çok daha iyi yol alacaksınız. Çocuk okula başladığı andan itibaren isteksizlikleri olmayacak, geç kalkmaları olmayacak, sizin sürekli onu uyarmanıza gerek kalmayacak. Hele de belli bir yaşın üzerindeyse kendisiyle okuluyla ilgili daha fazla sorumluluk alacak ve bu sizin de onun da günlük hayatını çok kolaylaştıracak.

Ne pişirelim bugün? Bakalım takvim yaprağımız bize ne pişireceğimiz konusunda bir fikir vermiş mi? Ezogelin çorba, patlıcan kebabı, sütlaç demiş. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara da afiyet olsun.

İkinci bölümde sağlık konuşacağız dedim. Özellikle çocuğu olan aileleri yakından ilgilendiriyor. Ama sadece o açıdan bakmayalım. İşte torunlar, torbalar, komşu çocukları, ailedeki akrabalar, onların çocukları. Yani aslında okul heyecanını yaşayan herkesle ilgili bir durumdan bahsediyoruz. Bu gün sonunda çocukların okuldaki başarısı aslında ülkemizin ileride oluşturacağı çalışan kadrosunun, değil mi? Onlar Türkiye'yi yönetecek, Türkiye için çalışacak kadrolar olacak. Onların genel sağlığını da ilgilendiriyor. Çocuk bakıyorsunuz çok akıllı ama okulda konsantrasyonla ilgili sorun yaşıyor. Bir sağlık kontrolünde küçük bir müdahaleyle bu konsantrasyon eksikliği belki daha erken fark edilebilecek başka bir hastalık ve erken teşhis ve yönetimi bize ilerisiyle ilgili çok ciddi faydalar sağlayacak.

0: Ay, sosyal medyada paylaşım yapmayanlar, öyle bir grup var biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde bu durumla ilgili bir değerlendirme yapıldı. Şimdi benim etrafımda tanıdığım sosyal medyada paylaşımı hiç olmayan insanlar var. Ben çok uzun süredir paylaşım yapmıyorum. Bu bir tercih, yani özel hayatınızı çok ortaya sermeme tercihi. Nerede olduğunuzu insanlara bildirmeme tercihi. Zaten telefonlar bizi yeterince takip ediyor. Üzerine bir de sosyal medyada nerede olduğunuzu göstermeye gerek yok diye düşünüyorum. Bir de tabii özellikle bu sosyal medyada paylaşım yapmamayı tercih etmek yemek paylaşımlarıyla ortaya çıktı. İnsanlar yemek paylaşmaya başladığında bu tabii fikir vermek için paylaşılanlar ya da mesleği, diyelim ki bir şeftir ve yemek tarifi veriyordur, onu dışarıda tutuyorum ama ben bugün bunu yedim, yarın şunu yedim, özellikle de sıra dışı yemekler açısından bahsediyorum. Yani normal köfte patates yediniz, herkesin evinde olabilecek bir yemek, ona diyecek bir şeyim yok, ama çok sıra dışı yemekler, tatlılar, kahveler sürekli paylaşılmaya başlandığında iş biraz çığırından çıkıyor gibi. O yüzden biraz sosyal medyaya soğuk kalmak, biraz gizeminizi korumakta fayda var. Kısa bir aradan sonra buluşalım tekrar. Sevgili Nijel Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Şükrü Çido ile birlikteyiz. Bugün okul dönemi boyunca çocukların başarısını sağlamak ve genel gelişimlerinin iyi devam etmesini elde edebilmek, bu sonuca ulaşabilmek için hangi noktalarda dikkatli olmamız gerekir? Okul öncesi acaba çocuklarımızı genel bir check-up demeyelim ondan, ama çok sevmiyorum check-up kelimesi, ama genel kontrolden geçirmek anlamında.
1: Check-up pek gerçekten biz de demiyoruz pek fazla. Nasıl genel sağlık kontrollerini yaptırmak lazım belli aralıklarla. Düzenli sağlık kontrolleri bir erişkin insan için belki işte belli bir yaştan sonra senede bir veya işte birkaç senede bir olurken, çocukların zaten doğduklarından sonra ilk işte 15 gün içerisinde ilk kontrolleri, aylık kontrolleri, 6 aydan sonra 3 ayda bir kontrolleri, sene 1 yaşından sonra yine 3 ayda bir devam ediyor, 2 yaşından sonra 6 ayda bir, 3 yaşından sonra senede bir gibi kontrolleri olması gerekiyor. Ama bunlar standart, yani check-up değil. Ama okul öncesi önemli. Yani çünkü okulda başarılı olmak için yani duygusal açıdan bir problem yaşamamamız gerekiyor. Uyum açısından bir problem yaşamamamız gerekiyor. Dikkat açısından sıkıntı olmaması gerekiyor. Onlar açısından takip etmemiz gerekiyor. Yani bir şeyler yapmamız lazım.
0: Şu anda benim çocuğumun hiçbir şey yok deseniz bile, aslında belki de belirtilerini gözden kaçırdığınız ya da dikkatinizi çekmeyen rahatsızlıklar söz konusu olabilir. İşte bu genel kontrolle aslında bunların ipuçlarını ya da erken teşhisini mümkün kılabilir. Peki 5 yaş, 6 yaş ya da 7 yaş diyelim, çocuk size geldi ve bu yıl okula başlayacağını söyledi ailesi. Şükrü Bey, okula başlayacağız, bir genel şöyle bakalım çocuğumuzun durumu nasıldır dedi. Siz böyle bir çocuğa nasıl yardımcı oluyorsunuz? Öncelikle o çocuktan istediğiniz tahliller vesaire mi oluyor? Bir önce muayene mi ediyorsunuz? Nasıl başlıyor Şükrü Bey?
1: Tabii ki öncelikle muayene ediyoruz, değerlendiriyoruz ve değerlendirme sonuçlarına göre herhangi bir problem tespit edilmese bile bazı tetkikler istiyoruz. Bazı muayene sonucunda bazı tetkikler istiyoruz, tahliller yapıyoruz. Normal şartlarda birkaç bölüm halinde bunları, hani kabaca daha anlaşılması açısından, mesela bir öncelikle yani bir göz kontrolü mutlaka, gözle ilgili bir problem var mı kabaca değerlendirip bir göz hekimiyle de konsültasyon istiyoruz. Zaten normal şartlarda bir çocuğun, yani belki sırası gelmişken söylemek uygun olur, bir 6 aylıkken bir göz kontrolü yapılmasında fayda vardır. 3 ayla 1 yaş arasında her çocuğun bir göz kontrolü uygun olur. Onun dışında 2-3 yaş arasında, bir de işte okul öncesinde. Yani bir çocuk okula başlayana kadar 3 kez bir göz kontrolünden geçer. Hepsinde bakılacak şeyler farklıdır ama özellikle okul öncesinde hani görme keskinliği, kırma kusurları açısından mutlaka değerlendirmesi gerekir. İkinci olarak kulak burun boğazla alakalı, gerekirse yine kulak burun boğazdan yardım isteyebiliyoruz veya bir işitme testleri yaptırabiliyoruz ama biz kendimiz o konuda yine hastamızı değerlendirebiliyoruz. İşitme açısından bir sorun olmaması lazım. Hani çocuklarda geniz eti biliyorsunuz çok sık rastladığımız bir problem ve geniz etine bağlı genellikle orta kulakta sıvı birikimi olabiliyor. Ve sıvı birikiminin de miktarına bağlı olarak da işitmede belli dereceye kadar işitme kayıplarına sebebiyet verebiliyor. O yüzden mutlaka bir çocuğun, düşünün ki işitmesiyle ilgili bir sorunu var ve okula başlamış. çok dersi çok net bir şekilde anlayamamış. Yani onun başarılı olması mümkün değil. Hemen çok kovacak. Hatta belki de diyecekler ki yine bir başka birazdan belki başlık halinde konuşabiliriz. Dikkat problemi var çocuğun. Çocuk duyamadığı için dikkatini belki de veremeyecek derse. Bu sefer de gereksiz yere dikkat problemi olan bir çocuk mu diye son zamanlarda çünkü çok konuşuluyor, çok söyleniyor. Mutlaka işitme ve göz açısından yani gözde de bu aynı şey geçerli. Yani çocuk iyi görmüyorsa, net görmüyorsa, tahtayı net seçemiyorsa hani dersten kopar çocuk, ilgisini kaybeder derse karşı. O yüzden yani bu görme işitme işi çok önemli. Mutlaka bu iki açıdan öncelikle biz çocuk hekimi olarak değerlendirip arkasından da mutlaka bunların hani gerekli görürsek uzman hekimleri tarafından da bir daha değerlendirmesini isteyebiliyoruz. Yine diş meselesi. Çocuklarda mutlaka diş problemleri hem dişle alakalı olabilecek ilerideki sorunlar okulla devamlılığını çocuğun bozabilir ve dişle alakalı problemler odak teşkil eder. Yani deniyor ki en sık rastlanan çocuklarda enfeksiyon nedir? Hatta insanlarda en çok rastlanan enfeksiyon nedir? Tabii birçokları solunum yolu enfeksiyonudur. Esasında diş enfeksiyonları. En çok rastlanan enfeksiyonlar onlar ve oradan köken alıp da vücudumuza dağılabiliyor mikroplar.
0: Ve çocuklarda bazı kalp hastalıklarının da temelini oluşturabiliyor değil mi? Kesinlikle, daha korkutucu tablolar çıkartabiliyor.
1: Kesinlikle öyle. O yüzden de mutlaka bir diş kontrolü yine bizim tarafımızdan değerlendirip uygun şekilde yine bir diş hekimi tarafından da tekrar değerlendirmesini istiyoruz. Çocuklarda yine okul öncesinde dikkat edilmesi gereken şey, önemli olaylardan bir tanesi de dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu. Yani böyle kurallara uymakta zorluk çekebiliyor bazı çocuklar. Sınıfta belli bir süre sabit durması gerekiyor ama hiperaktif olan çocukların durması çok zor. Her hiperaktivitesi olan çocuğu da dikkat eksikliği dememek lazım. Çünkü uyum açısından çocuk özgürlüğüne alışmış. Bir anda orada sabit ortamda kalmak biraz bozuk. Yani belki başlar başlamaz hemen de dikkat eksikliği dememek lazım ama izlenmesi gerekir. Hani okula başladıktan sonra bunu takip edilmesi gerekir. Şüpheli durumlar varsa da gerekirse ilaç tedavileri çocukta akademik başarısını çok ciddi anlamda yükseltecektir.
0: Zaten eğer bir çocuk sürekli doktor kontrolündeyse mesela hiperaktivite için söyleyelim o zaten ki, önceden teşhis zaten, almış oluyor
1: tabii,
0: değil mi?
1: Tabii. Çünkü genellikle 2-3 yaşından itibaren 2 yaş sendromu bizim çok meşhur problemimiz. 2 yaş sendromu ilk ergenlik provası diyoruz ona biz. Erken ergenlik, küçük ergenler diyoruz onlara. Şu ergenlik döneminde ciddi hiperaktivite, inatçılık, her şeye karşı gelme durumu, yani her şeye karşı gelirler o dönemde çocukta. İstediklerini yapmak, hani özgürlüklerini kazanmak isterler. Ben her şeyi ben biliyorum, ben yapacağım derler. Ergenliğin provası gibi. Hani bu dönemi atlattıktan sonra bu süreç diyelim 2,5-3, en geç 3,5'a kadar sürebilir. En geç. Ama sanki hala 2 yaş sendromu sürüyorsa bunun altında dikkat eksikliği, hiperaktiviteyi mutlaka düşünmek gerekir. Veya anaokuluna giderse çocuk ki okul öncesi eğitimde biz kesinlikle çok tavsiye ediyoruz. Çok çok iyi olacağını düşünüyoruz. Okula inanılmaz şekilde hazırlık olacağını düşünüyoruz. Çünkü bir çocuğun okula başlaması için çeşitli açılardan yeterli bir olgunluk düzeyine ulaşması gerekiyor. İşte ince motor hareketler, kaba motor hareketler, ne bileyim o işte makas tutma, daire çizme, şekil çizme.
0: Arp
1: yazacak mesela. Hani ince motor özellikle şöyle biz diyoruz en pratik olarak. Baş parmak ve İşaret parmağını beraber kullanabilme özelliği. Yani onun çok rahat kullanabilmesi birçok şeyde makas kullanırken, kalem tutarken falan gerekiyor. Yani çocuk onları mesela anaokulunda çok daha güzel. Yani çocuk uğraşılmazsa, üzerine düşünmezse belki bu olgunlaşması biraz yavaş gelebilir. Ama okul öncesi eğitimine giderse bu zamanında o zaman da işte 60 ay mı, 66 ay mı, 72 ay diye bir derdimiz olmamış olur. Onu özellikle biz burada da söylemiş olalım tekrardan. Okul öncesi eğitim çok önemli, çok kıymetli. 3 yaşından itibaren.
0: 3 yaşından itibaren. Bayağı da aşağı çektiniz Şükrü Bey. Hani 3 yaş neredeyse annesinin kucağından değil mi?
1: Esasında şöyle yani 2 yaşından itibaren haftada 1-2 gün oyun grupları olabilir. Özellikle bazı çocuklarda bu gerekli oluyor. Yani sosyal açıdan uyumsuzluk görünüyorsa, ailede sıkıntılar yaşanıyorsa, çocukta ciddi problemler, paylaşım problemleri yaşanıyorsa belki çocuk bir de yetmeyebiliyorsa, bazen anne baba da yetmeyebiliyor çocuğa veya hani uygun bakıcıların eşliğinde de tabii büyütülebiliyor ama çocuklar inanın ki şu andaki yeni nesil hani hangi kuşak diyebilirseniz deyin. Hangi kuşak
0: alfa
1: diyeceğim?
0: Alfama
1: bitti.
0: Evet.
1: Ondan sonra artık gerçekten anne baba, büyük anne, büyük baba yetmiyor onlara. yetersiz kalıyor.
0: Kuşak farkı giderek maalesef açılıyor bu yeni nesille. Bırakın anneanneyi, babaanneyi, dedeyi, anne baba bile hani biraz da anne baba olma yaşı ileri gitti ya şimdi. İşte çalışma hayatı vesaire ne dersek diyelim. Anne baba ile çocuk arasında bile iletişim problemleri, özellikle bu dijital okur yazarlıkla ilgili ciddi sorunlar yaşanıyor. Şimdi göz dedik, işitme dedik, hiperaktivite açısından değerlendirelim, diş açısından i̇şte değerlendirelim.
2: Eksik mi?
0: Peki oraya da gelelim.
1: Tabii ki genel diğer sistemik muayene, akciğerle ilgili bir alerjik bir hastalık ve solunum yollarında geniz eti gibi bir durum veya alerjik rinit gibi bir durum. İkide bir çocuk eli burnuna gider. Yani herhangi bir hastalık, herhangi bir sağlık problemi var mı diye bir genel açıdan değerlendirdikten sonra da mutlaka kan kontrolü yapılması lazım. Kanda kansızlık açısından bakılması lazım. Artı çocuklarda dikkat problemine sebebiyet vermesi açısından ve bazen de üstü kapalı kalması açısından gözden kaçabileceğinden dolayı tiroid problemleri. Onlar da mutlaka ve mutlaka hani özellikle kansızlık ve tiroid, onların olabildiğince bakılmasına biz fayda gördüğümüzü düşünüyoruz.
0: Özellikle kansızlık Türkiye'de sık rastlanan bir problem olduğu için onu bir detaylandıralım istiyorum. Neden kansızlıktan bu kadar korkuyoruz ve çocukta kronikleşmiş bir anemi okul başarısını ya da akademik gelişimi nasıl etkiler?
1: Hani dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun bile altında kansızlık durumu olabiliyor. Yani kansızlık, çünkü çocukta öğrenme kabiliyetini, öğrenme problemi olarak karşımıza çıkabiliyor kansızlık durumu. Ama sık enfeksiyonlar da olabiliyor. Çocukta sadece hani davranış problemleri, çeşitli davranış bozukluklarına da sebebiyet verebiliyor. Kansızlık meselesini çok çok önemsememiz gerekiyor. Kansızlık için çok basit bir kan tanesinde bunları görebiliyoruz. Kansızlığın ortaya çıkması bize göre biraz beslenmeyle alakalı, sorunlarla alakalı. Yani demir yapıcı besinlerin tek başına alınması, çocuk mesela et, köfte falan tüketse bile eğer bunları tek başına C vitaminsiz bir şekilde alıyorsa bunların zaten biyoyararlanımı yeterli miktarda olmuyor. Evet. O yüzden hani bazı anne olan köfte yediriyorum diyor ama çocuk köfte, makarna,
0: köfte,
1: pilav,
0: belki olacak
1: köfte salata olacak. Evet. Veya normal en güzeli sebzeli, etli, kıymalı sebze yemekleri olacak. Evet. Yani Akdeniz mutfağı kesinlikle çok önemli. Fakat anne babalar çocuğum yeter ki yesin, bunu yesin gibi bir yaklaşım içerisine bazen girdiklerini gözlemliyoruz. Hani anne babanın yanlış tutumu, çocukları biliyorsunuz, siz bunları hep konuştuğunuza inanıyorum ama çok takip edemiyorum. Hani patron bebek muhabbeti. Hatta bir ara sinemalarda oynadı gibi, hani çocuğu
0: çocuk
1: patron olarak
0: aileler.
1: Ama işte o şekilde olduğu vakit hani baba erkil, ana erkil, şimdi en son çocuk erkil olduk. Ama bu şekilde olunca da bazen diyor ki doktor bey onu çok seviyor, ben de onu veriyorum. Efendim beslenme konusundaki bilgi birikimi ne kadar ki çocuğun beslenme zevkine göre hareket ediyorsunuz. Normal şartlarda siz çocuğunuzda herhangi bir zeka problemi yoksa, ki çok şükür hastalarımız son zamanlarda doğum öncesi takipler de iyi olduğu için her şey çok güzel gidiyor. Zeka problemi çocuğumuz gerçekten çok seyrek görüyoruz. Anne babanın çocuğuna beslenme konusunda hem örnek olması hem de uygun besinler sunduktan sonra da onu hiçbir şekilde zorlamaması gerekiyor. Yani şunu yemen gerekiyor dememesi gerekiyor. Sunması gerekiyor. İstemeyebilir. Tatlım, şu anda müsait olan imkanlarımız buna yetişmişti, bunu yaptık. O yüzden de yani acıkmadıysan istersen yemeyebilirsin şeklinde bir yaklaşım. Çocuğa yemek konusunda zorlamak. Yani bir taraftan diyoruz ki uygun besin alsın, olmayabiliyor. Bir taraftan zorlamayın diyor, zorlanıyor.
0: Evet. İkisi de iki yanlış bir araya geliyor maalesef. Ama iki yanlış bir doğru etmiyor tabii.
1: Tabii ki etmiyor. Hani yanlış beslenme her yaşta. Biz eskiden normalde 6 ay 2 yaş arası çocuklarımızda hani yaşından dolayı hızlı büyüme dönemine girdiği için yine orada da yine beslenme hataları var ama belki beslenme hatası olmasa da olabiliyor. O yüzden de Türkiye'de de zaten Sağlık Bakanlığı demir gibi nesil kampanyası diye bir kampanya yaptı. Yıllardır da yapılıyor. Hani 4 aydan sonra demir takviyesi verilebiliyor çocuklara. Bu 1 yaşına kadar sürebiliyor. Nasıl D vitamini doğumdan itibaren veriyoruz, bunu da 4 aydan sonra verilebiliyor. Ama kalkıp da ilkokula giden bir çocuk demir eksiklenmesi görüyorsak, kansızlık görüyorsak, orada o zaman bizim birazcık eksiklerimiz var demektir. Yani
0: bir günlük onun, hayatı da yeniden düzenleyecek o zaman. Abi.
1: Mesela eskiden parazitleri de çok görüyorduk. Eskiden diyorum, bakın şu anda görmüyoruz çok. Onlar da mide bağırsaklardan gizli kanamalar yaparak uzun vadede kansızlık yapabiliyordu. Veya fazladan aşırı süt içimi, yani beslenme hatalarından, o da yine gizli kanama yaparak yapabiliyordu. İnanın biz şu anda yaptığımız, gördüğümüz, anne babalar yine demirden zengin besin vermeye çalışıyorlar ama dediğim gibi çok önemli olduğu için tekrar söylüyorum. Hani sadece demiri tek başına veriyorlar. Hani kırmızı eti. Mutlaka siz çok güzel söylediniz. Salata.
0: Salata. Yeşillik, üzerine limon sebze. Sıkılmış.
1: Kesinlikle öyle. Mutlaka onlarla beraber, hatta diyorum ben yani isterseniz böyle bir kilo pirzola yiyin. Yeşillik tüketmiyorsanız faydası mutlaka vardır. Değil faydası ama onu yeşillikle beraber yediğiniz kadar fayda kesin de göremezsiniz.
0: Evet. Tabii siz bunları hastalarınıza beslenmesini düzenlerken mutlaka söylüyorsunuz ama bir de bazı kontrolden kaçan noktalar var. Mesela beslenmeden konuşuyoruz diye söyleyelim. Şimdi ailelerin bir diğer problemi çocukların okulda yediği yemekler ya da yemedikleri beslenme çantasına konup geri dönerler. Öyle bir salgın oluyor ki herkes çikolatalı süt içiyor. Herkes çilekli süt içiyor. Sade doğal sütü içen, doğal yoğurdu yiyen kalmadı. Çocuklar yoğurdun tadını bilmiyorlar.
2: Ne kadar üzücü bir durum.
0: Evet,
2: çok üzücü.
0: Yoğurdu sadece meyveli yoğurt ve tatlı olarak biliyorlar.
1: Normal şartlarda biz sade olarak yenilmesini tabii ki çok tüketilmesini tavsiye ediyoruz ama başlangıçta yoğurdu sevdirmek adına bu şekilde olabilir. Süt konusuna gelince de hani biz süt vermektense kakaolu süt veya farklı süt meyveli sütlerdense ayran içmesini tavsiye ederiz. Yanına taze meyve almalarını tavsiye ederiz.
0: Beslenme çantası.
1: Beslenme çantasına. Yani biz sütü o şekilde süt verilmesini tavsiye etmeyiz. Hatta daha orijinal bir şey söyleyeyim. Son yıllarda artık biz sütten ziyade sütün mayalanmış şekillerini daha ziyade tüketilmelerini çok daha tavsiye ediyoruz. Yani diyorlar ki doktor bey bizim çocuğumuz süt içmek istemiyor. İçmesin efendim ne var ki? Yoğurt yiyor mu? Yiyor. Peynir, ayran. Tamam o zaman yeterli. Hani süt içmesi şart değil. Hatta içmemesi birazcık daha güzel diyebiliriz. Yani burada kötü bir mesaj iletmeyelim. Hani mayalanmış olan süt yani faydalı bakterilerle ferment olduğu için sindirimi daha kolay ve biyo yararlanımı çok daha yüksek. Evet. Artı o faydalı bakterilerin zaten probiyotiklerin ne kadar kıymetli olduğunu artık
0: bilmeyen kalmadı.
1: Çünkü vücudumuzda kaç kilo bakteri var? Hani kilolarca bakterimiz var vücudumuzda. Ve onların deniyor genetik materyali bizim kendi genetik materyallerimizden daha fazla miktarda, daha yer tutan miktarda oluyor. Ve acaba onlar mı bizi yönetiyor? Biz mi onları yönetiyoruz? Bağırsak. Onlarla iyi geçinmek zorundayız.
0: Sindirim sistemi bağırsak için vücudun ikinci beyni tanımlaması yapılıyor Şükrü Bey.
1: Birinci beyin diyorlar.
0: Öyle mi?
1: O bile birinci beyni etkilediği için yani beyin olarak bile etkile yani bağırsak problemlerinde beyinle ilgili ciddi sorunlar olabiliyor. Çok orijinal ve giderek bu bağlantı çok daha net olarak fark ediliyor son yıllarda. O yüzden de biz diyoruz ki biz bu arada probiyotikleri çok seven bir hekimiz.
0: Evet.
1: Çok çok seviyoruz.
0: Eskiden beri.
1: Eskiden beri ama şu anda hani olay daha da netleştikçe bu konudaki tecrübemizi daha da ortaya koyuyoruz, söylüyoruz. Yani probiyotikten elimizden geldiği kadar zengin besleneceğiz. Ne, hem sebze liften çok güzel besleneceğiz hem de probiyotikten çok iyi besleneceğiz.
0: Şimdi aslında soracak çok şey var ama mesela İlk aklıma gelen şey, çocuk eğer anaokuluna ya da ilk öğretime anaokuluna gitmeden ilk defa okul ortamına gidiyorsa ailelerin hepsinin bir endişesi var. Tamam artık biz bu seneyi hasta geçiririz.
1: Çok güzel söylediniz yani ben söyleyecektim siz söylediniz. Normal şartlarda biz çocuklarımıza özellikle kalabalık ortamlara ilk defa giren çocuklara geneline tavsiye ediyoruz. Çünkü dünyadaki uygulaması çok fazla bunun. Birçok dünyada ülke bunu uyguluyor. Grip aşısı. Eksik aşılarımız varsa mutlaka bir hani o muayenemiz içerisinde şimdi baştan beri okul öncesi bir kontrol ediyoruz ya dedik çocuk geldi gördük gözünün dişine baktık. Bu aşı kontrolü yapıyoruz yani eksik aşısı olan çocuğun sık hastalanma durumu olacaktır. O yüzden mutlaka eksik aşıların tamamlanması lazım. O yüzden biz mutlaka bir aşı takvimini bir değerlendiriyoruz. Eksikleri varsa onu tamamlıyoruz. Yeni uygulamaya giren bazı aşılar var mesela menenjit aşısı kalabalık ortamlarda kişiden kişiye geçen özel mikroplar bunlar. Benekli menenjit mutlaka duymuşsunuzdur. Meningokok denen bir menenjit. Ve bu aşının kullanımı 55 yaşına kadar mümkün. Yani çağda çocukluk çağı değil. Her yaşta insan bu aşıyı olabiliyor. 9. aydan itibaren bu aşının uygulaması var ve üst sınırı dediğim gibi şimdilik 55 yaş. Belki de yani bu hac ümre dönemindeki gidenlere bile hani yan etkisi olmadığı için problemsiz bir aşı olduğu için yapılması bile düşünülüyor. Yani şu andaki kullanılan aşı farklı. Onlar sadece erişkinlere yapılıyor. Erişkinlere uygulanan polisakarit aşılar deniyor. Bunlar konjüge aşılar deniyor bu yapılanları yenilerine. Çok çok daha etkililer ve yan etkileri çok daha az. Yani mesela bu aşı yapılmamışsa çünkü bu aşının uygulanması birkaç yıldır Türkiye'de başladı. Yani muhtemelen ilkokula giden bir çocuk bu aşıları muhtemelen olmamış olma ihtimali olabilir. Yani eksik aşılar varsa Türkçesi yani öyle belki de tek tek söylemeyelim ama eksik aşımız varsa tavsiye ederiz. Artı grip aşısı özellikle tavsiye ederiz. Kalabalık ortamlara ve birazcık nazilli olan çocuklarımıza. Ben şahsen her çocuğa tavsiye ediyorum. Hani okula gidiyorsa ilk defa. Çünkü gerçekten dediğiniz gibi birazcık kolay hastalanacak bir pozisyonu olacak çocuğun. O bir miktar diyelim ki %70-80 etkili. 85 etkili. Demek ki 10 hastalıktan 7'sini engelleyecek bu. Bence çok iyi bir şey.
0: Evet.
1: Hem okula devamlılığı açısından bir sıkıntı olmayacak, hem de çocuğun hani grip sonrası da oluşabilecek şeyler var. Boğaz iltihabına dönüşebilir, kulak iltihabına dönüşebilir, bronş dezatürre dönüşebilir. Sonuçta onları da önlemiş oluyorsunuz otomatik olarak. Bir de grip riskiyle alakalı sadece bir şey söyleyeyim. Son yıllarda çalışmaları zaten oluyordu. Koruyuculuk açısından biraz daha spektrum genişletilmiş aşılar. Geçen sene yavaş yavaş piyasaya verilmeye başlandı.
0: Yıllık değil mi artık aşılar?
1: Yıllık aşılar. Yılda bir defa yapılıyor ama biraz daha mesela üçlü ve dörtlü aşılar var şu anda grip aşıları için.
0: Yani
1: yeni bir şey bu.
0: Etkili oldukları alan genişledi.
1: Aynen öyle. Yani mesela o dörtlü aşılar şu anda daha etkin ve daha güvenilir yapılıyor. 3 yaşın üzerindeki çocuklarımıza yapıyoruz. 9 yaşına kadar eğer ilk defa yapıyorsak çift doz yapıyoruz.
0: Yerim.
1: Ama daha önceden bir vesileyle grip aşısı olmuşsa üçlü aşıdan tek doz yeterli. Yani onları da tekrar 2 doz yapmaya gerek yok. Diyelim ki biz 1 yaşında yapmışız, 1,5 yaşında yapmışız. Tek doz dörtlü aşı yeterli. Hani o dörtlü grip aşısını da bu sene özellikle hatırlatıyorum. Yani grip aşısı yapması tavsiye ediyorum ama dörtlü olarak yapmasını özellikle tavsiye ediyorum.
0: Şimdi aileler açısından bu yıl önemli. Çocuklar okula gidecekler. İşte bir takım fizyolojik belirtileri değerlendirerek çocuğun okul başarısına katkıda bulunmaya çalışacağız elbette, görevimiz. Ama bir taraftan da psikolojik olarak desteklemek, yüreklendirmek, başarılı olacağına, hedefine ulaşacağına inanmak ve inandırmak. Ama bunu yaparken de abartmamak lazım diye düşünüyorum. Yapılan araştırmalar kendine güveni haksız yere pompalanmış çocukların aslında olmadıkları yerleri hayal ettiğini, ulaşamayınca büyük hayal kırıklığı yaşadığını, bazen de ulaştıkları noktadan memnun olmadığını gösteriyor. Genel sağlığımız aslında bir bütün.
1: Tabii ki, tabii ki. Hani çocukları olduğu gibi kabul etmek ve ona sadece destek vermek, ona çok büyük hedefler. Hani dediğiniz gibi, hani belki de her anne baba için çocuğu çok zekidir yani. En üst düzeydedir. Belki herkes için 180'dir zekası, zeka puanı gibi, ama doğrusu bu değil. Yani böyle dediğiniz gibi ulaşılamayacaklar çocukta ileride bazı ciddi sıkıntılara sebebiyet verebilir. Yani çocuğa olduğu gibi kabul etmek ve ama onun sürekli yanında olmak ve ondan çok ciddi başarılar beklememek. Yani başarı bekleriz de ama hani bir daha...
0: Bizim yapamadığımız her şeyi yapmasını en azından
1: ben yapamadım, oğlum yapsın şeklinde veya kızım yapsın şeklinde bir yaklaşım içerisinde bence girmemek gerekir. Yani bir de çok önemli bir durum olduğunu düşünüyorum. Evet. Ben birazcık şimdi siz bu teknoloji kullanıyoruz işte muhabbet

0: Yani bu şekilde güzel bir aile içi muhabbet olursa zaten her şey peşinden çok güzel bir şekilde gelir diye düşünüyorum. Ama teknoloji bize bir şeyler öğretmesini beklemeyelim. Hani inanın ki çocuklar çok erken yaşta görüyorum iPad'le falan hani özel tabletlerle şey yapıyorlar. Yani özel programlar yüklenmiş. Hani çok iyi öğreniyor. Şuradan şunu öğreniyor. Ben diyorum ki her şey zamanında güzel. Bırakın zamanda öğrensin
1: hayattan
0: çocuk.
1: Öğrensin
0: hayattan öğrensin. Yani oradan öğretmeye çalışmasınlar mümkün olabildiği kadar. Çocuklarla olabilirler göz teması kursunlar, göz göze gelsinler, birlikte vakitlerini paylaşsınlar, kaliteli zaman geçirsinler. Evet. O başarıyı beraberinde getirir. Zaten başarı herkes, hani insanlar farklı mesleklerle uğraşıyorlar, farklı işlerle uğraşıyorlar. Her mesleğe ihtiyacımız var, her insana ihtiyacımız var. Yani o yüzden de biz güzel insanlar yetiştirelim.
1: İnsan onlar, değerleri yüksek
0: o kadar,
1: olsun da.
0: O kadar, o kadar.
2: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, vaktinizi aldım.
0: Sizinle muhabbet etmek gerçekten çok zevkli, çok samimi söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum.
2: İnşallah en kısa zamanda yeniden farklı konularda buluşuruz. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
2: Türkiye Hastanesi Dedik Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Şükrü Çido bizimleydi sevgili dinleyiciler. Sevgili dinleyiciler merhaba, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Kulak, burun, boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor İlhan Özbek ile birlikteyiz. Çocuklarda hem kulak ağrılarını hem iltihaplarını hem de işitme problemlerini konuşacağız. Aslında çocukları bir kulak, burun, boğaz uzmanı tarafından görülmesi ve varsa bir rahatsızlığı hızla tedavi edilmesi akademik başarı için çok önemli. Biraz bunlardan konuşalım istiyoruz. Merhabalar hocam.
3: Merhaba, hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk. Şimdi bu dönem aynı zamanda sonbahar, size gelen gidenin çok olduğu, görüyorum randevularınız hep dolu. Çok olduğu bir dönem. Daha çok niçin geliyor çocuklar size?
3: Şu anda tabii bir mevsim geçişi söz konusu. Sonbahar dönemi bizim hastalıkların en sık kulak burun boğaz hastalıklarının göründüğü bir dönemdir. Özellikle alerjik hastalıkların gözüktüğü bir dönemdir. Bu arada viral enfeksiyonların başladığı bir dönemdir. Okulların açılması hızlı bir şekilde bu viral enfeksiyonun nezle grip gibi viral enfeksiyonlarının yayılmasına sebep olmaktadır. Sonra kentlerin dolması, tabii bu arada toplu taşım araçlarının dolması, hepsi bunlar insanların birbirine bu virüs dediğimiz nezleye, gribe sebep olan canları bulaştırmasına sebep olmakta. O yüzden okulların açıldığı şu günlerde özellikle velilerden bizim isteklerimiz oluyor. O da özellikle sık nezle olan, sık burnu tıkınan, rahat nefes alamayan çocukların, gece uykusunda rahat uyuyamayan, ağzı açık yatan, horlayan çocukların bir ara, bir müsait zamanda bir kulak burun boğaz hekimine getirip bir basit kulak burun boğaz muayenesi yaptırıp acaba probleme teşkil edecek herhangi bir alerjik yapısı var mı? Bir bademcik, geniz eti büyüklüğü var mı? Onları bir inceletmelerini tavsiye ederim. Ve bu arada tabii ki özellikle kulak yolu açık mı? Kir var mı? Bu arada kulak zarında herhangi bir sıkıntılı durum, özellikle su birikmesi gibi, özellikle geniz eti ve bademci olan çocuklarda karşılaştığımız durum var mı? Göstermelerini arzu ediyoruz. Bu arada öğretmen de çocukların bu durumunun farkına varabiliyor. Özellikle kulak problemi olduğu zaman çocukla ilişkisi zor oluyor ve öğretmenler bazen aileyi yönlendiriyor. Bakın diyorlar, sizin çocukta böyle bir problem var. Zaten aileler çocuklarını işitmediğinden ettikleri zaman bize başvuruyorlar. Ama gene de benim tavsiyem özellikle hassas bünyeli, alerjik yapıda, çabuk nezle olan, çabuk hastalanan çocukların sezon başlamadan, henüz daha başındayız okul döneminin, bir kulak burun boğaz uzmanına getirip ön tedbiri almakta fayda var. Kulak burun boğaz birlikte bir aygıt. Kulakla burun arasında ilişki sağlayan bir borumuz var. Hava borumuz var. Östaki borusu dediğimiz. Bu boru çok önemli. Kulak için, işitme için çok önemli bir boru. Burnumuzun ve genzimizin açık olması lazım ki bu borudan yeterince hava kulağa dolsun ve zarımız sağlıklı çalışsın. İşte özellikle sık nezle olanlarda, burun tıkanıklığı yaşayanlarda, geniz eti olan çocuklarda bu boru ideal ölçüde çalışamıyor. Yeterince